0: Haberde duşların küflü, suların kesik, çamaşırhanelerin haftalardır çalışmadığı öne sürüldü. Gıda ve kişisel bakım tedarikinde ise sorunların baş gösterdiği iddia edildi. Söz konusu iddialara bazı senatörler tepki gösterse de ABD Savaş Bakanlığı bu durumu yalanlamıştı.
1: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistinli ailelerin evleri günlerdir İsrailli işgalcilerin kuşatması altında. Filistinliler ve işgal karşıtı aktivistler protesto düzenleyerek İsrail işgalcilerinin kuşatma altında tuttuğu evlere doğru yürüdü. Filistinlilere yardım götürdü.
2: Etraflarını çepeçevre sardılar. Girişleri çıkışları kapattılar. Evlerini kuşattılar. Batı Şeria'daki Filistinlilere uygulanan abluka günlerdir devam ediyor. İsrailli işgalcilerin kuşatması 9 Ağustos günü başladı. Kalabalık grup Kusra beldesindeki 3 Filistinli ailenin evini kuşattı. Hedeflerinde ise topraklarını gasp etmek vardı. Günler sonra ailelerin evlerine giden yollar kapatıldı. Evlere giriş çıkış engellendi. Su ve elektriği kesildi. İşgalciler alanı her geçen gün daralttı. Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 15 kişiye günlerdir yiyecek, su ve tıbbi yardım ulaştırılamadı. İşgalciler tepkilere rağmen bölgeden ayrılmadı. Saldırgan grup çadır kurup orada yatıp orada kalktı. İşgal dünyada tepkiye neden oldu. Filistinliler ve bazı aktivistler işgal altındaki bölgeye yürüdü. İşgalci Yahudilere İsrail askerleri de eklendi. Ordu yerleşim yerini askeri bölge ilan etti. Evlere girilmesine izin vermedi. Aktivistler buna rağmen gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ailelere ulaştırmayı başardı.
3: Aslında kapıya kadar ulaşabildik. Bu bölgeyi gözetleyen ordu tarafından karşılandık.
2: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de Kusra'daki duruma ilişkin alarm verdi. Saldırıların dayanılmaz seviyelere ulaştığını duyurdu. Filistinli ailelerin zorla yerlerinden edildiğine vurgu yaptı.
1: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi sürüyor. Müftülük, eğitim, vakıflar ve kimlik başlıklarındaki sorunlar 2026'da da gündemde. Türkiye azınlığın Lozan'dan doğan haklarının tam olarak uygulanmasını istiyor.
4: Bizim ırkımızı inkar etmek istiyorlar.
5: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi 2026 yılında da diplomasi trafiğinin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Bölgede yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor. Azınlık haklarının temelini ise 1923 Lozan Barış Antlaşması oluşturuyor. Ankara, Lozan'ın hakları güvence altına aldığına dikkati çekiyor. Yunan hükümeti ise Batı Trakya'daki Müslümanları azınlık olarak tanımlıyor. Gerilimin temelinde de bu kimlik tartışması yatıyor. Tartışmayı yeniden alevlendiren ana başlık müftülük oldu. Seçilmiş müftüleri tanımayan Atina yönetimi atama sistemini sürdürüyor. Ankara 8 Nisan'daki açıklamasında İskeçe, Gümülcine ve Dimetoka'daki bu uygulamaların Lozan'ın ihlali olarak nitelendirdi.
6: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesi.
5: Müftülükle birlikte vakıfların yönetimi ve derneklerde Türk ifadesinin kullanılması da önemli bir sorun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Türk kimliğini ifade eden dernekler tanınmıyor.
7: 9 Ocaklar Batı Trakya Türklerinin milli bayramı. 29 Ocak 88 ve 29 Ocak 1990 tarihlerinde Batı Trakya Türkleri kimliksizleştirme politikalarına karşı, Yunan Devleti'nin uyguladığı kimliksizleştirme politikasına karşı ciddi bir direniş gösterdi.
5: En kritik başlıklardan biri de eğitim. Bu yıl 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatılmasıyla sayı 76'ya geriledi. 1995'te bu sayı 231'di.

0: Atina kararları öğrenci yetersizliğine bağladı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Batı Trakya Türkleri ise bu adımların Türkçe eğitimi ve kültürel geleceği zayıflattığını vurguluyor.
1: Bina yetersizliği, sınıf yetersizliği var. Öğrenciler kalabalık olmasına rağmen yaklaşık 5 yıldan beri Batı Trakya Türk azınlığı siyasiler aracılığıyla okul encümen heyeti aracılığıyla ve yerel yöneticiler olarak Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bizzat Başbakan Mitsotakis'e kadar ulaştılar ve okulun yetersiz olduğunu söylediler baktığımız zaman.
2: Okul istiyoruz. Bizim tek istediğimiz şey düzgün bir eğitim ve okul.
0: Bu hak mücadelesinin en sembolik tarihi gösteri ve protestoların yaşandığı 29 Ocak 1988'di. Mücadelenin meşalesini "Ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım" diyerek asimilasyona karşı duran ve bu uğurda hapse atılan Doktor Sadık Ahmet oldu.
3: Bizim arkamızı inkar etmek istiyorlar.
0: Türkiye, Batı Trakya Türklerinin haklarını hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam ediyor.
4: Rusya ve Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir kez daha Ukrayna'ya destek veren Avrupa'yı hedef aldı. Batı'ya karşı daha da sertleşeceğiz dedi. Diğer yandan her iki ülkenin de Karadeniz'deki sivil gemileri hedef alması uluslararası tepkiye neden olmuştu. Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırıları durdurmak için üçüncü taraflar aracılığıyla Moskova'ya ateşkes teklif ettiği de iddia edildi.
5: Şehirler, altyapılar, limanlar bombalanıyor. İki tarafta müzakereye bir türlü yanaşmıyor. Rusya-Ukrayna savaşında 5. yıla yaklaşıldı. Barış konusunda ilerleme kaydedilemezken savaş giderek daha da şiddetleniyor. Avrupa'nın Rus gölge filosunun parçası olduğu düşünülen gemilere el koymasına karşın Rus lider Putin'den misilleme gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da kararı destekledi. Bu korsanlığa karşılık vereceğiz dedi.
6: Rusya'dan enerji kaynakları ticaretine fiilen yasak getirdiler. Bu çok tehlikeli bir yol. Sadece gemileri durdurup denetlemekle kalmayıp, kargoları ele geçirip satarak gelir elde etme yetkisini de aldılar. Bu geliri Ukrayna'ya verecekler. Putin bu soygun ve korsanlığa aynı şekilde karşılık vereceğimizi çok açık belirtti. Hedefleri kendimiz seçeceğiz.
5: Avrupa'nın Ukrayna'yı beslediğini savunan Lavrov, çatışmalara karşı acil bir ateşkes olmayacağını söyledi. Ateşkes ancak uzun vadeli bir anlaşma sağlandığında ilan edilmeli ifadesini kullandı.
6: Kiev'in savaş makinesini batıdan besleyen her şeyi ortadan kaldırmak için yöntemlerimizi çok daha sertleştireceğiz. Bunu zaten yapıyoruz. Eğer şimdi temas hattı boyunca durursak başarılarımızı silmiş oluruz. Uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunana kadar durmamalıyız.
5: Lavrov, Ukrayna'nın son dönemde Rus topraklarının kilometrelerce içine düzenlediği saldırılar hakkında da konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı'na istihbarat verilerinde payınız var mı sorularını yönelttik, yanıtını bekliyoruz dedi. Diğer yandan savaşın başından bu yana Karadeniz'de sivil gemiler ve limanlar hedef alınıyor. Küresel gıda fiyatları hızla yükseliyor. İngiliz Reuters haber ajansının iddiasına göre Ukrayna Karadeniz'de kısmi bir ateşkes için Rusya'ya teklif iletti. Ancak Rusya böyle bir teklifin gelmediğini açıkladı. Moskova yönetimi Ukrayna ile kısmi ateşkes için hiçbir gerekçe olmadığını ifade ediyor.
4: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü başkent Millet Bahçesi'nde coşkuyla kutlandı. On binlerce kişinin katıldığı o tarihi etkinliklerde renkli anlar da yaşandı. İşte o anları ekrana getirelim.

0: Diyarbakır. Heyecanlıyız.
1: Adana burada, Adana.
2: Güller Diyarı Isparta'dan geldik.
3: Gençliğimiz size feda olsun.
4: Bundan kadar Erdoğan.
5: Bundan kadar Erdoğan.
4: Erdoğan.
6: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bu büyük buluşmaya katıldı. Büyük buluşmada milletin birlik ve dayanışma ruhu da bir kez daha gözler önüne serildi.

0: Geliyorum abi. Abi kendi tek başıma geldim bu AK Parti şeyi için. Çok heyecanlıyım abi. Yani hiç Kırşehir'i de görmemiştim. Reisi görmek için geldim.
1: Elazığ'dan geldiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz.
2: Bingöl'den buraya geldim. Bu bayrak için, bu vatan için Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ıyla bütün kardeşlerimiz için, barış için, kardeşlik için buradayız.
3: Büyük buluşmada kadınların giymiş olduğu yöresel kıyafetlerde dikkat çekiyor. İşte bu özel giysiler tarafından sergilenen kültürel zenginlikle birlikte bu coşku daha da perçinleniyor.
4: AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına gelen vatandaşları girişte çok özel bir alan karşılıyor. Başkan Erdoğan'ın görselleri ve vermiş olduğu mesajlar. 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başlanan bu siyasi hareket, bu siyasi yürüyüş yine Başkan Erdoğan'ın 2026 yılında sarf etmiş olduğu AK Parti 1 Türkiye kitabıdır sözleriyle taçlandırılmış durumda. 25. yıl kutlamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan işte arkamızda bulunan bu alandan yürüyecek, bu çiçekli yoldan yürüyecek ve buradan vatandaşları selamlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmada oldukça dikkat çekici olacak.
5: Yalnızca Başkent Millet Bahçesi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde de 25. yıla özel süslemeler yapıldı. Bayraklar asıldı, dev tanıtım panoları yerleştirildi ve 25 yılda bestelenen AK Parti'ye özel şarkılar çalındı. AK Parti'nin 181. genişletilmiş il başkanları toplantısı için 81 ilden il başkanları AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ancak bu kez toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlık yaptı. Efkan Ala terörsüz Türkiye yasasının çerçevesini çizerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yasanın içeriğini il başkanlarına anlattı.
6: Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı. Miting için Başkent Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara ikram olarak geleneksel Osmanlı macunu dağıtıldı.
7: Gaziantep'ten geldim. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Gerçekten başka Türkiye'miz yok. Herkes hepimiz kardeşiz.
6: Öncelikle nereden geldiniz?
8: Adana yüreği. Sürü köprüler yapıldı. Geçitler yapıldı. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ülkemiz altın çağını yaşıyor. Teknoloji ve bilimde çok ilerideyiz. Ve biz bunları gençler olarak çok tasvip ediyoruz.
9: AK Parti'nin 25. yılı kuruluş etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi vatandaşların girişleri başladı. İki ayrı noktada güvenlik önlemleri yoğun şekilde devam ediyor. Alana giren her vatandaş teker teker aranıyor.
5: Alanda AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan logo da yer alıyor. Logonun üzerinde yer alan sembollerin anlamları ise oldukça dikkat çekici. Figürler 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeliyor. Logoda Gökbey helikopteri, Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT Ağı'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı trenle Fatih Sondaj Gemisi, Yusufeli Barajı ve yerli ve milli otomobil toz yer alıyor.
6: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir çelenk gönderdi. Çiçeklerden yapılmış Türk bayrağı motifli çelenkte 25 rakamı da dikkat çekti.
4: AK Parti'nin 25. yılına özel özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve o 25 yıl bir gazeteyle vücut buldu. Yaşanan önemli anlar ve yapılan mega projeler işte bu gazeteyle ölümsüzleştirildi.
5: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa yaklaşık 100 bin kişi davet edildi. Oldukça coşkulu bir kalabalık var. Ellerinde bayraklar, dillerinde sloganlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyorlar.
4: Ve beklenen an geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan an itibariyle sahnede el ele geldiler. Şimdi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen on binleri görmüş olduğunuz gibi coşkuyla selamlıyor.
10: AK Parti'mizin genel başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
11: Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız, Devlet Bahçeli beyefendi.

0: partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
1: Çeyrek asırlık öyküyü AK Parti yöneticileri değerlendirdi.

0: Çok yoğun yaşanmış bir siyasi açıdan 25 yıl oldu. Gerçekten AK Parti ilk kurulduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın motto olan, dilimize pelesenk olan bir mottosu var, sözü var. Diyordu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
1: Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olmuş.
2: Recep Tayyip Erdoğan da zorlukta, kolaylıkta, başarıda, mücadelede milletimizin gördüğü en değerli şey samimiyettir.
3: AK Parti'nin 25. yılında parti yöneticileri A Haber'e konuştu. Efkan Ağda, Hayati Yazıcı ve Ahmet Büyükgümüş AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu değerlendirdi.
1: Yapılmış olan 19 millete başvuruda, yani seçim var, referandum var, anayasa oylaması var vesaire. 7 tane milletvekili genel seçimi, 6 tane yerel seçim, 3 tane anayasa referandumu, 3 tane de doğrudan doğruya millet tarafından Cumhurbaşkanı seçiminde birinci çıkmış bir parti.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağda, AK Parti'nin siyasi serüvenine dikkat çekti.
0: Ekonomik açıdan 238 milyar dolarlardan bugün 1.6 trilyon dolara aşan bir ekonomiye ulaştık ve dünyada trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdik. Eskiden sipariş ettiğimiz halde, parasını taahhüt ettiğimiz, verdiğimiz halde bize satılmayan İHA ve SİHA'ları savunma sanayinde biz yapıyoruz ve dünyada savunma sanayi konusunda ihracat yapan 100 ülke arasına girdik.
3: Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise AK Parti'nin siyaset anlayışında samimiyetin öne çıktığını vurguladı.
2: Bizim muarızlarımız, rakiplerimiz bile onun yiğitliğini, onun samimiyetini tescil ve tespit edebiliyorsa, bu geniş hissiyatı vermişsek liderimizin gerçekten kalbinden konuşarak ve millet için mücadeleyi siyasetin esas pusula sıkılmasındandır. Bizim her zaman her buluşmamızda ifade ettiğimiz bir siyaset düsturu vardır. Siyasetin en büyük gücü samimiyettir. Eğer konuşan sahibi samimi değilse, fikirlerinin gerçekten arkasında değilse, iradesiyle fedai can ederek yüreğini o sözün, o fikrin, o mücadelenin arkasına koymadıysa oradan samimi bir siyaset çıkmaz.
4: Türkiye'nin gökyüzüne attığı imzanın, Kaan'ın gurur dolu yolculuğuyla bülteni noktalayacağız.

0: İşte bu uçağın adıdır. Tamamı yerli ve milli olacak. Uçuş kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?
1: Bir zamanlar hayaldi. Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesi. Kendi mühendisinin aklıyla, kendi işçisinin alın teriyle, kendi milletinin duasıyla. Ve o hayal bugün göklerde süzülüyor. Ağustos 2016'da atılan Savunma Sanayi Başkanlığı'yla TUSAŞ arasındaki geliştirme sözleşmesi imzasıyla başladı her şey. 2018-2022 yılları arasında ön tasarım faaliyetleri ve aerodinamik geliştirme süreçleri tamamlandı. İlk prototipin montajı tamamlandı. 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkan Kaan'ın motoru ilk kez 12 Şubat'ta çalıştırıldı.
2: Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı.
1: Ve tarihler 1 Mayıs 2023'ü gösteriyordu. İmzasını attı, kokpite geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'la buluştu. Türk savunma sanayinin göz bebeği Kaan, Başkan Erdoğan'ın

0: katıldığı törenle hangardan çıkmış, taksi yaparak tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Başkan Erdoğan, Kaan'ın isim babasınınsa Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.
1: Yerli ve milli 5. nesil savaşçımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babası ise MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
2: Milli Muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.
0: Ve o gün gelmişti. Takvim yaprakları 21 Şubat 2024'ü gösteriyordu.
2: Harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. Ülkemizin kendi pilotları uçuracak.
0: Türk havacılığı bayram gibi bir gün yaşadı. Milli Muharip Uçak Kaan başkent semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
3: Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Milli Muharip Uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiği bir günde Kaan'ın hangarındayız.
4: Dronların çok etkin kullandığını, balistik füzelerin önem kazandığını, hava savunma sistemlerinin önem kazandığını ve bütün bu sistemleri yönetebilecek 5. nesil savaş uçaklarının önem kazandığı çok böyle bir dönemdeyiz.
0: TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Muharip Uçak Kaan, taksi ve yer testlerinin ardından ilk uçuşunu pilot Barbaros Demirbaş'ta başarılı bir şekilde yaptı.
4: Dünyada şunu da biliyoruz, 5. nesil kendi uçağını üretebilen çok az sayıdaki ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu sizin güç çarpanınızı çok daha arttırıyor. Bir, iki, diplomasi anlamında da elinizi güçlendirir. Sözünüzün ağırlığı giderek artıyor.
0: Nefesler tutuldu. Tarihe geçen bu görüntü kayda alındı. İlk milli savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle böyle buluştu. Kaan 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.
4: Türkiye gerçekten farklılaşan ve çoğalan tehdit algısına karşı çok sayıda savunma sanayi ürünü üretir vaziyette. Zaten bildiğiniz gibi %85 gibi çok önemli bir orandan bahsediyoruz ki bu dünya üzerinde çok az görünen bir durum.
5: Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. O yüzden Kaan da bize yardımcı oldu.
0: İlk uçuşunu 21 Şubat'ta yapan 5. nesil Milli Muharip Uçak Kaan, 6 Mayıs'ta da ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.
6: Şu an çok güçlü oldu Türkiye'miz. Fazlasıyla savunma sanayi gelişti.
7: Gurur duyuyoruz, yani yakından takip ediyorum.
0: Uçuşta Kaan'ın aviyonik sistemleri test edildi. İkinci uçuşta Kaan daha çok alçak irtifada kaldı.
3: Vallahi çok gururluyuz açıkçası. Ya gördüğümüz alanlarda, gördüğümüz sosyal medya platformları olsun, dışarıda olsun gururla takip ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diye düşünüyorum.
8: Şu anda bence Avrupa'da birinci, yani bu savunma sanayinde çok takdir ediyorum.
0: Kaan 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.
9: Harika ve hükümetimiz çok güzel çalışıyor. Dualarımız onlarla beraber inşallah daha ileride ulaşacağız.
0: Türkiye Kaan'ın uçuşuyla beraber küresel askeri havacılık sektöründe bir üst lige yükseldi. Oldukça çekişmeli ve yoğun bir rekabetin yaşandığı bir pazardı bu sektör. Türkiye'nin gökyüzündeki gücünü dünyada yakından takip ediyordu. Öyle ki Kaan projesi kapsamında Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.
2: İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
0: Ön anlaşma yapılan ve süreçleri devam eden ülkeler de var. Pakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra resmi ilgi gösteren ve görüşme aşamasında bulunan ülkeler arasında İspanya, Katar, Mısır ve Malezya bulunuyor. Peki Türk savunma sanayinin yüz aklarından olan Kaan'ın özellikleri neler? Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık, sensör füzyonu, uzun harekat yarıçapı, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmat atabilme kabiliyeti.
4: Geldiğimiz konjonktürde özellikle Kaan'a ayrı bir sayfa açmak lazım. Bilhassa drone savaşlarının çok ön plana çıktığı, dronların gerek uçan merkezlerde,

0: testleri devam ediyor.
1: Daha önce iki uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerine devam ediyor. Milli muharip uçak Kaan 1'in taksi test faaliyeti de başarıyla gerçekleştirilirken Kaan'a teknik ekip de taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kaan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak. Ve 2028 hedefi, ilk 20 uçağın envantere girmesi. Belki de bu yolculuğun en büyük kazanımı teslim edilecek uçak sayısı değil, Türkiye'nin artık kendi gökyüzünü kendi aklıyla, kendi imkanlarıyla, kendi mühendisleriyle, kendi kanatlarıyla koruyabilecek konuma ulaştırması olacak. Çünkü bazı projeler yalnızca çelikten yapılmaz, inançtan yapılır. Bazı kanatlar sadece göğe açılmaz, bir milletin geleceğine açılır. Ve bazı isimler yalnızca tarihe yazılmaz, gökyüzüne kazınır. Tıpkı Kaan gibi.

0: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Başkan Erdoğan tarihi bir konuşma yaptı. O konuşmaları ekranlara getirdik. Şimdi o konuşmaların üzerine değerlendirmelerde bulunacağız. Aklın Yolu programı başlıyor efendim. Değerli yayın konuklarımız var. Öncelikle konuklarımızı tanıtalım. Ardından da Başkan Erdoğan'ın açıklamalarını konuşacağız, değerlendireceğiz. Gazeteci Gafer Yakınca bizimle birlikte. Gafer Bey, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba sevgili.
0: Bir başka değerli yayın konuğumuz akademisyen, güvenlik politikaları uzmanı Profesör Doktor Uğur Özgöker. Uğur Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Emekli istihbarat albay Coşkun Başbuğ. Coşkun Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz ve Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Öbür. Mahmut Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
0: Dedik ya, AK Parti bugün 25. yaşını Ankara'da Millet Bahçesi'ndeki görkemli bir törenle kutladı. Başkan Erdoğan'ın sözleri, katılım, AK Parti'ye yeni katılımlar geceye ve güne damgasını vuran ve önümüzdeki 50 yılın projelerini Başkan Erdoğan açıkladı. 50 yılı planladık dedi. Şimdi görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Başkan Erdoğan'ın Millet Bahçesi'nde eşi Emine Erdoğan'la birlikte geldiği ilk anlar ve bir yandan da tabii ki AK Parti'ye katılımlar. Öncelikle AK Parti'ye kimler katıldı? O sorunun yanıtına bakacağız. Çünkü son katılımlarla birlikte AK Parti'nin parlamentodaki milletvekili sayısı da 280'e yükseldi. İyi Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Aydın Milletvekili İYİ Parti'den istifa eden Ömer Karakaş ve Gelecek Partisi'nden, artık partinin kendisini feshetmesiyle bağımsız olan Gelecek Partisi Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti saflarına katıldı. Böylece AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Ama sadece milletvekili düzeyinde değil, aynı zamanda belediyeler düzeyinde de AK Parti'ye katılımlar vardı. Hemen onu da ekranlara getirelim AK Parti'ye. Ankara'dan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Kahraman Kazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu katıldı. Tekirdağ'dan Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncay Başoğlu, Şırnak'tan İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır DEM Parti'den istifa etmişti. Kütahya'dan iki belediye başkanı, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale'den ise Ece Abat Belediye Başkanı Sayın Zileli AK Parti saflarına katılan yerel yönetimdeki isimler oldu. Bu katılımları konuşacağız. Ardından tabii ki Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajları, ilk sözü Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Öbür'e vermek istiyorum. Mahmut Bey, önemli

0: önemli mesajlar var. Hepsini konuşacağız ama 3 milletvekili ve baktığımızda 5 ilden BD Başkanı AK Parti saflarına katıldı. Nasıl okunması gerekir bu isimler?
1: Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyeyim bir defa. Bu gece sivil siyaset açısından tarihi bir gece. Yani bir partinin 25 yıllık tarihinin 24 yılını iktidarda geçiren ve Türkiye'de sivil siyasetin seçilmişlerin önünü açan bir AK Parti'den söz ediyor. O yüzden hakikaten buradan kutlamak gerekiyor. Bir partinin sivil siyasetin bu başarısıdır bu. O yüzden AK Parti'yi, AK Parti başta Başkan Erdoğan olmak üzere hepsini kutlamak gerekir. Niye? Çünkü Türkiye son 75 yılda, 76 yılda darbelerden çok çektik. Vesayet rejiminden çok çektik. Bütün bu süreçlerin önünü açan bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Yaptıklarını falan bir tarafa bırakıyorum. Sadece 25. yılına girerken iki büyük hamle yaptı. Biri çerçeve yasayla teröristik Türkiye'yi hedefleyen bir süreci başlattı ki bu Türkiye'nin 50 yıllık rüyasıydı. İkincisi de bu bölge için belki de çok anlamlı olabilecek, önümüzdeki 10 yılları belirleyebilecek bir Mekke ittifakıyla 25. yılını kutlayan bir AK Parti'den söz ediyoruz. Evet. Şimdi katılımlara bakınca katılımlar tabii ki siyasi partilerde bu türden katılımlar oluyor. Ama ben AK Parti'ye katılımların biraz daha farklı bir boyut taşıdığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin hem içinden geçtiği, kendi içindeki bu çalkantılı süreç, muhalefetin dağınıklığı, siyaset üretememeleri, yıllarca burada bu stüdyolarda tartıştık. Muhalefetin en temel meselelerinden birisi siyaset üretememekti. Ki onun şu anda sancılarını çok daha büyük boyutta görüyoruz. Ama buna karşı AK Parti tarihinin en kritik dönemlerini bile siyaset üreterek aştı.
0: Evet.
1: En basiti 2007 krizini halka giderek, seçime giderek aştı. Yani terörle, FETÖ'yle mücadelesini halka giderek aştı.
0: Halktan
1: yani,
0: kopuk bir siyaset hiçbir zaman yapmadı.
1: Evet, yani o yüzden hani AK Parti bu açıdan bir ön açıcı, bir buz kırıcı rolü oynadı Türkiye'de. Siyasetin tıkanma noktalarını hep halka giderek açtı. Bu gerçekten önemliydi. Ben bu katılımları da bir biçimde, tabii siyasetteki katılımlar çok eleştiriliyor. Bir partiden başka partiye geçmek falan. Ama AK Parti'de geçenlerin ağırlıkla bu son dönemdeki dünyadaki değişim, bölgemizdeki değişim, küresel altüst oluş, milli devletlerin yaşadığı sıkıntılar üzerinden bir cazibe merkezine dönmesinin katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani AK Parti sadece bir milletvekili almak üzerinden meseleye baktığını düşünmüyorum. Bir merkez parti olarak, bir kitle partisi olarak, gerçekten tabii ki bir tarafta davası olan bir parti, o partinin ilgi odağı olmasından kaynaklandığını düşünüyorum.
0: Siz çünkü kulislere hakimsinizdir. Yeni katılımlarda olacak mı önümüzdeki günlerde?
1: Ya ben şimdi mesela AK Parti yazdım da daha önce AK Partililerle konuştuğumda çok fazla başvuru olduğunu, bir sıkı elemelerden geçirdiğini, hatta bir İyi Partili bir milletvekilinin son bugün katılacağı söyleniyordu. Katılmadığını gördük.
0: Evet.
1: Niye? Çünkü orada problemler vardı. Yani AK Parti de her önüne geleni de almak istemiyor. Çünkü tartışmalara yol açabilecek, tartışmalı olabilecek siyasi aktörler de almak istemiyor. Belediye meselesine bakın, geriye dönün bakın. Yeniden Refah Partisi'nden, Saadet Partisi'nden, CHP'den, ya yani CHP gibi ana muhalefet partisi bir partinin iddialı bir şekilde bir yerel seçim geçirmesinden sonra 20'ye yakın ya da 20 civarında belediye başkanı CHP, ya AK Parti'ye geçti.
0: Büyükşehir
1: CHP'den
0: belediye
1: geçti.
0: Başkanları vardı aralarında.
1: Ki üstelik de geçen siyasi aktörlere bakın. Her birisi de CHP'nin gerçekten yani içinden gelmiş siyasi aktörler, CHP siyasetini, CHP ideolojisini kendisinde özümsemiş isimler. Onların AK Parti'ye geçiyor olması sadece bir makam, mevki peşinde koşmakla açıklanamaz diye düşünüyorum. Yani daha önce de benzer geçişleri gördük. Yani birçok Kemalist, Atatürk'ü gördüğümüz siyasi aktörlerin çoğu CHP'ye geldiler, AK Parti'ye geldiler. Niye? Çünkü AK Parti hem siyaset üretme açısından hem de Türkiye'nin bütünlüğü açısından yani gerçekten toplumda buluşabilecek, toplumun dertlerine çare olabilecek siyaset üretti. Hani ben ekonomide, altyapıda, milli savunma sanayinde ya da işte ulaşım alanında yaptıklarını bir tarafa bırakıyorum. Evet. Siyaseten Türkiye'nin önünü açan bir pozisyonda. O yüzden bu gece AK Parti açısından değil sadece Türk siyaseti açısından tarihi bir gün diye düşünüyorum.
0: Şimdi katılımları konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz ama bir yandan da Başkan Erdoğan'ın verdiği mesajlar var. Şimdi o mesajlara isterseniz başlayalım. Gafar Bey sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi Başkan Erdoğan 2053'e, 2071'e hedeflerimiz var dedi. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor ifadesini kullandı ve aynı zamanda baktığımızda ülkemizi karıştırmak isteyenler bu Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlar ifadesini kullandı. 15 Ağustos 2020 2001 sabahı nasıl enerjik bir şekilde kalktıysak yarın da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Yeniden başlıyoruz ifadesini kullandı. Verilen mesajlar nasıl okunması gerekiyor 25. yılda?
2: Ya şimdi ben biraz da şaşkınlıkla izliyorum, onu söyleyeyim. Yani 25. yılını doldurmuş bir parti var karşımızda. 2001'de kuruldu. 446 gün sonra kurulduktan aşağı yukarı işte bir buçuk evet. yıl olmadan 446 gün sonra 3 Kasım 2002'de 365 vekille meclise girdi. Tek başına iktidar oldu. Asla kazanamaz denilen partiydi. Erdoğan muhtar bile olamaz denilen kişiydi. Siyasi yasaklıydı. Ve bu parti halk teveccüh gösterdi. Hiç tahmin edilmeyecek bir şekilde Türkiye'de iktidarı eline aldı. Müteaddit defalar darbe girişimlerine tanık oldu. Yani doğrudan Tayyip Erdoğan'a hedef alan ve tabii onun partisine hedef alan girişimler. Bunları atlattı. Başka operasyonlar söz konusu oldu. Bunları atlattı. Bu arada operasyon ya da darbe olmayan ama çok büyük imtihanlar diyebileceğimiz mesela deprem gibi. Muazzam bir felaket. Yani gerçekten milletimizin başına gelen en acı olaylardan, evet. en büyük olaylardan biri. Bunlardan çıkmayı başardı. Büyük savaşlar çevremizde oldu. Bunlardan çıkmayı başardı.
0: Ki hala devam ediyor.
2: Dünya savaş. Bu 24 yıl içinde dünya iki tane büyük ekonomik kriz gördü. İki çok büyük ekonomik kriz gördü. Bir pandemi gördü. Bir de küçük krizcikler gördü. Bütün bunların hepsinden hem bu parti kendisini çıkardı. Yani kendisi çok önemli değil belki siyasi partidir ama ülkeyi çıkardı.
0: Evet.
2: Ülkeyi de bu mayın tarlasında... büyük kazalar belalar olmadan bugüne getirmeyi başardı. Fakat diğer yandan şimdi 25-24 yıl geçince bir siyaset yorgunluğu beklersiniz. Bir hani metal yorgunluğu diye tabir ediliyor. Bir yorgunluk metal. Beklersiniz. O mühendislikteki tabir metal yorgunluğu. Hı-hı. Siyasette de olur, insanda da olur. Yaşlanıyorsunuz ve 25 yıl bir siyasi parti için kısa bir zaman değil bakın. Bunu Türkiye demokrasisini bilenler, bu geçmişi bilenler bunu bilir. Neden? Zaten bizim cumhuriyetimiz 100 yaşında. Zaten yaşımız 100. Yani onun 1/4'üne tekabül ediyor. Aslında beklediğiniz şey şu olurdu. Evet, kutlar doğum gününü bu parti ama partinin lideri biraz daha defansif olur. Yani böyle ya zaten hani bu kadar yıldır ülkeyi yönetiyoruz biraz daha nasıl devam ederiz düşünür gibi. Hayır, tam aksine biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından hala hedef koyan, 53 hedefini, 71 evet. hedefini koyan, hala iddialı hedeflerle milleti bir şeye yönlendiren, ufka, ülkeye yönlendiren bir konuşma duydum.
0: Gelecek 50 yılı planladık dedi Erdoğan.
2: Şimdi bu zaten bizim az çok bildiğimiz ve anlatmaya çalıştığımız bir şey. Yani biz de yazılarımızda bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Ama burada yani görmemiz gereken şey şu. Gelecek 50 yılı planladık sözü, Erdoğan'ın sözü inandırıcı mıdır değil midir? Nereden anlayacağız? Hı hı. Son 10 yılda ne yapıldı ona bakın. Son 20 yılda ne yapıldı bakın. İnandırıcı yani gerçekten Türkiye bu kadar zorlu koşullar altında, vesayet koşulları altında, en kritik olan nokta burası.
0: Evet.
2: Vesayet koşulları altında. Yani halkın iradesi tam tecelli edemiyor. Bu koşullar altında bile bu kadarını yapabildiyse demek ki aslında büyük başarı Türkiye'nin potansiyelinin önünün açılması. Yani aslında belki de önümüzdeki dönemde bugüne kadar yapabildiklerimizin Türk milleti olarak diyorum. Yani AK Parti iktidarda olduğu için tabii ki başarının büyük paydaşı ve direksiyon tutan şeydir, siyasi iradedir ama bütün bir millet olarak da demek ki önümüzde büyük bir şey açılıyor, alan açılıyor. Cumhurbaşkanı AK Parti'nin genel başkanı olmasının yanı sıra tüm milleti temsil eden cumhurbaşkanıdır. Dolayısıyla onun ağzından çıkan sözün böyle bir kıymeti de var. Bana inandırıcı geliyor. Yani o duygu bana geçiyor. Nedir bu? Yani büyük Türkiye demek ne demek?
0: Evet, şimdi onu sormuşum. Bu ifade önemli. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor diyor Cumhurbaşkanı.
2: İşte işaretlerini görüyoruz. Bakın şimdi bölgesel paktlar oluşuyor. Türkiye tarafından oluşturuluyor. Türkiye'nin 40 yıldır bitmeyen bir terör sorunu, terör belası var. Terör deyip geçiyoruz ama bu aynı zamanda bir toplumsal barış sorunudur. Hı hı. Yani Türkiye maalesef Türkiye'yi yönetenler yıllarca halkın bir kesimiyle kavga ettiler. Kürtlerle kavga ettiler ya. Bu kavgadan iktidara yakıt taşıdılar. Sadece onlarla değil, Alevilerle de kavga ettiler. Sadece onlarla değil, dindarlarla da kavga ettiler. Sadece onlarla değil, canları sıkılınca milliyetçilerle de kavga ettiler. Komünistlerle, solcularla zaten kavga ettiler. Şimdi ilk defa herkesle kavga eden devletin yerine herkesle toplumsal sözleşme oluşturabilen, ortak vatan fikrini üretebilen bir devletle karşı karşıyayız. Ve açık söyleyelim, bunun mimarı Sayın Erdoğan'dır. Şimdi Büyük Türkiye dediğiniz şey de aslında bunlar Büyük Türkiye'nin habercisi. Büyük ülkelere bakın dünyada. Mesela Fransa'ya bakın. Fransa kendi tarihiyle kavga eder mi? Mesela Fransa'nın her yerinde Napolyon'un büstleri var, heykelleri var. Kimse Napolyon'la kavga etmez. Evet. Tarih tarihte kalmıştır zaten. Büyük ülkeler, büyük ülkülere yönelirler, büyük hedeflere yönelirler. Ve onun için çabalarlar. Ekonomileri de ona göre güçlüdür. Silahları da ona göre güçlüdür. Entelektüel kapasiteleri de ona göre güçlüdür. Başkan Erdoğan diyor ki, biz de bunu yapacağız. Büyük Türkiye geliyor diyor. Bu bence mümkündür. Çünkü biz bundan evvelki devletimiz, yani Osmanlı Devleti, o da bizim devletimizdi. Bundan evvelki devletimiz büyük bir devletti. Büyük bir devletti. Son 200 yılı gerileyerek geçti. Artık hani ölüm döşeğine yatırdılar. Onu öldüreceklerdi. Biz o millet o şeyden, tabuttan çıktı. Bugünkü devletimizi kurduk. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Cumhuriyeti. Şimdi de Büyük Türkiye Cumhuriyeti hedefinde birleşiyoruz. Bunun birinci koşulu birlik değil mi? Birlik sağlanmış işte. Bu çok önemli. İkinci koşulu ekonomik altyapının oluşturulması. İşte bugün konuşma sırasında Sayın Erdoğan anlattı. Türkiye'nin ulaştırma altyapısı, Türkiye'nin sanayi altyapısı, Türkiye'nin enerji altyapısı, Türkiye'nin savunma altyapısı. Hemen hemen, yani %100 demeyelim ama %70-80 oranında buralarda başarı elde edildi. Bu zaten artık bizim sıçramamız için yeterli. Yani ortaya bir saha geldi. Bu sahada biz oynayabiliriz artık. Bence biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan bu matematiği iyi bildiği için rahat konuşuyor.
0: Evet.
2: Benim en çok dikkatimi çeken kısım da şurası. 50 yıldır siyasetteyim, halkıma hizmet ediyorum. Daha da edeceğim dedi. Burayı da ben önemsiyorum.
0: En önemli vurgu.
2: Evet.
0: Şimdi isterseniz onu bir okuyayım tam ifadeyle. Evet. Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içerisinde olacağım. Aziz milletimizin duası ve teveccühüyle aşkla çalışmaya devam edeceğim.
2: Bu kısım önemli. Şöyle, yani bir hedef tayin ediyor devlet başkanı ve bu hedefe yürürken de lider ben olacağım, merak etmeyin diyor. Burası önemli çünkü küçük bir hatırlatma yapayım. Vaktiyle Sayın Erdoğan ben siyaseti bırakabilirim ya da Sayın Erdoğan hani bu son seçim vesaire gibi şeyler konuştuğunda Devlet Bahçeli'den kuvvetli bir itiraz gelmişti. Milleti başsız bırakamazsınız demişti.
0: Evet.
2: Bu önemli bir tarihsel dönemeçtir. Ha o zaman Sayın Erdoğan neyi kastetti? Bahçeli neyin üzerinden bunu? Bunlar bambaşka konular. Oraya girmek istemiyorum. Ama şunu görüyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün herkesi mütmain edecek, herkesi tatmin edecek bir cümle kuruyor. Yani bunları yapacağız ama çok da dert etmeyin. Hele siyasetin bugünkü çapsızlığı göz önüne alınırsa, Türkiye'nin lider üretememe sorunu, böyle bir sorunu var Türkiye'nin. Bunlar da ortadaysa merak etmeyin benim liderliğimde bu iş olacak diyor. Güzel bir konuşmaydı, heyecan verici bir konuşmaydı. Duygusal yükü de yeterliydi yani öyle söyleyeyim. Hani o kısım çok önemlidir biliyorsunuz. Liderler konuştuğunda o duygu geçiyor mu geçmiyor mu? Biz yani o hayret ettiğim kısmını tekrar söylemek istiyorum. Yani olumlu anlamda söylüyorum bunu. Sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün siyasete girmiş gibi konuşuyor.
0: Şimdi onu istersen
2: muhalefet de bunu düşünsün yani. Nerede hata yaptıklarını oturup düşünsün.
0: Onu isterseniz bir Coşkun Başbuğ'la devam edelim. Coşkun Bey şimdi Başkan Erdoğan ifadesi çok önemli. Kimse bizden yorulmamızı beklemesin diyor. Az önce de söyledik. Her sabah yeniden başlıyoruz. 15 Ağustos 2001 sabahı yani AK Parti'nin kurulduğunun ertesi günü nasıl siyasete o heyecanla başladıysak yarın da 15 Ağustos sabahı gibi aynı heyecanla başlayacağız. Kimse bizden yorulmamızı beklemesin. Çalışmaya devam edeceğiz.
3: Durmak yok. Yola devam parolası da Sayın Erdoğan'a ait ve o parolayı bir gün olsun bırakmış değil. Şimdi zaman zaman Sayın Erdoğan'la ilgili böyle dost sohbetlerinde herkesin anlam veremediği, anlamakta zorluk çektiği husus şu. 24 saate birçok şey sığdırıyor. Ne zaman uyuyor, ne zaman yatıyor. Bu çok tartışılıyor yakın çevresinde. Gerçekten de baktığında gece gündüz yollarda işte ülke meselesiyle yani hal mal olmuş ve sürekli arayış içerisinde sürekli daha iyisini daha mükemmelini yapmak üzere de kendini kodlamış. Ülkeyi de aynı şekilde kodlamış. Bir lider görüntüsü var Sayın Erdoğan'da. Şimdi az önceki işlediğin konu sevgili Gökhan. Şöyle söyleyeyim hani AK Parti'nin yaptığı ve Sayın Erdoğan'ın da başı çektiği süreç nasıl özetlenebilir? Şimdi katıldığım bir programdı. Yine haber ekranlarında yıllar önce şu sorulmuştu. Oyun oyun oyun diyoruz. Hani ülke üzerinde büyük oyunlar var. Bu oyun ne zaman kuruldu diye sorduklarında ben de 9-6 geçe başladı oyun demiştim. Şimdi niye bunu söyledim? Çünkü Atatürk'ün ölümüyle birlikte her şeyin geriye gittiği, işte savunma sanayinin küllendiği, örtüldüğü ve ülkeyi daha karanlık bir sürece darbeler dönemine doğru adım adım götüren bir akıl, bir mantık işledi. Hı hı. Ve 3 çeyrek asır sürdü bu, dikkat et. Evet. Bu 3 çeyrek asırlık oyunu bozan, bozmakla kalmayıp oyunu da kuran Sayın Erdoğan oldu. Şimdi Atatürk'ten sonra gelmiş en büyük lider. Hala ısrarla söylüyorum. Bak, Atatürk'ten sonra gelen en büyük lider. Niye? Hani Atatürk'ten geçinen, Atatürkçü geçinenler var ya. Öyle kuru laflı olmuyor işte. Yaptıklarınla bunu ispat edersin. Atatürk'ün yarım bıraktığı ne varsa üstüne koyarak halen ilerleyen, koşturan bir Türkiye yarattı Sayın Erdoğan. Yani bugün savunma sanayinde, bugün sanayide geldiğimiz durum, Atatürk'ün o dönem ısrarla üstüne durduğu ama ölümünden sonra sekteye uğratılan, bugün Sayın Erdoğan'la şaha kalkan alanlar. Az önce çok güzel bir vetere vardı, arkanda dönüyor. Tok. Kimin hayaliydi ya? Yani evet. Bugün Avrupa'da, dünyada birçok yerde artık söz sahibi bir otomotivin altyapısı oluşturuldu. Savunma sanayi keza aynı şekilde.
4: En çarpıcısı uçak meselesi yani. Heh. Yani uçak fabrikası kapatıldı ya.
0: Ben, hayal gerçek oldu.
3: Bak, ben ilk daha böyle aklımız ermeye başladı, okula başladığımızda bir afiş var, hiç gözümün önünden gitmez. Kendi uçağını kendin yap. O hep lafta kaldı. Nereye kadar? Sayın Erdoğan'a kadar. Şimdi baktığında gerçekten oyunu yerle bir eden, yetinmeyip oyun kuran bir ülke. Mesela yakın zamana kadar Turan dediğinde böyle ötelenirdin, itelenirdin. Bir sanki çok kötü bir söz söylüyor gibi kabul görmezdin. Aslında Türklüğün, Türk dünyasının bir simgesiydi o. Bozkurt vesaire. Bunlar hep Sayın Erdoğan'la dillendirildi. Evet. Sayın Erdoğan'la anlam kazandı.
0: O zaman Coşkun Başbu, hemen sizi Barko'ya davet edeyim. Bir, o AK Parti'nin kuruluşunda biz 25 yıl diyoruz. Hani böyle söylediğimize 25 yıl sanki çok kolay, dile kolay diyoruz ama çok da kolay bir 25 yıl değil. Siz de söylediniz. Ne engellemeler, ne darbe girişimleri, ne içten darbeler, neler yaşadı Türkiye. Şimdi neler yaşandı? Bir onları bir hatırlayalım. İzleyicilerimiz, arkadaşlarımıza getirecek. İstikrarı hedef alan girişimler diyoruz. Şimdi 2007'den bugüne baktığımızda tüm süreçler, ben sözü size bırakayım. Neler yaşadık?
3: Şimdi
0: bazen unutabiliyoruz yaşadıklarımızı.
3: Bakın, ilk neyle başlamışız? Cumhuriyet mitingleri, ki iyi hatırladığım bir dönem. Bir anda bütün Türkiye'yi ayağa kaldıran, sanki ülkeye böyle irtica geliyormuş. İşte ülke bambaşka bir
4: tehlikenin
3: ideolojiye.
4: Farkında mısınız? Reklam
3: filmleri. Tehlikenin farkında mısınız diye başlıklarla provoke edilmeye çalışan bir millet tablosu ortaya çıktı. Yine aynı şekilde Emuhtura, 367 krizi. Aynı yıl yaşadığımız
4: hadiseler. O tehlike neydi Coşkun Bey?
3: Nasıl?
4: O tehlike ne tehlikesiydi?
3: O bize
4: neydi pompalanan o geldi mi bir türlü geldi?
3: İşte ben mesela hala oraya takılı kalanlara onu söylüyorum. Evet. 25 yıl geçti. Hani o korkup böyle pompaladığınız olaylardan bir tane gerçekleşeni bana söyleyin. Deyin ki şuyu kaybettik, şu özgürlüğümüz gitti. Tam tersi.
4: Şey diyordu ki Özgür Özel 2013'te bir şeyi dolaşıyor ya. 2013'te Türkiye'de işte AK Parti iktidar 2023'te 100. yılda kadınlar araba kullanamayacak, sokağa çıkan. Kadınlar paşa oldu.
3: Bunlara yani kadar konuşuldu.
4: Kadınlar paşa oldu.
3: Yani bugün ülkede,
4: değil mi?
3: Bir çeyrek asır öncesine göre çok daha özgür, herkesin her şeyi yaptığı, büyük kimliğini çekinmeden söylediği ve dilde, eğitimde, her yerde büyük bir özgürlüğün geldiği süreç yaşanıyor. Ha, demek ki birileri geleceği gören birileri tehlikenin farkına varmış ve yavaş yavaş o zehri ülkeye akıtmaya başlamış. İşte bunlar o sıralı oyunlardan bir parça.
0: İlk başlangıç 2007. 2008.
3: Geldi 2008 AK Parti'yi kapatma davası. Bir hengamedir estirildi ve acaba durduramıyoruz. Kapatarak gündemi bir anda başka bir noktaya getirip işi daha başlamadan öldürür müyüz? Bunun derdine düştüler. 7 Şubat MİT kumpası 2012. Bu bahsetmiş olduğum hadise tam bir tarihi kırılmaydı. Bak, bütün bu oyunlar içerisinde en tehlikeli olanlardan biri buydu. Hı hı. Bugün Sayın Hakan Fidan'la Libya ve Mısır gezisinden döndük. Uçakta da hatta bunun sohbetini yaptık. Sayın Fidan'ın üzerinden yürüyecek o operasyon FETÖ kanallı, Sayın Erdoğan'a kadar ucu dayanacak bir kumpastı. Ve Sayın Erdoğan'ın o öngörüsüyle engellediği oyun tuzağı kuran elinde patladı. Orada dava neydi? Sayın Fidan üzerinden yürütülen süreçte Sayın Erdoğan'ın sanki tırnak içinde bir örgüt lideriymiş gibi derdest edilip işte Türkiye'ye en büyük örgütü yakaladık, ülke gidiyordu ipten

0: aldık. İşte lideri de yakalandı ve operasyon bitti diyerek farklı bir noktaya getirmekti amaç. 15 Temmuz'a gerek kalmadan.
1: Daha o günden bitirelim denmişti. Evet.
0: Allah'a şükür daha başlamadan Sayın Erdoğan'ın gene öngörüsüyle ferasetiyle yerle bir oldu. Geldik nereye? Gezi kalkışması 17-25 Aralık yargı ve darbe girişimi. Bakın şu gezi kalkışması aslında bu ülkede kurulan tuzağı görmemizi sağlayacak en çıplak örnek. Ağaç, böcek, çiçek diye milyonları sokağa dökmeye çalıştılar. Düşünsenize kamu bankaları, bankalar yakıldı, bankamatikler yerle bir edildi, polis araçları kundaklandı. Ve ne var ne yok ülkede böyle toplu bir isyan ve iç savaşa götürecek bir ortamın altyapısı yapıldı. Dava neydi? Ağaç, böcek, çiçek. Masaya oturuldu. Bakın masaya oturuldu. Söyleyin kardeşim derdiniz ne dediğinde Alman istihbaratının ağzıyla havalimanı durdurulsun. Üçüncü köprü derhal son verilsin gibi sıralı örneklerle bir anda gündem oluştu. Yani körün gözünü açacak bu örnekler aslında okumayı bilene net örnekti. Şimdi, bu işin aslında ne olduğu.
1: O dönemde bir de şunu da söylemek gerekiyor. Dünyada bir Arap baharı rüzgarı vardı. Hatta bazı yabancı kuruluşlar Türkiye baharı da başlıyor manşetleri de atmıştı. Onu da unutmadık.
2: 2013 Türkiye'nin tahriri neresi olacak denildi. Tabii şu ay bunların üzerinde biraz durmak lazım. Şimdi hocam da daha konuşmadı. Konuştun da şöyle bir şeyi açmamız lazım. Yani orada o gün orada pozisyon alan siyasi aktörler, partiler ne yaptılar?
0: Sanatçı kimlikli, gazeteci kimlikli bazı şahıslar niye hep öndeydi? Her olayda olduğu gibi. Yani bak iyi yere getirdin. Ya. 2011 Arap Baharı'nın başladığı, tırnak içinde bahar diyorum. Arap kışı aslında o. 2011'de başlayan olaylardan hemen sonra 2013. Yani dalga dalga yayılan bir süreç ve onu da pompalayarak getirdiler. Onlar işte bu süreci yaşadı, sıra sizde der gibi. Olaylar planlandı ve Mahmut abinin bahsettiği hususa örnek vereyim o zaman. Önemli siyasi kimlikler, önemli gazeteci kılıklı bazı isimler, sanatçıyım diye ortalıkta gezen bazı gene kişiler ne hikmetse bu olaylar hep kol kola ve en önde.
1: En ön sıralarda.
2: Ve hep şunu görmediler ya, Mısır'da bir operasyon çekiliyor. Brezilya'da bu kadar mı örtüşebilir? Küresel bir operasyon var. Brezilya'da otobüs fiyatlarına zam yapıldı diye Lula,
0: ülkeye ki bir
2: Tayyip Erdoğan hayranıdır aynı zamanda, solcu olmasına rağmen, onu içeri attıracak süreci başlattı.
1: Evet.
2: 2013.
0: Şimdi...
1: Bu arada Gaffar Yakıncı'ya da ben Barko'ya davet edeyim, onu da katılımını alalım. Hocam sizin de görüşlerinizi alacağız. Gaffar hocam siz de alalım, devam edelim çocukluğu.
0: Bak 17-25 yargıda darbe girişimi, gene ibretlik olaylardan biridir yaşadığımız. Şimdi Esad devrildi, terör koridoru planı. Bizim bana göre en kritik, yani Cumhuriyet tarihinde bana göre iki tane kritik hadise var. Çok önemli, bütün oyunu bozan, yerle bir eden. İkisine mimarı Sayın Erdoğan. Birisi neydir? Daha darbeden yeni çıkmış bir ordunun askerleriyle Fırat Kalkanı Harekatı'nı yapması. Bu emperyalizme, bölgedeki bütün oyunlara dur diyen ilk büyük çıkıştı.
2: Evet.
0: Bana göre tarihi bir olaydı. İleride
2: ama oraya giden yol 2014'te FETÖ'ye karşı çıkmayla başladı. Yani FETÖ'yü temizleyen bir Türkiye oraya gitti. Yani
0: zaten oraya,
2: orada da çok önemli.
0: Aslında oraya gelmedi. Madem açtın orayı da şey yapalım. FETÖ'de dershane olayıyla başlayan süreç, dershane kapatmayla başlayan süreç ilk ciddi başkaldırıydı emperyalizme. Ama onun silahlı olarak esas icraatı Fırat Kalkanı ile oldu. Ülke dışında o harekatlarla başlayan süreç bana göre en büyük kırılmaydı. İkincisini merak eder diye seyirciler konu dışı ama gene bir dillendireyim. Libya tezkeresiydi. Bu iki tane büyük çıkış bölgede ve yakın çevremizde bütün oyunları yerle bir etti. Ekonomik darbe girişi 2018 keza gene hani bir gecede
1: doların
0: ne hikmetse 3 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, 7-8 liralara sabah kalktık kucağımızda bulduk.
1: Operasyon hep de gece saatlerinde, gece yarısından sonra ya o bankalar piyasaların hareketlendirildiği
0: bankalar gece yarısı hiç olmadık şekilde Londra'dan buraya verdim aldım diyen bir mekanizma işledi. Sabah bir anda o operasyonu biz gördük. 15 Temmuz işte Mahmut Övür'ün bahsettiği hadise. Yani Kurtuluş Savaşı kadar önemli demiştim o dönem. Hala aynı yerdeyim. Allah korusun eğer altında kalsaydı şu an bambaşka bir Türkiye vardı. Kurulan bak Atatürk'ten sonra kurulan en büyük adım adım işleyen oyunun son perdesiydi 15 Temmuz.

0: şükürler olsun. Milletin feraseti, Sayın Erdoğan'ın karal duruşu olayı ters yüz etti. Ve buradan itibaren de şaha kalkan bir Türkiye. Evet,
1: adım adım.
0: Gördük ki az önce Sayın Erdoğan'ın en büyük bana göre vizyoner tarafından biri o. Hedef koyuyor. 2023, 2453, 2071. 3 tane hedef koydu bu ülkeye. 23 hedefe ulaşıldı, geçti. Şimdi 2453 var. 2053 düzeltiyorum.
2: 400 yıl ileri gitti.
0: 2053, 1453'e baktığımız gitti ya. 2053 ikinci hedefimiz, 2071'de üçüncü hedefimiz. Üçüncü hedef. Şimdi
1: bak, 2014 yılında yaşananlar.
0: 2014'e geldik. Bak şu olay var ya, benim en çok böyle kinlendiğim ve ihanetin en büyüğü dediğim olay MİT tırları. Şimdi bir devlet, her devlette olduğu gibi, kendince çevresindeki oyunlara istihbari anlamda cevaplar verir. Böyle bir operasyonu sanki Sayın Erdoğan işte bölgede o an en büyük tehdit olan DAEŞ'e destek veriyor gibi bir havaya getirmek üzere bu alçak, adi ve kimliksiz örgüt, FETÖ terör örgütü, evet, tarafından kurulan kumpaslı Sayın Erdoğan'a. Orada eğer amaca erişseydi, işte silahlar, işte Erdoğan örgüte yardım ediyor, DAEŞ'in esas besleyeni bu gibi havayla konuyu bir anda uluslararası mecraya taşımaktı.
2: Coşkun komutan, bir şey ekleyeyim. 2014'te bir başka bir olay daha oldu. Cumhurbaşkanının süresi bitmişti 7 yıllar. Ve o Amerika'daki papaz var ya, şimdi öldü gitti. O papaz nasıl Hümeyni Paris'ten uçağa kondu gönderildi ya. O şekilde Washington'dan uçağa konup gelecek de buraya devlet başkanı olacak gibi, rehber olacak gibi şey vardı.
0: İşte 2016'da planı.
2: İşte 2014'te orada kırılma oldu. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu, orada kırıldı, oradan işte MİT kumbaya, her şey orada.
0: Hayır, dediğin doğru ama
2: orada patladı.
0: Eğer darbe etti, başarılsaydı seçilmesi başka de önemli değildi.
2: Tabii,
0: Erdoğan'ı bir şekilde örgütün bir numarası yakalandı diye içeri alıp,
2: evet,
0: bunu böyle bir yani İstanbul'a indirip günler içerisinde kurbanlar develer kesile kesile Ankara'ya getireceklerdi. İşte İslam aleminin önderi, işte Türkiye'nin kurdarısı diye o tuturup oraya bütün, evet, Türk ve Müslüman dünyasını yöneteceklerdi.
2: Papazı getireceklerdi yani.
0: O gizli Müslüman kardinal yani, papaz, toprağın, evet, almadığı şahıs, evet, bu işin vitrinine oturtulan bir kullanışlı
2: yani
0: aktördü.
2: Hristiyan papaz gömdü onu da, ayrıca söyleyelim yani. Müslüman imam gömmedi.
0: Zaten Müslüman diyen yok ona.
2: Değildi yani, tabii. Gizli papaz tabii,
0: ve şu an herhalde yaptıkları ihanetin bedelini veriyordur. Yine 6-7 Ekim.
1: Şimdi o olay da tabii çok kritikti. Tam da 2014'te yaşadığımız. Bak, İsterseniz Gafar Yakıncı'ya da bir söz verelim. Olur. Süredir onu da bekletiyoruz. Coşkun abi, seni de ama tutalım ekranda yine. Şimdi baktığımızda 6-7 Ekim olayları yine Türkiye'yi büyük bir dönemecin eşiğine getiren süreçlerden biriydi.
3: Yani tablonun tamamı aslında güzel hazırlanmış. Burada yani ortak yönle, şimdi istikrara hedef alan girişimler manşeti atılmış. Tabii ülkedeki istikrar hedef almak için ne yapıyorsunuz? Seçilmiş meşru iktidarı, halk iradesini hedef alıyorsunuz. İşte demin anlatmaya çalıştığım şey buydu. Yani 24 yıl boyunca iktidardasınız ama iktidar şöyle bir şey değil. Yani bana verildi ve ben istediğim zaman bırakırım. Öyle bir şey değil. Bir defa zaten meşru olarak seçimlere girmeniz lazım. Yasal olan bu.
1: Tabii.
3: Mecbursunuz yani. Seçime gireceksiniz, onay alacaksınız. Ama Türkiye'de fazladan bir proses daha var. Türkiye'de bugüne kadar iktidarlar, yani bu AK Parti için geçerli, bundan önce de hangi iktidar kurulmuş? İşte Doğru Yol Partisi, ANAP, Demokrat Parti, CHP koalisyonu, DSP, fark etmez hangisinin oldu. Bütün bu iktidarlar aynı zamanda halk dışında, yani halk iradesi dışında bir odağa bağlı kalmak zorunda kalmışlar. Birileri onlara ayar vermiş, birileri onlardan hesap sormuş.
4: Ya odaktan korkuyorlardı Gaffar. Yani odaktan resmen korkuyla yaşayan bir siyaset aktörleri vardı, evet, partileri vardı.
3: Evet. Çünkü yani amiyane tabirle
4: her şeyi yapıyorlardı.
3: Bu odaklar sopayı göstermiş. Evet. Sopayı göstermiş, tehdit etmiş. Mesela bir eski bir medya patronu, değil mi? Bunu anlatılanlardan, konuşulanlardan, yani yazılanlardan.
4: Cumhurbaşkanı seçemiyorsun, parlamentoyu kuşatıyorlar.
3: Evet.
1: Şimdi biraz onları aslında hatırlatmak gerekiyor. Çünkü biz evet 25 yıl diyoruz ama Türk siyasetinde bu 25 yılın öncesinden itibaren o vesayetin nasıl köklendiğini biliyoruz. Ki Başkan Erdoğan az önce de zaten konuşmasını söyledi. Biz iktidara geldiğimiz zaman aslında pek çok yapılanmış, köklenmiş yapıyla karşı karşıya kaldık.
3: Tamam. Yani. Neydi onlar? Asıl kritik nokta burası zaten. Bunlar onun sonucu. Bakın Türkiye 1950'de 1946'da çok partili hayata geçti. Tam anlamıyla 1950'de geçti. Demokratik seçimler yapıldı ve rahmetli Adnan Menderes liderliğinde Demokrat Parti iktidara geldi. Yani biz artık çok partili demokrasiyle yönetilen bir ülke olduk.
4: Ama
3: bu ne demek? Yani müesses nizamın sahipleri iktidarı paylaştılar. Kiminle? Halkla paylaştılar. Yani çünkü sandıktan çıkan birileri var, onlarla paylaştılar. Ama bu paylaşma işinde, bu paylaşma işini çok hazmedemediler. Ellerindeki mekanizmaları bir tarafta zinde kuvvetleri tuttular. Adı da adıyla sayınca zinde kuvvet diyorlardı bunları zaten. O zinde kuvvetler deyince aklımıza önce tabii o günkü silahlı kuvvetler, askerler geliyor. Ama o değil, ondan ibaret değil. Siz bunun içine sermaye gruplarını koyacaksınız. Basın gruplarını koyacaksınız. Sivil bürokrasiyi koyacaksınız. Yargı bürokrasisini koyacaksınız. Yabancı örgütlerle, yabancı istihbaratla, hatta istihbarata girmeyelim, yabancı devletlerle ilişkisi olan şebekeleri. Kimisi adına cemaat diyor, kimisi adına işte bason bilmem nesi diyor. Onların tamamını koyacaksınız. Bütün bunlar, bu yapılar iktidar üzerinde bir demokrasi kılıcı sallandırıyor. Demokrasi kılıcı şu malum, yani kişinin başına asılan bir kılıç. Eğer bir, yani istenmeyen bir şey yaparsa ince bir ip tutuyor, onu kesiveriyorsun, kılıç adamın kafasına düşüyor. İktidarları bununla dize getirmişler. Bütün bunların sebebi, yani 2007'den 2016'ya kadar gelişen çeşitli darbe mekanikleri. Bunların sebebi şu: Tayyip Erdoğan'dan bir şey istediler, o da vermedi.
1: Evet.
3: Bir daha istediler, vermedi. Tehdit ettiler, vermedi. Dedi ki bir dakika, ben yönetiyorum ülkeyi dedi. Yani sandıktan ben çıktım, iktidar bana ait dedi. Ha öyle mi diyorsun sen Tayyip Erdoğan? Öyle mi diyorsun? O zaman bak biz sana şunu yaparız deyip yaptıkları şeyler bunlar. Tamam, bu. Ve zaten asıl büyük başarı da burada. Yani yollar, havalimanları, barajlar, enerji santralleri, uçaklar, trenler, bunların hepsi başarıdı. Yani bunlara başarı dememek zaten körlük olur, anlatılıyor. Ama asıl büyük başarı Türkiye'nin yönetiminin sivilleştirilmesi. Ha. Türkiye'deki iradenin halka devredilmesi. Yani şöyle diyelim, milletiyle kavga eden devlet değil, milletinin hizmetinde olan devlet ve milletin iradesine göre yönetimi eline alan siyasetçiler. Peki, Geldiğimiz yer burası. Bütün bunlarda öyle. Yani her birinin ayrı öyküsü var. Şimdi Coşkun Başbu söylüyordu zaten. Her birinin ayrı öyküsü var. Her biri tek tek konuşulur. Evet. Ama şunu unutmayalım. Bakın burada bir mix var. Bir karma var. Bazısında silah var.
1: Evet.
3: Bazısında sözde demokrasi var. Bazısında sözde basın var.
1: Bazısında para var.
3: Bazısında para var, ekonomi var. Bakın her tür silah kullanılmış. Bir de bunların arka planları var. Mesela birinde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan, o zaman Başbakan Erdoğan, ameliyat masasında bırakılacaktı. Başka şeyler de var işin içinde. Yani daha korkunç şeyler de var. Bütün bunları, o bu badireleri atlatarak gelmiş. Siz beğenmeseniz de, muhalif de olsanız bunu takdir etmeniz lazım.
1: Peki Uğur Özgöker'e dönmek istiyorum. Bütün bunlar yaşanırken bunlar sadece Türkiye'nin iç dinamikleriyle mi oldu, yoksa dış bağlantıları neydi?
2: Kesinlikle ve kesinlikle Washington ve Brüksel merkezli olaylar. Yani muhalefeti görüyorsun şimdi. Muhalefet yok ki. Azıcık muhalefet var, o da kendi kendine muhalefet ediyor. Hiçbir onları organize eden tamamen Washington, Brüksel merkezli operasyon. Yani onların bunları yapacak, bunların kapatma davasını açtıracak, ekonomik darbe yaptıracak, MIT'leri yapacak ne kafası var, ne organizasyon kapasitesi var, ne şey var. Tamamen dışarıdan yapılan. Dışarı kesildiği anda zaten biter. Zaten kesilmesine gerek yok. Biz kestik zaten Allah'a şükür de. Ama dışarıda da değişti. Yani mesela Biden gitti, Trump geldi. Amerika'nın politikası değişti. Avrupa'da bir Putin tehdidi çıktı. Yani yeniden bir, ben dedi, Stalin coğrafyasına talibim dedi. Ukrayna'ya girdi, Litvanya'yı, Polonya'yı tehdit etti. Şimdi Türkiye'ye artık kırmızı halılar seriyorlar. Eskiden Türkiye dışarı falan diyenler. Dolayısıyla o kapanınca işte bu hale geldi. Türkiye nereden nereye geldi? 25 sene önce neredeydi? Hepimiz yaşadık. 25 sene. Ha, diyeceksiniz ki 25 senede Ahmet olmayıp Mehmet de olsa oldu. Hayır, olmazdı. Daha önceki 25 senelerde biliyoruz biz.
1: Bu çok konuşuluyor. 25 yılda zaten yapılacaktı. Neden yapılmadı?
2: Hayır. Deniliyor. Türkiye'de ne zaman büyüme oldu belli. İktisadi raporlar belli. İstatistikler, devlet istatistik enstitüsü, devlet planlama teşkilatları belli. Türkiye'de iktisadi kalkınmalar her zaman sağ iktidarlar döneminde olmuştur. 1950-1960 Demokrat Parti onu bitirtmediler. Tekrar seçim olsa gene kazanacaktı. Darbe yaptırdılar. Hızla büyüme, muazzam bir büyüme var. Ondan sonra koalisyon dönemleri, işte CHP'nin girdiklerinde tepe taklak gidiyor. Daha sonra nerede büyüme oldu? Adalet Partisi. 1965-1971 hızla büyük bir kalkınma vardı. Onu da 12 Mart'la kestiler. Daha sonra gene bir koalisyonlar, CHP geldi falan, 70-80 arası Türkiye'nin kaybolan yılları. Sonra ondan sonra tekrar Adalet Partisi gelmişti. Gene 24 Ocak'la gene büyüyecekti, gene ihtiler 12 Eylül. Sonra Anavatan Partisi geldi. Bir 8 sene gene hızla yükseldi. Sonra tekrar CHP koalisyonları gene aşağı. Dolayısıyla yani başkası olsa 25 senede aynı şeyleri yapamazdı. O birazdan çıkacak şeyler, altyapı yatırımları, evet, savunma sanayi, onların onda birini bile yapamazdı.
1: Şimdi o zaman demişken bir 2011'e gidelim. Şimdi sosyal medyada da çokça görürüz. 2011 dönemini hatırladığımızda AK Parti'nin seçim kampanyasını kullanmış olduğu bir reklam vardı. Başkan Erdoğan'ın gelecek vizyonunu, hayalinden bahsettiği bir reklam filmi. Şimdi o reklam filmini, daha doğrusu o propaganda filmini bir hatırlayalım. Başkan Erdoğan 2011 seçimlerine girerken nasıl bir gelecek vaat etmiş, nasıl bir Türkiye hayal etmiş, ekranlara getirelim.
5: Türkiye için gerçekleştirdik. Şimdi sıra daha büyük hedeflerde. 17 bin kilometre yeni duble yol. İstanbul'dan İzmir'e otoban. İzmit Körfezi'ne dünyanın en büyük ikinci köprüsü. Çanakkale Boğazı'na köprü. 10 yeni yüksek hızlı tren hattı ve yeni havaalanlarıyla ulaşımda muasır medeniyetleri aşmış bir ülke olacağız. Kendi otomobilini, kendi uçağını, kendi uydusunu yapan bir ülke olacağız.
6: Kendi tankını, kendi helikopterini, kendi savaş uçağını üreten bir ülke olacağız. Büyük hedefler için biz hazırız. Milletimiz hazır, Türkiye hazır.
2: Hepsi gerçekleşti. Bir tane eksik yok.
1: Eksik olan bir şey var mı?
2: Hiçbir şey yok. Hepsi gerçekleşti.
0: Ama o zamanlar birçoğu buna hayal diye bakıyordu.
1: İmkansız deniliyor. Tüm bunlar nasıl yapılır deniliyor.
0: Bak, demek ki olayların hiçbiri tesadüfen gelişmedi. Şimdi bir hedef var, kafaya koymuş, onu uygulayan da bir lider.
2: Hayır, fazlası da var. Vaat ettiklerinden fazlası var, eksiği hiç yok. Yani.
1: Şimdi detaylandıracağız onları.
4: Bunu söylediği zamanlar tabii AK Parti'nin inanılmaz yükselişte olduğu bir dönemdi. Yani 2011 iyi bir seçim kampanyası yapılmış ve Türkiye'nin uçağı havaya doğru kalkmış. Böyle giden bir Türkiye var. O dönemde söylediği sözlerdi ve buna hakikaten muhalefetin ufku da yetmedi, yaklaşım da yetmedi. Şimdi buradan geldiğimiz noktaya bakın. Yani hepsini gerçekleşti. Neye rağmen gerçekleşti? Evet. Demir arkadaşlar saydı. Ha, bakın işte, 2012 MİT operasyonuna rağmen. Arkasından 13 Gezi'ye rağmen. 14 FETÖ yargı operasyonuna rağmen. Devam edin.
1: Arada sokak aklınıza çağrıları var.
4: Bakın, o 14'te bir seçim hatırlıyorum. Yerel seçim. Ya 31 Mart yerel seçimi. Yani o zaman Başkan Erdoğan, yani size bir şey söyleyeyim, sesi kalmadı. Yani seçimde nefesi tükendi. Yani sesi artık çıkmaz oldu. Böylesine mücadeleyle gelinen bir noktadır bu. O yüzden hani çok değerli bir süreçten geçtik, geldik. Yani geçmişe bakınca Türkiye hakikaten 76 yıl sonra, yani Demokrat Parti iktidarından sonra tam aradığı şey, yeri buldu. Yani kendi Türkiye durduk yerde değil. Bakın halkın desteği de hiç eksilmedi. Sürekli %50'nin üzerinde bir oy alan bir Başkan Erdoğan var. Bu ne demektir? Yaptıklarının karşılığı da halkta bir karşılığı var ve oradan oy alıyor. Şimdi bu hakikaten Türkiye'nin ufkunu açtı. En temelde bütün bunların hepsine bakın. Türkiye'nin özgüven sağladı Türkiye'ye. Yani evet, kendisine güvenen bir Türkiye oluştu. Çünkü Türkiye hep bir eziklik yaşayan, bu Batı hay. Şimdi demin Ufuk Hoca söyledi, işte sağ iktidarlar şunu yaptı. Doğru. Aslında sağ iktidar sağ mıdır, öteki sol mudur, o da belli değil. Türkiye'de CHP'nin sol olduğunu kim söylüyor? Sol veya sağ fark etmez. Türkiye'nin sağ iktidarları.
2: Kendisi söylüyor CHP. Yani, evet evet. Hep 1961'de İnönü söyledi.
4: Ya, evet söyledi de ya, yanlış söylemiş. Çünkü CHP'nin sağ olduğunu kimse söylemiyor. Ayrıca başka bir şey söyleyeyim. Yani biz yıllarca rahmetli Demirel'e, sonradan biraz rotayı değiştirdi ama Morrison Demirel Amerikancı diyordu. Amerikan darbesiyle gitti.
2: Yani hem de iki kere. Evet. Yani hem 71'de hem 80'de.
4: Sağı da kendi tarihimizi doğru
0: masayı
4: okuyamadık.
0: Masayı görünce diyorsun. Masayı görünce.
4: Evet, doğru Demirel'le okuyamadık. Tarihi doğru okuyamadık. Yani bu süreçlerde hep birbiriyle kavga eden bir Türkiye'ye dönüştürdüler. Bunun dış boyutu var mı? Var. Ama asıl içeride kaynak var. O batıcı zihniyetin Türkiye'ye açtığı belaydı bu.
2: Gökhan Bey, bir de bir şey.
1: Tabii işte.
4: Batıcı zihniyet Türkiye'yi bu hale getirdi. Batıcı bir toplum, batı hayranlığı üzerinden bir batıcı sosyoloji ve aydınlar sınıfı oluştu. O aydınlar sınıfı Türkiye'yi böyle hareket edemeyecek, içine kapanık, bir yere üretmeyen ama bir yerden almaya çalışan ithal ikameci sanayi oluşturan bir
1: o sınıf hala varlığını koruyor mu? O sınıf hala varlığını koruyor mu? Türkiye hala
4: var, hala koruyor. Ama bu şu şöyle söyleyeyim. Hala varlığını koruyor ki hem muhalefette bir şey var, sıkıntılar var. Hem ekonomide ciddi sıkıntılar var. Türkiye mesela İstanbul sermayesi dediğimiz bir yapı

0: Evet. Başından beri kavgalıdır. Tabii. Durduk yerde değil. Evet. İthal ikemeci bu yapı yani kendisi üretmeyen, alıp aldığını allayıp pullayıp satmaya çalışan da kötü yapan bir sanayici var, topluluğu var. Şimdi o değişiyor. Alt üst oluyor. Kolay değil bu süreçte. Evet. Yani hakikaten oturup herkesin siyaset analizi yapanların özellikle buraya bakması gerekir. Ben biraz önce onu söylemeye çalıştım. Şimdi bütün bunlar olurken bugün Türkiye'nin muhalefet aklı dediğimiz aydınları, siyaset analizcileri, siyasi aktörleri hangi pozisyon aldılar? Yani 17-25 yargı darbesi olurken Türkiye'nin kurucu partisi CHP nasıl bir rol oynadı?
1: Evet.
0: Oturup düşünmeleri gerek. Tamam, bugün Kemal Bey geri dönüp özür diliyorum diyor. İyi de bir şey yapıyor. Ama bütün diğer aktörlerin, o yeni partideki olanların da oturup buna bakması gerekir. Ya biz ne yaptık? Yani FETÖ'nün tezgahı üzerinden Türkiye'ye kumpas kuruldu yani.
2: Şimdi Gökhan Bey şunu söyleyeyim. Yani diyorlar ya efendim başkası da olsa o kadar 24 senede bir şey, bunu yapamazdı. Niye yapamazdı? Türkiye neleri gördü? Ben bunları gayet iyi hatırlıyorum. Dersleri yapamazdık biz ilk saatlerde. Ampul yoktu. Margarin kuyrukları vardı. Yaşadım ben bunları. Yaşadık. Benzin kuyrukları vardı. 70 sente muhtaç bir ülkeydi. Ampul yoktu. Pencere camı bile yoktu. Ameliyatlar yapılamıyordu. Kanser ilaçları, röntgen filmleri yoktu. Bunlar 25 sene iktidar oldular. Şu andaki durumu söyleyeyim size. Şu anda bir batıdaki bir doğudaki komşumuzu söylüyorum. Batıda Yunanistan. Yunanistan 1981 yılından beri Avrupa Birliği üyesi. Avrupa Birliği'nden her sene 10 milyarlarca euro hibe para alıyor. 350 milyar euro, dolar gayri safi milli hasılası var. O Avrupa'nın bütün paraları buna akıyor, fonları, hibe. Doğumuzda bir İran var. İran 3000 senelik devlet, 93 milyon nüfuslu, 1 milyon 700 bin kilometre kare arazisi var. Dünyanın ikinci büyük petrol, dördüncü büyük doğalgaz rezervlerinin evet, üstüne oturmuş devlet. 300 milyar dolar gayri safi. Türkiye'ne 1,7 trilyon dolar. 6 katı daha zengin. Dolayısıyla yani bu istikrarlı hükümetin şeyi. Bir de siyaset bilimi açısından bunu söyleyeyim. Buna siyaset biliminde baskın parti, dominant parti diyorlar. Yani çoğulcu parlamenter demokrasilerde birden çok şey var. Serbest seçimler, hür seçimler yapılıyor. Öyle Suriye gibi falan, eski Suriye gibi falan değil yani. Ama hep aynı parti kazanıyor. Dünyada 3 tane örneği var. Hindistan Kongre Partisi, Japonya Liberal Demokrat Kanada Parti, İsveç Sosyal Demokrat evet, Parti'de. Ama bunların hepsinden farklı AK Parti nedir? Hindistan sömürgeden çıkmıştı sivil itaatsizlikte kansız olarak. Gandhi ile devleti kuran partiydi.
0: Kurucu
2: Kongre öyle gitti.
0: Kurucu partiydi.
2: Kurucu parti tabi.
0: Hep söyle.
2: Japonya'da Amerikan MacArthur devleti yaptı. Evet. İşgal altındaydı. Aynı Amerikan sistemini koydu. Liberal devlete sonra zaten değişti de. Devam da tabi. İsveç'te de Sosyal Demokrat Parti bir 20 sene gitti sonra değişti. Ama AK Parti bir şeyin sömürgenin yerine gelmedi ya da işgal kuvvetleri kurmadı. Seçimle seçim kuruldu. Bir sene sonra seçim yapıldı. Sıfırdan geldi, iktidar geldi. Her seçimde oyunu arttırarak evet, gitti. Dolayısıyla baskın parti, dominant parti dünya siyasi tarihi literatüre geçer.
1: Coşkun Başbuğ.
3: Şimdi bak 2011'de verdiğin tanıtım reklamı ve dikkat et, uçağı, tankı, topu yapmamış.
1: Tabii gündemde bile yok böyle bir şey.
3: Bak, köprüler ve birçok vaat hala da olmadı yani sahnede yok ve bunları yapmak üzere hedef koymuş bir lider var. 2011-2026 kaç yıl? 15 yıl. Bak 15 yılda yani 25 yıl diyoruz ama 15 yılda şaha kaldıran bir lider. Neden? Çünkü o FETÖ denilen ihanet şebekesini temizlediğin an olay zaten bitmiş. Bir anda zincirden boşalmış, o geçmiş yılların açığını kapatan bir Türkiye tablosu var ortada. Şimdi bunu siz söylediniz, hedef olarak koydunuz ve kafanızdaki hedefler hani seçim kazanmak için değil, inandığınız değerler.
1: Evet.
3: Mahmut abinin dediği çok önemli. Bak o grafiği bir daha getirelim. Bunu söyledikten sonra neler gelmiş başına? Bak o grafik şahaneydi.
1: Arkadaşlarımızdan rica edeyim. Kullandım.
3: Bak 2011'den bahsediyoruz. Yani çıkıyor bir lider, diyor ki kardeşim ben bunları yapacağım diyor. Sen misin diyen. Ondan sonra neler geliyor başımıza?
1: O yani değil. 2011'den bak, sonra bakıyoruz işte. Burada 2011'den
3: hemen arkasından
1: başlıyoruz.
3: Diyor ki durduramadık, kapatma dedik olmadı, aman Allah'ım mutlaka engellenmeli.
0: Coşkun, orada at başı giden bir şey var. FETÖ bir taraftan, çözüm süreci dağılıyor, PKK bir taraftan, DH bir taraftan. Yani
1: eş zamanlı saldırılar var.
3: Bak o lafın, o lafın benim Sayın Erdoğan hiç unutmadığım bir karesini hatırlatıyor bana. Topunuz gelin diyor. Ve topu geliyorlar. Ne yapıyorlar bak, 7 Şubat

0: Hiç kumpası.
1: Bu vaatlerden sonra ortalığa çıkıyor. Niye? Aman Allah'ım durdurmalıyız. Kesmiyor. Ülkeye de iç savaş başlatın. Ülkeye ayağa kaldırın. Ne var ne yok hepsi hareketlensin.
2: İki Gezi. Tane ağaç kesildi diye. Heh. Onun yerine 20 17, tane ağaç dikildi o ayrı mesele.
1: Şaha kalktı geliyor durduramadılar. Mitre bari buradan bir kumpas kuralım. Tutmadı. Doğuyu ayağa kaldırın. O da olmadı.
3: Burada işin daha da uluslararasılaşmasını da görüyoruz biz aslında.
1: Ya zaten bu olay baştan sona hep uluslararası. Yani az önce hocama kritik bir soru sordun. Dış destekli diyebiliriz. Tamamı bunun dış destekli. Yerli hani doğal yollarla oluşan bir tanesi yok. Hepsi dış destekli.
3: Orta Doğu'ya baktığımızda İsrail'in saldırganlığı karşımıza çıkıyor. Hem Suriye'de hem Gazze'de hem Lübnan'da hem de İran'da devam eden İsrail saldırıları ve İsrail'in işgal ettiği bölgeler var. Ve İsrail o işgal edilen bölgelerden uluslararası toplumdan gelen tüm baskılara rağmen çıkmayacağını da söylüyor. Ardı ardına bugünlerde o açıklamalar da hızlanmış durumda. Son açıklayan isim, bunu açıklayan isim Maliye Bakanı aşırı sağcı Smotrich oldu. Peki ne dedi o isim? Smotrich'in açıklamalarına bir bakacağız. Ardından da bundan sonra ne olacak? İsrail bölgeyi daha nereye sürükleyebilir? Bu sorunun yanıtına bakacağız. Biz Smotrich'i dinleyelim.
4: Yatsa metiyut bitkolit hadaşa. יש לנו יותר שטח להגן עליו, ובהנחה שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל את מדינת ישראל, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון בעזה, ברצועת הביטחון בלבנון, ברצועת הביטחון בסוריה. אין לנו שום כוונה לסגת משם, ושלצערי אומרים בשמאל. והמציאות הזאת תישאר. יש לנו יותר שטח להגן עליו, יותר משימות שצהל נדרש לבצע.
3: לבנון, גזה. Suriye çekilmeyeceğiz. Buralarda kalmaya devam edeceğiz diyor. Uğur Hocam sizi ben barkomuza davet edeceğim.
5: Evet Uğur Hocam.
3: İsrail'in işgalinin her yerden genişleme politikalarını zaten biliyoruz. Diyor ki Gazze'de kalacağız. Lübnan'da kalacağız. Suriye'de kalacağız. Hı. Bu bir seçim. Bir de şunu da hatırlatayım. Ekim'de seçimler var. Bu seçim propagandası mı yoksa hayır?
2: Yo,
3: tam
2: bunlar,
3: da İsrail'in bütün
2: bu
3: politikası.
2: Bu emperyalist, siyonist, katil İsrail'in devlet politikası. Aslına bakarsanız yani hani sol kesim buna şey falan dediğine bakma. Solda gelse değişmez. Değişmeyecek. Yani. Bu İsrail'in siyonist yapının devlet politikası. Ama dünya değişti, bölge değişti, Türkiye değişti. Bakın demin Türkiye'yi gördük. 25 sene öncekilerde 70 sente muhtaç bir ülkeden. Yani Kıbrıs bugün aynı zamanda 2. Kıbrıs Barış Hareketi 2. harekatının evet. yapıldığı gün bugün. Ve ikinci harekatta çok iyi biliyorum hatırlıyorum da buradan uçaklar Adana'dan kalkıp Kıbrıs'ı bombaladıp geri dönüyordu. Uçak tabii kalkıyor gidiyor lastikleri aşınıyor. Onun değişmesi lazım. Onu değiştirecek lastiğimiz yoktu. Amerika'da vermiyordu Kaddafi verdi de uçakları öyle götürdük. Şimdi dünyanın 9. büyük silah ihracatçısı durumuna geldik. Dolayısıyla bu o faşist maliye bakanı İsrail'in maliye bakanı. Gitsin maliyeyle ilgilensin. Yok orada güvenlik. Onu savunma bakanı bakar. Maliye bakanı ne? Sen ne demeç veriyorsun? Onlar şimdi eski şey zannetmesin. Biliyorlar ama. Onlar Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, bölgenin eski bölge olmadığını, daha geçen hafta İslam NATO'sunun kurulduğunu Türkiye'nin liderliğinde. Bunları hepsini biliyorlar. Yani bu seçim de değil, bu içindekini kusuyor ayrı mesele ama ne yaparsa yapsın bunların hiçbiri gerçekleşmeyecek. Bakın ben şunu iddia ediyorum. Bir sürü yerde, bir haftadır bunu söylüyorum. NATO 4 Nisan 1949'da kuruldu. O zamana kadar 45-49 arası savaşsız olaraktan Stalin Avrupa'da 1 milyon 200 bin kilometre kare toprağı işgal etti savaşsız. Kuruldu 4 Nisan 1 metre gidemedi daha sonra. Aynısını şimdi söylüyorum. Bu Mekke İttifakı kuruldu ya. Bu diyor ya Gazze'den çıkmayacağız bilmem ne. Nasıl 1948'de 1947'de Birleşmiş Milletler bir Osmanlı'nın Filistin şeyini topraklarını çizdi. %53-%47 diye böldü. Kudüs'ü de uluslararası statüye verdi. Ama ne oldu? 1948'den sonra İsrail 56-67-73 Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda haritaları tek tek gösterdi. 3 katına çıktı. Şimdi bu İslam NATO'su yani Mekke İttifakı'ndan sonra ben iddia ediyorum bu şeyler Siyonist bakanlar ne derse desin bir metre dahi ilerleyemeyecek. Ne Golan'da şu anda Şam'a 12 kilometre kaldı evet. Siyonistlerin şeyi. Litani Nehri falan diyor güvenlik şeridi diyordu. Litani'yi de geçti. üstüne geçti, dağları işgal etti. Batı Şeria'yı deli

0: deşik etti. Gazze'yi zaten paramparça etti yani dolayısıyla. Ama şimdi Türkiye var. Şimdi Mekke ittifakı var. Buradan çekilmeyeceğiz dediğine bakmayın. Tıpış tıpış hepsinden de çekilecek. Allah kısmet ederse Kudüs de kurtulacak.
1: Şimdi bir de Savunma Bakanı, şimdi Maliye Bakanı'nın açıklaması. Aslında arada evet. Bir fark yok da. Bir de Savunma Bakanı Katz'ı bir dinleyelim. Çünkü Katz üstelik bu kez o harita, o bölgeleri gösteriyor, işaret ediyor. Buralardan çıkmayacağız. Buradaki insanları diyor. Şimdi hemen ekranlara gidelim. Katz ne diyor? Bir bakalım. Onu da değerlendirelim.
2: Başbakan ve benim açıkça belirttiğimiz gibi bu güvenlik bölgesinden çekilmiyoruz. Denizden Hermondoğu yamaçlarına kadar uzanan güvenlik bölgesinin tam kalbindeyim. İsrail Savunma Kuvvetleri burada kuzeydeki yerleşim yerlerini ve güçlerini savunmak için bulunuyor. Bu bölgenin tamamını temizleyeceğiz ve kuzey sakinlerinin güvenliğini sağlayacağız. Hiçbir koşulda güvenlik bölgelerinden çekilmeyeceğiz. Ne Lübnan'dan, ne Suriye'de, ne de Gazze'den. Düşmanlarımızın sakinlerimize veya sınırlarımızı tehdit etmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Sakinler dışarıda, askerler içeride ve evler yıkılmış durumda.
1: Biz yukarıdayız, onlar aşağıda, evler yıkılmış durumda.
0: Aslında büyük yalan söylüyor, tam tersi. Golan Tepelerini ne zaman aldı? 1967'de. Golan Tepeleri 1,5 kilometre yukarıdadır. 1500 metre yukarıdadır. Sina'yı, yani kuzeyden Golan'ı aldı, güneyden Sina'yı aldı Mısır'dan. Ta Süveyş'e kadar dayandı ve batıdan da Batı Şeria'ya aldı ve Kudüs'ün, Doğu Kudüs'ü olduğu gibi işgal etti. Bir kere Golan'dan o zaman ona gelen bir tehdit falan filan da yoktu. Ondan sonra zaten 67'den beri kendi işgal altında. Dolayısıyla oradan bir tehdit falan gelmiyor. Hani bize bomba geldi, ben kuzeydeki, ya zaten senin işgal altında. Sana oradan bomba gelmez. Yalan söylüyorsun. Orayı boşaltmak iste. Niye boşaltmıyor? Ha, bir askeri stratejik bakımdan dediğim gibi biz yukarıdayız, onlar aşağıda. Tam tersine. Suriye yukarıda, İsrail aşağı dedi. 1,5 kilometre yukarıda. Oradan bombayı koydun mu takır takır vurursun. Stratejik ve askeri bakımdan. İki, ekonomik bakımdan. Orada su var, petrol var.
1: Golan'da
0: muazzam bir su var. İsrail su fakiri. Zaten Orta Doğu su fakiri de İsrail özellikle su fakiri bir ülke. Golan'da su var. 3, petrol var. Dolayısıyla hem askeri bakımdan, hem stratejik bakımdan, hem siyasi bakımdan orayı boşaltmaz. Orası ancak güçle boşaltılacak. Daha da kötüsü, Trump birinci başkanlık dönemindeki genelde bu Yahudiler Amerika'da Demokrat Parti'ye oy verirler. Hatta eskiden %90 Demokrat Parti. Gerçi cüzdanları sağda, kalpleri soldadır. Yani paraları cumhuriyetçilerden kazanırlar o Siyonistler, Amerika'daki Siyonistler. Ama giderler Demokrat Parti'ye oy verirler. Çünkü cumhuriyetçilerin tabanı WASP'tır. Yani beyaz Anglo-Saksan Protestan, evet. Yani şey olaraktan. Ama birinci Trump döneminde cumhuriyetçi olmasa Trump Golan'ında, Kudüs'ünde, Kudüs'e büyükelçiyi götürdü, Tel Aviv'den taşıdı. Golan'ında İsrail'in olduğunu da o kötü bir şey. Yani yanlış bir, çok yanlış bir şeydi Trump açısından. Ama her halükarda bu yeni ittifaklardan sonra Golan'dan da tıpış tıpış çıkacak. Lübnan'ın güneyinde boşalacak. Lübnan'ın güneyinde şey var, tabii ki Lübnan'da bir otorite boşluğu var. Kurulurken sakat kurulmuş bir devlet. Yani anayasası bir sakat. Efendim Cumhurbaşkanı Hristiyan Maronit olacak. Efendim Meclis Başkanı Şii Müslüman olacak. Başbakan ve İçişleri Bakanı Sünni Müslüman olacak falan gibi. Devleti böyle şey yapmışlar.
1: Etnik temelli bir yapı kurulmuş.
0: Ha, etnik ve mezhepsel temelli bir yapı kurulmuş. Onun dışında başka şeyler de var. Ermeniler var. Katoliği var. Değişik şeyler var. Dolayısıyla böl parçalayla kurulmuş. Araplar parasıyla bir zenginlik yaratmışlardı Doğu'nun Paris'i. Ondan sonra bir iç savaş çıktı, bitti. Şimdi onların ordusu yok. Yani Lübnan'ın milli ordusu 40 bin kişilik. General Hristiyan, albay Müslüman, öbürü Şii binbaşı, o onun emrini dinlemiyor, o onu demliyor. Ha, hiçbir...
1: Haritamızı açtık.
0: Ha, evet. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Bu sefer Hizbullah denen, yani o zaman Emel Partisi, üçüncü etnik grup. Yani %30'a tekabül ediyor Şiiler ama onlar bir güzel örgütlendiler, 100 bin kişilik ordu kurdular. Güzel, muharip falan şey olarak da. Dolayısıyla bunlar füzelerle İsrail'i bayağı canını yakıyorlar. İsrail iki kere işgal girişime girdi. İkisinde de püskürttüler. Evet. Koskoca şey olarak da çok güçlü. Ha, şimdi İsrail diyor ki ben diyor güvenlikçime gidiyor, onlara bir şey yapamıyor. Zavallı Beyrut'u vuruyor ve sivilleri öldürüyor. İşte yapılması gereken şey, bir kere Birleşmiş Milletler bize görev vermişti. Yani Türkiye gitsin. Türkiye tamam dedi, gelirim. Bütün Lübnan'daki gruplar evet.

0: yemedi o Mossad'ın şeyi. Mossad bunları yapar. Gider kendine bomba attırır, ondan sonra bana saldırılır der, gider buna sahte bayrak operasyonu falan. Dolayısıyla Lübnan'dan çıkması, Hizbullah'ın yerine milli ordunun olması ve İsrail'i şey yapmaması, o da Türkiye'li olur. Golan'dan çıkması çok daha zor. Demin söylediğim gibi yani burası yukarıda.
1: Şimdi şunu söyleyelim izleyicilerimize. Burası taralı olarak gösterdiğimiz
0: 67'den beri işgal.
1: İşgal ama Suriye toprağı.
0: Tabii Suriye toprağı. Bunu da geçti şimdi. 12 kilometre kaldı.
1: Bu bölgeye de gelmiş.
0: Tabii oraya da geldi. Evet. Burası 67'den beri. Bir de işin ki, ama bakın Birleşmiş Milletler her zaman Amerika'nın etkisinde olduğu için şey yapar. 67'de bir karar aldı. Batı Şeria ve Golan'ın işgalini, bir de şeyin de Sinan'ın da işgalini kabul etmedi ve İsrail'in 67 sınırlarına çekilmesi, Sayın Cumhurbaşkanımız hep bunu der, bu Birleşmiş Milletler'in kararı, bunu veto etmedi Amerika. Geçerli
1: yani
0: bir karar.
1: 67 sınırlarına geri dönülsün dendiği zaman bu gidecek. Suriye'deki işgalinden de vazgeçti.
0: Burası gidecek. Batı Şeria'da gidecek. Sina'yı bıraktı zaten. Hı hı. 79 Camp David'de bıraktı onu. Evet. Orayı bıraktı. Bir burada işgali var. Yani burada yeşil görünüyor mu? Bakmayın. Burayı da olduğu gibi işgal etti. Buradaki işgali var. Buraları da bıraktıktan sonra bıraktıracağız. Hı hı. Ha zaten uluslararası hukukta bunu gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in kararı da bu. Yani biz hani emperyalist olaraktan ya da Müslüman kardeşlerimiz ya da 400 sene buraları idare ettik, buralar bizim toprağımız diye öyle bir derdimiz yok. Birleşmiş Milletler'in kararı bu, uluslararası hukuk bu. Burayı işgal toprağı, zaten Avrupa Birliği'nde de İngilizcelere bakın, occupied territories diye geçer.
1: Evet.
0: İşgal altındaki topraklar diye geçiyor bunlar. Yani bütün dünyada böyle. Dolayısıyla biz buraya bir askeri harekat yaptığımız zaman bir savaş açmış ya da bir emperyalist bir iş yapmış olmuyoruz. Biz mazlumun yanındayız, uluslararası hukuku savunuyoruz. Dolayısıyla bu ittifak bunu yapacaktır. Bakın gösterir. Yani şimdi son şeylerin, o Maliye Bakanı, Savunma Bakanı, orada güvenlik endişesi falan yok.
1: Peki şunu soralım. Şimdi izleyicilerimizin de aklına gelen, 1967'de İsrail burayı neden işgal etti? Ya da ne var ki burada İsrail burayı bu kadar elde tutuyor, evet, açıklamalar yapıyor, gitmeyeceğiz diyor.
0: Tekrar ediyorum. Petrol var, su var, stratejik müstahkem mevki var. Yani 1500 metre yukarıda olan bir şey düşünün, aşağısı İsrail toprakları. Buraya makinalı tüfeği koydu. Hatta bırakın taş, elinize taş alın, aşağı atın, aşağıdakinin başı yarılır. 1,5 kilometreden düşüyor yani yukarıdan aşağı. Bir kere stratejik askeri. Hı hı. Ama buraya Türk askeri ya da Birleşmiş Milletler askeri gelirse, askersizleştirirse, yani Suriye'ye iade edilip ama askerleştirilebilir, yani silahsızlandırılabilir, olur bitti. Güvenlikle hiç şey kalmaz. Ama ekonomik nedenler var. Burada bütün İsrail'de olan suyun kaynağının 3-4 katı kadar su kaynağı var. Çok önemli, dağın başı. Onu bırakmak istemiyor. Daha da petrol çıktı burada. Mesela İsrail'de hiçbir toprağında petrol yok. Burada petrol var. Hı. Ha, İsrail buraya ne yaptı? 40 bin o dürzüyü yerleştirdi. Onlara da İsrail vatandaşlığı verdi. Onlar da Müslüman mı Hristiyan belli değil, o dürzüler. Yani Müslüman geçiriyor ama yani şey, bakıyorsunuz onların ritüellerine, çok Hristiyan şeyi girmiş içine. Karma karışık bir şey. Onları gayet güzel kullanıyor. Burada da kullanıyor ve burada da 12 kilometrekarede Şam'a yaklaştı. Yani şey,
1: geçti
0: evet. Sadece burada değil, işgal şuraya kadar geldi yani. Dolayısıyla eğer Türkiye, Sayın Erdoğan çıkıp da Cumhurbaşkanımız Şam'a destek vermeseydi, gitmeseydi, gelmeseydi, askerlerimiz gitmeseydi, işte Coşkun Komutan daha iyi bilir, eğitiyoruz onları falan filan, belki de Şam'a da girecekti. Yani bizden korktuğu için orada duruyor şimdi. Ama Allah kısmet ederse buradan da atacağız, buradan da atacağız yani.
1: O zaman Coşkun Başbuğ'u da hemen ben Barko'ya davet edeyim. Şimdi ne oluyor sorusunu soracağız. Suriye ilişkin. İsrail son dönemde daha fazla ses çıkartmaya başladı. Şimdi Gazze'yi söylüyor, Lübnan'ı söylüyor ama Suriye'den daha fazla mesajları veriyor. Ne olmaya başladı ki İsrail yeniden Suriye'yi karıştırmak istiyor?
2: Şimdi İsrail ürüyor, kervan yürüyor, onu söyleyelim. Kendi kendine bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama sahada karşılığı var mı? Yok. Niye? Çünkü bak bir olay hatırlatacağım. Bugüne de o olayı anlamlandıralım. İsrail alçakça burada Dera'ya, Şam'a çok yakın yerlere saldırılar düzenlemeye başladı. Hatta şunlar bile konuşuldu. İşte Türklere ait bir üs vuruldu. Bak olmayan, evet, şey yaratıldı. Hatırlayın o yakın zamanda. Bunun üzerine Sayın Fidan, Hakan Fidan, Brüksel'de, Londra'da, düzeltiyorum, Brüksel'de Dışişleri Bakanları toplantısı, NATO. Orada Blinken'a dedi ki, bunun dedi yularını tutun. Buna dedi sahip çıkın. Hani o İTO dediğimiz İsrail terör örgütünün az önce verdiğin o başları var ya, hayvandan aşağı mahlukatlar, Netanyahu'yu kastederek, yoksa dedi biz dedi bununla yüz yüze geleceğiz. Dolayısıyla sen karşı

0: çıkmış olacaksın. İş çığırından çıkıyor dedi. Bunun üzerine Netanyahu apar topar götürüldü. Hı hı. Amerika'ya çağrıldı ve o hepimizin bildiği makul ol Bibi.
1: Evet.
0: Erdoğan, evet, dostumdur. Akıllı ol.
2: Şimdi tam da bunun üzerine bir sıcak gelişme de söyleyeyim. Kanal 13'te İsrail medyasından söylenen bir haber. İsrail Suriye'deki hedeflere saldırılar düzenlemek istiyor. Ama Amerika ABD, Amerika Birleşik Devletleri, evet, bizzat Trump tarafından hayır, Suriye'deki bu hedefleri vuramazsın.
1: Ve El-Şara'yı da destekliyor.
0: Gelecektim o habere. Bu çünkü çok yeni bir haber.
2: Evet.
0: Bravo, yakaladın. Bu bugün düşen bir haber. İsrail saldırmak üzere bir talepte bulunuyor. Amerika otur nerede sakın diyor. Şimdi
2: İsrail neye saldırıyor? Bir de onu da şey, nereye saldırmak istiyor? Bizzat Şam'a mı ya da başka noktada?
0: İsrail'in kaçtığı yer burası belli.
2: Süveyde.
0: Çünkü burada dürzülere verdiği bir destek var. O desteği
1: bir de komutanım şeyi göster, şu Davut koridoru neydi?
2: Hocam şöyle, çok arkanızı dönmeyin.
1: Peki,
2: ki
1: şöyle yapalım.
0: İşte Palmira'dan
1: şuradan bakın, şuradan şuraya kadar böyle giden bir Davut koridoru. Burada da teröristlerle Kürdistan bölgesi birleştirip şey yapacaklar.
0: Çöktü, hocam.
1: Çöktü işte. İşte İsrail'in yapmak istediği buydu. Burayı olduğu gibi kopartıp Irak'la, Kuzey Irak'la birleştirip Akdeniz'e çıkmaktı. Çöktü bu proje.
2: Evet.
0: Şimdi burada süreci şöyle kronolojiyle getireyim, daha iyi bugün anlayalım. Bu söz üzerine Netanyahu apar topar Amerika'ya çağrıldı ve kulağı çekilerek, yularda tutularak geri gönderildi. İsrail en az bir aylık sessizliğe büründü. Ağır bir darbeydi. İlk defa böyle bir şey alıyorlar. Ve İsrail medyasında Amerika'da müthiş tokat Amerika'dan. Hı hı. Amerika İsrail'i ilk defa dur dedi vesaire gibi haberler yer almaya başladı. Biz o günden beri İsrail'i bir daha Suriye coğrafyasında görmez olduk.
2: Evet.
0: Şimdi ilk defa dediğin gibi şu son günlerde hani kana ve bölgede kaosa kendini şartlamış İsrail'in tekrar bitinin kanlandığını görüyoruz, argo tabir. Neden? Çünkü Orta Doğu'da bir tuzak kurmak istedi, Türkiye başına geçirdi. Bölgesel savaş çıkmadı. Lübnan'a yapılan saldırılar, bak Lübnan'a yapılan saldırılar keza gene hep konuşuldu. Türkiye orada da devreye girdi ve Amerika şunu da yaptı. Bak atlıyoruz orayı, 14 maddelik anlaşma öncesi. Trump dedi ki, bundan böyle dedi, Amerika olarak yaptı açıklamayı. Lübnan'a yapılacak en ufak saldırıyı asla kabul etmiyoruz.
2: Hı hı, evet.
0: Lübnan'ın güneyi dahil yapacağın saldırıları Amerika'dan onay almadığın takdirde saldırına müsaade.
1: Bir de komutanım şunu, orada güneyde hani şey Hizbullah demin söyledik ya, Suriye ilgilenecek dedi. Heh. Sen değil dedi, Suriye dedi müdahale, heh, edecek onu dedi.
0: Buraya dedi herhangi bir saldırınla dedi benden habersiz asla dedi yapmayacaksın, aldım o yetkiyi senden dedi. Şimdi bura kilitlendi, bölgesel savaş kilitleniyor.
2: İran kilitli.
0: Çıkış yolu yok. O zaman bu Kuduz vaka, bu Kuduz it nereye saldıracak? Suriye. Şimdi burada az önce hocam Golan'ı söyledi. Nereye, neden hedef olduğunu. Şimdi Golan burada hem stratejik askeri açıdan hem de bir yani ekonomik değeri olan bir bölge. Bu yüksek bir tepe, hı hı, ve bütün İsrail'i görüyorsun.
2: Evet.
0: İsrail'in kabusunu kaçıran bir yer. Buradan yürümeye başladı mı doğru Tel Aviv'e kadar gider kararlı bir ordu. Ben hep baştan beri şunu söylüyorum. Şam, Allah nasip eder inşallah, kendi ayakları üzerinde duran bir devlet olmayı başardı takdirde ilk yapacağı iş ordunun, ilk yapacağı iş işgalatındaki tek toprağı olan burayı geri almak olacak. Onlar da bunu bildiği için ısrarla burada sürekli gündeme getirerek, orayı legalleştirme yoluna giderek bir algı operasyonu yürütüyor. Geleceğiz, gireceğiz, çıkmayacağız diye. Şimdi burada bir, asker açıdan stratejik. Tepeyi tuttuğunuz takdirde burayı dumanına attırırsınız. İsrail de bunu bildiği için burayı işgal etti. Dolayısıyla kendi coğrafyasını güvence altına alıyor. Hı hı. İkinci önemli neden, pek konuşulmaz, hep su kaynağı olarak, evet, bilinir ki doğrudur. Yani buradaki su kaynakları İsrail için de bir çıkış noktasıdır ama ondan da öte bir konuyu hatırlatacağım. Hidrokarbon kaynakları. Olan da
1: petrol
0: çok
1: bulundu.
0: Ciddi petrol ve doğalgaz var. Hatta mesela doğalgazın bir kalınlık mesafesi var depolama, hı hı, haznesinde. 358 metrelik bir derinlikten bahsediliyor. Bu dünyada en derin depolama alanı bir doğalgaz için. Dolayısıyla burayı siz aldığınız takdirde suyu, enerjiyi ve güvenliği sağlamış olacaksınız. Onun için bura mutlaka elde tutulmalı diye İsrail burayı şu an işgal altında tutmaya ve daha da genişletmeye tevessül ediyor. Ancak şunu buradan çizeyim. Zaten bu alçak yapının bu topraklarda barınma şansı hiç yok. 67 sınırda

0: Asla kabul etmediğim bir sınır.
1: Önce komutanım burayı... sen değil, Birleşmiş Milletler de karşı, yani uluslararası hukuk karşı buna. Yani hayır, oraya karşı yapılacak her harekat meşrudur, onu söyleyeyim. Askeri hareketleri söylüyorum.
0: Golan'ı kastetmiyorum ben. İsrail'in bulunduğu topraklar işgal topraklarıdır.
1: Onlar da öyle, onlar da öyle.
0: 67 sınırı falan diyorlar ya, ben onu da kabul etmiyorum. İsrail'in orada bir metre toprağı yok. Hı. Ve o alçak yapı, o aşağılık yapı mutlaka o toprakları terk edecek. Hı. Şimdi az önceki gösterdiğin hayvandan aşağı mahlukatlar. Bunlar kendince işte... Suriye'yi alacağız. Hı hı. İşte Lübnan'ın güneyini alacağız. Buralardan çıkmayacağız.
2: İzleyicilerimizi i̇şte... hatırlatalım. Hermon Dağı'nda Netanyahu'nun birkaç ay önce yapmış olduğu bir ziyaret. Ha. Kış döneminde yapılan bir ziyaret.
0: Şimdi bunlar son anları. Bak açık söylüyorum, son anları. Çünkü Türkiye burada, bak ben yeni bahsetmiştim, Mısır'dan geldik. Hı hı. Mısır Dışişleri Bakanı ile Sayın Hakan Fidan'ın, Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Türkiye'nin bir kararlı duruşu ve vurgusu vardı. O da yakın zamanda böyle gittiği takdirde Katar, Mısır, evet, ve Türkiye'nin daha radikal kararlar
2: şimdi
0: alarak...
2: Ne demek? O da çok önemli bir başlık. Daha radikal kararlar derken ne anlamamız gerekir burada?
0: Şimdi burada biz ara bulucuyuz. Aklı selim bir şekilde akan kanı durdurma ve mevcut soruna çözüm bulma niyetindeyiz. Bunun için çok iyi niyetli girişimlerde bulunduk. İşte mesela Hamas üzerinde Hamas'ın bize güvenerek bir süreç yürütmesini sağladık. Silahların bırakılması gibi. Ama biz bunları niye yaptık? Neticede herkes üzerine düşeni yapsın ve burada Amerika'nın da baskısıyla bir orta yol bulunsun. Bu akan kan dursun ve coğrafya hak ettiği adalete kavuşsun. Ama biz bugüne kadar sonuç alamadık. Ha, bundan böyle arabuluculuk görevini bırakır, bir anda daha agresif politikaya yönelirsen, diplomasiye, iş bir anda denge değişir. Yani Türkiye o bugüne kadar tansiyonu düşürmeye çalışan rolünden bir anda agresif bir diplomasiye döner. Bu da İsrail'in bana göre bölgedeki sonu demektir. İş oraya doğru gidiyor. Çünkü Amerika'ya ikaz ediyoruz, bir yere kadar sonuç alıyorsun. Diğer bölge devletlerini ikaz ediyoruz. Onların da böyle pasif tutum nedeniyle bölgede bir türlü sonuç çıkmıyor. Şimdi işte Sayın Fidan'ın da ifade ettiği o hususla birlikte biz daha agresif bir politikaya doğru bence gidiyoruz.
2: Peki şimdi Ekim ayında seçimler var İsrail'de. Ekim ayına kadar, yani yaklaşık Ağustos'ayınız 3-4 aylık bir süre var. Daha da agresifleşen, hatta daha da çılgınlaşan bir İsrail, bir Netanyahu görecek miyiz seçimi kazanmak için?
0: Şimdi zaten Netanyahu'nun derdi bu seçim gündemini arka plana düşürerek buradaki tansiyonu artırmak, işte bölgesel savaş vesaire gibi konularla Gazze'yi unutturmak, yargılandığı davalardan bir şekilde kurtulmak, erteleyerek kurtulmak, artı seçim konusunu arkaya bırakmak. Derdi bu. Ama ben şöyle bir hatırlatmada bulunmak isterim. Sevgili Gökhan, sanki öyle bir hava doğuyor ki Netanyahu gidince bir anda İsrail sevgi çiçeğine dönecek, pıtırcığına dönecek ve evet, bölgede akan kan bir anda duracak.
2: Hayır.
0: Bu Gazze sizin hakkınızı, buyurun teslim edelim diyecek. Ya bunlar işin masal tarafı. Ben Gurion denilen alçaktan tut, bak o alçaktan tut, sıralı bütün alçaklar. Bugüne kadar İsrail'in başına lider diye geçen o mahlukatların, o hayvandan aşağı mahlukatların tamamı kan döktü. Bayrak yarışı bu. Netanyahu verdiler, şu an o döküyor kanı. Yarın bir gün Netanyahu başka birine versin, o gelen evet, alçak da aynısını
3: devlet
0: yapacak.
3: Devlet politikası bu.
0: Bu devlet politikası.
2: Yani bugün Netanyahu ama ayrılırsa, orada, Naftali Bennett gelirse, Naftali Bennett şey barışı getirecek diye bir şey yok.
0: Asla yok, yok şey ya. Var. Yani bu, bak bu tuzağa düşmeyelim. Sanki bütün sorun Netanyahu ve bela o gibi görüyoruz.
4: Uzak değil, Coşkun Bey'ciğim. Şöyle bir realist bir durum var yani. Şimdi gerçekçi olalım. Şimdi böyle bakış açısı var mıdır? Var. Yani bütün Arap ülkeleri, sol örgütler yıllardır İsrail kurulduğu andan itibaren böyle yaklaşıyordu. Yani İsrail orada. O defokta bir İsrail gerçeği var şimdi. Görelim bunu. Tamam, İsrail'i el değiştirmesi şöyle bir şey yarattır. Yani Netanyahu giderse İsrail'in adım atma, ya da İsrail değilse Amerika'nın rahat adım atma olasılığı var. Niye? Çünkü bakın, 7 Ekim sonrası İsrail merkezli Orta Doğu artık tarih oluyor. Geride kalıyor. O İsrail'i orada İsrail yapan Amerikan emperyalizmidir. Batı emperyalizmidir. Batı emperyalizminin artık gücü dünyayı yönetmeye yetmiyor. güvenliğini sağlamaya yetmiyor. Şimdi bakın alternatif çıktı. İsrail şu anda endişeyle bu Mekke ittifakına bakıyor. Evet. Mekke ittifakı genişlerse nasıl bir pozisyon alacağını bilmiyor. Çünkü geçmişte İbrahim anlaşmalarıyla her şeyin başı İsrail'di. Hatta İsrail'in hegemon

0: bölge ülkesi olacağı hesaplanıyordu. Ne oldu? Hepsi altın
1: dengeler değişti.
0: Şimdi buna göre bir İsrail fotoğrafı ortaya koyacaklar. Kim koyacak? O İsrail yapan ABD emperyalizmi. ABD emperyalizmi bunu koymak zorunda. Ne Pakistan'ı karşısına alabilir, ne bu bölgenin en etkili gücü Türkiye'yi karşısına alabilir, ne de ekonomik işler olan Suudi Arabistan'ı karşısına alabilir. Diğer ülkelerde katıldığında, Mısır katıldığında düşünün, bu bambaşka bir fotoğraf çıkacak. Artık İsrail o işgal ettiği yerler, mediler, bunlar sıkıştıkları için bunu söylüyor. Bırakmayacağız falan filan. Tam sıkışma, belki de biraz da senin dediğin gibi seçim yatırımı. Şu gerçeği görüyorlar. Artık dalga dalga İsrail'in 67 sınırlarına çekilme süreci geldi. Bunu Amerika yapmak zorunda. Aksi halde bu bölgede Çin'e karşı bir hat oluşturamaz. Ya da bu bölgede stabil bir şey oluşturamaz. Bu tabii sadece Amerika'nın iradesi de değil. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan gibi ülkelerin artık biz kendi güvenliğimizi kendimizin alması gerektiği gibi noktaya geldiler. Bunun siyaset versiyonlarını göreceğiz. Bunun sahadaki versiyonlarını göreceğiz. Yarın İsrail, Suudi Arabistan'a şimdi tartışmalar o yüzden gidiyor. Bir saldırı olduğunda, ki olmaya başladı yani.
1: Evet.
0: Ne yapacağız? Yani bu üç ülke nasıl bir araya gelecek? O ittifak hayata nasıl geçecek? Bütün bunların en büyük korkusunu yaşayan da İsrail. Çünkü bir defa kendi egemenliğinin İsrail merkezli Orta Doğu'nun değiştiğini görüyor. Şimdi yeni bir Orta Doğu var. Bu Orta Doğu'nun merkez ülkesi de Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan eksenli bir yapı oluşuyor.
2: Peki İsrail katılırsa bunu ayak uyduracak mı? Yani bu yeni oluşan dengeyi, İsrail bunu gerçekleri görüp realist bir şekilde ona göre bir yani politika belirleyecek mi? Yoksa İsrail yine realistliğin dışında eski çılgınca politikalarına devam mı edecek?
0: Hayır, şöyle bir şey söyleyeyim. Çılgınlık yapabilirler. Hiç dertte. Çünkü Siyonist faşistlerin etkili olduğu bir ülkedir. Doğru, böyle bir yanı var. Ama realist durumdan da uzaklaşamazlar. Çünkü orada yaşamalarının bir tek şansı var. Bu bölgeye her yeri karıştırmaya çalıştılar.
1: Evet.
0: Her yeri nifak tokmaya sarktılar. Vekalet güçlerini kullanmaya çalıştılar. Onları kışkırtmaya çalıştılar. Mesela PKK ya da PEJAK yahut da Barzani üzerinden etkili olamadılar. Bunu evet. İsrail görmüyor mu? Yani orada bir hat oluşturup İran'a karşı silahlı mı? Trump bile söyledi. Biz orada Kürtlere destek verdik de gitmediler diye. Ha, demek ki artık gidilmiyor. Artık geçmişteki gibi değil. Bu bölgenin güçlü ülkeleri var. Bu ülkeler de siyaset belirliyor, siyaset üretiyor.
1: Evet.
0: Bunun karşısında İsrail'i bugün güçlü kılan nedir? Teknolojisi, bilgisayarı ya da neyse bunlara benzer şeyler midir? Ya da saldırgan gücü mü? Hayır, Amerika'dır. Yani emperyalist güçler destek vermesin, bir gün de biter işi. Yani Batı'nın o İsrail hayranlığı da giderek aşağı doğru iniyor.
1: Evet.
0: Bunlara bakınca yeni bir Orta Doğu şekilleniyor. Bu Orta Doğu'da İsrail eninde sonunda o alana da çekilecek ve bu sürecin bu gelişmeyi kabullenmek zorunda kaldı.
1: Evet.
0: Kabullenmezse ne olur? İşte o da dediğin gibi bu ittifaklar ona uygun bir strateji geliştirecekler.
2: Gafar Yakıncı'yı bir süredir bekletiyoruz. Gafar Yakıncı, siz de ben Barko'yu almak istiyorum. Çünkü yeni bir haritamız da gelecek birazdan. Şimdi Gazze diyoruz, Lübnan diyoruz, Suriye diyoruz. İran'a diyor ki ben Amerika olmasa bile tek başıma da saldırabilirim diyen, bu yönde de mesajlar veren bir İsrail. Nereye doğru gidiyor? Yani bu ifadelerin daha da Sadek karşı ne olacak ki, özellikle burada yine Suriye meselesi karşımıza çıkıyor. Yeni bir haritamız var. Haritamızı hemen açalım. İşte o haritamıza baktığımızda Golan diyoruz. İşte o Golan neden kritik? Su, petrol, hepsinin bulunduğu nokta. Tabi bu şu an 1967'den beri İsrail'in işgali altında olan nokta. Aynı zamanda Şam'a giden yollar. Ne söyleyeceğiz? Neden biz Golan'ı konuşuyoruz?
3: Şimdi Golan, bir ekte ben yapayım. Golan Türkmen toprağıdır. Aslında yani Güney Türkmenlerin ilk yerleştiği topraklardan biri. Bugün de hala Golan bölgesinde terk edilmiş olan Türkmen köyleri var. Hali hazırda burada Türkmen nüfus da var. Hali hazırda orada yaşıyor.
4: Kafar takviye Dere Kuneh'tir. Hemen batısında, doğusundaki olan yer orada Türkiye tarafı.
3: Tabii orası
4: o bölge komple.
3: Yani Golan'ın üstü de öyle. Ben özellikle Golan'ı belirteyim dedim. Şimdi zaten burada bu coğrafyada yani Türk yerleşimi çok fazladır. Çünkü biz 1000 yıldan daha uzun süredir bu bölgedeyiz. Yani şöyle söyleyeyim, İstanbul'a ya da Balıkesir'e, Çanakkale'ye gelmezden çok önce buralara gelmiştik.
2: 1071'den bile önce daha.
3: 1071'den evvel tabii. 1071'den ta yani 10. yüzyıldan itibaren. Şimdi bunu ek olarak söyleyeyim. Tarihsel olarak bizim ilgi alanımızdadır. Akraba olduğumuz nüfus da var orada. Golan'ın kritik önemi şu, demin söylendi, Suriye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili bir konu. Hı.

0: Yani burasının İsrail'in fiili işgali altında bulunan bu bölgenin İsrail'e ait olduğunu mu kabul edeceğiz? Hı hı. Tıpkı Trump yönetiminin yaptığı gibi. Ya da burası Suriye toprağıdır mı diyeceğiz? Şimdi bu böyle basit bir konu değil. Birincisi, evet, uluslararası hukukla ilgili bir konu. Hocam biliyor, ülkelerin toprak bütünlüğü esas. Yani Birleşmiş Milletler'in ana şartında var bu. Birleşmiş Milletler şartında
1: var. En temel
0: var yani.
1: Kural.
0: En temel kural. Yani bunu yaptığınız anda şuna kapı açıyorsunuz. Herkes herkesin toprağına çöker. E böyle bir dünyada olmaz yani. Böyle bir dünya yok. Trump bunu hayal ediyor olabilir. Ya da İsrail şu an Golan üzerinden bunu arzu ediyor olabilir. Bu arada Trump sadece hayal ediyor. Yani hayal ediyor. Başka bir şey görmedik. Şimdi onun da hakkını yemeyelim yani. Bana verin falan ya, diyor.
1: Panama'yı da istedi, Grönland'ı da istedi, Kanada'yı istedi.
0: Verilmeyince de bir şey de yapmıyor yani. Hani verilmeyince de bir şey yapmıyor. Şimdi hani adam bir yeri almadı ya da alamadı. Her neyse yani, onu söyleyeyim. Ama buradaki kritik nokta, bir defa Golan Tepeleri İsrail'dir dediğiniz an itibariyle hem İsrail'in varlığını meşrulaştırıyorsunuz, yetmiyor. İsrail'in eylemlerini meşrulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla İsrail yarın da diyecek ki Lübnan'ın güneyi de benim diyecek. Litani'nin güneyini de alıyor.
1: Dedi adam zaten.
2: Güvenli bölge diyor zaten.
0: Ha, şimdi işgal eder ve benim olsun der. Bir bakarsın Washington'da onu tanımış. Washington demiş ki ben
3: haritada
0: tanıyorum.
3: Haritada isimleri sildi.
0: Ne yaparsan yap. Yani verdi. İş gelir şuraya dayanır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 üyesi var. Amerika koşulsuz bir şekilde İsrail'i destekliyor. Fransa ve İngiltere biliyorsunuz kondisyonel olarak, koşullara bağlı olarak destekliyor. Rusya ve Çin, benim tahminim, Amerika desteklediği için desteklemiyor. Ama bakarsın yarın onlar da destekler.
1: Bir bakarsın, Rusya ile İsrail'in ilişkilerini zaten.
0: Tabii 5'in tamamı geçer İsrail'in yanına.
1: 48'de kurulduğunda Rusya desteklediler.
0: 5'in tamamı geçer ve bir bakarsınız ki burada fiili işgal oluşmuş. Şimdi İsrail açısından şöyle bir sorun var bakın. Biz bu olayları hep tek tek hadiseler üzerinden inceliyoruz. Yani İsrailli bakan şöyle dedi, İsrail ordusu böyle operasyon yaptı, İsrail'e yönelik şöyle bir hamle yapıldı, bunları görüyoruz ama toplamda büyük resimde şöyle bir şey var. Büyük savaş yaklaşıyor. Büyük savaş yaklaşıyor.
1: Ne demek bu? Büyük savaş derken
0: dünya ne görüyoruz? Savaşı yaklaşıyor. Herkes bunun farkında. Yani bizim Mekke'de bizim Mekke'deki anlaşmamız, o atılan imzaların da sebebi bu. Herkes kendini büyük savaşa hazırlıyor. Yani biz savaş istemiyoruz, bu ayrı bir konu. Savaş olsun da demiyoruz, bu
1: tam
0: da ayrı
1: tersine,
0: bir konu.
1: Ama ittifakları yaparak savaşı önlemeye çalışıyoruz.
0: Savaşa yönelik hazırlık yapmak zorundasınız. Büyük savaşın yaklaştığını artık dünya ile merkez biliyor.
1: Peki kim kimle savaşacak? Nasıl tamam. Bir cephe olacak?
0: Şimdi burada tabii çok senaryolar var. Gafar Akıncan'ın tezi Almanya'dan çıkacak diyorum ben bu iş. Yani çok da uzun sürmez. 5 ila 10 yıl arası Almanya bu işi patlatır diyorum. Daha önce olduğu
1: bir
0: gibi.
1: 1 ve 2'yi o patlattı.
0: Sebebi şudur çünkü. 2-1'in devamıydı hocam, biliyorsunuz zaten.
2: Yaptı,
0: sebebi
2: şudur. Yapacak diyor Gaffer.
0: Mevcut nimetlerden, ganimetlerden yeterince pay alamayan, ganimet yağmasından benim payıma az düştü diyen emperyalist ülke maraza çıkartır. Geçmişte öyle oldu. Evet. Bugünün nimetleri nelerdir diye baktığımızda şunu görürüz. Büyük uluslararası ticaret fazlaları. Yani ticaret nedeniyle oluşan çok büyük ihracat fazlaları. Milyar trilyon,
1: Almanya
0: trilyon
1: dolar. Birinci.
0: Almanya alamıyor artık hocam işte sorun. Evet. Almanya artık Çin ve Amerika alıyor şu anda. He, Almanya bir şey bırakmıyorlar. İkincisi yapay zeka. Almanya buradan da bir şey alamıyor. Yani dijital ekonomilerden de Almanya'nın payına bir şey düşmüyor. Almanya bu konuda tedirgin. Burada şuraya bakın. Ukrayna Savaşı'nda herkes Amerika'ya bakıyor ama dikkat edin, Amerika barış istiyor. Savaşı sürdüren Almanya. Almanya, Fransa, Brüksel savaştan yana tavır aldığı için, İngiltere de onların yanında durduğu için savaş devam ediyor. Aslında Amerika'ya kalsa çoktan barış imzalanacak. Almanya güçsüzdür, askeri yoktur falan diye düşünebilirsiniz. Hitler bu işi 5-6 yılda çözdü.
1: Altyapısı
0: var, yaparlar. Şimdi bu benim tahminim. Mahmut Bey'in tahmini başka olur, Coşkun Bey'in başka, hocamın başka. Tahminlerin ötesinde bir gerçek var ama. Biliyoruz ki Çin'le mi olacak, Amerika'yla mı, Rusya'yla mı, sonuçta olacak. Belki de NATO'yla Rusya karşı karşıya gelecek. Bunu bilmiyoruz. Şu an karşı karşıya zaten. Belki de o büyük bir savaşa evrilecek. Bunu bilmiyoruz. İşte bu büyük savaş gelirken herkes pozisyon almaya çalışıyor. Büyük savaşta, çünkü Orta Doğu gene diğer savaşta olduğu gibi burada da belirleyici olacak. Ön Asya. Şimdi İsrail ne yaptı biliyor musunuz bugüne kadar? Bir aralık, bir boşluk vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bugüne kadar gelen zamanda. Yani 2'den 3'e kadar geçen zamanı var olarak ve genişleyerek değerlendireyim dedi. İsrail şunu görüyor. Zaman daralıyor. Ve zaman daralırken yaptıkları hamle işe yaramadı. İbrahimi anlaşmalarını açmışlardı. Yani bölge ülkelerini İsrail yanında konumlandırma projesi. O proje patladı. Patlamakla kalmadı. Bölge ülkeleri Türkiye'nin yanında konumlanıyor.
1: Evet.
0: Şimdi bu İsrail'in büyük açmazı ve korkusu. problem
1: bir şey
0: burada.
1: Daha oldu.
0: Yani savaş
1: sonra...
0: kapıya gelip kapıya dayandığında İsrail bölgede yapayalnız olacak. Dünyada da yapayalnız. Yani bunu da hak ediyor da.
1: Filistin'i Gazze katliamından sonra tanıyan ülke sayısı İsrail'e yetişti.
0: Tabii,
1: yani
0: tabii doğru
1: bir yandan
0: tabii,
1: yakında İsrail tanıyanlardan vazgeçecekler.
0: Aynen öyle.
1: Filistin daha öne geçecek.
0: Tabii
1: yani.
0: Hocam yalnızlaştı. Dolayısıyla bugün İsrail'in problemi şu. Lübnan'a saldırırken de, Golan'daki işgalde ısrar ederken de, Birleşik Arap Emirlikleri'yle ortaklık yaparak Sudan'da muhtelif yerlerde karışıklık çıkarırken de, iç savaş çıkarırken de, İsrail'in bütün derdi şu: büyük savaş yaklaşıyor. Ben burada ne kadar tutabilirsem alan o kadar tutayım. Çünkü korkunun ecele faydası yok bakın. Şunu tekrar altını çizelim. İsrail ile Türkiye'nin aynı anda aynı şekilde bu coğrafyada var olamayacağını artık gördük. Kabul edelim. Çünkü İsrail'in uzun erimli hedefleri Türkiye'nin yok olması anlamına geliyor. Türkiye'nin buradaki varlığı da İsrail'in hazmedebileceği bir şey değil. Yani bu iki ülke eninde sonunda bu büyük savaş gelip kapıya dayandığında, kim kiminle savaşırsa savaşsın, İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelecek.
1: Coşkun hocam.
0: Dolayısıyla İsrail'in asıl tedirginliği yalnızlaşma tedirginliği. Bunun farkında. Bunun baş aktörü olarak da Türkiye'yi görüyor. Allah şükür de öyle zaten. Yani Türkiye orada bir rol oynuyor. Yalnızlaşmasının önemli bir aktörüdür Türkiye. Buradaki bütün hamlelerini de ona bağlamak lazım. Kısa erimli bir tahmin yapacak olursak, İsrail kısa vadede kaybetmeye devam edecek. Kısa vadede kaybetmeye devam edecek. Ama kaybettikçe de şiddetinin dozu artacak.
1: Daha da
0: zulmü artacak, saldırganlığı artacak. Bunu göreceğiz. Dün Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var. Coşkun Bey oradaydı. Beraberlerdi. Mısır'daki açıklamada İsrail bu Gazze çözümü, yani Gazze'deki şeyle ilgili, süreçle ilgili İsrail'in sabotajları devam ederse biz çok daha sert önlemler alırız dedi.
1: Bu da onun sinyali diyorsun.
0: Dışişleri Bakanı filan. Bu da şunu gösteriyor. Yani Türkiye İsrail'e açık açık diyor ki, fazla kaşınırsan biz de seni kaşırız kardeşim.
1: Coşkun Başbuğ, süremin sonuna geliyorum. Kısa bir değerlendirme alacağım.
3: Şimdi
1: onu
3: bak,
1: da
3: Gaffar'ın bıraktığı yerden devam edeyim. İsrail yalnızlaşacak diyor ya Gaffar. Aslında yalnızlaştı. İsrail'in izolasyon süreci devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başkan yardımcısı ne dedi? Son müttefikin dedi benim.
1: Evet.
3: Sadece dedi artık ben kaldım seni destekleyen. Amerikan vergileriyle saldırıyorsun. Bizim vergilerle, mermilerle bu katliamı yapıyorsun. Onu da kesiveririz, ortada kalırsın dedi. Süreç oraya doğru gidiyor Gökhan. Bak az önce verdiğin haber, son dakika haberi. Neydi o? Hatırlayalım. Suriye'ye saldıracağım diyor. O katil hayvandan aşağı mahlukat. Amerika hayır diyor. Ve İsrail'de şöyle bir gerçek var. Bu gerçekle yavaş yavaş yüzleşecek. Amerika desteği kestiyen İsrail'i var ya, sapanla alırsın.
1: Peki şu
3: bak,
1: soruda
3: sapanla alırsın.
1: Şu soruyu da sorayım. Şarayı mı hedef alacaktı ki Amerika hayır yapamazsın dedi?
3: Elbette şimdi Suriye toprağına saldırdığında orada devletin başında kim var? Şara var. Dolayısıyla Golan'dan başlayan Dürzüleri destekleyerek yaptığı saldırılarda bir iç savaş denemesiydi o. Çünkü Dürzüler hala elindeki en büyük koz İsrail'in. Oradan diyor bir şey başlatırsam bir anda bu iç savaşa dönüşürse, ki bu denendi. Bak hatırla.
1: Evet.
3: Aynı anda İran'la ortaklaşa yaptılar bunu. Bak onu da hakkını teslim edelim. Tamam. İran ve İsrail ortaklaşa Türkiye'nin yarattığı Suriye coğrafyasını kana bulamak adına işbirliği yaptılar. İran batıdan o şeyleri ayaklandırdı. Kendi Şia inancında olan yapıyı ayaklandırdı. Güneyden bunlar Dürzüleri ayaklandırdı. Doğudan da PKK o zaman gelecek idi. Türkiye bu büyük oyunu bir anda bozdu. Ve iş o günden beri terse gidiyor. Şimdi o akıl İsrail'de halen var. Yani şuradan eğer şu Süveyda Golan'ın bulduğu yerde bir hareketlerine başlatabilirsem, bu acaba Suriye'de maya tutar, her yeri sarar mı? Hala aklında o var. Çünkü İsrail'in bütün derdi...
1: Son bir dakika hatırlatayım.
3: Bütün derdi,
1: o zaman ben bir şey söyleyeyim. Hocam son bir dakika, çok kısa değerlendirme hocam.
4: Çok kısa söyleyeyim. Beşer Esad'dan fevkalade memnundu İsrail. Yani o şeyden, katilden memnundu. Kendi halkını, 600 bin Sünni Müslümanı katledenden memnundu. Maalesef İran'la işbirliği yaptılar ikisi birlikte. Oradaki Müslümanlar niye? Beşer Esad %7 azınlıkla %90'ı böl parçalayla şimdi çoğunluğa hakim, halkına hakim bir iktidar var. Hiç memnun değil Suriye'nin mevcut.
3: O işbirliği halen devam ediyor, merak etmeyin.
4: Evet, maalesef.
3: Burada İsrail'in, bak İsrail'in, Esad gider gitmez. Suriye'nin istihbarat binasını yerle bir ettiğini, evet, belgeleri yok etmek için saldırdığını hatırlayalım.
5: Canlı yayını izlemiştik zaten. Çok teşekkür ederiz. Çok değerli yayın konuklarımız vardı bu akşam. Profesör Doktor Uğur Özgöker bizlerle birlikteydi. Coşkun Başbu, Mahmut Öbür ve Gaffar Yakınca. Çok teşekkür ederiz aklın yoluna katıldığınız için ve bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Mutlu akşamlar, mutlu bir hafta sonu dileyelim.

0: Ajans hafta sonundan merhaba efendim. Ben Esra Akgürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Gecenin ilk haberiyle başlayalım artık. Günaydın da diyelim yavaş yavaş. Biliyorsunuz ki Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programına katıldı ve burada tarihi açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor dedi.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Türkiye şimdi şaha kalkıyor dedi.
1: Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.
1: Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar.
2: Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında elde edilecek kazanımları anlattı.
1: Şimdi Diyarbakır'a, Suriçin'e, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız.
2: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğuna vurgu yaptı.
1: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh ve ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda izlenecek yol haritasına dair kritik açıklamalarda bulundu. Sürecin 3 aşamalı olarak planlandığını belirten Çiftçi, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi.

0: tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu dört kelimeyle özetledi. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. Üç aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şartta, süre ve devlet denetimine bağlı mesajını verdi.
1: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
0: Çiftçi önceliğin silah teslim olduğunun altını çizdi.
1: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
0: İçişleri Bakanı her ilde valilerin sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacağını duyurdu. Provokasyon ve güvenlikte zafiyete asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Ortada bir af ya da pazarlığın olmadığını söyledi. Ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.
1: Burada ödün veren tek bir taraf var, o da silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraf. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz.
0: Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacının ortadan kalktığı bölgelerde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını vurguladı.
1: Emniyete ait 2560, jandarmaya ait 203 olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktasını uygulamadan kaldırdık. Ancak bunu güvenlikten vazgeçmek olarak okumak yanlış olur. Terör bittiği için kontrol noktaları kalkıyor. Terörle mücadele bittiği için değil.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda denetlemelerde bulunarak 18. dönem ihtisas kursunu tamamlayan bordo verilerin mezuniyet törenine katıldı. Güler konuşmasında terörle mücadelede gelinen noktada bordo verilerin başarısından bahsetti.
3: 18. dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu üyeleri görüş emirlerinize hazır olun komutanım.
4: Teşekkür ederim. Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır.
1: Terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdik. Bordo Berelilerin terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdim.
4: Bordo Berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
5: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berelilerin mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
4: Sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına kadar elde ettiğimiz kazanımlarda kahraman personelimizin alın teri, cesareti ve fedakarlığı vardır.
1: Güler, süreçle birlikte elde edilen kazanımların kalıcı hale gelmesinin amaçlandığını vurguladı.
4: Terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
1: Bakan Güler, Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
4: Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir.
1: Güler, özel kuvvetlerin yeni savaş konseptinin en stratejik unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.
4: Özel kuvvetler mensubu olmak, her an ve her şartta vazifeye hazır ve nazır olmak demektir. Bordo vereller, boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
2: Edirne'de bir evde yaşanan

0: Yaşanan tartışmada bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'la karşı taraf karşılıklı şikayetçi oldu. Olayla ilgili adli soruşturma başlatılırken CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabı üzerinden Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
1: Bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edilen Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslim Sarı'dan geldi. Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne de çağrılan CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gittiği sırada sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülerek darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınırken Yazgan'ın cep telefonu buzdolabının altında bulundu ve kendisine teslim edildi. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde Yazgan'ın evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunması sebebiyle kavganın çıktığını belirtti. Olay sırasında çekilen görüntüler de soruşturma dosyasına girdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahmet Baran Yazgan hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan içerikler ve iddialar kapsamında cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçlarından resmen soruşturma başlatıldı.
0: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayış'ın ailesini tehdit eden iki şüpheli tutuklanmıştı. Baba Nizamettin Kabayış'a bu defa silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Acılı baba mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

0: Düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş, kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş, kolsuz ayaksız geziyoruz şu anda.
1: Ruji'nin babası bu kez de silahla tehdit edildi.
0: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, şekillerine hakaret, küfür tehdit ediyorlar yani.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Acılı aile siber zorbalıkta bulunan iki kişi tutuklandı ancak tehditlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezi 8 ilde dijital platformlar üzerinden örgütlendiği belirlenen çete üyelerinin Kabayış ailesini hedef aldığı belirlenmiş ve ardından operasyonun düğmesine basılmıştı.
0: Daha önce de tehdit mesajları geliyordu. Yabancı numaralardan çok tehdit mesajı geliyordu. Ama Allah razı olsun, devlet bir operasyon yaptı. İki kişiyi gözaltına aldılar.
2: Tutuklamaların ardından baba Nizamettin Kabayış'a silah fotoğraflarının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi.
0: Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir. O şekil yani göndermişler.
1: Acılı baba tehditlerin kendisini yıldırmayacağını ifade etti.
0: Benim için hiç sıkıntı yoktur. Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Yani onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin öldürsünler.
3: Kırıkkale'de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir dairede derin dondurucuda bulunmuştu. 12 yıl sonra soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
4: Başka bir polis.

0: araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçta. Yalnız bu arada abim kayıp.
1: Öldürdüler, ortadan kaldırmak için parçaladılar. Korkunç cinayette cansız beden 11 yılın ardından derin dondurucuda bulundu. Kırıkkale'de yaşayan Hüseyin Okumuşoğlu 2014'te kayboldu. Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir evdeki derin dondurucuda ortaya çıktı. O dönem evin ölen kiracısının yakınları olan 4 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Yapılan kriminal incelemede cansız bedenin 11 yıl boyunca derin dondurucuda olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı kapsamlı bir çalışma yürüttü.
0: Abimin sırtında bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini böyle sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
1: Ekipler 98 kişinin ifadesini aldı. 112 farklı kurumla ilgili yazışmalar yapıldı. Şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi. Plaka tanıma sistemi kayıtları incelendi. Teknik ve fiziki takip sonucu Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesine 17 şüphelinin karıştığı belirlendi.
2: Aç kapıyı polis.
1: Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonlarda 16 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Böylelikle 4 ay içinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatılmış oldu.
3: İstanbul Bahçeli Evler'de seyir halindeki mikser sürücüsü yola beton dökerek ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve duyarsızlık da cezasız kalmadı.
1: Yola beton döke döke ilerledi. Duyarsızlık an be an kameraya yansıdı. Görüntüler İstanbul Bahçeli Evler'den. Öğle saatleriydi. Bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri yola beton döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede yayıldı. Araç plakasından tespit edildi. Polis sürücü hakkında inceleme başlattı.
3: Bursa'da iki aile arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla 5 kişi darp sonucu yaralandı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İki aile arasında bıçaklar konuştu. Çok sayıda kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler müdahale edip tarafları ayırdı. Olayda bir kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
3: İzmir'in Menderes ilçesinde bir adam iddiaya göre darp edilerek metruk bir binaya terk edildi. Günler sonra vatandaş tarafından bulunan adamın hastanede tedavisi devam ediyor.
4: Darp edilip çöplerin arasına atıldı. Günlerce ölüme terk edildi. Olay İzmir'in Menderes ilçesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, "Sen benim abimin cenazesine neden gelmedin?" diyerek tartıştığı adamı önce sözlü olarak saldırdı. Ardından da acımasızca dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler alan adam, metruk bir binaya atılarak ölüme terk edildi. Burada günlerce çöp ve sineklerin arasında yaşam mücadelesi verdi. İniltilerini duyanlarsa durumu 112'ye bildirdi.
5: Ben geldim gördüm. Durumu iyi değildi. Sabah bir su içirdim. Göğsüne biraz su döktüm. Ondan sonra biraz yatırdım.
6: Vatandaş olarak gereği neyse orada bir can sonuçta ölüyordu. Gereğini gerekli yerlere bildirdim. Allah razı olsun, bugün adam alındı. Şimdi hastaneye gitti ama sonuç ne olur ne olmaz onu bilmiyorum.
4: Hastaneye kaldırılan adamın yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği ve her iki ciğerinde zatürre oluştuğu belirlendi. Jandarma saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
3: Efendim, Eskişehir'de film senaryolarını aratmayan bir dolandırıcılık girişimi dikkatli bir kuyumcu sayesinde son anda engellendi. Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar 70 yaşındaki yaşlı adama umre için biriktirdiği altınları bozdurtmak istedi. Oyunuysa durumdan şüphelenen o kuyumcu bozdu.
7: Dişinden tırnağından arttırdığı umreye gitmek için yıllarca biriktirdi. Ancak telefon dolandırıcılarının hedefi olmaktan kaçamadı.
8: Dolandırıcılar tehdit etmiş, polisiz, savcıyız diye parasına göz dikmişler.
7: Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki yaşlı adamı arayan dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıttı. Dolandırıcılar hakkında ihbar var diyerek korkuttukları yaşlı adamı evdeki yaklaşık 1 milyon lira değerindeki altınları bozdurması için kuyumcuya gönderdi.
8: Panik halindeydi. Hareketlerinden şüphelendiğimiz için telefonda konuşuyordu. Telefonu cebine soktu. Şüphelendim ve o sıra amcam sessizle konuşarak dolandırıldığını düşündüm ve polisi aradık.
7: Kuyumcu Mehmet Baykal'ın dikkati senaryonun seyrini değiştirdi. Polise haber verildi. Gerçek polis vatandaştan asla para istemez uyarısıyla ikna olan yaşlı adam umre birikimi altınları kurtarmanın rahatlığıyla evine döndü.
8: Dolandırıcılar kendi oğluymuş gibi bizi de inandırabilmek için babacığımdan mesaj geliyormuş şeklinde konuştular. Gerçek gelen polislere de güvenmedi.
7: Yaşlı adamı tuzağa düşürmeye çalışan telefon dolandırıcılarının yakalanmasına çalışılıyor.
3: Ankara-Eskişehir karayolunda minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri 29 yaşındaki öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'dı. Doğan, Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
4: Eşinin tabutuna sarıldı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ankara-Eskişehir karayolunda minibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri 29 yaşındaki öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'dı. Doğan için Polatlı Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğan'ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Medine öğretmenin eşi Samet Doğan cenazede güçlükle ayakta durdu. Samet Doğan eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak'ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi'nde, Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi. Bir ay önce evlenen öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yeni Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi.
3: Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da gerçekleştirilecek COP 31 zirvesi öncesi üniversiteler hazırlıklarını hızlandırdı. Çeşitli çevre dostu projeler üzerinde çalışan üniversite öğrencileri bu projelerle COP 31 zirvesine katkı sağlayacak.
9: Üniversiteler COP 31 öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre üniversite rektörleri COP 31'in yalnızca bir iklim zirvesi değil, bilim diplomasisini güçlendirecek önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.
10: Bugüne kadarki farkındalık yaparsan iyi olur diye teşvik etme noktasındaydı ama artık öyle bir dönemdeyiz ki zorunluluk.
9: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal, COP 31 hazırlıkları kapsamında oluşturdukları koral yapılanmasıyla öğrencilerin süreci yönlendirdiğinin altını çizdi.
10: Güzel.

0: bir eylem planı hazırladılar ve dördüncü grupta bir model KOP yapalım dediler. Yani KOP yapılmadan önce biz öğrencilerin gözünde bir KOP yapma ve ona da KOP 30.5 dedik.
1: Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu da KOP 31'in üniversitelerin toplumla kurduğu bağı daha da güçlendireceğini belirtti.
2: Bilimi genelde toplum için yapma gayretimiz var ve projelerimizi o doğrultuda yapma gayretimiz var. Atatürk Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz projeler hep Erzurum'un sorunlarına yönelik ya da Türkiye'nin bir sorununa yönelik çalışıyoruz. Bunların hepsini biz KOP 31 kapsamının içerisinde değerlendirmeye çalışıyoruz.
1: Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir ise uzun süredir sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürüttüklerini söyleyerek KOP 31'e çevreci kampüs uygulamaları ve dijital tarım projeleriyle katkı sunacaklarını bildirdi.
3: Tarımsal atıklardan geri kazım yaparak bunlarla ilgili kağıt üretim yapıyoruz. Doğal kağıt. Efendim farklı özellikle kompostlar yapıyoruz. Tabii bu da bizim için sıfır atık kapsamında olduğu için önemli olduğunu düşünüyoruz.
4: Liselere geçiş sistemi kapsamında gerçekleştirilen ikinci nakil tercih sürecinin ardından beklenen sonuçlar açıklandı efendim. E-okul üzerinden tercih yapan binlerce öğrencinin yerleşme durumu belli olurken boş kontenjanlardan yararlanan adayların kayıt süreci de netleşti.
1: Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 10 Ağustos'ta açıklanan yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Öğrenciler LGS ikinci nakil tercih sonuçlarına bakanlığın resmi internet adresinden ulaşabilecek. Açıklanan sonuçların ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece yerleştirme süreci 28 Ağustos tarihinde tamamlanacak. Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül'de ilan edilecek ve e-pansiyon üzerinden kayıt işlemleri sisteme işlenecek.
4: Türkiye'de kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı. En fazla kentsel dönüşüm %47 ile İstanbul'da. Peki diğer illerde durum nasıl? Haberimizi izleyelim.
5: Seferberlik sürüyor, kentler dönüşüyor. Türkiye genelinde kentsel dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı.
6: Türkiye'nin tamamı depremle ilgili bir doğal afette karşı karşıya. Olabilecek depremden önce de gerekli tedbir ve önlemleri almamız lazım.
5: 2012'den bu yana 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bini tamamlandı. 368 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Devletin hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyasının da dönüşümdeki etkisi büyük. Bu kampanyadan yararlanan bağımsız bölüm sayısı 376.212'ye ulaştı.
6: Bakanlığımız hem kira yardımları hem kentsel dönüşüm kredileri, Yarısı Bizden destek kampanyası gibi kampanyalarla İstanbul'da özellikle vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme girmeden önü açılmaya çalışılıyor.
7: Kentsel dönüşüme en çok sahip olan il İstanbul, ancak tabii ki Türkiye'nin 81 ilinde kentsel dönüşüm şantiyeleri var.
6: İstanbul'da fazla olmasının nedeni tabii Türkiye'nin nüfusunun 1/5'i İstanbul'da yaşıyor. Biri de tabii önümüzde beklediğimiz bir Marmara depremi. Marmara depremi olmadan gerekli tedbir ve önlemleri almak için İstanbul'da kentsel dönüşüm diğer illere nazaran biraz daha fazla.
5: Kentsel dönüşümde İstanbul'u İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elazığ takip ediyor.
4: Soykırımı temizlemek, gizlemek ve delilleri yok etmek için Gazze'nin enkazını kamyonlarla kendisi taşıyan katil İsrail, sanal dünyada Filistinlilere yönelik dijital bir soykırım uyguluyor. Sosyal medyaya milyonlarca dolar harcayan Netanyahu hükümeti soykırımı örtbas etmeye çalışıyor.

amacıyla Gazze genelinde biriken yaklaşık 68 milyon ton molozun 10 milyon tonluk kısmını şimdiden kaldırdı. İsrail denetimindeki bölgelere taşınan bu enkazın içinde saldırılarda hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri de bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü ve yerel sivil toplum kuruluşu yetkilileri bu devasa enkaz taşıma faaliyetinin savaş suçlarını gizlemek için planlandığını ifade ediyor. Gerçekleri gizleme çabası sadece sahayla da sınırlı kalmıyor. Netanyahu hükümetinin kirli oyunları dijital mecralara da uzanıyor. Katliamı duyurmaya çalışan gazetecilerin ve yüksek takipçili hesapların erişim oranları kasıtlı olarak düşürülüyor. Araştırmalar son 5 yılda Filistin içerikli paylaşımlara yönelik binlerce sansürün uygulandığını gösteriyor. Üstelik sosyal medyada takipçisi yüksek olan kişilere ödeme yapılarak İsrail'i öven içerikler üretiliyor.

0: Geçtiğimiz aylarda İsrail, ABD merkezli Clock Tower X adlı şirketle 6 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre üretilecek içeriklerin en az %80'i özellikle Z kuşağını hedef alacak şekilde planlandı. TikTok, Instagram, YouTube gibi platformlarda ayda en az 50 milyon gösterimle İsrail'in katliamlarının üstünün örtülmesi hedeflendi. Ayrıca Netanyahu hükümeti Google gibi dev teknoloji firmalarıyla da anlaşmalar yaparak yapay zekayı soykırımı örtbas etmede aktif olarak kullandı.
1: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız. Bu pek işe yaramaz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlisi ise sosyal medya. TikTok bir numara. X, yani Twitter çok iyi ve biliyorsunuz, Elon'la konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız.
2: ...81 yıl önce bugün Japonya'nın teslim olmasıyla Asya Pasifik'te 2. Dünya Savaşı resmen sona erdi. Çin ve Japonya arasında savaş üzerinden tarihsel hesaplaşma ise hala devam ediyor. Şimdi sözü A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'e bırakacağız efendim. Mehmet Zeyrek Çin'den bize notlarını aktaracak.
3: Esra Kürek, 81 yıl önce bugün Japon İmparator Hirohito'nun radyodan yaptığı açıklamayla Japonya'nın teslimiyeti resmen halka duyuruldu. Tabii resmi belgeler 2 Eylül tarihinde imzalandı ama bugün Japonya'da savaşın sona erişinin, Çin'de ise kazanılan zaferin en önemli bir yıl dönümü olarak kutlanıyor. Meseleye şöyle çok basit baktığımızda Avrupa'da Nazi Almanya'sı neyse Asya Pasifik de Japonya bu şekilde savaş suçlarıyla anılıyor ve savaş mahkemelerinde de birçok Japon komutan bu suçlardan dolayı idama mahkum edilmişti. Çin açısından mesele oldukça ağır, modern tarihinin en büyük trajedilerinden biri olarak kabul ediliyor ve 35 milyondan fazla sivilin kaybı söz konusu bu süreçte. Gelinen noktada Çin, Japonya'nın tarihten ders almak veya özür dilemek yerine tam aksine savaş suçlarını normalleştirmek gibi devam etmeye çalıştığını söylüyor ve bir an önce bu süreçte kendi tarihiyle yüzleşmelerini de istiyor Pekin yönetimi. Ancak Tokyo ise Yasukuni Tapınağı'nı ziyaret etmeye devam ederek burada gerginliği tırmandırıyor ki bu tapınak 2. Dünya Savaş suçlularının anıldığı bir yer. Dün Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Eğer yeniden militarizme dönerseniz ve silahlanma yarışında bu şekilde ısrar ederseniz çok ezici bir yenilgiyle karşılaşacaksınız demişti. Kuzey Kore'den de yine bu sürece ilişkin çok sert adımlar var. Pyongyang Japonya'nın yeniden işgal zihniyetini taşıyan bir süreç yönettiğini belirterek savunma harcamalarına yönelik attıkları adımların bölgeye felaket getireceğini ancak tarihsel sonuçtan da kaçınamayacakları yönünde bir uyarıda bulundu Kuzey Kore. Rusya yine mesela iki gün önce Kuril Adaları'nda

0: Kentucky Troop'u ziyaret etti. Bu adalar Sovyetler Birliği tarafından Japonya'nın teslimiyetinin hemen ardından ele geçirilmişti ve Japonya hala bölge üzerinde hak iddia ediyor. Özetle baktığımızda Çin, Kuzey Kore, Rusya tarafı 2. Dünya Savaşı'nda kazanılan bu zaferin sonuçlarını korumak istiyor ve Japonya yönetimini tekrar o militarist günlerinden uzak durmaya çağırıyor. Ancak Japonya tarafı ise Sanae Takaichi yönetimiyle birlikte yeniden bir agresif silahlanma politikasına gittiğini görüyoruz ve Tokyo'nun yaptığı açıklamalar Pekin tarafından diplomatik krizlere yol açtığını da izliyoruz. 81. yıl dönümü demiştik ve geçtiğimiz yıl 80. yıl dönümünde Pekin'de dev bir askeri geçit töreni düzenlenerek barışın önemine vurgu yapılmıştı ve Japonya'nın da savaş suçlarına yönelik dünyaya haykırış adeta yapılmıştı. Özellikle baktığımızda 15 Ağustos 1945'te Japonya'nın teslim olmasıyla savaş sona erdi ama savaşın hafızası sona ermedi. Bugün Çin, Güney Kore, Kuzey Kore ve Rusya'nın açıklamalarında Japonya'nın askeri kapasitesindeki değişimlerle 1940'ların mirası yeniden birbirine bağlanıyor ve bu tarihi sürecin yaralarının hala kapanmadığını görüyoruz ki Çin, Japonya'yı 35 milyondan fazla sivili katletmekle suçluyor ve bu da yetmezmiş gibi Japonya'nın bu savaş suçlarını normalleştirme çabasında olduğunu da büyük bir öfkeyle karşılıyorlar ve Pekin bir kez daha savaşı, bu zaferin 81. yıl dönümünde Tokyo'ya uyarılarını iletti. Bir kez daha geçmişleriyle yüzleşme ve özür dileme çağrılarını da hatırlatmış oldu. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Esra Akgürek.
1: Mehmet Zeyre teşekkür edelim aktardıkları için. Şimdi Uzak Doğu'dan bir de Avrupa'ya dönelim efendim. Avrupa sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Analizlere göre sıcaklığın AB'ye maliyetinin 180 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu da AB için ekonomik durgunluk anlamına gelebilir.
2: Kuruyan nehirler, klimayla gelen yükselen elektrik faturaları, olumsuz etkilenen taşımacılık sektörü, aşırı sıcakların Avrupa'ya maliyeti ağır.
3: Termometrelerde 33 derece yazıyordu ama 38 gibi hissettiriyor. Rüzgar da yok ama işte buradayız.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme grafiğini sıfırlama noktasına getirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin bu yıl 180 milyar euro kayıp yaşaması bekleniyor.
3: Bana kalırsa doğanın bize verdiği mesajı anlamalıyız. Tuna Nehri'nde 8 yıl sonra su seviyesi düşüklüğü bakımından yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
2: En ağır fatura iş gücü verimliliğinde. Çalışan başına üretim sıcak nedeniyle düştü. Özellikle açık alanlarda güneş altında çalışanlar olumsuz etkilendi. Gece uykusuzluğu ofis çalışanlarını vurdu. En büyük ekonomik darbeyi alan ülke Fransa. Büyüme tahmininde %1,4 puanlık bir kayıp bekleniyor. Bu da Fransa için yaklaşık %0,6'lık bir küçülme anlamına geliyor.
3: Daha önce hiç klima taktırmayı düşünmemiştim ama hayatımda ilk kez bunu değerlendiriyorum. Sanırım bu dairede oturmaya devam edebilmek için klima bir zorunluluk haline gelecek.
2: Polonya ise nispeten en az etkilenen Avrupa Birliği ülkesi. Kayıp yalnızca maddide değil, sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği genelinde kül olan ormanlık alansa 500 bin hektara yakın.
1: Efendim, Endonezya'da her yaz orman yangınları binlerce hektarı adeta küle çeviriyor. Bu yıl alevlere karşı mücadeleye 15 yaşındaki bir çocuk da katıldı. Üzerinde Superman kostümü, elinde ise hortumuyla alevlerin karşısına geçen genç itfaiyecilerle birlikte yangınlarla savaşıyor.
4: Süpermen kostümünü üzerine geçirdi, eline hortumu aldı, peleriniyle alevlerin karşısına geçti.
5: Okuldan

0: sonra eve gelir ve durumu takip etmeye yardım ederdim. Evde oturup telefonumla ilgilenmektense itfaiye ekibine katılmayı tercih ederdim. Çünkü burası benim evim.
1: Endonezya'nın Kalimantan eyaleti her sene büyük orman yangınlarına sahne oluyor. Orman Bakanlığı verilerine göre El Nino sıcaklarının etkisiyle artan yangınlar bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında 107.465 hektar alanı küle çevirdi. Felaket bu yıl kendi kahramanını ortaya çıkardı. 15 yaşındaki Endonezyalı Rudansia, orman yangınlarının evinin çevresine kadar ulaşmasına kayıtsız kalmadı. Süpermen kostümünü giyerek alevlerle mücadele etmeye karar verdi. Babasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
0: Bu kostümü bir süredir saklıyorum. Bir süre önce satın aldım ama kullanmamak yerine sonunda onu yangın söndürmede giymeye başladım.
1: Rudansia'nın yaşadığı bölge orman yangınları açısından öncelikli risk taşıyan 6 eyaletten biri. Bu yüzden onun en büyük hayali büyüdüğünde itfaiyeci olmak.
2: Oğlum bu operasyonları anlıyor çünkü okuldan sonra yapacak bir şey olmadığında her zaman bizimle birlikte yangın söndürmeye geliyor. Bu yüzden ne yapacağını biliyor.
3: Letonya'da hava sahasını ihlal eden insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. NATO müdahaleye Türk F-16'larının da katıldığını belirtti.
1: Letonya'da İHA alarmı verildi. NATO uçakları havalandı. Müdahaleye Türk F-16'ları da katıldı. Baltıklar'da tehlike çanları bir kez daha çaldı. Kimliği belirsiz İHA Letonya'nın hava sahasına girdi. Radarlar tarafından tespit edilen İHA için NATO güçleri harekete geçti. Savaş uçakları havalandı. Hava aracı etkisiz hale getirildi. Yerleşim yerlerinin bulunmadığı bir bölgede düşürüldü.
2: Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracıyla ilgili bilgi alındı ve hava uyarısı verildi. Bu hava aracı müttefik kuvvetlerimiz tarafından bu bölgede başarıyla durduruldu.
1: Operasyona Türk F-16'ları da katıldı. Estonya'da konuştu iki Türk F-16'sı alarm üzerine havalandı. İHA'yı Litvanya'da konuştu İtalya'ya ait Eurofighter düşürdü. Letonya'da halka da alarm verildi. Bazı bölgelerde sığınaklara ve kapalı alanlara geçilmesi istendi. Finlandiya'da Rusya sınırında ulaşım kısıtlamaları getirdi. Yaklaşık 40 dakika süren alarm İHA'nın düşürülmesiyle sona erdi. İHA'nın enkazını bulmak için arama çalışması başlatıldı. Rusya sınırına yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bölgeye ekipler sevk edildi. İHA'nın nereden geldiğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi verilmedi.
3: Efendim, Çin'de ilginç bir hava aracı geliştirildi. Bir kişiyi taşıyabilen ve üzerinde ayakta durularak kontrol edilen drone, testlerini başarıyla geçmesi halinde geleceğin uçan motosikleti olmaya aday.
1: Belki geleceğin hava aracı olacak. Belki de tarım, ulaşım ya da sanayi sektörlerinde kullanılacak. Drone teknolojisi her geçen gün daha da şaşırtıyor. Bu kez motosiklet gibi düşünebileceğimiz tek kullanıcılı bir araç sahneye çıktı. Hangzhou kentinde ultra hafif özelliğiyle tanıtılan bir insanlı hava aracı denendi. Saatte 36 kilometre hıza ulaşabilen araç ayakta durarak kullanılabiliyor. Yerden 4 ila 5 metre yükselebilen araç 4 büyük pervane ile havalanıyor. Özel bir uçuş kontrol sistemi bulunan araç arıza halinde güvenliği de sağlayabiliyor. Çarpma anında hava yastığı açılabiliyor. Sürücü içinse paraşüt bulunuyor. Şimdilik deneme aşamasında olan sürücülü drone, gelecekte hayatımızın vazgeçilmezi olmaya aday.
3: Sıralı dünya raporu var.
4: Hindistan'dan. Singapur bayraklı bir konteyner gemisi Kalkuta limanına doğru seyrederken dümen arızası yaşadı. Kontrolden çıkan diğer gemi Hindistan'ın doğusundaki Hugli nehrine sürüklenerek kıyıda karaya oturdu. Bu görüntüler ise Çin'den. Aşırı yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Bir AVM'nin tavanı şiddeti yağışları kaldıramadı. Önce sızıntı oluştu, sonra AVM'nin ortasında adeta şelale aktı. Ardından tavan tamamen çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

0: ABD'nin Oregon eyaletinde toplu taşıma otobüsünde ilginç anlar kayıtlara geçti. İki keçi otobüse bindi. Otobüsün kapıları kapandıktan sonra durumu fark eden yolcular keçileri indirdi. Rusya'da 7 aylık bir köpek stajyer olarak havaalanında işe başladı. Korgi cinsi yavru köpek Archie havalimanında stajyer müfettişi görevi üstlenecek. Stajyer köpek Archie bagajları kontrol edecek ve tehlikeli kargoları tespit edecek. Göreve yeni başlayan Archie şimdilik bölgeyi öğrenmekte ve çocuklarla oyun oynamakla meşgul oluyor.
1: Hakkari Yüksekova'da yaşayan Dursun Aykut, 20 yıldır yürüyemeyen 80 yaşındaki annesine adeta gözü gibi bakıyor. Bir evladın annesine olan fedakarlığını ve sessiz vefasını gözler önüne seren o yürek ısıtan hikaye şimdi ekranlarımızda.
2: Annesine duyduğu sevgi hayatın tüm zorluklarının önüne geçiyor.
3: Gözüm gibi de bakıyorum. İsterse sırtımda da gece gündüz gezdiririm. Sonuçta annemdir.
2: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 45 yaşındaki Dursun Aykut hayatını 20 yıldır yürüyemeyen 80 yaşındaki annesine adadı. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyor, günlük yaşamında yapamadığı her işte adeta eli ayağı oluyor.
3: 20 senedir annem hasta. Annemin hastalığı, bir sürü hastalıkları var. Hem iki kalçasında platin var, hem beyin ameliyatı olmuş, şeker hastasıdır, tansiyon hastasıdır.
2: Bu hikaye bir annenin yıllar önce verdiği emeğin evladının sevgisiyle karşılık bulduğu sessiz bir vefanın örneği.
3: Ben de kendim hastayım. Yani bir hayırseverlerden, yetkililerden yardım istiyorum. Bir akülü sandalye. Durumum olmadığı için sadece bunu istiyorum annem için.
1: Yaz Kur'an kursları çocuklar ve gençlerin yoğun katılımıyla 6 haftalık eğitim sürecinin ardından sona erdi. Elazığ'da 4 yaşındaki Kerem'in Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmesi ise ailesine büyük gurur yaşattı.
4: Çocuklar yaz boyunca Kur'an kurslarına yoğun ilgi gösterdi. Öğrenciler son derslerinde de yeniden sıralardaki yerlerini aldı. Kimi Kur'an-ı Kerim okudu, kimi öğrendiği dua ve sureleri tekrar etti.
5: Türkiye'nin genelinde olduğu gibi Kayseri'de de 6 Temmuz'da başlayan yaz Kur'an kursları 6 haftalık eğitim sürecinin ardından sona erdi.
6: Biz burada 6 haftayı dolu dolu geçirdik. Çocuklar her şeyi öğrendiler. Birliği, beraberliği, kardeşliği, dini eğitimi.
7: Yani Kur'an öğretti, sureler öğretti. Yani çok şey öğretti yani. Bizim ufkumuzu açtı.
8: Ben de Dairel Ülk Cüz'ü bitirdik. Arkadaşlarımla beraber erkenden gelince kapının önünde Kur'an okuduk yani. Çok güzel geçti.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Erâitellezî yükezzibu biddîn. Fezâlikellezî yedî'ul yetîm.
4: Kur'an-ı Kerim'e geçenlerden biri de Elazığ'da yaşayan 4 yaşındaki minik Kerem'di.
10: Çok sen bana.
11: Bugünleri görmek benim için çok büyük bir gurur.
10: Kim ne? Kerem'e sayıkla bu ne?
4: Minik Kerem öğretmenlerinin desteğiyle büyük ilerleme kaydetti ve 6 ayın sonunda Kur'an-ı Kerim okumaya başladı.
11: Öğretmenlerimizin desteği ve oğlumun ilgisiyle ve azmiyle oğlum şu an Kur'an-ı Kerim okuyor.
1: İki kıta, aynı semaya yükselen minareler ve asırlardır boğazda yankılanan ezan sesleri. Dolmabahçe ve Ortaköy'ün boğaza yansıyan zerafeti, İstanbul'a hakim bir noktada yükselen Büyük Çamlıca Camii. Her birinin ayrı bir hikayesi, her birinin bu şehirde bıraktığı ayrı bir iz var. Geçmişten bugüne uzanan bir cami yolculuğu ekranlarınıza geliyor.

iki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. Boğazın iki kıtasını süsleyen camiler ise tarihleriyle, mimarileriyle ve huzurlu atmosferleriyle adeta İstanbul'un incileri. Bizler de bugün Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan bu serüvende bu eşsiz mimari eserleri ekranlarınıza taşıyacağız.

Boğaz'ın mavi sularına zarafetle yansıyan Bezmi Alem Valide Sultan, diğer bir deyişle Dolmabahçe Camii. Osmanlı mimarisinin batı anlayışıyla harmanladığı en seçkin yapılardan biri. Dönemin Valide Sultanlarından Bezmi Alem Sultan'ın talebiyle 1853 yılında yapımına başlanmış olup, Valide Sultan'ın vefatı hasebiyle de oğlu Sultan Abdülmecid tarafından inşası tamamlatılmıştır. Bezmi Alem Valide Sultan Camii yaklaşık 2 asırdır İstanbul Boğazı'nın en güzel yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Ortaköy Camii'nin önündeyiz. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği, milyonlarca fotoğraf karesine misafir olan o mabet. Ancak Ortaköy Camii'ni özel kılan yalnızca manzarası değil, yaklaşık 170 yıldır İstanbul Boğazı'na huzur ve maneviyat taşıyan o atmosferi.

Sultan Abdülmecid'in emriyle inşa edilen Ortaköy Camii, ince taş işçiliği, geniş pencereleri ve ışıkla bütünleşen mimarisiyle ziyaretçilerini ilk bakışta etkiliyor.

II. Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına 1548 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Osmanlı klasik mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul görüyor. Bugün halen daha Üsküdar'ın kalbinde hem denizden gelenleri hem de karadan geçenleri tüm ihtişamıyla karşılamaya devam ediyor.

Mih, Farsça'da güneş, mah ise ay demek. İşte Mihrimah Sultan'ın ismi bu iki gök cisminden oluşuyor. En bilinen rivayete göre 21 Mart Ekinoks'unda uygun bir noktadan bakıldığında Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan'ın ardından güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin üzerindense ay doğar. İşte bu rivayet Mihrimah Sultan Camii'nin en bilinen hikayesidir.

1580 yılında Mimar Sinan tarafından Şemsi Ahmet Paşa için inşa edilen bu cami, Boğaz kıyısındaki en zarif yapılardan biri. Denizle neredeyse iç içe olması hasebiyle İstanbul'un en huzurlu ibadet mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

0: arasında kuşkonmaz cami olarak da bilinen Şemsi Ahmet Paşa Camii, bir rivayete göre rüzgarın yönü nedeniyle kubbesine martıların konmayışıyla da hafızalarda yer ediyor.
1: Şemsi Paşa bir rivayet Sokullu Mehmet Paşa ile rütbe yarışına giriyor. Sokullu Mehmet Paşa Mimar Sinan'a karşıda Fatih'te bir cami yaptırıyor. Kuşların çok uğrak noktasında olan bir cami olması hasebiyle kuşlar caminin üzerine pisliyormuş. Şemsi Ahmet Paşa Sokullu'ya senin yaptırdığın caminin üzerine kuşlar pisliyor. Nasıl bir yere cami yaptırdın diye hayri bir zenzenişte bulunuyor. Bunun üzerine Şemsi Paşa ben öyle bir cami yaptıracağım ki üzerine kuş konmayacak diye niyetini alıyor. Bunun üzerine bu niyetiyle beraber Mimar Sinan'a bu talimatı veriyor. Deha mimar olan Mimar Sinan burada rüzgar akustiğini ve denizin hemen kıyısında olması itibariyle hasebiyle oluşan su akustiğini sağlayarak bu camiyi inşa ediyor.
0: Şu an Şemsi Paşa Camii'nin içerisindeyiz. Caminin bu bölümünde hem Şemsi Ahmet Paşa'ya hem de onun ailesine ait kabirler bulunuyor. Yaklaşık 4,5 asırdır ayakta kalan bu cami, Mimar Sinan'ın yalnızca mimari bir eserini günümüze ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çok önemli bir kültürel mirasa da ev sahipliği yapıyor.

0: 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet tarafından inşa ettirilen Vaniköy Camii, Boğaz'ın ahşap mimarisini günümüze taşıyan en nadide eserlerden biri olarak kabul ediliyor.
1: Vani Mehmet Efendi Van'da doğup büyüyor, Erzurum'da eğitimini alıyor, çok ünlü bir vaiz oluyor. İlerleyen zamanlarda saraya, Osmanlı Sarayı'na vaiz olarak atanıyor. Buraya tayin oluyor ve bu camiyi 1665 yılında inşa ediyor kendisi. Bugün ikisi de kullanılıyor. Hem Vaniköy hem de Vaniköy diye telaffuz ediliyor. 2020 yılında ne yazık ki camimiz elektrikten kaynaklı bir yangın geçirdi. Aslına uygun bir şekilde camimizi yeniden inşa ettiler, ihya ettiler. Kurslarıyla, dersleriyle, eğitimleriyle bayağı aktif, faal olan bir cami haline dönüştü elhamdülillah.

Yolculuğumuzun rotasını Boğaz'ın kıyısından şehrin en yüksek tepelerinden birine çeviriyoruz. Büyükçamlıca'dayız. Geleneksel Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alarak yapılan 2019 yılında ibadete açılan Büyükçamlıca Camii 63 bin kişilik kapasitesi ve 6 minaresiyle hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin en büyük ve en önemli ibadet ve kültür merkezlerinden biri.

Mimar Sinan'ın kaleminden çıkan kubbeler, Osmanlı'nın son dönemine damga vuran o zarif eserler ve bugün aynı medeniyet anlayışını taşıyan Büyük Çamlıca Camii. İstanbul'un

0: Ajans hafta sonundayız efendim. İlk saatimizi geride bıraktık ve artık saatlerimiz 6'ya ulaşmak üzere. Televizyonu ve radyolarını yeni açanlar için günaydın diyelim ve bu saatimize de bir deprem haberiyle başlayalım. Pasifik ateş çemberi üzerinde bulunan Endonezya'nın Flores bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu ise depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı. Ana depremin ardından bölgede tansiyon düşmedi. Kısa süre içinde 6,2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha kaydedildi. Dev dalgaların kıyıları vurmasından korkuluyor. Bölgede en üst düzey tsunami alarmı verildi. Depremde yaralanma ya da can kaybı olup olmadığı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sürpriz katılımlara sahne oldu efendim. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı düzenlenen görkemli törenle AK Parti saflarına katıldı. Yeni yol arkadaşlarının rozetlerini ise bizzat Başkan Erdoğan taktı.
1: Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılında Recep Tayyip Erdoğan.
2: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölen havasındaki bir programla kutlandı. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de farklı partilerden ayrılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması oldu. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etmişti.
3: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş.
2: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı.
0: AK Parti 25 yaşında. Türk siyasi tarihindeki çeyrek asırlık öyküyü AK Parti yöneticileri A Haber'de değerlendirdi efendim, izleyelim.

0: Çok yoğun yaşanmış bir siyasi açıdan 25 yıl oldu. Gerçekten AK Parti ilk kurulduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın motto olan, dilimize pelensenk olan bir mottosu var, sözü var. Diyordu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
1: Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olmuş.
2: Recep Tayyip Erdoğan da zorlukta, kolaylıkta, başarıda, mücadelede milletimizin gördüğü en değerli şey samimiyettir.
3: AK Parti'nin 25. yılında parti yöneticileri A Haber'e konuştu. Efkan Ağda, Hayati Yazıcı ve Ahmet Büyükgümüş AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu değerlendirdi.
1: Yapılmış olan 19 millete başvuruda, yani seçim var, referandum var, anayasa oylaması var vesaire. 7 tane milletvekili genel seçimi, 6 tane yerel seçim, 3 tane anayasa referandumu, 3 tane de doğrudan doğruya millet tarafından Cumhurbaşkanı seçiminde birinci çıkmış bir parti.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağda, AK Parti'nin siyasi serüvenine dikkat çekti.
0: Ekonomik açıdan 238 milyar dolarlardan bugün 1.6 trilyon dolara aşan bir ekonomiye ulaştık ve dünyada trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdik. Eskiden sipariş ettiğimiz halde, parasını taahhüt ettiğimiz, verdiğimiz halde bize satılmayan İHA ve SİHA'ları savunma sanayinde biz yapıyoruz ve dünyada savunma sanayi konusunda ihracat yapan 100 ülke arasına girdik.
3: Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise AK Parti'nin siyaset anlayışında samimiyetin öne çıktığını vurguladı.
2: Bizim muarızlarımız, rakiplerimiz bile onun yiğitliğini, onun samimiyetini tescil ve tespit edebiliyorsa, bu geniş hissiyatı vermişsek, liderimizin gerçekten kalbinden konuşarak ve millet için mücadeleyi siyasetin esas pusulası kılmasındandır. Bizim her zaman her buluşmamızda ifade ettiğimiz bir siyaset düsturu vardır. Siyasetin en büyük gücü samimiyettir. Eğer konuşan sahibi samimi değilse, fikirlerinin gerçekten arkasında değilse, iradesiyle fedai can ederek yüreğini o sözün, o fikrin, o mücadelenin arkasına koymadıysa, oradan samimi bir siyaset çıkmaz.
4: Efendim, bu saatimizde gazetelere bir bakalım. Sabah, Hürriyet, Akşam ve Yeni Şafak'ta bakalım hangi haberler yansımış gazetelerin sayfalarına. Sabah gazetesine baktığımızda Türkiye yüzyılına şafağa söküyor diyor. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde on binlerle buluşan Başkan Erdoğan, terörle birlikte emperyalist planında alt üst ediyoruz. Türkiye yüzyılına şafağa şimdi söküyor dedi. Terör canımızı yakıyordu. Onu da Cumhur İttifakı olarak çözdük. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Anneler ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor dedi. Ve bu sözleri de Sabah gazetesinin manşetlerine yansıdı efendim. Hürriyet'e bakalım. Hürriyet gazetesinde de manşetlerde benzer bir başlık var. 25. yıl mesajları başlığıyla Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajları derlemiş. Hemen yanında ise terörist Türkiye için özel türkü başlığı var. Bir bakalım. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla terörist Türkiye sürecine özel bir türkü hazırlandı. MHP hesaplarında paylaşıldı bu türkü. Sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı türkü Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir notuyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Türkiye'de de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi diyor. Bir altında ise öğrenci affı ile ilgili bir haber var. Birçok öğrenci bu haberi bekliyordu aslında. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Öz var. 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren ve 9 Aralık'ta sona erecek öğrenci affının nasıl uygulanacağına dair detayları paylaşmış ve bu da Hürriyet'te yer alıyor. Akşama bakalım. Akşam gazetesinde de benzer bir manşet var efendim. Gelecek 50 yılı planladık. Başkan Erdoğan'ın sözlerine Akşam gazetesi de genişçe bir yer vermiş. Bir yanında ise ilk hedefimiz Amerikalılara ucuz petrol başlığı dikkat çekici. ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran Savaşı'ndaki önceliklerini sıraladı. İlk hedef Amerikalılara ucuz petrol sağlamak. İkincisi İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek şeklinde çarpıcı bir açıklaması yer alıyor Akşam gazetesi. gazetesinde. Bir altında ise ecdat eserini tik ayağa kaldıracak diyor. İran Kerkük kentinde bulunan 3000 yıllık tarihi Kerkük Kalesi içerisinde 1361'de inşa edilen Selçuklu mimarisi Gökkümbet Tika tarafından restore edilecekmiş. Bu haberde Akşam gazetesinde yer alan haberler arasında. Ve son olarak Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak'ta Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu mesajlara manşetten yer vermiş. Gelecek 50 yılı da planladık. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor başlığıyla manşetine yer vermiş. Sınav sistemiyle ilgili bir haber var. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde yapay zekadan mesleki eğitime, yeni müfredattan sınav sistemine kadar birçok başlıkta mesaj verdi. Bosporus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya gelen Tekin, LGS ve YKS sisteminde değişiklik olmadığını, soru havuzlarının yeni müfredata göre yeniden oluşturacağını açıklamış. Yeni Şafak'ta yer alan bu habere göre efendim. Ve dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. ABD Başkanı Donald Trump petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dansa cevap gecikmedi. İran ne uçak geminize ne de tehditlerinizle buraya alabilirsiniz açıklamasıyla misilleme sinyali verdi.
5: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
6: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu.
5: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
6: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
5: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
6: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
5: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
6: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
4: Orta Doğu'da kağıt üzerinde ateşkes var ama sulh yok. Sular bir türlü durulmuyor. Gerilim attı, her an patlamaya hazır bir bomba gibi. ABD bölgedeki askeri kartları yeniden karma kararı aldı. Dev uçak gemisi USS Abraham Lincoln'un yerine USS George Washington sahaya sevk ediliyor. Ancak bu hamlenin arkasında sadece askeri strateji değil, skandal bir insani kriz var efendim. Amerikan basınına sızan bilgilere göre aylardır sıcak bölgede olan Lincoln personelinin psikolojisi tamamen çöktü.
3: Bir uçak gemisi geliyor, diğeri ülkesine dönüyor. ABD Savaş Bakanlığı Orta Doğu'da nöbet değişikliği için düğmeye mi basıyor? ABD-İran arasındaki çatışmalar duraksadı, ateşkes uzatıldı. Fakat Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor.
7: Hürmüz Boğazı şu an açık. Bakın, şu anda Hürmüz'ün kontrolü sadece Amerika Birleşik Devletleri donanmasında. Kusursuz bir ablukamız var, çelik bir duvar ve içeri girmesini istediğimiz insanları alıyoruz.
3: Bu kapsamda 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine USS George Washington'ın Orta Doğu'ya gönderileceği öne sürüldü. Haberde USS Abraham Lincoln'un gerekli bakımlarının yapılması üzerine ABD'ye döneceği belirtildi. Halihazırda Pasifik'te görev yapan USS George Washington'ın ise yakın zamanda rotasını bölgeye çevirmesi bekleniyor. Söz konusu iddianın USS Abraham Lincoln'un 8 aydan fazla süredir görev yapan askerlerin psikolojik bunalım yaşadığı iddiasının ardından gelmesi ise kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD basını donanma mensuplarının artık intihar etme noktasına geldiğini yazmıştı. Asker ailelerine dayandırılan haberde duşların küflü, suların kesik, çamaşırhanelerin haftalardır çalışmadığı öne sürüldü. Gıda ve kişisel bakım tedarikinde ise sorunların baş gösterdiği iddia edildi. Söz konusu iddialara bazı senatörler tepki gösterse de ABD Savaş Bakanlığı bu durumu yalanlamıştı.
4: Efendim, ateşkes kağıt üzerinde kaldı. Gazze'de ölüm kusan bombalar tek bir gün bile susmadı. Kural, sınır ve anlaşma tanımadan saldırmaya devam eden İsrail ordusu bu kez doğrudan kentin tepe yönetimini hedef aldı. Gazze Emniyet Müdürü düzenlenen hava saldırısı

0: Aslında hayatını kaybetti. İsrail'in acımasızlığı sadece bombalarla da sınırlı değil. Netanyahu hükümetinin uyguladığı ambargo yüzünden kentteki kanser hastaları ilaçlara ulaşamıyor. Tedaviyi göremediği için hastane köşelerinde adeta ölüme sürükleniyor.
1: İsrail ateşkese yine uymadı. Her gün onlar tarafından ihanete uğruyoruz. Nerede bu ateşkes?
2: Katil İsrail 73 binden fazla insanın katledildiği Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Uluslararası baskılara ve ateşkes kararına rağmen Gazze'de sivillerin üzerine bombalar yağıyor. Gazze'ye yönelik son saldırılardan biri Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde gerçekleşti. Hava saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Saldırıların ardından gözü yaşlı aileler kaldı. İsrail'in bir diğer hedefi ise Gazze Emniyet Müdürü Ebu Kemil oldu. Seyir halindeki aracı hava saldırısıyla hedef alınan Filistinli Emniyet Müdürü saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan geriye bu görüntüler kaldı. İsrail'in saldırıları ve ablukası Gazze'deki hastalar için de hayati bir tehdide dönüşmüş durumda. Özellikle kanser hastaları gerekli ilaç ve tedavilere ulaşamadığı için hastalıklarının ilerlemesine engel olamıyor.
1: 3 aydır hiçbir tedavi görmedim. Ağrı kesicilerle idare ediyorum. Hastalığım ilerledi. Yeni bir tarama yaptırdık ve kanserin karaciğerden akciğerlere ve kemiklere yayıldığını öğrendim. Ölüyorum. Hissedebileceğim hiçbir duygu kalmadı. Hastalığım her gün ilerliyor ve durumum çok kötü. Tırnaklarımın hepsi düştü. Tek bir tane bile kalmadı. Artık sadece ölmeyi bekliyorum.
2: Gazze'deki doktorlar da tedavi imkanlarının yetersizliğine dikkat çekiyor. Kanser hastalarının kemoterapi başta olmak üzere gerekli tedavilere ulaşamadığını belirten doktorlar hastaların hayatını kaybettiğini söylüyor.
3: Gazze'li kanser hastaları kemoterapi tedavisi alamıyor. Bu yüzden her gün neredeyse 5 kişi ölüyor. Gazze'de 5000'den fazla kanser hastamız var. Ama Gazze şeridinde bu tedavilerin hiçbiri mevcut değil. Binlerce hastam var. Haftada 6 ya da 7 hastayı Gazze dışına çıkarıp tedavisini yaptırabilsek bile bu süreç 20 yıl sürer.
0: Efendim gazetelerle devam edeceğiz. Türkiye Türk Gün, Takvim ve Yeni Asır var sırada. Hemen Türkiye Gazetesi'ne bir göz gezdirelim. Manşette aslında bugün pek çok gazetenin manşeti ortak efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25. yılda tarihi mesajlar verdi. 50 yıllık plan hazır. AK Parti'nin 25 yılda yaptığı büyük Türkiye dönüşümünü anlatan Erdoğan, devletin yarım asırlık planlarında hazırladıklarını hepsinin tek tek hayata geçirileceğini aktardı diyor. Manşetin altında ise servis çilesi bu yıl erken başladı başlığı var efendim. Resmi tarifelerin çok üzerinde bir fiyat isteniyor. Okul yönetimleri susuyor diyor. Okullar açılmadan ancak servis pazarlığı başladı. Ücret elden alınıyor. Belge verilmiyor. Servisçi almadım dese yapacak bir şey yok. Okul yönetimleri biz karışmayız diyor. Veliler de okullar ve servisçiler organize çalışıyor diye şikayet ediyor diyor. Servis çilesi bu yıl erken başladı başlığıyla Türkiye Gazetesi'nde yer alıyor bu haber. Devam edelim. Türk Gün'e bakalım. Türk Gün'de de yine Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu o mesajlara yer verilmiş manşette. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor diyor. Bu haberin yanında ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den bir haber var. Terörsüz Türkiye'nin 4 adımlık yol haritası demiş. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecinin aşamaları ve yol haritası ile ilgili açıklamasında tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme vurgusu yaptı. 3 aşamalı bir sürecin izleyeceğini belirten Çiftçi, birincisi örgütün bütün unsurlarıyla tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi süreci sabote etme, toplumu provoke etme girişimlerini engelliyoruz. Üçüncüsü terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında sürdürüyoruz ifadesini kullandı. Ve bakalım Takvim Gazetesi'ne. Takvim Gazetesi'nde de ilk günkü heyecanla gelecek 50 yılı planladık. Daha yapacak çok işimiz var. Yine Başkan Erdoğan'ın yapmış olduğu konuşmadaki sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl dönümünde Ankara'da tarihi bir konuşma yapıp dünyaya önemli mesajlar verdi. Yolları açın, Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Her gün yeniden başlıyor.

0: Duyacağız. Her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak diyor. Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudunu umudu olarak doğdu ve millet kurdu. Kurmasında millet dokundu. Hamurunu millet yoğurdu. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada milletin huzurundayız şeklindeki ifadeleri takvimde manşette yer alan haber olmuş. Ve son olarak yeni asıra bakalım efendim. Yeni asırda da yine manşetlerde Başkan Erdoğan'ın ifadelerine yer verilmiş. Bu haberin altındaysa Türk adaletinden kurtuluş yok başlığı dikkat çekici. İzmir'de adı FETÖ borsası olarak adlandırılan yapıyla anılan iş insanı Ahmet Kurtuluş cinayetinin azmettiricisi olduğu iddiasıyla yargılanan Serkan Kurtuluş Türk adaletinden kaçamadı. İçişleri Bakanlığı elebaşı Kurtuluş'un Arjantin'den Türkiye'ye iadesinin sağlandığını bildirdi diyor ve fotoğrafları da Yeni Asır'da yer alan bir haber olarak bugün yer alıyor efendim. Şimdi aynı kent bir gün arayla ve yine aynı felaket. Giresun Görele'deki taşkının yaraları sarılırken bu kez Keşap ilçesi sele teslim oldu. Şiddetli yağışın ardından dereler taştı, araçlar akıntıya kapıldı. Arama kurtarma ekipleri selde kaybolan dayı yeğeni bulmak için seferber oldu.
1: Ya bu ne?
2: Kimse ne olduğunu anlamadı. Yağış öyle şiddetliydi ki felaket dakikalar içinde geldi. Meteoroloji Giresun'un Keşap ilçesi için sel uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış hava kararırken başladı ve giderek şiddetlendi.
3: Keşap sel altında.
4: Arabalar gidiyor Allah'ım. İnşallah işi boştur yarabbim ya.
2: İlçe merkezinde taşkın meydana geldi. Uyarıların ardından menfezlerin temizlenmesi felaketin büyümesini önledi. Ama aynı dakikalarda yollarda ölüm kalım savaşı vardı.
5: Birçok yol kapandı, sel ve heyelanlar yaşandı. Keşap'tan Karabulduk beldesine giden ve içinde 3 vatandaşımızın bulunduğu araç bu noktadan gelen selle birlikte dereye doğru sürüklendi.
2: Şoför son anda kurtuldu. Bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile lise öğrencisi yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise sele kapılarak kayboldu.
6: Bir tanesi şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor.
7: Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Bu arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz buralarda.
5: İki vatandaşımızı arama çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor. Tam 12 kilometrelik vadide AKUT, AFAD ve jandarma ekipleri su altı arama ekipleriyle birlikte iki vatandaşımızı bulmak için yoğun çaba sarf ediyorlar.
2: Ekiplerin kayıp dayı yeğeni arama çalışmaları sürerken iki gün önce selin vurduğu Görele'de hayatını kaybedenlerin cenaze töreni vardı. Dere kenarında piknik yaparken sele kapılan Zekiye Kırca ve kızları son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlanırken faciadan mucize eseri kurtulan Mehmet Kırca'nın acısı tarifsizdi.
0: Efendim, küresel ısınma disipliniyle tanınan Japonları hazırlıksız yakaladı. Beklentinin kat be kat üzerine çıkan yağış kent meydanlarını adeta göle çevirdi. Can kayıpları da giderek artıyor.
2: Yağış beklentileri katladı. Sel Japonya'da can aldı. Binalarının sağlamlığı ve altyapısına verdiği önemle tanıdığımız Japonya, küresel ısınmanın kurbanı oldu. Sokaklar çok kısa süre içinde su altında kaldı. Merdivenler şelaleye döndü. Metro su baskını yüzünden hizmet veremedi. Otobüslerde yolculuk edenler bile selin etkisindeydi. Aniden yükselen su seviyesi bazı bölgelerde araçları bile yuttu. Ekipler hayat kurtarmak ve baskınların önüne geçmek için ne yapacağını şaşırdı.

0: Vardı. 45 bin evi elektriksiz bırakan yağış sebebiyle 400 bin kişi için tahliye emri çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi de yaralandı. Yetkililer rekor yağış sebebiyle can kayıplarının artmasından endişeli.
1: 'Avrupa genelinde başlayan orman yangınları haftalardır kontrol altına alınamadı. İngiltere'de alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Yunanistan'da tatil köyü alevlere teslim oldu. İspanya'da ise tarihi manastır yangınlar nedeniyle tahliye edildi.
2: Alevler yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Avrupa'yı orman yangınları vurdu. İngiltere'de bir golf sahasında kuruyan çimenler alev aldı. Yangın kısa sürede yayıldı. Önce ormanlara ardından yerleşim yerlerine ulaştı.
3: St. Nicholas Beach.
4: İtfaiyeciler için yan kapıları açtım. Geldiler ve gerçekten harikaydılar.
2: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yangından etkilendi. Yangının etkisi sadece evlerle sınırlı kalmadı. Yerel tren seferleri aksadı, bazı bölgelerde elektrik kesildi. Bakım evi sakinleri tahliye edildi. Yunanistan'da da orman yangınları kontrol edilemiyor. Bu defa Halkidiki'den alevler yükseldi. Otluk arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı. Bölgeye gelen çok sayıda turist ateş çemberinin ortasında kaldı. Tahliye çalışmaları başlatıldı.
4: Yunan hükümetinden bir uyarı mesajı aldık ve ondan sonra sahilden Sivri'ye gittik.
2: Orman yangınları Hırvatistan'da da baş gösterdi. Ülkenin güneyindeki Omis'ten yükselen alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İtfaiye ekipleri zorlu mücadele verdi. Onlarca kişi yaralandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Almanya'nın Belçika sınırında da yangın çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 300 hektarlık alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. İspanya ise haftalardır alevlerle mücadele ediyor. Aragon Özerk bölgesinde 9 bin hektar alan yangından etkilendi. Yaklaşık 900 kişi evlerinden çıkarıldı. Alevler Aragon Krallığı'nın önemli yapılarından biri kabul edilen San Juan de la Pena manastırlarına kadar ulaştı. İspanya Acil Durum Birimi manastırdaki bazı değerli eserleri ve kralların kalıntılarını yangından uzaklaştırdı.
1: Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçanların devletin nefesini ensesinde hissettiğini söyledi.
5: Interpol peşini bırakmadı. Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Interpol, Europol daire başkanlarının kapsamlı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye iade edilmemek için sığınma talebinde bulunmuş, reddedilince de açlık grevi yapmıştı. Kurtuluş Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilirken transit geçişte yaşanan kriz bakanlıklar ve Interpol birimlerinin diplomatik temaslarıyla aşıldı. Türk ekibi tarafından teslim alınan, yolculuk sırasında provokasyonlarına devam eden zanlı Brezilya'da uçakta bomba var diye bağırarak olay çıkarmaya çalıştı. 14 Ağustos itibariyle güvenlik güçlerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımda, suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar ifadelerine yer verdi.
1: Kırıkkale'de 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te bir dairede derin dondurucuda bulunmuştu efendim. 12 yıl sonra soruşturma kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı.
6: Araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçta. Yalnız bu arada abim kayıp.
2: Öldürdüler, ortadan kaldırmak için parçaladılar. Korkunç cinayette cansız beden 11 yılın ardından derin dondurucuda bulundu.

0: Bile sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
1: Ekipler 98 kişinin ifadesini aldı. 112 farklı kurumla ilgili yazışmalar yapıldı. Şüphelilere ait GSM hatları üzerinde çeşitli analizler gerçekleştirildi. Plaka tanıma sistemi kayıtları incelendi. Teknik ve fiziki takip sonucu Hüseyin Okumuşoğlu'nun öldürülmesine 17 şüphelinin karıştığı belirlendi.
2: Aç kapıyı polis.
1: Gelişmeyi Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, Kırıkkale, Ankara ve Aydın'daki eş zamanlı operasyonlarda 16 zanlının gözaltına alındığını duyurdu. Böylelikle 4 ay içinde 30 dosyada 35 faili meçhul cinayet aydınlatılmış oldu.
3: Efendim, şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili dosyada yeni gelişmeler var. Tutuklu olan Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak istediği iddia edilen konuşmalar ortaya çıktı.

0: Ben de değilim ama mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
1: Şantaj.
0: Severiz. Ben de çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
2: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kaydı çıktı. Kayıtlarda Tuğyan'ın nişanlısına ait özel görüntüleri yayınlatmak istediği iddia ediliyor.
0: Bende çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
3: Yani ben dış kapının dış bandalıyım. Hayatımda görmediğin, beraber olduğun karıyı koruyorum.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen yeni ses kayıtları yayınlandı.
4: İlk kayıtta şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşından yardım istiyor. Öyle ki kaydın devamında bir gün başıma bunların geleceğini biliyordum diyor.
0: Ben de çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
1: Aile
0: için mi? Aile dışı her şey. Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
1: Şantaj.
0: Severiz.
1: Senden geldiğini bilmeyecek mi?
2: Ve bir başka kayıtta bu kez magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'yla Kervan Eminoğlu'nun konuşması yer alıyor. İddiaya göre Seyhan Soylu, Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyarıyor. Konuşmanın en dikkat çeken bölümü ise ses kaydı alınmasıyla ilgili.
3: Arar, kaydetmeye çalışır. Aman hepimizin içinden geçersin. Ben dış kapının dış bandalıyım. Hayatımda görmediğin, beraber olduğun karıyı koruyorum.
4: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma artık yeni bir aşamaya geçiyor. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak ve ses kayıtlarıyla ilgili tanıkların ifadeleri hakkında savunmasını yapacak.
3: Ama seni öyle taşlandırarak
0: babam yapar.
3: Kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecekti. Zor zorundan kaçtı kızım vesaire, bunları denedim.
5: Efendim, Bursa'da iki aile arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla 5 kişi darp sonucu yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
6: İki aile arasında bıçaklar konuştu. Çok sayıda kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler müdahale edip tarafları ayırdı. Olayda bir kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Evinde tacilat yaptırmayı düşünen milyonlarca kat malikini yakından ilgilendiren yeni bir süreç başlıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla apartmanlarda tacilat kuralları yeniden şekilleniyor.
1: Yani estetik, emniyet açısından daha kaliteli bir şehir yaşamına kavuşmamızı mümkün kılacak bir düzenleme yolda.
2: Binalarda yapılacak tamir ve tadilatlara ilişkin kurallar yeniden düzenleniyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağına göre cam balkon, çardak ve kameriye gibi yapı ruhsatı gerektirmeyen uygulamalarda görsel bütünlük esas alınacak, tüm kat maliklerinin yazılı onayı aranacak.
1: Meselenin dört tane saç ayağı var. Birincisi mimari bütünlüğün korunması. İkincisi kat maliklerinin kendi aralarındaki müşterek kullanımın bir hukuki zemine daha net kavuşturulması. Üçüncüsü bürokrasinin sadeleştirilmesi, dördüncüsü de can emniyetiyle ilgili, güvenlikle ilgili düzenlemelerin daha net hale gelmesi.
2: Buna göre balkonlara yapılacak açılır kapanır ya da katlanır cam panel sistemleri, korkuluklar, çardak ve kameriyeler ancak binadaki benzer uygulamalarla uyumlu olması halinde hayata geçirilebilecek. Ayrıca bu işlemler için apartmandaki tüm kat maliklerinin bireysel rızasını gösteren yazılı muvaffakatname istenecek.
1: Halihazırdaki eski yapıların durumunu, ağırlıklı eski yapıların sıkıntılarını görsel açıdan ve can emniyeti açısından ortaya konmuş sıkıntıları gidermek açısından ortaya konulacak bir düzenleme olacak.
2: Düzenleme eski binalardaki kapsamlı tadilatlara ilişkin mevcut uygulamayı da değiştiriyor.
1: Yapılacak düzenlemeye eski yapılar özellikle dahil olacak zaten. Eğer mevcut düzenlemeye uymuyorsa yaptıkları tadilatlar yeni düzenlemeye göre bunu tadil etmek durumundalar.
2: Buna göre büyük çaplı tamir ve tadilatlar yangın, deprem ve enerji verimliliği kurallarına aykırı olmamak şartıyla binanın ruhsat aldığı dönemde yürürlükte bulunan mevzuata göre gerçekleştirilebilecek. Bu kapsamın dışındaki ilave işlemler içinse yapı ruhsatı alınması gerekecek.
0: Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesi öncesi üniversiteler hazırlıklarını hızlandırdı. Çeşitli çevre dostu projeler üzerinde çalışan üniversite öğrencileri bu projelerle COP31 zirvesine katkı sağlayacak.
3: Üniversiteler COP31 öncesi çalışmalarını hızlandırdı. Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre üniversite rektörleri COP31'in yalnızca bir iklim zirvesi değil, bilim diplomasisini güçlendirecek önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.
4: Bugüne kadarki farkındalık yaparsan iyi olur diye teşvik etme noktasındaydı ama artık öyle bir dönemdeyiz ki zorunluluk.
3: İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Mandal, COP31 hazırlıkları kapsamında oluşturdukları koral yapılanmasıyla öğrencilerin süreci yönlendirdiğinin altını çizdi.
4: Güzel bir eylem planı hazırladılar ve dördüncü grupta bir model COP yapalım dediler. Yani COP yapılmadan önce biz öğrencilerin gözünde bir COP yapma ve ona da COP30.5 dedik.
3: Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Hacı Müftüoğlu da COP31'in üniversitelerin toplumla kurduğu bağı daha da güçlendireceğini belirtti.
5: Bilimi genelde toplum için yapma gayretimiz var ve projelerimizi o doğrultuda yapma gayretimiz var. Atatürk Üniversitesi olarak yapmış olduğumuz projeler hep Erzurum'un sorunlarına yönelik ya da Türkiye'nin bir sorununa yönelik çalışıyoruz. Bunların hepsini biz COP31 kapsamının içerisinde değerlendirmeye çalışıyoruz.
3: Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim Sözbir ise uzun süredir sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar yürüttükleri söyleyerek COP31'e çevreci kampüs uygulamaları ve dijital tarım projeleriyle katkı sunacaklarını bildirdi.
6: Tarımsal atıklardan geri kazım yaparak bunlarla ilgili kağıt üretim yapıyoruz. Doğal kağıt, efendim farklı özellikle kompostlar yapıyoruz. Tabii bu da bizim için sıfır atık kapsamında olduğu için önemli olduğunu düşünüyoruz.
0: Efendim İstanbul tarihi yapılarıyla tüm dünyayı kendine hayran bırakıyor. O eserlerden biri de İstanbul'daki tarihi kuyular. 1509 yılında büyük depremin ardından şehrin dört bir yanına yerleştirilen kuyulardan bazıları günümüzde hala varlığını sürdürüyor. İşte o kuyulardan bazıları.
2: İstanbul'da deprem riski sebebiyle 1500'lü yıllarda açılan kuyular günümüze kadar ulaştı. Bunlardan biri de İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan Kalyadı Baba Türbesi'ndeki tarihi kuyu.
7: Osmanlı 1509'daki o deprem uzun soluklu devam edince acaba biz halkı biraz rahatlatma adına ne yapabiliriz diye de bir takım önlemlere girişiyor. İşte bu önlemlerden bir tanesinin kuyular olduğunu rivayet eder kayıtlar.
2: Sadece eserlerle değil, bu eserlerin yapılış sebepleri de bir o kadar dikkati çekiyor. Kuyularla ilgili ise farklı rivayetler bulunuyor.
8: İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan Karyadı Baba Türbesi'ndeyiz ve bu türbenin oldukça önemli bir özelliği var. O da hemen yanımızdaki bu kuyu. Rivayetlere göre bu kuyu 1509 yılındaki o depremden sonra yapılmış ve deprem için özellikle yerin altındaki suyu kontrol etmek ve toprağı bir noktaya kadar da olsa kurutmak adına yapıldığı rivayetler arasında. Ancak bugüne geldiğimizde hala o kuyunun içinde suyun olduğunu görebiliyoruz.
7: Bu kuyu biraz halkı rahatlattırmak için biraz da zemindeki suyu alıp, rivayet odur ki, zeminin sertleşmesini sağlayıp depremde o sıvılaşmayı önleme adına.
8: Görmüş olduğunuz bu kuyulardan sadece bu noktada yok. Öyle ki 1509 yılındaki o depremden sonra Sultan Beyazıt tarafından İstanbul genelinde 2000'den fazla noktaya bu kuyulardan açılması emrolunmuş. Ancak günümüze geldiğimizde bu kuyulardan açık halde bulunan sadece buradayken aynı zamanda Mir Mehmet Ağa Türbesi'nde de bir tane koruma altına alınmış halde bulunuyor.
7: Artık kuyular da belli bir süre sonra derin ve güvenlik açısından tehdit sergilediğinden dolayı kapatılması da söz konusu oluyor yerel yönetimler tarafından.
2: Yaşanan büyük depremin ardından yapılan kuyular günümüze kadar farklı amaçlarla da kullanıldı.
7: Kuyular işlevsel olarak farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanılmış. Mesela son dönemde kuyular dilek kuyusu diye geçiyor. İnsanlar para atıyorlar içerisine tuhaf bir şekilde. Daha önceki dönemlerde kar kuyusu diye geçiyor.
0: Efendim, Denizli'deki Işıklı Göl nilüfer çiçekleriyle dikkat çekiyor. Bölgede tekne turu yapanlar hem nilüferleri hem de bölgedeki kuşları görebiliyor.
2: Yüzey nilüferlerle kaplı göl misafirlerini ağırlıyor. Burası Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü. Yeşille mavinin buluştuğu alan tabiatıyla dikkat çekiyor. Yapay olarak oluşturulan ve tarımsal sulamada kullanılan yaklaşık 7300 hektarlık alana sahip göl, pek çok kuş, balık ve bitki türüne ev sahipliği yapıyor. Özellikle Mayıs'ta açan nilüfer çiçeklerine turistler yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçiler tekne turlarıyla bölgedeki doğal güzellikleri görebiliyor.
9: 12 kilometre gezi kuşların olduğu bölge denir buraya. 500 metre sazlığımız var. Teknelere bindiğimizde görüyorsun, teknelerimizde konforlu, koltuklu, müzik sistemde. Hemen bir kilometre ileride kuşlu adamız var bizim. Binlerce karabatak kuşunu yuvalarıyla birlikte, yavrularıyla birlikte görebiliyorsunuz burada.
2: Geçen yıl kuraklık nedeniyle tekne turları Temmuz'da bitmişti. Bu sene yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. Tekne sezonu da Ekim ayına kadar uzadı.
10: Nilüferlerimize gidiyoruz, geziyoruz. Nilüferlerimiz bol. Yani anlatmam gerekirse burada 7 kilometre gidiyoruz, 7,5 kilometre gidiyoruz, 7,5 kilometre geri dönüyoruz.
2: Işıklı Göl, doğası, ev sahipliğini yaptığı bitki ve kuşlarıyla turistleri bekliyor.
11: Buradan girdiğiniz zaman kuşlar görüyorsunuz. Kuşlardan sonra kocaman bir nilüfer bahçesine açılıyor. Orada nilüferleri çekebiliyoruz, sualtı çekimleri yapabiliyoruz, üstünü çekebiliyoruz. Yani çok güzeldi.
0: Efendim, şimdi ise sizleri Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine götüreceğiz. Yaylalarda otlayan mandalar sıcak havalardan korunmak için gölete girdi. Ortaya ise ilginç görüntüler çıktı.
3: Kavurucu sıcaklarda tek çare gölet oldu. Mandalar serin sulara koştu. Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi. Yaz sıcakları sadece insanları değil mandaları da zorladı. Yaylada otlayan mandalar serinlemek için gölete girdi.

0: Çamurlu ve serin su sıcak hava karşısında doğal kalkan oldu. Göletteki keyifli anlar kameralara böyle yansıdı. Hem serinlediler hem de sıcağın etkisinden korundular. Yüksek besin değeriyle öne çıkan manda sütü üreticilerin de gözdesi. Kaymak ve yoğurtta lezzetin sırrı manda sütünde gizli.
1: Manda sütü diğer sütlerle karşılaştıracak olursak yağ içeriği, protein içeriği oldukça yüksek bir süttür. O nedenle de enerji içeriği yüksektir.
2: Türkiye'nin dört bir yanında yaban hayvanları kameralara yansıdı. O görüntüler geliyor şimdi ekrana.
0: Tunceli Ovacık Karayolu'nda piknik yapanlar beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kayalıkların üzerinde kalabalık bir dağ keçisi sürüsü vardı. Keçiler sarp kayalıklarda ustalıkla ilerledi. Piknikçiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kayalık alanda dolaşan dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. Aynı bölgede bu kez de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesindeki dağ keçileri görüntülendi. Yol kenarına kadar inen keçiler bir süre bölgede dolaştı. Kendilerini görüntüleyen aracı fark edince irkilen keçiler ardından hızla dağlık alana yöneldi. Bu kez kameraların konuğu yerleşim bölgesine kadar inen bir tilki oldu.
3: Gel yemeğini al gel.
0: Elazığ'da bir vatandaş yiyecekleri poşete koyup yol kenarına bıraktı. Tilki kendisi için hazırlanan poşeti aldı ve hiç oyalanmadan yoluna devam etti.
3: Daha gelme ha, bu son, tamam, ayıptır ha.
0: Vatandaşın tilkiye söylediği sözlerse gülümsetti.
3: Daha gelmeyesin.
0: Bingöl'de ise nadir rastlanan bir görüntü kayda alındı. Nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan iki susamuru Göynük Çayı'nda ortaya çıktı. Suda ilerleyen samurlar zaman zaman yüzeye çıkarak drone kamerasına yansıdı. Bir süre çayda ilerleyen iki susamuru daha sonra gözden kayboldu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ormanın gizemli sakini görüntülendi. Nesli tükenme tehdidi altındaki vaşak kırsalda kameraya yakalandı. Kayalık alana doğru sessizce ilerledi, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı. Doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan vaşak geride bu görüntüleri bıraktı.
2: Efendim, nohutun tarladan sofraya leblebi olma yolculuğu oldukça meşakkatli. Ekibimiz bu işi mutfağına girdi ve tüm aşamalarını sizler için kayıt altına aldı. A Haber ekibinden Murat Onunur'un özel haberini Halil İbrahim Yel görüntüledi.
0: Tuzlu ve daha fazlası. En güzel sohbetlerin baş tacı leblebi.
4: Eski tarihi bir yer, onun için geldik, leblebi alıyoruz.
5: Baktınız mı leblebi?
4: Baktık.
5: Nasıl?
4: Güzel, çok güzel. Çok güzel, harika.
0: Leblebi, nohudun günler süren terbiyesiyle özel fırınlarda kavrularak elde ediliyor. Bu yolculuk günler, hatta bazen aylar alıyor. Benim yarım
6: çok güzel kız annem. Her nohut tokmağın altından çıkan her nohut kapığı soyulmuş, harika açılan bir gül gibi. Yani o kaynayan bir tencerenin içerisinde bir şey kabarır, yukarı doğru sıçrar ya. İşte o insanı, sanatkarı tutku yapan, kendine sanata çeken bir özellik ya.
0: ...74 yaşındaki Yaşar Bodur da geleneksel Çorum leblebisinin temsilcilerinden sadece biri.
5: Yaşar amca, kaç yaşında başladın leblebi?
6: Nasıl? Efendim, başladın? 7 yaşında başladım. Babam eve bir ocak kurmuştu. Bu ocakta leblebi kavuracağını ifade etti. Nohudu leblebi dönüştü. O zaman 7 yaşlarındaydım. O 7 yaşlarından beri bu sanatı aynen baba sanatı olarak... Sanatı bir de tarihi bir sanat oluşundan dolayı...

Nohut deyince yani sıradan bir nohut değil yani. Kalın kabuklu, tombul ve yuvarlak olacak. Nohutun yetiştiği arazinin de, ilin de, bölgenin de iklim şartları çok önemli. Yani her ilin, her bölgenin nohudu lebem oluyor. Fırınlama esnasında patlıyor efendim. Yani patlayan mısır var, patlamayan mısır olduğu gibi. Yani iklim şartları çok önemli. Doğal iklimde, yüksek rakamlı arazide yetişmiş olacak. Çorum'da da bu tür araziler çok

0: yoğurdun leblebiye dönüşme süreci oldukça meşakkatli bir yolculuk. Kara fırında üretim yaptıklarını anlatan Yaşar Usta'ya göre en önemli unsurlardan biri fırınlama.
1: Kendi imalathanemize getirdiğimiz zaman elenmiş de olsa biz eleriz efendim. Yani elenmesinde çok önemli bir madde var. Bir yabancı maddeleri içinden alabilmek için, tozunu falan almak için. Bir de nohudu seviyelendirmek gerekir efendim. Yani ufak nohutla iri nohudu aynı anda fırınlarsak sanat hatası çıkar. İriler çabuk pişmez, ufaklar çabuk pişer. Fırınlamada biraz ateş hatası olduğu için kabuk atan atmayan o çiğ kalırsa nohut, o zaman sanat hatası olmaması için eleriz. Elenmiş nohudu her sınıfını ayrı ayrı fırınlarız efendim.
0: Nohutta 3 veya 4 kez fırınlama işlemi yapılıyor. Daha sonra serilme işlemine geçiliyor. İşleme alınan nohutlar yaklaşık 40 gün bekletiliyor.
1: Nohudu fırınladığımız zaman normal yumuşaklıkta olan bir nohut daha da sertelir efendim. Bunu zamana bırakarak biraz doğal bir yumuşamasını sağlamak gerekir. Bu doğal yumuşadığını, hatta hava akımının olduğu üstü kapalı bir alana serilirse çok daha iyi olur. Zaman zaman da karıştırmak gerekir.
0: Gün dinlenen nohutlar ıslatılarak mayalanmaya bırakılıyor. Ardından eleme işlemine geçiliyor.
1: Bu yeteri kadar dinlenmiş nohudu ölçülü bir şekilde yarın, yani bir gün sonra ne kadar leblebiye dönüşüleceksek ıslamak gerekiyor. Islama deyince, yani evlerde yemeklik nohut ıslar gibi değil efendim. Bu nohudun onda biri veya dokuzda biri serili olduğu zaman birimine ve hava şartlarına göre 9'da 1'i veya 10'da 1'i ile değişebilir. Yani nohudun miktarının, yani 100 kilo nohuda 10 litre su veya 9 litre su, daha da çok nemli bir havadaysa 8-8,5 litre su verilir. Yani 10'da 1'i veya 9'da 1'i. Bu yeteri kadar 20 saat, yani ıslanmış nohut artık leblebiye olmaya hazırdır. Eleriz bir de bunu, tekrar sınıflandırırız. Yani sulanmış nohudu kabuğunu soyma işleminden önce hata olmaması için. Yani bu emekten tasarruf yaparsak burada sanat hatası çıkar.
0: Islak nohutların kabuğundan rahatça soyulması içinse ateşle buluşması gerekiyor. Yani kara fırına atılıyor.
1: Ondan sonra şu arkada gördüğümüz ocağı yakarak belli bir kaloriye gelmesini sağlarız. Kabuk soyma işleminde kullandığımız bir selvi kavaktan yapılmış bir tokmak var efendim burada. Büyükçe görüyorsunuz, görülüyor. O tokmağın törpülememiz gerekiyor efendim. Yani yapacağımız işlemin, işleyeceğimiz nohudun miktarına göre de değişebiliyor. İş ortasında tekrar tokmağı söküp törpülemek de icap edebilir. Yani tokmağın belli bir bölgesinin çalışmasını sağlamak, tokmak nohudu altına alacak ki kabuğunu soyması gerekir.
0: Kara fırında birçok işlemden geçirilen nohut artık leblebi olmaya hazır. Binbir emekle kavrulan leblebiler son halini aldıktan sonra artık sarı altın rengine

0: nohut tokmağın altından çıkan her nohut kabuğu soyulmuş harika açılan bir gül gibi. Yani o kaynayan bir tencerenin içerisinde bir şey kabarır yukarı doğru sıçrar ya. İşte o insanı sanatkarı tutku yapan, kendine sanata çeken bir özellik yani. Gözünün önünde bir mucize gerçekleşiyor. Bir gülün açılışını izler gibi. Böyle arabanın altından taş çıkar veya baskıdan kurtulan bir yay gibi o nohut takmağın altına çıkan nohut de bebeğe dönüşür. O şekilde sıçrar havaya. İşte beni sanata bağlayan, gözümün önünde açılan, görülen bir mucize, açılan bir gülü izlemiş gibi. Bu şekilde açılır kabukları. En son olarak kabuğu soyulmuş halde 10 veya 8 dakika süren, yani sanatı icra edeyim deyince, debebe dönüşü kabuğu açılır, aşağı indiririz, kırığını, kepeğini, ufağını eleriz. Artık bu dolabımıza pişmiş yemek gibidir. Servis yapmaya hazır bir yemek gibidir. Bu hale getirmek yaklaşık 60 gün kadar zaman alır. 4 veya 5 sefer ocak işlemi görür. Bu işlemden sonunda 1 kilonun 600 gram kadar yapar.
1: Çorum'la özdeşleşen leblebinin birçok çeşidi de bulunuyor.
0: Aklına ne gelirse, hangi bir aromayla kaplamak isterse, portakal aroması, limon aromasıyla, çikolata aromasıyla, kahveli, sütlü kahveli, yani nasıl bir aromayla yapmak isterse insan, daha çok insanın yeme arzusuna hitap etmek amacıyla bu çeşit ürünler çıkarılarak bir daha çok insanın tamak tadına hitap edilmiş olur efendim.
2: Çorum leblebisinin birçok çeşidi de bulunuyor. Tatlısı, tuzlusu, baharatlısı, kahvelisi, hatta ve hatta sarımsaklısı, şekerlisi mevcut. Buraya gelen müşteriler istediği lezzeti Çorum leblebisinde bulabiliyor.
3: Çorum leblebisi gerçekten farklı tadı, lezzeti. Çorum'la özleşmiş bir şey. Taze olması, iri olması, lezzetli olması bizi Çorum leblebisine tutkulu hale getiriyor.
1: Leblebinin tarihi de kendisi gibi çok çeşitli desek yanlış olmaz. Çünkü leblebinin iki farklı çıkış hikayesi var. Bunlardan ilki Ahmedi Sever adlı bir zatın Çorum'da yetişen bir nohut cinsini kavurarak leblebiyi keşfetmesi. İkinci hikaye ise Şeyh Murat Gazi'nin 1370-1390 yılları arasında yine nohudu kavurup bekletmesiyle leblebiyi ortaya çıkarması olarak biliniyor. Leblebi ile ilgili tartışmalar sadece nasıl bulunduğu hakkında değil, bu cezbedici lezzetin kökeni kadar hangi yöreye ait olduğu da ayrı bir tartışma konusu.
2: Peki bazı şehirler leblebi bize ait diyor. Çorum'un mu yoksa Denizli miydi? Denizli'nin mi?
0: Ben Türk ulusuna saygımın şükranlarımı sunuyorum efendim. Bu vatan her iliyle, ülkesiyle, her şeyiyle bizim.
2: Yani leblebi Çorum'un.
0: 1972'den sonra Çorum leblebinin,

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Birlikte 2 saatimizi geride bıraktık. Yeni saate başlıyoruz. Yeni saate de Endonezya'dan bir haberle başlayacağız. Endonezya'nın Flores bölgesi 7,7 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. 7,7'lik ana depremin ardından bölgede tansiyon düşmedi. Kısa süre içerisinde 6,1 ve 5,6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. İlk tespitlere göre depremde 2 kişi hayatını kaybetti. Dev dalgaların kıyıları vurmasından korkuluyor. Bölgede ise en üst düzey tsunami alarmı verildi. Bugün içim rahat. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında geleceğe dair işte bu iddialı cümleyi kurdu. Sadece geçmişin muhasebesini yapmadığı, yarının Türkiye'sine emanet edeceği gençliğin profilini de çizdi. Dil bilen, tarihini idrak eden, imanlı bir gençlik geliyor sözleri uzun süre alkışlandı.
1: Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah, 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de, yarın da, her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz.
2: Daha yeni başlıyoruz dedim. AK kadroların yetiştirdiği gençlere dikkat çektim.
1: Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Çeyrek asrı devriminin gururunu yaşadıklarını söyledi.
1: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız. Her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
2: Başkan Erdoğan Türkiye için çalışmaya devam edeceğini anlattı.
1: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek.
2: En büyük eserim işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur dedi. Vakti geldiğinde gençler emaneti bizden devralacak ifadelerini kullandı.
1: Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
0: Efendim, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen dev organizasyonu on binlerce kişi akın etti. Coşku ve heyecan tavan yaptığı o tarihi günde hem sahne gösterileri hem de meydandaki birlik ruhu renkli görüntülere imza attı. Kutlamalardan öne çıkan o çok özel anlar şimdi ekranlarımızda.

0: var. Heyecanlıyız.
1: Adana burada, Adana.
2: Günler diyarı Isparta'dan geldik.
3: Gençliğimiz size feda olsun.
4: Bununla kadar Erdoğan.
5: Bununla kadar Erdoğan.
4: Erdoğan.
6: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bu büyük buluşmaya katıldı. Büyük buluşmada milletin birlik ve dayanışma ruhu da bir kez daha gözler önüne serildi.
7: Kırşehir'den geliyorum abi. Abi kendi tek başıma geldim bu AK Parti şeyi için. Çok heyecanlıyım abi. Yani hiç Kırşehir'de görmemiştim. Reisi görmek için geldim.
8: Elazığ'dan geldiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz.
9: Bingöl'den buraya geldim. Bu bayrak için, bu vatan için Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ıyla bütün kardeşlerimiz için, barış için, kardeşlik için buradayız.
6: Büyük buluşmada kadınların giymiş olduğu yöresel kıyafetlerde dikkat çekiyor. İşte bu özel giysiler tarafından sergilenen kültürel zenginlikle birlikte bu coşku daha da perçinleniyor.
10: AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına gelen vatandaşları girişte çok özel bir alan karşılıyor. Başkan Erdoğan'ın görselleri ve vermiş olduğu mesajlar. 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başlanan bu siyasi hareket, bu siyasi yürüyüş yine Başkan Erdoğan'ın 2026 yılında sarf etmiş olduğu AK Parti 1 Türkiye kitabıdır sözleriyle taçlandırılmış durumda. 25. yıl kutlamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan işte arkamızda bulunan bu alandan yürüyecek, bu çiçekli yoldan yürüyecek ve buradan vatandaşları selamlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmada oldukça dikkat çekici olacak.
11: Yalnızca Başkent Millet Bahçesi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde de 25. yıla özel süslemeler yapıldı. Bayraklar asıldı, dev tanıtım panoları yerleştirildi ve 25 yılda bestelenen AK Parti'ye özel şarkılar çalındı. AK Parti'nin 181. genişletilmiş il başkanları toplantısı için 81 ilden il başkanları AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ancak bu kez toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlık yaptı. Efkan Ala terörsüz Türkiye yasasının çerçevesini çizerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yasanın içeriğini il başkanlarına anlattı.
12: Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı. Miting için Başkent Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara ikram olarak geleneksel Osmanlı macunu dağıtıldı.
13: Gaziantep'ten geldim. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Gerçekten başka Türkiye'miz yok. Herkes hepimiz kardeşiz.
12: Öncelikle nereden geldiniz?
13: Adana yüreği. Sürü köprüler yapıldı. Geçitler yapıldı. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ülkemiz altın çağını yaşıyor. Teknoloji ve bilimde çok ilerideyiz. Ve biz bunları gençler olarak çok tasvip ediyoruz.
14: AK Parti'nin 25. yılı kuruluş etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi vatandaşların girişleri başladı. İki ayrı noktada güvenlik önlemleri yoğun şekilde devam ediyor. Alana giren her vatandaş teker teker aranıyor.
11: Alanda AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan logo da yer alıyor. Logonun üzerinde yer alan sembollerin anlamları ise oldukça dikkat çekici. Figürler 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeliyor. Logoda Gökbey helikopteri, Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat Altı Ağı'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı trenle Fatih Sondaj Gemisi, Yusufeli Barajı ve yerli ve milli otomobil söz yer alıyor.
12: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünü özel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir çelenk gönderdi. Çiçeklerden yapılmış Türk bayrağı motifli çelenkte 25 rakamı da dikkat çekti.
10: AK Parti'nin 25. yılına özel özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve o 25 yıl bir gazeteyle vücut buldu. Yaşanan önemli anlar ve yapılan mega proje.

0: Gazeteciler işte bu gazeteyle ölümsüzleştirildi.
1: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa yaklaşık 100 bin kişi davet edildi. Oldukça coşkulu bir kalabalık var. Ellerinde bayraklar, dillerinde sloganlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyorlar.
0: Türkiye. Ve beklenen an geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan an itibariyle sahnede el ele geldiler. Şimdi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen on binleri görmüş olduğunuz gibi coşkuyla selamlıyor.
2: AK Parti'mizin genel başkanı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
3: Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi, partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
4: Kadının eli nereye değerse orada değişim başlıyor. Eğitimden kamu yönetimine, ekonomiden güvenlik bürokrasisine kadar Türkiye'de tarihi bir dönüşüm yaşanıyor efendim. Son yıllarda atılan adımlarla kadınların toplumun her alanda daha güçlü şekilde yer alması sağlandı. İlk kadın generalden ilk kadın amirale, ilk Merkez Bankası Başkanı'ndan Kızılay'ın ilk kadın başkanına kadar devletin ve ekonominin en kritik makamları kadınlara emanet edildi.

0: kadınlarımız bugün hayatın her alanında geçmişle mukayese edilemeyecek bir yere sahiptir.
1: Dünya dönmeye Hazreti Adem ve Hazreti Havva ile başladı. Havva eş oldu, ana oldu, ata oldu. Cesareti, kahramanlığı, azmi, vefası ve fedakarlığıyla kadın hep kutsal sayıldı. Öyle ki cennet annelerin ayaklarının altına serildi.
0: Buradan ayrıldığınızda dedim, muhakkak annelerinizin ayaklarının altını öpün.
1: Milli mücadelede Halide Edipler, Şerife Bacılar ve daha yüzlercesi imrendirdi kendini. Başları dik, alınları açık, vatan savunmasında en ön safı erkeklerle paylaştılar. Sadece savaşmadılar, okudular, öğrendiler, öğrettiler. Tıpkı Kurtuluş Mücadelesi'nde olduğu gibi kadınların hayattaki rolü tartışılmaz. Onları her alanda ileri bir seviyeye taşımaksa çabaların merkezinde.
2: Bu süreçte biz kadınlara düşen sorumluluğun da farkındayız. Çünkü güçlü toplum, güçlü ailelerden oluştuğunu, güçlü ailenin temelinin ise kadınlar olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz.
1: Son 24 yılda eğitimden iş hayatına, sanattan spora, kısacası her alanda kadının rolü ön plana çıkarıldı. Türkiye yüzyılı da kadınlarla birlikte inşa ediliyor.
3: Babam bana kendi arabasını vermezken devletimiz bana bir uçak verdi. Türk kadını her zaman için Türk erkeğiyle beraber vatanını yüceltmeye devam ediyor.
1: Son dönemde pek çok kritik kurumun dümeni kadınlara emanet edildi.
0: Bir dönem kadınlarımızı kimi zaman kıyafetini, kimi zaman çocuğunu bahane ederek bırakın yönetim organlarına, okullara, fabrikalara sokmamaya çalışan faşist bir zihniyetle mücadele ettik.
1: Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk yaşandı. Albay Özlem Karapınar, Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Türk Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası oldu. Deniz Kuvvetleri'nde kurmay albay olan Gökçen Fırat, ilk kadın amiral olarak tarihe geçti. Gülden Mat Şakir, 16 Ağustos 2024 tarihli resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk jandarma tarihinde Türkiye'nin ilk kadın il jandarma komutanı oldu. Ekonomi yönetimine de bir kadın imzası atıldı. Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.
0: Bugüne kadar hep kadınlarımızla birlikte yürüdük. İnşallah bundan sonra da mücadeleyi yine onlarla birlikte vereceğiz.
1: Türk Kızılay'ı da bir kadına emanet. Fatma Meriç Yılmaz ilk kadın Kızılay Başkanı olarak görevi devraldı. Türkiye 28 Şubat

0: Şubat darbesiyle başörtülü olarak üniversiteye girmenin mümkün olmadığı günlerden başörtülü vali ve rektör atama noktasına geldi. Afyon Karahisar'a atanan Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali oldu. Profesör Doktor Rana Kibarsa Manisa Celal Bayar Üniversitesi rektörlüğüne atanarak ilk başörtülü rektör olarak tarihe geçti.
1: Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu makamda olmaktan gurur duyuyorum.
0: Kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı da yükseldi. En fazla kadın milletvekili çıkaran parti ise AK Parti oldu. Bugün Türkiye'de kadınlar kokpitte savaş uçağı kullanıyor. Afet bölgelerinde kriz masasına başkanlık ediyor. Uluslararası masalarda Türkiye'yi temsil ediyor. Laboratuvarlarda yeni teknolojiler geliştiriyor. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en üst kademesine kadar yükseliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Neşe Emine Erdoğan AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönüm dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden tebrik paylaşımında bulunan Emine Erdoğan, çeyrek asırlık hizmet yolculuğuna dikkat çekti. Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk ifadesini kullandı.

0: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden AK Parti'nin çeyrek asrı aşan yıl dönümünü kutladı.
1: Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan videoyu da paylaşan Emine Erdoğan, çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk ifadesini kullandı.
2: Ya bir kere
0: Erdoğan paylaşımında söz konusu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç olduğunu belirtti.
3: Çeyrek asırdır milletimizin güveniyle büyüyen, her adımda insanımıza dokunan eserler ve hizmetlerle anlam kazanan bir yolculuk. Bu 25 yıllık birikimin ardında vatan sevgisi, güçlü bir irade ve geleceğe duyulan sarsılmaz bir inanç var. Nice ilkin öncüsü olan AK Parti'nin yarın da ülkemize yeni ufuklar açacağına yürekten inanıyorum. AK Parti'nin 25. yaşı kutlu olsun.
4: Efendim Hürriyet gazetesine bakacağız. Bakalım Hürriyet'te bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle üstür manşetlerle bir başlayalım dilerseniz. Kayıplı başlangıç başlığı var. Hasretle beklenen Süper Lig Galatasaray Çorum maçıyla başladı. Sarı kırmızılı son şampiyon evinde maçın 3'te 1'ine yakınını 10 kişi oynayan ligin yeni ekibiyle son dakikada gelen golle berabere kalabildi diyor. 2-2 bitti bu maç. Televizyonda sinyal yok, devri bitiyor. Türkiye Televizyon ve Radyo yayınlarını 18 yıldır milyonlarca haneye ulaştıran TürkSat 3A uydusu görevini tamamladı. Bu gece saatler 00'ı gösterdiğinde tüm kanallar yeni nesil uydulara taşınacak. Alıcılar yeri frekansları otomatik tarayarak kanal listesini kendiliğinden güncelleyecek. Sinyal yok uyarısı da tarihe karışacak diyor. 00'ı gösterdiğinde tüm kanallar yeni nesil uydulara taşınıyor olacak. Manşette ise 25. yıl mesajları var. Erdoğan AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kutlamasında konuştu. 25 yılda yapılanları özetleyen Erdoğan, sadece 25 yıl değil, gelecek 50 yılda planladık. 25. yıl vizyon belgesiyle hayalleri hedeflere dönüştüreceğiz dedi. Bu açıklamalarda manşette yer aldı. Hemen yanında ise Devlet Bahçeli'nin talimatıyla terörsüz Türkiye sürecine özel bir türkü hazırlandığı haberi var efendim. Terörsüz Türkiye için özel türkü başlığıyla sözlerini Canfer Balçık'ın yazdığı türkü Terörsüz Türkiye Dünyaya Sestir notuyla MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Türkiye'de Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.

0: Bir haberde Alihan Kuriş'in yakalanması ile ilgili en altta yer alıyor efendim. Haber aldı, kaçamadı diyor. Süleymancıların lideri Alihan Kuriş'in kendisine karşı yapılan operasyonu önceden haber aldı. Ancak polisten kaçamadığı şüphesi ortaya çıktı. Polis Kuriş'in Ankara'da oturduğu evi önceki sabah 05.00'da bastı. Cep telefonu evde bulunurken Kuriş'in olmadığı anlaşıldı. Kuriş'in başka bir adrese geçtiği belirlendi. Polis bu kez ikinci evi bastı. Evde yapılan ilk aramada Kuriş yine bulunamadı. Ev ikinci kez detaylı aranınca Kuriş özel bir bölmede yakalandı diyor. Haber aldı ancak kaçamadı başlığıyla. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda izlenecek yol haritasına dair kritik açıklamalarda bulundu. Sürecin 3 aşamalı olarak planlandığını belirten Çiftçi, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi.
1: Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu 4 kelimeyle özetledi. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şartta, süre ve devlet denetimine bağlı mesajını verdi.
2: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
1: Çiftçi önceliğin silah teslim olduğunun altını çizdi.
2: Sürecin temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını 4 kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
1: İçişleri Bakanı her ilde valilerin sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacağını duyurdu. Provokasyon ve güvenlikte zafiyete asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Ortada bir af ya da pazarlığın olmadığını söyledi. Ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.
2: Burada ödün veren tek bir taraf var, o da silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraf. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz.
1: Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacının ortadan kalktığı bölgelerde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını vurguladı.
2: Emniyete ait 2560, jandarmaya ait 203 olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktasını uygulamadan kaldırdık. Ancak bunu güvenlikten vazgeçmek olarak okumak yanlış olur. Terör bittiği için kontrol noktaları kalkıyor. Terörle mücadele bittiği için değil.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda denetlemelerde bulundu. 18. dönem ihtisas kursunu tamamlayan bordo berelilerin mezuniyet törenine katıldı. Güler konuşmasında terörle mücadelede gelinen noktada bordo berelilerin başarısından bahsetti.
3: Özel Kuvvetler İhtisas Kursu üyeleri görüş emirlerinize hazır olun komutanım.
4: Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır.
2: Terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Bordo Berelilerin terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.
4: Bordo Berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
5: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın.
2: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda bordo berelilerin mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
4: Sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına kadar elde ettiğimiz kazanımlarda kahraman personelimizin alın teri, cesareti ve fedakarlığı vardır.
2: Güler, süreçle birlikte elde edilen kazanımların kalıcı hale gelmesinin amaçlandığını vurguladı.

0: terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
1: Bakan Güler, Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
0: Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir.
1: Güler, özel kuvvetlerin yeni savaş konseptinin en stratejik unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.
0: Özel kuvvetler mensubu olmak, her an ve her şartta vazifeye hazır ve nazır olmak demektir. Fordovereller, boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünlenmenin güçlendirilmesine ilişkin yasadan sonra gözler sahadaki uygulamalara çevrildi efendim. Terör tehdidinin ortadan kalktığı bölgelerdeki üslerin ne olacağı sorusu gündeme geldi. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgiye göre hudutlarda ve üst bölgelerinde birlik veya personel azaltılması söz konusu değil.
1: Milli dayanışma yasası çıktı. Gözler uygulamalara çevrildi. Terörsüz Türkiye kapsamında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi yasası meclisten çıktı. Başkan Erdoğan'ın onayından sonra resmi gazetede yayınlanacak. Bazı maddeleri de yürürlüğe girecek. Ancak yasanın ceza ertelemesiyle ilgili hükümleri silahların bırakıldığının tespitinden sonra hayata geçecek. Silahların da Suriye ve Irak'ta belirlenen noktalara bırakılacağı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, silahların alınması, Türkiye'ye getirilmesi konusunda aktif rol oynayacak. Silahlar bırakıldığında, terör tehdidi ortadan kalktığında, Suriye ve Irak'taki üsler konusunda nasıl bir yol izleneceği sorusu gündeme geldi. Son günlerde askerin çekileceği, Türk askeri sayısının azaltılacağı şeklinde iddialar dile getirildi. Ancak bu iddiaların hiçbirinin doğru olmadığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir dedi.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin beka ve güvenliğine yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini sınırlarımızda ve ötesinde kesintisiz ve kararlı şekilde sürdürmektedir.
1: Güvenlik kaynakları bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi veya yeniden düzenlenmesinin değerlendirilebileceğini belirtti. Bu arada AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, terörsüz Türkiye'nin hukuki altyapısını oluşturan yasayla ilgili konuştu. Güler, terörün bitirilmesinde üçüncü göz olmamasının önemine dikkat çekti ve ekledi. İRA sürecinde ABD ve Kanada'nın Moro sürecinde Türkiye izleme mekanizmasında rol aldı. Bizim sürecimizde üçüncü göz yok. Dışarıdan izleme de yok, takip de yok, idare de yok. Biz kendimize güveniyoruz.
2: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkındaki vahim iddialar gündemde efendim. Edirne'de bir evde yaşanan tartışmada bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla darp edilen Yazgan'la karşı taraf karakolluk oldu. Karşılıklı şikayetler üzerine adli soruşturma başlatıldı. Ancak olayın adli boyutu kadar siyasi faturası da ağır oldu. CHP yönetimi düğmeye bastı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, Yazgan'ın kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
1: Bir kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edilen Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Açıklama CHP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan bugün itibarıyla tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiştir dedi. Konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi'ne de çağrılan CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne'de doğum günü kutlaması için bir eve gittiği sırada sabaha karşı evdeki bir kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülerek darp edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yazgan darp edildiğini, telefonunun alındığını ve olay sırasında görüntüsünün çekildiğini söyleyerek şikayetçi oldu.

0: Aç şu telefonunu.
1: Yazgının darp edildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan ikisi kadın 3 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Balan Yazgan ve avukatları ise bu ağır iddiaları kesin bir dille reddediyor. Olayın kendilerine yönelik bir komplo, şantaj ve haksız bir saldırı olduğunu savunuyorlar. Siyasetin ve yargının gözü şimdi adli soruşturmanın sonucunda.
2: Efendim, Akşam Gazetesi'ne bir bakalım. Akşamda hangi haberler yer alıyor? Manşette gelecek 50 yılı planladık. Başkan Erdoğan daha yeni başlıyoruz ifadeleriyle AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında tarihi konuşmasında gelecek 50 yılı planladık, daha yapacak çok işimiz var, Türkiye şimdi şaha kalkıyor dedi ve bu açıklamaları Akşam Gazetesi manşetlerini süsledi. İlk hedefimiz Amerikalıları, ucuz petrol. Bu açıklamalarsa ABD Başkan Yardımcısı Vance'e ait. İran Savaşı'ndaki önceliklerini sıraladı. İlk hedef Amerikalılara ucuz petrol sağlamak, ikincisi İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engellemek dedi. Ecdat eserini tik ayağa kaldırıyor. İran Kerkük kentinde bulunan 3000 yıllık tarihi Kerkük Kalesi içerisinde 1361'de inşa edilen Selçuklu mirası Gökkük Kümbet TİKA tarafından restore edilecek diyor. Ve altında ise Arjantin'de paketlenip getirildi başlığı var. İçişleri Bakanlığı kasten öldürme ve yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtuluş'un Arjantin'de yakalanarak iade edildiğini açıkladı diyor. Bir de CHP'li vekil rezalet gecesini böyle açıkladı demiş. Bana ilaç içirip tuzak kurdular. Tacizle suçlanan CHP milletvekili ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Taciz iddiaları ve darp görüntüleriyle gündeme gelen Ahmet Baran Yazgansa yaşananlar için iki yönlü tuzak dedi. Israrlı davet üzerine eve gittiğini iddia eden vekil Yazgan, içeceğine ilaç katıldığından şüphelendiğini söylemiş. CHP'li vekilin rezalet gecesi başlığıyla Akşam Gazetesi'nde bu haber yer almış efendim. Dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. ABD Başkanı Donald Trump petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dansa cevap gecikmedi. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle buraya alabilirsiniz açıklamasıyla misilleme sinyali verdi.
3: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağa ilan edeceğini duyurdu.
3: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağa ilan edeceğim.
4: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
3: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
4: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
3: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
4: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
2: Ateşkes kağıt üzerinde kaldı. Gazze'de ölüm kusan bombalar tek bir gün bile susmadı. Kural, sınır ve anlaşma tanımadan saldırmaya devam eden İsrail ordusu bu kez doğrudan kentin tepe yönetimini hedef aldı. Gazze Emniyet Müdürü düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybetti. İsrail'in acımasızlığı sadece bombalarla da sınırlı değil. Netanyahu hükümetinin uyguladığı ambargo yüzünden kentteki kanser hastaları ilaca ulaşamıyor. Tedavi göremediği için hastane köşelerinde adeta ölüme sürükleniyor.

0: İsrail ateşkese yine uymadı. Her gün onlar tarafından ihanete uğruyoruz. Nerede bu ateşkes?
1: Katil İsrail 73 binden fazla insanın katledildiği Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Uluslararası baskılara ve ateşkes kararına rağmen Gazze'de sivillerin üzerine bombalar yağıyor. Gazze'ye yönelik son saldırılardan biri Han Yunus kentinin batısındaki Emel mahallesinde gerçekleşti. Hava saldırısında hayatını kaybeden ve yaralananlar oldu. Saldırıların ardından gözü yaşlı aileler kaldı. İsrail'in bir diğer hedefi ise Gazze Emniyet Müdürü Ebu Kemil oldu. Seyir halindeki aracı hava saldırısıyla hedef alınan Filistinli Emniyet Müdürü saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıdan geriye bu görüntüler kaldı. İsrail'in saldırıları ve ablukası Gazze'deki hastalar için de hayati bir tehdide dönüşmüş durumda. Özellikle kanser hastaları gerekli ilaç ve tedavilere ulaşamadığı için hastalıklarının ilerlemesine engel olamıyor.
0: 3 aydır hiçbir tedavi görmedim. Ağrı kesicilerle idare ediyorum. Hastalığım ilerledi. Yeni bir tarama yaptırdık ve kanserin karaciğerden akciğerlere ve kemiklere yayıldığını öğrendim. Ölüyorum. Hissedebileceğim hiçbir duygu kalmadı. Hastalığım her gün ilerliyor ve durumum çok kötü. Tırnaklarımın hepsi düştü. Tek bir tane bile kalmadı. Artık sadece ölmeyi bekliyorum.
1: Gazze'deki doktorlar da tedavi imkanlarının yetersizliğine dikkat çekiyor. Kanser hastalarının kemoterapi başta olmak üzere gerekli tedavilere ulaşamadığını belirten doktorlar hastaların hayatını kaybettiğini söylüyor.
2: Gazze'li kanser hastaları kemoterapi tedavisi alamıyor. Bu yüzden her gün neredeyse 5 kişi ölüyor. Gazze'de 5000'den fazla kanser hastamız var. Ama Gazze şeridinde bu tedavilerin hiçbiri mevcut değil. Binlerce hastam var. Haftada 6 ya da 7 hastayı Gazze dışına çıkarıp tedavisini yaptırabilsek bile bu süreç 20 yıl sürer.
3: Efendim, Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi sürüyor. Müftülük, eğitim, vakıflar ve kimlik başlıklarındaki sorunlar 2026'da da gündemde. Türkiye azınlığın Lozan'dan doğan haklarının tam olarak uygulanmasını istiyor.
4: Bizim hakkımızı inkar etmek istiyorlar.
5: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi 2026 yılında da diplomasi trafiğinin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Bölgede yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor. Azınlık haklarının temelini ise 1923 Lozan Barış Antlaşması oluşturuyor. Ankara, Lozan'ın hakları güvence altına aldığına dikkati çekiyor. Yunan hükümeti ise Batı Trakya'daki Müslümanları azınlık olarak tanımlıyor. Gerilimin temelinde de bu kimlik tartışması yatıyor. Tartışmayı yeniden alevlendiren ana başlık müftülük oldu. Seçilmiş müftüleri tanımayan Atina yönetimi atama sistemini sürdürüyor. Ankara 8 Nisan'daki açıklamasında İskeçe, Gümülcine ve Dimetoka'daki bu uygulamaların Lozan'ın ihlali olarak nitelendirdi.
6: Burada müftü var! Çıkar bizim müftümüz içeride! Çıkar cübbeli!
7: Ayağı ayakta bunlar!
8: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesi.
5: Müftülükle birlikte vakıfların yönetimi ve derneklerde Türk ifadesinin kullanılması da önemli bir sorun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Türk kimliğini ifade eden dernekler tanınmıyor.
9: 29 Ocaklar Batı Trakya Türkiye'nin milli bayramı. 29 Ocak 88 ve 29 Ocak 1990 tarihlerinde Batı Trakya Türkleri kimliksizleştirme politikalarına karşı, Yunan Devleti'nin uyguladığı kimliksizleştirme politikasına karşı ciddi bir direniş gösterdi.
5: En kritik başlıklardan biri de eğitim. Bu yıl 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatılmasıyla sayı 76'ya geriledi. 1995'te bu sayı 231'di.

0: Atina kararları öğrenci yetersizliğine bağladı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Batı Trakya Türkleri ise bu adımların Türkçe eğitimi ve kültürel geleceği zayıflattığını vurguluyor.
1: Bina yetersizliği, sınıf yetersizliği var. Öğrenciler kalabalık olmasına rağmen yaklaşık 5 yıldan beri Batı Trakya Türk azınlığı siyasiler aracılığıyla, okul encümen heyeti aracılığıyla ve yerel yöneticiler olarak Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bizzat Başbakan Mitsotakis'e kadar ulaştılar ve okulun yetersiz olduğunu söylediler baktığımız zaman.
2: Okul istiyoruz. Bizim tek istediğimiz şey düzgün bir eğitim ve okul.
0: Bu hak mücadelesinin en sembolik tarihi gösteri ve protestoların yaşandığı 29 Ocak 1988'di. Mücadelenin meşalesini "Ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım" diyerek asimilasyona karşı duran ve bu uğurda hapse atılan Doktor Sadık Ahmet oldu.
3: Bizim arkamızı inkar etmek istiyorlar.
0: Türkiye, Batı Trakya Türklerinin haklarını hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam ediyor.
4: Rusya ve Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov bir kez daha Ukrayna'ya destek veren Avrupa'yı hedef aldı. Batı'ya karşı daha da sertleşeceğiz dedi. Diğer yandan her iki ülkenin de Karadeniz'deki sivil gemileri hedef alması uluslararası bir tepkiye neden olmuştu. Ukrayna'nın Karadeniz'deki saldırıları durdurmak için üçüncü taraflar aracılığıyla Moskova'ya ateşkes teklif ettiği de iddia edildi.
5: Şehirler, altyapılar, limanlar bombalanıyor. İki tarafta müzakereye bir türlü yanaşmıyor. Rusya-Ukrayna savaşında 5. yıla yaklaşıldı. Barış konusunda ilerleme kaydedilemezken savaş giderek daha da şiddetleniyor. Avrupa'nın Rus gölge filosunun parçası olduğu düşünülen gemilere el koymasına karşın Rus lider Putin'den misilleme gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da kararı destekledi. Bu korsanlığa karşılık vereceğiz dedi.
6: Rusya'dan enerji kaynakları ticaretine fiilen yasak getirdiler. Bu çok tehlikeli bir yol. Sadece gemileri durdurup denetlemekle kalmayıp kargoları ele geçirip satarak gelir elde etme yetkisini de aldılar. Bu geliri Ukrayna'ya verecekler. Putin bu soygun ve korsanlığa aynı şekilde karşılık vereceğimizi çok açık belirtti. Hedefleri kendimiz seçeceğiz.
5: Avrupa'nın Ukrayna'yı beslediğini savunan Lavrov, çatışmalara karşı acil bir ateşkes olmayacağını söyledi. Ateşkes ancak uzun vadeli bir anlaşma sağlandığında ilan edilmeli ifadesini kullandı.
6: Kiev'in savaş makinesini batıdan besleyen her şeyi ortadan kaldırmak için yöntemlerimizi çok daha sertleştireceğiz. Bunu zaten yapıyoruz. Eğer şimdi temas hattı boyunca durursak başarılarımızı silmiş oluruz. Uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunana kadar durmamalıyız.
5: Lavrov, Ukrayna'nın son dönemde Rus topraklarının kilometrelerce içine düzenlediği saldırılar hakkında da konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı'na istihbarat verilerinde payınız var mı sorularını yönelttik, yanıtını bekliyoruz dedi. Diğer yandan savaşın başından bu yana Karadeniz'de sivil gemiler ve limanlar hedef alınıyor. Küresel gıda fiyatları hızla yükseliyor. İngiliz Reuters haber ajansının iddiasına göre Ukrayna Karadeniz'de kısmi bir ateşkes için Rusya'ya teklif iletti. Ancak Rusya böyle bir teklifin gelmediğini açıkladı. Moskova yönetimi Ukrayna ile kısmi ateşkes için hiçbir gerekçe olmadığını ifade ediyor.
4: Efendim, Avrupa ise sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Analizlere göre sıcaklığın AB'ye maliyetinin 180 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu da AB için ekonomik durgunluk anlamına gelebilir.
7: Kuruyan nehirler, klimayla gelen yükselen elektrik faturaları, olumsuz etkilenen taşımacılık sektörü, aşırı sıcakların Avrupa'ya maliyeti ağır.
8: Termometrelerde 33 derece yazıyordu ama 38 gibi hissettiriyor. Rüzgar da yok ama işte buradayız.
7: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme grafiğini sıfırlama noktasına getirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin bu yıl 180 milyar euro kayıp yaşaması bekleniyor.
8: Bana kalırsa doğanın bize verdiği mesajı anlamalıyız. Tuna Nehri'nde 8 yıl sonra su seviyesi düşüklüğü bakımından yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
7: En ağır fatura iş gücü verimliliğinde. Çalışan başına

0: üretim sıcak nedeniyle düştü. Özellikle açık alanlarda güneş altında çalışanlar olumsuz etkilendi. Gece uykusuzluğu ofis çalışanlarını vurdu. En büyük ekonomik darbeyi alan ülke Fransa. Büyüme tahmininde %1,4 puanlık bir kayıp bekleniyor. Bu da Fransa için yaklaşık %0,6'lık bir küçülme anlamına geliyor.
1: Daha önce hiç klima taktırmayı düşünmemiştim ama hayatımda ilk kez bunu değerlendiriyorum. Sanırım bu dairede oturmaya devam edebilmek için klima bir zorunluluk haline gelecek.
0: Polonya ise nispeten en az etkilenen Avrupa Birliği ülkesi. Kayıp yalnızca maddide değil, sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği genelinde kül olan ormanlık alansa 500 bin hektara yakın.
2: Efendim Yeni Şafak'a bakacağız. Bakalım Yeni Şafak'ta bugün hangi haberler yer alıyor? Şöyle bir sürü manşetlerle başlayalım. Aslan'dan kötü başlangıç diyor. Süper Lig'de sezonun açılış maçında son şampiyon Galatasaray Lig'in yeni ekibi Çorum FK ile berabere kaldı. İlk yarısı golsüz biten maçta sarı kırmızılılar bulduğu gol fırsatlarını değerlendirmekte zorlandı. Aslan'ın iki golü de Osimhen'den geldi diyor. Bir de evet sinema ülkesi değiliz ama başlığı var. Türkiye'de sinema salonu sayısı her yıl azalıyor. Son verilere göre 2200 sinema perdesi bulunuyor ve yılda 30 milyon kadar bilet satışından söz edebiliyoruz. Nüfusun yarısı kadar salgın öncesinde neredeyse nüfus seviyesine yükselmişti. Çin'de yıllık bilet satışı 1,2 milyar toplam nüfusa yakın. ABD ve İngiltere'de nüfusun 2, Fransa'da ise 2,5 katı kadar bilet satılıyor diyor. Türkiye'de ise bu orana baktığımızda oldukça düşmekte olduğunu görüyoruz. Manşette ise gelecek 50 yılı da planladık. Büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. AK Parti 25. kuruluş yılını kutladı. Başkan Erdoğan da burada önemli açıklamalar yaptı. 100 bin kişiye özel davet başlığı, alt başlığı var. Milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır sloganıyla düzenlenen kutlamalara eski ve yeni bakan ve milletvekilleriyle belediye başkanları dahil 100 bin kişi davet edildi. Orkestra ve mehter takımı AK Parti ile özdeşleşen 25 eseri seslendirdi. Kutlamaların yapıldığı platformdaki sahnenin duvarı Ayasofya'nın kubbesi şeklinde tasarlandı. Gökyüzünde dronlarla AK Parti döneminde yapılan eserler ve projeler gösterildi diyor. Sınav sistemi değişmeyecek. Bu açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Eğitimde yapay zekadan mesleki eğitime, yeni müfredattan sınav sistemine kadar birçok başlıkta mesaj verdi diyor. Bosporus Diplomasi Forumu'nda gençlerle bir araya gelen Tekin, LGS ve YKS sisteminde değişiklik olmadığını, soru havuzlarının yeni müfredata göre yeniden oluşturulacağını açıkladı diyor. Bir çete lideri daha getirildi. 2026 yılı sonuna kadar tüm çeteleri temizlemeyi hedefleyen Türkiye, kırmızı bültenle aranan çete lideri Serkan Kurtuluş'u Arjantin'den getirdi. Kurtuluş suç örgütü kurma, cinayet, tehdit ve yağmadan yargılanıyordu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurtuluş'un iadesiyle ilgili olarak nereye kaçarlarsa kaçsınlar, irademizden kurtulamazlar dedi. Efendim Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş bir tarlaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tonlarca karpuz döküldü. Karpuzların yanında mandalina ve portakalların da bulunduğu görüldü. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur güneş altında çürümeye terk edilen meyveleri yerinde görüntüledi.
0: Tonlarca karpuz israf edildi. Görüntüler tepkiye neden oldu.
3: Ne var, pisliği var, her şeyi var. Buram herhalde ya. Dökmeye hakkı yok ki.
4: Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş bir tarla. Ancak o boş tarlada görmüş olduğunuz gibi öbek öbek yani tonlarca dökülmüş karpuz var. Elbette karpuzların kim ya da kimler tarafından döktüğü bilinmiyor.
5: Satamayınca malı getiriyorlar. Ondan sonra pislikten buraya döküyorlar. Bura meri alanı diye. Sonuçta bura meri alanı diye sonuçta yani halkın yeri. Bura mal otlatma yeri. İnsana pislik dökme yeri değil.
4: Boş tarlaya karpuzlar etap etap farklı tarihlerde getirildi. Çünkü işte o bölümdeki karpuzlar artık güneşin etkisiyle erimeye başlarken işte hemen önümdeki karpuzlar ise hala taze.

0: Eliğini koruyor. Karşı taraf bahçe. Yan taraf bahçe. Orası bahçe. Burada sinek yapıyor. Pislik yapıyor. Bu sinekler bu bahçelere konuyor. İnsanları rahatsız ediyor. Burada sivrisinek görelim. Yan taraftaki mahalle var. Mahalleye gidiyor. Bunları insanlara dağıtabilirler. Yani hem hayra girirler hem o pislikten kurtulur. Pislik olmazdı. Yani böyle bir şey, yani insan vicdanı sızlıyor. Çevreye zarar, hem insanların kesesine, devletin kesesine zarar.
1: Tarlanın farklı bölümlerinde de benzer manzaraların bulunması israfın boyutunu gözler önüne seriyor.
0: İnsanlar buna muhtaç bırakıp yüksek fiyata, fahiş fiyata mal satmak. Yani yoksa yani ülkemizin mandalinası olsun, limonosu, narenciyesi olsun, karpuzu olsun, sebzesi olsun yine kere yeri yeter. Aşırı derecelerimize mahsulümüz var. Ama ne yapıyorlar? İçinden yeterince alıyorlar. Gerisini getirip gördüğünüz gibi sonuç bu.
1: Karpuzların kim ya da kimler tarafından bırakıldığıysa merak konusu.
0: Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir hırsızlıktır. Yani. Şu karpuzları bir yerde bulamazsınız. Yani ben bunu gördüm, şu anda şok oldum.
2: Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket köyünde hayat gün doğmadan başlıyor. Kadınlar tarlada ve ahırda ter dökerken erkeklerse günün yorgunluğunu köy kahvesinde atıyor. İşte bir köyde geçen o bir günün hikayesi.

0: Şehri istemiyoruz biz.
1: Biz köyü seviyoruz. Sevdiğimiz için yapıyoruz çiftçiliği zaten. Sevmesen hiçbir iş yapılmaz.
2: Hava çok sıcak, yorulmuyor musun? Çok
0: sıcak, yoruluyoruz. Ben yaşlıyım. Bana biraz...
2: Kaç yaşındasınız?
0: 70.
2: Zor olmuyor mu sıcakta?
0: Yok. Benim kızım, bu da kızım, bu da eltim.
2: Kızları aldın, elçiyi aldın, çalışıyorsun.
0: Evet.
2: Güzel, mutlusun.
0: Mutluyuz, çok şükür.
3: Domates kokusuna alışmış bir milletiz. Yani onda huzur bulmuş, para bulmuş insanlarız. O yüzden tekrar bizi çekti, tekrar geldik.
2: Huzurda, parada, ayaçta diyorsun.
3: Öyle.
4: Tarlada, ahırda, bahçede. Köylünün mesaisi güneşin doğuşuyla başlayıp batışıyla sona eriyor.
5: İşte bu sapları, bu da işlenince bu düşen sapları palya yapıyoruz. Kışın hayvanlar yiyor. Valla sıcak ama işte... Mecbur yapıyorum. Sıcağı soğuğu diyemez çiftçilik.
2: Şehrin kalabalığından uzakta Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Orta Bereket Köyü'ndeyiz. Tarlada üretimin, ahırda hayvancılığın, bahçede hasadın sürdüğü köy yaşamında günlük hayatın her anına tanıklık edeceğiz.
5: Akşamleyin kimse olmuyor köyde. Hep yaşlı işte bak abim Veysel ağam. Böyle şey yok. Bak o da Talip ağam, o da 80 yaşında ağam.
2: Güneşin altında alın teriyle geçen uzun bir mesai. Tarlada çalışan kadınlar günün ilk ışıklarıyla birlikte işe başlıyor. Hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyorlar. Peki tarlada çalışan kadınların bir günü nasıl geçiyor?
4: Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte hareketleniyor Orta Bereket Mahallesi. Köyde günün ilk mesaisi tarlalarda başlıyor. Kadınlar sıcak havaya aldırmadan hasada koyuluyor.
1: Bugün çapa yapıyoruz. Çapa zamanı şimdi. Toplamamızı bitirdik. Tarlalarımızda böyle elle bunları bebek gibi bakım yapmadığım zaman sen ona bakmazsan o da sana bakmaz. Onun için biz ona bakıyoruz ki o da bize baksın diye uğraşıyoruz.
6: Bu kaderin tarlası. Ben buna yardıma geldim.
2: Bugün sen yardımdasın.
6: Evet.
2: O da senin tarlana gelecek yardıma.
6: Evet. Öyle yardımlaşa yapıyoruz.
1: Bana göre köy daha güzel. Üretmek güzel. Ispanaktan tut da marıldan, fasulye, patlıcan, sadece Ankara'ya limon gitmez bizim.
4: Bir yanda ürünler toplanıyor, diğer yanda yarının hasadı için hazırlık yapılıyor. Sıcak havaya rağmen kadınlar büyük bir özveriyle tarlada çapa sallamaya devam ediyor.
1: Biz alıştığımız için bize Allah-u Teala da yardım ediyor, bir serinlik veriyor, bir arada rüzgar gelir. Bir bunalınca otururuz, bir piknik gibi yaparız, çayımızı içeriz.
0: Ben evde olursam sıkılıyorum, evde hasta oluyorum, tarlaya geliyorum. Tansiyon yükseliyor.
6: Bu yıl bir de kurt girdi hep sebzelere. Olduğu yere ölüyor, dökülüyor. Bilmem galiba Allah yardımcımız olsun. Cenab-ı Allah ne derse, ne takdir ederse o.
2: Köy deyince ilk akla gelen geçim kaynaklarından biri de elbette tarım. Çiftçiler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara iniyor. Emek dolu mesai akşamın geç saatlerine kadar devam ediyor.

0: işte köylüler gün boyunca hayvanların bakımıyla ilgileniyor.
1: Tarladaki mesai bitince bu kez ahırlara gidiliyor. Hayvanlar yemleniyor, sütler sağlıyor, ahırlar temizleniyor.
2: İlk uyanınca koşa koşa buraya geliriz. Hayvanlarımızı önce sağarız. Sonra da yemlemesini yaparız.
1: İşlerini bitiren köylüler günün yorgunluğunu atmak için köy kahvesinde buluşuyor. Çaylar demleniyor, okey taşlarının sesi duvarlarda yankılanıyor.
3: Taş oynarsak sıkılır mıyız? Sıkılmayız.
4: Biraz sonra durar burada. Taş oynadım, boş adam ne yapayım?
5: Tabii sıcakta bahçeye gidilmiyor. Herkesin sabah 6'dan 10'a kadar bahçesinde. Ondan sonra gelir buraya konuşur. Sohbet eder.
6: Bahçeyle uğraşıyoruz. Başka tarımla uğraşmıyoruz yani.
7: Ne içiyorsunuz?
6: Domates, biber, elma, armut.
5: Egzoz yok. Kuş seslerinden uyarıyoruz. Akşamleyin kuş sesinden oturuyoruz balkona. Kuş sesleri var.

0: hafta sonundayız. Birlikte son saatimize girdik. Artık saatlerimiz 8'e ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. Endonezya'nın Flores bölgesinde 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. 7,7'lik ana depremin ardından bölgede tansiyon düşmedi. Kısa süre içerisinde 6,1 ve 5,6 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha gerçekleşti. İlk tespitlere göre depremde 2 kişi hayatını kaybetti. Dev dalgaların kıyıları vurmasından korkuluyor ve bölgede en üst düzey tsunami alarmı verildi. Efendim, AK Parti'nin 22. çeyrek asırdaki yol haritasını çizen 25. yıl vizyon belgesi kamuoyuna açıklandı. Ön sözünü Başkan Erdoğan'ın kaleme aldığı o belgede son derece kritik mesajlar da yer alıyor.
1: AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yazdı.
2: Partinin 25. yılına özel vizyon belgesi de oluşturuldu. Kitapçığın içerisine baktığımızda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ön söz yazısını görüyoruz. Kitapçığın içerisinde gelecek 25 yılın vizyonu yer alıyor.
1: Erdoğan ön sözde ilk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı. 10 ana bölümden oluşan belgede küresel sistemde öncü ülke, milli teknoloji ve dijital egemenlik, kuşatıcı anayasa, güçlü aile, müreffeh toplum ve Türkiye yüzyılı kadınla mümkün başlıkları öne çıktı. Belgede yeni ve kuşatıcı anayasa gelecek vizyonun en önemli bileşenlerinden biri olarak gösterildi. Belgede Türkiye'nin terörle mücadelesi ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Belgede devlet politikası olarak yürütüldüğü belirtilen terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunundan kaynaklanan acısını sona erdirecek tarihi bir adım olduğu ifade edildi. Belgede terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan yürütüldüğü vurgulandı. Sürecin kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden sürdürüldüğü belirtildi. Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilere vefa göstermenin millet olma bilincinin güçlü ifadelerinden biri olduğu kaydedildi. Kimisine dedi,
0: kimisine... AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sürpriz katılımlara da sahne oldu. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı düzenlenen görkemli törenle AK Parti saflarına katıldı. Yeni yol arkadaşlarının rozetlerini ise bizzat Başkan Erdoğan taktı.
3: Erdoğan, Türkiye'nin yüzyılında Recep Tayyip Erdoğan.
1: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölen havasındaki bir programla kutlandı. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de farklı partilerden ayrılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması oldu. Hizmet için nöbette, partisi her zaman... Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etmişti.
4: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş.
1: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı.
0: Efendim Sabah gazetesiyle devam edeceğiz. Sabah gazetesi manşetlerde de Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin 25. kuruluş yıldönümünde yapmış olduğu, vermiş olduğu önemli mesajlara genişçe bir yer vermiş. Ve onun yanında ise hayallere açılan sınıf başlığı var. Şanlıurfa, Mardin, Osmaniye'den fındık toplamak için Sakarya'ya gelen mevsimlik işçilerin çocukları çadırlarda hayata hazırlanıyor. 4 mevsim projesiyle tanışan çocuklar bilimden sanata, drama iletişime kadar çeşitli eğitimlere katılıyorlar demiş. Ve bu haberin altında da tacizde bulundu, ben vekilim dedi. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Yazgan'ın doğum günü partisinde tacizde bulunduğu Tuğba A. banyoda havlu verirken beni öpmeye çalıştı ve ilişki teklifinde bulundu. Evden gitmesini istedim ama ayrılmadı. Gelen polislere milletvekiliyim dedi şeklinde ifadeler verdi. Bir haberde Kureyş'in karanlık sırları deşifre oldu başlığıyla yer alıyor. Sabah dini duyguları suistimal ederek milyar dolarlık imparatorluk kuran Alihan Kureyş dosyasının detaylarına ulaştı. Almanya'ya kaçış hazırlığı yapan örgüt yöneticilerine yer altına inin talimatı veren Kureyş saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı. 2016'da Süleymancılar olarak bilinen grubun yönetimini ele geçiren Alihan Kureyş kendisini Mehdi olarak ilan ederek FETÖ'vari gizli bir örgüt kurdu. 50 ülkede faaliyet gösteren örgüt Türkiye'de 2000 dernek ve paravan şirketler üzerinden milyar dolarlık bir kara parayı yönetti. Saklandığı evde gizli bir bölmede ele geçirilen Kureyş'in kendinizi kuma gömün talimatıyla örgüte yer altına inin dediği öğrenildi diyor. 43 adrese yapılan baskında yüklü miktarda nakit para ve belgeye de bu operasyonla birlikte el konuldu. Dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. ABD Başkanı Donald Trump petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dansa cevap gecikmedi. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle buraya alabilirsiniz açıklamasıyla bir misilleme sinyali verdi.
5: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
6: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağa ilan edeceğini duyurdu.
5: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağa ilan edeceğim.
6: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
5: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
6: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
5: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
6: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
0: İşgal altındaki Batı Şeria'da zulmün dozu her geçen gün daha da artıyor. İsrail işgalciler Filistin halkını öz topraklarından söküp atmak için adeta terör estiriyorlar. Saldırganlar Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin can damarı olan su kaynaklarını tahrip etti. Nablus'ta ise masum insanların evlerine hedef aldı.
7: Köylere saldırdılar, elektrik şebekelerine ve su kaynaklarına zarar verdiler. İşgal altındaki Batı Şeria bir kez daha İsrailli saldırganların hedefi oldu. Ürdün Vadisi ve Nablus kentinde Filistinlilerin arazilerine saldırılar düzenlendi. İşgalciler Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin su depolarına zarar verdi. Bölgede su kaynağı az. Tarımda kullanılan su depolarda saklanıyor. Kalabalık gruplar halinde gelen Yahudiler bu depolara saldırdı. Vanayı açıp suyu boş yere akıttı.
8: Su kaynağını kestiler, kontrolü ele geçirdiler.
7: Filistinliler hem içme suyunu hem de tarım için gerekli olan suyu bu tankerlerden karşılıyor. İşgalcilerin saldırıları çiftçilerin bütün yıl zorlanmasına neden oluyor.
8: Son 3 aydır bir damla su içemedik. Şimdi ise ekim için kullanılacak suyumuz yok.
7: Nablus'ta ise elektrik şebekeleri hedefteydi. Çok sayıda saldırgan Filistinlilerin arazilerine baskın düzenledi. Evler kuşatıldı, kablolar kesilerek şebekelere zarar verildi. İsrail polisi de işgalci zulmüne destek oldu.
9: İşgalciler evin yakınında yaklaşık 6 metre yükseklikte bir karakol kurdular. O günden beri gündüz gece tacizlere maruz kaldık.
7: Yollara taş koyan İsrailliler Filistinlilerin müdahalesini de engelledi.
9: Eve giden ana yol kapatıldı. Yolu kazdılar, üzerine taş koydular, yolu kestiler. Kimsenin geçmesine izin verilmedi.
0: Efendim takvime bakacağız şimdi. Bakalım takvim gazetesinde bugün hangi haberler var? Şöyle sür manşetlerden bir spor haberiyle başlayalım. Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku düzenlenen törenle 1+1 yıllık imzayı attı. Belçikalı golcü şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istiyoruz şeklindeki açıklaması bugün sür manşette takvimde yer aldı. Manşette ise ilk günkü heyecana gelecek 50 yılı planladık, daha yapacak çok işimiz var. Bu sözler Başkan Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan AK Parti 25. yıl kutlamalarına eşi Emine Erdoğan'la birlikte katıldı ve vermiş olduğu mesajlar bugün hemen hemen her gazetenin manşetlerini süsledi. Manşetin altında rüşvete ekosistem başlığı dikkat çekici. Şile Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddianamesi rüşvet sistemini deşifre etti. Belediye Özel Kalem Müdürü Oğuz Kaçmaz, Ekrem İmamoğlu her belediyeye adamlarını yollar. Bu kişiler üzerinden belediyeyi yönetir dedi. İddianamede Şile Belediyesi'nden aktarılan rüşvetin azaltılması üzerine İmamoğlu'nun Şişli ekibinin atanması talimatını verdiği yer aldı. Belediye Başkan Yardımcılığına Tolga Özçakmak, İmar Müdürlüğü'ne Aslı Kotan geldi. Şile'de kurulan ekosistemde şifre oldu. Rüşvet geliri azalınca İmamoğlu'nun belediyeye Şişli'den kayyum atadığı ortaya çıktı diyor. 500 gramlık hayat başlığı var. Doruk bebek sadece 500 gram olarak dünyaya geldi. 90 gününü yoğun bakımda geçirdi. Doktorlar yaşama şansı düşük dedi ama o direndi ve sonunda hayata tutunmayı bildi. Burcu ve Emin Yıldız çiftinin 23 haftalık olarak dünyaya gelen Doruk bebeğin azmi herkesi sevince boğdu. 3 ay boyunca hayat mücadelesi veren minik yavru yapılan çoklu tedavi sonrasında 2,9 kilograma ulaşarak hayata tutundu diyor. Ve altın alacakları yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Gram altınlarda artık barkodlu kare kod dönemi başladı. Sahteciliğin önüne geçmek isteyen darphane kıymetli maden takip sistemini devreye soktu. Bakın yeni sistemde altın alım ve satımları nasıl olacak?

0: gram altın paketi diye tabir ettiğimiz bu şekilde her yerden paketli altın alınmaz.
1: Bu tavsiye artık geçerliliğini kaybediyor.
2: Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu.
1: Çünkü artık darphane barkodlu yatırımlık altın alırken de satarken de güven veriyor.
3: Böyle bir devlet güvencisi bize de güven verir.
1: Çok değil, daha birkaç ay önce İstanbul Emniyeti'nin yaptığı sahte altın operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. 73 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
4: Altında sahtecilik deyince piyasaya her dönem farklı bir oyun giriyor. Kuyumcularsa bu oyunlara karşı çıkmak için ya geleneksel yöntemlerden ya da teknolojiden faydalanıyordu. Ancak artık Hazine Bakanlığı'nın devreye soktuğu KMTS sistemiyle birlikte tüm bu süreçler tarihe karışıyor. Nedir peki bu KMTS sistemi?
2: Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor.
1: Darphane tarafından basılan barkodlar, rafinerilerin bastığı kare kod birbirinden çok farklı.
2: Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor.
4: Darphane tarafından bandrollenen bu gram altınlarda iki aşamalı doğrulama olacak ve böylece bu kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi de üretilemeyecek. Yani yatırımcı altın alırken güvenle alışveriş yapabilecek.
2: Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak.
5: Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem en azından düşünmeyeceğiz.
1: Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen darphane barkodlu altınlar piyasaya sürüldü. Tüm firmaların yeni sisteme entegre olmasıyla cep telefonu aplikasyonu da kullanıma açılacak.
6: Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık.
1: Merak edilen bir başka detay da altının piyasadaki rotası.
2: Gram altının fiyatı kapalı çarşı fiyatlarıyla 6750'nin üstünde tutulduğunda 7400'e bir pencere açılacak. Yıl sonunu söylemek için Amerikan seçimlerini ve Fed'in faize dair uygulamalarını görmek lazım.
7: Ankara merkezli dev soruşturmada film sahnelerini aratmayan bir firar ve yakalanmanın hikayesi var sırada. Hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kureş'in polisi atlatmak için başvurduğu şeytani plan çöktü. Cep telefonunu sinyal vermesin diye evinde bırakan Kureş, izini kaybettirmek için gizli bir adrese kaçtı. Ancak polislerin takibinden kurtulamadı. Düzenlenen operasyonla Kureş duvarların arkasına yapılmış gizli bir bölmede yakalandı. Soruşturma dosyasındaki yeni detaylar ve o operasyonu perde arkası şimdi haberimizde.
8: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
9: Öyle ki milyarlarca liralık bir para akışından bahsediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kureş'in yakalanma operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı. Kureş'in teknik takibe takılmamak için cep telefonunu evinde bıraktığı, farklı bir adrese giderek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.
10: Alihan Kureş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
9: Polis o adresi de buldu, operasyon düzenledi ve polisin dikkati sayesinde Kureş o adreste saklandığı gizli bölmede yakalandı. 17 ilde 123 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyar liralık kara para trafiğiyle anılan örgütün yabancı istihbarat birimleriyle bağlantıları da inceleniyor. Örgütün Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik alanda dev bir merkez kurduğu da tespitler arasında. Almanya istihbarat servisiyle temasa geçtiği iddia edilen örgüt yöneticilerinin faaliyetleri ve bağlantıları mercek altında.
10: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar.
9: Örgüt üyelerinin İsrail'le para trafiği de soruşturma dosyasında yerini aldı. Söz konusu para transferlerinin kimler arasında, hangi kanallar üzerinden ve hangi amaçla gerçekleştirildiği tüm yönlerinde.

0: ile araştırılıyor. Ayrıca Alihan Kuriş ve suç örgütü yöneticilerinin FETÖ mensuplarıyla olası bağlantıları da titizlikle araştırılıyor. Zira örgütün FETÖ ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri kullandığı tespit edildi. Sorumluların şifreli e-posta sistemleri kullandığı, önemli kararların ve talimatlarınsa takip edilmemek adına ULAK adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı ortaya çıktı. Örgütün iletişim kayıtları, para transferleri ve örgüt üyelerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışındaki çeşitli ülkelerde kurduğu bağlantılar da tek tek inceleniyor.
1: Vize almak isteyenlerin mağduriyetini fırsata çeviren şebekeye darbe indirildi efendim. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda internet üzerinden sahte vize randevusu sitesi kurarak milyonlarca liralık vurgun yapan 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Operasyonun detaylarını ve adliyedeki son gelişmeleri alacağız. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural yaşanan son gelişmeleri aktarmak için hazır.
2: Geride bıraktığımız son yıllar içerisinde vize almak noktasında sıkıntı yaşayan çok sayıda vatandaş vardı. Bu sıkıntıların arasında çokça konuşulan bir başka konuysa vize danışmanlık ücreti adı altında, garanti vize adı altında, %100 vize adı altında vize vereceğine dair vaatler ortaya koyan çeşitli şirketlerdi. Ve işte bu şirketlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Ve gerçekleştirilen operasyonda konsoslukların güvenlik duvarını aşarak çeşitli yazılımlarla, bot yazılımlarla bu güvenlik duvarlarının aşmasıyla birlikte randevu sistemlerini hackleyen o kişilere toplamda 41 kişiye gözaltı kararı verilmişti. Ve bu gözaltı kararının ardından 38'i tutuklama, 3 adli kontrol şartıyla savcılığa sevk etmişti ve bunlardan 37'sinin tutuklanmış olduğu bilgisini aktarmakla başlayalım. Peki nasıl yapıyorlardı? Bu sistem nasıl işliyordu? Özellikle artık günümüzde kendi kendimize bir vize randevusu alabiliyoruz. Ancak bu kişiler vize randevularında tarihin çok uzun süreler sonrasında tarih verilmesi, randevu verilmesine fırsat vererek kendileri vize randevu sistemlerini hackleyerek o noktaya bir bot yazılımla aslında sürekli an be an randevu almaya çalışan bir yazılım yüklüyor ve bu yazılımla birlikte insanlar randevu alamazken bu bot yazılım olan randevuların tamamını topluyor ve bu toplanılan randevuların ardından bu kişiler ve onların oluşturmuş olduğu bu gruplar da insanlara, vatandaşlara %100 vize, %100 vize randevusu, %100 garanti vize adı altıyla bir danışmanlık ücreti satıyor. Bu danışmanlık ücretinin içerisinde elbette bunun bir sahte yapılanması da var. %100 vize garanti vize randevusu diyerek böyle bir vize randevusunu sizlere vermeyip sizden para aldıktan sonra bir daha görüşme sağlamayan bu kişiler de yine konuyla alakalı ifadelerinde bunlarla ilgili konuştular ve konu kapsamında da şu an itibariyle 37 kişinin tutuklanmış olduğunu biliyoruz. Oldukça ciddi bir tahsilat da söz konusu. Hatta neredeyse 1 milyar liraya yakın bir tahsilat var ortada 41 bin kişiden. Ve bu 41 bin kişiden elde edilen tahsilatın yanı sıra bu kişilerin kendi arasındaki para hacmi de bir o kadar büyük. Öyle ki o da 3 milyara yakın bir para hacmi. 3 milyar liraya yakın bir para hacminden bahsediyoruz. İşte bu para hacmi az önce bahsetmiş olduğumuz çeşitli bot yazılımlar ve yine çeşitli sahte yazılımlarla birlikte oluşturulmuş bir sistem. Konsoloslukların güvenlik duvarını aşıyor ya da konsoloslukların site görünümünü kopyalayarak kendileri de bir adeta sahte vize randevu sistemi oluşturuyorlar ve bu oluşturmuş oldukları sistem üzerinden de sahte randevular verdiklerini iddia ediyorlardı diyelim. Konuyla alakalı nöbetçi suç ceza hakimliğince 37 kişi tutuklandı, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, Ahmet Nazif Bural aktardığı yaşanan son gelişmeleri. Şimdi trafikte magandalık artık öyle bir boyuta ulaştı ki efendim, kurallara uymak da yavaş gitmek de saldırganlar için sadece bir bahane. Şanlıurfa'da bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürdü ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret saydı. Önünü kestiler, acımasızca saldırdılar. Kafasına 8 dikiş atılan, burnu kırılan o sürücü canını bir markete sığınarak zor kurtardı.
3: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
4: Yavaş gittiğim için darp edildi.

0: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
1: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
0: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
1: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
0: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
2: Karadeniz'de sel bir kez daha can yaktı efendim. Giresun'da aniden bastıran şiddetli yağış dereleri taşırdı. Yerleşim yerleri çamurlu sulara teslim oldu. Keşap ilçesinde dehşet anları yaşandı. Sel sularına kapılan bir otomobil metrelerce sürüklendi. Otomobildeki bir kişi kendi çabalarıyla adeta ölümden döndü. Ancak akıntıya kapılan dayı ve yeğeni gözden kayboldu. Bölgede zamana karşı yarış başladı. Arama kurtarma ekipleri ise teyakkuzda.
3: İlçe merkezinden köylerine dönmek üzere yola çıktılar, araçlarıyla sele kapıldılar. Dayı yeğeni arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Giresun'da gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış öyle şiddetliydi ki dereler taştı, toprak kaymaları meydana geldi, caddeler adeta göle döndü. Yağışın sabaha karşı durmasının ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlarken Keşap ilçesinin Karabulduk beldesinde bir aracın sele kapıldığı öğrenildi.
4: Araçta 3 kişi vardı ve araç dereye düştükten sonra Ahmet Yılmaz kendini son anda kurtardı ama derenin debisi oldukça yüksekti. Dayı yeğen olan Abdullah Hakkıoğlu ve Mehmet Akkaya aracın içinde kaldı ve selle birlikte sürüklenmeye başladılar.
5: 3 kişiler işte. Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Vallahi ciğerimiz yandı işte.
3: Dayı ve yeğen için bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.
4: Kaybolan iki vatandaşımızı arama çalışmaları tam 12 kilometrelik vadide aralıksız devam ediyor ve arama çalışmalarına AKUT, AFAD ve jandarma ekipleri katılıyor.
3: Yüzü aşkın personel yer yer seviyesi yükselen dere güzergahı boyunca ikiliye dair bir iz arıyor.
4: Yoğun yağmur sonrası gelen selle birlikte 3 kişinin bulunduğu araç gördüğünüz bu dereye sürüklendi ve Ahmet Yılmaz kendini o araçtan son anda kurtardı ve araç olay yerinden 2 kilometre aşağıda gördüğünüz gibi tamamen parçalanmış olarak bulundu.
3: Araçtan kendi imkanlarıyla kurtulan Ahmet Yılmaz'ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmeni olan 45 yaşındaki Mehmet Akkaya'nın 3 ay önce Umre'den döndüğü, araçla köylerine gitmek için yola çıktıkları belirtildi.
2: Efendim, meteoroloji Türkiye'nin kuzey kesimleri için sarı ve turuncu alarm verdi. Karadeniz hattında fırtına ve sağanak bekleniyor. Fırtınanın en etkili olacağı kritik noktalardan biri de Samsun. Peki kent fırtınaya hazır mı? Sahil hattında son durum ne? Bunları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan Samsun'dan canlı yayına bizlerle olacak. Son durum için sözü Mahmut Erdoğan'a bırakalım.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle son bir haftadır Türkiye'nin birçok bölgesindeki uyarılarını sürdürüyor. Hatırlanacağı gibi Giresun'da yaşanan sel, Samsun'da yaşanan sel ve Sinop bölgesindeki rüzgarlarla birlikte bu uyarılar devam ediyor. An itibariyle Samsun'da özellikle denizde oluşabilecek yüksek seviyedeki dalga ve bununla beraber gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarılar ard arda gelmeye devam ediyor. Samsun Valiliği'nin almış olduğu karar doğrultusunda Samsun da cumartesi gününden itibaren pazartesi gününe kadar 3 gün boyunca denize girilmemesi noktasında uyarılar da ard arda gelmeye başladı. Aynı uyarının Sinop için de geçerli olduğu bilgisini paylaşalım. Yine Sinop'ta da denizde oluşabilecek o yoğun dalga ve boğulma olaylarına karşı vatandaşların bugün itibariyle denize girmemesi yönünde bilgilendirme yapıldı. Şimdi bakın, Samsun'da denizde özellikle yük taşımacılığı yapılan gemiler o kıyı kesimlerinde oluşabilecek yüksek dalga boyundan dolayı biraz daha açıkta demirlediler ve o dalga boylarının düşmesinin ardından yüklerini boşaltmak üzere limana da gelecekler. An itibariyle Samsun'da yaklaşık 30 kilometrelik sahil hattında vatandaşların denize girmemesi için uyarılar ard arda yapılırken emniyet birimleri ilgili belediyeler tarafından, can kurtaranlar tarafından vatandaşların denize girmemesi noktasında uyarılar var. Bu uyarıyı biz de tekrar edelim. Çünkü özellikle bölgesinde deniz olmayan iç kesimde Amasya, Tokat, Çorum gibi bölgelerden Samsun ya da denizi olan bölgelere giden vatandaşlarımız hazır gelmişken mutlaka girmeliyim düşüncesiyle bu şekilde yoğun dalgaların yaşandığı günlerde denize girmeleri boğulma vakalarını elbette ki artırıyor. Çünkü Karadeniz'de özellikle çeken akıntı olarak bildiğimiz o akıntı ile birlikte dalgalı günlerde daha yoğun bir çeken akıntının olduğu bilgisini paylaşalım. Özellikle A Haber Radyo'dan bizi dinleyip Samsun, Sinop, Karadeniz bölgesinde yolculuk yapan, denize girmeyi planlayan, düşünen vatandaşlarımızı bu konuda uyaralım. Çünkü Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından alınan veriler var. Bu veriler doğrultusunda Samsun'da yaklaşık 1.6 metre bir dalga yüksekliği, bununla birlikte de 25 deniz mili olması beklenen bir rüzgar var. İşte bu kapsamda bugün itibariyle başlamak üzere pazartesi gününe kadar muhtemel boğulma vakalarına önüne geçebilmek için denize girilmemesi noktasında uyarılar yapıldığını belirtelim. Bakın, an itibariyle Samsun'da dalga boyu yaklaşık 1,5 metreyi aşmış ve ulaşmış durumda. İşte bu kapsamdan dolayı hem gemiler daha açıkta bekliyor, hem vatandaşlara karşı uyarılar var, hem de dalga yüksekliği her geçen dakika artmaya devam ettiği bilgisini paylaşalım. Bakın, sahile doğru baktığımızda şezlongların boş olduğunu, uyarıların dinlendiğini ve vatandaşlar tarafından bu uyarıların sürekli bir şekilde ekipler tarafından burada hoparlörler aracılığıyla yapılmaya devam ettiği bilgisini paylaşalım. Meteorolojinin elbette ki bölge için uyarıları ard arda gelmeye devam ediyor. Karadeniz bölgesinde özellikle Samsun ve Sinop hattında denizlerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından uyarılar var. Samsun'da pazartesi gününe kadar boğulma vakalarının önüne geçilmesi için denize girilmemesi noktasındaki uyarıları bir kez daha tekrarlayalım ve sözü Samsun Atakum sahilinden size bırakalım.
2: Mahmut Erdoğan'a teşekkür edelim. Devam edelim. Kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmeden devam ediyor efendim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı. Devasa dönüşümün aslan payı olası Marmara depremi riskine karşı adeta zamana karşı yarışılan İstanbul'a ait elbette. Megakent %47'lik oranla listenin ilk sırasında yer alıyor. Peki diğer büyük şehirlerde ve Anadolu'da son durum ne? Detaylar muhabir arkadaşımız Hasan Zahit Ezim'in haberinde.
7: Seferberlik sürüyor, kentler dönüşüyor. Türkiye genelinde kentsel dönüşüme giren konut ve işyeri sayısı 2,7 milyonu aştı.
8: Türkiye'nin tamamı depremle ilgili bir doğal afetle karşı karşıya. Olabilecek depremden önce de gerekli tedbir ve önlemleri almamız lazım.
7: 2012'den bu yana 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bini tamamlandı. 368 bin konut ve işyerinin dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Devletin hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyasının da dönüşümdeki etkisi büyük. Bu kampanyadan yararlanan bağımsız bölüm sayısı 376.212'ye ulaştı.
8: Bakanımız hem kira yardımları hem kentsel dönüşüm kredileri, yarısı bizden destek kampanyası gibi kampanyalarla İstanbul'da özellikle vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme girmeden önü açılmaya çalışılıyor.
9: Kentsel dönüşüme en çok sahip olan il İstanbul, ancak tabii ki Türkiye'nin 81 ilinde kentsel dönüşüm şantiyeleri var.
8: İstanbul'da fazla olmasının nedeni tabii Türkiye nüfusunun

0: baskısıyla karşılaşan veya depozitosu kesilen milyonlarca kiracıyı sevindiren bir emsal karar çıktı.
1: Boya badana yaptıktan sonra kiracıya verdik. Ondan da çıkarken boyamasını istedik.
2: İşte bu süreçte artık kurallar değişti.
3: Evden tahliye sürecinde ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan boya badana tartışmasına son noktayı Yargıtay koydu. Ev sahiplerinin evi nasıl aldıysan öyle bırak anlayışı bu kararla artık tarih oluyor.
4: Nasıl aldıysan öyle teslim etmelisin. Bence çok yanlış. Alındığı gibi teslim edilmeli. Ödemiş olduğunuz kaporadan kesilir.
2: Emsal karar Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nden geldi. Ev sahibinin taşınırken kiracısına şart koştuğu badana talebi artık yasal bir zorunluluk taşımıyor.
3: Yargıtay'ın kararına göre kiracı evin zamanla doğal olarak yıpranmasından sorumlu tutulmuyor. Yani kasıtlı olarak eve zarar vermediği takdirde kiracı evden çıkarken boya badana yaptırmak zorunda değil.
5: İklimsel bir takım sebeplerle, örneğin aşırı nem, rutubet ya da güneş ışığının fazla vurması sebebiyle boya badana zarar görmüşse ne kadar özenli kullanırsa kullansın. Burada bir zarar oluşmuşsa bunda kiracıyı sorumlu tutamayız.
2: Duvarların bilinçli şekilde çizilmesi, boyanın tahrip edilmesi, büyük lekeler veya kötü kullanımdan kaynaklanan hasarlar oluşursa sorumluluk kiracıya ait.
5: Çocuğunuzun eline bir kalemi verip duvarları çizdirir, karalattırırsanız bu sizin kötü ve hor kullanımınızdan kaynaklıdır diyebiliriz.
6: Sonuçta biz de kiracıyız, evet, ama o evde kendi evimiz gibi oturup yaşamak zorundayız.
2: Kira sözleşmesinde açık bir şekilde belirtildiyse kiracı evi boşaltırken boya badana yaptırmak zorunda kalabilir. Ancak evde doğal hasarlar varsa o zaman kural değişiyor.
5: Açıkça belirtilmesi gerekiyor. Aksi halde üstü kapalı ya da net anlaşılmayan ifadeler hüküm ihtiva etmeyebilir. Açık şekilde yazıldıysa aldığı şekliyle teslim etmesi gerekiyor.
7: Kiracı da orayı emanet gibi görüp nasıl bulduysa o şekilde bırakması gerekiyor. Yıpranmaya bağlı bir aşırma meydana geldiyse bundan kiracı zaten sorumlu olamaz. Ama bilerek ve isteyerek zarar vermesi durumunda direkt kiracı suçlu olması gerekiyor.
2: Badana gerekçesiyle haksız kesinti yapılması durumunda kiracı E-Devlet üzerinden veya doğrudan icra takibi başlatarak depozitosunun iadesini talep etme hakkına sahip.
0: Gözlerini dünyaya açtığında henüz 23 haftalıktı Doruk bebek. Doktorlar mucize dedi, ailesi dualara sarıldı. O minicik bedeniyle tam 5 ay boyunca azimle, hırsla hayata tutundu. O minik savaşçı tartıda 2 kilo 900 gramı gördü. Hastaneden yüzlerde tebessüm, gözlerde sevinç ve gözyaşlarıyla taburcu oldu. Şimdi sizleri yürekleri ısıtan, umudu yeniden yaşartan o zorlu zafer yolculuğuna çıkarıyoruz.
8: Bebeğin yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediler. 23 haftalık doğdu çünkü.
9: Biliyor musun sen Doruk?
2: Evet. Dünyaya gözünü açtığında küçük bir su şişesi kadardı. Doktorlar yaşama ihtimalinin az olduğunu söyledi. Ama o direndi. 5 aylık doğan Doruk bebek hayat mücadelesini kazandı.
8: Bebeğin yaşama ihtimalinin çok düşük olduğunu söylediler. 23 haftalık doğdu çünkü.
2: İstanbul'da yaşayan 34 yaşındaki Burcu ve Emin Yıldız çiftinin ilk bebekleri 23 haftalıkken ve yaklaşık 500 gram ağırlığında dünyaya geldi. Anne Burcu Yıldız aniden sancılanması üzerine doktora gittiğinde acilen doğuma alındı.
8: Hamileliğim gayet normal şekilde ilerlerken sancım oldu ama ben bunu doğum sancısı olarak görmedim. Çok kötü hissettik kendimizi.
2: Doruk bebek prematüre olarak dünyaya geldi. Yaşama şansı %45 civarındaydı. 3 ay boyunca entübe edildi, akciğer desteği sağlandı. Riski çok fazlaydı ama herkesten güçlü çıktı. Annesi onu kucağına ilk kez 3 ay sonra alabildi.
8: Entübenin bittiğinden sonra kucağımıza aldık. Tabii ki de çok mutluyduk. Çok güzel geçti. Sonrası çok daha hızlı geçti.
2: Tedavisi olumlu yönde ilerleyen Doruk bebek hızla büyüdü. 5 ayın sonunda ağırlığı 2 kilo 900 grama ulaştı.
10: Hadi gel. Son bir poz verelim. Hadi verelim.
2: Sağlığına kavuşan minik Doruk taburcu edildi. Şimdi ailesi onunla geçireceği güzel zamanlar için heyecanlanıyor.
8: Doruk'la çok sağlıklı bir şekilde onun sağlığının el verdiği sürece çok

0: onunla beraber yapmak istiyoruz.
1: Rüyasında gördü, uykusundan ağlayarak uyandı ve o gün minicik yüreğine kocaman bir sevda düştü. Amasya'da yaşayan Down sendromlu küçük Hüma'nın tek bir hayali var, kutsal topraklara gidebilmek. Harçlığından bir kuruş bile harcamıyor, biriktirdiği her bozuk parayla o büyük hayaline bir adım daha yaklaşıyor.
2: Kutsal toprakları ve Hazreti Hamza'yı rüyasında gördü. O günden sonra bütün hayali Kabe oldu.
3: Kabe, ben yine istiyorum.
1: Çok mu istiyorsun?
3: Evet.
2: Amasya'da yaşayan 14 yaşındaki Down sendromlu Hüma Kayataş gördüğü rüyanın ardından kendisine verilen harçlıkların bir kuruşuna bile dokunmadı.
4: Ne yapıyorlar orada?
3: Talep ediyor.
4: Sen de mi talep ediyorsun?
3: Evet.
5: Başladı ağlamaya. Hazreti Hamza'yı gördüm diyerekten. Yani bir duygulu anlarımız yaşandı orada.
2: Şimdi gözü kumbarasında. Küçük harçlıklarını büyük hayali için biriktiren Hüma sık sık paralarını sayarak kutsal topraklara ne kadar yaklaştığının hesabını yapıyor.
1: Ne yapacaksın o paralarla?
3: Onu yediyorum.
1: Nereye gideceksin Hüma?
3: Kabe. Çok seviyorum.
5: Böyle paralar biriktiriyor. Bana yine diyor ki dolar yap diyor. Altın yap diyor. Kabe'ye gideceğim. İlle ümre de ümre.
1: Türk mutfağının zengin gastronomi haritasında yer alan lezzetlerden biri de Van tava. Coğrafi işaretle tescillenen bu özel lezzet tadına bakanları kendine hayran bırakıyor. Peki bu eşsiz yemeğin lezzet sırrı ne?

0: Van'ın Norduz yaylalarında yetişen ve sadece endemik türü olan Norduz koyunuyla bugün tescili olan Van güvecini yapacağız. Öncelikle tabii şefime döneceğim. Şefim, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Sağ olun, sizler de hoş geldiniz.
0: Van güveci yapacağız. Tescilli bir yemek ve efsane. Özellikle Ramazan aylarında ve misafirler olduğu zaman Vanlıların yaptığı çok güzel, lezzetli bir yemek. Tabii. Ama tabii ki şefimize soracağız.
1: Tabii. İlk başta size biraz etten bahsedeceğim. Bizim Norduz kuzusu genellikle bir kaburgası fazla diğer hayvanlara göre. Ve ayrıca bizim burada otlak bahçelerimizde olsun, dağlarımızda olsun yetişiyor. Ve dokusu biraz daha yumuşaktır, biraz daha lezzetli. O yüzden biz kendi yemek, yani güvecimizde olsun, diğer etli yemeklerimizde olsun kendi etimizi kullanıyoruz. Sıvı yağımızı şöyle, pardon, dökeceğim. Aynen. Etini alacağım.
0: Önce et mi koyuyoruz?
1: Tabii ki de. Öncelikle et. Şöyle. Ardından şöyle bir diş sarımsak. Yaklaşık bir tane de soğan. Böyle gezdireceğim. Şöyle. Zaten ardından direkt patlıcanımı ekleyeceğim. Kesinlikle. Şöyle biraz daha. Şöyle iyice. Ardından biberimi alıyorum. Şöyle. Üçüncü katmanında. Şöyle. Domatesimi de alıyorum. Şöyle. Ve biraz da tereyağı ekleyeceğim. Özür dilerim. Şöyle buyurun. Etin kendisi zaten çok lezzetli olduğu için çok baharata ihtiyaç duymuyoruz. Şöyle gezdireceğim. Biraz da tuz ekleyeceğim.
0: Acısı nasıl? Bol acılı mı tercih ediliyor sadece?
1: Genellikle orta acıda. Kendi sosumu da ekleyeceğim şöyle. Şöyle hafif gezdiriyorum. Şöyle. Şimdi en son hali fırına göndereceğiz bu şekilde.

0: Elinize sağlık.
1: Sağ olun.
0: Efsane olmuş.
1: Teşekkür ederim ayağınıza.
0: Şöyle. Evet, efsane güvecimiz şefimizin ellerine sağlık. Norduz koyununun Norduz etiyle yapılan taze Van güvecini afiyetle yedik. Çok lezzetliydi. Herkesi bekleriz. Efendim bir de foto maça bakalım. Foto maçta bugün hangi haberler var? Şöyle bir manşete baktığımızda son şampiyon Galatasaray Süper Lig'in yeni ekibi Çorum FK ile berabere kaldı. Taraftarını hayal kırıklığına uğrattı diyor. Rams Park'ta 2 dakikada 2 gol yiyerek geriye düşen Cimbom'u uzay golcüsü Osimhen adeta ipten aldı. Tribünler transferde geciken yönetimi eleştirirken Osimhen attığı 2 golle 1 puanı kurtaran isim oldu diyor. Ve altında Beşiktaş'tan bir haber var. Beşiktaş'ın yeni forveti Vlahovic için Tüpraş Stadı'nda muhteşem bir imza töreni yapıldı. Binlerce taraftarın tribünleri doldurduğu törende 3 yıllık imza atan Sırp Yıldız, Türkiye'nin en eski, en büyük kulübünde olmak gurur verici bir şey, şampiyon olacağız dedi. Salah'ta haber var efendim, Salah'tan bir haber var. Salahlı fırtına bugün sahnede diyor. Trabzonspor sezonunun açılış maçında bugün İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak. Fırtınanın dünyaca ünlü yıldızı Muhammed Salah'ın ikinci yarıda oynaması bekleniyor. Salah sahaya çıkıyor olacak. Efendim Ankara'nın coğrafi işaretli çubuk vişnesinde hasat devam ediyor. Çubuk vişnesinin diğerlerinden farklı kılan özelliği ise ekşi olması. Hatta reçelini yaparken şeker kullanmasanız da olur. A Haber ekibinden Burcu Özüduru ve kameramanı Serkan Öztürk çubuğun Çatokçuları köyüne giderek vişne toplayan üreticilere eşlik etti. Şimdi o görüntüleri izleyeceğiz ve ardından ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.
2: İkinci Afyon burası, çubuğun meşhur fişnesi.
3: Şeker bile istemez reçelinde, kompostusunda. O kadar güzel, lezzetli, tatlı.
4: Turşusuyla dünyaca ünlü olan Ankara'nın Çubuk ilçesindeki coğrafi işaretli vişnede hasat sürüyor. Coğrafi işaretli çubuk vişnesi koyu rengi, yoğun aroması, yüksek antioksidan oranı ve dayanıklı meyve yapısıyla ön plana çıkıyor. İlçede Temmuz ortalarında başlayan vişne hasadı için bugünlerde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
5: Ankara'nın coğrafi işaretli çubuk vişnesinde ilk hasat başladı.
6: Çubuk Çatokçular Köyü'nün vişnesi 7. ayın 25'inde başlar, 8. ayın 30'unda sona erer.
7: Doğal güzellikleri, doğallı bir vişne dedi, ondan sonra tatlıdır, güzel diyor, büyüktür. Harika bir vişnesi vardır. Diğer şeyleri oranla daha üst, burası yüksek olduğundan en son vişne bizim burada olur. Bu yörelerde olur. Harika bir vişnesi var yani.
4: Hasat sonrası vişne özenle toplanıp kasalara dolduruluyor. Ardından toptancılar gelip bahçelerden vişneleri alarak tüketiciye ulaştırıyor.
6: Çubuk vişnesi Afyon'dan sonra 3. sırada bu vişne.
5: O kadar güzel diyorsun.
6: O kadar güzel, o kadar çok vişne var bu çubuk yöresinde.
5: Şöyle kırmızı kırmızı rengi var.
6: Kırmızı, bak şu renge bir bak ya, şu rengi ya. İnsanın içini açar ya.
5: Bir de parlak.
6: Parlak, bak ne güzel yemin. Cam gibi ya. İnsanın içini dahi açar bu. Değil mi?
8: Bu seneye kadar böyle mahsul.
6: Hah, bu seneye kadar böyle mahsul olmadı. İçinde bir tane kurt bulamam.
9: Çubuğumuzun fişnesi tamamen kıraç olduğu için aromasını almış şekilde olur. Görüyorsunuz yani organik ve doğaldır. Hem büyüktür. Biz tamamen bunları organik olarak üretiyoruz.
5: Biz, İlaç kullanıyor musunuz?
9: İlaç, fişnenin zararına olacak bir ilaç kullanmıyoruz. Sadece kurt girmesin diye kullanıyoruz. Başka da bir ilaç kullanmıyoruz. Tamamen organik.
5: Çubuk vişnesini diğer vişnelerden ayıran özellik nedir?
6: Çubuk vişnesini ayıran özellik bu havaların yüksek olması buranın. Yani yüksek burada 1800 rakımlarda bura. Rüzgar vurdukça fişne daha tatlanıyor.
5: Siz de çiftçisiniz.
6: Çiftçiyiz. Hani çiftçi değil, emekliyim ben. Emekli.

0: Aslında geldim. Çiftçilik yani kendi babamın tarlalarını asırları yürütmek istiyorum burada. Burnumuza tütüyor koyumuz. Bırakamıyoruz tabii. Bırakacak bir şey değil bu. Yani.
1: Çubuk vişnesini diğer vişnelerden ayıran en önemli özellikler ise diğer vişnelere nazaran daha büyük ve parlak olması. Lezzeti ise ekşi değil, tatlı.
2: Çubuk vişnesi çok güzel olur. Kompostosu, reçeli, koyu renkli otun çok güzel olur. Tadı güzel.
1: Lezzetli mi?
2: Lezzetli.
1: Yani diğer vişnelerden farkı ne? Çok ekşi mi çubuk vişnesi?
2: Ekşi değil, tatlı ya. Niye ekşi olsun?
1: Tatlı. Çubuk vişnesi ekşi değil.
2: Evet. Ekşi değil, tatlı.
3: Rakımı da yüksek olduğu için aroması ve kompostosu da çok güzel olur.
1: Peki havasından mı, suyundan mı? Neden bu kadar lezzetli olur çubuk vişnesi?
3: Lezzetinin sebebi hem yüksekte olması hem de doğal bir ortamda hani böyle yüksekte hiçbir şey kullanılmasından dolayı çok güzel olur.
4: İkinci Afyon burası, çubuğun meşhur vişnesi.

Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur, geçidi yoktur, derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için camdan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk: tarihe bir borcumuz var, ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var, aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der. Bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun. Bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel.

0: yaptık. Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Birlikte yapacağız. Hep beraber yapacağız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 ile öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
8: Kerem abi.
9: Hayrola çocuklar?
8: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
10: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
9: Turkcell çözüm gücü.
11: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
9: Turkcell çözüm gücü.
8: Vallahi bravo Turkcell'e.
9: Türksel çözüm gücü bu gençler.
12: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
13: Türksel'le bağlan hayata.
14: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: 2026 Cumartesi sabahından günaydın sevgili izleyenler. Ajans hafta sonuyla karşınızdayız. Yaklaşık 4 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları, dünden bugüne yansıyan haberleri sizlere aktaracağız. Sevgili izleyenler, kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçanların devletin nefesini ensesinde hissettiğini söyledi.
1: Interpol peşini bırakmadı. Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edildi. Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş, Interpol Europol Daire Başkanlığı'nın kapsamlı operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş, Türkiye'ye iade edilmemek için sığınma talebinde bulunmuş, reddedilince de açlık grevi yapmıştı. Kurtuluş Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilirken transit geçişte yaşanan kriz bakanlıklar ve Interpol birimlerinin diplomatik temaslarıyla aşıldı. Türk ekibi tarafından teslim alınan, yolculuk sırasında provokasyonlarına devam eden zanlı Brezilya'da uçakta bomba var diye bağırarak olay çıkarmaya çalıştı. 14 Ağustos itibariyle güvenlik güçlerine teslim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yaptığı paylaşımda, suç işleyip sınırlarımızın ötesine kaçarak kurtulacağını sananlar bugün devletimizin nefesini enselerinde hissediyorlar ifadelerine yer verdi.
0: Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında tarihi açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor dedi.
2: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Türkiye şimdi şaha kalkıyor dedi.
2: Bakın, biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.
2: Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar.
1: Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında elde edilecek kazanımları anlattı.
2: Şimdi Diyarbakır'a, sur içine, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokuyor.

0: kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız.
1: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğuna vurgu yaptı.
0: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh ve ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam.
2: Sevgili izleyenler, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da unutulmaz bir buluşmaya sahne oldu. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen dev organizasyona on binlerce kişi adeta akın etti. Coşku ve heyecanın tavan yaptığı tarihi günde hem sahne gösterileri hem de meydandaki birlik ruhu renkli görüntülere imza attı. Kutlamalardan öne çıkan o çok özel anlar şimdi ekranlarınıza geliyor.

0: Diyarbakır. Heyecanlıyız.
1: Adana burada, Adana.
2: Güller Diyarı Isparta'dan geldik.
3: Gençliğimiz size feda olsun.
4: Bundan kadar Erdoğan.
5: Bundan kadar Erdoğan.
4: Erdoğan.
6: AK Parti 25. yaşını kutluyor. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bu büyük buluşmaya katıldı. Büyük buluşmada milletin birlik ve dayanışma ruhu da bir kez daha gözler önüne serildi.
7: Kırşehir'den geliyorum abi. Abi kendi tek başıma geldim bu AK Parti şeyi için. Çok heyecanlıyım abi. Yani hiç Kırşehir'de görmemiştim. Reisi görmek için geldim.
8: Elazığ'dan geldiğimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan çok memnunuz.
9: Bingöl'den buraya geldim. Bu bayrak için, bu vatan için Kürt'ü, Türk'ü, Çerkez'i, Laz'ıyla bütün kardeşlerimiz için, barış için, kardeşlik için buradayız.
6: Büyük buluşmada kadınların giymiş olduğu yöresel kıyafetlerde dikkat çekiyor. İşte bu özel giysiler tarafından sergilenen kültürel zenginlikle birlikte bu coşku daha da perçinleniyor.
10: AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarına gelen vatandaşları girişte çok özel bir alan karşılıyor. Başkan Erdoğan'ın görselleri ve vermiş olduğu mesajlar. 2001'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek başlanan bu siyasi hareket, bu siyasi yürüyüş yine Başkan Erdoğan'ın 2026 yılında sarf etmiş olduğu AK Parti 1 Türkiye kitabıdır sözleriyle taçlandırılmış durumda. 25. yıl kutlamalarında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan işte arkamızda bulunan bu alandan yürüyecek, bu çiçekli yoldan yürüyecek ve buradan vatandaşları selamlayacak. Öte yandan Başkan Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşmada oldukça dikkat çekici olacak.
11: Yalnızca Başkent Millet Bahçesi'nde değil, AK Parti Genel Merkezi'nde de 25. yıla özel süslemeler yapıldı. Bayraklar asıldı, dev tanıtım panoları yerleştirildi ve 25 yılda bestelenen AK Parti'ye özel şarkılar çalındı. AK Parti'nin 181. genişletilmiş il başkanları toplantısı için 81 ilden il başkanları AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ancak bu kez toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala başkanlık yaptı. Efkan Ala terörsüz Türkiye yasasının çerçevesini çizerken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise yasanın içeriğini il başkanlarına anlattı.
12: Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek miting öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin 81 ilinden gelen vatandaşlara kumanyalar dağıtıldı. Miting için Başkent Millet Bahçesi'ne gelen vatandaşlara

0: ikram olarak geleneksel Osmanlı macunu dağıtılır.
1: Gaziantep'ten geldim. Birlik beraberliğimiz daim olsun. Gerçekten başka Türkiye'miz yok. Herkes hepimiz kardeşiz.
0: Öncelikle nereden geldiniz?
2: Adana yüreği. Sürü köprüler yapıldı. Geçitler yapıldı. Allah ondan razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Ülkemiz altın çağını yaşıyor. Teknoloji ve bilimde çok ilerideyiz. Ve biz bunları gençler olarak çok tasvip ediyoruz.
3: AK Parti'nin 25. yılı kuruluş etkinlikleri kapsamında millet bahçesi vatandaşların girişleri başladı. İki ayrı noktada güvenlik önlemleri yoğun şekilde devam ediyor. Alana giren her vatandaş teker teker aranıyor.
4: Alanda AK Parti'nin 25. yılına özel hazırlanan logo da yer alıyor. Logonun üzerinde yer alan sembollerin anlamları ise oldukça dikkat çekici. Figürler 24 yıllık süreçte hayata geçirilen proje ve yatırımları simgeliyor. Logoda Gökbey helikopteri, Milli Muharip Uçak Kaan, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat Altı Ağ'ın yanı sıra İstanbul Havalimanı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve yüksek hızlı trenle Fatih Sondaj Gemisi, Yusufeli Barajı ve yerli ve milli otomobil toz yer alıyor.
0: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir çelenk gönderdi. Çiçeklerden yapılmış Türk bayrağı motifli çelenkte 25 rakamı da dikkat çekti.
5: AK Parti'nin 25. yılına özel özenli bir çalışma gerçekleştirildi ve o 25 yıl bir gazeteyle vücut buldu. Yaşanan önemli anlar ve yapılan mega projeler işte bu gazeteyle ölümsüzleştirildi.
4: Başkent Millet Bahçesi'ndeki programa yaklaşık 100 bin kişi davet edildi. Oldukça coşkulu bir kalabalık var. Ellerinde bayraklar, dillerinde sloganlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bekliyorlar.
3: Ve beklenen an geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emin Erdoğan an itibariyle sahnede el ele geldiler. Şimdi ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan kendisini bekleyen 10 binleri görmüş olduğunuz gibi coşkuyla selamlıyor.
6: AK Parti'mizin genel başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
7: Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi, partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.
8: Sevgili izleyenler, Alihan Kureş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bir evde bazı evrakların imha edilmek istendiği öğrenildi. Ekipler bu ihbar üzerine hemen harekete geçti. Şimdi daha fazla ayrıntıyı alacağız. Kübra Kılıç Tepeci bizi bekliyor ayrıntıları aktarmak için. Günaydın Kübra, hoş geldin yayına. Hemen sana dönelim. Nedir bu yeni gelişmeler?
9: Günaydın Merve, iyi yayınlar dileyelim bizler de. İstersen öncelikle izleyicilere neler yaşanmıştı onları bir hatırlatayım. Soruşturmanın detaylarından bahsedelim. Sonra yeni ayrıntılardan bahsederiz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada liderliğini Alihan Kureş'in üstlendiği Kureş suç örgütüne yönelik Cuma günü operasyon gerçekleşmişti. Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama el koyma tedbirleri uygulanmıştı. Ve aralarında Alihan Kureş içinde olduğu 49 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Operasyona ilişkin senin de belirtmiş olduğun gibi yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. Evrakları imha etmeye çalıştıkları tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye ilçesindeki bir adreste örgütle bağlantılı bazı evrakların imha edildiği yönünde ihbar ortaya çıktı. Bu ihbar üzerine ekipler harekete geçti ve adreste arama çalışması yapıldı. Parçalanan evraklar ele geçirildi keza ekipler gittiğinde. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri adreste gerçekleştirdiği aramada ihbarın doğru olduğunu tespit ettiler. Çünkü imha edilmek amaçlı parçalandığı belirlenen evraklara da el konulduğunu belirtmiş olalım. Peki suçlamalar nelerdi bu suç örgütüne karşı? Dosyanın aslında ana odağında örgütlü mali suçlar olduğu ifade ediliyor. Şüphelilere yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma gibi suçlamaların yöneltildiğini biliyorduk. Dediğimiz gibi operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti ki operasyonla ilgili yeni ayrıntılar da detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma ile ilgili yeni gelişmeler

0: oldukça sizlere aktarmaya da devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Kübra, paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde de kolaylıklar dileyelim sana. Efendim, Ankara merkezi dev bir soruşturmaydı işte. Film sahnelerini aratmayan ve firar yakalanmanın da hikayesi var aynı zamanda. Hakkında gözaltı kararı verilen Alihan Kuriş'in polise atlatmak için başvurduğu şeytani planda çöktü. Cep telefonu sinyal vermesin diye evinde bırakan Kuriş, izini kaybettirmek için gizli bir adrese kaçtı. Ancak polisin takibinden kurtulamadı. Hücre evine düzenlenen baskında Kuriş duvarın arkasına yapılmış gizli bir bölmede kıskıvrak yakalandı. Soruşturma dosyasındaki yeni detaylar ve o operasyonun perde arkası haberimizde.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanma yönelik bir operasyon.
3: Öyle ki milyarlarca liralık bir para akışından bahsediliyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alihan Kuriş'in yakalanma operasyonunun perde arkası da ortaya çıktı. Kuriş'in teknik takibe takılmamak için cep telefonunu evinde bıraktığı, farklı bir adrese giderek izini kaybettirmeye çalıştığı öğrenildi.
4: Alihan Kuriş 2016 yılında bu örgütün başına geçti. Daha doğrusu akımın başına geçti diyelim. Faaliyetler daha bir gizlilik içerisinde yürümeye başladı.
3: Polis o adresi de buldu, operasyon düzenledi ve polisin dikkati sayesinde Kuriş o adreste saklandığı gizli bölmede yakalandı. 17 ilde 123 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. 100 milyar liralık kara para trafiğiyle anılan örgütün yabancı istihbarat birimleriyle bağlantıları da inceleniyor. Örgütün Almanya'nın Köln şehrinde 17 bin metrekarelik alanda dev bir merkez kurduğu da tespitler arasında. Almanya istihbarat servisiyle temasa geçtiği iddia edilen örgüt yöneticilerinin faaliyetleri ve bağlantıları mercek altında.
4: Almanya'nın Köln şehrinde büyük bir merkez yapıyorlar. 70 milyon dolarlık genel merkez yapıyorlar.
3: Örgüt üyelerinin İsrail'le para trafiği de soruşturma dosyasında yerini aldı. Söz konusu para transferlerinin kimler arasında, hangi kanallar üzerinden ve hangi amaçla gerçekleştirildiği tüm yönleriyle araştırılıyor. Ayrıca Alihan Kuriş ve suç örgütü yöneticilerinin FETÖ mensuplarıyla olası bağlantıları da titizlikle araştırılıyor. Zira örgütün FETÖ ile birebir örtüşen örgütlenme ve gizlilik yöntemleri kullandığı tespit edildi. Sorumluların şifreli e-posta sistemleri kullandığı, önemli kararların ve talimatlarınsa takip edilmemek adına ULAK adı verilen özel kuryeler aracılığıyla taşındığı ortaya çıktı. Örgütün iletişim kayıtları, para transferleri ve örgüt üyelerinin FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışındaki çeşitli ülkelerde kurduğu bağlantılar da tek tek inceleniyor.
1: Efendim, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a ait bir takım görüntüler düştü sosyal medyaya. O görüntülerde Yazgan darp ediliyordu. İddialarsa ciddiydi. CHP'li vekilin gittiği bir doğum günü partisinde evdeki kadınlardan birini taciz ettiği öne sürülüyordu. Ancak kendisi ilk ifadesinde iddiayı kabul etmediği gibi mağdur olduğunu da söyledi. Hatta evdekilerden şikayetçi de oldu. CHP Genel Merkezi ise Yazgan hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin sürecini başlattı. Olaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da dahil oldu. En son neler yaşandı bakalım.
5: Belediye başkanıymış.
6: Hayır, bırak.
5: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
3: Yerde yatan isim CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan. Hakkındaki iddia ise ciddi.
7: Sen ne karışıyorsun lan?
5: Yarın anneni çağıracağım lan ben seni.
6: Gidecek, bana taciz etti, tamam gidecek.
3: Olay önceki gece sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre Yazgan bir doğum günü kutlamasına gitti. Alkol aldıktan sonra da evdeki kadınlardan birini taciz etti.
6: Ben sana ne yaptım be? İnsanlık yaptım köpek. Kim sana?
5: Geç şuraya. Geç. Kaçmayın şunun yanına. Bir gün kenara geç. Atacağım aşağı.
3: Sözlü başlayan gerginlik yerini tekmeli yumruklu kavgaya bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
6: Efe!

0: Polisi çağırıyorum.
1: Bana
2: komşuların ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.
3: Ben vekilim değil miyim? Buyurun.
4: İsterseniz hava alalım biraz.
1: Evet, alsın bence. Niye vurdun ki bana? İki tane indirdin bana, yerle bir ettin beni.
2: Yazgan polis ekiplerince dışarı çıkarılırken evde bulunan 3 kişi Yazgan hakkında cinsel taciz, tehdit ve hakaret suçlamalarıyla şikayetçi oldu.
3: Oldu mu? Oldu mu?
2: Yazgan'da darp ve cep telefonunun gasp edildiği iddiasıyla evdekilerden şikayetçi oldu. Kendisine komplo kurulduğunu ve ilaç içirildiğini iddia etti. İfadesinde kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP'den koparmak hem de yeni partiye yönlendirmek amacıyla yapıldı dedi. Bir de mağdur olduğunu ifade etti. O görüntüler CHP'yi de ayağa kaldırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüler için kabul edilemez dediği, izlerken aşırı rahatsız olduğu öğrenildi. Kılıçdaroğlu olayı değişim ve arınma derken tam olarak bu yozlaşmaya karşı durmayı kastediyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lekesiz tarihine gölge düşüren "hiç kimsenin bu çatı altında yeri yoktur, olamaz" ifadesiyle değerlendirdi. CHP yönetimi de olayın ardından harekete geçti. Yazgan acil koduyla genel merkeze çağrıldı. Kesin ihraç talebiyle de disiplin kuruluna sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Yazgan hakkında soruşturma başlattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez ifadesiyle olayın takipçisi olacaklarını açıkladı.
5: Orta Doğu gündemiyle devam edeceğiz. Zira Hürmüz'deki gerilim bir kez daha yükselmiş durumda. Dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat Amerika Birleşik Devletleri toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dan da cevap gecikmedi elbette. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle burayı alabilirsiniz açıklamasıyla Amerika'ya misilleme sinyali verdi.
6: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
7: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu.
6: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
7: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
6: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
7: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
6: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
7: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
5: İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kusra beldesinde Filistinli ailelerin evleri günlerdir İsrail'li işgalcilerin kuşatması altında. Filistinliler ve işgal karşıtı aktivistler protesto düzenleyerek İsrail işgalcilerinin kuşatma altında tuttuğu evlere doğru yürüdü. Filistinlilere yardım götürdü.
8: Etraflarını çepeçevre sardılar. Girişleri çıkışları kapattılar. Evlerini kuşattılar. Batı Şeria'daki

0: Filistinlilere uygulanan abluka günlerdir devam ediyor. İsrailli işgalcilerin kuşatması 9 Ağustos günü başladı. Kalabalık grup Kusra beldesindeki 3 Filistinli ailenin evini kuşattı. Hedeflerinde ise topraklarını gasp etmek vardı. Günler sonra ailelerin evlerine giden yollar kapatıldı. Evlere giriş çıkış engellendi. Su ve elektriği kesildi. İşgalciler alanı her geçen gün daralttı. Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15 kişiye günlerdir yiyecek, su ve tıbbi yardım ulaştırılamadı. İşgalciler tepkilere rağmen bölgeden ayrılmadı. Saldırgan grup çadır kurup orada yatıp orada kalktı. İşgal dünyada tepkiye neden oldu. Filistinliler ve bazı aktivistler işgal altındaki bölgeye yürüdü. İşgalci Yahudilere İsrail askerleri de eklendi. Ordu yerleşim yerini askeri bölge ilan etti. Evlere girilmesine izin vermedi. Aktivistler buna rağmen gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini ailelere ulaştırmayı başardı.
1: Aslında kapıya kadar ulaşabildik. Bu bölgeyi gözetleyen ordu tarafından karşılandık.
0: Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi de Kusra'daki duruma ilişkin alarm verdi. Saldırıların dayanılmaz seviyelere ulaştığını duyurdu. Filistinli ailelerin zorla yerlerinden edildiğine vurgu yaptı.
2: Bir deprem haberi geldi Endonezya'dan. Endonezya'nın Flores bölgesi 7,7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. İlk belirlemelere göre de 5 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. 7,7'lik ana depremin ardından bölgede tansiyon düşmedi. Kısa süre içinde 6,1 ve 5,6 büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha kaydedildi. İlk tespitlere göre depremde 5 kişi hayatını kaybetti. Dev dalgaların kıyıları vurmasından korkuluyor. Şimdi de bölgede en üst düzey tsunami alarmı da verildiği bilgisini paylaşalım. Evet, dünyadan gelişmeleri paylaştık. Tekrar yurda dönelim. İstanbul Bağcılar'da bir kafede oturan kişiye düzenlenen silahlı saldırı polisin yürüttüğü titiz takiple çözüldü. Peki polis saldırganı nasıl tespit etti? Gelin hemen ayrıntıları öğrenelim biz de. Ahmet Nazif Ural bizi bekliyor. Ayrıntıları aktarmak için günaydın Ahmet Nazif, hoş geldin yayına. Evet, senden hem olayı bir tekrar dinleyelim hem de polis bu olayı nasıl çözdü, ayrıntıları dinleyelim.
3: İstanbul Bağcılar'da Maslak Caddesi üzerinde 6 Temmuz'da gerçekleşti olay. Gece saatleriydi. Saatler 23 civarlarını gösteriyorken hemen arka tarafımızda bulunan kafede bir çatışma çıktı. Ve işte bu çatışmanın çıktığı kafenin içerisinde ekipler tarafından, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı olaydan hemen sonra. Peki ne olmuştu? 29 yaşındaki Ramazan Bey uğradı. Silahlı saldırı sonucu yaralandı. Onu orada bekleyen, bir başka masada bekleyen kişi tarafından 6 yerinden vurulmuştu. Bir hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi Ramazan Bey'in ve onu vuran kişiyle alakalı yakalama çalışmaları ise yine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aslında oldukça titiz çalışmaları sonucunda geldi. Öyle ki ilk etapta çevre kontrol edildi. Görgü tanıklarının beyanları dinlenildi ve bu görgü tanıklarından aslında Ramazan Bey'i vuran kişinin tam olarak kimliğini ve yine yüzünü tespit etmek adına, teşhis etmek adına çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmalar belli bir noktaya getirilmesinin ardından daha gerçekçi ve daha ciddi bir ortam oluşması ve daha net bir teşhis yapılabilmesi adına güvenlik kameralarına bakıldı. Güvenlik kameralarında da yine konuyla alakalı bir detay daha fark edildi. O da şuydu: tam olarak Ramazan Bey'i vuran kişinin kameraların kör noktasında olduğuydu. Ve sonrasında ise masa incelemeleri başladı. O masanın incelemeleri sırasında da Ramazan Bey'i vuran kişinin oturduğu masadaki bardaklardan bir parmak izi alındı ve bu parmak izlerinin devamında da o kişiye o bardağı ve aynı zamanda o servisi yapan kişi, o yapan kız çocuğu olarak geçen kişi daha sonra ifadeye çağrıldı. Kendisi ifadesinde

0: belli başlı belirlenmiş kişiler arasından Ercan E.A.'yı tespit etti. Onu teşhis etti ve bunun üzerine de olayla alakalı itiraf da geldi. Bağcılar ilçe emniyet ekiplerinin aslında çok ciddi bir dedektiflik çalışması diyebileceğimiz bir konu. Aslında oldukça ciddi, çünkü burası Bağcılar'ın en merkezi noktalarından birisi ve bu merkezi noktalarında yaşanan çatışmayla alakalı da Bağcılar ekiplerinin, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışma aslında oldukça takdire şayan. Öyle ki Asayiş Büro ekiplerinin yaptığı çalışmalarda masadaki cam bardaktan bu kimlik tespitine gidilmesi kendisinden daha önce yapılan her türlü olaya ve yine kendisinden sonra yapılacak herhangi bir olaya da yine örnek teşkil eder halde. Görgü tanıklarının ifadesi ve yine beraberinde diğer güvenlik kamerası görüntüleriyle beraber saldırganın teşhisi yapılmaya çalışılmış ve son olarak o saldırganın teşhisi ona servis yapan garsonun kendisini teşhis etmesiyle beraber son bulmuştu ve bu teşhisin ardından da Ercan E.A. yakalandı diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. Efendim, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabaeş'in ailesini tehdit eden iki şüpheli tutuklanmıştı, hatırlarsınız. Baba Nizamettin Kabaeş'e bu defa silah fotoğraflı tehdit mesajları gönderildi. Acılı baba mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

0: düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş, kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş, kolsuz ayaksız geziyoruz şu anda.
1: Rojen'in babası bu kez de silahla tehdit edildi.
0: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, şekillerine hakaret, köfer tehdit ediyorlar yani.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojen Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Acılı aile, siber zorbalıkta bulunan iki kişi tutuklandı ancak tehditlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezi 8 ilde dijital platformlar üzerinden örgütlendiği belirlenen çete üyelerinin Kabayış ailesini hedef aldığı belirlenmiş ve ardından operasyonun düğmesine basılmıştı.
0: Daha önce de tehdit mesajları geliyordu. Yabancı numaralardan çok tehdit mesajı geliyordu. Ama Allah razı olsun, devlet bir operasyon yaptı. İki kişiyi gözaltına aldılar.
2: Tutuklamaların ardından baba Nizamettin Kabayış'a silah fotoğraflarının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi.
0: Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir. O şekil yani göndermişler.
1: Acılı baba tehditlerin kendisini yıldırmayacağını ifade etti.
0: Benim için hiç sıkıntı yoktur. Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojen'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Yani onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin, öldürsünler.
3: Trafikte magandalık artık öyle bir boyuta ulaştı ki kurallara uymakta, yavaş gitmekte saldırganlar için bir bahaneye dönüşmüş durumda. Şanlıurfa'da bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürdü ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret saydı. Önünü kestiler, acımasızca saldırdılar. Kafasına 8 dikiş atılan, burnu kırılan o sürücü canını bir markete sığınarak zor kurtardı.
4: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
5: Yavaş gittiğim için darp edildim.
4: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
5: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.

0: Dalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
1: Diyarbakır'da bir kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk kudu sebebiyle entübe edildi sevgili izleyenler. Yaşanan vakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Riskli temaslılara kuduz aşısı yapılmaya başlandı.
2: Kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıktı. Acı olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 3 yaşındaki kız çocuğu 4 ay önce sokak kedisi tarafından tırmalandı. Çocuk ondan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı. Çocuk entübe edilerek tedavi altına alındı. Vakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı.
3: Vaka sonrası bölgede sağlık taramaları başlatılırken vatandaşlara yönelik de bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.
2: Bölgede riskli kişilere kuduz aşısı uygulanıyor.
1: Efendim, kene sebebiyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Tokat'ın Zile ilçesinde 3 gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü yaşam mücadelesini kaybetti.
4: Emekli polis memuru kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Olay Tokat'ın Zile ilçesinde yaşandı. 48 yaşındaki Adem Kökçü bağ evinde rahatsızlandı. Yakınları yüksek ateş şikayeti üzerine Kökçü'yü Zile Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Kökçü, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan emekli polis 3 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
5: Tabii bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
6: Kene vakalarına karşı alacağımız birkaç tedbirle birlikte belki de bu ölümcül virüsten korunabiliriz. Uzmanlar özellikle yeşil alanlara, açık alanlara giden vatandaşların pantolon paçalarını çorapların içerisine alması, beyaz kıyafetler giymesi ve eve döndüğünüz zaman muhakkak vücut kontrolünü yapmanız konusunda uyarıyor.
4: Emekli polis Adem Kökçü'nün cenazesi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.
1: Efendim, sohbet etmek ya da telefonla konuşmak yerine mesaj atmayı tercih edenlerin sayısı her geçen gün daha da artıyor. Özellikle Z kuşağı için bu durum artık sadece bir kolaylık değil, yeni bir iletişim alışkanlığına da dönüşmüş durumda. Peki bu değişimin nedeni ne? Yüz yüze ve sözlü iletişim giderek geri planda mı kalıyor? İşte uzmanından yanıtlar.
2: Aramak yerine yazmak, konuşmak yerine mesajlaşmak. Yeni nesil ya da diğer bir deyişle Z kuşağı artık yüz yüze konuşmaktansa mesajlaşma tercih eder hale geldi. Özellikle gençler arasında telefonla konuşmaktan kaçınmak ilk tercihler arasında. Peki bu gerçekten bir tercih mi yoksa alışkanlık mı?
7: İnsan yani yüz yüze konuşmaya, sohbet etmeye falan çekinebilir. Ya ben genelde yazışmayı tercih ederim.
8: Yüz yüze konuşmak daha mantıklı. Çünkü mesaj yazarken insanların gerçek yüzünü göremiyorsunuz.
9: Ya ben yüz yüze konuşmayı tercih ediyorum aslında. Hani insan ilişkileri açısından yüz yüze konuşmak her zaman daha önemli olur.
10: Yüz yüze konuşup sohbet etmek yerine neden mesaj atmayı tercih ediyoruz? Özellikle Z kuşağı neden telefonla konuşmaktan kaçınıyor? Günden güne iletişim becerilerimiz gerçekten köreliyor mu? Mesajlaşma çağında değişen iletişim alışkanlıkları ve bunun nedenleri nelerdir? İşte cevapları.
11: Yüzüne söyleyemiyorum ama mesajdan söylüyorum.
10: Daha mı rahat hissediyorsun?
11: Evet. Ama mesela yüz yüze gelince söyleyemiyorum ona mesela. Utanıyorum, söyleyemiyorum. Bana bir şey der diye.
12: Yüz yüze konuşmayı tercih ederim. Yani bence daha rahat.
2: Uzmanlara göre bu tablo yalnızca teknolojik bir değişim değil. Aynı zamanda sosyal alışkanlıkların da dönüşümü.
13: Bizim iletişime ihtiyacımız var ve o geleneksel görünen usullerle, doğal organik yollarla birbirimizin varlığını görmeye, duymaya.

0: ayırmaya ve aynalamaya ihtiyacımız var. Beynimiz ancak bir başkasının beyniyle temas halindeyken rahatlıyor ve sakinleşiyor sağlıklı bir ilişkinin içinde.
1: Telefonda gerçekte oturmaktan yani daha az güven veriyor. Niyeyse bilmiyorum ama gerçekte oturup konuşmak yüz yüze daha iyi.
2: Böyle daha çok sosyal medyadan yazışmak bana daha iyi geliyor.
1: Arkadaşlarımla oturunca daha rahat. Sosyal medyada çünkü mesela WhatsApp'tan yazdım bir şey oluyor. Yani bir şey diyorum ne dediğimi anlamıyor.
3: Mesajlaşma düşünerek cevap verme imkanı sunarken telefon konuşması ise anlık tepki, ses tonu ve duygusal etkileşim gerektiriyor. Uzmanlar yazılı iletişimin tamamen olumsuz olmadığını ancak tek iletişim biçimine dönüşmesinin bazı sosyal becerileri zayıflatabileceği konusunda uyarıyor.
0: Çok fazla dijitallik hayatımızın içerisine girdi. Bu Z kuşağı dediğimiz gençlerimizde adeta elinin vücudunun bir uzantısı gibi o telefonla yaşıyor. Arkadaşlarımız eğer konuşmakla ilgili devrelerini yoğun kullanmazlarsa maalesef o konuda körelme ihtimalleri yüksek. Konuşa konuşa o devrelerimizi kullana kullana o konuda beceri kazanacağız. Bunun yolu daha fazla yüz yüze gelme fırsatları oluşturmak.
4: İstanbul'un öyle semtleri var ki adeta bir zaman tüneli gibi ne gökdelenlerin gölgesi düşer üzerine ne de modern dünyanın o koşturmacası. Şimdi sizlere o semtlerin başında gelen ısırlardır hoş görünüm ve çok kültürlülüğün merkezi olan Fatih'in tarihi limanı Samatya'ya götüreceğiz.
3: İstanbul'un kalbinde zamanın adeta yavaş aktığı, geçmişle bugünün iç içe geçtiği bir semt. Burası Fatih'in tarihi limanı, yüzyılların şahidi Samatya.
5: Hoş geldiniz Samatya'ya. Samatya'nın hikayesini anlatmak, yani bunu biz yaşayarak gördük tabii de herkes de farklı farklı hikayeler ama Samatya'ya baktığınız zaman burada bir dokunun daha korunmuşluğu var, mahalle kültürü var. Bu mahalle kültürünün içinde kişiler, insanlar birbirini tanıyor. Kültürüne, insanına baktığınız zaman yani mahalle olarak Rumlarla bir bütün olmuş bir semttir Samatya.
6: Renkli sokaklarda eskiden Rumlar ve Türkler birlikte yaşardı ve eskiden burası aynı zamanda balıkçı kasabası olarak da tanınırdı. Günümüzde buraya geldiğinizde karşınıza birçok balık restoranı çıkıyor.
5: Hepimiz göçte geldik. Hepimiz bir şekilde de bir memleketten buraya geldik. Ama Samatya'ya geldik. Şimdi burada yaşarken şuna dikkat ettik. Benim kimin çocuğu olduğumu biliyorlar. Babamı tanıyorlar. Veya sizin kimin kızı olduğunuzu biliyorlar. Yani bir mahalle kültürü var. Herkes birbirini tanıyor. Sabahleyin evden çıkıp şu kahvenin önünde oturduğunuz zaman veya bir dükkanın önünde oturduğunuz zaman gün içerisinde abartısız size söyleyebilirim ki 100 kişiyle selamlaşabiliyorsunuz. Bu nedir? Muhabbetimiz olmasa dahi surat aşinalığı var. Burada cenazeler oluyor. Gayrimüslim vatandaşlarımızın biz gidiyoruz. Onlar bizim cenazemize gelirler. Bizim burada Artın abi diye bir abimiz var mesela. Bunun gibi harmanlanmış bir kültür düşünün. Hepimiz bir bütün olmuşuz.
3: Bu tarihi semt Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan devasa bir mirasın üzerinde yükseliyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra Ermeni cemaatini buraya yerleştirmesiyle semt yüzyıllar boyunca sürecek çok kültürlü bir yaşamın merkezi oldu.
5: Nokta ile virgülün mekanı vardı, çiçek mezatı vardı, gazinolar vardı. Eskiden gazinolara çay içilen, kahve içilen yerlere gazino derlerdi. Yani alkol alınan değil, çay kahve içilen yerlere eskiler gazino derlerdi. Çünkü saat burada gece saat 2'de Kula'nın kızı veya Pano'nun kızı veya Istavro'nun yeğeni kız saat gece 2'de sahile inebiliyordu buradan. Hiç kimseden bir sıkıntı yaşamadan onun kimin kızı, kimin torunu, kimin yeğeni olduğunu biliyordu. Çünkü buradaki bir mahalle kültürü olduğu için.
6: Arkamda görmüş olduğunuz sur aslında Samatya kapı. Yani Samatya'nın girişi de diyebiliriz. Eskiden deniz tam da bu kapının eşiğine kadar gelirmiş. Bu nedenden dolayı akşam denizden içeriye giriş olmaması için kapılar kapatılır ve başında da askerler beklermiş.
5: Şöyle bir sur, iki sur vardır. Surun üstünde horosan varmış yani kemeri varmış. O kemer kırılmış. Burada eskiden kapı varmış yani. Bu sur deniz kapısıdır yani. Vaktinde daha önce yani bundan daha önceki yıllarda yani ben bilemem daha önceki zamanda sur kapısı, deniz kapısı bunlar çünkü.

0: O kapıdan, surdan çıktığın zaman direkt denize müdahale ediyorsun yani. Denizden geldiğin zaman direkt bu kapıdan içeri girip balıkçı kasabası burası. Tekneni bırakıyorsun, balığını bırakıyorsun, direkt Samatya'ya giriş yapıyorsun. Ve girdiği zaman bir pazardır burası.
1: İstanbul'da hoşgörünün ve bir arada yaşama kültürünün en somut örneklerinden biri de Samatya. Sağda bir cami yükselirken, solda asırlık bir kilisenin çan kulesini görmek mümkün. Bu dar sokaklar sadece taşlardan değil, farklı kültürlerin bıraktığı ortak hikayelerden oluşuyor.
0: Kilise çanlarından tutsak, bir de ezan. İkisi birbirine harmanlanmış. Yani burada bir kültür var. Nasıl? Kişiler birbirine saygı duyuyor. Yani kilise Rum kilisesi, kiracısı Ermeni, yanındaki komşusu Türk. Böyle düşünelim. Bir Rum kilisesinin içindeki malı Ermeni vatandaşı kiralayıp iş yapıyor. Bak ne kadar güzel. Yani burada bir bütün olunmuşluk var, yani şey değil, yani vatandaş, hepsi birbiriyle harmanlanmış.
1: Ama Samatya sadece taş binalardan ibaret değil. Burası sıcak komşuluk ilişkilerinin, eski İstanbul nostaljisinin hala nefes aldığı bir yer.
2: Samatya tarihi bir konumu olan, gördüğünüz gibi belki de İstanbul'un ilk kiliselerinden biri. Burası genelde gayrimüslimlerin yaşadığı yerde. Eskiden ve şimdi de yine eskiye oranla tabii komşuculuk, yakınlaşma nispeten azaldı. Ama biz eski arkadaşlar yine bir arada oluyoruz, bir arada topluyoruz, nostalji yapıyoruz. Eski Samatya kalmadı işin gerçeği, çünkü kozmopolit oldu artık. Ama Samatya Samatya'dır, İstanbul İstanbul'dur.
3: Çok güzel bir yer. 2 yaşından beri buradayım, yaşım 46. Komşuculuk halen devam ediyor ama eski komşuculuktan fazla eser yok. Eskiden Ermeni komşularımız vardı, kapıları açık bırakıyorduk buralarda. Ama şimdi öyle kalmadı, yine komşuculuk var. Seviyorum Samatya'yı.
0: 45 yıldır, 48 yıldır ben de bu semtteyim ister istemez. Ailem de zaten burada, yine esnafız burada, dükkanlarımız var. Samatya'nın bu kozmopolit hali, bu mahalle kültürü bizim hoşumuza gidiyor. Yani bunu daha çok yaşadığınız zaman daha da çok fark ediyorsunuz ki, çünkü gündüzü ayrı bir keyifliyken gecesi ayrı bir neşeye dönüşebiliyor. Çünkü burada herkes dediğim gibi 3 aşağı 5 yukarı herkes birbirini tanıyor.
4: Samatya'yı çok seviyorum. Çok geldik biz İstanbul'a gelele. Büyük oğlan, küçük oğlan 3 yaşındaydı, şimdi 45 yaşında. 46'ya girdi dün akşam. Hiçbir yerini görmemişim. Samatya'ya bayılıyoruz biz. İnsanlarına, yerine. Vallahi çok güzel bir Samatya.
1: Samatya, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerine de ev sahipliği yaptı.
0: Aya Analipsi Kilisesi ile Aya Nikola Kilisesi'nin ortasında bir kilise müştemilatıdır. Ezel filminde Tuncay Kurtiz'in yani evi burasıydı. Evini Samatya sahnesinde, o portakal sahnesinde yine bizim dükkanımızı vermiştik. Portakal mevzusunda Tuncay Kurtiz'in. Evimizi de orada onlara vermiştik. Ev dış mihrap, 11 oda varken dış mihrabında 21 tane ıstavroz var. Ve aynı zamanda odaların üzerinde Eftelya, Iskardilidis isimlikler var yani. Odanın üzerinde isimliklerin olmasının sebebi kilisedeki kalan personelin müştemilat olarak kullandığı biri olduğu için 11 odalı bir ev yaptı.
1: Mavi denizle çevrili, herkesi kendine hayran bırakan tarihi yarımada, sabahları taze balık kokusuyla uyanan bir Samatya'da, akşamları restoranlarda yükselen neşeli seslerle yankılanıyor.
0: Samatya balık pazarı olarak geçer. Samatya restoranları, balıkçıları, balık ekmekçileri, midye tavacıları, yani kalamar yiyeceğiniz, karides yiyebileceğiniz, balığı keyifle yiyebileceğiniz bir çarşıdır Samatya'ya baktığınız zaman. Ve alternatif bir pazardır. Ailenizle geldiğiniz zaman sıkılmadan oturup da iki balığınızı, bir ekmek arası balığınızı alıp, midyenizi alıp sahile inebilirsiniz. Alternatif bir sahilimiz vardır, çok güzel. Ve burada oturup da bu balık keyfini de misafirlere yaptırıyoruz yani.

Efendim mezgit ve istavrit, buranın vazgeçilmez iki balığı. Tabi buraya kadar gelmişken, buranın hikayesini dinlemişken bu balıkları yemeden de gitmek olmaz dedik. Tabi buraya geldiğinizde mezgit siparişi verdiğinizde onun yanında sarımsaklı ve zeytinyağlı özelde bir sos ikram ediliyor.

0: denize sıfır bir mahalle olduğu için deniz kasabasıdır burası. Zaten baktığınız zaman da eskiden biz çocukluğumuzda biliyoruz ki Çiroz, Lakerda yani balıkçılık çoktu. Balıkçılığıyla öne bir çıkan semtti. Çiroz yaparlardı. Samatya çirozuyla, Lakerdasıyla, balığıyla, oltacısıyla, balıkçısıyla, balıkçı restoranlarıyla.
1: Eskiden burada Akarca Çeşmesi vardı ve bir rivayete göre buradan akan su göz hastalıklarına iyi geldiği söyleniyordu. Şimdilerde ise bu çeşme artık kullanılmıyor.
0: Yani ben çocukluğumda hatırlıyorum, göz hastalığına iyi geldiği için insanlar gelip Florya'dan, Yeşilköy'den, Rumlar da bunu çok iyi biliyorlar, burada oturan insanların hepsi de bilir, Akarca Çeşmesi'nden aldıkları su göz hastalığına iyi gelir derler ve kullanıyorlardı. Göz hastalığına iyi geldiği için derlerdi. Rumlar böyle derler. Oradaki Akarca Çeşmesi zaten birazdan geçerken bir görürsünüz. Binaların arasında kalmış bir çeşmedir. Yapı arada kalmıştır. Yapıların yani çeşmenin dibine yapı yapılmıştır.
2: Tarihin izlerinin barındığı, her köşesinde bir anı gizleyen Samatya, geçmişin sıcaklığını bugüne taşımaya devam ediyor.
3: Farkıyla hep istediğin hayat. Halkbank'ın katkılarıyla
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla
5: Haberin Radyosu, A Haber Radyo.
3: Reklam.
6: Kerem abi.
7: Hayrola çocuklar?
6: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
8: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
7: Turkcell çözüm gücü.
9: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
7: Turkcell çözüm gücü.
6: Vallahi bravo Turkcell'e.
7: Türksel çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
11: Türksel'le bağlan hayata.
3: Umran Oto Ekspertiz. Reklam.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi %21 yükselişte 1 milyar 838 milyon 966 bin adede çıktı.
12: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: A Haber Radyo, haberin radyosu. İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
14: Yükseköğretim Kurulu öğrenci affı düzenlemesinin uygulama detaylarını belirledi. Üniversitelerle ilişiği kesilen ya da bir programı kazandığı halde kayıt yaptıramayan binlerce öğrenciye eğitim hayatına dönme imkanı tanıyan süreçte başvuru takvimi ve şartlar netleşti. Buna göre düzenlemeden yararlanmak isteyen adaylar 9 Aralık tarihine kadar ilişkilerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunabilecek. Başvurusu kabul edilen öğrenciler 2026-27 eğitim öğretim yılında ders başı yapabilecek. Mücbir sebepleri bulunan adaylara bu durumun kalkmasından itibaren bir ay, sağlık mazereti olanlara ise heyet raporunu 9 Aralık mesai bitimine kadar ibraz etmeleri şartıyla ek süre tanınacak. Terör, kasten öldürme, cinsel istismar ve uyuşturucu gibi ağır suçlardan mahkum olanlarla sahte belgeyle kayıt yaptıranlar aftan yararlanamayacak. Aftan yararlanarak

0: Üniversitelerine dönen öğrencilere merkezi yerleştirme puanlarının yeterli olması durumunda örgün veya açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı verilecek. Kapatılan ikinci öğretim programlarındaki öğrenciler ise ilgili bölümlerin birinci öğretiminde öğrenimlerine devam edebilecek. Ayrıca başvuru yapacak öğrencilerden geçmiş yıllara dönük herhangi bir harç veya katkı payı ücreti talep edilmeyecek. Yalnızca bulundukları dönemin ücret koşulları uygulanacak. YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bu düzenlemeyi yalnızca bir af değil, gençlerin yarım kalan hayallerini tamamlamaları için sunulmuş kıymetli bir fırsat olarak gördüklerini söyledi. Özvar, uygulamanın yürürlüğe girmesinden sonraki 4 ay içinde kaydı silinenlerin de kapsama dahil edilerek yeni mağduriyetlerin önüne geçildiğini vurguladı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Yani bu tarz teknolojiler ne kadar güvenilir? Bu noktada elbette ki bir tartışma konusu.
1: Etik.
0: Kimisi onu hukukçu kullanıyor.
1: Ahlak.
0: Kimisi onu psikolog olarak kullanıyor.
1: Milli değerler.
0: Fakat her zaman halüsinasyon ve yanlış bilgi konusu da biliyorsunuz gündeme gelen hususlardan bir tanesi.
1: Yapay zeka geliştikçe sosyal hayatımızı tehdit eder hale geldi.
0: Bir yapay zeka uygulamasının başka bir yapay zeka uygulamasının içine sızarak buradaki kod ve verileri çaldığı ve bunun da Çin menşeli bir firma olduğu biliniyor, ifade ediliyor. Bu da aslına bakarsanız ülkeler arası da yapay zeka savaşlarının artık doruk noktasına ulaştığını gözler önüne seriyor.
1: Artık cep telefonlarımızda asistanımız, arkadaşımız ve hatta psikologumuz da gezer olduk. Ancak mesele yalnızca bu teknolojinin neler yapabildiği değil, neleri kendi başına yapabileceği.
0: Yapay zeka şu an evet gelişim gösterdi. Hepimizin telefonun içerisinde mevcut ama freni patlamış bir kamyon gibi ilerliyor. Aynı zamanda kişisel verilere, bilgilere erişim sağlıyor ve bu da ilerleyen yıllarda aynı sosyal medyada olduğu gibi toplum mühendisliğiyle bizleri karşı karşıya bırakabilir. Toplumu kutuplaşmaya itebilir. Kültürel yozlaşmaya sebebiyet verebilir. Bir suç işlendiğinde bu suçu işleyen yapay zeka mı olacak? Yoksa yapay zekayı bu suça meyil eden kişi mi olacak?
2: Yapay zekanın kişisel verilerimizi kaydetmesi yeni bir gelişme değil. Ancak koruma altına alınmayan verilerin yapay zeka tarafından işlenmeye devam etmesi zannedilenden daha büyük bir riski beraberinde getiriyor.
0: Kişisel veri ve bilgi açısından da ciddi ihlalleri beraberinde getirmeye başlıyor. Yani bu size kolaylık olarak gelirken siz daha fazla veri vermiş oluyorsunuz. Yapay zeka artık günümüzde bir veri canavarı haline gelmeye başladı. Devletler de biliyorsunuz bu verilerden besleniyor. Ajanlık casus faaliyetleri veriler üzerinden ilerliyor. Birim 8200, Mossad, CIA gibi istihbarat örgütleri artık hem yapay zekayı hem sosyal medya uygulamalarını kullanıyor. Farklı akımlar da çıkıyor. Bu akımlar vasıtasıyla aslında veriler de toplanmış oluyor. Size bu hoş, tatlı gibi gösteriliyor. Bakın yüzümü şu noktaya getirdim, karikatürünü yaptım. İşte buraya yüklerseniz tahlil sonuçlarınızı otomatik göreceksiniz. Dava dilekçelerinizi yüklerseniz bunun işte dediğim gibi savunmasını yazabiliriz diye sizin kişisel verilerinizi, bilgilerinizi de toplamaya başladık.
1: Peki yapay zeka kontrolden mi çıkıyor?
0: Kontrol yasa olmadığı için etik dışılık da normalleşmeye başladı. Bu gelecek açısından da çok ciddi tehdit ve risktir. İlerleyen yıllarda bunun acısını çok daha fazla göreceğiz. Yapay zeka lokal yasalarla sınırlandırılamaz. Burada uluslararası ortak bir konsorsiyuma ihtiyaç var. Yasal düzeni çıkartıp bu teknoloji şirketlerinin artık uçsuz bucaksız hareketinin önüne geçmesi gerekiyor.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: Sosyal medya platformlarına binlerce dava açıldı. İtirazlar mahkeme tarafından reddedildi. ABD'de sosyal medya platformları dava yağmuru altında.
4: Platformların gösterdiği çabalar aslında pek de kayda değer değil.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde Meta, TikTok ve Instagram gibi sosyal medya şirketlerine genç kullanıcıları bağımlı hale getirecek şekilde tasarlandığı gerekçesiyle 3000'den fazla dava açıldı. Çocukların ruh sağlıklarının bozulduğu belirtildi.
4: Asıl mesele baktığı ve algoritma tarafından kendisine önerilen görsellerdi. Bunlar hüzünlü, karanlık görsellerdi.
1: Şirketler bu davalara itiraz etti. Ancak San Francisco merkezli ABD 9. Temiz Mahkemesi itirazları reddetti. Şirketler büyük cezalarla da karşı karşıya. 4

0: ABD eyaleti aynı gerekçelerle teknoloji devi Meta'ya dava açtı. Açılan davalar kapsamında 1,4 trilyon dolar tazminat talep ediliyor.
1: Ebeveynler gerçekten çok zorlanıyor. 3 ayrı ebeveyn grubumuzun olması bir tesadüf değil.
0: Geçtiğimiz günlerde de New Mexico eyaletinde çocuklara yönelik tehlikeler konusunda uyarmadığı için Meta'ya 567 milyon dolar ceza kesilmişti.

0: İyi sabahlar sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonundayız. Saatlerimizi artık 10 yaptık. Sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bir yangın haberi geldi. Manisa'dan sevgili izleyenler, haber merkezimize yeni ulaşan bir bilgi. Manisa'daki sanayi bölgesinde bir gaz şirketine ait fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hemen şimdi oradan gelen görüntüleri ekranlarınıza yansıtalım. İlk gelen bilgilerde de ne yazık ki iki kişinin yaralı olduğu bilgisi var. Görüntüler Manisa'nın Salihli ilçesinden ekranlarınıza geliyor. Sanayi sitesindeki gaz fabrikasında bir patlama yaşandı. Hemen ardından da fabrikadan alevler yükseldi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı. Patlamanın nedeni ise araştırılıyor. Sevgili izleyenler, Alihan Kuri suç örgütüne yönelik operasyonda yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Haklarında gözaltı kararı bulunan firari isimlerde yakalandı mı? Ona bakacağız. Aynı zamanda 100 milyar liralık para trafiği nasıl sağlandı? Abdullah Ünver şimdi Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünden ayrıntıları aktaracak bize. Hemen kameralarımızı çevirelim o noktaya. Abdullah, günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Hemen sözü sana bırakalım detaylar için.
1: Merve Tepe, günaydınlar. Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuruş ve suç örgütüne yönelik operasyonu vardı. Tabii gün geçtikçe operasyonun detayları da artık gün yüzüne çıkıyor. İsterseniz neler yaşandı onlardan bahsedeyim. Soruşturma kapsamında aklında gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 37'si gözaltına alınmıştı. O gözaltındaki isimlerden biri de suç örgütü lideri Alihan Kuruş'ta yer alıyordu. 12 şüphelinin yakalanması yönelik çalışmalarda devam ediyor. 9 şüphelinin de o listede olan, yani gözaltı listesinde olan 9 şüphelinin de halen yurt dışında olduğu bilgisi şu anda elimizde var. Şüphelilere ait 43 adreste arama gerçekleştirildi. 32 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Dün de kamuoyuna yansıyan görüntüler vardı. İstanbul'da Ümraniye'de polis ekiplerinin o binalara girişlerine örgüt mensuplarınca izin verilmemişti. O görüntülerde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Tabi burada soruşturma dosyasında önemli detaylar var. Örgütün FETÖ ile yakın temas halinde olduğuna dair önemli bulgular var. Sabah gazetesinin haberine göre FETÖ mensubu kadınların para toplama konusundaki tecrübeleri sayesinde yapının gelirlerini ciddi şekilde arttırdığını, üst yönetim tarafından da değerlendirme toplantısında bu konunun ele alındığı belirlendi. Dosyaya giren detaylardan biriydi bu da. Devlet denetimine bir barikat kurulmak istendi. Ondan da bahsedeyim. Yurtlarda kamera kaydının bulundurulmaması talimatı verildi. Üst yönetim tarafından aktarıldı. Kolluk kuvvetlerinin denetime gelmesi durumunda kameraların bozuk olduğunun kolluk kuvvetlerine beyan edilmesi üst yönetim tarafından örgüte bağlı birim yurtlara iletildiğini aktarabiliriz. Alihan Kuruş'un Peygamber Efendimiz'le görüşerek karar verdiğini inandırmaya çalışıldığı, böylece kararlarla ilgili herhangi bir şüphe duyulmaması ve mutlak itaat edilmesinin sağlandığı ifade edildi. Bir diğer önemli konu başlığı, kendimizi kuma gömmeyeceğiz söylemi örgüt içinde sıkça dillendirilmeye başlanmıştı. Ve tabii burada da örgüt içi yazışmalarında herhangi bir sosyal medya hesabının, WhatsApp, Facebook ve diğer iletişim kanallarının kesinlikle kullanılmaması gerektiği alt birimlere aktarıldı. Aslında burada FETÖ benzeri bir yapılanma mı var? Bu akıllara geliyor. Baylok benzeri bir programın kullanıldığı yönünde iddialar var. Tabi ilerleyen günlerde bunun detaylarına erişeceğiz.

0: geçmiş olacağız. Bir diğer önemli konu başlığı, örgütün İstanbul merkezini Almanya'ya taşıdığına dair iddialar vardı. Aslında o iddialarda gerçeğe kavuşmuş oldu. Son gören görüntülerin ardından Almanya Köln'de çok büyük bir bina inşa edildi. Örgütün merkezi Almanya Köln'e taşınmış oldu. Alihan Kuruş nasıl gözaltına alındı, ondan bahsedelim. İstanbul'daki evindeydi aslında Alihan Kuruş. Ancak operasyonun yapılacağını aslında bir yerde belki de haber almış olacak ki farklı bir adrese geçmek istedi. Geçerken de telefonunu kendi evinde bıraktı ve farklı bir adrese geçti. Orada da aslında polis ekipleri önce Alihan Kuruş'un evine gittiler, ancak kendisini orada bulamadılar ve daha sonra yapılan çalışmada saklandı. Diğer adreste bulundu Alihan Kuruş, ancak o evinde gizli bir bölmesinde saklandı, ortaya çıktı. Polis ekiplerinin operasyonuyla orada o gizli bölmede gözaltına alınmış oldu. Tabii oldukça önemli bir dosya. İlerleyen süreçte bizleri neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Abdullah Ünver, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim. Yeni gelişmeler oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz sevgili izleyenler. Devam edelim şimdi. Bugün içim rahat. Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında geleceğe dair işte bu iddialı cümleyi kurdu. İçim rahat dedi. Sadece geçmişin muhasebesini yapmadı. Yarının Türkiye'sini emanet edeceği gençliğin de profilini çizdi. Dil bilen, tarihini idrak eden, imanlı bir gençlik geliyor sözleri uzun süre alkışlandı.
2: Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz.
3: Daha yeni başlıyoruz dedim. AK kadroların yetiştirdiği gençlere dikkat çektim.
2: Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro kadınıyla, erkeğiyle, genciyle ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Çeyrek asrı devirmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.
2: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız, her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
3: Başkan Erdoğan Türkiye için çalışmaya devam edeceğini anlattı.
2: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe

0: Bu sevdamız dinmeyecek.
1: En büyük eserim işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur dedi. Vakti geldiğinde gençler emaneti bizden devralacak ifadelerini kullandı.
0: Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
2: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde yüz binlerin katıldığı dev bir organizasyonla kutladı. Başkan Erdoğan'ın katılımını ve konuşmasının bir kısmını da sizlerle paylaştık. İşte bu tarihi buluşmaya da gökyüzünde sergilenen muhteşem drone gösterisi damga vurdu. O görüntüleri taşıyalım ekrana şimdi.
1: Yüzlerce drone senkronize bir şekilde gökyüzüne havalandı. Gökyüzü adeta dev bir tuvale dönüştü. Dronelar vasıtasıyla gökyüzüne ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devasa bir portresi yansıtıldı.
3: Şimdi an itibariyle bir görsel şölen var. Yüzlerce drone gökyüzünde ve Türkiye yüzyılı o dronelarla birlikte gökyüzüne adeta nakşedildi.
1: Dünya haritası, hazırız ve kararlıyız. Hedef 2071. AK Parti, çeyrek asırlık destan. Asıl şimdi başlıyoruz. Doganı ışıklarla göğe yazıldı.
3: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde muhteşem bir drone gösterisi burada bulunan misafirlerle buluşuyor ve an itibariyle gökyüzünde ay yıldızlı Türk bayrağı onlarca drone tarafından gökyüzüne yansıtılıyor.
1: Programa katılanlar o anları cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü başkent semalarında tam anlamıyla görsel bir şölene sahne oldu. Özel yazılımlarla senkronize edilen yüzlerce drone, Ankara semalarında hareketli koreografiler oluşturdu. Dronların gökyüzünde bir araya gelerek Başkan Erdoğan'ın silüetini çizdiği anlar alandaki coşkuyu zirveye taşıdı. Eş zamanlı olarak alandaki devasa sahne mimarisi, mapping teknolojisi de maziden atiye temalı tarihi görüntülerle giydirildi.
4: Sağlık devrimini... Hava ambulanslarıyla taşınan hastalara şifa olan...
1: Yerli otomobil TOK, Milli Muharip Uçak Kaan ve Ayasofya Kebir Camii figürleri de sahnedeki görsele yansıtıldı.
4: Bir çizgiyle bugün gerçek oluyor.
1: Gecenin en çok konuşulan anı ise şüphesiz dronlarla gökyüzüne nakşedilen Selçuklu Devleti'nin sembolü çift başlı kartal oldu. Doğu ve Batı hakimiyetini, Türk devlet geleneğinin gücünü simgeleyen o muazzam figür izleyenleri büyüledi.
2: Savunma sanayinde Türkiye'yi yakalamak için çabalayan Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci el zırhlı araçlarını talep ediyor şimdi. Ancak diğer yandan Polonya ve Romanya da bu araçlara talip. Peki Atina'nın bundan sonraki hamlesi ne olacak? Ayrıntıları almak için gelin hemen bölgeye gidelim. A Haber muhabiri İlhan Tahsin bizi bekliyor detayları aktarmak için. Günaydın İlhan, hoş geldin yayına, kolaylıklar dileyelim. Hemen neler konuşuluyor Yunanistan'da, basında neler yazılıp çiziliyor, senden dinleyelim.
5: Teşekkür ederim Merve. Tabii ki biraz önce gökyüzünde dronlar görüldü. Bunların bir de İHA'ları var. İşte Yunanistan onlara önlem almak istiyor Merve. Dolayısıyla da senin de belirttiğin gibi Türkiye'yi bu teknolojide yetişmeye ancak nafile. Yunanistan halen karada uğraşıyor ve Almanya'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bu MV-126 Stryker isimli araçları, personel taşıyıcı 2 mürettebatı var ve 9 asker taşıyabiliyor. Üzerinde de hafif silahlar var. Şimdi bunlara gözü dikti çünkü zaten bunlar hem ihracat fazlası hem artık Amerika Birleşik Devletleri bunları envanterden çekiyor. Yunanistan bunlardan daha önce almamıştı. Şimdi ilk kez bunlara da gözü dikti. Dolayısıyla da bunları özellikle Meriç sınırı bölgesindeki olan kışlalara, askeri kışlalara ve Doğu Ege adalarına, yani Türkiye'ye karşı biraz önce de belirttiğim gibi insansız hava araçlarına karşı önlem amaçlı bunları denvaterine katmak istiyor. Ancak bu meşakkatli bir iş. İlk önce Almanya'ya Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir heyet gidecek. Bu araçları yakından inceleyecek. Araçların teknolojik durumu, araçların modernizasyon gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Yunanistan'a uyumlu mu, değil mi? Araziye tabii ki uyumlu, 8x8 çünkü. Ancak üzerindeki silahlarla ilgili bir şeyler de koymayı amaçlıyor Yunanistan araçlar üzerine. Ama gel gelelim, Yunanistan'ın rakipleri de var. Polonya ve Romanya. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri onları da göz ardı etmiyor bu iki ülkeyi de. Dolayısıyla da ancak Yunanistan'da Suda'yı ve Yunanistan'ın bütün limanlarını Dedeaş'ta dahil olmak üzere kullanıyor. Dolayısıyla Yunanistan'a vermemezlik yapamayacak. Şimdi bundan sonra artık Yunan yetkililer, Yunan komutanlar bilirkişi rapor hazırlayacak ve dolayısıyla da Almanya'dan döndükten sonra bu belli olacak kaç araç verileceği. Bunlar hibe olarak verilecek araçlar, ancak üzerindeki silahlar ve modernizasyon gerekirse bunları Yunanistan tabii ki Merve ödeyecek. Ancak tüm amaç, tüm bütün Yunanistan'ın çabası, toparlamam gerekirse işte biraz önce Türkiye'nin, Türk insanının, dünyanın görmüş olduğu Türkiye'nin bu genç mühendislerimiz nereye getirdi Türkiye'yi? İşte artık Yunanistan bunu yetişmesi mümkünatı yok. Bunu zaten Delgas'ta zaman zaman söylüyor. Türk mühendisler çalışmaya devam edecek. Yunanistan da Türkiye'yi yetiştirmeye çalışacak diyelim. Sözü size bırakalım.
2: Şimdi Yunanistan muhalefetinde de en çok zaten Türkiye'yi örnek vererek, sanki komşunun hani çocuğu böyle anlatılır ya İlhan, Türkiye bak bunu yaptı ama işte Yunanistan kendi bu mühendislerini yetiştiremedi, işte savunma sanayini geliştiremedi şeklinde de yazılıp çiziliyor bir taraftan. Muhalefet ne diyor peki en son?
5: Muhalefet Miçotakis hükümetini yıllardan beri Türkiye'nin gerisinde kaldığını, hem askeri konularda ordunun modernizasyonu, ki bu 2030 yılı olarak bir hedef belirlenmişti. Ancak baktığımız zaman Türkiye'nin özellikle son hamlesi, onu da belirtmekte fayda var. Bu Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin imzalamış oldukları bu mutabakat, bu anlaşma Atina'yı oldukça tedirgin etti. Şimdi muhalefet şunu söylüyor: başarısızsın Miçotakis, Türkiye bizi defalarca geçti, bir kez daha bizi yenilgiye uğrattı Miçotakis hükümet. Ne tepkiler devam ediyor. Ama baktığımız zaman net bir şekilde söylemem gerekirse, hakikaten bazı Yunanlılar da Türkiye'ye gıpta ile bakıyorlar. Yani bize de bir Erdoğan lazım. Bunu defalarca yazıp çiziyorlar. Bunu net söylüyorum buradan ki bütün Türkiye duysun. O duymak istemeyenler de duysunlar. Çünkü ben Yunanistan'da yaşıyorum. Bunu Yunanistan'da görüyoruz. Yunan basınını an be an takip ediyorum. Bu sabah yine dünkü Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşmalarından makaleler çıkardılar, o şey verdiler. Ancak bir de başka bir şey, Libya'ya giden Sayın Dışişleri Bakanımızın bunları, neden söylüyorum? Çünkü sabahtan akşama kadar Türkiye'nin ilerlemesiyle ilgileniyor Yunanistan. Hmm. Sayın Fidan'ın işte bizi Fidan güneyden, Libya'dan kuşatıyor. Baktığımız zaman Yunan basını hep aynı. Ancak Türk gençliği de Sayın Cumhurbaşkanı ile, Türkiye'si ile, Türkiye Cumhuriyeti ile gurur duymasını ben bizzat buradan istiyorum. Çünkü Yunanistan'daki gelişmeleri görüyorum ve Türkiye'yi takibi görüyorum.
2: Evet. Yakından takip ediyorsun sen de. Bu vesileyle de çok daha rahat kıyasla yapıyorsun haliyle. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için İlhan Tahsin. Haber nöbetinde kolaylıklar dileyelim sana. Efendim devam edeceğiz şimdi. Yurt dışında akademik ve teknolojik çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanları ve mühendislerin yurda dönüşleri hız kazandı. Savunma sanayi başta olmak üzere kritik sektörlerde sunulan imkanlar ve Ar-Ge altyapıları tersine beyin göçünü de artırdı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin Türkiye'ye kesin dönüş yapan mühendislere mikrofon uzattı ve onların hikayelerini dinledi.

0: Türkiye'yi dünyanın her yerindeki bilim insanlarımız için cazibe merkezi yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla ihdas ettiğimiz programlarla geri dönen araştırmacılarımız sayesinde bilim ekosistemimizi güçlendiriyor, beyin göçünü tersine çeviriyoruz.
1: 2025 yılında Aselsan'a yurt dışından katılanların sayısı Aselsan'dan yurt dışına gidenlerin yaklaşık 2,5 katına ulaşmış durumda.
2: Yurt dışında edindikleri tecrübeyi Türkiye'deki teknoloji ve Ar-Ge ekosistemine aktarmak isteyen uzmanların dönüşü hız kazandı. Savunma sanayi, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi stratejik alanlarda sağlanan destekler ve çalışma ortamları, yüksek nitelikli insan kaynağının Türkiye'yi tercih etmesinde önemli rol oynuyor.
3: Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi sınırları aştı, beyin göçü tersine dönmeye başladı. Vatan sevdalısı Türk mühendisler, batıdaki imkan ve kariyerlerini bırakarak yerli ve milli imkanlarla geliştirilen projelere imza atmak için bir bir yuvaya dönmeye başladı.
2: Tam bağımsız savunma sanayisi hedefine katkı sunmak isteyen yetişmiş insan gücü, yurt dışındaki deneyimlerini milli teknolojileri geliştirmek üzere Türkiye'ye taşıyor.
4: Aslında bu kararı verirken en önemli belirleyici unsur benim için Türkiye'nin son zamanlarda savunma sanayinde yaptığı dönüşümdü. Barış Harekatı'nın sonrasında Türkiye ülkemizin yaşadığı silah ambargosu bize çok somut bir örnek gösteriyor ki savunma sanayinin millileştirilmesi ve yurt dışından bağımsız hale getirilmesi gerekiyor. Ben de bu teknolojilerin geliştirilmesi için ülkeme verebileceğim katkıyı vermek adına ülkeye dönüş kararı aldım diyebilirim.
5: Giderken de zaten amacım oradaki bilgi birikimini alıp gelip tekrar burada değerlendirmekti. O yüzden oradaki kariyerimi sürekli gözüyle bakıyordum. Bir tecrübe, bir deneyim gözüyle bakıyordum. O yüzden bu kapsamda da gidip bu tecrübeyi edinip hem de hayat tecrübesi olarak da bakıyorum. Bu teknik ve hayat tecrübesi olarak elde edip tekrar geri dönme planım vardı. O yüzden oradaki kariyerimi bıraktım diyemem. Buradaki kariyerimi daha iyi bir aşamaya getirmek için orada bu şekilde bir planlama yapmıştım.
2: Yapılan tersine beyin göçü hamleleri, savunma sanayi başta olmak üzere kritik sektörlerde Türkiye'yi, dünyada adından söz ettiren teknolojileri bizzat üreten ve geliştiren bir merkez haline getirdi.
4: Aslında Türkiye'ye döndükten sonra da şunu fark ettim ki ülkemiz artık teknolojiyi kullanan bir ülke olmak yerine teknolojiyi geliştiren bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor.
6: Savunma sanayinde bu konuda en modern, en güncel teknikleri kullanıyor. Bu şekilde Almanya'da çalıştığım ortam, standartların aynısını Türkiye'de de yaşıyorum. Eklemek zorunda kalırsak Havelsan'daki ortam da daha aileci bir ortam olduğu için daha da zevkli oluyor çalışması. Yani bu şekilde Türkiye'de çalışmak daha da mutlu ediyor beni.
2: Türkiye'ye kesin dönüş yapan mühendisler, yurt dışında yaşayan meslektaşlarına tersine beyin göçü programlarını takip etmelerini öneriyor.
4: Tersine beyin göçü programlarını yurt dışında yaşayan meslektaşlarımızın takip etmelerini ve gerçekten Türkiye'de yaşanan teknolojik gelişmeleri objektif bir şekilde değerlendirmelerini, bu bağlamda da çalışabilecekleri fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.
5: Yetkinlik buluşması kapsamında bir yetkinliğe katılmıştım. Orada Aselsan, TUSAŞ, bütün firmaların insan kaynaklarıyla görüşme fırsatı buldum. Orada yapılan sunumları dinledim. Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri gördüm. Vizyonu gördüm. Ve daha sonra bu şekilde Türkiye'ye dönme kararı aldım. Onlara da seneye yapılacak, düzenlenecek bu etkinliklere katılmalarını öneririm.
6: İmkanlar çok. Almanya'daki, yani biz kendim Almanya'da doğdum büyüdüğüm için Almanya'daki bu çifte standarttan başlayayım. Yani çifte standardı burada tabii ki artık yaşamıyorum. Orada mesela iş aramada olsun, daire ev aramada olsun. Yani kendimiz bunu yaşıyoruz. Arkadaşlarım bir senedir daire aradıkları oluyor. Çünkü yabancı, Türk veya Müslüman oldukları için. Tabii ki bunlar burada olmuyor.

0: Efendim şimdi 12 yıllık bir cinayetle ilgili yeni bir gelişmeyi paylaşacağız sizinle. Kırıkkale'de derin dondurucuda cesedi bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun katil zanlıları 12 yıl sonra yakalandı. Ayrıntıları almak için bölgeye uzanalım hemen. A Haber muhabiri Yağmur Aksu bizi bekliyor. Yağmur günaydın, hoş geldin yayına, kolaylıklar dileyelim ve sözü sana bırakalım ayrıntılar için.
1: Merve Özkan, Türkiye'nin konuş

0: olmuştu. Aslında kan donduran cinayete ilişkin yeni iddialar da ortaya atıldı. Soruşturma genişletildi ve operasyon yapıldı. Operasyon da Kırıkkale merkezli olarak gerçekleştirildi. Operasyon ve Kırıkkale özellikle Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube ekipleri Kırıkkale, Ankara ve Aydın'a 3 yeri eş zamanlı operasyon düzenledi ve 16 kişi gözaltına alındı. Tabii soruşturmada yeni iddialar ortaya atıldı. Aslında bu en kritik başlıklardan birisi. Tabii cinayetin baş şüphelisi olarak bilinen Meliha Veski kritik başlıklardan birisi oluyor. Özellikle dolandırıldığı iddia edilen Hüseyin Okumuşoğlu'na ilişkin yeni bir iddia da ortaya atıldı. Tabii Meliha Veski Hüseyin Okumuşoğlu'na şekerleri altına çevireceğim vaadiyle para ve altınlarını aldı. Tabii Hüseyin Okumuşoğlu dolandırıldığını anladıktan sonra harekete geçti ve hemen ardından da olayın ardından 1 Eylül 2014 tarihinde arkasında gizemli bir not bırakarak ortadan kayboldu. Tabii bu gizemli notta neler yazıyor onu ekranlara geldi. Onu söyleyeyim. 24 saat içinde hayatım değişecek. Meliha Veski bugüne kadar aldığı bütün birikimimi geri verecek. Zengin, makam ve mevki sahibi bir insan olacağım iddiası yer aldı. Tabii özellikle notun Okumuşoğlu'na baskı ve yönlendirmeyle yapıldığı da iddialar arasında yer alıyor. Tabii soruşturma kapsamlı olarak devam ediyor. 16 kişi gözaltına alındı. Tabii 2 kişi de bu 11 yıl süre içerisinde hayatını kaybetti. Aslında bu soruşturmanın en kritik iki isim hayatını kaybettiğini ifade edelim. Tabii ancak soruşturmada özellikle iddiaları okumuş oğlu kaybolmamış, cinayete kurban gitmişti. Tabii 16 Eylül 2015 2025 tarihinde bir apartmanın hem derin dondurucusunda hem de buzdolabında ceset parçaları bulundu. 1.90 boyunda ve 100 kilo ağırlığında olan Hüseyin Okumuşoğlu'ysa her bir parçası, cesetlerin her bir parçası işte o dondurucuların içerisinde bulundu. Tabii özellikle en kritik yerlerden birisi ise burası. Tabii 11 yıl boyunca hem derin dondurucu çalıştı hem de buzdolabı çalıştı. Onların elektrik kesilmemesi ve koku yayılmaması için 11 yıl boyunca elektriklerin ödendiği ve şartelin kapanmaması için Meliha Veski'nin de bu konu üzerinde titiz bir çalışması olduğunu ifade edelim. Özellikle dehşetin en çarpıcı ayrıntısı ise cinayetin ardından yaşandığını bizler de ifade etmiş olalım. Faturalar ödenmeye devam ediyor. 11 yıl boyunca tabii 12 yıl bu 12 yıldır bu soruşturma devam ediyor. Tabii o özellikle 2022 Meliha Veski o Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayetinde cesetleri bulunmadan 13 gün önce kanserden öldü biliniyor. Tabii hemen ardından da bir isim daha var. Yaşar Gökduman 2022 yılında cesedin bulunmadan önce 3 yıl önce inşaattan düşerek hayatını kaybettiği biliniyor. Tabii bu iki isim aslında bu soruşturmanın seyrini değiştirecekti fakat bu iki isim de hayatını kaybettiği için soruşturma biraz daha ilerledi ve kapsamlı bir soruşturma yapıldı. 98 kişinin bu zamana kadar ifadesi alındı. Belli kurumlara gidildi ve belli kurumlardan da oradaki birkaç kişilerden de ifadeler alındı. Tabii güvenlik kameraları izlendi. Soruşturma kapsamlı bir şekilde ilerliyor. Tabii derin dondurucu cinayetine ilişkinde 16 kişi gözaltına alındı. 1.90 santimetre boyunda ve 100 kilo ağırlığında olan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cesetleri 11 yıl boyunca neden saklandı ve neden cinayete kurban gittiğine dair bir sürü kapsamlı bir şekilde açıklamalar soruşturma devam ettiğini ifade edelim bizler de. Tabii öldürüldükten sonra cesedinin parçaları ayrıldı ve derin dondurucuya yerleştirildiği öne sürüldü iddialar arasında. Tabii bunlar da var. Özellikle Kırıkkale'nin Çalılıöz ilçesine bağlı bir apartmanda bulundu. Şunu da hemen kısaca ifade edeyim. Tabii 3 katlı bir apartmanda ev sahibi 3. katında kiracısından haber alamayınca ulaşmaya çalıştı ve oraya gittikten sonra aslında olayın perde arkası ortaya çıktı. Soruşturma devam ediyor diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım.
1: Yağmur Aksu, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. 16 kişinin de gözaltına alındığı bilgisini paylaşalım. Şimdiki durağımız da İzmir olacak. İzmir'in Menderes ilçesinde tartıştığı kişi tarafından darp edilen bir adam metruk bir evde ölüme terk edildi. Arkadaşımız da o noktada bizi bekliyor. A Haber muhabiri Tayfun Er daha fazla ayrıntıyı da bize anlatacak. Hemen sözü sana bırakalım Tayfun.
2: Evet, çok uzun süredir İzmir'de medya sektöründe çalışıyorum. Benzer bir olay hafızamda yok. Vicdansızca yapılan, kendinden çok büyük bir yaşlı insanı darp etti iddialara göre. Olay İzmir'in Menderes ilçesi Gümüldür mahallesinde meydana geldi. İfade ettiğim gibi iddialara göre yaşlı bir insan bir kişi tarafından darp edildi. Yüzünde ve vücudunun farklı noktalarında işte lezyonlar oluştu ve bir bir metruk eve, evin bulunduğu bölgeye atıldığı iddiası var. İşte o darp edildikten sonra geçen süreçte duyarlı bir vatandaş işte o metruk evin içerisinde işte o yaşlı insanı buluyor. Günlerce çöplerin ve sineklerin arasında yalnız başına bırakılmış. İşte asıl önemli olan nokta bir anlamda ölüme terk edilmiş. İşte yoldan geçen vatandaşların fark etmesiyle birlikte 112 acil çağrı merkezine bildiriliyor ve ardından da sağlık ekipleri olay yerine geliyor. İlk müdahaleleri yapılıyor. Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor yaşlı adam. Burada tedavisi devam ediyor. Ancak son durumuyla ilgili şu anda henüz bir bilgi yok. Sadece işte bir kişi onu fark ettiğini, ambulansı beklettiğini, uzun pijama giydirip ambulansa bindirdikten sonra bir daha görmediğini söylüyor. Bölgeden geçen vatandaşlar da ses sonucu adamı fark ettiklerini ve Hasan Şahin ismi olduğu aslında burada söyleniyor. Vicdanım el vermedi diyor. Çevredeki vatandaşlarla durumu sordum. Bir arkadaş olarak, bir vatandaş olarak gereği neyse onu yaptım. Gerekli bildirimleri yaptım. Hastaneye sevk edildi. Şu anda yaşlı adamın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak o duyarlı iki insan, bu yaşlı insanı ölümün eşiğinden aldıklarını söyleyelim. Söz tekrar İstanbul'a bırakalım.
1: Tayfun Er, teşekkür ederiz. Hakikaten bir vahşet haberiydi. Tayfun'un da söze giriş cümlesi oldukça çarpıcıydı hakikaten. Hani böylesini daha önce görmedim dedim. Ekranlarınıza taşıdık o vahşet haberinin. Efendim, Ankara-Eskişehir karayolunda midibüsle kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri 29 yaşındaki öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'dı. Doğan, Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.
3: Eşinin tabutuna sarıldı, gözyaşlarına hakim olamadı. Ankara-Eskişehir karayolunda midibüse kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden 3 kişiden biri 29 yaşındaki öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'dı. Doğan için Polatlı Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Doğan'ın ailesi, meslektaşları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Medine öğretmenin eşi Samet Doğan cenazede güçlükle ayakta durdu. Samet Doğan, eşinin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Doğan, kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazada hayatını kaybeden Mutlucan Özbayrak'ın cenazesi Polatlı ilçesi Macun Mahallesi'nde, Mihriban Yılmaz'ın cenazesi ise Haymana ilçesinde toprağa verildi. Bir ay önce evlenen öğretmen Medine Efeoğlu Doğan'ın yeni Muş'a atandığı ve görevine başlamaya hazırlandığı öğrenildi.
1: Sevgili izleyenler, denizlerde av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçıların hazırlıkları da devam ediyor. Biz de Samsun'a uzanacağız. A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan ve konuğu bizi bekliyor. Hemen sözü kendilerine bırakalım.
4: Aylarca süren bekleyiş 1 Eylül itibariyle tamamlanacak. Hangi bakımlar yapılıyor konuğumuzla konuşacağız. Efendim, inşallah bereketli olur sezon. Neler yapıyoruz?
5: 2026-2027 balık av sezonunun %90'lık kısmını gemilerin bakım, onarım, ağların tamiratları yapıldı. %90'lık kısmını açtık. Bugün deniz için ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Ayın 20'si itibariyle de gemilerimizin akaryakıtlarını, personellerini, kumanyalarını alacağız. Bu seneden biraz umutluyuz. Bazı parametreler bu sene doğru gitti. Nisan ayından beri bol yağan yağmur denizde planktonun çoğalmasına ve yavru balıkların da büyümesi için bir sebepti. Gelen anne balıklar da yumurtalarını bol miktarda bıraktı. Az önce de söyledim. Bu sezon bol balamudun olmasını umut ediyoruz. Şu ana kadar olan işaretler onu gösteriyor. 1 Eylül'de de başladığı zaman endüstriyel avcımız, ki dün akşam itibariyle balık sezonumuz palamut olarak açıldı. Fırtınadan dolayı teknelerimiz denize çıkamadı. Şu an balıklar 250-300 gram ağırlığında. Düşüncemiz en kısa zamanda balıklarımızı avlayacağız.
6: Teşekkür ediyoruz. Bereketli bir sezon diliyoruz.
5: Biz de teşekkür ediyoruz size.
4: 1 Eylül itibariyle denizlerde av yasağı sona erecek. Tekneler hazırlıklarını tamamlamak üzere.

programımızda Türkiye'nin illerini, ilçelerini ekranlara yansıtmaya, sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta Anadolu Diyarı programında Samsun'un nüfus itibariyle birçok ilden büyük olan İlk Adım ilçesini sizlere anlatmaya ve yansıtmaya çalışacağız. İlk Adım denince elbette ki akla Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurtuluş meşalesinin yaktığı ve o ilk adımın atıldığı tütün iskelesinden başlıyoruz. Peki nedir bu iskelenin önemi ve o günlerde burada ilk adımın atıldığı dakikalarda neler yaşandı?

0: ilk adımın atıldığı ilk adım ilçesinin tarihini, önemini ışık tutan bir noktadayız. Neydi o ilk adım atıldığı günler ve zaman?
1: Tabii ki Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu kıtasının müfettişi olarak Samsun'a, Karadeniz bölgesine daha doğrusu görevlendirildiği anda Bandırma vapuru tabii ki tercih edildi. Milli mücadelenin ilk kıvılcımının ateşlendiği noktadayız. O gün tabii ki bir müfreze karşılıyordu ama Mustafa Kemal Paşa'ya ellerinden silahları alınmıştı tabii ki. Silahsız bir müfrezeydi. Eşraftan bazı kişiler kendisini karşılamaya gelmişti. Bunların içinde Boşnakzade Süleyman Bey de bulunmaktaydı ki o 1919 ve 20'li yıllarda Vay Milliye olarak teşkilatlanmış, Samsun'da çalışmalarını sürdürmüş ve başkanlığını yapmış bir kişi.

denize kıyısı olan bölgelerde, o illerde, geçmiş dönemlerde yapılmış olan kaleler ve kale surları mevcudiyetini korumaya devam ediyor. Samsun'da da İlk Adım bölgesinde bulunan ve Samsun Kalesi olarak adlandırılan noktadaki çalışmalar sonucunda ortaya çıkmış Samsun Kalesi'nin kalıntıları. Bugünkü Samsun kentinin kökenini oluşturan kale, miladi 1192 tarihinde deniz kıyısında Danışmetler tarafından yaptırıldı biliniyor. Samsun Kalesi'nin sınırları günümüzde Saatane Meydanı ve Büyük Cami'nin olduğu noktaya kadar uzanıyor. Denizi, güneşi, kumu, elbette ki tarihe ışık tutan birçok eserleri bünyesinde bulunduruyor İlk Adım ilçesi. Bunun yanında sanata, sanatçıya, kültüre önem veren İlk Adım ilçesinde devlet opera ve balesi sahnelediği önemli oyunlarla da bölge halkına adeta sanatta ışık tutuyor.

0: Samsun Büyük Cami denince sadece Samsun merkezde yaşayan halkın değil, Samsun'un 14 ilçesinin de Samsun'da buluşma noktası. Nerede buluşuyoruz? Samsun Büyük Cami. Burada merkez burası. Bu Büyük Cami'nin hemen kısaca tarihçesine de girelim isterseniz. Samsun'un tarihçesinde Abdülaziz'in annesi Pertendia Sultan Valide Hatun bu caminin iaşesini, yardımını sağladığı için Valide Sultan Cami olarak anılıyor. Sultan Abdülhamid de buraya ciddi anlamda katkıda bulunduğu için Hamidiye Cami olarak da anılıyor.
1: '69'lu yıllarda Samsun'da İlkadım ilçesinde bulunmuş olduğumuz bu nokta aslında bir kale ve kale içi olarak kullanılan yapıların olduğu nokta. Ancak o dönemde büyük bir yangın çıkar. Kalenin içerisindeki birçok yapı yanarak kullanılamaz hale gelir.
0: Kale yani Samsun Kalesi Danişmetliler tarafından 11. yüzyılda inşa edilmiş. Anadolu'da Türklerin kurduğu, sahilde, deniz kıyısında kurduğu ilk kaledir burası özelliği. Ve İlhanlılar döneminde de kaleye ciddi anlamda önem verilmiş, imarı tekrar sağlanmış, surları yenilenmiş ve burada bir de darphane kurularak para basımı yapılmıştır.

Yani bu anlam çok büyük bir anlam yüklüyor kaleye. Kale içerisinde çok sayıda ev var, iş yeri var, mağazalar var, arastalar, çarşılar var, medreseler var. Ancak 1668 yılında Kuzey Anadolu fay hattında 8.0 büyüklüğünde bir deprem bu kaleyi de ciddi anlamda tahrip ediyor ve artçı sarsıntılar tam 6 ay sürüyor. Bir şekilde burada denizde tsunami yaşıyor ve bu kale bu tsunamiye, bu dalgalara zor dayanıyor. Tabii çok büyük bir ciddi anlamda burada tahribat görüyor.

0: Samsun ve ilk adım denince akla gelen en önemli noktalardan birisi saathanenin olduğu nokta. İnsanların buluşma noktaları ve önemli bir kültüre de sahip. Saathane, tarihi hamam, büyük cami, burası önemli bir rekreasyon alanı. Biraz da saathaneden bahsedelim.
1: Evet, saathane ilk adımın kalbi. Saathane meydanı denince Samsun'un kalbi, Samsun'un buluşma noktası ve sadece Samsun'un buluşma noktası olarak kalmıyor. Samsun'un dünden bugüne taşıyan nostaljik dediğimiz tarih mekanların konuşlandığı bir alan. Dolayısıyla Saathane Meydanı dediğimiz zaman Türk İslam mührünün Samsun'a vurulduğu, eserlerin konuşlandığı, yer aldığı bir yer. Burası bizim Samsunluların göz bebeği. Yatımda uyumadım, uyandım ani
0: anduma, karanlık geceye düşen dolunay sandım. Bir deniz bölgesi olan İlk Adım ilçesinde özellikle tekne ve gemi turları da önemli bir turizme katkı sunuyor. Gemi turları İlk Adım bölgesinden başlayıp Atakum'a kadar uzanan deniz hattında vatandaşlara deniz, şehir ve kara yaşantısında nelerin olabildiğini de göstermek için önemli bir turizm, rekreasyon alanı olmuş durumda. Boşa bir küre çektim, başladığım yerdeyim. Boşa bir küre çektim, başladığım yerdeyim. Anadolu Diyarı programımızda İlk Adım ilçesini gezmeye, tarihini ve turizmini aktarmaya devam ediyoruz. Peki gezi sürecinde acıktınız ve bir şeyler yiyeceksiniz. Ne yenir, ne içilir? Elbette olmazsa olmaz pide. Peki nasıl yapılıyor pide? Ustasından biliyorum. Şu Samsun'un evleri, şu Samsun'un evleri. Samsun'un kalbi ilk adımda olmazsa olmaz lezzetlerden birisi elbette ki pidenin yapımı. Çünkü bölgede en mutlu ve en üzüntülü günlerde pide yapılır. Pazar günleri işler hazırlanır, pidelerde, pide salonlarında kuyruklar olur, o pideler lezzetli yapılır. Ancak biz ne kadar yaparsak yapalım ustanın elindeki lezzeti bulma şansına sahip değiliz. 3 çeşit pide yapacağız. Ustam siz buyurun. Bafra pidesi daha gevrek.
2: Daha gevrek. Samsun pidesi ise birazcık geniş ve biraz da şeyli. Bafra yumuşak pidesine olur. Göre yumuşak olur.
0: İçin bol koyulması son derece önemli. Çünkü yerken siz o kıymanın hamurla bütünlüğünü, soğanın adeta hiç yokmuşçasına olduğunu damağınızda hissedeceksiniz.

Karadeniz'in kalbi Samsun, Samsun'un da kalbi elbette ki İlkadım. İlkadım ilçesini Anadolu diyarında gezmeye ve anlatmaya devam ederken durağımız elbette ki yemek molası oldu. Pidenin nasıl yapılışını ve nelerden yapılışını, malzemelerinde neler olduğunu sizlere anlattık. Fırından çıkan o pideler, çınarlık, buraya özel bir spesiyel, açık ve onunla birlikte özellikle coğrafi işaretli Bafra pide. Tabi pide denince olmazsa olmaz bakır demliklerde demlenmiş çay. Burada bir gelenektir, bir kültürdür. Pidenin yanında o çayla birlikte olmazsa olmaz turşu, söğüş, elbette ki kahvaltı sofralarının, öğlen ve akşam sofralarının olmazsa olmazlarıdır. Ne demiştik başta? Samsun'da İlkadım ilçesine geldiğinizde özellikle pide ve pide çeşitlerini yemeyi ihmal etmeyin. Şimdilik bizlere afiyet olsun. Geldiğinde mutlaka sizler de tadına bakın.

0: Batı Park'ta bulunan teleferiklerin olduğu kısımdayız. Yaklaşık 323 metre boyunca 336 kabinden oluşan teleferikle Samsun'un en önemli tarihi ve turizm noktası olan Amisos Tepesi'ne çıkabilir ve Amisos Tepesi'nden Samsun'u adeta bir seyir terasından izleyebilirsiniz.
1: İyi görünüyor. Bayağı güzel görünüyor Samsun. Beklediğim gibi değil, daha güzel.
0: Harika. Özlemiş misiniz Samsun'u?
2: Özledik tabii ki. Samsun çok güzel. Teleferiğe bir kere bindim ben de. Şimdi yine merak ediyorum nasıl bu sefer. Güzel soru.
0: Samsun'da Batı Park'ta teleferikle yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 5,5 dakika sürecek yolculuğun ardından önemli bir tarihi reklamasyon alanına, Amisos Tepesi'ne ulaşmış olacağız. Nasıl geçti?
1: Çok rahat geçti, çok ilginç. Yükseklik biraz etkiledi, yine de çok güzeldi.
0: Manzara nasıldı?
2: Manzara çok güzeldi. Yani denize bakarak, Amisos şeylerine bakarak çok güzeldi. Ama yarı yolda bayağı heyecanlandım ama çok güzeldi.
0: Teleferikle yaklaşık 5,5 dakika süren yolculuğumuzun ardından Samsun'u adeta Amisos Tepesi'nden bir terastan izler gibi izliyoruz. Denizi, mavisi, yeşili, aslanlı heykelleriyle birlikte elbette ki son derece özel ve güzel bir ilçe, İlkadım ilçesi. Çıktığımız bu nokta Amisos Tepesi de tarihe ışık tutan en önemli noktalardan bir tanesi. Amisos Tepesi tarihiyle de hem geçmişe hem de günümüze ışık tutmaya devam ediyor. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında önemli mezarlara ve bulgulara da rastlandığını belirtelim. Milattan önce 437'de Atinalı kolonistlerin bugünkü Samsun'un İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Toraman Tepe ve çevresinde yerleşmesiyle kentin gelişmesi de gerçekleşmiş oldu. Bugünlerde bölgede yapılan çalışmalarla birlikte ayrı bir turizm rekreasyon alanına dönüşmüş durumda. Amazon kadınları, yani savaşçı kadınlar. Aralarında erkek barındırmaz, sadece üyeleri kadınlardan oluşurdu. İnanışa göre M.Ö. 2000'li yıllarda Samsun'da yaşamışlardı. Samsun İlkadım ilçesinde Amazon Köyü Müzesi'nde o yaşantı ve bulundurdukları eşyaların müzesi yer alıyor. Amazon Köyü önemli bir müze. Amazon kadınları neler yaşatmış Samsun'da ve bu müzede neler?
3: Amazon Köyü'ne gelenler ilk başta müzeye girdiklerinde sağ tarafta fanusta bir ok atan kadın heykeliyle karşılaşıyor. Sonra zindanda kölelerin canlandırılması var. Çadırlarda Amazon kadınların savaş sonrası dinlenme sahneleri yer alıyor. Akabinde yapay bir mağara var. Mağaranın içerisinde Amazon'un günlük yaşantılarını canlandıran temsil heykeller bulunuyor. Kraliçe Hipolite muhafızlar, hizmetli Amazon kadınları, istirahat eden Amazon komutanı yer alıyor. Bir de sergi alanı ve Samsun'u 17 ilçesiyle tanıtan bir sinevizyon gösterisi yer almış.
4: Müzede gerçekten güzel. Kültürel bir zenginlik açısından da, insanlarımızı bilgilendirmesi açısından da güzeldi.

0: durumu.
1: Onur Anıtı bir diğer adıyla Atatürk Anıtı. Samsun İlkadım ilçesinde bulunan anıt, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin en önemli uğrak noktalarından birisi.
2: Güzel ve çok özel bir anısı var esasında, hikayesi var. 1927 yılında şehrimizin o dönemki valisi Kazım Paşa böyle bir fikre sahip oluyor. Diyor ki madem bizim şehrimiz ilk adım şehri, milli mücadelede kıymetli atamızın ilk adımıyla başlayan bir hikayemiz, başlayan bir kahramanlık savaşımız söz konusu. O zaman şehrimize bunun anısını çakmalıyız, çakılı hale getirmeliyiz. İşte bununla, bu anlamla birlikte

sitede Kazım Paşa tarafından girişimde bulunuluyor. Ve Türkiye'de bundan önce, yani o dönemde 3 tane daha Atatürk heykeli yapmış olan Avusturyalı bilim adamı ve heykeltıraş Henrik Krippel ile bir görüşme ayarlanıyor. Henrik Krippel'e öyle bir Atatürk heykeli yap ki ilk adımını Samsun'dan başlattığını bütün dünyaya gösterelim. İşte Henrik Krippel böylece tasarlamaya başlıyor bu güzel olağanüstü anıtımızı.

Anadolu Diyarı programında Samsun'un en önemli ilçelerinden İlk Adım ilçesinde ilk adımların atıldığı o ilçede sizlerle birlikte olmaya çalıştık. Kurtulan değil, kurtaran şehir Samsun ve kurtaran ilçe İlk Adım'da Anadolu Diyarı programıyla sizlerle beraberdik. Bir başka Anadolu Diyarı programında tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks, Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
5: Reklam. A Haber Radyo.
6: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz, trafik kurallarını...

0: Sunar. Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: Yunus Emre'nin bizim için de çok anlamlı bir beyti var. Bu yol uzaktır. Menzili çoktur. Geçidi yoktur. Derin sular var. Biz bu yola çıkarken uzun bir yola çıktığımızın menzili çok, geçidi yok bir yola çıktığımızın, derin sulardan geçeceğimiz bir yola çıktığımızın idrakiyle, şuuruyla, bilinciyle çıktı. Biz kolayı değil, zoru seçtik. Biz çileyi seçtik. Biz mücadeleyi seçtik. Kendi siyasi tarihim boyunca çok ihanet gördüm, çok vefasızlık gördüm, çok nankörlük gördüm. Varsın olsun, yine Yunus'un beyitleriyle bu halk içinde bize gülen var. Ho, gülen gülsün, gafil ne bilsin, hakkı sever var, hakka esir var, hakka tapan var, hak yoluna başını koyan var, hak için candan, serden geçen var. Bizim hakkın ve halkın nazarında takdir edilmek dışında bir gayemiz yoktur. Biz bir hayalin peşinde koştuk. Biz aşk ile millet davasına boynumuzu uzattık. Çünkü biz şunu biliyorduk. Tarihe bir borcumuz var. Ecdada, şehitlerimize bir borcumuz var. Aziz milletimize, aziz memleketimize bir borcumuz var. Bize düşen, bizden öncekilerden devraldığımız sancağı yere düşürmeden bizden sonrakilere devretmektir. Doğru bildiğimiz yolda eğilmeden, bükülmeden, boyun eğmeden, teslim olmadan, yorulmadan, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Bu yol hak yoludur, dönmek bilmez yürürüm der, bu yolda sabırla yürümeyi sürdürürüm. Allah'a hamdolsun, bu yolda yalnız değilim. Birlikte çok güzel işler yaptık, Türkiye'ye çok güzel eserler kazandırdık. İnşallah daha fazlasını yapacağız, birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3.
4: İyi sabahlar sevgili izleyenler, tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Artık saatlerimiz 11 olmak üzere. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. İlk olarak Giresun'a gideceğiz. Giresun'da meydana gelen selde kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Şimdi telefon hattımızın diğer ucunda A Haber muhabiri Selman Kutlu bizi bekleyen arkadaşımız. Hemen detayları ve arama çalışmalarındaki son durumu Selman senden dinleyelim.
5: Evet Merve Özkan, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Bölge maalesef hafta içinden bu yana yoğun yağmur altındaydı ve bu yağmurlardan sonra oluşan sellerde can kayıpları yaşandı. Kayıplar var. Gerçekten kötü bir hafta geçiriyor bir bölge diyebiliriz. İlk olarak tabii ki 12 Ağustos Salı günü anne ve iki kızı sele kapılarak kaybolmuşlar derede ve cansız bedenleri gün içinde bulunmuştu. Onların dün cenaze töreni gerçekleşti ve gerçekten çok acı görüntüler vardı. Ardından ise 13 Ağustos çarşamba, perşembe günü dün bölgede zaten Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı vardı Giresun ve Trabzon için, ama Giresun'da özellikle Keşap, Esmiye, Yağlıdere mevkisinde yağmur oldukça etkili oldu. Yukarı kesimlerde çok etkili oldu özellikle ve bu yağmurun ardından oluşan selle birlikte Keşap'ın Karabulduk beldesinde o dere debisi inanılmaz bir seviyede, yaklaşık 5-6 metreyi bulacak seviyede yükseldi ve sel meydana geldi. Bu selle birlikte gece saatlerinde Karabulduk beldesi, Keşap'tan Karabulduk beldesine giden Ahmet Yılmaz, Mehmet Akkaya ve Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun bulunduğu araç yolun kapanması nedeniyle yol kenarında duruyor ve yukarıdan gelen sel aracı sürükleyerek dereye doğru atıyordu ve son anda Ahmet Yılmaz aracın içinden kendini kurtarmıştı. Aracı yaklaşık olay yerinden 2 kilometre aşağıda bulundu. Tamamen buz olmuş şekilde bir kuta yığına dönmüş araçtı. Görüntülerde de zaten var. Ve Mehmet Akkaya 45 yaşında, Muhammed Abdullah Hakkıoğlu 16 yaşında. Dayı yeğen Mehmet Akkaya lise öğretmeni, Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise lisede okuyan bir öğrenci. Dayı yeğen yaklaşık 20 gün önce ölmeden gelmişti Mehmet Akkaya dayı olan ve bölgede yoğun bir çalışma yürütülüyor. Tam 12 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Denize ulaşan bir vadi, 12 kilometrelik, 200 kişilik ekip yoğun bir arama çalışması yürütüyor. AFAD, AKUT, CAK ve polis arama kurtarma ekipleri bölgede sürekli olarak 12 kilometrelik alanı tarıyorlar. Şunu belirttiği, bölgede zaman zaman yağmur yine devam ediyor. Meteorolojinin herhangi bir uyarısı yok. Yüksek seviyede bir yağmur yok ama özellikle dün akşam saatlerinde o yağmur yine etkisini arttırmıştı ve akşam arama çalışmalarına ara verilmişti. Evet, 200 kişilik ekip 12 kilometrelik bir alanda arama çalışmalarına devam ediyorlar. Meteorolojiye dönecek olursam şu anda ufak da olsa bir yağmur var Doğu Karadeniz bölgesinde, parçalı bulutlu hava, ama özellikle yine pazartesi salıdan sonra yoğun bir yağmur bekleniyor. Tabii ki Doğu Karadeniz bölgesinin özellikle geçmişe baktığımız zaman Ağustos-Eylül aylarında maalesef bu tür olaylarla sel felaketleriyle çok farklı karşılaştığını belirtiyoruz. Onun için her zaman dere kenarlarından vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, uzak durmaları yönünde biz de uyaralım. Eğer bir sorunuz yoksa sözü size bırakalım. Şimdilik aktaracaklarımız bu şekilde.
4: Selman Kutlu, teşekkür ederiz paylaştığın bilgiler için. En kısa zamanda bulunduğu haberini de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yine takip edeceğiz arama çalışmalarını. Devam edelim efendim şimdi. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlamaları sürpriz katılımlara da sahne oldu. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı düzenlenen görkemli törenle AK Parti saflarına katıldı. Yeni Yol arkadaşlarının rozetlerini ise bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
6: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen şölen havasındaki bir programla kutlandı. Aa, aa, aa, aa, aa, aa, aa, aa. Etkinliğin dikkat çeken bölümlerinden biri de farklı partilerden ayrılan milletvekilleri ve belediye başkanlarının AK Parti'ye katılması oldu. Muhalefet partilerinden istifa eden 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı AK Parti saflarına geçti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İYİ Parti'den istifa etmişti.
7: Aydın Milletvekili Sayın Ömer Karakaş.
6: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı.
4: Efendim, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde tarihi anlar yaşandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan çeyrek asırlık iktidar döneminde hayata geçirilen dev projelerin ve reformların geniş bir özetine çıkardı. Bunu millete hesap verme ilkemizin bir gereği olarak yapıyoruz dedi.
7: AK Parti'mizin genel başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan geliyor.
8: Millete hesap verme ülkemizin bir gerçeği olarak müsaadenizle kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. Özetin de özeti olacak şekilde 25 yıllık icraat karnemizi sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma arz etmek istiyorum.
6: Özetinde özeti dedi. Tüm projeleri saymak için zamanın yetmeyeceğini anlattı.
8: Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, İçişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık.
6: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü kutlama etkinliğinde çeyrek asırda hayata geçirilen projeleri hatırlattı.
8: 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı.
6: Dikkati savunma sanayindeki başarılara çekti. Destan yazdık ifadelerini kullandı.
8: Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan İhracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde tüm savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 2 kat artırdık.
6: Başkan Erdoğan 6 Şubat depremlerinin ardından sadece 3 yılda 455 bin konutun inşa edildiğini söyledi.
8: Millet bahçeleriyle şehirlerimizin çevresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde Bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor.
6: Ve yerli otomobil TOGG'la gurur duyduklarını anlattı Erdoğan.
8: Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor. Türkiye'nin otomobili TOGG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz.
6: Başkan Erdoğan gelecek 25 yılı da planladık dedi. Gelecek 50 yılı da planladıklarını anlattı. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinin kesintiye uğramayacağını söyledi.
4: Değerli izleyenler, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Irak ve Suriye'deki Türk üsleri boşaltılacak mı? İşte bu sorunun yanıtı için Ankara'ya gideceğiz. Tülay Ağoğlu bizi bekliyor. Hemen dönelim A Haber Parlamento şefimiz. Günaydın Tülay Ağoğlu. Hemen sözü sana bırakalım detaylar için.
9: Günaydın Merve Özkan. Aslında sorunun yanıtı hayır, kesinlikle boşaltılmayacak. Aynı şekilde devam edecek ama detayları aktaralım. Terörsüz Türkiye kapsamında yasa çıktı bilindiği gibi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden. Cumhurbaşkanı'nın onayına sunuldu. Resmi gazetede yayınlandıktan sonra bazı hükümleri devreye girecek. Ancak ceza ertelemesiyle ilgili hükümler silahların bırakılmasından sonra gündeme gelecek. Bu nedenle silahların da bu kapsamda silahların da Suriye ve Irak'ta belirlenen noktalara bırakılacağı ifade ediliyor. Tabii Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı önemli rol oynayacak bu aşamada. Silahların bırakıldığı noktalardan alarak Türkiye'ye yurt içine getirecekler, savcılıklara teslim edecekler bunun envanterini. Silahlar bırakıldığında, terör tehdidi ortadan kalktığında acaba Suriye ve Irak'taki üslerde ne olacak, Türk üslerinde ne olacak sorusu gündeme geldi. Son günlerde Türk askerinin çekileceği, azaltılacağı şeklinde iddialar dile getirildi. Ancak bu iddiaların hepsi yalanlandı. Bunların doğru olmadığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında hudut karakolları ve üst bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir şeklinde açıklama yapıldı. Güvenlik kaynakları ayrıca bazı kontrol noktalarında birleştirilme ya da yeniden düzenlenme gibi bir durum gündeme gelebilir, değerlendirilebilir daha doğrusu ama bu da tabii hemen olacak bir şey değil. Çok ilerleyen zamanlarda özetle şunu söyleyebiliriz. Üstlerde herhangi bir asker azaltılması, çekilmesi söz konusu değil. Bu net bir şekilde ifade edildi Milli Savunma Bakanlığı tarafından. Ancak ilerleyen zamanlarda bazı kontrol noktalarının birleştirilmesi gündeme, yeniden düzenlenmesinin gündeme gelebileceği ifade ediliyor yine güvenlik kaynakları tarafından. Merve Özkan.
4: Teşekkür ederiz. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağoğlu Ankara'dan aktardı efendim konuya dair en sıcak ve merak edilen gelişmelere. Devam edelim şimdi. Siyasetle devam edeceğiz. Siyaset gündemine bomba gibi düşen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın darp edilmesi olayında şok edici yeni detaylar ortaya çıktı. Olay gecesi evde bulunan isimlerin savcılık ifadeleri olayın seyrini tamamen değiştirecek nitelikte. Doğum günü kutlamasıyla başlayan o gece banyoda yaşandığı iddia edilen taciz ve ardından gelen kavgayla bitti. İşte o ifadelerin perde arkası.
6: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'ın bir evde darp edilmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin savcılık ifadeleri ortaya çıktı.
10: Bırak begüm.
6: Olaylar Tuğba Akan'ın kızı ve arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlamak için bir restorana gitmesiyle başladı. İlerleyen saatlerde gruba arkadaşları Begüm Seleci ve onun erkek arkadaşı Nuh Deligöz'le katıldı. Restoran çıkışında ise tanıdık bir isimle CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan'la karşılaştılar. İfadelere göre Yazgan, eski arkadaşı olan Tuğba Aka ve yanındakilerle selamlaştı. Grubun eve geçeceğini öğrenince konum istedi ve kısa süre sonra alkollü bir şekilde eve geldi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde hava bir anda gerildi. Tuğba Akan'ın iddiasına göre Ahmet Baran Yazgan masada oturdukları sırada kendisiyle yakınlaşmaya, vücuduna dokunmaya başladı. Bu durum arkadaşı Begüm Seleci'nin de dikkatinden kaçmadı. Aka lavaboya gittiğinde Yazgan'ın arkasından içeri girdiğini ve kendisini istemediği halde zorla öptüğünü ileri sürdü.
11: Ben sana ne yaptım be?
6: Banyodan gelen sesler üzerine arkadaşları Begüm Seleci ve Nuh Deligöz duruma müdahale etti. Evdekilerin tepki göstermesi üzerine CHP'li Yazgan hakaret etti. Çok ağır sözler kullandı. Bu sözlerin ardından evde infial oluştu. Nuh Deligöz'e milletvekili Ahmet Baran ve Yazgan arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü.
10: Çocuğum odada yatıyor, onun yanına sok.

0: bıraktım bu köpeği, çocuklarımız tanışıyor diye.
1: Darbede sırasında CHP'li vekil yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak darbe edildi. Yaşanan gürültünün ardından polis ekipleri de eve geldi. Tuğba Aka Yazgan'ın polislere milletvekili kimliğini gösterdiğini söyledi. Tuğba Aka'nın ifadesine göre Yazgan asansöre yönelince artık gideceğini düşündü ve arkasından hadi şimdi de bir şey yapsana dedi. Aka Yazgan'ın bunun üzerine geri dönüp kendisine doğru koşarak yumruk attığını, yere düşüp kafasını vurduğunu öne sürdü. Begüm Seleci de Yazgan'ın Aka'ya yumruk attığını ve Aka'nın bayıldığını söyledi. Tuğba Aka ise çektiği görüntüleri polislere verdiğini, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla ilgisinin bulunmadığını söyledi. Bir diğer sanık Nuh Deligöz'ün avukatı ise dosyadaki doktor raporunda CHP'li Yazgan'ın 2,74 promil alkollü olduğunu yer aldığını savundu.
0: Ben çektim.
2: Hemen gidecek. Aç
1: telefonunu. Yazgan'ın darp edildiği iddia edilen kavgaya ilişkin gözaltına alınan ikisi kadın 3 kişi adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı. Edirne Milletvekili Ahmet Balan Yazgan ve avukatları ise bu ağır iddiaları kesin bir dille reddediyor. Olayın kendilerine yönelik bir komplo, şantaj ve haksız bir saldırı olduğunu savunuyorlar. Siyasetin ve yargının gözü şimdi adli soruşturmanın sonucunda.
3: Efendim şimdi İngiltere'ye gideceğiz. İngiltere bağış skandalını konuşuyor. İsrail merkezli bir kuruluşun İngiltere'de topladığı yardımları Gazze'de katliam yapan askerlerin psikolojik tedavisini karşılamak için kullandığı ortaya çıktı. Olay İngiltere'de infiale yol açtı. Hemen biz de detayları öğrenelim. A Haber muhabiri Alparslan Düven bizi bekliyor. Hemen detayları alalım senden. Şu anda İngiltere'de nasıl konuşuluyor? Nasıl bir tepki var konuya dair?
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii terör devleti İsrail'in entrikaları bitmek bilmiyor. Özellikle askeri ve istihbarat kurumlarının çalışmalarına ilişkin araştırma haberleri yapan İngiliz Declassified UK'nin haberleri var. Oldukça önemli ifşa ettiği haberler var ve o haberlere göre İsrail merkezli Yahalom Vakfı adlı bir kuruluş İngiltere'deki destekçilerini bağışlarını ülkede kayıtlı bir yardım kuruluşu olan UK Torrent üzerinden yapmaya yönlendiriyor. Bu haberde yine bu yöntemle yapılan bağışlara İngiliz hükümeti tarafından da %25 yani hayır bağışı vergi desteği eklendiği de belirtiliyor. Diğer yandan tabii özellikle Declassified UK'nin yani bu araştırmacı gazetecilerin ulaştığı e-postalarda Yahalom Vakfı'nın İngiltere'deki destekçilerine bağışlarını İngiltere'deki kayıtlı ortak platform üzerinden yapmaları halinde tam vergi tanınması sağlayacağı ve yine de bu yardı indirimlerini ve ekstra devletten yapılan desteğin de devreye gireceği bilgisini de verdiği belirtiliyor. Yine haberlerde Yahalom Vakfı'nın bağış projeleri arasında Gazze'den dönen askerler için 5000 sterlinlik terapötik iyileşme yolculuğu ve bireysel psikolojik tedavilerin yer aldığı da ifade ediliyor. Ayrıca haberlerde kuruluşun ölen İsrail askerleri için 100 bin sterlinlik anma salonu inşa etmek üzere bağış topladığı da belirtiliyor. Yine bu söz konusu Torrent Vakfı'nın yapılan araştırmalarda Yahalom Vakfı'na yani bu bağışlardan yararlanan kişilere travma sonrası stres bozukluğu tedavisi sağlanması amacıyla destek, maddi destek verdiği de doğrulanmış durumda. Kuruluş fonların sadece belirlenen amaç doğrultusunda kullanılmasını ifade ediyor ve ruh sağlığı tedavisinin İngiliz hukukuna göre hayır amacı taşıyan tıbbi ve sosyal destek kapsamında olduğunu da savunuyor. Ancak İngiltere'de özellikle yardım komisyonu daha önce yaptığı açıklamada bir yardım kuruluşunun yabancı bir ordunun askerini desteklemek amacıyla fon toplamasının yasal ya da kabul edilebilir olmadığını bildirmişti. Yani yasal olmayan ne varsa İsrail'de bulabiliriz diyelim. Kesinlikle. Ve söz tekrar sana bırakalım.
3: Yani oradaki masumları katlettikleri için mi bozulmuş psikolojileri de oradan bağışlarla terapötik yöntemlerle psikolojilerin düzeltilmesi çabalanıyor. Bunun için bir bağış toplanıyor. Hakikaten akıl alır gibi değil yaşanılanlar sevgili izleyenler. Alparslan Düven aktardı Londra'dan İngiltere'deki o bağış skandalını. Teşekkür ediyoruz kendisine.

0: devam edelim. Bir kez daha aslında tam da konuştuğumuz konuyla ilgili bir haber gelecek ekranlarınıza, Batı'nın Yahudi ikiyüzlülüğü ile ilgili. Batı siyasetinde son zamanlarda sıkça duyduğumuz Yahudi Hristiyan değerleri ifadesinden bahsedeceğiz. Bu ifade aslında sanıldığı gibi dini bir birlikteliği anlatmıyor. Uzmanlar bu kavramın tamamen siyasi bir kılıf olarak kullanıldığını söylüyor. Peki tam anlamıyla ne anlama geliyor Yahudi Hristiyan değerleri kavramı? Detaylarına bakalım şimdi.
1: Batılı siyasetçiler sıkça Yahudi Hristiyan değerleri ifadesine sarıldı. Ancak uzmanlar bu kavramın dini bir birlikteliği değil, tamamen siyasi bir hesabı temsil ettiğini vurguluyor. Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Mobashra Tazaman, kullanılan bu dilin Müslümanları toplumun dışına ittiğini belirtti.
2: Son yıllarda Yahudi-Hristiyan kavramına bu açıdan bakmak lazım. Her şeyden önce bu söylem Müslümanları bizden olmayan, ırksal ve dini anlamda toplumun dışına itilmiş birer öteki gibi konumlandırıyor. İslam'ı ve Müslümanları adeta medeniyetimizin karşısındaki en büyük öteki olarak kurgulamaya yarıyor. Müslümanlar doğrudan öteki, hatta içimizdeki düşman haline getirildi. Çünkü hem farklı bir ırktan hem de farklı bir dinden kabul ediliyorlar. Bizim gibi inanmıyor. Onlar saptı anlayışındaki eski Haçlı mantığı yetmezmiş gibi bir de medeniyetimize yönelik bir tehdit olarak görülüyorlar.
1: Batı'nın Yahudi Hristiyan değerleri ifadesiyle İsrail'e verilen koşulsuz desteğe kılıf yapılıyor. İsrail, Batı medeniyetinin Orta Doğu'daki bir karakolu gibi konumlandırılıyor. Yahudi Hristiyan değerleri kavramıyla Gazze'deki insanlık dışı politikaları eleştiren herkes derhal sistemin dışına itiliyor. Buna İsrail'i eleştiren Yahudiler de dahil. Dünyanın en eski Hristiyan toplulukları olan Filistinli ve Lübnanlı Hristiyanlar da yok sayılıyor. Bu durum kavramın dini değil, tamamen jeopolitik bir etiket olduğunu kanıtlıyor.
2: İsrail konusuna gelirsek, İsrail Orta Doğu'daki sıradan devletlerden biri gibi görünmüyor. Doğrudan Batı'nın bir uzantısı kabul ediliyor. Bu pencereden bakınca İsrail sözde medeniyetler savaşında Batı'nın en ön cephedeki savunucusu haline geliyor. Haliyle İsrail'e verilen koşulsuz destek, sivillerin ne yaşadığına bakmaksızın kendi tarafını tutmak olarak pazarlanıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak isteyen, İsrail'in bu insanlık dışı politikalarını haklı olarak eleştiren insanlara bakın. İster Müslüman olsunlar, ister Yahudi. Bu kişilerin meşru itirazları görmezden gelinip doğrudan birer iç tehdit olarak yaftalanıyorlar. Batılı devletlerin Gazze'deki soykırıma karşı çıkan meşru sesleri ve siyasi muhalefeti bastırmak için neden bu kadar sert, otoriter yöntemlere başvurduğunu buradan anlayabiliriz. En temel ifade özgürlüğünü bile aşırıcılığa veya terörizme destek gibi göstermeye çalışıyorlar. İşin en acı tarafı siviliyle, çocuğuyla tüm Filistin halkını tek bir büyük tehdit gibi göstermeye devam ediyorlar.
0: Çin'den bir haberle devam edeceğiz şimdi. Çin nükleer füzyon araştırmalarında yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor çünkü. Pekin yönetimi yapay güneş olarak bilinen HL3 nükleer füzyon reaktörünü 2027 sonuna kadar tamamlamayı, 2030 yılında ise elektrik üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor.
3: Dünyanın en büyük enerji sorunlarından biri artan elektrik ihtiyacını karşılamak. Yapay zekadan elektrikli araçlara, fabrikalardan veri merkezlerine kadar her alanda daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuluyor. İşte Çin de bunun için harekete geçti. Teknoloji yarışında rakiplerini geride bırakmak isteyen Pekin yönetimi, güneşin enerji üretme yöntemini taklit ederek elektrik üretmeyi hedefliyor. Çin'in doğusunda bulunan Hefei'de geliştirilen yeni nesil nükleer füzyon cihazı, ülkenin enerji sorununa çare olabilir.
4: Tüm temel malzemeler ve tam araştırma, geliştirme ve üretim iş akışı ekibimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilmiştir.
3: Güneş enerjisini hidrojen atomlarının çok yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşmesinden elde ediyor. Bu birleşme sırasında büyük miktarda enerji ortaya çıkıyor. Çin bilim insanlarının ürettiği ve yapay güneş olarak adlandırılan bu sistem nükleer füzyon cihazı çalışma prensibine sahip. Pekin'in hedefi 2027 yılına kadar bu füzyon reaktörünün tamamlanmasını sağlamak. Bir sonraki hedefse 2030 yılında bu reaktörden elektrik üretildiğini kanıtlamak. Eğer Çinli bilim insanları başarılı olabilirse enerji üretiminde büyük bir değişim yaşanabilir. Zira bu füzyonla çok küçük miktarda yakıttan büyük oranda enerji üretmek mümkün olabilir.

0: Projeye ciddi önem veren Çin, bir yandan devlet destekli projeler yürütürken, diğer yandan da özel şirketlere yatırım yapıyor. Füzyon projesi başarılı olursa Çin, gelecekte büyük şehirlerin ve sanayinin yüksek elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kaynaklardan birine sahip olacak.
1: Efendim şimdi ekranlarınıza geliyor görüntüler. Endonezya'da her yaz orman yangınları binlerce hektarlık alanı küle çeviriyor. Ve bu yıl alevlere karşı mücadeleye 15 yaşındaki bir çocuk da katıldı. İşte onun görüntülerini şu anda taşıyoruz. Üzerinde de Süpermen kıyafeti var. Yangın Süpermeni diyorlar ona. Elinde hortumuyla birlikte alevlerin karşısına geçen genç itfaiyecilerle birlikte yangınlarla savaşıyor.
0: Süpermen kostümünü üzerine geçirdi, eline hortumu aldı, peleriniyle alevlerin karşısına geçti.
2: Okuldan sonra eve gelir ve durumu takip etmeye yardım ederdim. Evde oturup telefonumla ilgilenmektense itfaiye ekibine katılmayı tercih ederdim. Çünkü burası benim evim.
0: Endonezya'nın Kalimantan eyaleti her sene büyük orman yangınlarına sahne oluyor. Orman Bakanlığı verilerine göre El Nino sıcaklarının etkisiyle artan yangınlar bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında 107.465 hektar alanı küle çevirdi. Felaket bu yıl kendi kahramanını ortaya çıkardı. 15 yaşındaki Endonezyalı Rudansia, orman yangınlarının evinin çevresine kadar ulaşmasına kayıtsız kalmadı. Süpermen kostümünü giyerek alevlerle mücadele etmeye karar verdi. Babasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
2: Bu kostümü bir süredir saklıyorum. Bir süre önce satın aldım ama kullanmamak yerine sonunda onu yangın söndürmede giymeye başladım.
0: Rudansia'nın yaşadığı bölge orman yangınları açısından öncelikli risk taşıyan 6 eyaletten biri. Bu yüzden onun en büyük hayali büyüdüğünde itfaiyeci olmak.
3: Oğlum bu operasyonları anlıyor çünkü okuldan sonra yapacak bir şey olmadığında her zaman bizimle birlikte yangın söndürmeye geliyor. Bu yüzden ne yapacağını biliyor.
1: Efendim ülke gündemiyle devam edelim şimdi. Şarkıcı Gül'ün ölümüyle ilgili dosyada yeni gelişmeler var. Onlardan bir tanesini paylaşacağız. Tutuklu olan Gül'ün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak istediği iddia edildi. O konuşmalar ortaya çıktı. Bakalım ayrıntılara.
4: Ben de değilim ama mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
5: Şantaj.
4: Severiz. Ben de çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
6: Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in yeni ses kaydı çıktı. Kayıtlarda Tuğyan'ın nişanlısına ait özel görüntüleri yayınlatmak istediği iddia ediliyor.
4: Bende çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
7: Yani ben dış kapının dış mandalıyım. Hayatımda görmediğim, beraber olduğum karıyı koruyorum.
6: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu iddia edilen yeni ses kayıtları yayınlandı.
8: İlk kayıtta şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter nişanlısı Kervan Eminoğlu'na şantaj yapmak için bir arkadaşından yardım istiyor. Öyle ki kaydın devamında bir gün başıma bunların geleceğini biliyordum diyor.
4: Bende çıplak videoları var. Lütfen bunları internete yayınlar mısın?
5: Aile
4: dışı içi her şey. Mecburdum. Bir gün bu konuma geleceğimi biliyordum.
5: Şantaj.
4: Severiz.
5: Senden geldiğini bilince mi?
6: Ve bir başka kayıtta bu kez magazin dünyasında Sisi lakabıyla tanınan Seyhan Soylu'yla Kervan Eminoğlu'nun konuşması yer alıyor. İddiaya göre Seyhan Soylu, Kervan Eminoğlu'nu Güllü'nün patronu olduğu belirtilen Ferdi Aydın konusunda uyarıyor. Konuşmanın en dikkat çeken bölümü ise ses kaydı alınmasıyla ilgili.
7: Arar, kaydetmeye çalışır. Aman hepimizin içinden geçersin. Ben dış kapının dış mandalıyım. Hayatımda görmediğim, beraber olduğum karıyı koruyorum.
8: Şarkıcı Güllü'nün ölümünün ardından başlatılan soruşturma artık yeni bir aşamaya geçiyor. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesiyle tutuklu Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıkacak ve ses kayıtlarıyla ilgili tanıkların ifadeleri hakkında savunma

0: aslında yapacak.
1: Babam yapar. Yani,
2: kızım çok öfkeliydi ama annesi en az 5-6 kere onu öldürecekti. Zor zorundan kaçtı kızım vesaire, bunları demeli.
3: Efendim, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları için geri sayım başladı. Yarışmalara bu sene 2000'den fazla robot katılıyor. İnsansı robotlar büyük etkinlik öncesi antrenmana çıktı. Kimi birbiriyle maç yaptı, kimi ise masa tenisi oynadı.
4: Düştüler, kalktılar. Birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansı robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
5: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
4: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansı robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kim ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
5: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
4: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
5: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.
3: Efendim, hem sanalda hem de sokakta çocuklar oyun oynamak isterken birçok zorbalığa maruz kalabiliyor maalesef. Haliyle çocukların iki noktada da oyun alanları daralmış durumda ve bu durum çocukların psikolojisini de olumsuz etkiliyor. Peki uzmanlar bu konuda neler söylüyor ve neler öneriyor, haberimizde izleyelim.

0: Çocuk seslerinin yankılanmadığı sokaklar, sessizliğe sallanan salıncaklar ve çareyi sanal dünyada bulan çocuklar ne sokakta oynayabiliyorlar ne de ekranı aşabiliyorlar.
1: Ben sokağıma bile çıkaramıyorum çocuğumu. Hep evde benim çocuğum.
2: Top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
3: Bir tane abla kızıyor.
4: Çok ses çıkarmayın, vurulmayın diye arabalara.
5: Çocuklar kısıtlanıyor. Hep evin içinde.
6: Çocuklar bahçeye çıkıyor mesela. Ses yapıyorlar diye azar işitiyoruz.
7: Biri tarafından şiddetle uğranacak diye korkuyoruz.
8: Başlarında aile olmalı.
9: Hani cezai işlem uygulanması lazım bazı şeylerde.
0: Çocukların oyun alanları giderek daralıyor. Sokakta oynayan çocuklar kimi zaman gürültü şikayetiyle karşılaşıyor, kimi zaman da güvenlik sebebiyle aileleri tarafından dışarı çıkarılmıyor. Çocuklar için de tek bir alternatif kalıyor, o da ekranlar. Tabletler, telefonlar, bilgisayarlar. Ancak sanal dünyada da çocukları bekleyen büyük tehlikeler bulunuyor.
10: Sokaktaki oyunların dijital oyuna göre daha kıymetli bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden? Çünkü gerçeklikle temasları çok daha fazla.
11: Dijital dünyadaki tehlikeler çocuğun sokaktaki yaşayabileceği tehlikeler kadar fazla diyebiliriz. Hatta yeri geldiğinde daha fazla olabiliyor.
1: Yani biz şu an tatildeyiz mesela ama sürekli bir tablet, televizyon. Bahçeye çıkıyoruz, ses yapsalar şikayetçi oluyorlar belli yaş grupları.
12: Yaşlı amca var, o bazen kızabiliyor.
0: Ne söylüyor?
12: Yani bazen çok ses çıkartınca kızıyor.
1: Tek başına bırakamıyoruz çocukları. Ben mesela sürekli yanındayım çocuğumun. Hani olur da biri bir şey yapar, biri bir şey söyler diye. Tehdit altındayız sürekli yani.
5: Gerçekten de çocukların oyun alanı daralıyor.

0: gösteriliyor ki darp 5 dedi içeriyor.
1: Tek bize değil de arkadaşlarımıza da diyorlar böyle çok ses çıkarmayın vurun deyin diye arabalara.
2: Bir tane abla kızıyor ama yani çok da vurmuyoruz ama bazen daha çetmiş oluyoruz.
0: Çok mu gürültü yapıyorsunuz?
2: Yani orta derece.
0: Aynı durum sanal dünyada da geçerli. Çetelere katılıyorlar, cinayet işliyorlar. Çocuklar ne sokağa sığıyor ne de ekrana.
3: Parklar dışarısı çocukların aynı zamanda oyun alanı. Sadece araba park etme alanı değiller. Teşvik eden de bir yerde olmalılar ama tabii ki bir gözetim ve denetleme altında.
0: Peki evde ne oynuyorsun?
1: Ben telefon, abimin telefonla oynuyorum.
2: Tablet oynuyorum daha çok. Bazen de abimle evde maç yapıyoruz. Bence sokakta oynamak daha zevkli.
4: Evde oynamayı daha çok seviyorum.
5: Evde.
0: Ne oynuyorsun evde?
5: Telefon.
1: Sokakta.
0: Ne oynuyorsun sokakta?
1: Yani futbol falan, ebelemece, bilmem ne bilmem ne.
6: Yerden yüksek, ebelemece.
1: Telefon oynuyorum ama bilgisayarım olmadığı için oynamıyorum.
7: Suç örgütlerine, çetelerine bu gibi gruplardan çocuklar çekilebiliyor. Ailesinden uzaklaşan kişiler buradan direkt olarak tespit edilip kendi çetelerine duygusal yakınlık kurularak çekiliyor. Ne gibi kardeşim deniliyor, yeğenim deniliyor veya daha farklı şekilde yaklaşarak çocuklar kendi tarafına çekilebiliyor.
8: Çocuğum her yerden kovalıyorlardı. Yukarıya gidiyordu, ne geldiniz?
9: Hepsi eve hapsolmuş gibi, internet bağımlılığı. Bu tarzdan, bunun önüne geçmek için ne yapılır bilmiyorum.
10: Bazı büyükler artık bir yaştan sonra tahammül edemedikleri için çocukları, hani kendi torunları bile olsa tahammül edemiyorlar.
11: Benim oğlum daha 5 yaşında değil, büyük çocuklar kötü kelimeler söylüyor. Yani ben ortada kalıyorum, ona kızamıyorum, benimkini çekiyorum, orta yolu bulmaya çalışıyorum.
8: Gürültü, top atıyorlar, borulara geliyormuş, telefon kablolarına geliyormuş. Öyle sorunlar oluyor çok sokakta yani. Sokaklar top oynayamıyor yani çocuklar sokakta.
10: Zamanında nasıl kendileri çocuktuysa şimdi çocukları rahat bıraksınlar. Bence en mantıklısı o.
0: Günümüz dünyasında geleceğimiz olan çocukların tek ihtiyacı güvenli bir ortamda oyun oynamak. Peki bu problemler karşısında çocuklar nerede oynayacak?
3: Oynadıkları sokakta onları rahatsız eden, korunmayan, kapsamayan ama tam tersi sınırlarını ihlal eden bir yerde ailede çok net bir tepkiyle durmalı ve bunu alttan alan bir yerde olmaması gerektiğini düşünüyorum.
7: Aslında burada çocuklarımıza dijital farkındalığı öğretmek adına velilere bazı görevler düşüyor. Ne gibi? Öncelikle çocuğumuza gerekli bilgileri vermeliyiz. Bir problem anında çocuğumuz bize yaşadığı problemi gönül rahatlığıyla anlatabilmeli.
12: Yani gözetim altında olması lazım çocukların. Zaten hani ben eline veriyorum telefonu, al izle. Artık öyle bir dünya yok yani. Çünkü biliyorsunuz sizden günümüzde birçok şiddet falan maruz kalıyor çocuklar yani. Gerek okulda gerekse başka bir çevrede mutlaka bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz artık. O yüzden bence sadece çocuğa bırakılmamalı. Ebeveynlerin kontrolü altında olmalı.
13: Ama evde de hani bir saat falan fazla değil. Bir saat telefonumdan onu da ne izlediğine bakarak izletiyorum.
7: Çocuğumuza herkes mesaj atabilir. Maalesef kişisel verilerimiz internetin her yerinde ve bu bilgiler başkalarının eline geçebilir. Sanki yakınıymış gibi mesaj atabilirler. İkinci olarak da mesajlaştığı kişilere kişisel bilgilerini vermemeli. Çok fazla internette sahte hesaplar var. Sahte hesaplar olabileceğini de öğretmeliyiz. Çünkü sahte hesaplar üzerine erişilen çocuklar daha sonra istediği şekilde yöneltilebiliyor. Ve olay daha sonra maalesef tehdit ve şantaja yönelebiliyor.

0: Sevgili izleyenler, şimdi sizi Konya'ya götüreceğiz. Konya'da yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Karatay Lavanta Bahçesi'nde hasat başladı artık. Mor şölenin ardından toplanan lavantalar işlenerek katma değerler üzerine dönüştürülecek.
1: Atar arazileri Konya'mıza ve ülke turizmine kazandırmış olduk.
2: Konya'da kıraç topraklar ekonomiye kazandırılması için lavanta bahçesine dönüştürüldü. Mor şölen sunan lavanta bahçeleri turistlerin ilgisini çekiyor. Binlerce kişi ziyaret ediyor.
1: Lavantalarımız Haziran'ın ortasında çiçek açmaya başlar. Temmuz'un sonuna kadar burada ziyaretçilerimizi ağırlamaktayız.
2: Bölgede lavantanın hasadı da sürüyor.
3: Konya'nın en güzel hasatlarından birisi başladı. Mis kokuları içinde lavanta hasadı yapılıyor.

0: Lavantadan elde edilen yağ, ilaç, kozmetik sanayi gibi birçok sektörde kullanılıyor.
1: 1 kilogram lavanta yağı elde etmek için yaklaşık olarak 55-60 kilogram lavanta bitkisi gerekiyor.
2: 1 kilogram yağ fiyatı da ülke ekonomisine ve diğer ülkelerdeki piyasaya göre 2000 lira 3000 lira arasında fiyatı değişmektedir.
3: Ve şimdiki durağımız da Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesi sevgili izleyenler. Yaylalarda otlayan mandalar sıcak havalardan korunmak için gölete girdi. Ortaya da ilginç görüntüler çıktı.
0: Kavurucu sıcaklarda tek çare gölet oldu. Mandalar serin sulara koştu. Görüntülerin adresi Ankara'nın Kızılcıhamam ilçesi. Yaz sıcakları sadece insanları değil mandaları da zorladı. Yaylada otlayan mandalar serinlemek için gölete girdi. Çamurlu ve serin su sıcak hava karşısında doğal kalkan oldu. Göletteki keyifli anlar kameralara böyle yansıdı. Hem serinlediler hem de sıcağın etkisinden korundular. Yüksek besin değeriyle öne çıkan manda sütü üreticilerin de gözdesi. Kaymak ve yoğurtta lezzetin sırrı manda sütünde gizli.
4: Manda sütü diğer sütlerle karşılaştıracak olursak yağ içeriği, protein içeriği oldukça yüksek bir süttür. O nedenle de enerji içeriği yüksektir.
3: Van'da Gülfem Ceylan'ın 7 yaşında başlayan futbol sevdası milli formaya kadar uzandı. Kadın futbol takımı U15 kadrosunda forma giyen 15 yaşındaki Gülfem azmi ve çalışkanlığıyla milli takıma seçildi.
5: Beni milli takım seçmelerine götürdü. Orada seçmelerde oynadım ve seçildim.
0: Van'da yaşayan Gülfem Ceylan'ın futbolla tanışması henüz 7 yaşındayken oldu. Çocuk yaşta başlayan futbol merakı zamanla büyük bir tutkuya dönüştü. Kendi imkanlarıyla yeteneklerini geliştiren Gülfem, düzenli antrenmanlarla kendisini her geçen gün daha da ileri taşıdı.
5: Evde ablamın spor aletleri vardı, onlarla çalışıyordum. Sonra evde olmadığım zamanlar Alican hocamın yanına geliyordum, burada çalışıyordum haftanın 5-6 günü.
6: Futbola 7 yaşında merak salan Gülfem göstermiş olduğu performansı ve azmiyle milli takıma seçildi.
7: Göze çarptıktan sonra da hemen bir ismini yazdılar, bizden iletişime geçtiler. Sonra milli takım kampına davet edildi zaten.
0: Yıllar önce çocukluk hayali olarak başlayan futbol sevdası artık milli formayla taçlandı.
7: İyi bir sporcu, iyi yerlere gelecek. Ben inanıyorum. Hani milli takıma seçilmesi de bize gurur verici.
0: Milli takım yolculuğuna çıkan kızlarına ailesinden de büyük destek geldi.
5: Bunu ailemle paylaştığım için evdekiler çok mutlu olmuştu.
3: Ve Türkiye'nin bereketli topraklarında hasat mesaisi devam ediyor. Çanakkale'de coğrafya işaretli domates, Tokat'ta erkenci üzüm, İzmir'de Santa Maria armudu toplanıyor. Manisa'da ise nesillerdir korunan ata tohumuyla yetiştirilen altınbaş kavunun da hasat vakti. İzlenimleri taşıyalım ekrana.
0: Çanakkale'den Tokat'a, İzmir'den Manisa'ya. Anadolu'nun bereketli topraklarında tarımsal üretim sürüyor. Binbir emekle yetiştirilen ürünlerde artık hasat zamanı.
8: Verimiyle ünlü Batak Ovası'nda domatesler kızarmaya başladı. Coğrafi tesis işareti Çanakkale domatesi Batak Ovası'nda hasat edilmeye başlandı. Bu yıl Çanakkale domatesinde rekolte geçtiğimiz yıla oranla daha iyi durumda. Çanakkale tarla domatesi diğerlerinden oldukça farklı. Peki Çanakkale domatesinin farkı ne? Onu da uzmanına yani üreticisine soracağız.
9: Bölgemizde domates hasatımız başladı. Bizim bu coğrafyadaki bence domatesin farklı coğrafyanın verdiği özellikler. Her zaman söylemişiktir yani esintimiz Kaz Dağları'ndan esinti, denizin iyotlu tuzlu suyunun esintisi. Bunlar bence kalitede çok fark ediyor domatesimizde. Bence lezzet bakımından, koku bakımından yani en çok de nefaset olarak gerçekten çok farklı bir ürün.
8: İki tür domates yetişiyor Çanakkale'de. Biri

0: birisi sofralık yuvarlak dediğimiz tarla domatesi, birisi ise sivri domates. Yani ondan da salçalık yapılır. Aslında turşusu, reçeli, doğranmış domatesi birçok ürün elde edilebilir.
1: Bu ürünlerimizi biz Mayıs başında ektik. 85-90 günde hasata girdik. Yani 3 aylık bir periyotta bakımını yaptıktan sonra hasatına başladık. Hatta geçen hafta başladık. Anca artık tam verimli olduğu zamana girdik şu an domates hasatında. Hava şartları uygun giderse bir ay hasatımız oluyor domates. Bunlar ilk turfan olarak şey geçiyor. Yani bundan sonra esas daha lezzetli olanı da var. Güz domates dediğimiz Eylül-Ekim ayında çıkar. Hava şartları iyi giderse Aralık ayına kadar o da sürüyor.
2: Bir diğer hasat durağı ise Tokat. Üzüm bağlarında yaprak mesaisinin ardından sıra üzüme geldi.
3: Üzüm bağlarında çiftçilerin çalışması hiç bitmiyor. Bir taraftan bağda yaprakları topladılar, salamura yaptılar ve onları sattılar. Şimdi üzümleri toplama zamanı geldi. İşte erkenci üzümler şu anda dallarda oluşmuş durumda. Dünyada 1500'den fazla üzüm çeşidi olduğunda burada öğrenmiş olduk. Bizim bulunduğumuz bahçede ise şu anda 50'den fazla üzüm çeşidi var.
4: Yaklaşık 50'nin üzerinde çeşidimiz var Murat Bey. Tokat'ın üzümü, çavuş üzümü, diğer çeşitler. Yani hala da çeşit araştırması üzerindeyiz. Sereye ne gidiyor? Hangi ürünler daha kaliteli oluyor? Bize gelip danışmak isteyen çiftçilerimiz var. Bunlara yönlendirmek için toprak su araştırma ve üniversiteyle beraber her gün olmasa da haftada bir iki sefer bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Erkenci var, geç erişenler var. Şu anda en erkenci olarak Trakya İlkeren kesimine başladık. Süperiyörümüz var, onun da kesimine başladık. Perlette diye bir üzümümüz var. Bunlar erkenci gruplar. Michel Palieri çıkıyor, Red Club çıkıyor. Çok değişik çeşitler var insanların bilmediği ama damak zevkine hep sofralık üzümler.
3: Erkenci üzümlerde hasat dönemi başladı. Bu üzümün en büyük özelliği ise normal süresinden yaklaşık bir ay önce çıkması. İşte bu yüzdendir ki bu üzümlere erkenci üzüm deniliyor.
5: Şimdi erkenci üzümler hasat ediliyor. Nedir erkenci üzümün özelliği, lezzeti nasıl?
4: Erkenci üzüm çekirdeksizimiz var, süperiyor dediğimiz. Bir de Trakya İlkeren dediğimiz üzüm var. Siyah, aroması iyi. Aşırı derecede böyle çok Tokat'ın üzümü gibi değil ama sofralık bir üzüm.
2: Ege'nin bereketli topraklarındaysa armut hasadı var.
6: Selçuk'un bereketli topraklarında Santa Maria armutunun hasatı başladı. Sabahın ilk ışıklarında hasata gelen, bahçeye gelen üreticiler görmüş olduğunuz gibi kovalarını işte bu güzel armutlarda tek tek hasat ederek topluyorlar.
7: Hasatımız bu sene bayağı yüksek. İhracatımız da var, nasıl olursa bu sene devam ediyor. Bursa armudumuz uzun saplı, al yanaklı, sulu ve tatlı bir armuttur. Bursa'da rekabetiz.
6: Rekabettesiniz. Selçuk her şeyde rekabette Bursa'yla.
7: Evet, Tokatlar olarak geçiyor Selçuk. Bütün meyvelerimiz yetişiyor.
6: Özelliği nedir? Bu güzel armutun özelliği nedir?
7: Özelliği sulu olması, uzun saplı, al yanak olması, şeker oranı biraz daha yüksek.
6: Gören tarafı hafif pembeleşmiş.
7: Biraz daha pembe oluyor, kırmızılaşıyor. Zamanla rengini sarıya doğru çalıyor. Lezzet olarak biraz daha tatlanıyor durdukça.
6: Santa Maria armutları hasat yapıldıktan sonra işte bu tezgahlarda tek tek ayrılıyor. 18, 16, 14, 20 numara diye. Ve bu kasalar ayrıldıktan sonra hepsi ayrı ayrı ihracata ve iç piyasaya gidiyor.
8: Ülkemizin dört bir tarafında envai çeşit sebze meyve yetiştiriliyor. Bunlardan bir tanesi de Manisa'nın Karaoğlanlı mahallesinde ata tohumundan yetiştirilen kendine has tadı ve aromasıyla altınbaş kavunu.
9: İnce kavuk, tatlı bir aroması, kendine has bir kokusu. Bir tezgah pazar yerine falan götürdüğünde o mahalleyi koku sarır. Öyle bir kavun ama raf ömrü kısa bir kavun. Bizim buranın ata tohumu diyoruz biz. Atalarımız Selanik'ten gelirken, biz Selanik macırıyız. Oradan gelirken getirmişler. Tohum çok az bir seviyede kalmış. Saklamışlar. Tavan arasında eski güğümün içinden bir avuç birinin evinden. Onların da içinden.

0: Tabii çoğu zedelenmiş ama birkaç tanesini kurtarabildik, kurtardık. Onlarla da şimdi ekimi sağladık. Kayseri'ye giden, İstanbul'a giden, Ankara'ya giden gelip bizim kavunumuzdan alır, hediye olarak götürür.
1: Altınbaş kavunu ülkemizde sadece Karaoğlanlı köyünde 200 dönüm arazide yetiştiriliyor. En önemli özelliği ise tadı ve aromasının yanında altın sarısı ve ince kabuklu olması.
0: Başka bölgelerde bu tohumu aldılar, denediler, ekimini yaptılar. Ama hava şartından mıdır, toprağından mıdır, ikliminden midir bu tadı, aromayı yakalayamadılar. Yani hastalık oranı da çok yüksek olduğundan, ince kabuk olduğundan bu her gün işçiliği var bunun.
1: Lezzetli Altınbaş kavununun hasadı sabah gün doğumuyla başlıyor ve saat 10 gibi sonlanıyor. Ardından işte Altınbaş kavunları bu römörklere konuyor ve ardından da pazara gönderiliyor.
2: Çapasında olsun, ilacında olsun, suyunda olsun, her şeyinle birlikte yapıyoruz ailecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
0: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Ultraşef.
1: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan
0: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Umran Oto Ekspertiz. Reklam. A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
2: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Gaziantep 88.8, Şanlıurfa 100.2, Hatay 105, Kahramanmaraş 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti sıradan bir devlet değildir. İmkansızlıklar içinde bile kükremiş sel misali, bentleri çiğneyip aşan bu millete zincir vuracağını zanneden gafiller, gerektiğinde dağları yırtacak kudret ve kararlılığa sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmasınlar. Ortaya çıkan arizi durumlar Allah'ın izniyle bizi hedeflerimizden alıkoymayacaktır. İnşallah eninde sonunda menzile vasıl olacağız. Yıkılmayan, sendelemeyen, tam tersine kaya gibi sağlam duran bir Türkiye gerçeği var. Hepimiz İstiklal Marşı korkma nidasıyla başlayan kahraman bir milletin evlatlarıyız. Kimse bu Türkiye'ye diz çöktüremeyecek. Biz toprağın üstünde haysiyetsizce yaşamaktansa gerektiğinde toprağın altında şereflice yatmayı onurların en büyüğü olarak görürüz.

0: günler efendim. Ajans hafta sonuna tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarında en sıcak gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yeni saatimizdeyiz, artık saatlerimiz 12 olmak üzere. Devam edeceğiz yine konuşmaya. Efendim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında tarihi açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi Erdoğan. Türkiye yüzyılının şafağı şimdi söküyor dedi. Ekranlarınızda taşıyalım Başkan Erdoğan'ın mesajlarını.
1: Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.
2: Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi. Türkiye şimdi şaha kalkıyor dedi.
1: Bakın, biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak.

0: ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen AK Parti 25. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.
0: Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar.
1: Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaşıldığında elde edilecek kazanımları anlattı.
0: Şimdi Diyarbakır'a, Suriçin'e, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız.
1: AK Parti'nin bir gönül hareketi olduğuna vurgu yaptı.
0: Birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh be ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam.
2: AK Parti'nin ikinci çeyrek asırdaki yol haritasını çizen 25. yıl vizyon belgesi kamuoyu da açıklandı efendim. Ekranlarınıza yine taşıyacağız bu bilgileri de. Sıcak bir gelişme var. Şimdi yönetmenim de beni uyarıyor. Antalya'nın Kemer ilçesinde orman yangını çıktığı bilgisi geldi haber merkezimize. Yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor. Ekranlarınıza getiriyoruz efendim yangına dair o görüntüleri. Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına ilk etapta 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personelle yangın işçisiyle yine havadan ve karadan müdahale ediliyor. Telefon hattımızın diğer ucunda Ata Gündüz Kurşun var. Hemen daha fazla ayrıntı için sözü Ata'ya bırakalım.
3: Yani teşekkür ediyoruz. Aslında aynı bölgede 2 gün önce de yangın çıkmıştı. Hatta dün kontrol altına alınmıştı. O neredeyse 24 saatlik bir müdahaleyle Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Ulupınar mahallesinde, Çıralı mevkiinde 2 gün önce yangın çıkmıştı. Kontrol altına alınmıştı. Hatta bütün mahalle sakinleri canhıraş bir mücadele sergilemişti. Eşeklerle yangın söndürme tüplerini ve su bidonlarını taşımışlardı. Kontrol altına alınmıştı ancak siz de söylediğiniz gibi bugün yine sabah saatlerinde çok sıcak bu. Saat 11.30 civarında tekrar Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde ormanlık alanda tekrar belirtmekte fayda var. Çünkü bazı yangınlar anıtlık alanlarda çıkıyor veya makilik alanlarda ormanlık alanda bir yangın çıktı. Henüz sebebi bilinmiyor tabii ki ve ihbar üzerine de bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler önce havadan 4 helikopterle daha sonra işte 2 uçak, arazözler, su ikmal araçları, teknik personel ve birçok da yangın işçisi sevk edildi. Tabii yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesinden endişe ediliyor. Şu an itibariyle yoğun bir müdahale söz konusu Antalya'daki bu yangına. Umarız rüzgarın kesilmesiyle birlikte bu yangın kısa sürede kontrol altına alınır. Tekrar edelim, aynı bölgede 2 gün önce de yangın çıkmıştı. Bu sabah saatlerinde de yeni bir yangın çıktı. Ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi devam ediyor şu anda.
2: Ata Gündüz Kurşun, teşekkür ederiz.

0: ilk detayları aldık arkadaşımızdan efendim. Kemer'de çıkan orman yangınına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Dileriz ki en kısa zamanda kontrol altına alınır ve biz de bu haberi sizinle paylaşırız. Efendim paylaştığımız haber hemen ekranlarınıza taşıyacağız. Şimdi AK Parti'nin ikinci çeyrek asırdaki yol haritasını çizen 25. yıl vizyon belgesi kamuoyuna açıklandı dedik. Ön sözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı belgede son derece kritik mesajlar yer alıyor. Özellikle terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapılan belgede sürecin herhangi bir müzakere veya pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden asla taviz verilmeden sürdürüldüğünün altı çizildi.
1: AK Parti'nin 25. yıl vizyon belgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Vizyon belgesinin ön sözünü Başkan Recep Tayyip Erdoğan yazdı.
2: AK Parti'nin 25. yılına özel vizyon belgesi de oluşturuldu. Kitapçığın içerisine baktığımızda ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kaleme aldığı ön söz yazısını görüyoruz. Kitapçığın içerisinde gelecek 25 yılın vizyonu yer alıyor.
1: Erdoğan ön sözde ilk çeyrek asırda kendi yolunu çizen Türkiye'yi hep birlikte inşa ettik. Önümüzdeki çeyrek asırsa inşa ettiğimiz kapasitenin kurucu bir etkiye dönüşeceği dönem olacak ifadelerini kullandı. 10 ana bölümden oluşan belgede küresel sistemde öncü ülke, milli teknoloji ve dijital egemenlik, kuşatıcı anayasa, güçlü aile, müreffeh toplum ve Türkiye yüzyılı kadınla mümkün başlıkları öne çıktı. Belgede yeni ve kuşatıcı anayasa gelecek vizyonunun en önemli bileşenlerinden biri olarak gösterildi. Belgede Türkiye'nin terörle mücadelesi ve terörsüz Türkiye hedefine ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Belgede devlet politikası olarak yürütüldüğü belirtilen terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin 50 yıllık terör sorunundan kaynaklanan acısını sona erdirecek tarihi bir adım olduğu ifade edildi. Belgede terörsüz Türkiye sürecinin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan yürütüldüğü vurgulandı. Sürecin kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden sürdürüldüğü belirtildi. Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilere vefa göstermenin millet olma bilincinin güçlü ifadelerinden biri olduğu kaydedildi.
3: Kimisinin eli, kimisinin...
0: Havanın notlarıyla devam edeceğiz efendim şimdi. Balkanlar üzerinden gelecek olan serin hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti ve bölgeyi etkisi altına alacak. Gelin hemen daha fazla ayrıntıyı alalım. A Haber muhabiri Merve Köleoğlu ve konu bizi bekliyor. Hemen dönelim. Merve günaydın. Hoş geldin yayına. Hemen sözü sana bırakalım. Bugün nasıl bir hava bizi bekliyor? Balkanların üzerinden gelecek serin havanın da etkilerini sizden dinleyelim.
4: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Türkiye kuzeyden gelen serin havanın etkisine girecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı. Hafta sonundan itibaren yurdun bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tüm detayları canlı yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tek ile görüşeceğiz. Hocam merhaba. Son tabloyu nasıl değerlendiriyoruz? Neye hazırlıklı olalım?
5: Evet, şu saatler itibariyle önce bir değerlendirmemizi yapalım. Şu saatlerde Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri şu anda yağış alıyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde aslında kuzey kesimlerde, yani Sarıyer, Çatalca, Arnavutköy gibi ilçelerde, yine büyük havalimanına yakın bölgelerde yağış vardı. O yağış sistem kuzeyden geçti gitti ama beraberinde tabii ki yaklaşık 2-3 gündür devam eden Poyraz'ın esen kuvvetli rüzgar var. Bugün de bu İstanbul'da yine devam ediyor. Poyraz'dan esen rüzgar. Rüzgara baktığımızda bugün de sürecek, zaman zaman şiddeti deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar da çıkıyor. Ama bu sıcaklıkları da İstanbul'da düşürdü. Şu saatler itibariyle İstanbul'da sıcaklık değerleri 24 ile 28 dereceler arasında değişiyor. Yarından itibaren bu kuzeyden gelen kuvvetli Poyraz etkisini kaybetmeye başlayacak ve rüzgar şiddetini kaybedecek ve bundan sonraki günlerde, yani önümüzdeki hafta kuvvetli kuzeyli rüzgarlar yok ama sıcaklıklar çok artmıyor. Sizin de az önce haberde söylediğiniz gibi, girişte söylediğiniz gibi o kuzeyden sarkan bir serin hava var. Aslında Akdeniz kuşağında genel olarak sıcaklıklar çok yükselmiyor. Bu hafta biraz daha ülke genelinde serin havaları göreceğiz ve beraberinde de yağışlar var aslında. Yağışlar özellikle Batı Karadeniz'de, yani Karadeniz'in geneli diyebiliriz. Doğu Karadeniz'de ağırlıklı olmak üzere biraz daha fazla olacak. Yine bu yağışlı sistemler biraz Akdeniz'de de artık yağışlar sarkmaya başladı. O orman yangınlarını sıklıkla gördüğümüz günler birazcık gerilerde kalacak çünkü Akdeniz özellikle orman yangınlarının olduğu alanlarda yağış almaya başlayacak. Özellikle nereler buralar?

0: Antalya'ya baktığımızda Antalya'nın batısında Teke Yarımadası, yani Muğla ile Antalya arası sıklıkla orman yangınlarına ulaştığı yerlerde bugün, yarın, hatta şu saatler itibariyle de oralarda yağışlar başlamış durumda. Gün içerisinde oradaki yağış artarak devam edecek. Bu bölgede yağışlar var. Yine Akdeniz'in doğusuna doğru kaydığımızda Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve oradan da biraz daha kuzeye doğru çıkmaya başladığımızda Kayseri, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Sivas üzerinden Doğu Karadeniz'e uzanan hat boyunca devam eden yağışlar bugün de sürüyor olacak. Yarın da aslında aynı sistem, bu sistemler yarın ve önümüzdeki günlerde devam ediyor olacak. Bu hafta ülkenin özellikle yani kuzey kesimleri ağırlıklı olmak üzere o geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız yüksek sıcaklıklar artık sönümlenmeye başlayacak. Yani çok aşırı düşmese de sıcaklık değerleri örneğin bir Akdeniz'de 33-34 derecelere kadar inmeye başlıyor. Hatta bugün itibariyle şu saatlerde Güneydoğu Anadolu'da çok yüksek sıcaklıklar olmasına rağmen 30-31 dereceleri şu anda aşmış durumda değil. Bu hafta yani ayın 17 ile 24 arası serin bir hafta olarak gözüküyor. Biraz daha uzunla baktığımızda aslında Ağustos'un son periyodunda sıcaklıkların tekrar arttığını göreceğiz. Sabahleyin İstanbul'da kalkanlar bu soğuk kış mı geri geldi diyenler oldu. Rüzgarla birlikte sıcaklık değerleri 20 derecelere kadar düşmüştü dün gece İstanbul'da. Bu biraz daha üşütmeye sebebiyet verdi. Ama ayın 24'ünden sonra tekrar ısınıyoruz ve Eylül ayı da aslında yaz uzayacak. Eylül ayında da görüyoruz ki Eylül ayında sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Genel tablo böyle. Aslında çok sıcak bir yaz. Geçen seneye göre kıyasladığımızda yaz geçirmiyoruz. Bu yaz biraz da ara ara sıcak hava dalgaları yaşadık ama çok uzun soluklu ve çok ekstrem değerler oluşmadı. Normal o yazın zaman zaman rastladığımız sıcaklık değerlerini gördük. Bu haftada dediğimiz gibi Poyraz etkili. Özellikle İstanbul'un kuzey kıyılarında yani Karadeniz kıyılarında denize girme yasağı var bugün için. Yarın da bu yasak süreceğini tahmin ediyorum ama pazartesinden itibaren özellikle Karadeniz'de oluşan o kuzeyli rüzgarlardan saatte hızı 60-70 kilometreye kadar çıkan rüzgarlar artık yavaşlamaya başlayacak. Karadeniz kıyıları da artık denize girilebilir hale gelmiş olacak. Boğaz'ın kıyısındayız. Şu anda bugünlerde burada denize girenler şu saatlerde çok olurdu ama özellikle Poyraz'dan esen rüzgar da İstanbul Boğazı'nda deniz suyu sıcaklıklarını biraz daha geçtiğimiz haftaya nazaran düşürdü. O 24-25 derecelerde seyreden sıcaklık değerleri şu anda 19-20 derecelere kadar inmiş vaziyette ki arkamızda geçtiğimiz haftaki yaptığımız yayınlarda çok denize giren insanlar vardı ama bugün şu anda hiç kimse yok çünkü deniz suyu oldukça soğumuş vaziyette. Genel tablo bu.
1: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Evet, hava durumuna ilişkin notları canlı yayın konuğumuz meteoroloji mühendisi Adil Tekin ile görüştük. Sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Merve'ye ve konuğuna teşekkür ediyoruz. Paylaştıkları bilgiler için havanın notlarını aldık efendim. Devam edelim şimdi. İspanya'nın Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya faslı göçmen akınının ardından şimdi de terör örgütü DEAŞ İspanya'ya tehditler savurmaya başladı. Örgütün mesajlarını İspanyolca yayınlaması da ayrıca dikkat çeken hususlardan biri. Peki İspanya neden DEAŞ'ın hedefinde oldu bir anda? Gelin hemen gidelim, biz de İtalya'dan alacağız ayrıntıları. A Haber muhabiri Dündar Keşap bizi bekleyen arkadaşımız. Dündar, hoş geldin yayına. Neler konuşuluyor? Neden bir anda bütün oklar İspanya'ya yönelmiş durumda? Daha evvel olmayan olaylar yaşanmaya başlandı. Sözü hemen sana bırakalım.
3: Evet Merve Özkan, Ceuta'da Temmuz sonunda başlanan kitlesel geçişler on binlerce kişinin Fas'tan İspanya'ya toprağına girmesiyle birlikte başta Madrid olmak üzere Avrupa Birliği ülkelerini alarma geçirmişti. Sınır güvenliğini artırmışlardı. Güvenlik yetkilileri bölgeye gitmişti ancak çok sayıda kişi geri dönmüştü. Ancak buna karşılık bir grup Faslı halen İspanya topraklarında Ceuta'da bulunuyor. Ancak tabii İspanya hükümeti Afrika'da en yakın ülkelerden biri olan Fas'tan sık sık yasa dışı göçün ülkeye gelmesi nedeniyle aslında güvenlik önlemlerini uzun süredir en üst seviyede tuttuğunu hatırlatalım. Ancak Ceuta kendinde yaşanan ve Avrupa'da geniş yankı uyandıran bu kitlesel göç krizinin ardından İspanya bir kez daha terör tehdidiyle karşı karşıya, ki aslında terörden en çok canı yanan ülkelerden biri ve DEAŞ bağlantılı propaganda kanallarının İspanya'ya hedef alan tehditçi içeriklerin yayılması ülkedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı ki özellikle DEAŞ yanlısı bazı çevrelerin geçtiğimiz haftalar içinde yayın yapması sonrasında İspanya güvenlik birimleri bu yönde 4 kişiyi de tutuklamıştı ve yapılan propagandaların yanı sıra sosyal medya ağları ve buna benzer yayın organlarını daha da sıkı bir kontrol altına aldı İspanya hükümeti ki, çünkü İspanya üzerinden Avrupa'ya akın eden birçok

0: teröristin de olduğunu hatırlatalım ki buna benzer durum İtalya'da da yaşandı. Ancak güvenlik makamlarının özellikle son dönemlerde operasyonları sadece tehdit ve propaganda anlamında değil, daha aynı zamanda bu güvenliğin Avrupa içinde geçerli olduğunu söylüyor İspanya yetkililer. Kısaca toparlamak gerekirse sınır güvenliğini ve terörle mücadele politikalarında Avrupa'nın gündeminde olan bu konu şu anda Fas'tan gelen yasa dışı göçün ardından daha da yoğunlaştırılmış durumda. Çünkü her göç yapan aynı iyi niyetle Avrupa'ya gelmiyor. Bu insanlar için de tabii ne yazık ki art niyetli olanlar da olduğunu göz önünde özenle tutarak bu nedenle İspanya hükümeti almış olduğu güvenlik önlemlerini daha da üst seviyeye çıkartırken diğer yandan İspanya ile İtalya arasında sınır kontrolleri de güvenlik seviyesi yine en üst seviyede. İtalya hükümeti bunu bir süre daha devam ettirecek. Kısaca toparlamak gerekirse Madrid yönetimi bu son dönemlerdeki artan tehditler sonrasında hem sınır güvenliğini daha da güçlendirmeye hem de terör tehditlerine karşı istihbarat ve polis operasyonlarını sürdürmeye kararlı olduğunu bir kez daha vurguladı. İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklama bu şekilde. Ancak bugün 15 Ağustos son günlerde artan bir mesaj vardı. Yine bugün yoğun bir kitle halinde Fas'tan İspanya'ya geçmeyi hedefleyen Faslılara karşı alınan geniş güvenlik önlemleri de İspanya cephesinden gelen bilgiler arasında. Bakalım ilerleyen saatlerde herhangi bir gelişme olacak mı? Ancak şu anda tablo bu. Bölgedeki huzur ve güvenlik seviyesi ne yazık ki tam olarak sağlanmış değil. Merve, kısaca aktaracağımız notlar bunlardı. Gelişmelerle birlikte olacağız. Söz İstanbul'da sizde.
1: Teşekkür ederiz. Dündar Keşap'la aktardı efendim yaşanan son gelişmelerin ayrıntılarını. Devam edelim şimdi ki İngiltere'den bir haberle. İngiltere'nin Clacton bölgesinde ana akım partilerinin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Farage ara seçimlerde zaferini ilan etti sevgili izleyenler. Fakat seçimlere Farage'ın en yakın rakibi çöp kutusu kontu adlı komedyen Jonathan David Harvey ise damga vurdu.
2: Başına çöp kutusu geçirdi, ilginç kostümü ve peleriniyle seçimlerin en çok konuşulan ismi oldu. Clacton'da seçimi Nigel Farage kazandı. Ancak gündemde rakibi çöp kutusu kontu vardı. İngiltere'de halkın iradesi sandığa yansıdı. Ülkenin güneyindeki Essex bölgesine bağlı Clacton'da ara seçimleri ana akım siyasi partilerin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage kazandı. Farage daha önce aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkması üzerine milletvekilliğinden istifa etmişti. Ardından kendisinden boşalan koltuk için yeniden aday oldu. Bu kez 22.239 oy alan Farage, %62,8'lik oranla yeniden İngiliz parlamentosuna girdi.
3: Bu ara seçimi Clacton seçmenlerinin benim yargıcım olmasını istediğim için düzenledim. Britanya'daki ana akım medyanın ve bizi her gün suçlu ve kötü insanlar olarak gösteren siyasi düzenin değil.
2: Sandıkta zafer Farage'ın olsa da seçimlere damgasını en yakın rakibi, çöp kutusu yüzlü kont lakaplı komedyen Jonathan David Harvey vurdu. Çöp kutusu kontu 9.455 oyla %26,7'lik orana ulaştı. Sandıktan ikinci çıktı.
3: Clacton halkının kararını dinlemem gerektiğini düşündüm. Çünkü 9.000'den fazla oy aldım arkadaşlar. 8 hafta önce Makerfield'da 95 oy almıştım. Yani Nigel Farage'a karşı Andy Burnham'a kıyasla 1000 kat daha popülerim.
2: Clacton seçimleri İngiltere tarihine rekorlarla geçti. İngiliz siyasi tarihinde en fazla adayın yarıştığı seçimde oy pusulası 1 metreyi aşarak ülkenin en uzun oy pusulası oldu.
1: Hong Kong'da doğan ilk pandalar 2 yaşına bastı. Dev ikiz pandalar bambularını ve buzdan yapılmış pastalarını yedi. Eğlenmeyi de ihmal etmedi. Hong Kongluların da ikiz pandalara ilgisi büyüktü.
2: İştahla bambularını yediler, keyifle oynadılar. İkiz pandalar ziyaretçi akınına uğradı. Jia Jia ve Dede 2 yaşına bastı. Dev ikizlere doğum gününde de ilgi yoğundu. Yüzlerce Hong Konglu pandaları görmek için toplandı.
4: Çok mutluyum çünkü ikisi de Hong Kong'da.

0: oldu ve onların bebekliklerini hatırlıyorum. Ne kadar büyüdüklerini görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım mutlu bir şekilde büyümeye devam ederler.
1: Bir yandan ihtişamla bambularını yiyen panda kardeşler, diğer yandan eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kutlamada pandalar için hazırlanan buzdan bir doğum günü pastası da vardı. Hong Konglular doğum günü için ikiz pandalara özel hazırladıkları hatıra eşyaları ve hediyeliklerini de yanında getirdi. Doğum günü kutlamasına anneleri Ying Ying de katıldı. Bu nadir görülen bir buluşma oldu. Çünkü dev panda yavruları genellikle 3 yaş civarında annelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. 3 pandayı bir arada görmek ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdı.
2: İlginç bir haberle devam edeceğiz şimdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde dünyanın en çirkin köpeği yarışması düzenlendi. Birbirinden sıra dışı köpeklerin yarıştığı organizasyonda birincilik Jenny Liu adlı pak cinsi köpeğin oldu.
1: Patili dostlar bu kez en güzel olmak için değil, en çirkin olmak için yarıştı. Podyuma çıkan köpekler arasında birinci seçilen dünyanın en çirkini unvanını aldı.
3: Dünyanın her yerinde sahiplenin, satın almayın. Köpeklerimiz belki mükemmel değil, belki yaşlılar, belki de hastalar ama size çok sevgi veriyorlar.
1: ABD'nin Kaliforniya eyaleti güzellik algısını alt üst eden bir yarışmaya sahne oldu. Birbirinden sıra dışı köpekler dünyanın en çirkin köpeği yarışmasında şampiyon olmak için yarıştı. Etkinlik hem evcil hayvanlar hem de sahipleri için renkli anlara sahne oldu.
4: 10'u 4 yıldır besliyorum ve size şunu söyleyeyim. Bence bu köpek gerçekten özel. Bence bazı köpekler insanlara bir şeyler öğretmek için dünyaya geliyorlar ve bence Scooter da o öğretmenlerden biri. İnsanlara şefkat, sabır ve hoşgörü öğretiyor.
1: Yarışmada birinciliğin sahibi Jenny Liu adlı pak cinsi köpek oldu. Patili dost en çirkin köpek unvanının yanı sıra büyük bir kupayı da evine götürdü. İkinciliği kendine özgü görünümüyle dikkat çeken Pinky, üçüncülüğü ise Otto kaptı.
3: Dürüst olmak gerekirse Otto'nun dereceye girme şansının yüksek olduğunu düşünüyorduk. Gerçekten de çok farklı bir görünümü var. Bazı insanlar ve köpekler çift taraflı yarık dudak ve yarık damakla doğarlar ve nadiren hayatta kalırlar. O imkansızlıkları yendi.
2: Afrika'dan Samsun'daki Kızılırmak Deltası'na gelen leylekler bugünlerde geri dönüş yolculuğuna hazırlanıyor. Gelin hemen kameralarımızı o noktaya çevirelim biz de. A Haber ekibinden Mahmut Erdoğan ve konuğu oradaki son durumu paylaşacak bizimle. Mahmut, söz sizde.
5: Her yıl Mart ayında yaklaşık 7000 kilometre yol kat ederek Afrika'nın çeşitli ülkelerinden Samsun'a Kızılırmak Deltası'na geliyor leylekler. Burada yaklaşık 5 ay kaldıktan sonra yavrularıyla birlikte yeniden o göç yolculuğuna başlıyorlar. Şimdi onlar yuvalarında toparlanmaya başladılar. Buluşacakları bir nokta var ve oradan hava akımına göre gidecekler. Peki süreç nasıl işliyor? Ne zaman geliyorlar leylekler 7000 kilometreden? Ne zaman dönecekler? Ne kadar kalıyorlar? Kaç yuva var? Sizden dinleyelim.
6: Evet, UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası kuş cennetindeyiz. Şu bulunduğumuz bölge leylek ormanı, 70'e yakın yuvanın bir arada bulunmuş olduğu bir bölge. Toplamda Kızılırmak Deltası kuş cennetinde 950 adete yakın leylek yuvası bulunmakta. Bunlar görmüş olduğumuz gibi ağaç üzerinde. Mart itibariyle Kızılırmak Deltası kuş cennetine göç ediyorlar. 7000 kilometre mesafeden gelen ak leylekler burada ürüyorlar. Görmüş olduğumuz gibi 4 yavruya kadar yetiştiriyorlar. Toplamda 2000 leylek olarak gelen ak leylekler 7000 leylek olarak buradan tekrardan güneye göç edecekler. Burada ürüyorlar. Kıştan deforme olmuş yuvalarını ilk olarak dişi bireyler geliyor. Erkek bireyler geliyor. Yapmış olduğu yuvaya göre dişi leylek eşini seçiyor. Burada 30 günlük bir kuluçka dönemleri oluyor. Gelen ziyaretçilerimiz Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu kulelerden bu yuvaları yavruları her aşamasını görebiliyor. Toplu halde 7000 leylek olarak ise bunlar güneye göç ediyorlar. Orada kışladıktan sonra ana vatanı olarak tekrardan buralara direkt üremek, beslenmek için tekrardan Kızılırmak Deltası kuş cennetine dönüş yapıyorlar. Türkiye'de üreme oranı her bölgede düşerken Kızılırmak bölgesinde hızla arttığı gözlemlenmekte. Besin yönünden zengin bir bölge. Yaşam alanları ona uygun olduğu için bu bölgede akleylekler ürüyor. Burada yazı geçirdikten yaklaşık 6 aylık bir süreyi burada rahat bir şekilde geçiriyorlar. Daha sonra kışlamak için tekrardan güneye göç ediyorlar. Şu anda göç dönemleri başladı. Akleyleklerin toplu halde 6000-7000 leylek kışlamak için Mozambik, Kenya, Afrika ülkelerine göç edecekler.
7: Şimdi yuvadan birçoğu çıktı. Onların bir toplam balalı var. Ardından hep beraber göçe başlayacaklar.
6: Tabii leylekler hava akımını yakalayarak göç ediyorlar. Ortalama 3000 metre yüksekliğe kadar çıkan ak leyleklerimiz hava akımını yakalıyor. Daha sonra göç yollarına devam ediyorlar. Bir günde 100 ila 120 kilometre, toplamda 6000-7000 kilometre olarak göçünü tamamlıyor. Bir günde 120 kilometre giden ak leylekler duraksayarak turlarına, göç yollarına devam ediyorlar.
7: Teşekkür ediyoruz. Tabii bu alanda şunu da belirtelim yayını bitirmeden önce. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 19 Mayıs Üniversitesi tarafından herhangi bir sağlık problemiyle karşılaşan leyleklerle ilgili doğal yaşam alanında kurulan ünitelerde o tedaviler, işte üzerlerindeki kırıklar, çıkıklarla ilgili tedavi süreçleri de tamamlandıktan sonra yeniden doğal ortamlarına salındıkları bilgisini paylaşalım ve sözü tekrar leyleklerin uçuşuyla birlikte size bırakalım.
2: Teşekkür ederiz. Mahmut Erdoğan o güzel görüntülerle aktardı efendim bize yine oradaki son durumu. Piyasalara bakacağız şimdi. Altın bir iniyor bir çıkıyor. Altındaki dalgalı seyir ne kadar sürecek? Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve konu şimdi detayları aktarmak için bizi bekliyorlar. Hemen dönelim piyasalardaki son durumu ve altının gidişatını sizden dinleyelim.
8: Piyasalarda bir haftayı daha geride bıraktık ve hafta sonunun gelmesiyle birlikte altın ve yine piyasalardaki son durum bize önümüzdeki haftanın aslında habercisi niteliğinde. Öyle ki önümüzdeki haftada yine beklenen çeşitli açıklamalar var ve geride bıraktığımız haftada hem altın hem de piyasalar için oldukça önemli açıklamalar olmuştu. Yine Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da dün önemli açıklamaları vardı. Bu önemli açıklamalar yeni haftaya başlarken bizler için ne kadar önemli? İşte bunu işin uzmanına soracağız. Yanımda çok değerli bir yayın konuğum var. Finans analisti İslam Memiş yanımızda. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
9: Sizler hoş geldiniz.
8: Çok teşekkür ederiz. Efendim nedir beklenti altın yönünde ve piyasalarda?
9: Altın 2 haftalık yükseliş trendini kâr satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4376 dolar seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 4450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2 haftalık bir yükseliş serisi vardı. Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4350, eğer kâr satışları devam ederse 4250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yine hafta sonuna geride Trump'ın açıklamaları Amerika-İran gerilimi burada önemli bir etki neden olacaktır. 4250 dolar da gerileyebilir veya 4350 dolar seviyesinden tekrar yukarı yönde hareketlerine devam edebilir. Önümüzdeki hafta bu destek seviyelerini takip edeceğiz. Tabii ons altın tarafında yükselişler olunca gram altın tarafında da yansıdı. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasında 6706 lira seviyesinde 6500-7000 lira aralığına yerleşti. Burada gram altın tarafında yine 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için. Yine ons altın tarafındaki hareketler yakından takip edecek ancak yine ons altın biraz daha 4500-4600 denemesini yapabilir diye düşünüyoruz. Bu taraftaki dalgalanma önümüzdeki haftada devam edecektir. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönlü beklentimizi koruyoruz. Çünkü merkez bankaları altın rezervlerini artırmaya devam ediyor. Piyasalarda da ateşkesin bir iyimserliğin devam etme isteği gibi tekrar bir iyimserlik var piyasalarda. Dolar endeksi geriledi. Petrol fiyatları daha durağan bir süreçten geçiyor şu anda. Önümüzdeki hafta tekrar petrolün seyrine karşı altın fiyatlarını yakından takip etmeye devam edeceğiz.
8: Peki güvenli liman altında yatırımcılar neler yapmalı önümüzdeki süreç içerisinde? Öyle ki yatırımcılar için de çok kritik bir süreçteyiz ve yılın son çeyreğine artık gireceğiz çok yakın bir zaman içinde.
9: Altın tarafında nakide ihtiyacı olmayanlar bence beklemeyi tercih etmeli. yine altın tarafında orta ve uzun vadeli yükseliş trendini destekleyen birçok faktör var. Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali çok bekleniyordu ama son verilerden sonra biraz daha pas geçme olasılığı güçlendi. Yine ons altın tarafında 4600 denemesini bekliyoruz ve yılın son çeyreğinde ve yılın son aylarında yine yükseliş

0: yönü beklentimiz devam ettiği için nakide ihtiyacı olmayanlar beklemedi. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bugüne kadar yaşanan düşüşleri değerlendirememişse yine fırsatlar çok da kaçmadı.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ ol. Evet, finans analisti İhsan Memiş bizlere hem yatırımcılar için neler yapılmalı hem de aynı zamanda altının bugüne kadar ve bugünden itibaren yılın sonuna kadarki seyrine dair önemli bilgiler verdi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
2: Ahmet Nazif Vural'a ve İhsan Memiş'e teşekkür ediyoruz paylaştıkları bilgiler için. Efendim bir analiz haberimizle devam edeceğiz şimdi. Mekke Anlaşması. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasıyla bölgesel dengeler sil baştan yazılıyor. Peki birimize yapılan saldırı hepimize yapılmış sayılır ilkesiyle kurulan bu çelik kalkan dünyada nasıl bir yankı uyandırdı? Ankara'nın bu oyun kurucu adımı Washington ve Tel Aviv'de yapılan hesapları nasıl alt üst etti? Tüm bu soruların yanıtı A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in yazdığı analiz haberde. İzleyelim.

0: küresel güç merkezlerinin kaydığı, eski ittifakların çatırdadığı ve güvenlik mimarisinin sil baştan yazıldığı tarihi bir kırılma sürecinden geçiyordu. Büyük güçlerin taahhütlerinin yetersiz kaldığı, bölgesel krizlerin sınırları aştığı bu yeni düzende jeopolitik satranç tahtasına damgasını vuran son hamle yine Ankara'dan geldi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sadece bölgesel dengeleri değiştirmekte kalmadı, küresel siyasetin merkezine adeta bir meteor gibi düştü.
1: Bu ittifaka imza atan ülkeler birbirlerinin güvenliğine tehdit olmayacaklarını, aslında birbirlerinin güvenliğine tersine garanti olacaklarını ortaya koyuyorlar, taahhüt ediyorlar. Başlangıç noktası bu. Bir güvenlik ittifakına girdiğiniz zaman dışarıdaki bir aktöre karşı değil, içeride biz birbirimizle artık bundan sonra dayanışma halindeyiz. Birbirimizden, bir diğerimizden diğerine şey gelmez, zarar gelmez meselesi. Bu önemli başlangıç noktası.
0: Taraflardan birine yapılan silahlı saldırıyı üç ülkeye birden yapılmış sayan bu tarihi anlaşma, klasik işbirliği kalıplarını yerle bir etti. Kolektif caydırıcılık ilkesiyle kurulan bu çelikten kalkan, Batı merkezli güvenlik illüzyonunun da sona erdiğinin en somut kanıtıydı.
1: İran bu örgütün şey değildir.
2: Hedefinde değildi.
3: İslam Birliği için hakikaten bugün 7 Ağustos 2026 bir dönüm noktası, hakikaten çok önemli bir tarih, bir kilometre taşı.
0: Washington'ın seçici güvenlik politikaları ve Avrupa'nın kendi iç krizlerine hapsolduğu bir dönemde Türkiye liderliğinde kurulan bu stratejik hat, Orta Doğu'dan Güney Asya'ya, Doğu Akdeniz'den Körfez'e kadar uzanan devasa bir coğrafyada yeni bir çağın kapılarını aralıyordu.
4: Zaten diplomasi sanatının en büyük özelliklerinden ya da temel özelliği şudur: savaşları olmadan önleme sanatıdır ve galip gelme sanatıdır. Türkiye bu hamlesiyle birlikte İslam dünyasının önde gelen ülkeleri Pakistan, kardeş Pakistan ve dost Arabistan'la muazzam bir anlaşma imzalandı. Bu üç ülke sadece üç ülkeden ibaret değil, bu İslam dünyasına da bir örnek olacak, teşkil edecek. Yani NATO'nun 5. maddesine benzer bir olay. Bu sadece dediğim gibi üç ülkeye saldırmamazlık ya da saldırı değil, bütün bu deniz yollarının, işte bu geçtiğimiz günlerde ve içinde yaşadığımız zamanda Hürmüz Boğazı sıkıntısı, Hürmüz Savaşı, yine çevremizde Suriye'de gelişen olaylar, İsrail'in yayılmacı politikaları bu birlikteliği mecbur kıldı ve çok da iyi oldu.
5: Oluşan bir güç var, bu güç rahatsız etmiş. Kimi? İsrail'i. Sanki bu ittifak kendine karşı kurulmuş gibi bir hava estirmeye başladı daha haber duyulduğu an.
0: Mekke'deki tarihi imzanın ardından dünya basını adeta çalkalanıyordu. Küresel medyanın manşetleri Türkiye'nin bu oyun kurucu hamlesini itiraf etmek zorunda kalıyordu. Peki bu ittifakın kalbinde ne vardı? Hiç şüphesiz Türk savunma sanayisinin ezber bozan gücü, sahada bizzat kanıtlanmış operasyonel tecrübesi, gökleri domine eden İHA ve SİHA teknolojileri, katmanlı hava savunma sistemleri ve elektronik harp üstünlüğü.

0: inatı haline geliyordu.
1: İsrail'in temel hedefi Gazze'yi Filistinsizleştirmek olduğu sürece bu türden oyunlara başvurması devam edecek. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? Burada uluslararası siyasal mobilizasyonun hiç inkıta uğramadan kesintisiz devam ettirilmesi gerekiyor. Yaratıcı fikirlerle sürekli meselenin gündemde tutulup hareket etmek. İsrail'in en çok korktuğu şey uluslararası izolasyon.
0: Bu anlaşma bir kriz anında sadece kağıt üzerinde kalmayacak, Türk mühendisliğinin ürünü olan komuta kontrol sistemleri, ortak istihbarat ağı ve katmanlı savunma vizyonuyla sahada fiili bir güç çarpanına dönüşecekti. Sonuç netti. Küresel sistemin tıkandığı, eski güvenlik şemsiyelerinin çöktüğü bu tarihi kavşakta Türkiye kendi eksenini inşa ediyordu. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, bağımlılık ilişkilerini reddeden, stratejik özelliğini ilan eden ve kendi coğrafyasında huzurun garantörü olan güçlü ve büyük Türkiye'nin dosta güven, düşmana korku salan en büyük imzasıydı.
2: Suudi Arabistan, bir askeri güç olarak kendisini her türden saldırılardan koruyacağına emin olan bir Amerika Birleşik Devletleri ile bugüne kadar yol yürüdü. Apartman aidatı ödedi, güvenliği sağlansın diye. Ama günün sonunda ödediği aidatın aslında karşılığını bulmadığını, güvenlikle ilgili sıkıntılarına Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail söz konusu olduğunda çok da öyle müdahil olmaya niyetinin olmadığını gördü.
0: Tarih sadece izleyenleri değil, cesaretle öne atılıp oyunu kuranları da yazardı. Küresel sistemin çöktüğü, devlerin bocaladığı bu tarihi eşikte Türkiye sadece kendi güvenliğini teminat altına almakla kalmıyor, dost ve kardeş coğrafyalarında sığınacağı güvenli bir liman, sarsılmaz bir çelik kalkan oluyordu.
3: Önümüzdeki zaman diliminde, tabii ki bu ittifakı eleştirenler olacak, bu tarihi adımın arkası gelecek.
4: Evet.
3: Eleştiren ülkeler de, yani mesela İran ve başka aktörler de gün olacak, köprünün altından çok sular akacak, bu ittifaka katılmak durumunda kalacaklar.
0: Artık masada onay bekleyen değil, masayı kuran ve kuralları koyan bir Türkiye vardı.

0: Vakıf Bank sunar.
1: Dünya şehirlerinde bu hafta sanayi devriminin doğduğu, müziğin ve en önemlisi dünya futbolunun kalbinin attığı İngiltere'nin Manchester şehrine gideceğiz. Muhabirimiz Alparslan Düven'in sunumuyla futbol ve kültürün harmanlandığı dünya şehirlerinin Manchester bölümü başlıyor şimdi.

Dünya Şehirleri programında bugün İngiltere'nin kuzeybatısına, sanayinin, müziğin ve futbolun dünyadaki başkenti Manchester'a geldik. Arkamda yükselen görkemli neo-gotik mimari, şehrin altın çağını temsil eden tarihi belediye binası. Sanayi devrimiyle dünyayı değiştiren günümüzde ise futboluyla milyonları peşinden sürükleyen bu hareketli şehirde keşfe başlıyoruz.

Ve işte futbol severlerin rüyalarını süsleyen o efsanevi yerdeyiz. Düşler Tiyatrosu, yani Old Trafford. 1910 yılından beri Manchester United'ın evi olan bu devasa stadyum, Sir Bobby Charlton'dan George Best'e, David Beckham'dan Christian

Cristiano Ronaldo'ya kadar dünya futbol tarihini yazan isimlerin ayak izlerini taşıyor. Stadın önündeki ünlü kutsal üçlü heykeli ve Sir Alex Ferguson tribünü buradaki futbol mirasının büyüklüğünü de kanıtlıyor.

Manchester'ın kırmızı tarafını gördükten sonra şimdi de şehrin mavisine. Son yıllarda dünya futbolunu domine eden Manchester City'nin evini, Etihad Stadyumu'nu ziyaret ettik. En yüksek teknolojiyle donatılmış olan bu modern spor kompleksi, kulübün efsanevi isimleri Vincent Kompany, David Silva ve Sergio Aguero'nun heykelleriyle misafirlerini karşılıyor.

Futbolun bu şehir için sadece bir spor değil, bir inanç ve yaşam tarzı olduğunun en büyük kanıtı işte arkamdaki bu dev cam binada saklı. Dünyanın en büyük futbol arşivi olan Ulusal Futbol Müzesi'ndeyiz. İlk resmi futbol maçının kurallarından, efsane oyuncuların giydiği orijinal formalar ve tarihi kupalara kadar futbola dair aradığınız her detay bu müzede sergileniyor.

Manchester sadece futbolun değil, sanayi devriminin de beşiği. Dünyanın ilk yolcu demiryolu istasyonunun bulunduğu alana kurulu olan Bilim ve Sanayi Merkezi'ndeyiz. Burada ilk buharlı makinelerden tekstil tezgahlarına kadar insanlık tarihinin seyrini değiştiren icatları ve Manchester'ın nasıl dünyanın ilk sanayi şehri haline geldiğini yakından görüyoruz.

sanayi mirasının modern şehir hayatıyla birleştiği en estetik noktadayız. Burası Castlefield. Roma döneminden kalan eski kale surlarının üzerine inşa edilen tarihi su kanalları, eski demiryolu köprüleri ve restore edilmiş kırmızı tuğlalı depolarıyla burası, şimdi şehir sakinlerinin nehir kenarında yürüyüş yaptığı ve dinlendiği huzurlu bir baha gibi.

Manchester sokaklarında yürürken adeta Harry Potter filmlerinden çıkmış gibi duran muazzam bir kütüphane ile karşılaşıyoruz. John Rylands Kütüphanesi, Victoria döneminin sonlarında inşa edilen bu neo-gotik yapı, devasa katedral benzeri tavanları, vitray pencereleri ve binlerce yıllık nadide el yazması kitaplarıyla korunan büyüleyici bir kütüphane.

İngiltere'de futbol ve maç günü demek, stadın yakınlarında sıcak bir turta yemek demektir. Biz de bu geleneğe uyuyor ve fırından yeni çıkmış altın sarısı milföy hamuruyla kaplı sığır etli geleneksel İngiliz turtasını deniyoruz.

Manchester'ın vazgeçilmez lezzetlerinden birisi de Manchester tartı. Hamur tabanı, ahududu reçeli, muhallebi ve rendelenmiş Hindistan ceviziyle yapılan klasik bir İngiliz turtasıdır. Genellikle de geleneksel İngiliz okul yemeklerinin nostaljik bir simgesi olarak biliniyor.

dünya şehirlerinin bu haftaki Manchester serüvenini, kırmızının ve mavinin, tarihin ve geleceğin kesiştiği bu büyüleyici sokaklarda noktalıyoruz. Bu hafta Old Trafford ve Etihad'da futbolun rüzgarını soluduk. Sanayi tarihinin izini sürdük ve geleneksel lezzetleri yerinde denedik. Haftaya yepyeni bir şehirde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Vakıf Bank sundu.
1: A Haber'de bu akşam gündemin sıcak başlıkları.
2: Türkiye'ye ilişkin hem dış politikaya ilişkin pek çok soru var. Bazı iddialar var, önemli başlıklar var. Hepsini konuşacağız.
1: Merve Tepe'nin sunduğu satır arasının konukları gazeteci Doktor Murat Özer, emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla, Sabah gazetesi dış haberler müdürü Mercan Tutar, Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş. Satır arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,8 de öne çıktı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %14,7 artarak 232.238 tona. Tavuk yumurtası üretimi, %21 yükselişle 1.838.966.000 adede çıktı.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
6: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan hayat.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Adana 97.8, Antalya 102, Mersin 106.8, Isparta 88.8. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yeni parti çok önemli sancılara gebe. Çünkü ilk sınavında partideki ayrışma ortaya çıktı. Bundan sonra yeni partiyi çok çetin sınavlar bekliyor.
5: Yeni parti açısından gelecekte kırılmalar ve bölünmeler son derecede güncel bir konu olarak karşımıza çıkacak.
6: Ekrem İmamoğlu CHP'den istifa ederek yeni partiye geçti.
4: Bence geç ama iyi bir istifa oldu.
6: Kurulmasıyla birlikte parti içindeki fikir ayrılıklarıyla gündemden düşmeyen yeni partide bu kez Cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışması başladı.
4: Bu terörsüz Türkiye oylamasında gördük ki bu partide Ekrem İmamoğlu'nun ağırlığı Özgür Özel'den daha fazla. 54 milletvekili hayır oyu kullandı. Özgür Özel'in çağrısına rağmen 35 milletvekili evet oyunu verdi. Burada bir fay hatları ortaya çıktı. Burada bir güç mücadelesi yaşandı. Ekrem İmamoğlu asıl patron benim dedi.
6: İlerleyen dönemlerde de yeni partideki güç mücadelesi ve ayrışmaların devam etmesi bekleniyor.
4: Yeni partinin içinden öz hakiki yeni bir parti daha çıkar, yeni parti bölünür. Tabii Cumhurbaşkanı adaylığı da bunların önündeki en ciddi sınavlardan birisi. Ekrem İmamoğlu şu anda cezaevinde. Diploması yoktur. O nedenle Cumhurbaşkanı adayı olma şartlarını taşımıyor. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken 15,5 milyon insan oy verdi, beni seçti diye bir iddiası vardı. Artık o da ortadan kalktı. Benim gördüğüme göre bu yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel olur.
5: Silivri'nin güdümünde olmakla zaten ciddi anlamda bir sorun yaşayan yeni parti yönetimi bundan sonra İmamoğlu ailesinin de çok ciddi operasyonlarına ve farklı görüşlerine de maruz kalacak.
4: Özellikle seçim döneminde milletvekili adaylarının belirlenmesi süreci olacak. Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi süreci olacak. Bir parti Silivri'den yönetiliyor ama burada bir genel başkanı var, bir çift başlık var. Bir parti çift başlığı dayandırmaz.

Sabahımızdan haber ekranlarına saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün boyu gündemin sıcak başlıklarını anlatacağız. Önce canlı bağlantı noktalarına bir uzanalım. AK Parti'ye 3 milletvekili ve 7 belediye başkanı katıldı. Meclisteki durum nasıl değişti? İlter Yeşiltaş anlatacak. Diyarbakır Sur'da kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Sinan Yılmaz son bilgileri paylaşacak. Çanakkale'ye de gideceğiz. Bolcaada'da zıpkınla balık avlayan dalgıç 3 gündür aranıyor. Veda Sezer Bolcaada'dan son durumu anlatacak. Ve farklı ülkelerde gizlice uzaktan çalışan Kuzey Koreli bilişimciler şirketlerin korkulu rüyası haline geldi. Bu Kuzey Kore için aslında bir süreçte bakıldığında ajan hamlesi mi? Çin'den son bilgileri Mehmet Zeyrek paylaşacak. Abdullah Ümer de Ankara'da piknik ve mesire alanlarındaki yoğunluğu anlatacak. Ajans hafta sonuna başlıyoruz.

Diyarbakır Lice'de minibüsün yol kenarına devrildiği kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralı. Lice Kulp Karayolu'nda seyir halindeki bir minibüs Kırsal Karahasan Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı ve devrildi. İhbar üzerine hemen ekipler olay yerine sevk edildi. Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Yaralanan 11 kişi de hastanelere kaldırıldı. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Antalya'da orman yağmuru.

0: Yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkiinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine hemen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 55 teknik personel sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Endonezya'nın Flores bölgesi 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 38 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi var. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi verilerine göre depremin derinliği 10 kilometre olarak ölçüldü. 7.7'lik ana depremin ardından bölgede tansiyon düşmedi. Hemen ardından 6.1 ve 5.6 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı daha yaşandı. Depremde ilk gelen bilgilere göre 38 kişi hayatını kaybetti. Dev dalgaların kıyıları vurmasından da korkuluyor. Özellikle bölgede üst düzey tsunami alarmı verilmiş durumda. İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da işgale ve saldırılarına devam ediyor. Katliam ordusu bir kez daha Lübnan'ın güneyini hedef aldı. 7 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler Lübnan'ın güneyindeki Ensar beldesinden geliyor ekrana. İsrail ordusu bir kez daha Hizbullah hedef aldığını söyleyerek bu bölgeyi vurdu. Hizbullah'ın altyapısını hedef aldık diyerek bir eve saldırı düzenledi. Hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralı. Sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Yaralılar Nebatiye'deki hastanelere sevk edildi. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında yeni ayrıntılar var. İstanbul Ümraniye'de bir evde bazı evrakların imha edilmek istendiği öğrenildi. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
1: İhbar geldi, oyun bozuldu. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışılmış. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adreste arama kararı çıkarıldı.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı arama çalışmasında imha edilmek üzere parçalanmış evraklara da el koydu.
1: Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
0: Diyarbakır'a gideceğiz. Diyarbakır Sur'da bir kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildi. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri başlatıldı. Mahalledeki hayvanlar aşılanıp sahipsiz kedi ve köpekler de toplanmaya başladı. Birazdan Sinan Yılmaz'a gideceğiz. Önce bir Tokat'a gidelim. Tokat'ta kene nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti. Tokat'ın Zile ilçesinde 3 gün önce kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan 48 yaşındaki emekli polis memuru Adem Kökçü yaşam mücadelesini ne yazık ki kaybetti.
1: Emekli polis memuru kene ısırması sonucu hayatını kaybetti. Olay Tokat'ın Zile ilçesinde yaşandı. 48 yaşındaki Adem Kökçü bağ evinde rahatsızlandı. Yakınları yüksek ateş şikayeti üzerine Kökçü'yü Zile Devlet Hastanesi'ne götürdü. İlk müdahalesi burada yapılan Kökçü, Kırım Kongo kanamalı ateşi şüphesiyle Samsun Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan emekli polis 3 gün boyunca yaşam mücadelesi verdi. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
3: Tabii bizim bölge olarak da Türkiye'de endemik bölgeler içerisinde yer aldığı için kenelerden bulaşan Kırım Kongo hastalığına biraz dikkat etmemiz lazım. Tedbirli olmamız lazım.
4: Çene vakalarına karşı alacağımız

0: birkaç tedbirle birlikte belki de bu ölümcül virüsten korunabiliriz. Uzmanlar özellikle yeşil alanlara, açık alanlara giden vatandaşların pantolon paçalarını çorapların içerisine alması, beyaz kıyafetler giymesi ve eve döndüğünüz zaman muhakkak vücut kontrolünü yapmanız konusunda uyarıyor.
1: Emekli polis Adem Kökçü'nün cenazesi Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Akören köyünde toprağa verildi.
2: Dün AK Parti 25. yaş gününü kutladı ve dün yapılan törende AK Parti'ye katılımların devam ettiği görülüyor. 3 milletvekili daha AK Parti'ye katıldı. AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e yükseldi. Yine 7 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Son bilgileri alalım. İlter Yeşiltaş ayrıntıları anlatıyor. İlter.
3: Merve Tepe Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sandalye dağılımı yine değişti. Önümüzdeki günlerde yine değişebilir. Yeni istifalar, yeni katılımlar olabilir. Ankara kulisleri bu anlamda oldukça hareketli. Bunu ifade ederek başlayalım. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş da İYİ Parti'den istifa etmişlerdi. Ve bu 3 milletvekili dün AK Parti saflarına geçtiler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dünkü törende rozetleri takıldı. Ve bu yeni geçişlerle, yeni transferlerle birlikte AK Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı 280'e ulaşmış durumda. Ama yayının başında da aktardığımız gibi bu sayının artması bekleniyor. Başka partilerden de yine AK Parti'ye geçişlerin olabileceği ifade ediliyor. Şimdi Mustafa Bilic'in istifasıyla Yeni Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetmişti. Yani grubun düşme tehlikesi söz konusuydu. Bunun üzerine Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla birlikte grup oluşturma yeterliğine yeniden ulaştı. Ancak önümüzdeki günlerde Yeni Yol Partisi'nden Kani Torun'un ayrılabileceği ifade ediliyor. Yani Yeni Yol grubu yine düşme tehlikesiyle, dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Bunu ifade edelim. Şimdi sandalye dağılımına baktığımızda AK Parti'nin 280 milletvekili var şu anda. Yeni Parti 91, DEM Parti'nin 56, MHP'nin 46, CHP 44, İYİ Parti'nin 27, Yeni Yol Partisi'nin 20, bağımsız 10 milletvekili var şu anda mecliste. Yeniden Refah Partisi 4, Hüdapar 4, Türkiye İşçi Partisi 3, Demokratik Bölgeler Partisi 2, Emek Partisi 2, Saadet Demokratik Sol Parti ve Demokrat Parti'nin de birer milletvekili bulunuyor. Diğer yandan belediye başkanları da yine dün AK Parti'ye katıldı. 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Sadece yerel seçimlerden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden 28 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Bu da büyük bir rakam açıkçası. Aralarında Özlem Çerçioğlu ve Burcu Köksal'ın da olduğu 28 belediye başkanı CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldılar. Yine bu alanda, yani yerel yönetimler alanında da yeni istifaların gelmesi bekleniyor. Yine AK Parti'ye bu anlamda yeni katılımlar da olacaktır. Yine Ankara kulislerinde dillendirilen bir başlıkta bu. Bize takip ediyoruz süreci, aktarmayı sürdüreceğiz Merve Tepe.
2: Çok teşekkürler. İlter Yeşiltaş anlattı ayrıntıları. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün akşam verdiği mesajlara bakacağız. Bugün içim rahat dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarında geleceğe dair bu cümleyi kurdu. Sadece geçmişin muhasebesini yapmadı. Yarının Türkiye'sini ve emanet edeceği gençliğin de profilini çizdi. Dil bilen, tarihini idrak eden, imanlı bir gençlik geliyor. Sözleri uzun süre alkışlandı.
4: Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz.
5: Daha yeni başlıyoruz dedim. AK kadroların yetiştirdiği gençlere dikkat çektim.
4: Türkiye işte bu hareket, bu kadro

0: kadınıyla, erkeğiyle, genciyle. Ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde konuştu. Çeyrek asrı devriminin gururunu yaşadıklarını söyledi.
0: Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk, her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız, her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız.
1: Başkan Erdoğan Türkiye için çalışmaya devam edeceğini anlattı.
0: Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktı. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek asrı geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek.
1: En büyük eserim işte bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur dedi. Vakti geldiğinde gençler emaneti bizden devralacak ifadelerini kullandı.
0: Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır.
2: Cumhurbaşkanı'nın mesajlarını dinledik. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır Sur'da kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocukta kuduz tespit edildiğini söylemiştik. Bölgede karantina tedbirleri başlatıldı. Hemen ayrıntıları soralım. Neler yaşanıyor? Sinan Yılmaz son bilgileri paylaşacak. Sinan.
3: Şu anda Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nin hemen önünde bulunuyoruz. 3 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi hala devam ediyor. Yoğun bakım ünitesinde olduğunu söyleyebiliriz ve yakınları şu anda burada. Biraz önce kendileri de konuştuk. Diyarbakır Valiliğinden de bir açıklama yapıldı. O açıklamayı hemen paylaşmak istiyorum. İlimiz Sur ilçesinde ikamet eden NK isimli çocuğun yaklaşık 4 ay önce kedi tarafından tırmalandığı, 10 Ağustos tarihinde rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurdu ve yapılan tetkikler sonucu kuduz şüphesiyle gerekli numaraların alındığı tespit edilmiştir. Hastadan alınan numaralerin ilgili referans laboratuvarında incelenmesi sonucunda

0: 13 Ağustos 2026 tarihi itibariyle Kuduz'un pozitif olduğu bilgisi ilgili kurumlara iletilmişti, bilgisi yer aldı. Bu alanda Diyarbakır İl Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından da köyde bir sağlık çalışması, sağlık taraması yapıldığını söyleyebiliriz ve köyde yaşayan insanların aşı yapılması için de böyle bir çağrı yapıldı ve burada insanlar şu anda hastanede aşı oluyorlar. Bir yandan da kamera arkadaşım ekranlara taşırsa buradaki köyde yaşayan insanları, işte gençler sabah erken saatlerinde buraya geldi, aşılarını oldular. Ancak 3 yaşındaki kız çocuğunun entübe edildiğini söyleyebiliriz. Maalesef kedi tarafından tırmalandığı ifade edildi ve Diyarbakır Çocuk Hastanesi'nde yapılan incelemelerde maalesef pozitif çıktı, olduğu ortaya çıktı ve şu anda 3,5 yaşındaki kız çocuğunun yoğun bakım ünitesinde tedavisi hale devam ediyor. Entübe edildiği bilgisini biraz önce aldım. Kız çocuğunun annesi, babası, yakınları, dedeleri ve kuzenleri şu anda burada. Baba tabi acılı bir baba, acılı bir anne var şu anda. Biraz sonra onları da göreceğiz. Gerçekten insanların bir hayli üzüldüğünü, ağladığını söyleyebiliriz. Çünkü 3,5 yaşındaki bir kız çocuğundan bahsediyoruz ve geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurması üzerine Kuduz şüphesiyle bazı çalışmalar yapıldı ve laboratuvarda yapılan incelemelerde pozitif çıktığı ifade edildi ve şu anda 3,5 yaşındaki kız çocuğunun hastanedeki tedavisi devam ediyor diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
1: Sinan Yılmaz anlattı ayrıntıları. Aynı şehir, bir gün arayla aynı felaket. Giresun Görele'deki taşkının yaraları sarılırken bu kez Keşap ilçesi sele teslim oldu. Şiddetli yağışın ardından dereler taştı, araçlar akıntıya kapıldı. Arama kurtarma ekipleri selde kaybolan dayı ve yeğeni bulmak için seferber oldular.
2: Bu ne? Kimse ne olduğunu anlamadı. Yağış öyle şiddetliydi ki felaket dakikalar içinde geldi. Meteoroloji Giresun'un Keşap ilçesi için sel uyarısında bulunmuştu. Beklenen yağış hava kararırken başladı ve giderek şiddetlendi.
3: Keşap sel altında.
4: Arabalar gidiyor Allah'ım. İnşallah işi boştur yarabbim ya.
2: İlçe merkezinde taşkın meydana geldi. Uyarıların ardından menfezlerin temizlenmesi felaketin büyümesini önledi. Ama aynı dakikalarda yollarda ölüm kalım savaşı vardı.
5: Birçok yol kapandı, sel ve heyelanlar yaşandı. Keşap'tan Karabulduk beldesine giden ve içinde 3 vatandaşımızın bulunduğu araç bu noktadan gelen selle birlikte dereye doğru sürüklendi.
2: Şoför son anda kurtuldu. Bilgisayar öğretmeni Mehmet Akkaya ile lise öğrencisi yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu ise sele kapılarak kayboldu.
6: Bir tanesi şoför olan kendi çabalarıyla o kurtuluyor.
7: Benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Bu arada kayıp. Şimdi onu arıyoruz buralarda.
5: İki vatandaşımızı arama çalışmaları bölgede aralıksız devam ediyor. Tam 12 kilometrelik vadide AKUT, AFAD ve jandarma ekipleri su altı arama ekipleriyle birlikte iki vatandaşımızı bulmak için yoğun çaba sarf ediyorlar.
2: Ekiplerin kayıp dayı yeğeni arama çalışmaları sürerken iki gün önce selin vurduğu Görele'de hayatını kaybedenlerin cenaze töreni vardı. Dere kenarında piknik yaparken sele kapılan Zekiye Kırca ve kızları son yolculuklarına gözyaşlarıyla uğurlanırken faciadan mucize eseri kurtulan Mehmet Kırca'nın acısı tarifsizdi.
1: Giresun'da sele kapılan iki kişiyi arama çalışmalarında son durumu da soralım. A Haber muhabiri Selman Kutlu telefon attığımızda. Selman.
8: Evet, teşekkür ediyorum. Evet, maalesef Giresun son hafta içerisinde Salı ve Çarşamba güne acı haberler de sarsıldı. Özellikle

0: anne ve iki kızı Görele'de yaşanan sel felaketinde hayatlarını kaybetmişler ve üçüncü cansız bedene ulaşmıştı. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün önceki gün yaptığı uyarının ardından özellikle Giresun'un Keşap ilçesi, Espiye, Yağlıdere ve Karabulduk beldesinde yağmur çok etkili olmuştu. Ve akşam saatlerinde başlayan yağmur gece saatlerinde etkisini arttırmış ve Keşap ilçesinden Karabulduk beldesine gece saatlerinde evlerine gitmeye çalışan 3 kişi, biri dayı ve yeğen ve Ahmet Yılmaz, aynı zamanda aracın şoförü, yol tıkandığı için duruyorlar ve sağ taraftan o gelen selle birlikte aracı suya sürüklüyor ve maalesef Mehmet Akkaya ve yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu 16 yaşında sel sularına kapılıp gözden kayboluyordu. Ahmet Yılmaz son anda araçtan atlayarak kendini kurtarmıştı ve bölgede şu anda tam 12 kilometrelik bir vadiden bahsediyoruz. Oldukça da geniş bir alana sahipleri yapısı ve bu anlamda AKUT, AFAD, JAK ve polis arama kurtarma ekipleri jandarma ile birlikte iş makinelerinin desteğiyle bölgede tam 12 kilometrelik bir alanda 200 kişiyle birlikte yoğun bir arama çalışması gerçekleştiriyorlar. Bir iz bulabilmek için dün sadece aracın suya kapıldığı yerden 2 kilometre aşağıda araç bulunmuştu ama aracın içinde onlardan bir iz yoktu ve araç da tamamen hurda yığınına dönmüş durumdaydı. Evet, 200 kişi 12 kilometrelik vadide arama çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyorlar. Mehmet Akkaya 45 yaşında bilgisayar öğretmeniydi, lise yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu 16 yaşında lise öğrencisi, onlardan bir iz bulabilmek için yoğun bir çaba var. Çalışmalar da aralıksız devam ediyor diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Güler Salman Kutlu anlattı ayrıntıları. Geçmiş olsun dileyelim Giresun'a. Şimdi Çanakkale'ye gideceğiz. Çanakkale Bozcaada'da zıpkınla balık avlayan dalgıç 3 gündür aralıksız aranıyor. Son durumu soralım. Vedat Sezer Bozcaada'dan son bilgileri paylaşacak.
2: Merve Tepe, evet, maalesef 12 Ağustos'ta tatil yapmak amacıyla geldiği Bozcaada'da Sulubahçe mevkiinde denize zıpkınla av için giren Uğur Savaş 4. günde de henüz bulunamadı. Önce onunla başlayalım. Olay ne zaman meydana gelmişti? 12 Ağustos günü takımlarla birlikte zıpkınla Sulubahçe mevkiinden denize girdikten hemen sonra artık kendisine haber alınamamıştı. Uğur Savaş 46 yaşındaydı ve sürekli Bozcaada'ya gelip dalış yapan aslında profesyonel de bir zıpkın dalışçısıydı. Ancak 12 Ağustos'taki son denize girdiği noktadan itibaren kendisi haber alınamadı. İhbar yapıldıktan hemen sonra bölgeye çok sayıda ekip de sevk edildi. Şu anda kameraman arkadaşım gösterdiği yer Uğur Savaş'ın zıpkınla denize girdiği ilk nokta burasıydı. Daha sonra ise son görüldüğü yeri de göstermesini isteyeceğim. Bir o gün gördü de göstersin. Uğur Savaş denize girdikten sonra son kez İşte botun açıklarında orada bir kayalık bölgesi var. Dalgada şu anda orada görülebilir. Orada denize en son görülmüştü. Daha sonra ise kendisinden haber alınamamıştı. Sağ güvenlik komutanlığı ekipleri bir bot, bir lastik bot, bir uçak hava aracı ve 3 araçla birlikte yandan taramalı sonar cihazıyla bir de ROV cihazı ve 24 dalgıç deniz tarafından arama çalışmalarını devam ettiriyor. Havadan ise bir uçak ve helikopter çalışmalara katılıyor. Karadan da ilçe jandarma komutanlığına ait 2 araç ve 5 personel ile...
1: Vedat Sezer Bozcaada'dan son bilgileri paylaştı. Şimdi Japonya'ya gideceğiz. Japonya'da sel çok beklentinin üzerinde kat be kat gelen yağışla birlikte şehri kırdı geçti. Kent meydanlarını göle çevirdi. Ülkenin belli bölgelerinde can kayıpları da giderek artıyor. Son duruma bir bakalım.
3: Yağış beklentileri katladı. Sel Japonya'da can aldı. Binalarının sağlamlığı ve altyapısına verdiği önemle tanıdığımız Japonya, küresel ısınmanın kurbanı oldu. Sokaklar çok kısa süre içinde su altında kaldı. Merdivenler şelaleye döndü. Metro su baskını yüzünden hizmet veremedi. Otobüslerde yolculuk edenler bile selin etkisindeydi. Aniden yükselen su seviyesi bazı bölgelerde araçları bile

0: mevcut. Ekipler hayat kurtarmak ve baskınların önüne geçmek için ne yapacağını şaşırdı. 45 bin evi elektriksiz bırakan yağış sebebiyle 400 bin kişi için tahliye emri çıktı. 8 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Yetkililer rekor yağış sebebiyle can kayıplarının artmasından endişeli.
1: Kayseri'de bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin biber gazı sıktıkları iki kişiyi kovalayıp bıçakla saldırdıkları anlar saniye saniye yer alıyor. Yaralanan 18 yaşındaki iki zanlı tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
2: Önce biber gazı sıktılar, ardından bıçakla saldırdılar. Bir kişinin öldüğü dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: Şüpheliler caddede yürüyen iki kişiyi biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Ardından peşlerinden koşarak bıçakla saldırdı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
2: Olay 8 Ağustos'ta Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi Sahabiye mahallesinde yaşandı. Görüntülerde yabancı uyruklu iki kişinin saldırganlardan kaçmaya çalıştığı, şüphelilerin ise peşlerinden koştuğu anlar yer aldı. Yaşanan arbedede bir ağır iki kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırganlar cep telefonunu da gasp ederek olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Kaldırıda ağır yaralanan genç kaldırıda hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan 18 yaşındaki iki şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
2: Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirtilen bıçak, biber gazı ve gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
1: Kuzey Kore'den bir ajan operasyonu mu? Yabancı ülkelerde bilgi teknoloji pozisyonlarında sahte kimliklerle uzaktan çalışıyorlar Kuzey Koreli bilişimciler ve kazançlarını da söylentilere ve iddialara göre yine Kuzey Kore hükümetine gönderiyorlar. Bu sırada bilgi topluyorlar tabii ki, veri topluyorlar. Şu an Asya'nın gündemi bu. Kuzey Korelilerin şirketlerin de korkulu rüyası haline gelmiş durumda. Yeni bilişimci ağ. Ayrıntıları alalım. Mehmet Seyrek Pekin son bilgileri paylaşacak.
4: İyi yayınlar Merve. Tepe tabii Kuzey Kore basını bu olayı şöyle değerlendiriyor. Amerika Kore'yi zaten dünyadan izole etmeye çalışıyor. Sanki bir terör devleti gibi imaj çizmeye çalışıyor. Ve bu tür korsanlık haberleriyle de bu iddialarına temel dayanak aradıklarını öne sürüyorlar. Batı basını şöyle yazıyor. ABD ve bazı müttefik ülkeler özellikle Kuzey Koreli bilişim çalışanlarının işte Çin, Rusya veya diğer ülkelere giderek burada bilişim şirketlerinde çalıştığını, ancak farklı casus programlar kullanarak burada bir takım sahte kimlik ve belgelerle farklı faaliyetler yürüttüklerini öne sürüyorlar. Özellikle ABD Hazine Bakanlığı'nın 2026 tarihli raporunda Çin'in Shenyang kentinde faaliyet gösteren bir teknoloji şirketinin Kuzey Kore bağlantılı bir yapı için paravan şirket olarak kullanıldığı suçlamaları var ve 2021'den itibaren de Kuzey Koreli çalışanların bu yapı üzerinden 1 milyon doların üzerinde gelir sağladığı yönünde iddialar var. Dolayısıyla kanıtlanan şey belirli Kuzey Kore ve belirli ağların Çin'deki şirket ve altyapılarından yararlandığı yönünde bir iddia ortaya atıyor Amerikan makamları. Şöyle baktığımızda 3 Ağustos 2026'da da Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı bu iddialara genel olarak bir cevap vermiş ve Amerikan öncülüğündeki ülkelerin Kuzey Kore'nin siber faaliyetlerine ilişkin suçlamalarını tamamen reddediyor ve Kuzey Kore'nin aktardığı açıklamada Pyongyang yönetiminin suçlamaları asılsız ve siyasi amaçlı bir manipülasyon olarak nitelendiriyor ve Amerika'nın Kuzey Kore'yi karalamaya çalıştığı bir kampanya olarak da nitelendiriyorlar. Son dönemde

0: Batılı güvenlik araştırmalarında yapay zekanın bu operasyonları kolaylaştırdığı iddiası da öne çıkıyor. Bugün yayımlanan yine Wall Street Journal araştırması sahte kimlik kullanan Kuzey Kore bağlantılı kişilerin iş başvurularında ve mülakatlarda yapay zekadan faydalandığı ve sahte kimlik kullandıkları öne sürülüyor. Özetle konuya baktığımızda Amerika ve müttefikleri Kuzey Kore'nin yabancı şirketlerde sahte kimliklerle çalışan bilişim personeli aracılığıyla gelir elde ettiğini ve bazı vakalarda şirket ağlarına yönelik kötü amaçlı faaliyetler yürütüldüğünü öne sürüyor. Pyongyang yönetimi ise suçlamaları reddederek bunların siyasi amaçlı ve ülkenin uluslararası imajını zedelemeye yönelik bir karalama kampanyası olduğunu da her fırsatta vurguluyor. Amerika'nın bu iddiaları henüz kanıtlanmış değil ve şu an içinde bu tür haberlere yönelik de Uzak Doğu uzmanları, özellikle Koreli uzmanlar tamamen bir algı manipülasyon çalışması olarak da yorumluyorlar. Gelişmeler bu yöndeydi. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Merve.
1: Mehmet Seyrek anlattı ayrıntıları. Avrupa yazın başından bu yana orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Haftalardır bir türlü alevler kontrol altına alınamadı. İngiltere'de yerleşim yerlerine kadar sıçradı yangın. Yunanistan'da ise bir tatil köyü alevlere teslim oldu. İspanya'da tarihi manastır yangın nedeniyle tahliye edildi.
2: Alevler yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Avrupa'yı orman yangınları vurdu. İngiltere'de bir golf sahasında kuruyan çimenler alev aldı. Yangın kısa sürede yayıldı. Önce ormanlara, ardından yerleşim yerlerine ulaştı.
3: St. Nicholas Beach.
4: İtfaiyeciler için yan kapıları açtım. Geldiler ve gerçekten harikaydılar.
2: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yangından etkilendi. Yangının etkisi sadece evlerle sınırlı kalmadı. Yerel tren seferleri aksadı, bazı bölgelerde elektrik kesildi. Bakım evi sakinleri tahliye edildi. Yunanistan'da da orman yangınları kontrol edilemiyor. Bu defa Halkidiki'den alevler yükseldi. Otluk arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı. Bölgeye gelen çok sayıda turist ateş çemberinin ortasında kaldı. Tahliye çalışmaları başlatıldı.
4: Yunan hükümetinden bir uyarı mesajı aldık ve ondan sonra sahilden Sivri'ye gittik.
2: Orman yangınları Hırvatistan'da da baş gösterdi. Ülkenin güneyindeki Omis'ten yükselen alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İtfaiye ekipleri zorlu mücadele verdi. Onlarca kişi yaralandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Almanya'nın Belçika sınırında da yangın çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 300 hektarlık alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. İspanya ise haftalardır alevlerle mücadele ediyor. Aragon özerk bölgesinde 9000 hektar alan yangından etkilendi. Yaklaşık 900 kişi evlerinden çıkarıldı. Alevler Aragon Krallığı'nın önemli yapılarından biri kabul edilen San Juan de la Pena manastırlarına kadar ulaştı. İspanya Acil Durum Birimi manastırdaki bazı değerli eserleri ve kralların kalıntılarını yangından uzaklaştırdı.
1: Şimdi tekrar Bozcaada'ya gidelim. Bozcaada'da zıpkınla balık avlayan dalgıcı 3 gündür arama çalışmaları devam ediyor. Son bilgileri Vedat Sezer paylaşacak.
5: Merve Tepe, az önceki yayınımızda bahsetmiştik. Aslında hem havadan hem karadan hem de denizden olumsuz hava şartlarına rağmen 4. günde de Uğur Savaş'ı arama çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Hava arama çalışmalarına deniz polisi ve jandarma komandosuyla birlikte sahil güvenlik komutanına ait ekipler de katıldı. Şu anda dalgıcın kaybolduğu bölgedeyiz. Sulubahçe bölgesindeyiz. Görüldüğü gibi botlarla, lastik botlarla ve halat tekniği kullanarak dalgıçlar metre metre, tabiri yerinde ise Sulubahçe koyundaki her yere bakıyorlar. Tabii şu anda görünmeyen noktalarda da arama çalışmaları devam ediyor. Sağ güvenlik komutuna ait dalgıçlar botta açıkta. Uğur Savaş'ın açığa sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı her türlü teknoloji ve tekniği kullanıyorlar. Havadan helikopter ve

0: kayalıkların bulunduğu bir bölge var. En son o kayalıklara çıktığı şeklinde bir bilgi vardı. İşte o andan sonra Uğur Savaş'tan haber alınamamıştı. İhbarın yapılmasıyla birlikte bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Başta sahil güvenliği komutanlığı olmak üzere ilçe jandarma komutanlığı ve jandarma komutanlığı ekipleri bölgeye gönderildi. Daha sonra arama çalışmalarına botlar ve deniz polisi, Çanakkale deniz polisi de katıldı. Toplamda 25-30 civarında dalgıç ve 100'e yakın personelle 4. günde de arama çalışmaları her noktada devam ediyor. Peki ne olabileceği konusunda da çok farklı ihtimaller üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Üzerindeki balık adam kıyafetindeki ağırlıkları bırakmış olabileceği düşüncesiyle açığa sürüklenmiş olabileceği ihtimaline karşı şu anda bizim göremediğimiz alanda sahil güvenliği komutanına ait bot yaklaşık 50-60 kilometre sert esen rüzgar ve fırtınaya rağmen dalgıçlar o noktada farklı noktada dalışlarını devam ettiriyorlar. Tabii sahilden yine sahil güvenlik ekipleri uzun menzilli dürbünlerle bakıyorlar. Umutlu bekleyişin devam ettiğini de söyleyebiliriz. Tabii ki Uğur Savaş'ın Bursalı olduğu ve Bursa'ya gelen yakınları da şu anda kendisinden gelecek olumlu bir haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar. 12 Ağustos'tan bu yana devam eden çalışmalarda ne var diye baktığımızda aslında her türlü teknoloji kullanılıyor. Özellikle yandan taramalı sonar cihazı da dip taramalarında kullanıldı. Aynı zamanda bir ROV cihazı da diğer dedektörlerle birlikte arama çalışmalarında kullanılıyor. Ve DEKAK dalgıçları 24 personelle birlikte sahil güvenliği komutanlığı bölgede çok farklı noktalarda aramalarını sürdürdüler. Ancak şu ana kadar Uğur Savaş'tan herhangi bir izne rastlanamadı ama arama çalışmaları devam ediyor. Havanın çok sert olduğunu söyleyebiliriz. Dalga boyunun açıklarda 1,5-2 metreyi bazen 8-9 metreyi bulabildiğini de söyleyebiliriz. Ama 5-6 kuvvetine zaman zaman ulaşan da bir fırtına var. Buna rağmen deniz polisi, sahil güvenlik komutanlığı ekipleri, ilçe jandarma, jandarma komutanlığı ekipleri arama çalışmalarını 7-24 durmaksızın sürdürüyorlar. Çanakkale Valiliği de sık sık kamuoyuna bilgilendirme notlarına baktığımızda ise arama çalışmalarının aralıksız devam ettiği bilgisini veriyor. Tabii ki Uğur Savaş Bozcaada'ya çok sık gelen biri olarak tanınıyor. Tatillerini sık sık geçirmek için geldi bu bölgede. Son olarak da bizim de bulunduğumuz Sulubahçe'de denize girmişti. Toparlayacak olursak Uğur Savaş 4. günde de arama çalışmaları sürdürülüyor. 100'e yakın personel, çok sayıda tekne ve hücum bot havadan da helikopter ve uçakla birlikte arama çalışmaları sert ve olumsuz hava koşullarına rağmen devam ediyor diyelim. Sözü Bozcaada'dan tekrar size bırakalım Merve Tepe.
1: Teşekkürler Vedat Sezer anlattı son durumu. Şimdi sırada dünya raporu var.
2: Hindistan'dan. Singapur bayraklı bir konteyner gemisi Kalkuta limanına doğru seyrederken dümen arızası yaşadı. Kontrolden çıkan diğer gemi Hindistan'ın doğusundaki Hugli nehrine sürüklenerek kıyıda karaya oturdu. Bu görüntüler ise Çin'den. Aşırı yağışlar felaketi beraberinde getirdi. Bir AVM'nin tavanı şiddeti yağışları kaldıramadı. Önce sızıntı oluştu, sonra AVM'nin ortasında adeta şelale aktı. Ardından tavan tamamen çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. ABD'nin Oregon eyaletinde toplu taşıma otobüsünde ilginç anlar kayıtlara geçti. İki keçi otobüse bindi, otobüsün kapıları kapandıktan sonra durumu fark eden yolcular keçileri indirdi. Rusya'da 7 aylık bir köpek, stajyer olarak havaalanında işe başladı. Korgi cinsi yavru köpek Archie, havalimanında stajyer müfettişi görevi üstlenecek. Stajyer köpek Archie bagajları kontrol edecek ve tehlikeli kargoları tespit edecek. Göreve yeni başlayan Archie şimdilik bölgeyi öğrenmekte ve çocuklarla oyun oynamakla meşgul oluyor.
1: Denizli Buldan'da tescilli sultaniye üzümünde hasat başladı. Son durumu Atagündüz Kurşun anlatacak.
3: Anadolu'nun verimli topraklarında hasat heyecanı devam ediyor. Gözleri çevrildiği yerlerden bir tanesi de Denizli'nin Buldan ilçesi ve Buldan'a bağlı mahallelerin o verimli toprakları. Oğuz Mahallesi burası ve Oğuz Mahallesi de üzüm yetiştiriciliğiyle ön plana çıkan

0: Mahallelerden bir tanesi ve sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlıyor buradaki mesai. Ve bu bağın sahipleri var. Bir tarafımda Fikriye Uğuz, hemen yanında da eşi Ahmet Uğuz. Kolay gelsin öncelikle. Abla, sizden başlayalım isterseniz. Nasıl gidiyor hasat?
1: Hasatımız çok güzel gidiyor. Verimli bir zaman. Sarardı üzümlerimiz çok güzel bir şekilde. Bu sene bol bereketli bir yıl. Üzümlerimiz çok. İnşallah güzel bir şekilde de sonlandırmak istiyoruz.
0: Sabahın erken saatlerinde başlıyor dedim. Yani şu anda neredeyse hasat bitti gibi herhalde. Kamyonu doldurmuşsunuz. Evet, arkada kamyon var.
1: Evet, doldu kamyonumuz. 11 gibi eğer üzümlerimiz güzelse hemen doldurup insanlar da çok sıcağı kalmadan evlerine gidiyorlar.
0: Siz neler söylersiniz Ahmet abi?
2: Bizim de bu yıl bereketli bir yıl oldu Allah'ın izniyle. Yani geçen senelere rağmen ...2x3 verim artışları oldu. Allah bereket versin. Üzümlerimiz güzel, hasatımızı yapmaya başladık.
0: Havalarla alakalı mı bu verimin artması?
2: Evet. Yıl yağışlı geçtiği için güzel verimlerimiz oldu. Öyle.
0: Nerelere gönderiyorsunuz üzümleri? Nerelere gidiyor?
2: İstanbul, ondan sonra Rusya. Bazen
0: aracılar üzerinden Rusya'ya da gidiyor.
2: Evet. İç piyasa Karadeniz, öyle.
0: O zaman bereketli olsun diyelim.
1: İnşallah. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ayaklarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, şöyle devam edelim. Dediler ya, yani şu anda aslında sabah saatleri olmasına rağmen hasat bitmiş durumda. Hemen arkada kocaman bir kamyon var. Kasa kasa o üzümler şu anda dolduruldu ve artık tüketicilere doğru ulaştırılacak. Göksal, gel şu tarafı da gösterelim. Çünkü Buldan ilçesinin mahallelerinden bahsetmiştik. Yenice Kent, işte Oğuz Mahallesi olsun, farklı farklı mahallelerde toplamda yaklaşık diyelim 50 bin dekarlık alandan bahsediyoruz. 50 bin dekarlık alanda üzüm üretimi gerçekleştiriliyor ve bu ürünlerden de bu yıl beklenen rekolteyi söyleyecek olursak 100 bin ton civarında rekolte bekleniyor. Son bir kez daha gösterelim. Az önce bağ sahipleri de söylemişti. Bakın, hala daha, hemen Köksal gösterebilir misin? Arkadan o kasalarla yine son part üzümler diyelim artık, o son part üzümler taşınıyor. Kamyonun arkasındaki o boş yere artık o da bırakılacak. Gördüğünüz gibi az önce bağ sahiplerinin de söylediği gibi önce İstanbul'a gidiyor ama yurt dışına, ta Rusya'ya kadar uzanan bir ihracat ağından bahsetmek mümkün. Evet, toparlayalım. Denizli'nin Buldan ilçesinin bu verimli topraklarından gerçekleştirdik yayınımızı. Sultaniye çekirdeksiz üzümü, bu turfanda olarak geçiyor ve 15-20 gün boyunca da bu üzümlerin hasadı devam edecek diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Ankara'ya gideceğiz şimdi. Ankara'da da hafta sonu piknik ve mesire alanları dolu. A Haber muhabiri Abdullah Ümer göl başında bekliyor bizi. Son durumu anlatacak.
4: Teşekkür ediyorum, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum. Siz de bahsettiniz, Ankaralıların hafta sonu tabii hava da oldukça sıcak. Onlar, Ankaralılar da kendilerini piknik ve mesire alanlarına attılar. Biz de şu anda göl başında Mogan Gölü'ndeyiz. Aslında farklı bir noktadayız. Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turundayız. Şu anda kameraman arkadaşım Taşkın Ural da o görüntüleri ekranlarınıza yansıtıyor. Şu anda sahil kesimindeyiz. Yürüyüş yollarını görüyorsunuz. Belediye ait kafe ve restoranlar burada vatandaşlara hizmet ediyorlar. Vatandaşlar önce kahvaltılarını yapıyor, ardından işte bu tekne turlarıyla şu anda da olduğu gibi bu noktadan ayrılıp artık tekne turuna, gölün tadını çıkarmaya başlıyorlar. Birçok aile var, onlara da soralım isterseniz. Hafta sonunu fırsat bilip gelenlerden merhabalar, hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. İsmim
4: nereden
5: Yasin.
4: Geliyorsunuz?
5: Ankara'dayım. Misafirim geldi Çorlu'dan. Onları gezdirmek için geldik. Hani daha öncesinde burada oturduğum için nezih bir ilçemiz burası. Hani doğal bir göl olmasından kaynaklı da misafirlerimizi buraya getirmek istedim. Güzel bir gün geçireceğiz bugün inşallah. Havanın da böyle güzel olmasından kaynaklı.
4: Çocukları da aldınız.
5: Çocukları da aldık. Ayrıca hep beraber geziyoruz işte.
4: Ne güzel. Aslında yeşille mavinin buluştuğu Ankara'da en güzel yerlerden birindeyiz. Neler düşünüyorsunuz? Manzara nasıl?
5: Tabii kesinlikle manzarası zaten süper. Yeşil dediğiniz gibi yeşil ve mavinin birleştiği noktadayız şu an. Ve etrafımıza baktığımız zaman da çok güzel yerler. Yani herkese buraya aslında gelmesini tavsiye ederim. Güzel bir yer. Hafta sonu geçilecek bir yerdir burası.
4: Teşekkür ediyoruz. Çocuklar da burada, çocuklarıyla birlikte.

0: işte o aileler göl başında Mogan Gölü'nde tekne turunun tadını çıkarıyorlar. Bilgi verecek olursak bu turlar sabah saat öğlen saatlerinde 13.30'da başlıyor. Akşam 21'e kadar bu tekne turları devam ediyor. Ankara'da gölün tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak adreslerinden biri oluyor. Detaylı bilgi alacak olursak tabii onun da belediyeden görevli Yasin Bey'e soracağız. Yasin Bey merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Turlar hakkında bilgi verecek olursak neler söylersiniz?
1: Tekne turlarımız hafta içi haftanın her gün var. Saat 12-13.30 arasında yolculuğuna göre başlıyoruz. Akşamda 9-9.30 saat 10 gibi en geç hani yol çıkma sürece bitiriyoruz.
0: Vatandaşların ilgisi nasıl peki turlara? Hava oldukça sıcak. Hafta sonu bir yoğunluk oluyor mu?
1: Hafta sonu aşırı yoğun oluyoruz. Özellikle gün batımı çok tercih ediliyor. Hani manzaraya karşı fotoğraf çekmek isteyenler, hava almak isteyenler. Akşam ayrı güzel, sabah ayrı bir güzel. Gelmek için herkesi bekliyoruz.
0: Tüm Ankaralıları bekliyoruz diyorsun.
1: Bekliyoruz. Tüm Ankaralıları bekliyoruz.
0: Peki teşekkür ediyoruz. Evet, Taşkın Uğral'ın görüntüleriyle yansıyor ekranlarınıza. Ankara'da göl başında Mogan Gölü'nde sıcak havayı fırsat bilen Ankaralılar ve tüm misafirler işte gölün tadını çıkarıyorlar. Turlar yaklaşık yarım saat sürüyor. Göl çevresinde devam ediyor o turlar. Şu anda da ekranlarınızı geliyor. Çok güzel manzaralar var. İşte vatandaşlar burada hafta sonunu çocuklarıyla birlikte, aileleriyle, sevdikleriyle birlikte burada gayet güzel, verimli bir şekilde geçiriyorlar. Ankara'da Mogan Gölü'ndeyiz. Tekne turunda bu yayını buradan gerçekleştirmiş olduk. Kameraman arkadaşım Taşkın Ural'la birlikte o görüntüleri ekranlarınıza getirdik. Ankaralıların hafta sonlarını geçirmeleri için oldukça önemli noktalardan biri. Halen Ankara'da yaşayıp ya da buraya misafir olarak gelenler göl başında tekne turlarını eğer bilmiyorlarsa onları da bugün de buraya davet etmiş olalım ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
2: Güler Mogan Gölü'nden Abdullah Ümer anlattı. Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından kameralara yansıyan yaban hayatı görüntüleri ekrana taşıyacağız. Ardından yeni saatte yeni gelişmelerle devam edeceğiz.
3: Doğa gezisine çıkanlar dağ keçileriyle karşılaştı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Periçayı kenarında görüntülenen dağ keçileri, kayalık alanda ilerledikten sonra su kenarında otladı. Rize'de dere kenarına inen bozayı doğa gezisine çıkan vatandaşlar tarafından görüntülendi. İnsanları fark eden bozayı bölgeden uzaklaştı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşü yapan grup nadir rastlanan bir canlıyla karşılaştı. Grup Doski Vadisi'nde kaya üzerindeki yengecin boyutu karşısında şaşkına döndü. O anları cep telefonuyla kaydetti. Bir süre hareket eden yengeç taşların arasına girerek gözden kayboldu. Foto kapan ormanların gizli sakinlerini ortaya çıkardı. Ankara'nın Etimeskut ilçesinde kurulan foto kapana tilki, yaban tavşanı, sansar ve çakalın yanı sıra nadir rastlanan yaban kedisi de takıldı. Kameraya son yansıyanlardan biri ise yiyecek arayan kızıl geyik oldu. Görüntüler Ankara ormanlarının zengin yaban hayatını bir kez daha gözler önüne serdi. Tunceli Ovacık Karayolu'nda piknik yapanlar beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı. Kayalıkların üzerinde kalabalık bir dağ keçisi sürüsü vardı. Keçiler sarp kayalıklarda ustalıkla ilerledi. Piknikçiler de bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Kayalık alanda dolaşan dağ keçileri bir süre sonra gözden kayboldu. Aynı bölgede bu kez de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesindeki dağ keçileri görüntülendi. Yol kenarına kadar inen keçiler bir süre bölgede dolaştı. Kendilerini görüntüleyen aracı fark edince irkilen keçiler ardından hızla dağlık alana yöneldi. Bu kez kameraların konuğu yerleşim bölgesine kadar inen bir tilki oldu.
4: Ya yemeğini al ya.
3: Elazığ'da bir vatandaş yiyecekleri poşete koyup yol kenarına bıraktı. Tilki kendisi için hazırlanan poşeti aldı ve hiç oyalanmadan yoluna devam etti.
4: Daha gelme abi, bu son, tamam, ayıptır ha.
3: Vatandaşın tilkiye söylediği sözlerse gülümsetti.
4: Daha gelmez.
3: Bingöl gölde ise nadir rastlanan bir görüntü kaydı alındı. Nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan iki su samuru Göynük Çayı'nda ortaya çıktı. Suda ilerleyen samurlar zaman zaman yüzeye çıkarak drone kamerasına yansıdı. Bir süre çayda ilerleyen iki su samuru daha sonra gözden kayboldu. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde ormanın gizemli sakini görüntülendi. Nesli tükenme tehdidi altındaki vaşak kırsalda kameraya yakalandı. Kayalık alana doğru sessizce ilerledi, kısa süre sonra bölgeden uzaklaştı. Doğanın en dikkat çekici canlılarından biri olan vaşak geride bu görüntüleri bıraktı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 9 Ağustos'ta 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
2: Garanti BBVA.
4: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue Su Altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
5: DNR, reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
6: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
10: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
2: Turkcell'le bağlan hayata.
5: Reklam. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi
3: bir adım önde. PNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazın

0: yaza dair aradığın yüz binlerce ürün D&R mağazalarında. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi Haziran'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %12,6 yükseldi. Endeks Haziran 2025'e göre gıda, içecek ve tütünde %5,9, ham maddelerde %4,8, yakıtlarda %40,7, imalat sanayisinde %11,6 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: geldiniz. Ajans hafta sonunda yeni saatte sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Manisa Salihli'de oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamalar da yaşandı. İki kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralı.
1: Önce ard arda patlamalar oldu. Ardından alevler tesisi sardı. Olayda iki kişi öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. İşçilerin bir bölümü tesisi tahliye etti ama bazıları içeride mahsur kaldı.
2: İki kişinin de içeride kaldığına yönelik beşeri ifade var çevreden. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçırma ile ilgili tedbirler.
1: Yine kısa sürede çok sayıda ekip olay yerindeydi. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. Çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sırasında acı haber geldi. İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın tesiste büyük hasara yol açtı. Bölgede bulunan 3 otomobilde zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Diyarbakır'da nişana gidenleri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 11 kişi yaralı. Son bilgileri Sinan Yılmaz anlatıyor.
3: Üzücü bir haberle karşınızdayız. Maalesef Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. 11 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaşlar bulunduğumuz hastaneye getirildi. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkleri gerçekleşti ve tedavileri hala devam ediyor. Kaza saat 9 sıralarında Lice ilçesi Kara Hasan Mahallesi Heylo mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kazaya karışan vatandaşların Diyarbakır'dan Muş'a bir nişan törenine katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye tabii ki çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri bölgeye gitti. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar kentteki Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavileri hala devam ediyor. Kazada 2 kişi olay yerinde, 3 kişi de kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Böylece kazadaki can kaybı maalesef 5'e yükselmiş oldu. 3'ü ağır olmak üzere toplam 11 yaralı bulunuyor ve bu yaralı vatandaşların Diyarbakır Gazi Yaşar Gelli Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın başladığını söyleyebiliriz. Sabah saat 9 sıralarında maalesef gerçekleştiği bu kaza, minibüs devrildi ve meydana gelen bu kazada maalesef 5 vatandaş hayatını kaybetti diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
0: Sinan Yılmaz anlattı ayrıntıları. Letonya'da hava sahasını ihlal eden insansız hava aracı NATO savaş uçakları tarafından düşürüldü. NATO müdahaleye Türk F-16'larının da katıldığını açıkladı.
1: Letonya'da İHA alarmı verildi. NATO uçakları havalandı. Müdahaleye Türk F-16'ları da katıldı. Baltıklar'da tehlike çanları bir kez daha çaldı. Kimliği belirsiz İHA Letonya'nın hava sahasına girdi. Radarlar tarafından tespit edilen İHA için NATO güçleri harekete geçti. Savaş uçakları havalandı. Hava aracı etkisiz hale getirildi. Yerleşim yerlerinin bulunmadığı bir bölgede düşürüldü.
4: Letonya hava sahasına giren bir insansız hava aracıyla ilgili bilgi alındı ve hava uyarısı verildi. Bu hava aracı müttefik kuvvetlerimiz tarafından bu bölgede başarıyla durduruldu.
1: Operasyona Türk F-16'ları da katıldı. Estonya'da konuştu iki Türk F-16'sı alarm üzerine havalandı. İHA'yı Litvanya'da konuştu İtalya'ya ait Eurofighter düşürdü. Letonya'da halkada alarm verildi. Bazı bölgelerde sığınaklara ve kapalı alanlara geçilmesi istendi. Finlandiya'da Rusya sınırında ulaşım kısıtlamaları getirdi. Yaklaşık 40 dakika süren alarm İHA'nın düşürülmesiyle sona erdi. İHA'nın enkazını bulmak için arama çalışması başlatıldı. Rusya sınırına yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bölgeye ekipler sevk edildi. İHA'nın nereden geldiğine ilişkin henüz herhangi bir bilgi verilmedi.
0: Resmi gazetede yayımlanan kararlarla birlikte ordu komutanlıklarında değişiklikler var. Hemen o son bilgiyi de paylaşalım. Ege Ordusu ve 2. 3. Ordu Komutanlıklarının yanı sıra pek çok şehirde il jandarma komutanı değişti. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anaüs Jet Üssü komutanı oldu.
1: Yaş kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda 78 general ve albayın görevi değiştirildi. Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üs Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Korgeneraller Ünsal Bulut da Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.
0: Amerika-İran arasında Hürmüz gerilimi büyüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump petrolün nabzı olarak kabul edilen Hürmüz Boğazı'nı bizzat Amerikan toprağı ilan edeceğini açıkladı. Tahran'dan yanıt gecikmedi. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle burayı alamazsınız dedi.
5: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
6: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu.
5: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
6: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
5: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
6: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
5: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
6: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı

0: Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
1: Altın yatırımcılarını ilgilendiren bir haber. Gram altınlarda artık barkodlu karekod dönemi başladı. Sahteciliğin önüne geçmek isteyen darphane kıymetli maden takip sistemini devreye sokuyor. Yeni sistemde altın alım ve satımları nasıl olacak bir bakalım.
2: Gram altın paketli diye tabir ettiğimiz şu şekilde her yerden paketli altın alınmaz.
3: Bu tavsiye artık geçerliliğini kaybediyor.
4: Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu.
3: Çünkü artık darphane barkodlu yatırımlık altın alırken de satarken de güven veriyor.
5: Böyle bir devlet güvencisi bize de güven verir.
3: Çok değil, daha birkaç ay önce İstanbul Emniyeti'nin yaptığı sahte altın operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. 73 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
6: Altında sahtecilik deyince piyasaya her dönem farklı bir oyun giriyor. Kuyumcularsa bu oyunlara karşı çıkmak için ya geleneksel yöntemlerden ya da teknolojiden faydalanıyordu. Ancak artık Hazine Bakanlığı'nın devreye soktuğu KMTS sistemiyle birlikte tüm bu süreçler tarihe karışıyor. Nedir peki bu KMTS sistemi?
4: Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor.
3: Darphane tarafından basılan barkodla rafinerilerin bastığı karekod birbirinden çok farklı.
4: Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor.
6: Darphane tarafından bandrollenen bu gram altınlarda iki aşamalı doğrulama olacak ve böylece bu kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi de üretilemeyecek. Yani yatırımcı altın alırken güvenle alışveriş yapabilecek.
4: Hazine Bakanlığı'nın aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak.
7: Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem en azından düşünmeyeceğiz.
3: Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen darphane barkodlu altınlar piyasaya sürüldü. Tüm firmaların yeni sisteme entegre olmasıyla cep telefonu aplikasyonu da kullanıma açılacak.
8: Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık.
3: Merak edilen bir başka detay da altının piyasadaki rotası.
4: Gram altının fiyatı kapalı çarşı fiyatlarıyla 6750'nin üstünde tutulduğunda 7400'e bir pencere açılacak. Yıl sonunu söylemek için Amerikan seçimlerini ve Fed'in faize dair uygulamalarını görmek lazım.
1: İsrail'in Gazze'deki soykırımı gizlemek için büyük bir çabası var. Bölgedeki enkazı kamyonlarla kendisi taşıyor İsrail ve sanal dünyada da Filistinlilere yönelik ve Filistin'e dair paylaşımlara yönelik de dijital bir ambargo uyguluyor. Bunun için de milyonlarca dolar para harcıyor.
9: Gazze'deki soykırımın izlerini hem sahada hem de dijital dünyada siliyorlar. İsrail tarihin en büyük delil karartma operasyonlarından birini yürütüyor. Sosyal medyaya propaganda için milyonlarca dolar ayıran Netanyahu hükümeti, Gazze'deki enkazları da temizleyerek gerçeklerin üzerini kapatıyor. İsrail savaş suçlarını örtbas etmek amacıyla Gazze genelinde biriken yaklaşık 68 milyon ton molozun 10 milyon tonluk kısmını şimdiden kaldırdı. İsrail denetimindeki bölgelere taşınan bu enkazın içinde saldırılarda hayatını kaybeden insanların cansız bedenleri de bulunuyor. Uluslararası Af Örgütü ve yerel sivil toplum kuruluşu yetkilileri bu devasa enkaz taşıma faaliyetinin savaş suçlarını gizlemek için planlandığını ifade ediyor. Gerçekleri gizleme çabası sadece

sahayla da sınırlı kalmıyor. Netanyahu hükümetinin kirli oyunları dijital mecralara da uzanıyor. Katliamı duyurmaya çalışan gazetecilerin ve yüksek takipçili hesapların erişim oranları kasıtlı olarak düşürülüyor. Araştırmalar son 5 yılda Filistin içerikli paylaşımlara yönelik binlerce sansürün uygulandığını gösteriyor. Üstelik sosyal medyada takipçisi yüksek olan kişilere ödeme yapılarak İsrail'i öven içerikler üretiliyor.

0: Geçtiğimiz aylarda İsrail, ABD merkezli Clock Tower X adlı şirketle 6 milyon dolarlık anlaşma imzalamıştı. Anlaşmaya göre üretilecek içeriklerin en az %80'i özellikle Z kuşağını hedef alacak şekilde planlandı. TikTok, Instagram, YouTube gibi platformlarda ayda en az 50 milyon gösterimle İsrail'in katliamlarının üstünün örtülmesi hedeflendi. Ayrıca Netanyahu hükümeti Google gibi dev teknoloji firmalarıyla da anlaşmalar yaparak yapay zekayı soykırımı örtbas etmede aktif olarak kullandı.
1: Savaşın araçlarını kullanmak zorundayız. Bilirsiniz, silahlar zamanla değişir. Bugün kılıçlarla savaşamazsınız. Bu pek işe yaramaz. Bulunduğumuz mücadeleye uygun silahlarla savaşmalıyız. En önemlisi ise sosyal medya. TikTok bir numara. X, yani Twitter çok iyi. Ve biliyorsunuz, Elon'la konuşmalıyız. Eğer bu iki şeyi elde edebilirsek çok şey kazanırız.
2: ...2014 yılında Kırıkkale'de ortadan kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. İddia o ki Okumuşoğlu parası ve altınları için yakınları tarafından katledildi. Hatta yakınlarının 11 sene boyunca ceset kokmasın diye cesedin başında beklediği iddia edildi.
0: Para ve altın için katledildi. Cansız bedeni parçalanıp yıllarca derin dondurucuda saklandı. Kırıkkale'de yaşayan Hüseyin Okumuşoğlu 2014'te kayboldu. Yakınları 40 yaşındaki adamı ararken yıllar sonra acı gerçek ortaya çıktı. Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te Kırıkkale'deki bir evde parçalanmış halde bulundu.
3: Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Okumuşoğlu'nu iddiaya göre cansız bedeninin bulunduğu evde kiracı olarak kalan Meliha Veske ve yakınları öldürdü.
0: Meliha Veske'nin 40 yaşındaki adamı kandırarak parasını ve altınlarını aldığı öne sürüldü. Dolandırıldığını anlayan Hüseyin Okumuşoğlu parasını geri almak istedi. Veske ile yakınları bunun üzerine vahşi planı devreye soktu.
3: 1.90 boyunda 100 kilogram ağırlığındaki adam önce Veske ile yakınları tarafından öldürüldü. Daha sonra ise cansız bedeni parçalandı ve Meliha Veske'nin kaldığı evdeki derin dondurucuya konuldu.
4: Abimin sırtında bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini böyle sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
0: Derin dondurucunun kapanmaması ve cesedin kokmaması için Meliha Veske ve yakınları tam 11 yıl boyunca düzenli olarak evin elektrik faturalarını ödedi. Şalterleri sürekli kontrol altında tuttu. Korkunç olay Veske'nin kanserden ölmesiyle ortaya çıktı. Evden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler hem Meliha Veske'nin cansız bedenini buldu hem de derin dondurucudaki Hüseyin Okumuşoğlu'nun parçalanmış cesedini.
3: Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
4: Araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçta. Yalnız bu arada abim kayıp.
0: Cinayetle bağlantılı olan şüphelilerden Yaşar Gökduman'ın ise 2022'de inşaattan düşerek öldüğü tespit edildi.
2: Son yıllarda hızlı tren yatırımları artıyor. Şimdi yeni açıklanan projeler var. Hızlı tren bağlanan il sayısı 11'den 27'ye yükseltilecek. Daha fazla bilgiyi Ahmet Çelik anlatacak.
5: Evet, Türkiye'nin demir yolu ağı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye'nin demir yolu ağının 10.948 kilometreden 13.919 kilometreye çıkarıldığı belirtildi. Ve yine sıfırdan başlayan hızlı tren hattı ise 2.251 kilometre şu an itibariyle olduğu belirtildi. Ve 11 ile

0: şu anda direkt ulaşım var ve o 11 ilden yine farklı taşımacılıklarla Türkiye'nin yaklaşık olarak 151 nüfusuna hızlı tren şu an itibariyle hizmet veriyor. Tabii Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu yaptığı açıklamada Avrupa'da 6. dünyanın ise 8. ülkesi hızlı tren işletmeciliğinde yaklaşık olarak 114 milyon bugüne kadar yolcu taşındığını belirtti. Tabi Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada bir müjde de verdi. 11 olan direkt ulaşım illere direkt ulaşım sayısının artacağını belirtti. 16 yeni ile daha hızlı tren geliyor ve toplamda 27 ile direkt hızlı trenin ulaşacağı bilgisini verdi Bakan Uraloğlu. Yapılan açıklamada Ankara, İzmir, Halkalı, Kapıkule, Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli, Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Yerköy, Kayseri, Kırıkkale, Çorum ve Karaman, Ulukışla gibi hatlarda şu an itibariyle yatırımların tamamlandığı ve o yatırımların hızlı tren çalışmalarının devam ettiği 2028 yılında bu hatların da devreye gireceği belirtildi. Yani 11 ilden 27 ile çıkıyor, 16 ile ilimize daha hızlı tren projesi direkt olarak geliyor. Şu anda toplam nüfusun %51'ine hizmet eden hızlı trenin önümüzdeki 2028 yılında ise çok daha fazla insana hizmet etmesi bekleniyor. 2251 kilometre hızlı tren hattının olduğunu belirtmiştik. 2028 yılında ise bu hattın 5000 kilometrenin üzerine çıkması bekleniyor ve yaklaşık olarak %137 artıştan bahsediyoruz. Cumhuriyet tarihinde en büyük yatırımlarından birisi işte AK Parti hükümetinin göreve gelmesiyle birlikte hızlı tren hattı da başlamıştı ve şu an itibariyle 2251 kilometre, fakat 2028 yılı itibariyle, sonu itibariyle de 5000 kilometrenin üzerine hızlı tren hattı çıkacak diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Ahmet Çelik Konya'dan anlattı ayrıntıları. Çin'in yapay güneş uygulamasında yeni bir gelişme var. Nükleer füzyon araştırmalarında artık yeni bir aşamaya geçmeye hazırlanıyor Pekin yönetimi. Yapay güneş olarak bilinen füzyon reaktörünün 2027'nin sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. 2030 yılında ise bu yapay güneşten elektrik üretecekler.
2: Dünyanın en büyük enerji sorunlarından biri artan elektrik ihtiyacını karşılamak. Yapay zekadan elektrikli araçlara, fabrikalardan veri merkezlerine kadar her alanda daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuluyor. İşte Çin de bunun için harekete geçti. Teknoloji yarışında rakiplerini geride bırakmak isteyen Pekin yönetimi, güneşin enerji üretme yöntemini taklit ederek elektrik üretmeyi hedefliyor. Çin'in doğusunda bulunan Hefei'de geliştirilen yeni nesil nükleer füzyon cihazı, ülkenin enerji sorununa çare olabilir.
3: Temel malzemeler ve tam araştırma, geliştirme ve üretim iş akışı ekibimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilmiştir.
2: Güneş enerjisini hidrojen atomlarının çok yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşmesinden elde ediyor. Bu birleşme sırasında büyük miktarda enerji ortaya çıkıyor. Çin bilim insanlarının ürettiği ve yapay güneş olarak adlandırılan bu sistem, nükleer füzyon cihazı çalışma prensibine sahip. Pekin'in hedefi 2027 yılına kadar bu füzyon reaktörünün tamamlanmasını sağlamak. Bir sonraki hedefse 2030 yılında bu reaktörden elektrik üretildiğini kanıtlamak. Eğer Çinli bilim insanları başarılı olabilirse enerji üretiminde büyük bir değişim yaşanabilir. Zira bu füzyonla çok küçük miktarda yakıttan büyük oranda enerji üretmek mümkün olabilir. Projeye ciddi önem veren Çin, bir yandan devlet destekli projeler yürütürken, diğer yandan da özel şirketlere yatırım yapıyor. Füzyon projesi başarılı olursa Çin, gelecekte büyük şehirlerin ve sanayinin yüksek elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kaynaklardan birine sahip olacak.
1: Endonezya'da her sene yaz aylarında orman yangınları binlerce hektar ormanı küle çeviriyor. Bu sene alevlere karşı mücadeleye 15 yaşında bir çocuk da katıldı. Üzerinde Süpermen kostümü, elinde ise hortumuyla alevlerin karşısına geçen genç, itfaiyecilerle birlikte yangınlarla savaşıyor.
2: Süpermen kostümünü üzerine geçirdi, eline hortumu aldı, peleriniyle alevlerin karşısına geçti.
4: Okuldan sonra eve gelir ve

0: Bunu takip etmeye yardım ederdim. Evde oturup telefonumla ilgilenmektense itfaiye ekibine katılmayı tercih ederdim. Çünkü burası benim evim.
1: Endonezya'nın Kalimantan eyaleti her sene büyük orman yangınlarına sahne oluyor. Orman Bakanlığı verilerine göre El Nino sıcaklarının etkisiyle artan yangınlar bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında 107.465 hektar alanı küle çevirdi. Felaket bu yıl kendi kahramanını ortaya çıkardı. 15 yaşındaki Endonezyalı Rudansia, orman yangınlarının evinin çevresine kadar ulaşmasına kayıtsız kalmadı. Süpermen kostümünü giyerek alevlerle mücadele etmeye karar verdi. Babasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
0: Bu kostümü bir süredir saklıyorum. Bir süre önce satın aldım ama kullanmamak yerine sonunda onu yangın söndürmede giymeye başladım.
1: Rudansia'nın yaşadığı bölge orman yangınları açısından öncelikli risk taşıyan 6 eyaletten biri. Bu yüzden onun en büyük hayali büyüdüğünde itfaiyeci olmak.
2: Oğlum bu operasyonları anlıyor çünkü okuldan sonra yapacak bir şey olmadığında her zaman bizimle birlikte yangın söndürmeye geliyor. Bu yüzden ne yapacağını biliyor.
3: Kayseri'ye gideceğiz. Kayseri'de inovasyon merkezinde çocuklar bilim ve teknoloji eğitimi alıyorlar. Robotik kodlama eğitimleri de var. Son bilgileri Yağmur Aksu anlatacak.
4: Merve Tepe çocuklar ve gençler yalnızca bu teknolojiyi kullanmıyor. Aynı zamanda üretiyor, tasarlıyor, kodluyor ve üretiyor. Şu anda bizler işte o geleceğin mühendislerinin yetiştiği yerdeyiz. Koca Sinan İnovasyon Merkezi'ndeyiz. Yanında da inovasyon müdürü Tamer Akın var. Tabii hem öğrenciler burada öğreniyor, tasarlıyor hem de üretiyor.
5: Evet, kesinlikle. Bizim burada Koca Sinan Belediyesi'nin açmış olduğu inovasyon merkezimizde tek amacımız çocuklarımızın teknoloji kullanan, tüketen değil, üret. Tecek hale getirme amacındayız. Biraz sonra da göreceğiniz gibi işte burada havacılık kısmımızda öğrencilerimiz bir uçak uçurma simülasyon programları sayesinde bir drone veya bir İHA'yı uçurma tecrübesini edinmiş oluyorlar. Arkada göreceğiniz kısımlarda da öğrencilerimizle birlikte droneların yapılmasını çok rahat bir şekilde montajını ve demontajını yapıyorlar. Aynı zamanda burada sadece ve sadece havacılık olarak kısım değil, astronomi, robotik kodlama, 3D yazıcılık gibi ve sanal gerçeklik gibi dersimiz var. Burada çocuklarımız az önce söylediğimiz gibi amacımız teknolojiyi tüketen, üreten değil, üreten ve çalışma prensiplerini öğrenen ve aynı zamanda da bu algoritmayı benimseyip ilerideki mesleki hayatlarında da belki de bir yön verme amacında gütmüş oluyoruz. Burada inovasyon, tabii ki, buyurun.
4: Çok teşekkür ederim. Aslında onların ürettiği tecrübe şeyleri ya. Aynen öyle tecrübe. Bakın görüyorsunuz 3D yazıcıdan işte ürettikleri şeyleri deniyorlar tabii burada. Aynı zamanda merkezde robotik kodlamadan sanal gerçekliği, astronomiden insansız hava araçlarına kadar farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler geleceğin mesleklerine hazırlanmış oluyorlar. Hemen mikrofonu uzatalım bizler de burada. Şu anda bir drone sökümü bir şey yapılıyor değil mi? Ne yapılıyor burada şu anda?
6: Burada bir tane bizim görüntü işleme tabanlı çalıştığımız bir drone'umuz mevcut. Öğrencilerimizle beraber şu an onun toplama işlemlerini yapıyoruz. Öğrenciler şu an tamamen avionik sistemini bitirdiler. Avionik sisteminin sonunda birazdan uçuş için dışarı çıkacağız. Dışarı çıktığımızda pervanelerimizi bağlayıp daha sonrasında bu test işlemlerini gerçekleştirip birazdan da dediğim gibi görüntülerle sizlere de göstereceğiz. Çocuklarımız burada ilk olarak 3D yazıcılardan üretmiş oldukları gövdelerle beraber belirli yarışmalara katılıyorlar. Bunlar TÜBİTAK, Teknofest gibi büyük yarışmalarda yer alıp aslında ülkemiz için, gelecekleri için bir şeyler yapıyorlar. Ve bu sayede çocuklar aslında geleceklerini de hem mesleklerini de bu şekilde hem gidecekleri üniversitelerde yapacakları liselerdeki yarışmalarda yapacakları projelerde de tamamen kendilerini geliştirerek bu alanlarda çalışmalar yapıyorlar.
4: Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii çok güzel bir yere değindim. Hem Teknofest hem de Kocafest'teki bütün öğrenciler, üniversite öğrencilerine de burada atölyeleri kullanma fırsatı veriyor ücretsiz bir şekilde. Tabii yurt dışından öğrenciler de geliyor buraya.
7: Evet, yani önceden de yapmış olduğumuz burada Furkan Hocam da onlara eğitim vermişti. Romanya'dan öğrenciler gelmişti, Macaristan'dan öğrenciler gelmişti. Onlara burada İHA eğitimleri verildi. Çeşitli 3 boyutlu yazıcılar için eğitimler verildi ve yani günlük olarak da yazın örnek vermek gerekirse çeşitli okullardan çeşitli öğrenciler geliyor. Yani devamlı bir eğitim akışı var burada.
4: Çok teşekkür ederim. Tabii burada sadece eğitim almıyorlar. Sadece bilgisayar üzerinde de kalmıyor. Burada her şey üretiliyor ve üretildiği gibi meslek hayatlarına hazırlanıyorlar diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım.
8: Meyve

0: tipi.
1: Denizli, kutsal topraklara giden milyonlarca hacı ve umre adayının giydiği ihramların dünya çapındaki en büyük üretim üssü. İhramlar başta Suudi Arabistan olmak üzere pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
2: Milyonlarca Müslümanın hacda giydiği ihram Denizli'de dokunuyor. Binlerce yıllık dokuma kültürüne sahip Buldan ilçesi, ihram üretiminde de küresel pazara yön veriyor.
3: Denizli'nin Buldan ilçesindeki dokuma tezgahları deyim tam da yerinde harıl harıl çalışıyor. Çünkü Buldan ilçesi son yıllarda dünyada ihram üretiminin de üssü haline gelmiş durumda.
4: Biz hiçbir zaman makinalarımızı bozmuyoruz. Düzenlerini bozmadan 365 gün sadece ihram üretiyoruz.
2: Tekstil firmaları dünyanın dört bir yanından gelen talebi karşılıyor.
3: Mekke ve Medine başta olmak üzere kutsal topraklarda giyilen dikişsiz ihramlar Buldan'daki bu işletmelerde özenle hazırlanıyor.
4: Standart ölçüleri 110'a 220 santimetre ölçülerinde. Çocuklar için ayrı ebatlarımız var, daha küçük ebatlar. Ve de fiziken daha uzun boylu, daha böyle cüsseli insanlar için de daha geniş battal beden ihramlarda yapıyoruz.
2: İhramlar %100 organik pamuk ipliğinden üretiliyor. Cildin nefes almasını sağlayan ihram, hacı adaylarına zorlu iklim şartlarında büyük bir kullanım konforu sunuyor.
4: Bunların özelliği pamuk olması, insan bedenine herhangi bir zararda bulunmaması, orada kutsal topraklarda insanların rahat ibadetini yerine getirmesi için özel olarak ürettiğimiz ürünler.
3: Denizli'nin Buldan ilçesi Türkiye'nin ihram ihtiyacının %20'sini tek başına karşılıyor.
4: Başta Arap ülkeleri, bazı Avrupa ülkeleri, Suudi Arabistan, Dubai, Türkiye devletleri ve yurt içine gönderim yapıyoruz.
1: Efendim şimdilerde lüks düğünler moda gibi görünse de o lüks düğünler Anadolu'nun samimi düğünlerinin yerini tutmuyor. Şimdi Anadolu'nun köklü düğün geleneklerini sokaklardan ekranlara taşıyacağız.

Bir kuşak bağlanıyor, bir kız baba evinden ayrılıyor. Denizli'de düğünler geçmişten günümüze taşınan geleneklerle devam ediyor. Kız istemeden kınaya, kuşak bağlamadan gelin almaya kadar uzanan bu yolculukta aileler hem mutluluğu hem de ayrılığın hüznünü bir arada yaşıyor.

0: Denizli'de düğün yolculuğu Anadolu yöresinde olduğu gibi kız istemeyle başlıyor. Kahveler hazırlanıyor, sohbetler ediliyor ve büyüklerin hayır duası alınıyor. Düğün yaklaşırken Denizli'de evlerin ve sokakların hareketliliği artıyor. Alışverişler yapılıyor, yemek hazırlıkları başlıyor. Düğün evinde hummalı bir çalışma yürütülüyor.
1: Denizli'nin Buldan ilçesindeyiz ve gelin evinin tam da önündeyiz. Damat ve arkadaşları da şimdi davul zurna eşliğinde gelin almaya giriyorlar. Bakalım damat bey burada neler bekliyor?
0: Ve beklenen gün geliyor, gelin alma. Düğün evinin önünde hareketlilik başlıyor.
2: Kapı açılmıyor diyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yetmedi mi? Açmadı mı kapıyı?
3: Olmaz.
2: Bana arkadan da gel.
3: Tamam.
2: Maşallah.
3: Tamam. Tamam.
4: Savuruyor para. Tamam. Daha bu ilk kapı yalnız bu.
0: Davul ve zurna sesleri sokakları doldururken aileler ve yakınlar gelini almak için bir araya geliyor.
4: Damat kapıdan çıkmak istiyor ama bir türlü çıkamıyor. Kapılar açılmıyor. Durmadan para veriyor her bir kapıdan geçişte.

0: sıra belki de düğünün en anlamlı anlarından birine geldi. Kuşak bağlamaya. Gelinin üzerine bağlanan kırmızı kuşak, Anadolu'nun birçok yerinde olduğu gibi Denizli'de de geçmişten bugüne taşınan en önemli geleneklerden biri.
1: Neden bağladık kırmızı kuşak? Bereket getirsin, hayırlı uğurlu olsun. Aşk anlamını geldiği için. Bereket. Peygamberimizin yolunda gitsinler inşallah. Sağlıklı, sıhhatli bir ömür boyu mutlu olsunlar. Onun sembolü.

0: ister istemez var tabii ki. Yani bilmiyorum, gidiyorum artık, son şeyim. İnşallah mutludunuz, daha bir şey diyemeyeceğim.
1: İnşallah. Damat Bey, siz neler söylersiniz?
2: Biz de aynı şekilde heyecanlıyız. Bu özel bir günümüz tabii ki de. Mutlu bir şekilde uzun sürece sürmesini temenni ediyoruz.
3: Gelin çocukluğunun geçtiği evden yeni bir hayata doğru ilk adımı atıyor. Kimi zaman anne gözyaşlarını saklamaya çalışır.
4: Biraz gelişecek.
3: Kimi zaman baba duygularını belli etmemek için sessizce kızına bakar. Kapıdan çıkmadan önce alınan dualar, edilen güzel dilekler ve son vedalar.
5: Kardeşlerimize bir ömür boyu mutluluklar ihsan eyle ya Rabbi. Kendilerini her türlü fitneden, fesattan, fücurdan.
1: Bu ne şimdi? Bir Türk bayrağı var, bir de kavagacı var, bir de yazmamız var abi.
6: Yazma.
1: Şöyle yer durmasın, bayrağımız yukarıda.
6: Erkek evi mi onu yapıyor
4: evet.
6: Genel?
4: Evet abi.
6: Şöyle göstereyim abi.
1: Bu gelenek mi bu?
6: Gelenek abi, bizim oranın yöresi abi. Bu
1: oğlan evi yazma mı?
6: Aynen. Bir kişi belirlerler, bayrakçı olarak da. O bayrakçı onu hiçbir şekilde bırakmaz. Düğün bitse kadar elini tutar.
1: Siz taşıyorsunuz.
6: Aynen, ben taşıyorum. Olay. Ölüm kadar beraberiz burada.

0: köy düğününü göreceğiz. Bakalım köy düğünü nasıl yapılıyor? Her yörenin kendine ait güzellikleri var, özellikleri var. Özellikle o geleneklerin yaşatıldığı köylerde yine köy düğünlerinde bu gelenekleri görüyoruz. Burada da büyük bir sofra kurulmuş görüyorsunuz. Yine köylerde yardım usulüyle aslında bunlar yapılıyor. Aslında birlik, beraberliğin, kardeşliğin sofrası olduğunu da ifade edelim. Tabii bu yüzden aslında o köy düğünleri daha güzel değil mi muhtarım?
1: Aynen.
0: Şimdi şehirlerde böyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Sofralar artık böyle gelini alıyorlar, salona gidiyorlar, düğünü yapıyorlar, çıkıyorlar. Aynen. Ama burada böyle bir birlik, beraberlik, kardeşlik sofrası var.
1: Aynen.
0: Ne yapıyoruz abi burada?
2: Ya yemek yapıyoruz.
0: Yemek ya. Yapıyoruz. Düğün yemeği kazanlarda pişirilmiş.
2: Kazanlarda pişirilmiş. Yörenin meşhur sulusu bu da.
0: Meşhur sulusu.
2: Evet.
0: Şimdi bu yemek böyle neyle dağıtıyorlar?
3: Küçük çömleklerle.
2: Küçük çömlekle.
3: Arkadaşımız küçük çömleklerle.
0: Çömlek
3: bırak
0: mi bu?
3: Çömlek diyoruz biz bunun ismine. Eski tabiriyle çömlek diyoruz. Çömleklerle, çomçayla çömleğe bırakıyoruz. Gençlerimiz de buradan götürüp masadaki yemek yiyen arkadaşlarımıza ikram ediyor.
0: Ha, buradan dolduruyorlar götürüp.

Biz de Kavacık köyünde bir düğün alayına denk geldik. Düğünün ardından gelinin elindeki kınalar gelenek gereği köy meydanındaki çeşmede yıkanacak.

0: gecesi olur, oynanır, çerez dağılır, halay çekilir, gelin hanım kınalığını giyer, arkadaşlar oynar, devam eder.
1: Düğün alayı köy çeşmesine yavaş yavaş davul zurna eşliğinde ilerliyorlar. Ve buradaki iki tane gencin de bir görevi var. Nedir görevi?
2: Çeşmeye kesip para almamız yani. Kısaca.
1: Para vermezse ne yapacak?
2: Vermeyeceğiz çeşmeye. Açmayacağız suyu, evet.
1: Kınalarınızı gelenek gereği köy çeşmesinde yıkayacaksınız. Neler söyleyeceksiniz? Düğün nasıl geçti?
2: Çok güzel geçti. Çok mutluyduk.
1: Tabii köyde düğün yapmak da ayrı bir güzel oldu değil mi?
2: Çok güzel oldu.

0: Başından sonuna kadar çok iyiydi yani. Umduğumuzdan daha güzel oldu.
1: Doya doya eğlendiniz, köyünüzde evlendiniz. Bu da ayrı bir ayrıcalık tabii.
0: Köy düğünleri tabii bizim adetlerimiz gereği tabii ki de daha güzel oluyor yani. Köy şey düğünleri yani.
1: O zaman biz de size bir yastıkta kocayın diyelim.
0: Teşekkür ederiz abi.
1: Şimdi damada soralım bakalım. Gençler bekliyor çeşmenin önünde. Ne yapacağız?
0: Açacağız abi şimdi.
1: Verecek miyiz açtı?
0: Tabii açtık. İlla ki verir.

0: Bunun üstü benim mi?
1: Ailen işte. Vallahi bak.

Çorum'a bağlı Karacaköy'deyiz. Sibel ve Adem'in mutlu günleri, düğünleri var. Köy düğünleri 3 gün 3 gece oluyor. Peki düğünler nasıl başlıyor? İlk önce düğün olan evin önüne bayrak asma töreni yapılıyor. Burada evin üst kısmına Türk bayrakları asılıyor. Sonrasında ise kurbanlar kesiliyor. Düğünümüz kazasız belasız geçsin diye kurbanlar kesildikten sonra da düğün yavaş yavaş başlıyor. Çorum'da düğünlerde bir adet var. Kız evinden

0: oğlan evine bohça geliyor. Şimdi işte kızın, gelin kızımızın kardeşi ve arkadaşları o düğün bohçasını getirdiler. Neler var? Damatın kıyafetleri mi?
1: Damatlık var, ayakkabıları var, havluları var. Onun gibi şeyler.
0: Giyeceği her şey bu bohçanın içerisinde. Şeyler. Hazır mı bohça burada
1: Hazır.
0: mı?
1: Hazır.
0: Hadi alalım gidelim mi?
1: Bayram Bey gelsin alalım.
0: Bayram Bey'i bekliyoruz efendim. Bayram Bey. Efendim adet ya. Şimdi o bohça geldiyse o bohçanın bir adeti var. Geleneği var, göreneği var. İşte damatın babası geldi. Efendim hayırlı olsun.
2: Allah razı olsun.
0: Şimdi kız evinden bohça geldi.
2: Adedini yaparız ne gerekiyorsa.
0: Bohçamızı alırız diyor.
2: Bohçamızı alırız.
0: Hadi yapalım o zaman.
2: Hadi. Alın bismillah. Açarım abi. Açarık.
1: Hadi açalım.
2: Aç.
0: Açılmıyor mu?
2: Açarık. Açarık.
0: Efendim damadın babası şimdi kız evinden, gelin evinden gelen misafirlere adettendir. O düğün bohçasını verdikleri için küçük bir hediye ikramı da yapıyor ve işte ondan sonra da zaten o arabanın içindeki bohçaların olduğu alan açılıyor ve yavaş yavaş işte damadın düğünde giyeceği kıyafetler çıkmaya başlıyor. Şimdi Melek kardeşimiz, gelinin kardeşi o bohçayı aldı, o sandığı aldı ve damat evine doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Tabii giderken davul zurna da bizi karşılıyor. Kız evinden gelen damadın bohçası. Kapıda da yine damadın annesi bekliyor. Şimdi içeri doğru giriyoruz Melih kardeşim ve arkadaşlarıyla birlikte. Sandık kapıda karşılandı. Sonrasında evin içerisine geldi ama bir kez daha adet ya Çorum'da, Karacaköy'de. İşte o adetten dolayı sandık bir kez daha açılmama riskiyle karşı karşıya. Hemen burada kim devreye giriyor? Kayınbaba devreye giriyor efendim. Tekrar geliyor sandığın başına. O gelen sandığın açılmamasına karşılık.
1: Bakayım. Yok abi. Tıkanmış olmuyor. Açılmıyor.
2: Açılır. Aç.
1: Bakayım,
2: açılır. Buyur.
0: İşte adetler Karacaköy'de sandık açılıyor. Şimdi bakacağız içerisinde neler var. Hemen şuradan başlayalım isterseniz. Bunun içinde ne var?
3: Takım elbise.
0: Damatın düğün günü giyeceği, şöyle göstertelim isterseniz, biraz açalım. Evet. Şöyle bırakabiliriz onu şöyle. Evet. Damatın takım elbisesi efendim düğünde giyeceği. Yine havlular var içerisinde. Damadın boynuna asılacak olan fıları var. Malzemeler kız evinden oğlan evine hediye olarak gönderiliyor.

0: Efendim köyden çıktık, Çorum merkeze geldik. Kız evinin olduğu yere. İşte şu anda kına geliyor. Damat var, kardeşi var yanında. Arkada yine damat evinden gelenler meşalelerle şu anda kız evine doğru ilerliyoruz. Efendim erkek tarafıyla birlikte kız evine geldik. Kına yakılacak. Tabi adetten, Anadolu'da adetler bu şekilde. Şimdi kına tepsiyle geldiler. Gelin kızımız avuçlarını sımsıkı tutuyor. Adet bu ya işte. Gelin elini açmıyor. Ne oluyor? Erkek tarafını davet ediyorlar. Erkek tarafı geliyor ve tabii ki gelinin elini açmasını sağlıyor. Şimdi damadımızın annesi burada. Hemen arkamızda. Evet, bakalım. Hemen soralım şöyle. Diyelim ki efendim gelin kızımız avucunu açmıyor.
1: Açtırırız efendim.
0: Açtırırız. Açıyor muyuz?
2: Açıyorum.
0: Gelin kızımızın eline bir altın yerleştirildi ve işte kınalar hazırlandı. Şimdi kına yakılacak. Kınayı yakan ablamız bir taraftan duasını ediyor, bir taraftan da efendim kınasını eline sürüyor.

0: Efendim gelin kızımız elini kapatır da damat kapatmaz mı? Şimdi damat akına yakılacak. Adem diyor ki ben de elimi açmıyorum. Ben de ellerimi sımsıkı yaşadım. İşte gelin kızımızın annesi geldi bu sefer efendim. Adetler. Ne güzel değil mi Anadolu'da?
1: Güzel tabii ki de.
0: Ne yapıyor damat elini açmam mı diyor?
1: Açar açar. O benim damadım açar.
0: O benim damadım açar dedi efendim. İşte Anadolu'nun bu güzel adetleriyle birlikte gelin kızımızın annesi damadın elini açtırdı. Bir küçük altın yerleştirdi. O altınla birlikte şimdi damat beyin kınası yakılıyor.
2: Yaşadığım için özellikle Adem'e teşekkür etmek istiyorum. Sonuçta bir ailem daha oldu. Ve onlar da kendi ailemden farklı değil. Bundan dolayı hiçbir pişmanlığım yok. Mutluyum.
0: Kına gecemiz devam edecek ama ertesi gün yine düğün var efendim. Düğün 3 gün 3 gece sürüyor. Devam ediyoruz. Evet artık bugün düğünün son günü. Gelin kız bayan kuaförüne geldi, gelinliğini giydi, saçları yapıldı ve duvağa takılıyor. Biraz sonra da damat hazırlanacak ve sonrasında gelin alma konvoyları yapılacak ve düğün salonuna gidilecek. Orada bir eğlence, bir düğün yapılacak, nikahlar kıyılacak ve çiftimiz mutluluğa adım atmış olacak. Çorum'un Karaca köyünde düğünün son günü. Damat gezdirme var efendim. Damatı evinden alıyor arkadaşlarıyla davul zurnayla birlikte. Köyün içerisinde ilk önce gezdiriyorlar. Sonrasında ise camiye gidiyor. Damat çimdirme de deniyor Anadolu'da. Damata abdest aldırıyorlar. Camiden avlusunda şadırvanda abdestini alıyor. Köyün içerisinde gezerek tekrar evine geri geliyor.

0: Gelin hanımın düğün gününde kuaförde hazırlıkları tamamlanırken bir taraftan da damat evinin önünde yine bir masa kuruldu ve damatlık tıraşı yapılıyor efendim. Tabi tıraşı yapacak olan kuaför arkadaşımız da geldi. Bıçak kesmiyor dedi. Burada akrabalarından masanın üstüne getirdiler. Bu şekilde küçük birer ikram bıraktılar kuaför arkadaşımız, berber arkadaşımız için. Ve şu anda işte evin önünde de damat tıraşı yapılıyor.
1: Söz almadan salar mıyım yer seni, sılam al beni.
2: Buranın devlet tacını başına.
0: Karacaköy'de damat kıyafetini giydikten sonra cüzdanı en son buradaki akrabaları tarafından doldurularak yeniden damatın cebine konuluyor.
3: Tamam.

0: A Haber ekipleri olarak showroom'a geldik. Karacaköy'de erkek evinin düğününü çektik. Kız evine gittik. Kına gecesini çektik. Salondaki düğünü çektik. Örf aletleri ekranlarımıza taşımaya çalıştık. Sibel ve Adem çiftliğine bizler de A Haber ekipleri olarak bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bir başka programda görüşmek ümidiyle kalın sağlıcakla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun.
2: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
7: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et.

0: Evet.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Reklam. A Haber Radyo. Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
5: Enerjide arz güvenliğini merkeze alan Türkiye için küçük modüler nükleer reaktörler büyük bir fırsat kapısı araladı. Bir tır ile taşınabilen bu reaktörler kullanımda jeneratörlerin aksine büyük avantajlar sağlıyor. 2050 yılına kadar 5000 megawattlık SMR kapasitesine ulaşılması planlanırken reaktörlerin sanayi bölgeleri ve afet alanlarında da kullanılması öngörülüyor.
4: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu.
3: Bir reklam.

0: Alım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
3: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye onbodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix premiumluysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. Onbo'nun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Vakıf Katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları Vade Parksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
4: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu, canlı yayın.
7: Öldüğü bilinmiyor. Katar'ın bu düşen savaş uçağındaki 4 pilottan 3'ünün esir alındığı iddia ediliyor İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından. Neden bu savaş uçağı o bölgedeydi ve kim tarafından düşürüldü? Bir tehdit olarak mı görüldü? Buna dair net bir açıklama yok. Elimizde sadece İran Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklama var. Bu savaş sırasında düşük yoğunluklu saldırılar, bölgede keşif hareketleri devam ederken iki savaş uçağının düşürüldüğü bilgisini paylaştı İran. Ama bu savaş uçakları nerede, kim tarafından hedef alındı bilinmiyor ve bu iki savaş uçağında 4 pilot vardı. İran'ın iddiasına göre bu 4 pilottan 3'ü Katar tarafından esir alındı. Acaba bu savaş uçakları yine Orta Doğu bölgesinde belki Katar ve üzerinde bir tehdit saldırısı mı yapacaktı ya da bir keşif uçuşu mu yapıyordu? Buna dair resmi bir açıklama, bir bilgi yok. Ama İran kanadından gelen açıklamada savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia ediyor İran kanadı. Ne Amerikan kanadından ne Katar tarafından bu bilgiyi doğrulayan ya da Katar'ın gerçekten bu pilotları esir alıp almadığına dair bir bilgi paylaşılmadı, bunu söyleyelim. Sadece İran'dan gelen açıklama, İran Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı bir açıklama. Savaş sırasında düşen iki savaş uçağında İranlı 4 pilot vardı ve bu 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu İran Genelkurmay Başkanlığı. 3 pilotun da Katar tarafından esir alındığı söylendi. Bu 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından tutulduğunu iddia ediyor İran Genelkurmay Başkanlığı. Ama neden bu uçak düşürüldü? Kim tarafından düşürüldü bu uçaklar? Ve Katar bu 4 pilottan 3'ünü neden esir aldı ya da gerçekten esir aldı mı almadı mı? Katar tarafından da bir doğrulama yapılmadı. İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bilginin ayrıntısı. Savaşta tabii ki tekrar bu düşük yoğunluklu saldırılar devam ederken ve tekrar savaşın şiddetlenebileceği söylenirken İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen bu sıcak bilginin ayrıntılarını paylaştık. Yeni gelişmeler oldukça anlatacağız. FETÖ soruşturması kapsamında 10 senedir aranan firari Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Tutuklanan FETÖ'cünün Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı olduğu öğrenildi.

0: Kaçmak için hazırlık yapıyordu. 10 yıllık firar sınırda sona erdi. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı'ydı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Aşık 10 yıldır aranıyordu. Firari FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gündüz öğretmenlik yaptığı, geceleri ise Nevşehir Adliyesi personeline talimat gönderdiği belirlendi. Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları da tek tek fişlediği, gizli belgeleri sızdırdığı da ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı Aşık'ın yerinin tespit edilmesi ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Fatma Aşık Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı. FETÖ'cü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın da devam ettiği bildirildi.
1: İstanbul Bağcılar'da bir kafede oturan kişiye yönelik silahlı saldırının izi masada bırakılan cam bardakta bulundu. Ondan fazla suç kaydı bulunan şüphelinin saldırı öncesi hedefini takip ettiği ortaya çıktı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
0: Saldırgan parmak izinden tespit edildi. Olay İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Bir kafede oturan Ramazan Bey silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırı kameranın kör açısında kalınca polis saldırganın izini sürdü.
2: Saldırının yaşandığı olay Bağcılar Maslak Caddesi üzerindeki işte hemen bu kafe. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürdü ve o saldırganın masasındaki bardak üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve o bardağın üzerinde bir parmak izi tespit edildi. O parmak izi bu kafede çalışan bir garsona aitti ve o garson daha sonra saldırganı teşhis etti.
0: Garsonun ifadesiyle saldırganın 24 yaşındaki Ercan E.A. olduğu tespit edildi. Ondan fazla suç kaydı bulunan şahsın 29 yaşındaki Ramazan Bey'i önce izleyip sonra ateş ettiği belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları devam ederken yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
1: Son dakika gelişmesi, İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan gelen açıklamaya göre savaş sırasında kaybolan, vurulan bu uçakların pilotlarının akıbetine ilişkin Tahran yönetiminden az önce bir açıklama geldiğini söylemiştik. Şimdi haberin ayrıntısı paylaşıldı. İran Genelkurmay Başkanlığı savaş sırasında bu savaş uçaklarının kaybolduğunu ve vurulduğunu iddia ediyor ve 6 aydır bir haber alınamadığını buradaki pilotlardan söylüyor ve iki savaş uçağı şu anda 4 pilot vardı. Bir pilot hayatını kaybetti diyor İran Genelkurmay Başkanlığı. 3 pilotun da Katar'da esir tutulduğunu öğrendik diyerek Kızılaç'a bir mektup yazıyor ve acil müdahale çağrısında bulunuyor. İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Katar'da tutulan 3 İranlı pilotla ilgili Uluslararası Kızılaç Komitesi Başkanı'na bir resmi mektup gönderdi ve acil müdahale talebinde bulundu. Yine İran medyasından gelen bilgiye bakıldığında olayın yaklaşık 6 ay önce yaşanan bir hava olayı sonrasında yaşandığı söyleniyor ve sağ olarak bu pilotların Katar'ın eline geçtiğini iddia ediyor İran kanadı. İranlı askeri yetkili Katar makamlarının pilotlarının aileleriyle görüşmesine ve iletişim kurmasına izin vermediğini iddia ediyor ve bunun da uluslararası insancıl hukuk kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek Kızılaç'a bir resmi başvuruda bulunuyorlar ve müdahale etmesi gerektiğini söylüyorlar. Yine İran'ın paylaştığı bilgilere dayanarak İran'ın mektubuna göre 4 pilottan biri Majid Kazemi çatışmada hayatını kaybetti ve cenazesi daha sonra toprağa verildi deniliyor. İran makamlarının istihbarat bilgilerine dayandırdığı bilgilere göre ise 3 pilot şu an Katar güçleri tarafından sağ olarak yakalandı ve esir edildi deniliyor. Yine burada Katar'ın yaptığının Cenevre sözleşmelerine ihlal olarak hayata geçtiği ve uluslararası kuralları da ihlal ettiği öne sürülerek Kızılaç'a bir başvuru yapıyorlar ve acil müdahale edilmesi gerektiğini söyleniyor İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından Katar'dan gelecek

0: bir açıklamayı da bekliyoruz. Sıcak bir gelişme, bunun da ayrıntılarını paylaşmış olalım. Altına dair beklentiler merak ediliyor. Altında dalgalı seyir daha ne kadar devam edebilir? Yükseliş ya da düşüş için beklentiler neler? Uzmanına sorduk.
1: Altın bir iniyor bir çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
2: Altında hareketli haftaları geride bırakıyoruz. Uzmanlarsa yatırımcıları uyarıyor. Öyle ki eğer ki bir altın borcunuz yoksa altınları bozdurmamanız noktasında önemli uyarılar varken, eğer ki bir düğün yapacak ve altın bozdurmanız gerekiyor ise bunu yapmanın tam vakti. Öyle ki yıl sonuna doğru altındaki yükseliş hareketliliği bugüne nazaran çok daha fazla olabilir.
1: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Altın 2 haftalık yükseliş trendini kar satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4376 dolar seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 4450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2 haftalık bir yükseliş serisi vardı. Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4350, eğer kar satışları devam ederse 4250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yine hafta sonuna girdik. Trump'ın açıklamaları, Amerika-İran gerilimi burada önemli bir etkiye neden olacaktır. 4250 dolar da gerileyebilir veya 4350 dolar seviyesinden tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir.
1: Peki altın piyasasında beklentin ne yönde?
3: Ons altın tarafında yükselişler olunca gram altın tarafında da yansıdı. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasında 6706 lira seviyesinde, 6500-7000 lira aralığına yerleşti. Burada gram altın tarafında yine 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için. Yine ons altın tarafındaki hareketler yakından takip edecek, ancak yine ons altın biraz daha 4500-4600 denemesini yapabilir diye düşünüyoruz. Bu taraftaki dalgalanma önümüzdeki haftada devam edecektir.
1: İslam Memiş altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
3: Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali çok bekleniyordu ama son verilerden sonra biraz daha pas geçme olasılığı güçlendi. Yine ons altın tarafında 4600 denemesini bekliyoruz ve yılın son çeyreğinde ve yılın son aylarında yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için nakide ihtiyacı olmayanlar beklemedi. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bugüne kadar yaşanan düşüşleri değerlendirememişse yine fırsatlar çok da kaçmadı.
0: Rusya-Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir kez daha Ukrayna'ya destek veren Avrupa'yı hedef aldı ve Batı'ya karşı daha da sertleşeceğiz dedi.
1: Şehirler, altyapılar, limanlar bombalanıyor. İki tarafta müzakereye bir türlü yanaşmıyor. Rusya-Ukrayna savaşında 5. yıla yaklaşıldı. Barış konusunda ilerleme kaydedilemezken savaş giderek daha da şiddetleniyor. Avrupa'nın Rus gölge filosunun parçası olduğu düşünülen gemilere el koymasına karşın Rus lider Putin'den misilleme gelmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da kararı destekledi. Bu korsanlığa karşılık vereceğiz dedi.
4: Rusya'dan enerji kaynakları ticaretine fiilen yasak getirdiler. Bu çok tehlikeli bir yol. Sadece gemileri durdurup denetlemekle kalmayıp, kargoları ele geçirip satarak gelir elde etme yetkisinde aldılar. Bu geliri Ukrayna'ya verecekler. Putin bu soygun ve korsanlığa aynı şekilde karşılık vereceğimizi çok açık belirtti. Hedefleri kendimiz seçeceğiz.
1: Avrupa'nın Ukrayna'yı beslediğini savunan Lavrov, çatışmalara karşı acil bir ateşkes olmayacağını söyledi. Ateşkes ancak uzun vadeli bir anlaşma sağlandığında ilan edilmeli ifadesini kullandı.
4: Kiev'in savaş makinesini batıdan besleyen her şeyi ortadan kaldırmak için yöntemlerimizi çok daha sertleştireceğiz. Bunu zaten yapıyoruz. Eğer şimdi temas hattı boyunca durursak başarılarımızı silmiş oluruz. Uzun vadeli, güvenilir ve sürdürülebilir bir çözüm bulunana kadar durmamalıyız.
1: Lavrov, Ukrayna'nın son dönemde Rus topraklarının kilometrelerce içine düzenlediği saldırılar hakkında da konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı'na istihbarat verilerinde payınız var mı sorularını yönelttik, yanıtını bekliyoruz dedi. Diğer yandan savaşın başından bu yana Karadeniz'de sivil gemiler ve limanlar hedef alınıyor. Küresel gıda fiyatları hızla yükseliyor. İngiliz Reuters haber ajansının iddiasına göre Ukrayna'da

0: Ukrayna, Karadeniz'de kısmi bir ateşkes için Rusya'ya teklif iletti. Ancak Rusya böyle bir teklifin gelmediğini açıkladı. Moskova yönetimi, Ukrayna ile kısmi ateşkes için hiçbir gerekçe olmadığını ifade ediyor.
1: Rusya ve Ukrayna hattında karşılıklı saldırılar arttı. Her iki tarafta da önemli kayıplar var. Rusya'nın asker bulmakta zorlandığı ve yeni bir seferberlik ilan edebileceğine dair iddialar var. Neler konuşuluyor Moskova'da? Hemen soralım. Akşin Kişiyev ayrıntıları anlatacak.
2: Teşekkürler Merve Tepe. Evet, Rusya'da yeni bir seferberlik ilan edilip edilmeyeceği son dönemler ülke kamuoyunu en çok rahatsız eden ve en çok tartışılan konuların başında geliyor. Rus yetkililer seferberlik için hiçbir neden bulunmadığını, bu iddiaların düşmanlar tarafından halkın içinde kargaşa çıkarmak amacıyla ortaya atıldığını deseler de bağımsız askeri uzmanlar Rusya'da seferberliğin üstü örtülü şekilde dahi olsa bile kaçınılmaz olduğunu söylüyorlar. Önümüzdeki Eylül ayında yapılacak parlamento seçimleri sonrasında başlatılacağı tahmin edilen seferberlik kapsamında 1 milyon kişinin Rusya ordusuna alınmasının planlandığı ve şu anda askere alınacakların listelerinin hazırlandığı söyleniyor. Ayrıca yeni seferberliğin yine de daha fazla Rusya bölgelerini kapsayacağını ifade eden uzmanlar, fakat bu kez Türk dilli ve diğer etnik kökenli halkların yaşadığı bölgelere değil, Rusların yoğun olarak yaşadığı bölgelere ağırlık verileceğini vurguluyorlar. Zira ilk seferberlikte orduya alınan ve savaş bölgesinde hayatını kaybedenlerin çoğunun etnik azınlık temsilcilerinden oluştuğuna dikkat çekilirken, ikinci seferberlikte aynı senaryonun tekrarlanması halinde bunun özellikle de Tataristan, Başkurdistan gibi cumhuriyetlerde halk ayaklanmalarına yol açabileceğinden endişe ediliyor. Geçtiğimiz yıl 400 bin gönüllü orduyla sözleşme imzaladığını, bu yılın ilk 6 ayında da bu rakamın 200 bini bulduğunu kaydeden Rus yetkililer, dolayısıyla ordunun asker ihtiyacının karşılandığını, seferberliğe ihtiyaç kalmadığını söylüyor. Fakat hatırlatalım ki daha önce de ilk seferberlik ilan edildiğinde de Rus yetkililer bunun öncesinde kesinlikle seferberliğin gündemde olmadığını açıklamış, fakat daha sonra seferberlik ilan edilmişti. Ayrıca Batı basını Moskova'nın 30 bin Kuzey Koreli askerin Ukrayna Savaşı'na katılımını sağlamak amacıyla Pyongyang yönetimiyle görüşmeler yaptığını yazıyor. Hatırlatalım ki daha önce de 8 bin Kuzey Koreli asker Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan temizlenmesi için başlatılan operasyonlara katılmış ve binden fazla kayıp vermişti. Rusya'da 2022 yılında kısmı seferberlik ilan edildiğinde 1 milyondan fazla genç yurt dışına kaçtığı için Rusya hükümeti bu kez aynı hatayı tekrarlamamak adına daha dikkatli adımlar atmaya çalışıyor. Bu çerçevede değişik yöntemlerle vatandaşların orduyla sözleşme imzalamaları teşvik ediliyor. Şunu da diyelim ki şu anda Rusya'da orduyla gönüllü şekilde sözleşme imzalayanlara her ay 230 bin Rus rublesi, yani 3 bin dolar aylık maaş, bedava arsa bir kereliğine mahsus olmak üzere de 40 bin dolar ödeme yapılıyor. Fakat tüm bu teşviklere rağmen yine de Rusya ordusundaki asker kıttığının %40'ı geçtiğini diyelim ve sözü tekrarsa bırakalım.
1: Teşekkürler. Moskova'dan Akşin Kişiyev anlattı ayrıntıları. Şimdi az önce bültenin başında da duyurduğumuz İran Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasına ilişkin son bilgileri alalım. Savaş sırasında İran Genelkurmay Başkanlığı düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını iddia etti. Bu açıklamayı yaptı. Hemen son bilgileri Ekber Karabağ'dan alalım. Ekber, nedir açıklamanın ayrıntıları?
3: Merve, teşekkür ederim. 28 Şubat tarihinde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail malum İran'a saldırı yapmıştı. Ve İran'dan gelen bilgiye göre bu saldırıdan birkaç gün sonra 2 Mart tarihinde İran'dan kalkan Rus yapımı 2 Su-24 savaş uçağı yine İran'ın anlattığına göre Katar'da Amerika Birleşik Devletleri'nin üslerine yönelik saldırılar yaptı. Yine İran'dan gelen bilgilere göre söz konusu 2 uçak tırnak içinde başarılı bir şekilde bu operasyonu ve görevini yaptıktan sonra dönüş sırasında hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. O tarihten bu tarafa işte bu pilotların akıbeti belirsizdi. İşte İran'dan gelen son açıklamaya göre geçtiğimiz haftalarda o pilotların birinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Ancak özellikle 3 pilotun akıbeti bilinmiyordu. Bu kapsamda İran'da İran Genelkurmay Başkanlığı'nda bir birim oluşturuldu ve gelen son bilgiye göre İran Genelkurmay Başkanlığı Başkanlığı yayınladığı bir açıklamada 3 pilot

0: tutumsal olduğunu ve Katar kuvvetleri tarafından esir alındığını duyurdu. Bu konuyla ilgili İran Uluslararası Haç Örgütü'ne de şikayet içerikli bir mektup gönderdi. Uluslararası kurallar kapsamında esirlerin aileleriyle ilgili devletlerle irtibat içinde olması gerektiğini belirterek Katar yönetiminin bunu yapmadığını belirtti. Ve söz konusu örgütten, Uluslararası Haç Kurumu'ndan işte Katar yönetimine baskı yaparak söz konusu 3 pilotun İranlı yetkililerle irtibata geçmesini sağlamasını istedi. Bu konuyla ilgili Katar'dan şu an için bir açıklama yapılmadı. Ancak Katar yönetimi söz konusu tarihte, yani 2 Mart tarihinde İran'a ait 2 Su-24 savaş uçağını düşürdüğünü kabul etmişti.
1: Ekber, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum. Tahran'dan Ekber Karabağ paylaştı son bilgileri. Şimdi Adana'dan bir görüntü. Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş bir tarlaya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tonlarca karpuz dökülüyor. Karpuzların yanında mandalina ve portakalların da bulunduğu görülüyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur, güneş altında çürümeye terk edilen o anları, o meyveleri yerinde görüntüledi. Bir izleyelim.
2: Tonlarca karpuz israf edildi. Görüntüler tepkiye neden oldu.
3: Sineği var, pisliği var, her şeyi var. Buram herhalde ya. Dökmeye hakkı yok ki.
4: Adana'nın Yüreğir ilçesinde boş bir tarla. Ancak o boş tarlada görmüş olduğunuz gibi öbek öbek, yani tonlarca dökülmüş karpuz var. Elbette karpuzların kim ya da kimler tarafından döktüğü bilinmiyor.
5: Satamayınca malı getiriyorlar. Ondan sonra pislikler buraya döküyorlar. Bura mera alanı diye. Sonuçta bura mera alanı diye. Sonuçta yani halkın yeri. Bura mal otlatma yeri. İnsana pislik dökme yeri değil.
4: Boş tarlaya karpuzlar etap etap farklı tarihlerde getirildi. Çünkü işte o bölümdeki karpuzlar artık güneşin etkisiyle erimeye başlarken işte hemen önümdeki karpuzlar ise hala tazeliğini koruyor.
5: Karşı taraf bahçe, yan taraf bahçe, orası bahçe, burada sinek yapıyor, pislik yapıyor. Bu sinekler bu bahçelere konuyor. İnsanları rahatsız ediyor. Burada sivrisinek üredim, yan taraftaki mahalle var, mahalleye gidiyor. Bunları insanlara dağıtabilirler. Yani hem hayra girirler hem o pislikten kurtulurduk. Pislik olmazdı. Yani böyle bir şey, yani insan vicdanı sızlıyor. Çevreye zarar, hem insanların kesesine, devletin kesesine zarar.
2: Tarlanın farklı bölümlerinde de benzer manzaraların bulunması israfın boyutunu gözler önüne seriyor.
5: İnsanlar buna muhtaç bırakıp yüksek fiyata, fahiş fiyata mal satmak. Yani yoksa yani ülkemizin mandalinası olsun, limon olsun, narinciyesi olsun, karpuzu olsun, sebzesi olsun, yine her yeri yeter. Aşırı derecelerimize mahsulümüz var. Ama ne yapıyorlar? İçinden yeterince alıyorlar. Gerisini getirip gördüğünüz gibi sonuç bu.
2: Karpuzların kim ya da kimler tarafından bırakıldığı ise merak konusu.
5: Bu bir vicdansızlıktır. Bu bir hırsızlıktır. Yani. Şu karpuzları bir yerde bulamazsınız. Yani ben bunu gördüm, şu anda şok oldum.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Karabük'te buğday hasadında açıklama yapıyor. Hemen dönelim.
6: Başka bir sebepti ama benzerlik olarak bir şey fark etmiyor. Dolayısıyla ben buradan sizlerin nezdinde Türkiye'nin her tarafındaki üreticilerimize özellikle istirham ediyorum. Lütfen anız yakmayın. Hasat devam ediyor. Bu konuda hakikaten çok büyük ilerleme kat ettik. Hasat yapılırken çıkabilecek herhangi bir kıvılcıma anında müdahale ettik. İşte su depolarıyla beraber gittiler üreticilerimiz. Bu noktada da müteşekkirim. Ama bu anız yakma konusunu artık bu ülkenin...
7: Yani hali hazırda anız tarladayken sürdüğünüzde buraya yapılan ekimlerin çok daha verimli olduğunu ifade ediyorlar zaten. Bunun nasıl olduğuna dair merakı olan varsa... Bizim il ilçe tarım müdürlüklerimize başvursunlar, ancak biz gelmelerini beklemeyeceğiz elbette. Bugünden itibaren hasat biten yerlerde arkadaşlarımız, il ve ilçe tarım müdürlüklerindeki arkadaşlarımız üreticilerimize anıza ekmenin ne olduğunu, faydasını anlatacaklar inşallah. Ben bu noktada tekrar hayırlı bereketli olsun diliyorum. İnşallah bu sene olduğu gibi önümüzdeki sene de bol bereketli bir yıl geçiririz. Hem ülkemiz, hem milletimiz, hem çiftçimiz hep birlikte kazanmış olur diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Hayırlı uğurlu.
1: Karabük'te buğday asadında açıklamalar yaptı Tarım Orman Bakanı ve bir kez daha yangınlarının önüne geçmek için bir çağrı yaptı, anız yakmayın diye. O açıklamaları taşıdık ekrana. Şimdi son zamanlarda bu keşfet, Google'ın özellikle keşfet algoritmasındaki değişikliklerle birlikte haber sitelerinin görünürlüğü konusunda yeni soru işaretleri var. Bazı haber siteleri görünürlüklerinin azaldığını belirtiyor. Akıllarda bir soru var. Keşfette bir çifte standart mı uygulanıyor? Bu konuyu uzmanına sorduk.
8: Google'ın keşfet algoritmasındaki büyük oyunu deşifre oldu. Son dönemde yapılan çekirdek güncellemesi sonrasında bazı özgün haberler keşfet akışında daha az görünür hale geldi.
9: Manipülatif içerikler, dezenformatif içeriklerin ön plana çıktığını görüyoruz. Bu ne sağlıyor? Vatandaşın doğru bilgi ve habere ulaşmasına engel oluyor.
10: Haksız rekabetin bu kadar acımasız bir örneği daha olabilir mi?
9: Bu özellikle bize manipülatif haberler, nerede işte devlet düşmanlığını yayan haber varsa, nerede kutuplaştırıcı içerik varsa orada üst sıraya çıkarttığını görüyoruz. Bu artık ciddi bir şüphe oluşturmaya başlamıştır.
8: Google'ın yapay zeka destekli özelliği kullanıcıya arama sonuçlarının üzerinde yapay zeka tarafından hazırlanan özetler sunuyor.
10: İşi gücü yıkıcı muhalefet olmak olan bir sürü örgüt, kuruluş, dernek bizlerin yerini aldı Google'da. Ne yapıyor onlar? Şiddeti teşvik eden diziler, filmler, haberler, örneklemeler ile toplumun ayarıyla oynuyorlar.
9: Çifte standardı oluşturuyor ve gerçek manada, örnek verelim, güvenilir, doğrulanmış haberi sunan, kaynağı belirli haberler üreten gazetelerin daha çok haber sitelerini ikinci sayfalara, üçüncü sayfalara göndermiş oluyor ve kaynağı belirsiz.
10: Asıl kaynağı benim ama benim üzerimden insanlara efendim servis yapıyorlar. Benim sayemde bu haber siteleri, sözlü siteler para kazanıyorlar. Yani haksız rekabetin bu kadar acımasız bir örneği daha olabilir mi?
8: Özellikle terörsüz Türkiye, milli savunma, yerli ve milli projelerin yer aldığı ana gündem başlıkları keşfette yer almıyor. Üstelik ana akım medyanın başka haber başlıkları da keşfette hak ettiği yeri bulamazken, tanınırlığı olmayan sitelerse ön sıralarda yer alıyor.
9: Öyle haberler sunuyorlar ki sizin önünüze öyle son dakika gelişme çıkartıyorlar. Hep olumsuz, hep kötü haberler, hep devlet aleyhine haberler ve hatta bazen örgütleri övücü haberleri görüyorsunuz.
10: Amaç belli zaten. Kimsenin bundan bir şüphesi yok. Burada vatanperver, vatanını, milletini düşünen, gözeten milli medyayı tamamen gözden ırak hale getirdiler.
9: O içeriği neye göre aldın? O içerik neye göre doğrulandı? Sen niye A sitesinden aldın da B sitesinden almadın? İşte bu da bir çifte standart oluşturmuş oluyor.
8: Dijital medyada denetim ve şeffaflık tartışmaları sürerken, içeriği üreten yerli medya kuruluşlarıyla küresel teknoloji şirketleri arasındaki dengesizlik de gündemde. Yerli medya kuruluşları gazetecilik faaliyetlerine ve içerik üretimine yatırım yapıyor. Ancak dijital reklam gelirlerinin önemli bir bölümünün küresel teknoloji şirketlerine yönelmesi medya ekonomisindeki dengeleri değiştiriyor.
9: İnternet erişilmez bir alan değil, kontrol edilmez bir alan değil. İnternet de istendiği takdirde denetlenebilir.
10: Dijital telif yasasının bir an önce çıkarılması lazım. Bu bir. İkincisi, Google gibi bu ülkenin geleceğini ipotek altına almaya çalışan, kasıtlı yayın yapan, algoritmalarını buna göre yönlendiren, düzenleyen kuruluşlarında önünün alınması lazım yasalarla.
9: İvedilikle dijital ortama sıkı ve ciddi bir denetim şart. Algoritmalar şeffaf olmalı. Arama motorlarına yönelik gerekli adımlar atılmalı. Şu an dünyada da bu çalışmaların var olduğunu görüyoruz. Aksi takdirde bu milli bir güvenlik sorunu haline gelecek. İnsanları kutuplaştıracak. Özellikle çocuklar, gençleri zehirleyecek ve kendi değerlerine, milli değerlerine, manevi değerlerine yabancılaşmış ve tamamen pasifize edilmiş bir nesil yetişecek. Bu da ülkemiz açısından artık tehlike çanlarının çaldığını açık ve net bir şekilde göz önüne seren bir durum olarak karşımıza çıkıyor.
8: Tüm bu gelişmeler dijital yayıncılıkta şeffaflık, öngörülebilirlik ve eşit rekabet

0: rekabet koşulları tartışmasını gündeme getirdi. Google'dansa söz konusu değişikliklere ilişkin henüz bir açıklama yok.
1: Efendim, uzun zaman sonra Çin'den panda haberi. Çok güzel görüntüler var. Hong Kong'da doğan ilk pandalar 2 yaşına bastılar. Dev ikiz pandalar bambularını ve buzdan yapılmış pastalarını yediler. Eğlenmeyi de ihmal etmediler. Hong Kong'luların da ikiz pandalara ilgisi büyüktü.
0: İştahla bambularını yediler. Keyifle oynadılar. İkiz pandalar ziyaretçi akınına uğradı. Jia Jia ve Dede 2 yaşına bastı. Dev ikizlere doğum gününde de ilgi yoğundu. Yüzlerce Hong Konglu pandaları görmek için toplandı.
2: Çok mutluyum çünkü ikisi de Hong Kong'da doğdu ve onların bebekliklerini hatırlıyorum. Ne kadar büyüdüklerini görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım mutlu bir şekilde büyümeye devam ederler.
0: Bir yandan ihtişamla bambularını yiyen panda kardeşler, diğer yandan eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kutlamada pandalar için hazırlanan buzdan bir doğum günü pastası da vardı. Hong Konglular doğum günü için ikiz pandalara özel hazırladıkları hatıra eşyaları ve hediyeliklerini de yanında getirdi. Doğum günü kutlamasına anneleri Ying Ying de katıldı. Bu nadir görülen bir buluşma oldu. Çünkü dev panda yavruları genellikle 3 yaş civarında annelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. 3 pandayı bir arada görmek ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdı.
1: Bu da güzellik yarışmasının tam tersi bir yarışma. Amerika, Kaliforniya'da dünyanın en çirkin köpeği yarışması düzenlendi. Birbirinden farklı sıra dışı köpekler yarışı organizasyonda. Birinciliği pak cinsi bir köpeğe verdiler.
0: Patili dostlar bu kez en güzel olmak için değil, en çirkin olmak için yarıştı. Podyuma çıkan köpekler arasında birinci seçilen dünyanın en çirkini unvanını aldı.
2: Dünyanın her yerinde sahiplenin, satın almayın. Köpeklerimiz belki mükemmel değil, belki yaşlılar, belki de hastalar ama size çok sevgi veriyorlar.
0: ABD'nin Kaliforniya eyaleti güzellik algısını alt üst eden bir yarışmaya sahne oldu. Birbirinden sıra dışı köpekler dünyanın en çirkin köpeği yarışmasında şampiyon olmak için yarıştı. Etkinlik hem evcil hayvanlar hem de sahipleri için renkli anlara sahne oldu.
3: 14 yıldır besliyorum ve size şunu söyleyeyim. Bence bu köpek gerçekten özel. Bence bazı köpekler insanlara bir şeyler öğretmek için dünyaya geliyorlar ve bence Scooter da o öğretmenlerden biri. İnsanlara şefkat, sabır ve hoşgörü öğretiyor.
0: Yarışmada birinciliğin sahibi Jenny Liu adlı pak cinsi köpek oldu. Patili dost en çirkin köpek unvanının yanı sıra büyük bir kupayı da evine götürdü. İkinciliği kendine özgü görünümüyle dikkat çeken Pinky, üçüncülüğü ise Otto kaptı.
2: Dürüst olmak gerekirse Otto'nun dereceye girme şansının yüksek olduğunu düşünüyorduk. Gerçekten de çok farklı bir görünümü var. Bazı insanlar ve köpekler çift taraflı yarık dudak ve yarık damakla doğarlar ve nadiren hayatta kalırlar. O imkansızlıkları yendi.
1: Dünyanın ünlü lezzet rehberi Taste Atlas'ın zaman zaman yaptığı çalışmaların sonuçlarını paylaşıyoruz. Bu kez dünyanın en iyi sarımsaklarını sıraladı Taste Atlas ve listenin 3. sırasında Kastamonu'nun coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı yer aldı.

0: Dünyanın en iyi sarımsakları arasında Kastamonu'dan bir lezzet. Taşköprü sarımsağı Taste Atlas'ın dünya sıralamasında 3. oldu.
1: Dünyaca ünlü lezzet rehberi, dünyada öne çıkan lezzetlerden sarımsağı ele aldı. Türkiye'den iki ilimiz sarımsakta 3. ve 5. sırayı paylaştı.
2: Taşköprü sarımsağı artık dünyaca da tanınan, takip edilen bir ürün halinde. Yapılan bir araştırmada değerlendirme kuruluşu tarafından da dünyada 3. sırada değerlendirildi. Türkiye'de de 1. sırada.
3: Taşköprü sarımsağımız Şubat ayında ekime başlıyor. Bu bir ay içinde tamamlanıyor. Tek tek diş el emeği. Kadınlarımız tek tek dikiyor bunu.
0: Taşköprü sarımsağı keskin kokusu ve kendine özgü aromasıyla diğer sarımsak çeşitlerinden ayrılıyor.
2: Taşköprü sarımsağının en önemli özelliği bana göre de, genel bilim insanlarına göre de, selenyum oranının yüksek olması. Bu çok kıymetli. Tat olarak, aroma olarak zaten çok zengin.
1: Yapılan araştırmada en lezzetli sarımsaklar arasında yer alan Kastamonu Taşköprü sarımsağının dişli olması ve sarımsak dişlerinin mor renkte olması ve ağza aldığında o acıyı bırakması en önemli lezzetler arasında yer aldı.
4: Sarımsağı aşağı yukarı her yemeğimize katmaya çalışıyoruz. Özelliği keskin aroması ve insanlarımıza çok faydalı olması.
5: Ayrıca içerisindeki sarımsağı has besin maddeleri yönünden de çok zengin olduğu için pazar payının çok iyi olduğu, insanların da tüketmekten zevk aldığı bir üründür.
6: İstanbul'da yaz aylarında yine barajlarda doluluk oranlarında azalma var. Son açıklanan verilere göre baraj doluluk oranları %50'nin altına gerilemiş durumda. Son bilgileri Ahmet Nazif Ural anlatacak.
7: Barajlar can suyumuzda şu an için doluluk oranının %50'nin altına düşmüş olduğunu söylemekle başlayalım. Bu nasıl bir durum ve bize aslında önümüzdeki aylar içerisinde neyi beklememizi gösteriyor? Bunun detaylarını konuşalım. Bir yandan da kameraman arkadaşım Niyazi Kurt sizlere Ali Bey Barajı'nı aktarsın. An itibariyle İstanbul'daki barajlardaki doluluk oranı %49,54 ve son 14 gün içerisindeki doluluk oranları ise %54,02'den %49,54'e kadar gerilemiş halde, yani yaklaşık olarak %4,5-5'lik bir düşüş söz konusu. Bu elbette özellikle önümüzdeki aylar içerisinde, kış aylarında bu düşüşün etkisini daha net hissedeceğiz anlamına geliyor. Bunun altını çizmiş olalım. Çünkü kış aylarında yine nitekim eğer ki geçen yıl olduğu gibi bir yağışsız dönem olma ihtimalinde barajlardaki suyun azlığı yine çok büyük bir tehdit oluşturabilir. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu sebeple tasarruf oldukça önemli. Şimdi barajlardan bahsedelim. Barajlardaki doluluk oranından bahsedelim. Şu an için en dolu barajın Elmalı Barajı olduğunu belirtelim ve bir yandan da İstanbul'da şu an için en fazla mevcut su miktarının dağıldığı nokta olan Ömerli Barajı'ndaki doluluk oranı ise %70,51. Darlık Barajı'nda %67,38, Serkos'ta %41,79 ve bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı %48 an itibariyle. Büyükçekmece'ye baktığımızda %34,71, Sazlıdere %28,06, Israncalar %34,09, Kazandere'de %22,2, Papuçdere'de ise %16,27'lik bir doluluk oranı söz konusu. Buradan aslında anlaşılacak noktalardan birisi şu: an itibariyle barajlardan, yani bu 10 barajdan 6'sında doluluk oranı %50'nin altına inmiş halde ve toplam doluluk oranında %49,54, günden güne azalan bir baraj doluluk oranı var diyebiliriz. Bunun altını çizmiş olalım. Elbette önümüzdeki aylar için yine uzmanlar sıcak geçeceğini belirtiyor. Özellikle Eylül ve Ekim aylarında sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde geçme ihtimali var ve eğer ki yağışsız da geçtiği takdirde bu dönemlerin barajlarımızda olan su için bu çok ciddi bir tehdit olabilir. Bunu da tekrar altını çizmiş olalım. Su tasarrufunu bir kez daha hatırlatalım ve sözü yeniden size bırakalım.
6: Ahmet Nazif Ural anlattı ayrıntıları. Şimdi Van Gölü'ne gideceğiz. Van Gölü'nün mavi bayraklı plajı yaz sıcaklarında ilgi görüyor. Gölün sodalı suyu da göle girenlerin saçlarını sarartıyor. Ayrıntıları Nazlı Timur anlatacak.
8: Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Molakasın mahallesinde Mavi Bayraklı Halk Plajı'ndayız. Tabii hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar Van Gölü'ne akın etti. Aileleriyle ve çocuklarıyla birlikte Van Gölü'nün eşsiz güzelliğini tadarken bir taraftan da serinlemeye devam ediyor. Orhan Han şimdi ekranlara yansıtacak buradaki güzel görüntüleri hemen aktarmak istiyoruz. Şöyle şunu belirtelim, neden mavi bayrak aldı? Önce onu değinmek istiyorum. Çevre eğitimi, bilgilendirme, yüzme ve suyun kalitesi, çevre yönetimi, güvenlik ve hizmetler olmak üzere

0: tanesi ekranlarda da görüyorsunuz. Yine vatandaşlar çadırlarıyla gerek hemen sol tarafı gösterecek olursaksa burada da yine çadırlar gördüğünüz gibi sıralı bir şekilde dizili. Vatandaşlar bu anın tadını çıkarmaya devam ediyor. Gerek il dışından gerekse il içinden yoğun ilgi görüyor. Van'ın birçok noktası. Burası tabii Van Gölü diyoruz ama burası çok büyük Van Gölü'nden ziyade burası deniz olarak tabii söyleniyor. Hemen görüyorsunuz ekranlarda vatandaşlar bu sıcak havanın 35 derece şu an hava sıcaklığı ve bu sıcak havada vatandaşlar Van Gölü'nün eşsiz tadını çıkarıyor diyebiliriz. Tabii az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi saç kararmasından bahsettik. Van Gölü'nün suyunun sodalı ve şifalı olması nedeniyle de buradaki çocuklar ve gençler bu sodalı suya girdikten sonra saçları da bir sararma oluyor. Bunu daha önce de tabii ekranlara yansıtmıştık. O yüzden saçlarının sararmasını ve doğal bir görüntü isteyen vatandaşlar Van Gölü'ne girerek burada saçlarının sararmasını istiyor ve sık sık Van Gölü'ne giriyor. Evet, ekranlara yansıttık. Van'da vatandaşlar Van Gölü'ne girerek hem serinliyor hem de sıcak havaların tadını çıkarıyor deyip sözü Van'dan size bırakalım.
1: Şimdi Çin'den bir görüntü. Çin'de ilginç bir hava aracı geliştirildi. Bir kişiyi taşıyabilen ve üzerinde ayakta durularak kontrol edilebilen drone testleri başarıyla geçmesi halinde geleceğin artık uçan motosikleti olacak.
2: Belki geleceğin hava aracı olacak. Belki de tarım, ulaşım ya da sanayi sektörlerinde kullanılacak. Drone teknolojisi her geçen gün daha da şaşırtıyor. Bu kez motosiklet gibi düşünebileceğimiz tek kullanıcılı bir araç sahneye çıktı. Hangzhou kentinde ultra hafif özelliğiyle tanıtılan bir insanlı hava aracı denendi. Saatte 36 kilometre hıza ulaşabilen araç ayakta durarak kullanılabiliyor. Yerden 4 ila 5 metre yükselebilen araç 4 büyük pervane ile havalanıyor. Özel bir uçuş kontrol sistemi bulunan araç arıza halinde güvenliği de sağlayabiliyor. Çarpma anında hava yastığı açılabiliyor. Sürücü içinse paraşüt bulunuyor. Şimdilik deneme aşamasında olan sürücülü drone gelecekte hayatımızın vazgeçilmezi olmaya aday.
1: Yine Çin, yine robotlar. Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları için artık geri sayım başladı. Yarışmalara bu sene 2000'den fazla robot katılıyor. İnsansı robotlar büyük etkinlik öncesi antrenmana çıktılar. Kimi birbirleriyle maç yaptı, kimi masa tenisi oynadı.
2: Düştüler, kalktılar. Birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansı Robot Oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansı robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
3: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
2: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansı robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kim ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
3: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
2: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
3: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.
1: İstanbul Fatih'te otomobil sürücüsüyle motosikletli kurye arasında yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kuryeye tokat attı.
2: Önce tokat attı, sonra tehdit etti. Trafikteki kavganın faturası ise

0: ağır oldu.
1: Oha! Kime vurdun? Lan kime vurdun?
0: Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. Seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosikletli kurye arasında yol verme tartışması çıktı. Aracından inen öfkeli sürücü kuryenin üzerine yürüdü, tansiyon giderek yükseldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü kuryenin yüzüne tokat atarak saldırdı. Yaşanan arbede sırasında seni öldürürüm şeklindeki tehditler havada uçuştu.
2: Oğlum bak ben cinak yeterim ha.
0: Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu.
3: O bekle vallahi polise veriyorum şimdi. Gel gel sen bana çıktın geldin bana yumruk attın değil mi? Tamam.
0: Görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Araç sürücüsü kısa sürede gözaltına alındı. Saldırgana 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti ve aracına da 60 günlüğüne el konuldu.
4: Ankara Beypazarı'nda çörek otu eken çiftçilerin yüzü hasat zamanında güldü. Zira artan yağışlar sonrası verimde artış var.
5: Peygamber Efendimizin dediği gibi ölümden başka her derde deva olan çörek otu.
6: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı sürüyor. Çiftçiler hasattan oldukça memnun. Üreticiler yağ için yetiştirilen çörek otuna ilginin her geçen yıl arttığını söylüyor.
5: Ankara Beypazarı Oymaç köyünde ilk defa ektik. Yaklaşık 800 dönüm araziyi ektik. Bu pastalara, çöreklere attığımız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor.
6: Geçen yıl ilk defa 5-10 dönümlük bir deneme alanı ekim yapıldı. Bu sene o rakam 800 dönüme çıkarıldı. Bu sene etkisini gösteren yağışlarsa çiftçinin yüzünü güldürdü.
5: 3 gündür biçim yapıyoruz. Şu an muhtemelen benim tahminime göre ortalama verimi 100 kilo diye tahmin ediyorum. Bir de çörek otunun şöyle bir özelliği var. Bulunduğumuz rakım yaklaşık 1000 metre falan şu an bizim burası. Çörek otu yüksek rakımı seven bir bitki.
6: Yüksek rakımı seven çörek otunda hedef gelecek yıl ekim alanını 10 bin dönüme çıkarmak.
5: Seneye benim tahminim bu bölgede 800 dönüm ektik. Yani 5000 ile 10 bin dönüm arasında muhtemelen bir ekiliş olacak diye tahmin ediyoruz burada.
4: Türkiye'de yoğurt binlerce yıllık köklü bir geçmişe sahip ve Türk mutfağının da en temel besin kaynaklarından biri. Yapılışı da bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Ekiplerimiz şehir şehir gezerek çeşit çeşit yoğurdun üretim sürecini görüntülediler.
7: Denizli'nin o meşhur yanık yoğurdunun serüveni yolculuğu işte tam da burada başlıyor. Koyun sütü yaklaşık 2 saat boyunca odun ateşinde kaynatılıyor.
8: Yoğurt koydum dolaba elleri
9: vay. Yanık kokulu koyun yoğurdu bildiğimiz üzere bakır kazanlarda dibinin tutturulmasıyla 2 saat boyunca yüksek ateşte, odun ateşinde, özellikle odun ateşinde pişirilmesinden meydana geliyor.
7: Denizli'nin yanık yoğurdunun bir başka özelliği daha var değil mi
10: Hüseyin abi? Nedir bu özellik?
9: Bu yanık koyun yoğurdumuzun kuru maddesi yüksek olduğu için inek yoğurdu gibi benzemez. Bu ters çevirsek dahi dökülmez. Böyle bir özelliği
10: çevirelim.
9: Şu şekilde.
10: Çevirdik yoğurdu.
9: Hiçbir şekilde suyu vesairesi akmadı.

0: bulunduğumuz bölge Tokat'ın 7 verimli ovasından biri olan Kazova. Kazova kadim topraklar diye adlandırıyorum. Tarihi İpek Yolu'na bile ev sahipliği yapmış bir yer. Kanda yoğurdu %60'ı kalsiyum, %40'ı protein, çok az da kolesterol içeren harika bir besin. Manda sütü yapısı itibariyle diğer hayvan gruplarının sütüne göre çok çok daha yağlı bir süt.
1: Malatya yoğurdunun kendine has çok farklı özellikleri var. Özellikle kırsalda yapılan yoğurt daha katı olur, kaymağı kalın olur, biraz daha şey.

0: Malatya'da yoğurt sofrada eksik olmaz.
1: Evet, aynen öyle.
0: Hemen hemen her sofrada vardır. Evet. Nerelerde kullanılıyor mesela?
1: Yoğurt sabah kahvaltıda olsun, yemeklerin yanında olsun, ayran olarak kullanılır, çorba olarak kullanılır, yemek olarak kullanılır. Yani kullanılacak şey o kadar...
0: Malatya mutfağının aslında baş aktörlerinden
1: biridir, evet, yoğurdu.
0: Evet.
1: Bu şekilde kullanmıyoruz. Evet.

0: un, yoğurdu.
1: Un da var.
0: Ha, evet. Yoğurt kıvam alsın diye. İki kaşık un koyduktan sonra biraz tuz, nanesi.
1: Bunu böyle karıştırdım. Yoğurtla tarhananın buluşması.
0: Hamur mayası. Böyle mayalı hamur şey yaparlar. Şöyle mayayı da.
1: İçine bu mayalı hamur da giriyor.
0: Evet, aynen.
1: Malatya tarhana çorbasının tarhanası bu şekilde güneşte kurumaya bırakılıyor.
0: Tekrar bunu kışın ıslatıyoruz geceden. Isladıktan sonra sabaha güzel ocağa koyup kaynıyor. Bir yarım saat falan piştikten sonra sonra nane.
1: Üzerine de sosu.
0: Evet.
1: Nane ve yağ mı? Tereyağı mı?
0: Tereyağı ile nane olmazsa olmazıdır.
1: Evet, servise hazır. Evet, işte Malatya yoğurdundan yapılan yemeklere, çorbalara sadece bir örnekti tarhana çorbası. Malatya yoğurduna şöyle bir bakıldığında aslında diğer bölgelerden ayıran özelliklerin olduğunda net bir şekilde göreceğiz. Kaymağı kalın olur, çok ekşimsi olmaz aslında yoğurdu, öyle değil mi Asya Hanım?
0: Evet.
2: Lezzetlerinden olan Van usulü yoğurt nasıl yapılıyor? Şimdi ekranlara yansıtacağız.

0: Sütümüzü yaklaşık bir saat boyunca kısık ateşte kaynattıktan sonra 5 dakika dinlemeye alıyoruz. Ondan sonra 1 saatlik bir mayalama işleminden sonra 4 saat bekletip ondan sonra artı 2 dolabımıza koyuyoruz. Soğukta kalıyor. 2 gün sonra muazzam, harika, güzel bir yoğurt elde ediyoruz efendim. Aşırın. Bahçesaray'a ait Bahçesaray Karakovan balığı ve Bahçesaray'ın ata tohumu cevizleriyle yaptığımız bir tatlı. Yoğurdun ekşiliğiyle balın tatlılığı bir araya gelince yazın çok fresh, güzel bir tatlı haline dönüşebiliyor.
1: Van'a giderim Van'a, haber saldım her yana. Yarim senin yüzünden oldum deli divana.
2: Bu çorba sürekli müşteriye sunduğunuz çorba nasıl yapılıyor?
0: Bu etli ayran aşı çorbamız. Öncelikle biz tabii yoğurdumuzu hem tüketiyoruz hem yoğurdumuzla çorbamızı yapıyoruz.
2: Enfes. Gerçekten bana gelenlerin mutlaka bu çorbayı tatması lazım.

0: Haber'de bu akşam. Gündemin sıcak başlıkları.
1: Türkiye'ye ilişkin hem dış politikaya ilişkin pek çok soru var. Bazı iddialar var, önemli başlıklar var. Hepsini konuşacağız.
2: Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası'nın konukları gazeteci Doktor Murat Özer, emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla,

0: Sabah gazetesi dış haberler müdürü Mercan Tutar. Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş. Satır arası bu akşam 20.50'de A Haber'de.
1: A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Ticaret Bakanlığı, dış ticaret işlemlerine yönelik denetimlerin 7 aylık bilançosunu açıkladı. Sonradan ve ikincil kontroller sonucunda 8,9 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlendi. Tutar, geçen yılın aynı dönemine göre %29 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
7: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş. Anahtar
8: teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz. Anahtar teslim mutluluk.
9: Kerem abi.
10: Hayrola çocuklar?
9: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
11: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
10: Turkcell çözüm gücü.
12: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
10: Turkcell çözüm gücü.
9: Vallahi bravo Turkcell'e.
10: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
13: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü. Turkcell'le bağlan
1: hayata. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
3: seninle. DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Haber Radyo, haberin radyosu.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Tekrar hoş geldiniz. Ajans hafta sonunun son saatinde sıcak başlıkları anlatmaya devam ediyoruz. Önce Orta Doğu'daki sıcak duruma bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri dev uçak gemisi Abraham Lincoln'un yerine George Washington'ın sahaya sevk edileceğini söylüyor. Ancak bu hamlenin arkasında sadece bir askeri strateji değil, bir insani kriz de var. Amerikan basınından sızan bilgilere göre aylardır sıcak bölgede olan Lincoln personelinin psikolojisinin tamamen çöktüğü iddia edildi. Ayrıntılara bakalım.
6: Bir uçak gemisi geliyor, diğeri ülkesine dönüyor. ABD Savaş Bakanlığı Orta Doğu'da nöbet değişikliği için düğmeye mi basıyor? ABD-İran arasındaki çatışmalar duraksadı, ateşkesi uzatıldı. Fakat Amerikan donanmasının Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor.
7: Hürmüz Boğazı şu an açık. Bakın, şu anda Hürmüz'ün kontrolü sadece Amerika Birleşik Devletleri donanmasında. Kusursuz bir ablukamız var, çelik bir duvar ve içeri girmesini istediğimiz insanları alıyoruz.
6: Bu kapsamda 250 gündür bölgede görev yapan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yerine USS George Washington'ın Orta Doğu'ya gönderileceği öne sürüldü. Haberde USS Abraham Lincoln'un gerekli bakımlarının yapılması üzerine ABD'ye döneceği belirtildi. Hali hazırda Pasifik'te görev yapan USS George Washington'ın ise yakın zamanda rotasını bölgeye çevirmesi bekleniyor. Söz konusu iddianın USS Abraham Lincoln'un 8 aydan fazla süredir görev yapan askerlerin psikolojik bunalım yaşadığı iddiasının ardından gelmesi ise kafaları karıştırdı. Geçtiğimiz günlerde ABD basını donanma mensuplarının artık intihar etme noktasına geldiğini yazmıştı. Asker ailelerine dayandırılan haberde duşların küflü, suların kesik, çamaşırhanelerin haftalardır çalışmadığı öne sürüldü. Gıda ve kişisel bakım tedarikinde ise sorunların baş gösterdiği iddia edildi. Söz konusu iddialara bazı senatörler tepki gösterse de ABD Savaş Bakanlığı bu durumu yalanlamıştı.
5: Ve müzakere merak ediliyor çünkü dünya enerji piyasalarını ve ticareti de derinden sarsıyor bu savaş. Dünya iki tarafında ne zaman masaya oturacağını soruyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan yeni bir açıklama var. Arakçı henüz müzakereye ilişkin bir karar almadık dedi.
8: Enerji fiyatları yükseldi. Enflasyon baskıları artıyor. Küresel tedarik zincirleri sekteye uğruyor. ABD'nin İsrail'le birlikte İran'a karşı başlattığı savaş bitti ama gerilim sürüyor. Washington ve Tahran cephesinden sert açıklamalar gelmeye devam ederken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı konuştu. ABD mutabakatı ihlal etti dedi.
9: Hatemeye cengi.
10: İslamabad mutabakatında savaşın sonu ilan edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri mutabakatı ihlal etti ve çatışmalar yeniden başladı. Ancak şimdi uzatılması gereken bir ateşkesimiz yok. Kendimizi yeni bir durumda bulduk.
8: Arakçı ABD ile müzakere konusunda henüz bir karar alınmadığını da söyledi.
10: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle

0: temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
1: Arakçı, ABD ile müzakerenin Hürmüz Boğazı'ndan ayrı olduğunu söyledi.
0: Hürmüz Boğazı, İran ve Umman uzmanları arasında yürütülen teknik bir görevdir. Ancak müzakerenin ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasının iki ayrı konu olduğunu vurgulamak istiyorum. Biri deniz rotasının belirlenmesiyle ilgili teknik bir müzakeredir. Bu rota belirlendikten sonra Boğaz'ın yeniden açılıp açılmayacağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyması gereken diğer koşulların yerine getirilmesine bağlıdır.
1: Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, savaş sonrası ülkede ekonomik sorunların ağırlaştığını söyledi. Pezeşkiyan, ABD'nin deniz ablukasından söz etmeden ithal ürünlerin ülkeye girişinde zorluklar yaşadıklarını ifade etti. İran Cumhurbaşkanı, devlet gelirlerindeki düşüşe de dikkat çekerek, "Bizim gelirimiz de azaldı, eskiden petrol satıyorduk, şimdi satamıyoruz" ifadesini kullandı.
2: Sıcak bir gelişme, İran Genelkurmay Başkanlığı savaş sırasında kendilerine ait iki savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Olayın ardından İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığı iddia ediliyor. Amerika-İsrail'i İran savaşına ilişkin yeni bir gelişme ortaya çıktı. İran tarafı yaklaşık 6 ay önce Tahran'a ait 2 adet Su-24 tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisini kamuoyuyla paylaştı. İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada uçaklarda bulunan 4 pilottan 3'ünün fırlatma koltuğuyla atladığı ve Katar tarafından esir alındığı iddia edildi. Bir pilotun hayatını kaybettiği açıklandı. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında yaşandığını iddia ediyor. Tahran yönetiminin Cevaz Salihi, Abdülmecit Deştiyan ve İmran Behrushiyan'ın 3 tutsak pilotun diplomatik girişimlerde bulunduğu ve serbest bırakılmalarının da talep edildiği söylendi. Olay hakkında Kızıl Aç Komitesi'nin üst düzey yetkilileriyle görüşüldüğü ancak Katar'dan olumlu bir geri dönüş alınmadığı bilgisi paylaşıldı. Katar'dansa konuya dair bir açıklama yok. Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afetin ardından büyük bir yıkım yaşandı. İlk gelen bilgilere göre 38 kişi hayatını kaybetti.
1: Sabaha karşı olan deprem taş üstünde taş bırakmadı. Endonezya 7.7 ile sarsıldı. Yer yerinden oynadı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya güne büyük bir deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü ülkenin güneyindeki Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olan şiddetli sarsıntı yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. ...7,7 büyüklüğündeki depremi 5,6 ve 6,1'lik artçı sarsıntılar izledi. Binalar ve evler yıkıldı. Birçok noktada büyük hasar oluştu. Sarsıntıyla birlikte Endonezyalılar panikle kendilerini sokağa attı.
3: Deprem çok şiddetliydi. Ailemle birlikte evde dinleniyorduk. 13 kişiydik ve hepimiz kendimizi kurtarmak için dışarıya koştuk.
1: Depremde can kaybı artarken enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu öngörülüyor. Flores bölgesinin bağlı olduğu Doğu Nusa Tenggara eyaleti valisi, ölenlerin birçoğunun uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi. Afetin ardından halka hasar görmüş binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Endonezya itfaiyesi ve arama kurtarma birimleri sahada. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Denizin çekildiği anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı. Çok sayıda kişi de tsunami uyarısıyla birlikte motosikletlerle sahillerden adanın iç bölgelerine akın etti.
0: Hayatımda ilk defa böyle bir şey hissettim. Uyuyordum. Hala panik halindeyim.
1: Cep telefonu kameralarına yansıyan deprem anları afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Maumere limanında çekilen görüntülerde terminal binasından kopan beton parçalarının feribot bekleyenlerin üzerine düştüğü görüldü.

0: İsrail Başbakanı Netanyahu, İngiltere'yi nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti sözleriyle hedef aldı. İngiliz hükümetinden Netanyahu'ya tepki var.
1: Netanyahu, Gazze'deki katliamı unutturmak için yeni krizlere kapı aralıyor. İsrail Başbakanı'nın hedefinde bu kez İngiltere vardı.
2: Eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'ın oğlu Randolph Churchill, 1967'deki 6 gün savaşı sırasında İsrail'e ilişkin olumlu haberler yapmıştı. Şimdi bunu Britanya İslam Cumhuriyeti olarak adlandırılan yerde bulmaya çalışın bakalım. Birisi nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere İslam Cumhuriyeti olacağını söylemişti.
1: İngiliz hükümeti Netanyahu'nun bu ifadelerine tepki gösterdi. Hükümet sözcüsü açıklamanın tamamen kabul edilemez olduğunu ifade etti. İngiltere ile İsrail arasındaki ilişkiler özellikle yeni başbakan Andy Burnham'ın göreve gelmesiyle son aylarda daha fazla gerildi. Burnham, başbakanlık görevini devralmasından birkaç hafta önce İşçi Partisi'nin Gazze'deki katliama yönelik ilk tepkisi nedeniyle özür dilemişti. Burnham, partinin daha iyisini yapması gerektiğini söylemişti. Masum Filistinlilerin öldürülmesi kabul edilemez diyen Burnham, İngiltere'nin İsrail hükümeti üzerindeki baskıyı artırması gerektiğini vurgulamıştı.
0: Alihan Kuriş suç örgütüne ilişkin dosyanın önemli ayrıntılarına Sabah gazetesinden Halit Turan ulaştı. Kuriş'in yapı içinde Mehdi olarak görüldüğü ve buna insanların inandırılması için isminin ve doğum tarihinin değiştirildiği öğrenildi. FETÖ benzeri bir iletişim tercihlerinin olduğu da dikkat çekiyor. Ayrıntılara bir bakalım.
3: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
1: Dini bir cemaati para aklama merkezine dönüştürdü. Tabana kendini Mesih olarak gösterdi. Yakalanacağını anlayınca örgütün merkezini Almanya'ya taşıdı.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
1: Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, inkar cihattır talimatı ve Alihan Kuriş'in Mehdi iddiası savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasının detaylarına Sabah gazetesi haber müdürü Halit Turan ulaştı.
5: Örgütün gizli haberleşme yöntemleri.
1: Alihan Kuriş'in liderliğindeki Kuriş örgütünün FETÖ benzeri gizli yapılanması ve devlet organlarını devre dışı bırakmayı hedefleyen karanlık yöntemleri savcılık evraklarıyla gözler önüne serildi.
5: FETÖ'de Baylok uygulaması varsa Alihan Kuriş suç örgütünde de örgütün kapalı devre internet tabanlı bir internet uygulaması üzerinden örgütün tepe yönetimi tarafından birbirleriyle haberleştiği, haberleşmeleri bu şekilde sağladıkları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca bu örgüt yapılanmasının, suç örgütü yapılanmasının iller arasındaki haberleşmeyi de ulaklar aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Ulaklar ne yapıyor? Bir ilden bir ile örgütsel bir konuda bilgi gönderilecekse WhatsApp, Facebook ya da internet tabanlı uygulamalar, telefonlar kullanılmadan ulaklar aracılığıyla iletiyor.
1: Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının gizliliğe had safhada önem vererek devlete karşı paralel bir sistem kurduğu tespit edildi.
5: Örgütün şöyle bir talimatı var. Bir ulak aynı ile iki kez gitmeyecek. Ve ulaklar aynı araçları kullanmayacak. Bunu da neden yapıyorlar? Şunun için herhangi bir istihbarat takibinde, polis takibine yakalanmaması için, yani ulakların sürekli aynı kişilerin iller arasındaki trafiğinin tespit edilmemesi için suç örgütünün başvurduğu yöntemlerden en dikkat çekenlerinden birisi de bu.
1: 1959 yılında hayatını kaybeden Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde faaliyetlerine başlayan ve günümüzde liderliğini Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun oğlu olan Alihan Kuriş'in yönettiği yapılanmanın Kuriş döneminde büyük bir dönüşüme girdiği belirlendi. Savcılık evrakına göre Alihan Kuriş'in liderliğe gelmesiyle birlikte örgütte gizlilik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
5: Alihan Kuriş'in ismi ve doğum tarihiyle ilgili ciddi tespitler var. Alihan Kuriş tam ismini 3 kez değiştirdi.

0: değiştirmiş ve doğum tarihini de normalde 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen Hicri takvim 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 olarak tabanına bu şekilde lanse etmiş. Bunu neden yapmış? Ali Han Kureş kendisini yapılanma içerisinde Mehdi olarak ilan ediyor ve Peygamber Efendimizle sürekli istişareler yaptığını, görüşmeler yaptığını belirtiyor ve alınan kararların hiçbir şekilde bu yapılanma tarafından sorgulanmamasını sağlıyor. Bu da soruşturma kapsamında emniyetin ve istihbaratın elde ettiği bilgiler arasında yer alıyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.
1: Kureş'in resmi kayıtlarda Erhan Faruk olan adını 1989 yılında önce Ali Erhan, 2006 yılında ise Alihan olarak değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının Alihan Kureş'in kararlarını Peygamber Efendimiz'le görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.
2: DEM Parti 20 Eylül'de yapılması planlanan kongresini 6 Eylül'e çekti. Delegeler pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sandığa gidecekler. Peki kongre neden erkene çekildi? Ayrıntılarına bakalım.
3: 20 Eylül'de yapacağımızı duyurduğumuz olağan kongremizi öne alıyoruz. 6 Eylül'de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik.
1: DEM Parti 20 Eylül'de yapılması planlanan 5. olağan kongreyi öne çekti. Kongre 6 Eylül'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
3: DEM Parti için yeniden yapılanma dönemini de güçlendirecek bir hazırlık kongresi olacak.
1: T24'de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongrede isim değişikliği, yeni program ve eş genel başkanların değişeceği yönündeki beklentilerin hatırlatılması üzerine daha kapsamlı bir kongre planladıklarını ancak yasal zorunluluk nedeniyle 6 Eylül'deki kongrenin öne çekildiğini söyledi. Biz aslında çok daha kapsamlı, geniş bir kongre yapmayı düşünüyorduk. Ama süre dolmasından kaynaklı, ileride seçime girme yeterliliğini kaybetmemek için, o prosedürleri yerine getirmek için şu anda ilk etapta eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ama asıl o kongreyi hemen kongremizden sonra başlatacağız dedi. DEM Parti kongrenin ardından milli dayanışma yasasını anlatmak için sahaya inecek. Halk buluşmaları gerçekleştirilecek, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinecek. Yasanın sürece katkısı anlatılacak. Yeni döneme dair birlik ve beraberlik mesajları verilecek.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda sokakta yürüyen bir kişinin önünü kalabalık grup tarafından kesildiği görüntülerini vereceğiz şimdi. Şüphelilerden biri arkadaşlarının oyaladığı genci arkadan bıçakladı ve kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
1: Önce önünü kestiler. Arkadaşları oyalarken biri genci arkadan bıçakladı. Olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Sokakta yürüyen bir gencin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu sırada gruptan bir kişi arkadaşlarının oyaladığı gencin arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç bacağını kontrol etmeye çalışırken bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
2: Yine trafik magandalarının görüntüsü, bu kez adres Şanlıurfa. Bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürüyor ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret sayıyorlar ve önünü kesiyorlar. Acımasızca saldırıyorlar şüpheliler. Kafasına 8 dikiş atılıyor sürücünün ve burnu kırılıyor ve canını da bir markete sığınarak son anda kurtarıyor.
4: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
5: Yavaş gittiğim için darp edildim.
4: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından

0: çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
1: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
0: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
1: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
0: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
2: Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa bu yaz sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Analizlere göre sıcaklığın Avrupa Birliği'ne maliyetinin 180 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu aynı zamanda birlik için bir ekonomik durgunluk anlamına da geliyor.
3: Kuruyan nehirler, klimayla gelen yükselen elektrik faturaları, olumsuz etkilenen taşımacılık sektörü, aşırı sıcakların Avrupa'ya maliyeti ağır.
4: Termometrelerde 33 derece yazıyordu ama 38 gibi hissettiriyor. Rüzgar da yok ama işte buradayız.
3: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme grafiğini sıfırlama noktasına getirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin bu yıl 180 milyar euro kayıp yaşaması bekleniyor.
4: Bana kalırsa doğanın bize verdiği mesajı anlamalıyız. Tuna Nehri'nde 8 yıl sonra su seviyesi düşüklüğü bakımından yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
3: En ağır fatura iş gücü verimliliğinde. Çalışan başına üretim sıcak nedeniyle düştü. Özellikle açık alanlarda güneş altında çalışanlar olumsuz etkilendi. Gece uykusuzluğu ofis çalışanlarını vurdu. En büyük ekonomik darbeyi alan ülke Fransa. Büyüme tahmininde %1,4 puanlık bir kayıp bekleniyor. Bu da Fransa için yaklaşık %0,6'lık bir küçülme anlamına geliyor.
4: Daha önce hiç klima taktırmayı düşünmemiştim ama hayatımda ilk kez bunu değerlendiriyorum. Sanırım bu dairede oturmaya devam edebilmek için klima bir zorunluluk haline gelecek.
3: Polonya ise nispeten en az etkilenen Avrupa Birliği ülkesi. Kayıp yalnızca maddide değil, sıcağa bağlı sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 25 bin kişi yaşamını yitirdi. Avrupa Birliği genelinde kül olan ormanlık alansa 500 bin hektara yakın.
2: İngiltere'nin Clacton bölgesinde ana akım partilerin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage ara seçimlerde zaferini ilan etti. Fakat seçimlere Farage'ın en yakın rakibi çöp kutusu kontu adlı komedyen Harvey damga vurdu.
5: Başına çöp kutusu geçirdi, ilginç kostümü ve peleriniyle seçimlerin en çok konuşulan ismi oldu. Clacton'da seçimi Nigel Farage kazandı. Ancak gündemde rakibi çöp kutusu kontu vardı. İngiltere'de halkın iradesi sandığa yansıdı. Ülkenin güneyindeki Essex bölgesine bağlı Clacton'da ara seçimleri ana akım siyasi partilerin boykot ettiği aşırı sağcı Reform Partisi lideri Nigel Farage kazandı. Farage daha önce aldığı bağışları bildirmediğinin ortaya çıkması üzerine milletvekilliğinden istifa etmişti. Ardından kendisinden boşalan koltuk için yeniden aday oldu. Bu kez 22.239 oy alan Farage, %62,8'lik oranla yeniden İngiliz parlamentosuna girdi.
6: Bu ara seçimi Clacton seçmenlerinin benim yargıcım olmasını istediğim için düzenledim. Britanya'daki ana akım medyanın ve bizi her gün suçlu ve kötü insanlar olarak gösteren siyasi düzenin değil.
5: Sandıkta Zafer Faraj'ın olsa da seçimlere damgasını en yakın rakibi, çöp kutusu yüzlü kont lakaplı komedyen Jonathan David Harvey vurdu. Çöp kutusu kont.

0: tuttu 9455 oyla %26,7'lik orana ulaştı. Sandıktan ikinci çıktı.
1: Clarkton halkının kararını dinlemem gerektiğini düşündüm. Çünkü 9000'den fazla oy aldım arkadaşlar. 8 hafta önce Makerfield'da 95 oy almıştım. Yani Nigel Farage'a karşı Andy Burnham'a kıyasla 1000 kat daha popülerim.
0: Clarkton seçimleri İngiltere tarihine rekorlarla geçti. İngiliz siyasi tarihinde en fazla adayın yarıştığı seçimde oy pusulası 1 metreyi aşarak ülkenin en uzun oy pusulası oldu.
2: Ticaret Bakanlığı araç kiralama konusunda yeni düzenlemeleri devreye aldı. Yeni yönetmelikle hangi zorunluluklar getirildi? Ayrıntıları Kübra Kılıçtepeci konuyla konuşacak.
3: Evet Merve Tepe, sen de belirtmiş olduğun gibi araç kiralamada aslında yeni döneme geçiliyor diyebiliriz. Peki ne tür değişiklikler var? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum, otomotiv piyasaları uzmanı Mehmet Karaca Bey var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Kübra Hanım. Sizler de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Bu yeni dönem ne zaman hayata tam olarak geçiyor ve ne tür değişiklikler var araç kiralarken? Yeni düzenlemede yeni kurallar nelerdir?
4: 2027 1 Ocak'ta geçiyor. Ben bunu tabloda tam olarak belirttim. İsterseniz tablo üzerinden anlatayım. Sizin için de daha kolay olur. 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek düzenlemeyle yeni standartlar getiriliyor. Burada yetki belgesi zorunlu. Ticari araç kiralama yapanlar yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Onların yetki belgesi olması gerekiyor. Filo şartı getirildi. Büyük şehirlerde en az 30 bin nüfusu olan büyük şehirlerde 10 araç, diğer bölgelerde, ilçelerde en az ikisi işletme adına tescilli 5 araca kadar izin veriliyor. Yaş ve kilometre sınırı getirildi. 6 yaş ve üzeri artık kiralama yapılamayacak.
3: Eski araçları aslında göremeyeceğiz.
4: Evet, eski araç artık filolarda göremeyeceğiz. Elektrikli araçlarda 300 bin kilometre, diğer işte dizel ve benzinli hibrit araçlarda 180 bin kilometre şartı var. Ağır hasarlı, pert kayıtlı araçlar kiralanma yapılmayacak bundan sonraki süreçte.
3: Aslında en önemli sanırım maddelerden evet, bir tanesi de bu oluyor. Sorunların daha aza indirgenmesi
4: için. Yani hem müşteriyi korumak için yapılmış bir kanun, hem de kiralama yapan firmayı korumak için yapılmış bir kanun. Burada devam edelim. Bilgi sistemi kurulacak. Yani araçların takip edileceği kiralama bilgi sistemi. Aslında emniyetin şu an sistemi var. O gün güncellenecek. Daha güncel bir sistem kurulacak burada. Diğer depozito sınırlandırılıyor. 6 güne kadar 3, 7, 29 güne kadar 7 günlük kiralama bedeli depozitosu alınacak. Yani bunun üstünde herhangi depozito alınamayacak.
3: Bunu zaten uygulayanlar var ve yok arası aslında değişiyor. Bazıları alıyor, bazıları almıyor ama artık zorunlu hale gelecek sanırım.
4: Tabii ki zorunlu ve sınır getiriliyor. Yani bazıları işte burada kredi kartından çekiliyordu. O kredi kartını artık istediği gibi çekemeyecek. Buradaki belirttiğimiz miktar kadar çekilecek. Diğer de aracı platformlara, yani ilan sitelerine yeni yükümlülükler getiriliyor. Şimdi biz önceden herkes istediği aracı ilana koyabiliyordu. Biliyorsunuz en az araç satışları için. Şu an kiralama sisteminde de aynı şekilde E-Devlet'e girecek. Oradan EİDS dediğimiz ilan doğrulama sistemi var. Oradan aynı şekilde ilan doğrulacak ve kiralayacağı aracı oradan sisteme girecek. Bildirme zorunluluğu getiriliyor. 1 Ocak 2020'den 27'den sonra.
3: Böylelikle daha güvenli olacak
4: tabii
3: aslında
4: yani
3: sistem.
4: İstediği aracı kiralamayacak. Yani
3: riske düşmeyeceğiz.
4: Aynen öyle. Merdiven altı dediğimiz o firmalarda bu şekilde kaybolacak, gidecek. Buradaki amaç aslında tüketici haklarını güvence altına alınıyor. Sözleşme koşulları netleşiyor. Kiracı hakları daha çok aslında güçleniyor. Yani kiracı neyi kiraladı, neyi etti, hangi arabayı, daha şeffaf oluyor. Durum bu. Araç kiralama daha kurumsal, şeffaf, güvenli sektör haline gelecek. Yani aslında bu kanunla birlikte bütün araç kiralama firmaları daha şeffaf, daha güvenli hale getiriliyor. Buradaki dediğim gibi binicileri daha çok ilgileniliyor. Onlar için daha faydalı. Yeni düzenlemeyle kayıt dışı faaliyetlerin önlenmesi amaçlanıyor. Standartların yükseltilmesi, kurumsal işletmenin güçlendirilmesi ve tüketici güveninin artırılması açısından önemli bir adım.
3: Özellikle yaz aylarında araç kiralama çok fazla oluyor. Mesela ben farklı bir şehre gittiğimde arabayla gitmektense orada araç kiralamayı tercih ediyorum. Daha kullanışlı, daha konforlu oluyor en azından oradaki gezide. Ama bu kez de şey oluyor araştırırken. Acaba güvenli mi? İşte bilmediğin firmaysa sıkıntı yaşar mıyım oluyor. Aslında tüm bu soru işaretleri bununla birlikte artık rafa kaldırılacak gibi görünüyor.
4: Aslında.

0: Adalet Bakanı'nın hepsinin, yani sizin sorunlarınız, diğer işte insanların sorunlarını dinleyerek gayet güzel bir uygulama yapmış. Evet. Burada aslında 2027, 1 Ocak 2027 dedik ama uyum açısından 1 Ocak 2028'e kadar da firmalar, yani araçlarını yenilemesi açısından bir tarihte veriliyor.
1: Çok teşekkürler. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı efendim?
0: Teşekkürler. Bütün araç kiraya alacaklara yeni sistemden beraber daha kolaylıklar diliyorum.
1: Hayırlı uğurlu olsun herkese. Evet. Çok teşekkürler. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı otomotiv piyasaları uzmanı Mehmet Karaca Bey'e teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Ve sırada dünyadan haber turu var.
3: Kahire'de alışveriş merkezinde helyum tüpü patladı, ortalık karıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İtalya'da başkent yakınlarında mühimmat deposu patladı. Görenler gözlerine inanamadı. Kolombiya'dan gelen ürkütücü deprem görüntülerine bir yenisi eklendi. Okulun bahçesine inebilenler şanslıydı. Üst kattakiler kendini zar zor çatırdayan binanın dışına attı. Okul tamamen çökmedi ama dış kaplama ve çatıdan kopan parçalar ardında unutulması güç anlar bıraktı. Hırvatistan'da orman yangınları evleri kuşatıverdi. Çok sayıda ev ve araç kül oldu. Alevlere müdahale tüm hızıyla sürüyor. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. İngiltere'de aynı kabus yansıdı kameraya. Orman yangını evlere doğru ilerledi. İnsanlar binaları son anda tahliye etti. Çin'de bir dairede çıkan yangında mahsur kalanları kurtarmak için komşular devreye girdi. Bir kapıyı söküp pencereye yasladılar. Tehlikeli görünse de duman kapanındaki herkesi kurtardılar. Etna Yanardağı'nın yeniden harekete geçmesi uçuşları aksatsa da turistleri kendine çekmeye devam ediyor. 3300 metrelik yanardağdan püsküren lav ve duman Malta'da da uçuşları aksatıyor. Portland'da bir otobüsün sürpriz yolcuları vardı. İki keçi aniden kapıdan içeri giriverdi. Keçiler kısa süre bakındıktan sonra yanlış hatta binmiş gibi otobüsten inmeye karar verdi.
2: Jason Arde dünyanın en köklü üniversitelerinden Cambridge'de en genç siyahi profesördü. Ancak hakkında çıkan intihar suçlamalarının ardından geçen hafta görevinden istifa etti. Cambridge'in hakkında soruşturma başlattığı profesörün istifasından günler sonra İngiltere'de evinde ölü bulunduğu açıklandı.

0: İntihalle suçlanan profesör evinde ölü bulundu. İngiltere Jason Hardy'yi konuşuyor. Hardy 2023'te 37 yaşındayken dünyanın en köklü üniversitelerinden biri olan Cambridge'in en genç siyahi profesörü olarak atandı.
1: Bana göre tüm bunların sonucunda elde edilecek en büyük zafer, şimdiye kadarki en genç siyahi unvanı ile ilgili son manşet olması olurdu. Bu gereksiz bir nokta değil. Özellikle Cambridge ve Oxford gibi kurumlarda, yüksek öğretimdeki siyahi ve etnik azınlık mensuplarının içinde bulunduğu kötü durum göz önüne alındığında çok önemli bir nokta.
0: Büyük ses getiren bu atamanın ardından Jason Hardy, son dönemde doktora tezinin bazı bölümlerini intihal yapmakla, yani fikir hırsızlığıyla suçlandı. Cambridge Üniversitesi başta Hardy'yi savunsa da ardından çok fazla iddia ortaya atılınca desteğini azaltmaya başladı ve kurum içi bir soruşturma başlatmaya karar verdi. Jason Hardy bu kararın ardından istifa ettiğini açıkladı. Kararın ardından günler sonra İngiltere'nin başkenti Londra'nın güneyinde evinde ölü bulundu. Londra polisi henüz şüpheli bir durum olmadığını söylese de eski profesörün ailesi Jason Hardy'in bir taciz ve linç kampanyasına maruz kaldığını öne sürüyor.

0: tüm bu yaşananların çocukları için dayanılmaz hale geldiğini vurguluyor.
1: İsrail'in Gazze'ye soykırımı sonrasında son zamanlarda Batı siyasetinde sık sık duyulan Yahudi Hristiyan değerleri ifadesinden bahsedeceğiz şimdi. Bu ifade aslında sanıldığı gibi bir dini birlikteliği anlatmıyor. Uzmanlar bu kavramın tamamen bir siyasi kılıf olarak kullanıldığını söylüyorlar.
2: Batılı siyasetçiler sıkça Yahudi-Hristiyan değerleri ifadesine sarıldı. Ancak uzmanlar bu kavramın dini bir birlikteliği değil, tamamen siyasi bir hesabı temsil ettiğini vurguluyor. Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Mobashra Tazaman, kullanılan bu dilin Müslümanları toplumun dışına ittiğini belirtti.
3: Son yıllarda Yahudi-Hristiyan kavramına bu açıdan bakmak lazım. Her şeyden önce bu söylem Müslümanları bizden olmayan, ırksal ve dini anlamda toplumun dışına itilmiş birer öteki gibi konumlandırıyor. İslam'ı ve Müslümanları adeta medeniyetimizin karşısındaki en büyük öteki olarak kurgulamaya yarıyor. Müslümanlar doğrudan öteki, hatta içimizdeki düşman haline getirildi. Çünkü hem farklı bir ırktan hem de farklı bir dinden kabul ediliyorlar. Bizim gibi inanmıyor. Onlar saptı anlayışındaki eski Haçlı mantığı yetmezmiş gibi bir de medeniyetimize yönelik bir tehdit olarak görülüyorlar.
2: Batı'nın Yahudi-Hristiyan değerleri ifadesiyle İsrail'e verilen koşulsuz desteği de kılıf yapılıyor. İsrail, Batı medeniyetinin Orta Doğu'daki bir karakolu gibi konumlandırılıyor. Yahudi-Hristiyan değerleri kavramıyla Gazze'deki insanlık dışı politikaları eleştiren herkes derhal sistemin dışına itiliyor. Buna İsrail'i eleştiren Yahudiler de dahil. Dünyanın en eski Hristiyan toplulukları olan Filistinli ve Lübnanlı Hristiyanlar da yok sayılıyor. Bu durum kavramın dini değil, tamamen jeopolitik bir etiket olduğunu kanıtlıyor.
3: İsrail konusuna gelirsek, İsrail Orta Doğu'daki sıradan devletlerden biri gibi görünmüyor. Doğrudan Batı'nın bir uzantısı kabul ediliyor. Bu pencereden bakınca İsrail sözde medeniyetler savaşında Batı'nın en ön cephedeki savunucusu haline geliyor. Haliyle İsrail'e verilen koşulsuz destek, sivillerin ne yaşadığına bakmaksızın kendi tarafını tutmak olarak pazarlanıyor. Gazze'deki soykırımı durdurmak isteyen, İsrail'in bu insanlık dışı politikalarını haklı olarak eleştiren insanlara bakın. İster Müslüman olsunlar ister Yahudi. Bu kişilerin meşru itirazları görmezden gelinip doğrudan birer iç tehdit olarak yaftalanıyorlar. Batılı devletlerin Gazze'deki soykırıma karşı çıkan meşru sesleri ve siyasi muhalefeti bastırmak için neden bu kadar sert, otoriter yöntemlere başvurduğunu buradan anlayabiliriz. En temel ifade özgürlüğünü bile aşırıcılığa veya terörizme destek gibi göstermeye çalışıyorlar. İşin en acı tarafı siviliyle, çocuğuyla tüm Filistin halkını tek bir büyük tehdit gibi göstermeye devam ediyorlar.
1: Ankara Çubuk'ta yazlık armut olarak bilinen meşhur akça armut hasadı başladı. A Haber ekibi Çubuk Kuruçay köyüne gitti. Üreticilerin hasat çalışmalarına tanıklık etti.

0: akça armudunu toplama zamanı geldi.
1: Akça armudu lezzetli olur mu?
2: Evet, çok güzel oluyor, çok sulu.
0: Akça armudundan ziyade Ankara armudu buranın meşhur.
3: Ankara'nın Çubuk ilçesi denilince akıllara hiç şüphesiz salatalığı gelir ve o dillere destan lezzetiyle Çubuk turşusu gelir. Ancak bir de meşhur akça armutu var. Şimdilerde bu armutun hasadı başladı. Temmuz ayında başlayan hasat Ağustos'un son ayına kadar devam ediyor.
0: Temmuz'un 25'inde başlar, Ağustos'un 15'ine kadar devam eder. O yıla göre değişiyor. Dalda da ağaçta da fazla beklemiyor, kasada da fazla beklemiyor. Şimdi bunu topluyoruz. Ambalaj yapılıyor, boy, iki boy yapılıyor, üç veya hatta. İçindeki işe yaramazlar ayrılıyor. Çok aşırı olgunlar kasaya konmuyor. Çünkü hale gidene kadar bozuluyor. Hale yolluyoruz. Komisyoncular da bizim namımıza satıyorlar. Çok lezzetli olur, sulu olur, aroması yüksek olur. Bir de bizim buranın iklimden mi, toprağından mı daha lezzetli oluyor.
4: Sulu sulu.
2: Kahramanmaraş, Elbistan'dan Kuruçay'a gelin geldim. Eşim ve çocuklarımla işte meyvecilik yapıyoruz. Çok olursa işçi tutuyoruz.
4: Tabii aileyle yapması da ayrı bir keyifli olur diye düşünüyorum. Doğru mudur?
2: Doğru. Çok güzel oluyor. Piknik gibi. Yani işini de yapıyorsun, pikniğini de yapıyorsun.

0: koyunu buraya ayırıyorum, iri koyunu buraya ayırıyorum. Yani çürüğü olmayacak, keli falan olmayacak. Parlaklarını bir numaraya yapıyorum. Böyle küçüklerini, küçük boylarını iki numaraya yapıyorum.
1: Zor oluyor mu peki?
0: Zor oluyor ama biz alışkınız kış armudu. Bu yazın oluyor. Ben satılması gerekiyor. Yoksa böyle sararıp çürüyor. Hemen elden çıkarmamız gerekiyor yani. Yaz armudu diyorlar, akça armudu.
1: İlgi ablacığım, sen de burada armutları istif ediyorsun, evet. Aslında. Az önce bahsettin, hem bir numarası hem de iki numarası var. Şöyle bir görebilir miyiz öncelikle, bir numara hangisi, iki numara hangisi?
0: Şunlar. Bunlar bir numara.
1: Şöyle biraz iriler bunlar.
0: Evet. Bunlar irisi, bunlar bir numara. Şunlar küçüğü. Bunlar da iki numara oluyor.
1: Sadece bir ve iki numarası var.
0: Evet, bunları boy boy ayırıyoruz.
1: Biz nasıl yapıyoruz? Böyle alıp, bunlar bir numara, evet. Kasası sanırım.
0: Bunlar yok. Bir numara.
1: Bir numara mı?
0: Koyuyoruz. Bunları buraya koyuyoruz.
1: Bu, evet. Bu da bir numara sanırım.
0: Bir numarası, evet. Onlar da oraya koyuyoruz.
1: Yapraklarından ayırıyoruz.
0: Yaprak koymuyorum. Yapraksız gitmesin.
1: Bu kısmının ucunu kırdım ben. Böyle koyulmaz.
0: Kırılınca işte bunu şeye gidiyor herhalde. Bunu gasiye atmıyoruz. Yani kırılmadan atacağız. Bu iki numarayı da buraya atıyoruz.
1: Şimdi sapları kırılmamış olacak, yapraklarından ayrılmış olacak, o şekilde kasalar alıyoruz.
0: Evet.
1: Bu da iki numara mı? Yok, bir numara bu da. Bu da biraz numara. Küçük gibi.
0: Bunu iki numara atalım o zaman, irilerini.
1: Şu bir numara gibi.
0: Evet, yok o iki. Küçük o, evet.
1: Küçük olan iki numara, büyük olan bir numara. Evet. Ben yanlış anladım olayı.
0: Evet, büyük olan bir numara, küçük olan iki numara.
1: Bunlar iki numara armutlarımız.
0: Evet,
1: bunları da buraya alıyorum.
0: Öyle hızlı atarsan ezilir. Biraz yavaş atacaksın.
1: Tamam, o zaman yavaş atayım. Şunlar da iki numara gibi.
0: Evet. Ha, oldu.
1: Ben habere başladığımızdan beri bir yandan armut yiyorum, bir yandan da Orhan abiye yardım ediyorum ama kameraman arkadaşım Azancan da bir tadına baksın. Azancan. Bence çok güzel. Sence nasıl?
2: Bayağı iyi.
1: Beğendin mi?
2: Beğendim.
1: Hasan Can da çok beğenmiş. İki kıta ve aynı semada yükselen minareler, asırlardır Boğaz'da yankılanan ezan sesleri, Dolmabahçe ve Ortaköy'ün Boğaz'a yansıyan zarafeti, Mihrimah Sultan ve Şemsi Paşa'da Mimar Sinan'ın izleri. Yangın sonrası yeniden ayağa kalkan Vaniköy Camii ve İstanbul'a hakim bir noktada yükselen Büyük Çamlıca Camii. Her birinin ayrı bir hikayesi ve bu şehirde bıraktığı ayrı bir iz var. Şimdi Boğaz'ın iki yakasında geçmişten bugüne uzanan İstanbul Boğazı'nın incilerinin yolculuğuna çıkacağız. Şimdilik biz ayrılan süreyi noktalayacağız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul Boğazı asırlardır medeniyetlere ev sahipliği yapıyor. Boğazın iki kıtasını süsleyen camiler ise tarihleriyle, mimarileriyle ve huzurlu atmosferleriyle adeta İstanbul'un incileri. Bizler de bugün Avrupa'dan Anadolu'ya uzanan bu serüvende bu eşsiz mimari eserleri ekranlarınıza taşıyacağız.

Ile 1853 yılında yapımına başlanmış olup Valide Sultan'ın vefatı hasebiyle de oğlu Sultan Abdülmecit tarafından inşası tamamlatılmıştır. Bezmi Alem Valide Sultan Camii yaklaşık 2 asırdır İstanbul Boğazı'nın en güzel yapılarından biri olmayı sürdürüyor.

Boğaz'ın mavi sularına zarafetle yansıyan Bezmi Alem Valide Sultan, diğer bir deyişle Dolmabahçe Camii. Osmanlı mimarisinin batı anlayışıyla harmanladığı en seçkin yapılardan biri. Dönemin Valide Sultanlarından Bezmi Alem Sultan'ın talebi

Ortaköy Camii'nin önündeyiz. Her gün binlerce insanın önünden geçtiği, milyonlarca fotoğraf karesine misafir olan o mabet. Ancak Ortaköy Camii'ni özel kılan yalnızca manzarası değil, yaklaşık 170 yıldır İstanbul Boğazı'na huzur ve maneviyat taşıyan o atmosferi.

Sultan Abdülmecid'in emriyle inşa edilen Ortaköy Camii, ince taş işçiliği, geniş pencereleri ve ışıkla bütünleşen mimarisiyle ziyaretçilerini ilk bakışta etkiliyor.

Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan adına 1548 yılında Mimar Sinan tarafından inşa edilen Mihrimah Sultan Camii, Osmanlı klasik mimarisinin en seçkin örneklerinden biri olarak kabul görüyor. Bugün halen daha Üsküdar'ın kalbinde hem denizden gelenleri hem de karadan geçenleri tüm ihtişamıyla karşılamaya devam ediyor.

Farsça'da güneş, mah ise ay demek. İşte Mihrimah Sultan'ın ismi bu iki gök cisminden oluşuyor. En bilinen rivayete göre 21 Mart Ekinoks'unda uygun bir noktadan bakıldığında Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan'ın ardından güneş batarken Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camii'nin üzerindense ay doğar. İşte bu rivayet Mihrimah Sultan Camii'nin en bilinen hikayesidir.

1580 yılında Mimar Sinan tarafından Şemsi Ahmet Paşa için inşa edilen bu cami, Boğaz kıyısındaki en zarif yapılardan biri. Denizle neredeyse iç içe olması hasebiyle İstanbul'un en huzurlu ibadet mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

0: arasında kuşkonmaz cami olarak da bilinen Şemsi Ahmet Paşa Camii, bir rivayete göre rüzgarın yönü nedeniyle kubbesine martıların konmayışıyla da hafızalarda yer ediyor.
1: Şemsi Paşa bir rivayet Sokullu Mehmet Paşa ile rütbe yarışına giriyor. Sokullu Mehmet Paşa Mimar Sinan'a karşıda Fatih'te bir cami yaptırıyor. Kuşların çok uğrak noktasında olan bir cami olması hasebiyle kuşlar caminin üzerine pisliyormuş. Şemsi Ahmet Paşa Sokullu'ya, senin yaptırdığın caminin üzerine kuşlar pisliyor. Nasıl bir yere cami yaptırdın diye hayri bir zenzenişte bulunuyor. Bunun üzerine Şemsi Paşa, ben öyle bir cami yaptıracağım ki üzerine kuş konmayacak diye niyetini alıyor. Bunun üzerine bu niyetiyle beraber Mimar Sinan'a bu

0: talimatı veriyor. Deha mimar olan Mimar Sinan burada rüzgar akustiğini ve denizin hemen kıyısında olması itibariyle hasebiyle oluşan su akustiğini sağlayarak bu camiyi inşa ediyor.
1: Şu an Şemsi Paşa Camii'nin içerisindeyiz. Caminin bu bölümünde hem Şemsi Ahmet Paşa'ya hem de onun ailesine ait kabirler bulunuyor. Yaklaşık 4,5 asırdır ayakta kalan bu cami, Mimar Sinan'ın yalnızca mimari bir eserini günümüze ulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda çok önemli bir kültürel mirasa da ev sahipliği yapıyor.

0: 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet tarafından inşa ettirilen Vaniköy Camii, Boğaz'ın ahşap mimarisini günümüze taşıyan en nadide eserlerden biri olarak kabul ediliyor.
1: Vani Mehmet Efendi Van'da doğup büyüyor, Erzurum'da eğitimini alıyor, çok ünlü bir vaiz oluyor. İlerleyen zamanlarda saraya, Osmanlı Sarayı'na vaiz olarak atanıyor. Buraya tayin oluyor ve bu camiyi 1665 yılında inşa ediyor kendisi. Bugün ikisi de kullanılıyor. Hem Vaniköy hem de Vaniköy diye telaffuz ediliyor. 2020 yılında ne yazık ki camimiz elektrikten kaynaklı bir yangın geçirdi. Aslına uygun bir şekilde camimizi yeniden inşa ettiler, ihya ettiler. Kurslarıyla, dersleriyle, eğitimleriyle bayağı aktif, faal olan bir cami haline dönüştü elhamdülillah.

Yolculuğumuzun rotasını Boğaz'ın kıyısından şehrin en yüksek tepelerinden birine çeviriyoruz. Büyükçamlıca'dayız. Geleneksel Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden ilham alarak yapılan 2019 yılında ibadete açılan Büyükçamlıca Camii 63 bin kişilik kapasitesi ve 6 minaresiyle hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin en büyük ve en önemli ibadet ve kültür merkezlerinden biri.

Mimar Sinan'ın kaleminden çıkan kubbeler, Osmanlı'nın son dönemine damga vuran o zarif eserler ve bugün aynı medeniyet anlayışını taşıyan Büyük Çamlıca Camii. İstanbul'un ruhunu yaşatan ezan sesleriyle bu camiler ve bu eserler her biri halen daha medeniyete köprü olmaya devam ediyor.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ticaret satış hacmi Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %4,5 geriledi. Buna karşılık perakende satışlarda %11,8'lik artış görüldü. Aylık verilerde de ticaret hacmi %1,9 yükseldi. Perakende de bilgisayar, kitap ve iletişim ürünleri %28,5

0: 8'de öne çıktı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın. Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
4: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Turkcell çözüm gücü.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
3: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
3: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
6: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: DNR'la bu yaz bir başka. Kitaplarda ikinciye %40 indirim. Seçili Stanley ürünlerinde %40'a varan indirimi kaçırma. Ayrıca My Mini Baby yüzme kolluğundan That's My Fun yüzme tahtasına, Havit projeksiyon cihazından Su Blue su altı skuterine kadar yaza dair aradığın yüz binlerce ürün DNR mağazalarında.
9: Reklam. A Haber Radyo.
10: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Haber Radyo.
1: Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 17 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızda olacağız önümüzdeki 4 saat boyunca. Efendim, dünyadan sıcak bir haberle başlayalım hemen. İran Genelkurmay Başkanlığı

0: ABD İsrail'le savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Ayrıntıları öğreneceğiz. A Haber muhabiri Ekber Karabağ yayın için hazır. Hoş geldiniz yayına. Nedir detaylar bu sıcak gelişmenin?
1: Sümeyye, teşekkür ederim. Evet, senin de belirttiğin üzere savaş başladıktan birkaç gün sonra 2 Mart tarihinde İran'dan kalkan iki Rus yapımı Su-24 savaş uçağı İran'ın anlattığına göre Katar'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ait üsleri başarılı bir şekilde vurduktan sonra geri dönüş sırasında oradaki hava savunma sistemleri tarafından hedef alınarak düşürüldü. Daha sonra İran'dan gelen açıklamada söz konusu iki uçaktaki bir pilotun cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Fakat o tarihten sonra özellikle 3 pilotun akıbeti belirsizdi. İran'dan gelen açıklamada uçaklar düşürüldükten sonra bu uçaktaki işte pilotların uçaktan işte sağ bir şekilde kurtulmayı başardığı kaydedilmişti. Bu kapsamda Genelkurmay Başkanlığı'nda bir birim kuruldu ve o birim bugün raporunu yayınladı ve gelen bilgilerde 3 İranlı pilotun sağ olduğu ve Katar kuvvetleri tarafından esir alındığı ifade edildi. Konuya ilişkin şu ana kadar Katar tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Katar yönetimi söz konusu tarihte, yani savaş sırasında 2 Mart tarihinde İran'a ait iki savaş uçağını, Su-24 savaş uçağının vurduğunu kabul etmişti. İran, Katar'ın bu davranışını uluslararası kurallara ve özellikle esirlerin tutulmasıyla ilgili kurallara aykırı olduğunu ve Katar yönetimi söz konusu 3 pilotun İranlı yetkililerle ve İran'daki aileleriyle irtibata geçmeyerek uluslararası ilgili kuralları ihlal etmekle suçladı ve bu kapsamda Uluslararası Kızılat Komitesi'ne İran şikayette bulunarak söz konusu ülkeyi, Katar'ı baskı altına tutarak bu esirlerin İran'da ilgili irtibatının sağlanmasını istedi. Esasında dediğim üzere Katar'dan bu kişilerin kendileri tarafından esir alındığına ilişkin herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmış değil. Ve ilginçtir ki Katar aynı zamanda Pakistan'la birlikte İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakerelerde arabuluculuk etmektedir.
0: Çok teşekkür ederiz. Ekber Karabağ İran'dan detayları paylaştı. Bu sıcak gelişmenin ayrıntıları böyleydi efendim. Devam edelim şimdi, bir başka cepheye dair gelişmelere bakacağız. Ukrayna, Rusya'da sanayi ve petrol tesisiyle hava üssüne saldırı düzenlendiğini duyurdu değerli izleyenler. Saldırı anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. Bizler de paylaşalım hemen sizlerle. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya Federal Uzay Ajansı'na ait sanayi tesisini, hava üssünü ve petrol tesisini hedef aldıklarını bildirdi. Zelenski, hedef alınan tesiste elektronik bileşenlerin de üretildiğini, bu noktanın Ukrayna sınırından yaklaşık 900 kilometre mesafede yer aldığını da açıkladı. Ve Nijni Novgorod bölgesindeki hava üssüne de saldırı düzenlediklerini kaydeden Zelenski, burası Ukrayna'ya yaklaşık 700 kilometre uzaklıkta ifadesini kullandı ve Zelenski ayrıca Ukrayna'nın düzenlediği saldırılara ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı. Yurda dönelim efendim. İzmir'de bir kişinin traktörden kopan tankerin altında kalmaktan kurtulduğu anlar kameraya yansıdı. Paylaşalım sizlerle. İzmir'in Buca ilçesindeki bir kavşakta dönüş yapan traktöre bağlı su tankeri bağlantı noktasından koparak yola savruldu. Devrilerek kaldırıma doğru sürüklenen tanker burada cep telefonu ile ilgilenen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya tankerin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Değerli izleyenler, ne yazık ki Antalya'da orman yangını çıktı. Ekipler alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Kemer ilçesine bağlı Ulupınar Mahallesi Çıralı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı, 55 teknik personel ve yangın işçisi sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Görüntüler Antalya'dan. Efendim, bir yangın haberi de ne yazık ki Kocaeli'den geldi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıktı yangın. İhbar üzerine bölgeye giden ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Alevler Gebze ilçesi Beylik Bağı mahallesinde bulunan ormanlık alandan yükseldi bu kez. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. İstanbul Tuzla'da temizlik için sitenin foseptik çukuruna giren işçi hayatını kaybetti efendim. İstanbul Tuzla'da İstasyon Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde bulunan foseptik çukuruna temizlik yapmak amacıyla giren işçi bir süre sonra dışarı çıkmadı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde ne yazık ki işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çukurdan çıkarılan işçinin cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Ve kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş, Arjantin'de yakalanarak Türkiye'ye getirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç işleyip yurt dışına kaçanların devletin nefesini ensesinde hissettiğini söyledi.
2: Bir suç örgütü lideri daha Türkiye'ye getirildi. Türkiye'de işlediği tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit ve silahla yağmanın da aralarında bulunduğu çok sayıda suçtan kırmızı bültenle aranırken, 2020'de Arjantin'de yakalanan Kurtuluş'un iade süreci sonuçlandı. Söz konusu operasyon ve iade süreci, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın eş güdümlü çalışmaları neticesinde gerçekleştirildi. Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çeteyle başlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı. 2020'de Arjantin'de yakalanan Serkan Kurtuluş Türkiye'ye iade edilmemek için sığınma talebinde bulunmuş, reddedilince de açlık grevi yapmıştı. Kurtuluş Brezilya üzerinden Türkiye'ye getirilirken transit geçişte yaşanan kriz, bakanlıklar ve Interpol birimlerinin diplomatik temaslarıyla aşıldı. Türk ekibi tarafından teslim alınan yolculuk sırasında provokasyonlarına devam eden zanlı, Brezilya'da uçakta bomba var diye bağırarak olay çıkarmaya çalıştı. 14 Ağustos itibarıyla İstanbul Havalimanı'na getirilen Serkan Kurtuluş, güvenlik güçlerine teslim edildi.
0: AK Parti 25. kuruluş yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde yüz binlerin katıldığı dev bir organizasyonla kutladı. Başkan Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen bu tarihi buluşmaya gökyüzünde sergilenen muhteşem drone gösterisi damga vurdu. İzleyelim.
3: Yüzlerce drone senkronize bir şekilde gökyüzüne havalandı. Gökyüzü adeta dev bir tuvale dönüştü. Biz çılgın Türkleriz. Dronlar vasıtasıyla gökyüzüne ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devasa bir portresi yansıtıldı.
4: Şimdi an itibariyle bir görsel şölen var. Yüzlerce drone gökyüzünde ve Türkiye yüzyılı o dronlarla birlikte gökyüzüne adeta nakşedildi.
3: Dünya haritası, hazırız ve kararlıyız. Hedef 2071. AK Parti, çeyrek asırlık destan. Asıl şimdi başlıyoruz. Doganı ışıklarla göğe yazıldı. Tayyip Erdoğan, çeyrek asırlık destan. Tarih yazıldı baştan. Efsane büyük başkan Recep Tayyip.
4: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde muhteşem bir drone

0: gösterisi burada bulunan misafirlerle buluşuyor ve an itibariyle gökyüzünde ay yıldızlı Türk bayrağı onlarca drone tarafından gökyüzüne yansıtılıyor.
1: Programa katılanlar o anları cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü başkent semalarında tam anlamıyla görsel bir şölene sahne oldu. Özel yazılımlarla senkronize edilen yüzlerce drone, Ankara semalarında hareketli koreografiler oluşturdu. Dronların gökyüzünde bir araya gelerek Başkan Erdoğan'ın silüetini çizdiği anlar alandaki coşkuyu zirveye taşıdı. Eş zamanlı olarak alandaki devasa sahne mimarisi, mapping teknolojisi de maziden atiye temalı tarihi görüntülerle giydirildi.
2: Sağlık devrimini, hava ambulanslarıyla taşınan hastalara şifa olan...
1: Yerli otomobil TOK, Milli Muharip Uçak Kaan ve Ayasofya Kebir Camii figürleri de sahnedeki görsele yansıtıldı.
2: Bir çizgiyle bugün gerçek oluyor.
1: Gecenin en çok konuşulan anı ise şüphesiz dronlarla gökyüzüne nakşedilen Selçuklu Devleti'nin sembolü çift başlı kartal oldu. Doğu ve Batı hakimiyetini Türk devlet geleneğinin gücünü simgeleyen o muazzam figür izleyenleri büyüledi.
3: AK Parti 28. dönem milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre mecliste 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltti. Son katılımlarla birlikte mecliste siyasi partilerin sandalye dağılımı da değişti. İşte son rakamlar.
4: Üç milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etmişti.
5: Aydınlık Yarınların Partisi AK Parti'ye hoş geldin.
4: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetmişti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı.
3: Sevgili izleyenler, altın alacakları yakından ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Gram altınlarda artık barkodlu karekod dönemi başladı. Sahteciliğin önüne geçmek isteyen darphane kıymetli maden takip sistemini devreye soktu. Bakın yeni sistemde altın alım ve satımları nasıl olacak?
6: Gram altın paketi diye tabir ettiğimiz şu şekilde her yerden paketli altın alınmaz.
7: Bu tavsiye artık geçerliliğini kaybediyor.
8: Devletimiz sahteciliğin önüne geçmek için bugüne kadar bulunmuş en güvenilir sistem olan KMTS'yi uygulamaya koydu.
7: Çünkü artık darphane barkodlu yatırımlık altın alırken de satarken de güven veriyor.
9: Böyle bir devlet güvencisi bize de güven verir.
7: Çok değil, daha birkaç ay önce İstanbul Emniyeti'nin yaptığı sahte altın operasyonunda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. 73 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı.
10: Altında sahtecilik deyince piyasaya her dönem farklı bir oyun giriyor. Kuyumcularsa bu oyunlara karşı çıkmak için ya geleneksel yöntemlerden ya da teknolojiden faydalanıyordu. Ancak artık Hazine Bakanlığı'nın devreye soktuğu KMTS sistemiyle birlikte tüm bu süreçler tarihe karışıyor. Nedir peki bu KMTS sistemi?
8: Üretilen altınların devlet tarafından verilmiş sticker'la üretim aşamasında üretilen altınlara kodlanması şekliyle güvence verilmesi anlamına geliyor.
7: Darphane tarafından basılan barkodlar, rafinerilerin bastığı karekod birbirinden çok farklı.
8: Üretimin en başından en sonuna kadar devlet kontrolü altında oluyor.
10: Darphane tarafından bandrollenen bu gram altınlarda iki aşamalı doğrulama olacak ve böylece bu kodlar kopyalanamayacak ve sahtesi de üretilemeyecek. Yani yatırımcı altın alırken güvenle alışveriş yapabilecek.
8: Hazine Bakanlığı'nın

0: aplikasyonuyla müşterilerimiz mesela telefonlarından gelecek bu barkodu okuttuğu zaman sahte olmadığına dair gönül rahatlığıyla bir alışveriş sağlanmış olacak.
1: Bütün kuyumcularda olmasını temenni ederim. Daha güvenli alışveriş, güvenerek alabileceğimiz bir sistem en azından düşünmeyeceğiz.
2: Bakanlık tarafından zorunlu hale getirilen darphane barkodlu altınlar piyasaya sürüldü. Tüm firmaların yeni sisteme entegre olmasıyla cep telefonu aplikasyonu da kullanıma açılacak.
3: Gönül rahatlığıyla alabiliriz artık.
2: Merak edilen bir başka detay da altının piyasadaki rotası.
0: Gram altının fiyatı kapalı çarşı fiyatlarıyla 6750'nin üstünde tutulduğunda 7400'e bir pencere açılacak. Yıl sonunu söylemek için Amerikan seçimlerini ve Fed'in faize dair uygulamalarını görmek lazım.
4: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi sürüyor sevgili izleyenler. Müftülük, eğitim, vakıflar ve kimlik başlıklarındaki sorunlar 2026'da da gündemde. Türkiye, azınlığın Lozan'dan doğan haklarının tam olarak uygulanmasını istiyor.
5: Halkımızı inkar etmek istiyorlar.
6: Batı Trakya'da Türk azınlığın hak mücadelesi 2026 yılında da diplomasi trafiğinin en kritik başlıkları arasında yer alıyor. Bölgede yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor. Azınlık haklarının temelini ise 1923 Lozan Barış Antlaşması oluşturuyor. Ankara, Lozan'ın hakları güvence altına aldığına dikkati çekiyor. Yunan hükümeti ise Batı Trakya'daki Müslümanları azınlık olarak tanımlıyor. Gerilimin temelinde de bu kimlik tartışması yatıyor. Tartışmayı yeniden alevlendiren ana başlık müftülük oldu. Seçilmiş müftüleri tanımayan Atina yönetimi atama sistemini sürdürüyor. Ankara 8 Nisan'daki açıklamasında İskeçe, Gümülcine ve Dimetoka'daki bu uygulamaların Lozan'ın ihlali olarak nitelendirdi.
7: Burada müftü var! Çıkar kimse müftümüz dışarıda! Çıkar kimse neydi?
8: Siyasi otorite, merkezi hükümet, yerel otoriteler burada bizim haklarımızı gasp etmek için, bizim haklarımızı yok etmek için, bizim buradaki varlığımızı inkar edercesine sürekli adımlar atıldı. İşte bu davada bu adımlardan bir tanesi.
6: Müftülükle birlikte vakıfların yönetimi ve derneklerde Türk ifadesinin kullanılması da önemli bir sorun. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen Türk kimliğini ifade eden dernekler tanınmıyor.
9: 9 Ocaklar Batı Trakya Türkiye'nin milli bayramı. 29 Ocak 88 ve 29 Ocak 1990 tarihlerinde Batı Trakya Türkleri kimliksizleştirme politikalarına karşı, Yunan Devleti'nin uyguladığı kimliksizleştirme politikasına karşı ciddi bir direniş gösterdi.
6: En kritik başlıklardan biri de eğitim. Bu yıl 8 Türk azınlık ilkokulunun daha kapatılmasıyla sayı 76'ya geriledi. 1995'te bu sayı 231'di. Atina kararları öğrenci yetersizliğine bağladı. Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla karara tepki gösterdi. Batı Trakya Türkleri ise bu adımların Türkçe eğitimi ve kültürel geleceği zayıflattığını vurguluyor.
10: Bina yetersizliği, sınıf yetersizliği var. Öğrenciler kalabalık olmasına rağmen yaklaşık 5 yıldan beri Batı Trakya Türk azınlığı siyasiler aracılığıyla, okul encümen heyeti aracılığıyla ve yerel yöneticiler olarak Yunanistan Milli Eğitim Bakanlığı'na ve bizzat Başbakan Mitsotakis'e kadar ulaştılar ve okulun yetersiz olduğunu söylediler baktığımız zaman.
11: Okul istiyor. Bizim tek istediğimiz şey düzgün bir eğitim ve okul.
6: Bu hak mücadelesinin en sembolik tarihi gösteri ve protestoların yaşandığı 29 Ocak 1988'di. Mücadelenin meşalesini "Ben bir Türk'üm ve öyle kalacağım" diyerek asimilasyona karşı duran ve bu uğurda hapse atılan Doktor Sadık Ahmet oldu.
5: Bizim arkamızı inkar etmek istiyorlar.
6: Türkiye, Batı Trakya Türklerinin haklarını hem ikili temaslarda hem de uluslararası platformlarda gündeme getirmeye devam ediyor.
4: Avrupa genelinde başlayan orman yangınları haftalardır kontrol altına alınamadı. İngiltere'de alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Yunanistan'da tatil köyü alevlere teslim oldu. İspanya'da ise tarihi manastır yangınlar nedeniyle tahliye edildi.
6: Alevler yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Avrupa'yı orman yangınları vurdu. İngiltere'de bir golf sahasında kuruyan çimenler alev aldı. Yangın kısa sürede yayıldı. Önce ormanlara ardından yerleşim yerlerine ulaştı.
12: St. Nicholas Beach.
13: İtfaiyeciler için yan kapıları açtım. Geldiler ve gerçekten harikaydılar.
6: Aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişi yangından etkilendi. Yangının etkisi sadece evlerle sınırlı kalmadı. Yerel tren seferleri aksadı, bazı bölgelerde elektrik kesildi. Bakım evi sakinleri tahliye edildi. Yunanistan'da da orman yangınları kontrol edilemiyor. Bu defa Halkidiki'den alevler yükseldi. Otluk arazide başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana yayıldı. Bölgeye gelen çok sayıda turist ateş çemberinin ortasında kaldı. Tahliye çalışmaları başlatıldı.
13: Yunan hükümetinden bir uyarı mesajı aldık ve ondan sonra sahilden Sivri'ye gittik.
6: Orman yangınları Hırvatistan'da da baş gösterdi. Ülkenin güneyindeki Omis'ten yükselen alevler yerleşim yerlerine ulaştı. İtfaiye ekipleri zorlu mücadele verdi. Onlarca kişi yaralandı. Bölgede yaşayan yaklaşık 1500 kişi tahliye edildi. Almanya'nın Belçika sınırında da yangın çıktı. Yangın kısa sürede yaklaşık 300 hektarlık alana yayıldı. Alevler yerleşim yerlerine yaklaştı. İspanya ise haftalardır alevlerle mücadele ediyor. Aragon özerk bölgesinde 9000 hektar alan yangından etkilendi. Yaklaşık 900 kişi evlerinden çıkarıldı. Alevler Aragon Krallığı'nın önemli yapılarından biri kabul edilen San Juan de la Pena manastırlarına kadar ulaştı. İspanya Acil Durum Birimi manastırdaki bazı değerli eserleri ve kralların kalıntılarını yangından uzaklaştırdı.
4: Endonezya'da her yaz orman yangınları binlerce hektarı küle çeviriyor. Bu yıl alevlere karşı mücadeleye 15 yaşındaki bir çocuk da katıldı. Üzerinde Süpermen kostümü, elinde ise hortumuyla alevlerin karşısına geçen genç itfaiyecilerle birlikte yangınlarla savaşıyor.
6: Süpermen kostümünü üzerine geçirdi, eline hortumu aldı, peleriniyle alevlerin karşısına geçti.
13: Okuldan sonra eve gelir ve durumu takip etmeye yardım ederdim. Evde oturup telefonumla ilgilenmektense itfaiye ekibine katılmayı tercih ederdim. Çünkü burası benim evim.
6: Endonezya'nın Kalimantan eyaleti her sene büyük orman yangınlarına sahne oluyor. Orman Bakanlığı verilerine göre El Nino sıcaklarının etkisiyle artan yangınlar bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında 107.465 hektar alanı küle çevirdi. Felaket bu yıl kendi kahramanını ortaya çıkardı. 15 yaşındaki Endonezyalı Rudansia, orman yangınlarının evinin çevresine kadar ulaşmasına kayıtsız kalmadı. Süpermen kostümünü giyerek alevlerle mücadele etmeye karar verdi. Babasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
13: Bu kostümü bir süredir saklıyorum. Bir süre önce satın aldım ama kullanmamak yerine sonunda onu yangın söndürmede giymeye başladım.
6: Rudansia'nın yaşadığı bölge orman yangınları açısından öncelikli risk taşıyan 6 eyaletten biri. Bu yüzden onun en büyük hayali büyüdüğünde itfaiyeci olmak.
14: Oğlum bu operasyonları anlıyor çünkü okuldan sonra yapacak bir şey olmadığında her zaman bizimle birlikte yangın söndürmeye geliyor. Bu yüzden ne yapacağını biliyor.
4: Sevgili izleyenler, İstanbul'da baraj doluluk oranı %50'nin altına düştü. Peki megakent su sorunu yaşar mı? Gelin hem bu sorunun yanıtına bakalım, barajlardaki son durumu öğrenelim.

Yağışlar azaldı, barajlardaki su oranı gerilemeye başladı. Son verilere göre kentteki barajlarda su seviyesi yaz aylarında yağışların azalması, sıcak hava ve artan tüketimin etkisiyle düşmeye devam ediyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaştı.

0: aşmıştı.
1: İstanbul'un can suyu olan barajlardaki doluluk oranı %50'nin altına geriledi. Bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı ise şu an için %48 civarlarında seyrediyor. İstanbul'daki 10 barajdan 6'sının doluluk oranı %50'nin altına düştü. Sadece 3 barajın doluluk oranı %50'nin üzerinde.
0: Barajlar arasında su seviyesi en yüksek olan Havza %80 oranla Elmalı Barajı oldu. Buna karşılık su miktarı en kritik seviyeye gerileyen Havza ise %16 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı'da %80, Ömerli'de %70, Darlık'ta %67, Alibey'de %48, Terkos'ta %41, Büyükçekmece ve Israncalar'da %34, Sazlıdere'de %28, Kazandere'de %22, Pabuçdere'de %16 olarak ölçüldü.
2: Kayseri'de bir kişinin öldüğü, bir kişinin de yaralandığı bıçaklı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki şüphelinin biber gazı sıktıkları iki kişiyi kovalayıp bıçakla saldırdıkları anlar saniye saniye yer aldı. Yakalanan 18 yaşındaki iki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Önce biber gazı sıktılar, ardından bıçakla saldırdılar. Bir kişinin öldüğü dehşet anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
3: Şüpheliler caddede yürüyen iki kişiyi biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Ardından peşlerinden koşarak bıçakla saldırdı. Yaşananlar kameralara saniye saniye yansıdı.
0: Olay 8 Ağustos'ta Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye mahallesinde yaşandı. Görüntülerde yabancı uyruklu iki kişinin saldırganlardan kaçmaya çalıştığı, şüphelilerin ise peşlerinden koştuğu anlar yer aldı. Yaşanan arbedede bir ağır iki kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Saldırganlar cep telefonunu da gasp ederek olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
3: Kaldırıda ağır yaralanan genç kaldırıda hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay sonrasında kaçan 18 yaşındaki iki şüpheli ise polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
0: Yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirtilen bıçak, biber gazı ve gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan cinayet anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki mikser sürücüsü yola beton dökerek ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Duyarsızlık elbette cezasız kalmadı.
0: Yola beton döke döke ilerledi. Duyarsızlık an be an kameraya yansıdı. Görüntüler İstanbul Bahçelievler'den. Öğle saatleriydi. Bir beton mikseri sürücüsü yaptığıyla pes dedirtti. Seyir halindeki beton mikseri yola beton döktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler kısa sürede yayıldı. Araç plakasından tespit edildi. Polis sürücü hakkında inceleme başlattı.
2: Efendim, tehlikenin ve şiddetin kol gezdiği sosyal medya için yeni dönem başlıyor. Çocukların dijital dünyada korunmasına yönelik yeni düzenleme ile ailelere de önemli bir hukuki hak tanınması planlanıyor. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin en dikkat çekici başlıklarından biri ise ailelere getirilmesi planlanan bireysel dava hakkı. Bu, sosyal medya devleri için artık mahkeme kapılarının açılması demek oluyor.
4: Dijital platform çocukları ve gençleri zararlı içeriklere, siber zorbalığa, yanlış bilgiye karşı karşıya savunmasız bırakıyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, 15 yaş altındaki çocuklara, gençlere yaşlarına uygun hizmet verilmesi, aldatıcı reklamlara karşı koruma sağlanması gibi önemli güvenceler getiriyor.
5: Sosyal medya devleri için mahkeme kapıları açılıyor. Çocukların dijital dünyada maruz kaldığı zorbalık artık sadece ailelerin

0: sessiz çığlığı olmayacak. Yeni düzenlemeyle evladı mağdur edilen aileler küresel şirketlere dava yoluyla hesap sorabilecek.
1: Platformlar artık nasıl olsa kimse dava açmaz rahatlığıyla hareket edemez. Çünkü her ihlal ayrı bir dava konusu olabilir.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşananlar da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Çocukları yeterince korumadığı gerekçesiyle Meta'ya karşı binlerce dava açıldı. Şirket aynı davalarda yüz milyonlarca dolarlık cezalarla karşı karşıya kaldı. Türkiye'de hazırlanan düzenlemenin odağında da yine çocuklar var. 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilmesi, 16-18 yaş arasındaki çocuklar için de uygun içerik ve oyunlara erişim sağlanması hedefleniyor. Düzenlemelerin Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu tarihten sonra sosyal medya platformlarında mağduriyet yaşayan çocukların ebeveynlerine bireysel dava yolunun açılması hedefleniyor.
1: Özellikle çocukların zarar gördüğü iddialarıyla açılan davalar kamuoyunda çok hızlı yayılır. Benzer davalar çoğaldıkça bu platform güvenli değil algısı oluşabilir. Bu da şirketler için en az para cezası kadar ciddi bir kayıp.
0: Peki bir çocuk sosyal medyada mağdur olduğunda platformun sorumluluğu nasıl belirlenecek? İşte burada teknik denetim ve dijital deliller önem kazanacak.
1: Bu yeni düzenlemeyle platformlar artık biz sadece platformuz diyemeyecek. Çocukları korumak için ciddi teknik sistemler kurmak zorundalar. 15 yaş altı çocuklar platformlara giremeyecek. Ayrıca ebeveynler artık daha güçlü olacaklar.
0: Yaş doğrulama sistemleri, içerik denetimi, şikayet kayıtları ve platformun aldığı güvenlik önlemleri tek tek incelenebilecek.
1: En kritik nokta ise platformlar artık görmezden gelemeyecek süreçleri. Zararlı bir içerik bildirildiğinde hızlıca kaldırmak zorundalar. Sıkılaştırmak, teknik değişiklikler gündeme gelecektir.
0: Bir aile çocuğunun sosyal medya nedeniyle zarar gördüğünü düşünüyorsa ilk yapması gereken ne?
1: Öncelikle çocuğun hangi içeriklerle karşılaştığı kayıt altına alınmalıdır. Zararlı video, mesaj veya paylaşımın ekran görüntüsü alınmalı, mümkünse ekran kaydı da yapılmalıdır. Çocukta meydana gelen değişimin belgelenmesi gerekir. Psikolog veya doktor raporları, uyku ve kaygı sorunlarına ilişkin kayıtlar bu noktada önemlidir.
2: Trendyol Süper Lig'e yükselerek büyük bir başarıya imza atan Doğu'nun iki temsilcisi Erzurumspor ve Ahmetspor Diyarbakır'da tarihi bir randevuda karşı karşıya gelecek. Saha içindeki heyecan kadar tribünlerden yükselen dostluk mesajları da kritik mücadeleye damga vuruyor efendim. A Haber ekibi Diyarbakır'da mikrofonu iki takımın taraftarlarına uzattı. Futbol severlerin ortak arzusu rekabetin yeşil sahada kalması ve karşılaşmanın dostluk havasında geçmesi yönünde.
3: Kardeşliğimizi bu ülkede hiç kimse bozamaz. Çanakkale'de de beraberdik. Biz Dumlupınar'da da beraberdik.
4: Bu maçın ülkemizin milli birliğine, kardeşliğimize katkı yapacak bir atmosferde geçmesini temenni ediyorum.
5: Kardeşlik beraber olsun. Yani bir şeyler çıkmasın.
6: İnşallah güzel kardeşlik içinde olur bu maç.
7: Doğu'nun iki büyük futbol takımı Ahmetspor ve Erzurumspor başarılarının ardından Trendyol Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'in yeni iki takımı ilk maçlarında Diyarbakır'da karşı karşıya gelecek. Geçmişte yaşanan gerginliklerle gündeme gelen iki takımın buluşmasında taraflar bu kez kardeşlik ve sağduyu mesajı verdi.
8: O gerginliğin olmamasını istiyoruz. Yani sonuçta futbol kardeşliktir yani. Yani bence biz onları güzel ağırlamalıyız. Onlar da bizi aynı şekilde öyle ağırlamalı. Yani inşallah güzel kardeşlik içinde geçer.
9: Diyarbakır da bizim, Erzurum da bizim. Diyarbakırlıları da seviyoruz yani.
10: Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselen Ahmetspor yeni sezonun ilk maçında kendi sahasında Erzurumspor'u konuk edecek. Biz de A Haber ekibi olarak kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Diyarbakır sokaklarını gezdik. Vatandaşlara mikrofonu uzattık.
11: İki takım da onun takımı zaten. Aynı kültüre hizmet eden bir iki takım. İkisi de kardeş takımdır. Bizim aramızda ayrımcılık yoktur. Herkes misafirperverdir.
12: Şimdi bir Erzurumlu gelse buraya veya bir Diyarbakırlı Erzurum'a giderse herhangi bir problemi yaşayacağını sanmıyorum.
13: Sporu kalkıp başka yere çekmenin bir manası yok. Bu olumlu sürece de bu havayı bozmayalım.
14: Ahmetspor gibi bu sene

0: şüpheliye çıktı. Onlar da gelsinler, şehrimize gelsinler, ciğerimizi, tatlılarımızı yesinler.
1: Erzurumspor taraftarları da karşılaşmanın ve bundan sonraki sürecin kardeşlik içinde ilerlemesini istiyor.
2: Futbol dostluktur, tabii ki kardeşliktir. Yani dostluk kazansın önce.
3: Gidecek Erzurum taraftarlarının da olgunlukla gideceklerini ve Diyarbakır halkının da misafirperverliğini göstereceğini Erzurum halkına inanıyorum.
4: Biz Diyarbakır'a kebap yemeye, tatlı yemeye gideriz. Onlar da buyursunlar, gelsinler cağ kebabımıza, kadayıf dolmamıza, baş göz üzerine.
5: Diyarbakır da bizim şehrimiz, Erzurum da bizim şehrimiz, Hakkari de bizim şehrimiz, Edirne de bizim şehrimiz. Ve oradakiler de bizim kardeşlerimiz.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum Spor'la Amit Spor karşılaşmasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'la birlikte tribünden izleyeceklerini söyledi.
6: Efendim, halk arasında kulunç ağrısı olarak bilinen miyofasyal ağrı sendromu boyun, omuz ve sırt bölgesinde hareket kısıtlılığına neden olabiliyor. Peki kulunç ağrısı nedir? Tedavi yöntemleri neler? Uzmanından tavsiyeler şimdi ekranlarınıza geliyor.
7: Klima ve stres kulunç ağrısını tetikleyebiliyor. Boyun, omuz ve sırt bölgesinde ağrı ve hareket kısıtlılığına neden olan miyofasyal ağrı sendromu halk arasında kulunç olarak biliniyor.
8: Miyofasyal ağrı sendromu kronik bir kas ağrısı sendromudur. Özellikle kasların ve kasın çevresindeki zarın ilgilendiren bir bozukluk, ağrıyla ve hareket kısıtlılığıyla, tutuklukla karakterize bir hastalık bu.
7: Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Hamza Sucuoğlu, miyofasyal ağrı sendromunun vücuttaki kasların bulunduğu farklı bölgelerde görülebileceğini belirtti.
8: Genellikle boyun, üst sırt bölgesi ve omuz bölgesinde sık görmekle birlikte vücudun hemen her bölgesinde, kasın olduğu her bölgede miyofasyal ağrıyı görebiliyoruz.
7: Tanı fizik muayene ile konuluyor.
8: Genellikle kadın ağırlıklı görülebilse de hem erkek hem kadın cinste görebiliyoruz. Sıcak uygulamalar, masaj gibi uygulamalar olmak üzere tetik nokta enjeksiyonları, özellikle lokal anestetiklerle yaptığımız o tetik bölgedeki ağırlı bölgeyi rahatlatabildiğimiz uygulamalarla kolaylıkla tedavi edebiliyoruz.
7: Fizik tedavi ve egzersiz oldukça önemli.
8: Hastanın özellikle duruş bozukluğu, çalışma koşullarını düzeltmesi, kambur duruş veya baş önde pozisyonda duruşlardan kaçınması gerekiyor.
6: Depozito iade sistemiyle çevre dostu dönüşümde yeni dönem başladı değerli izleyenler. Doğa makineleriyle 100 milyondan fazla ambalaj toplandı. Ayrıntılara bakalım haberimizde.
7: Şişeler artık çöpe değil, depozitosu olan ambalajlar makinesine atılıyor. Rekor kısa sürede kırıldı. 100 milyondan fazla ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı. Doğa sistemi Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçmişti.
9: Türkiye'nin sıfır atık hedefinde önemli bir eşik daha geride bırakıldı. 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon süreci başlatılan depozitosu olan ambalajlar, yani doğa sistemiyle 11 Ağustos itibariyle tam 100 milyonu aşkın atık toplandı.
10: Hem aile bütçemize destek oluyoruz, hem de ki temiz çevre temizliğine bir nevi katkıda bulunuyoruz.
9: Dikkat çeken bir önemli husus da iller oldu. Türkiye'de en çok ambalaj atının toplandığı il Antalya oldu. Antalya ise sırasıyla İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir takip etti.
11: Ben topluyorum, atıyorum.
9: Peki memnun musunuz bu sistemden?
11: Çok memnunuz, çok memnunuz. Çevre temiz oluyor, daha iyi oluyor.
7: Doğa sistemiyle PET, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının geri dönüşüme kazandırılması ve doğal kaynakların korunması amaçlanıyor.
6: Dünyaca ünlü lezzet rehberi Taste Atlas, dünyanın en iyi sarımsaklarını sıraladı değerli izleyenler. Listenin 3. sırasında Kastamonu'nun coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağı yer aldı. Keskin aroması ve uzun raf ömrüyle öne çıkan Taşköprü sarımsağı uluslararası listede dikkat çekti.

0: tamamlanıyor. Tek tek diş diş el emeği. Kadınlarımız tek tek dikiyor bunu.
1: Taşköprü sarımsağı keskin kokusu ve kendine özgü aromasıyla diğer sarımsak çeşitlerinden ayrılıyor.
2: Taşköprü sarımsağının en önemli özelliği bana göre de, genel bilim insanlarına göre de, selenyum oranının yüksek olması. Bu çok kıymetli. Tat olarak, aroma olarak zaten çok zengin.
3: Yapılan araştırmada en lezzetli sarımsaklar arasında yer alan Kastamonu Taşköprü sarımsağının dişli olması ve sarımsak dişlerinin mor renkte olması ve ağza aldığında o acıyı bırakması en önemli lezzetler arasında yer aldı.
4: Sarımsağı aşağı yukarı her yemeğimize katmaya çalışıyoruz. Özelliği keskin aroması ve insanlarımıza çok faydalı olması.
5: Ayrıca içerisindeki sarımsağı has besin maddeleri yönünden de çok zengin olduğu için pazar payının çok iyi olduğu, insanların da tüketmekten zevk aldığı bir üründür.
6: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çörek otu eken çiftçilerin yüzü hasat zamanında güldü, zira artan yağışlar sonrası verim arttı.
7: Peygamber Efendimizin dediği gibi ölümden başka her derde deva olan çörek otu.
8: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı sürüyor. Çiftçiler hasattan oldukça memnun. Üreticiler yağ için yetiştirilen çörek otuna ilginin her geçen yıl arttığını söylüyor.
7: Ankara Beypazarı Oymaç köyünde ilk defa ektik. Yaklaşık 800 dönüm araziyi ektik. Bu pastalara, çöreklere attığımız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor.
8: Geçen yıl ilk defa 5-10 dönümlük bir deneme alanı ekim yapıldı. Bu sene o rakam 800 dönüme çıkarıldı. Bu sene etkisini gösteren yağışlarsa çiftçinin yüzünü güldürdü.
7: 3 gündür biçim yapıyoruz. Şu an muhtemelen benim tahminime göre ortalama verimi 100 kilo diye tahmin ediyorum. Bir de çörek otunun şöyle bir özelliği var. Bulunduğumuz rakım yaklaşık 1000 metre falan şu an bizim burası. Çörek otu yüksek rakımı seven bir bitki.
8: Yüksek rakımı seven çörek otunda hedef gelecek yıl ekim alanını 10.000 dönüme çıkarmak.
7: Seneye benim tahminim bu bölgede 800 dönüm ektik. Yani 5.000 ile 10.000 dönüm arasında muhtemelen bir ekiliş olacak diye tahmin ediyoruz burada.
6: Değerli izleyenler, İçişleri Bakanlığı'ndan bir paylaşım var. Hemen detayları paylaşalım bizle, sizlerle. Yeni nesil suç örgütleriyle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz diyerek başladılar paylaşıma. Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları Koordinesi'nde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Azerbaycan Polisi işbirliğiyle yürütülen ortak çalışmalar sonucu uluslararası boyutta önemli bir operasyon düzenlendi. Yürütülen çalışmalarda iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatta olan ÖAK isimli şahsın izine ulaşıldı. Hakkında kasten adam öldürme kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmakla iki ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma suçlarından yakalama kararı bulunan ÖAK isimli şahıs Bakü'de yakalanarak ülkemize getirildi. Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, KOM başkanlığımızı, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Azerbaycan polisine teşekkür ediyoruz deniyor İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan sosyal medya paylaşımında değerli izleyenler. Devam edelim akşam ajansına gündemin başlıklarıyla değerli izleyenler. Ankara Keçiören Gücü'nün yeni maskotu Tiftik kulübe ve takıma alışmaya devam ediyor. Canlı maskot Tiftik TFF 1. Lig'de oynanacak Pendik Spor karşılaşmasında takımla birlikte sahaya çıkacak.
9: Keçiören Gücü Kulübü ile Tiftik'in buluşması bence çok anlamlı, tarihsel ve bence insanları da motive eden bir buluşma oldu.
10: Ankara Keçiören Gücü alışılmışın dışında bir maskotla maçlara çıkmaya hazırlanıyor. Kulübün simgesi olan keçiyi bünyesinde yetiştiren Ankara Keçiören Gücü Tiftik'le antrenmanlarını sürdürüyor. Takımın teknik direktörü Osman Zeki Korkmaz,

0: Tik'in Ankara'nın simgesi olduğunu ve buluşmanın anlam taşıdığını söyledi.
1: Tiftik keçisi biliyorsunuz Ankara'nın simgesi. Yüzyıllar boyunca Ankara'nın belki ekonomik, sosyal hayatında önemli olan bir hayvan diyelim. Bence Keçiören Gücü zaten Ankara'nın isminden de anlaşılabileceği gibi Ankara'nın bu anlamda merkezi aslında.
0: Maskotun kulübün tanınırlığına katkı sağlayacağını vurgulayan Korkmaz, hedeflerini ve dünyadaki örnekleri hatırlattı.
1: Bu haftada ilk defa Tiftik'le beraber maça çıkacağız. İç saha maçlarımızın hepsinde yer alacak Tiftik. Uzun vadede de hedefimiz bu kurumsal yapıyı sportif başarıyla bütünleştirip takımı bir üst ligde, en üst seviyedeki, Türkiye liglerindeki en üst seviyede temsil etmek. Almanya'da Köln kulübünün de maskotu bir keçi, canlı bir keçi. Ve şu anda aklımıza gelmeyen pek çok kulüple de bir kardeş kulüp olabiliriz belki de.
0: Yeni transferleri kulüpte karşılayan Tiftik 16 Ağustos'ta oynanacak Pendik Spor karşılaşmasında da takımla birlikte sahaya çıkacak.
2: ...1965 yılında Trabzon'daki sel felaketinden etkilenen ailelerin devlet tarafından Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Köyü'ne yerleştirildiğini biliyoruz. Ekibimiz bölgede size özel görüntüler çekti, izliyoruz.

doğdukları şehirlerden kilometrelerce uzağa geldiler. Yanlarında bavullarından çok daha fazlasını getirdiler. Anıları, kültürleri, türküleri ve umutları onlarla beraber göç etti. Türkiye'nin her köşesi farklı coğrafyaların ve farklı hikayelerin buluştuğu eşsiz bir kültüre sahip. Bazen binlerce kilometrelik yollar insanları yeni topraklara taşır. Ancak beraberinde gelen gelenekler, türküler ve yaşam biçimi o yolculuğun en değerli mirası olur. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Karadenizliler yıllardır bu toprakların ayrılmaz bir parçası oldu.

0: olarak bu hafta Van'ın Özaltı ilçesi Emek Mahallesi'ndeyiz. 1965 yılında Van'a gelen Karadenizlilerin hayat hikayesini hep birlikte izleyeceğiz. Bakalım bu köyde bizi neler bekliyor.
1: Tabii ki insan doğduğu, doyduğu yeri sever. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının dalgalandığı her karış toprak vatandır. Bizim, biz Karadenizler için vatandır. Burayı da biz kendimize vatan.
0: Peki sabah uyanıyoruz. Köyünüz çok güzel, doğal güzellikleri var. Neler yapıyorsunuz?
1: Rutin hayat, sabah kalkıyoruz tarlaya, bahçeye, eş dostla muhabbet ediyoruz. Komşuluk diyaloglarımız burada çok güçlü.
0: Buradaki köy halkı sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalara giderek ekim ve biçim işleri yapıyor.
2: Neler yapıyoruz sabahın erken saatlerinde?
1: Sabahın erken saatlerinde ilk önce traktörümüzün bakımını yapıyoruz. Burada ekseri buğday ekiyoruz. Buğday, organik buğday, tamamen ekmeklik buğday yetiştiriyoruz. Bütün komşular, bütün çiftçilerimiz 75 tane buğday yetiştiriciliği yapıyoruz. Buğdayımızı yetiştirdikten sonra da devlet malzeme ofise satıyoruz buğdayımızı, devlete veriyoruz. Sağ olsun devletimiz buğdayımızı da alıyor. Öyle.
0: Sabah kaçta kalkıyoruz?
1: Sabah namazda inşallah. Namazda kalkıyoruz. Namazdan sonra daha yatma yok.

0: defa görüyorum. Bu ne işe yarıyor?
1: Şimdi gördüğünüz bir Karadeniz icadı.
0: Evet.
1: Bunu evin çatısına kuracak. Ve bu böyle döndükçe altına dinamo

0: bağlanacak ve elektrik üretecek. Burası rüzgar alan bir bölge olduğu için yani burada elektriğini kendisi üretecek. Böyle bir sistem kurdu işte, bir tane Karadenizli mucit böyle bir şey yaptı. Bu rüzgarda böyle dönecek. Döndükçe
1: elektriği.
0: Evet, evet, bu da bizim Karadenizlilerin işte bir icadı.
1: Kaç yılından beri var?
0: Şimdi 1965'te Trabzon'dan Çaykara'ya göç ettiğimiz zaman Trabzon valisi oradaki törende şu kelimeyi söyledi. Dünyada van, ahirette iman. Ama dedi, çok zor bir bölgeye gidiyorsunuz. Orada ağaç yok. Orayı siz ağaçlandıracaksınız. Lafının üzerine işte o dönemde 5 tane ceviz ağacı teneke içerisinde getirildi. Ve şu an altında bulunduğumuz ağaç 1965'te dikilmiş ve 61 yıldır şu ağaç bu hale geldi. İşte bu ağaç da işte bizim 61. yıl dönümümüzün bir simgesi.
1: Bu köyde denk geldiğim en güzel manzaralardan bir tanesi her yerde ekin olması. Bütün vatandaşlar sebzelerinin, meyvelerinin ekip

0: Kara Deniz'in yeşili Van'da da yaşatılıyor. Abi dikkat ettim. Her mahallede, her ara sokakta, her evin önünde evet bir ekim alanı var.
1: Şu gördüğünüz patates, yani bizim annelerimizin, ablalarımızın ekmiş olduğu, yetişmiş olduğu patatesimiz. Patates ektik şurayı, bak yeşillendi şu an.
0: Bu yıl yağışlar fazlaydı.
1: Yağışlar çok şükür, yağışlar güzel bu sene Allah'a şükür. Bereketli.
0: Topraklar bereketli.
1: Evet, çok şükür topraklarımıza bereketli.
0: Ekim yapıldı, ne zaman
1: hazır? Yani Ağustos'un sonlarına doğru inşallah mısırımızı, patatesi.

0: Sabah 4 namazını kılıyorum. Araziye gidiyorum. 4'te saat gece 8-9'da işte araziden dönüyorum.
1: Peki zor oluyor mu böyle?
0: İlla ki işte bir zor oluyor.
1: Severek.
0: Severek yapıyoruz abi. Ziraatçılık tabii. Buğday üretiyoruz işte. Vatanımız için, milletimiz için üretim yapıyoruz. Seni koluma tak, yollarda gezeceğim.
2: Gözüne bakıp bakıp sevdim diyeceğim. Burada bahçe işleriyle uğraşıyoruz. Fasulye, kuru fasulye özellikle iş yapıyoruz. Şeker fasulyesi, ispirinç şeker fasulyesi güzel oluyor. Onu yapıyoruz. Burada dükkanda işte böyle kazma, kürek, o şekilde şeyler yapıyoruz. Demir doğrama işi. Sırık fasulye diyoruz bunlara. Taç çatıya kadar çıkıyorlar. Yer fasulyesinden biraz daha fazla veriyorlar yani. Şey olarak, ürün olarak biraz daha çok üretiyorlar. Hem görünüm olarak da güzel bir görünüm alıyor. Evi yani yeşillik olarak güzelleştiriyor.
0: Şöyle başlayayım. Elimde şu gördüğünüz 24 Haziran 1965 tarihli bir gazete röportajında Suat Türker o zaman 65'te gelen bizim ilk nesilden şu kelimeyi kullandı. Biz buralara baraj bile yaparız demişler ve göçten yıllar sonra 1980 yılında Fakir Musa Deresi üzerine şu baraj yapılmıştır. Şu barajı yaptılar. İki tane baraj vardır. Birisi yukarıda, birisi aşağıda. Burayla sadece evlerimizin önündeki birer dönümlük bostanlarımızı sulama ihtiyacını karşılıyoruz. Yukarıda yeni yapılan 2018'de yapılan sulama göletiyle de tarım arazilerini suluyoruz.
1: Buranın nüfusu kaç? Hani siz burada doğdunuz, büyüdünüz. Buranın nüfusunu öğrenelim. Tarım ve hayvancılığı var mı? Bölge neyle geçimini sağlıyor? Biraz bahseder misiniz bize?
0: Şöyle başlayalım. 1965'te 75 hane ve 485 nüfusuyla buraya ilk göç yapıldı. Bu göç zamanla 1994'e kadar o şekilde yani inişli çıkışlı bir nüfusa sahip oldu. Yani Emek Mahallesi şu anda Türkiye'nin en çok göç veren köyü şu anda. Yani şu anda mevcut 20 hanemiz var ve 118 nüfusumuz var.

0: Everybody.
1: Burada sadece evlerini değil, geleceğe uzanan köklerini de inşa ettiler.
2: Trabzon yöresine ait kuzine sobamız şu anda yandı. Az sonra bu sobada kuymak pişirilecek. Kuymak da tabii Trabzon yöresine ait kahvaltıların vazgeçilmezi olmazsa olmazı. Kuymak yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. Yağımız eridi. Nasıl yapıyoruz?
3: Şimdi unumuzu koyuyoruz, karıştırıyoruz. Tereyağımızı koyduk şimdi. Şimdi unumuzu koyup karıştıracağız.
2: Mis gibi kokmaya başladı.
3: Evet, kavuracağız şimdi bunu.
2: Hangi un? Mısır unu mu?
3: Mısır unu bizim yörenin unu. Trabzonların unu yani mısır unu.
2: Trabzon yöresine ait mısır unuyla birlikte güzel tereyağında şu anda kavruluyor. Sevdamın karşısındayım. Ay ay ay ay. Aşıklar. Peki sofralarınızda her zaman bulunuyor mu?
3: Evet. Her zaman yani her kahvaltıda yani yapıyoruz, yiyoruz. Lohusa kuyma.
2: Kaç çeşit oluyor?
3: Peynirlisi var. Mesela kaşarlısı var.
2: Peynirlisi, kaşarlısı. Evet. Herkesin damak zevkine göre.
3: Evet.
2: Yapılıyor.

0: yine duştum ya. Karadeniz'in çalışkanlığıyla Van'ın misafirperverliği aynı sofrada buluştu, aynı sokaklarda kardeşliğe dönüştü.
1: Evet, sobamızın üzerinde pişen kuymağımız geldi. Evet, kuymağımız pişti. Tabii kuymak çeşitleri var. Biz bugün lohusa kuymağı tercih ettik. Bakalım tadı nasıl? Şahane. Ellerinize sağlık. Tabii hayvancılık da ön planda köyde. Neler yapıyorsunuz? Kaç koyunuz var?
2: 40 koyunum var.
1: Sabah kalkıyorsunuz. Neler yapıyorsunuz?
2: 3.30'da kalkıyorum. Hayvanlarımı çıkarıyorum. Mergaya çıkarıyorum. Merga da otlatıyorum. Saat 9'da geri dönüyorum. Gelip burada sağıyoruz. Saat 3'te gene çıkartıyoruz.
1: Peki sabah kaçta başlıyorsunuz sağımlara filan? Hangi zamanlarda oluyor?
2: Sabah 9'da sağım yapıyoruz. Sabah 9'da sağım yapıyoruz.
1: Dışarıdan hiçbir şekilde yoğurt, süt, hiçbir şey almıyoruz.
2: Yok, hiçbir şey almıyoruz. Hepsi kendi imkanlarımızla şey yapıyoruz.
1: Kaç yıldır bu köyde?
2: 65'ten beri bu köydeyiz işte.
1: Çoluk çocuk.
2: Aynen. Ben burada doğdum, büyüdüm. 5 çocuk var.
1: Anneyle uğraşıyor.
2: Birisi polistir. En büyük oğlum polis. Ötekiler de yanımda.

0: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 18 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Değerli izleyenler, Diyarbakır'da nişan yolculuğu aile faciasıyla sonuçlandı. Lice'de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüs faciası yaşandı. Seyir halindeki minibüsün lastiği patladı. Şoför kontrolü kaybedince araç devrildi. Minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için yola çıktıkları ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır aranan firari Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Tutuklanan FETÖ'cünün Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı olduğu öğrenildi.
2: Kaçmak için hazırlık yapıyordu. 10 yıllık firar sınırda sona erdi. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı'ydı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Aşık 10 yıldır aranıyordu. Firari FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gündüz öğretmenlik yaptığı, geceleri ise Nevşehir Adliyesi personeline talimat gönderdiği belirlendi. Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve memurları da tek tek fişlediği, gizli belgeleri sızdırdığı da ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı Aşık'ın yerinin tespit edilmesi ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Fatma Aşık Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı. FETÖ'cü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın da devam ettiği bildirildi.
0: Değerli izleyenler, Ege ordusuyla 2. ve 3. ordu komutanlıklarının yanı sıra birçok kentin il jandarma komutanı değişti. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı 5. Anajet Üst Komutanı oldu. İşte resmi gazetedeki o atamalar.
2: Yaş kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda 78 general ve albayın görevi değiştirildi. Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Korgeneraller Ünsal Bulut da Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak atandı.
0: Müzik İran Genelkurmay Başkanlığı ABD-İsrail Savaşı sırasında kendilerine ait iki savaş uçağının düştüğünü açıkladı. Olayın ardından İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığı kaydedildi. ABD-İsrail-İran Savaşı'na dair yeni gelişmeler ortaya çıktı değerli izleyenler. İran tarafı yaklaşık 6 ay önce Tahran'a ait 2 adet Su-24 tipi savaş uçağının hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bilgisini kamuoyuyla paylaştı. İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada uçaklarda bulunan 4 pilottan 3'ünün fırlatma koltuğuyla atladığı ve Katar tarafından esir alındığı kaydedildi. Bir pilotunsa hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne muharebe operasyonu dönüşü sırasında yaşandığını açıkladı. Tahran yönetiminin Cevat Salihi, Abdülmecit Deştiyan ve İmran Behrushyan adlı 3 tutsak pilot için diplomatik girişimlerde bulunduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Kızıl Haç Komitesi'nin üst düzey yetkilileriyle bile görüşüldüğü ancak Katar'dan olumlu bir geri dönüş alınamadığı bilgisi verildi. Katar ise konuya ilişkin sessizliğini koruyor. Evet, Washington ve Tahran arasında gerilim yükseliyor. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında gazetecilere İran'a yönelik abluka, ateşkes gibi konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Hegseth, İran'a uygulanan ablukanın süresiz olarak sürdürülebileceğini söyledi.
3: Ablukayı gerektiği kadar sürdürebiliriz. Süresiz olarak da olabilir. Gemileri dönüşümlü olarak içeri ve dışarı göndereceğiz.
1: Bitmesine günler kalan ateşkes uzatılacak ancak tansiyon yükselmeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanı ise küresel piyasaları etkileyen Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni tehditte bulundu. Pakistan'ın arabuluculuğunda 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı, ABD ve İran tarafları arasında kalıcı ateşkes sağlanması için yeterli olmadı. Saldırıların sürdüğü bu süreçte taraflar şartlarından vazgeçmedi. Ateşkesi uzatma kararı verilirse de İran ve ABD'nin karşılıklı açıklamalarında sertlik dozu yükseldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Panama ziyareti sırasında gazetecilere İran'a yönelik abluka, ateşkes gibi konulara ilişkin konuştu.
3: Ablukayı gerektiği kadar sürdürebiliriz. Süresiz olarak da olabilir. Gemileri dönüşümlü olarak içeri ve dışarı göndereceğiz. Dünyada hiçbir donanma, Amerika Birleşik Devletleri donanması gibi bir çelik duvar inşa edemez ve bunu kullanmaya istekli olamaz. İran, ablukayı yaşamayacağını biliyor ve bunun için belirli bir zaman çizelgesi de yok.
1: Hegseth ateşkes görüşmelerinin tıkanması, küresel petrol arzının azalması ve bölgesel gerginliklerin tırmanması sonucu böyle bir kararın alınabileceğini belirtti. Tahran ve Washington tarafları 60 günlük ateşkesin uzatılmasına karar verdi. Ancak süreye ilişkin bir karara varılmadı.
0: Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi değerli izleyenler. Afetin ardından büyük bir yıkım yaşandı. İlk belirlemelere göre en az 38 kişi hayatını kaybetti.
2: Sabaha karşı olan deprem taş üstünde taş bırakmadı. Endonezya 7,7 ile sarsıldı. Yer yerinden oynadı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya güne büyük bir deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü ülkenin güneyindeki Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olan şiddetli sarsıntı yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. ...7,7 büyüklüğündeki depremi 5,6 ve 6,1'lik artçı sarsıntılar izledi. Binalar ve evler yıkıldı. Birçok noktada büyük hasar oluştu. Sarsıntıyla birlikte Endonezyalılar panikle kendilerini sokağa attı.
4: Deprem çok şiddetliydi. Ailemle birlikte evde dinleniyorduk. 13 kişiydik ve hepimiz kendimizi kurtarmak için dışarıya koştuk.
2: Depremde can kaybı artarken enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu öngörülüyor. Flores bölgesinin bağlı olduğu Doğu Nusa Tenggara Eyaleti valisi, ölenlerin birçoğunun uykusunda hayatını kaybetti.

0: bittiğini açıkladı. Binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi. Afetin ardından halka hasar görmüş binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Endonezya itfaiyesi ve arama kurtarma birimleri sahada. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Denizin çekildiği anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı. Çok sayıda kişi de tsunami uyarısıyla birlikte motosikletlerle sahillerden adanın iç bölgelerine akın etti.
1: Hayatımda ilk defa böyle bir şey hissettim. Uyuyordum. Hala panik halindeyim.
0: Cep telefonu kameralarına yansıyan deprem anları afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Maumere limanında çekilen görüntülerde terminal binasından kopan beton parçalarının feribot bekleyenlerin üzerine düştüğü görüldü.
2: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir dönem başlıyor değerli izleyenler. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulacak sistemle yasa dışı bahis siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Peki yeni eylem planında hangi adımlar yer alıyor? Sistem nasıl işleyecek? Detayları haberimizle birlikte bakalım.
3: İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır.
0: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı koordinasyon toplantısında sanal kumarla mücadele için kritik kararlar alındı. Yeni kararla birlikte yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi kurulacak. Adres veya teknik altyapı değiştirerek faaliyetlerine devam etmeye çalışan illegal siteler yapay zeka sayesinde anında tespit edilerek kapatılacak. Sistemin dikkat çeken bir diğer detayı ise yasa dışı kumar oynayanların da anlık olarak tespit edilecek olması. Mücadele sadece illegal sitelerle sınırlı kalmayacak. Yasa dışı bahis sitelerine de çeşitli düzenlemeler getirilecek. Yasal sitelerin cazibesini azaltmak adına görüntüleri albenisiz hale getirilecek ve hayatınızda kumar oynamayın gibi kamu spotları bu platformlara eklenecek. Yapay zeka destekli teknolojik altyapı sayesinde sanal ortamdaki yasa dışı bahis ağlarına çok daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni eylem planının devreye girmesiyle dijital alandaki kontroller ve yaptırımların sıkılaştırılması bekleniyor.
2: Sevgili izleyenler, TürkSat 3A uydusundaki yayınlar bu gece yeni uydulara taşınacak. TürkSat kanal güncelleme sistemi uyumlu cihazlarda kanallar otomatik güncellenecek. Ancak uyumlu sistem olmayan eski nesil uydu alıcıları ve televizyonlar için manuel ayar gerekiyor. A Haber muhabiri Hasan Zahitezim şu anda A Haber rejisinde, sözü hemen muhabirimize bırakıyoruz.
4: Sümeyye Gafaroğlu, teşekkür ederim ve iyi yayınlar dileyelim. Az önce de ifade etmiş olduğunuz gibi artık bu gece itibariyle yeni bir uydu sistemine geçilecek TürkSat 4A uydusu. Geride bıraktığımız 2008 yılında TürkSat 3A uydusunu kullanmıştık ve artık bugünden itibaren, yani yaklaşık 18 yıldır TürkSat 3A uydusu artık emekli ayrılıyor ve TürkSat 4A uydusuna geçiyoruz. Az önce sen de ifade etmiştin, kanallar otomatik olarak geçiş yapacak, ancak bazı kanallarda frekans manuel yapılması gerekiyor. Ekranlarda sinyal yok, kanal bulunamadı ve benzeri uyarılar görürse eğer vatandaşlarımız, A Haber izleyicilerimiz endişelenmesin. Zira TürkSat kanal güncelleme sistemi, yani TKSG, uyumlu televizyon ve uydu alıcılarında kanal ve frekans bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesi bekleniyor. Ancak bu frekans ayarı manuel olarak yapılacaksa nasıl yapılacak, hemen izleyicilerimize onu da aktaralım. Kumandadan menü veya ayarlar bölümüne giriyoruz. Tabii ki her kumandada değil, ancak genel olarak bu şekilde kurulum modunu seçiyoruz. Uydu ayarları veya kanal ayarları bölümünü açıyoruz. Akabinde uydu listesinden TürkSat 4A seçeneğini belirliyoruz ve manuel arama, şebeke arama veya kanal arama seçeneğini giriyoruz. Daha sonrasında gerekli frekans bilgilerini girerek şebeke taramasını başlatıyoruz ve tarama tamamlandıktan sonra bulunan bu kanalları kaydediyoruz. Ancak çoğu televizyonda bu sistem otomatik olarak yapılacağını ifade ediyoruz. edelim.

0: artık TürkSat 3A uydusundaki yayınlar bu gece itibariyle son buluyor ve Türkiye yayıncılık tarihi açısından da oldukça önemli bir döneme girdiğimizi ifade edelim. Ne değişecek? Yayınlarımız artık daha kaliteli bir şekilde izlenecek ve daha fazla televizyonda, yurt dışında da daha fazla televizyonda artık kanallarımızın olacağını ifade edelim. Bu yeni uydularla daha az yayın kesintisi, daha yüksek görüntü kalitesi ve daha fazla 4K Ultra HD yayın imkanı sağlanacağını ifade edebiliriz. Bu gece itibariyle artık başlayacağını ifade edelim. Tabii ki özellikle A Haber'i ve ATV'yi dijital platformlar üzerinden izliyorsak herhangi bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Ancak tabii ki bu sistemleri uyduda izliyorsak, kanallarımızı izleyicilerimiz uyduda izliyorsa muhakkak ki frekans bilgilerini güncellesinler diyelim. Sözü size bırakalım.
1: Hasan Zahi Tezim'e çok teşekkür ediyoruz. A Haber rejisinden yayınını gerçekleştirdi. Devam edelim efendim. Araç kiralama şirketlerine yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre araç kiralama işlemlerinde tüketiciden olağan kullanımdan kaynaklanan aşınma ve yıpranmalar için herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Bu gerekçeyle depozitodan kesinti yapılamayacak. Yine yönetmeliğe göre efendim klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. 180 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlarla 300 bin kilometrenin üzerinde olan elektrikli araçlar kiralanamayacak. Yönetmelik sektörün yeni düzenlemeye uyum sağlaması ve gerekli sistem altyapısının oluşturulması için 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Efendim trafikte magandalık artık öyle bir boyuta ulaştı ki kurallara uymak da yavaş gitmek de saldıranlar için bir bahane. Şanlıurfa'da bir sürücü park kenarında oynayan çocuklara çarpmamak için hızını düşürdü ama arkasından gelen 3 kişi bunu kendilerine hakaret saydı, önünü kestiler, acımasızca saldırdılar. Kafasına 8 dikiş atılan, burnu kırılan o sürücü canını bir markete sığınarak zor kurtardı.
2: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
3: Yavaş gittiğim için darp edildim.
2: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
3: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
2: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
3: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
2: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
1: Sevgili izleyenler, 12 yaşındaki Eyüp Can 29 Temmuz 2025'te Mersin'in Anamur ilçesindeki bir pasajda ölü bulunmuştu. Ortaya çıkan yeni görüntüler var. Görüntülerde bir kişinin küçük çocuğu kovaladığı, peşinden pasaja girdiği ve yaklaşık 3 dakika sonra yalnız çıktığı görülüyor.
4: Eyüp Can'a bağırıyor, çağırıyor, darp ediyor, kafasına sert bir şekilde vuruyor. Seni öldüreceğim, sana gününü göstereceğim, seni terbiye edeceğim deyip eline kelebek bıçağı alıp Oğlum Eyüp Can'ı kovalamaya başlıyor.
5: 12 yaşındaki Eyüp Can'ın son görüntüleriydi bu kareler. Bir pasajda cansız bedeni bulunduğunda vücudu kırıklarla doluydu.
4: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu.
5: Ölümüyle ilgili soruşturmada kritik görüntüler yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı. Eyüp'ün peşinden koşan kişinin onu öldüğü pasaja kadar takip ettiği, yaklaşık 3 dakika sonra da pasajdan yalnız çıktığı görüldü.
6: Pasaja girdikten sonra çıkıyor, etrafı gözetliyor, daha sonra tekrar giriyor, 3 dakika geçirdikten sonra tekrar çıkıyor. Ve durakta oturduğu esnada iş yerini gördüğünü iddia ediyor. Fakat reklam panosundan hiçbir şekilde iş yeri görünmüyor.
5: Mersin'in Anamur ilçesinde bir dönercide çalışan Eyüp Can Güner, o akşam çıktığı iş yerine geri dönmeyince çalışanlar onu aramaya başladı. Yakınlardaki pasajda çocuğu hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekibi Eyüp Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopside kafa travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
6: Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi. Aralarında sadece 4 saniye var. Ya orada Eyüp Can'ı yakalamaması imkansız.
5: Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise zanlının Eyüp Can'ın arkasından pasaja girdiği ve ancak 3 dakika sonra yalnız çıktığı görüldü.
7: Eyüp Can çalıştığı yere ben, arkadaşım ve kuzenim beraber gittik, üçümüz. Sonrasında gelmişti, durduk yere Eyüp Can sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı. Sonrasında önümüzde kafasına vurdu. Kız kardeşim balkona s**tmeye gittiğinde Eyüp Can'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü. Cesaret geldi, yayına bağlandım.
1: Değerli izleyenler, Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Rojin Kabayeş'in ailesine tehdit eden iki şüpheli tutuklanmıştı, hatırlayacaksınız. Baba Nizamettin Kabayeş'e bu defa silah fotoğraflı tehdit mesajı gönderildi. Acılı baba mesajların ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

0: Düşün ki vücudunda bir parça eksilmiş, kolun kesilmiş, ayağın kesilmiş, kolsuz ayaksız geziyoruz şu anda.
1: Ruji'nin babası bu kez de silahla tehdit edildi.
0: Silah fotoğrafı çekmiş, öldüreceğiz seni, şekillerine hakaret, küfür tehdit ediyorlar yani.
1: Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabayış'ın ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor.
2: Acılı aile siber zorbalıkta bulunan iki kişi tutuklandı ancak tehditlerin ardı arkası kesilmedi.
1: Baba Nizamettin Kabayış ilk günden bu yana kızının cinayete kurban gittiğini öne sürüyor. Diyarbakır merkezi 8 ilde dijital platformlar üzerinden örgütlendiği belirlenen çete üyelerinin Kabayış ailesini hedef aldığı belirlenmiş ve ardından operasyonun düğmesine basılmıştı.
0: Daha önce de tehdit mesajları geliyordu. Yabancı numaralardan çok tehdit mesajı geliyordu. Ama Allah razı olsun, devlet bir operasyon yaptı. İki kişiyi gözaltına aldılar.
2: Tutuklamaların ardından baba Nizamettin Kabayış'a silah fotoğraflarının da bulunduğu tehdit mesajları gönderildi.
0: Mesajda yazıyor, diyor ki davadan vazgeç. Ha, seni öldüreceğiz, bir mermi sana yeterdir. O şekil yani göndermişler.
1: Acılı baba tehditlerin kendisini yıldırmayacağını ifade etti.
0: Benim için hiç sıkıntı yoktur. Ben onların tehditinden de korkmayacağım. Davamdan da vazgeçmeyeceğim. Hukuki bir şekilde mücadele edeceğim. Rojin'in dosyasını aydınlanmayana kadar ben bu davanın peşini bırakmayacağım. Yani onlar ne kadar tehdit mesajı gönderseler, silah fotoğrafı, mermi fotoğrafları umurumda değil. Ha, öldürseler gelsin, öldürsünler.
3: İstanbul Zeytinburnu'nda sokakta yürüyen bir kişinin önü kalabalık grup tarafından kesildi. Şüphelilerden biri arkadaşlarının oyaladığı genci arkadan bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken saldırı güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
4: Önce önünü kestiler. Arkadaşları oyalarken biri genci arkadan bıçakladı. Olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı.

0: sokakta yürüyen bir gencin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu sırada gruptan bir kişi arkadaşlarının oyaladığı gencin arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç bacağını kontrol etmeye çalışırken bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: Efendim, kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre ülke genelinde dönüşüme giren konut ve iş yeri sayısı 2,7 milyonu aştı. Devasa dönüşümün aslan payı olası Marmara depremi riskine karşı adeta zamana karşı yarışılan İstanbul'a ait mega kent %47'lik oranla listenin ilk sırasında yer alıyor. Peki diğer büyük şehirlerde ve Anadolu'da son durum ne? Detaylar muhabir arkadaşımız Hasan Zahit Ezim'in haberinde.
2: Seferberlik sürüyor, kentler dönüşüyor. Türkiye genelinde kentsel dönüşüme giren konut ve işyeri sayısı 2,7 milyonu aştı.
3: Türkiye'nin tamamı depremle ilgili bir doğal afette karşı karşıya. Olabilecek depremden önce de gerekli tedbir ve önlemleri almamız lazım.
2: 2012'den bu yana 2 milyon 737 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. 2 milyon 369 bini tamamlandı. 368 bin konut ve iş yerinin dönüşümü tüm hızıyla devam ediyor. Devletin hayata geçirdiği Yarısı Bizden kampanyasının da dönüşümdeki etkisi büyük. Bu kampanyadan yararlanan bağımsız bölüm sayısı 376.212'ye ulaştı.
3: Bakanımız hem kira yardımları hem kentsel dönüşüm kredileri, Yarısı Bizden destek kampanyası gibi kampanyalarla İstanbul'da özellikle vatandaşlarımızın kentsel dönüşüme girmeden önü açılmaya çalışılıyor.
4: Kentsel dönüşüme en çok sahip olan il İstanbul, ancak tabii ki Türkiye'nin 81 ilinde kentsel dönüşüm şantiyeleri var.
3: İstanbul'da fazla olmasının nedeni tabii Türkiye'nin nüfusunun 1/5'i İstanbul'da yaşıyor. Biri de tabii önümüzde beklediğimiz bir Marmara depremi. Marmara depremi olmadan gerekli tedbir ve önlemleri almak için İstanbul'da kentsel dönüşüm diğer illere nazaran biraz daha fazla.
2: Kentsel dönüşümde İstanbul'u İzmir, Ankara, Antalya, Konya ve Elazığ takip ediyor.
1: Efendim, okulların açılmasına kısa bir süre kala velilerin gündeminde okul kıyafetleri var. Bazı özel okullar velileri üniforma satan anlaşmalı mağazalara yönlendiriyor. Bir öğrencinin kıyafet masrafı ise 35 bin liraya kadar çıkabiliyor. Peki bu durum kanuna aykırı mı? Detaylara bakalım.
0: Okulların açılmasına sayılı günler kala forma telaşı başladı.
5: Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala yeni bir tartışma gündemde. Gündemin öznesini ise okul kıyafetlerinde belirli satıcı şartı oluşturuyor. Devlet okul kıyafetleri için velilere istediğiniz yerden alabilirsiniz derken bazı özel okullarsa velileri belirli satıcılara yönlendiriyor. Peki uzmanlar bu konuda ne söylüyor? Veliler kıyafetleri istediği yerden almakta özgür mü?
6: Kesinlikle bu yapılan hukuka aykırı oldu. O işletmelerle anlaşmışlar. Dışarıdan başka yerden, örneğin lacivert ceket giysin diyor çocuklar. Lacivert ceketi başka yerden alabiliyor fakat vatandaşın almasına izin vermiyorlar. Diyorlar ki senin öğrencin bizim gösterdiğimiz yerden alacak.
7: Yanlış bir şey. İnsan özgürdür, her taraftan alabilir. Yani onun zorlama hiç gerek yok.
0: Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için uyum eğitimleri 7 Eylül'de, diğer tüm öğrenciler için zil 14 Eylül'de çalacak. Ancak okulların açılmasıyla birlikte müfredat değil forma fiyatları gündeme oturdu.
6: Özel okul karşısında veliler tüketici sıfatını taşırlar. Ayrıca iki ayrı kanunla korunmaktadırlar. Bir, özel öğretim kurumları kanunları, bununla ilgili kanun. Bir de tüketicinin koruması hakkındaki kanun.
8: Sadece burasında bir arma var ama aslında bildiğim o beyaz tişört gittiğinde başka yerlerde daha ucuz bulabilir, alabilecekken oradaki arma nedeniyle iki katı neredeyse para ödemiş oluyorsunuz.
5: Özel okullar okullarda kıyafet alımına ilişkin kanun açık ve net. Veliler istediği yerden kıyafeti almakta özgür. Devlet serbest piyasadan alımın önünü açıyor. Uzmanlar da velilerin haklarını bilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.
6: Ayrıca çok net olarak söylüyorum. Tüketici kanunun 7. maddesine göre sipariş etmediği bir ürün ya da hizmeti tüketici tüketse dahi bu kabul anlamına gelmez ve kendisi sorumlu tutulamaz. Yeter ki ben bunu istemedim diye bilsin, bunu kanıtlayabilsin.
9: El olmaması gerekiyor. Yani istedikleri yerden alabilmeleri gerekiyor.
0: Tek bir tişörtün 1700 liraya kadar çıktığı piyasada bir öğrencinin forma maliyeti 10.000 ila 35.000 lira arasında değişiyor.
1: Efendim, denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül'de sona erecek. Balıkçıların yeni sezon hazırlıkları sürerken bu yıl tezgahlarda palamutun bol olması bekleniyor.
0: Beş aylık yasak 1 Eylül'de bitiyor. Balıkçılar vira bismillah demek için gün sayarken tezgah beklentileri de belli oldu.
10: Bu sene bol balamut yiyeceğiz, öyle diyeyim size.
0: Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla bitiyor. Ekmeğini denizden çıkaran balıkçılar da günlerini yeni sezona hazırlık yaparak geçiriyor.
11: Ağ tamiri yapıyoruz. Teknelerin raspa boya işlemleri yapıldı. İşte makine bakımları yapıldı. Yani bütün her şey elden geçti tekrar.
10: Her sene rutin olarak yapılanları tekrardan bu sene yaptık. Çünkü bir umut, her sene bir umutla işimize sarılıyoruz. Bu sene de sezon öncesi gerekli olan bütün bakımlar yapıldı.
12: Ağların, makinaların, vinçlerin bakımları yapıldı. Boyalar atıldı. Artık sadece 1 Eylül'de başlayacak balık sezonunda vira bismillah demek kaldı. Bu sezon ise en çok beklenen balık palamut.
10: Karadeniz'in bize verdiği belirli balık türlerimiz hep standart oluyor. Yani bazı yıllar az oluyor, bazı yıllar çok oluyor ama bu sene palamut hususunda yani biraz net konuşabiliriz. Çünkü onun olması için bazı parametreler vardı denizimizde. Daha Mart ayından beri bol yağış aldı sahillerimiz.
0: Deniz Ürünleri Avcıları Üretici Birliği Başkanı Cemal Malkoç, devletin balıkçılık sektörüne olan katkılarına dikkat çekti.
10: Varlığımızın sebeplerinden biri devletimizin bize sunmuş olduğu ÖTV'siz akaryakıt, ondan önce gemilerin yazım, bakım, onarım, tadilatı için süspansiyonlu kredilerde düşük faizleri uygulaması bugün balıkçılık filomuzun büyümesini, denizde bayrak sallamamızı tetikleyen en büyük faktördür. Bundan dolayı devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum.
0: Öte yandan palamut ve torik avcılığında küçük ölçekli balıkçılar için sezon başladı.
10: Şu an sadece balığın avlanması kaldı. Bugün itibariyle de sorun balıklar 28 ve 30 santim parametresinde. Ortalamada 200-250 gram geliyor.
1: İstanbul tarihi yapılarıyla tüm dünyayı hayran bırakıyor. O eserlerden biri de İstanbul'daki tarihi kuyular. 1509 yılında büyük depremin ardından şehrin dört bir yanında yerleştirilen kuyulardan bazıları günümüzde hala varlığını sürdürüyor değerli izleyenler. İşte o kuyulardan bazıları.
2: İstanbul'da deprem riski sebebiyle 1500'lü yıllarda açılan kuyular günümüze kadar ulaştı. Bunlardan biri de İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan Karyadı Baba Türbesi'ndeki tarihi kuyu.
13: Osmanlı 1509'daki o deprem uzun soluklu devam edince acaba biz halkı biraz rahatlatma adına ne yapabiliriz diye de bir takım önlemlere girişiyor. İşte bu önlemlerden bir tanesinin kuyular olduğunu rivayet eder kayıtlar.
2: Sadece eserlerle değil, bu eserlerin yapılış sebepleri de bir o kadar dikkati çekiyor. Kuyularla ilgili ise farklı rivayetler bulunuyor.
14: İstanbul Eyüp Sultan'da bulunan Karyadı Baba Türbesi'ndeyiz ve bu türbenin oldukça önemli bir özelliği var. O da hemen yanımızdaki bu kuyu. Rivayetlere göre bu kuyu 1509 yılındaki o depremden sonra yapılmış ve deprem için özellikle yerin altındaki suyu kontrol etmek ve toprağı bir noktaya kadar da olsa kurutmak adına yapıldığı rivayetler arasında. Ancak bugüne geldiğimizde hala o kuyunun içinde suyun olduğunu görebiliyoruz.
13: Bu kuyu biraz halkı rahatlattırmak için biraz da zemindeki suyu alıp, rivayet odur ki, zeminin sertleşmesini sağlayıp depremde o sıvılaşmayı

0: Önleme adına.
1: Görmüş olduğunuz bu kuyulardan sadece bu noktada yok. Öyle ki 1509 yılındaki o depremden sonra Sultan Beyazıt tarafından İstanbul genelinde 2000'den fazla noktaya bu kuyulardan açılması emrolunmuş. Ancak günümüze geldiğimizde bu kuyulardan açık halde bulunan sadece buradayken aynı zamanda Mir Mehmet Ağa Türbesi'nde de bir tane koruma altına alınmış halde bulunuyor.
0: Artık kuyular da belli bir süre sonra derin ve güvenlik açısından tehdit sergilediğinden dolayı kapatılması da söz konusu oluyor yerel yönetimler tarafından.
2: Yaşanan büyük depremin ardından yapılan kuyular günümüze kadar farklı amaçlarla da kullanıldı.
0: Kuyular işlevsel olarak farklı dönemlerde farklı amaçlarla kullanılmış. Mesela son dönemde kuyular dilek kuyusu diye geçiyor. İnsanlar para atıyorlar içerisine tuhaf bir şekilde. Daha önceki dönemlerde kar kuyusu diye geçiyor.
3: Sıcak bir bilgi efendim. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı koyundaki ormanlık alanda yangın çıktı. Detayları gazeteci Vural Efecik'ten alacağız. Telefon attığımızda kendisi. Vural Efecik, söz sizde.
4: 17.45 sıralarında meydana geldi orman yangını ve şu saat itibariyle Marmaris Yalancı Boğaz istikametine sahil boyundan ormanlık alandan alevlerin ilerlediği ifade edelim. Çok sayıda aracöz havadan helikopterler ve uçaklar bölgeye sevk edilmiş durumda. Aynı zamanda bölgede biliyorsunuz Türkiye'nin en büyük NATO üssünün bulunduğu, donanmanın bulunduğu, daha doğrusu Aksaz askeri üssü bulunuyor ve o noktaya da yakın bir hemen karşı adada bulunan bir noktada yangın askeri birliklerde şu anda teyakkuz haline geçmiş durumda. Çalışmalara buradaki orman işletme müdürlüğü ekiplerine şu saat itibariyle desteklerini devam ettiriyorlar. Tabii alevlerin şehir noktasına gelmemesi yönünde şu anda çabalar mevcut. Bölgede hafif rüzgar var. Sabahtan bu yana hava sıcaklığı oldukça yüksekti. İşte 17.45 sıralarında bu noktada alevler başladı. Havadan karadan etkin bir müdahale var. Çok sayıda iş makinesi orman yangın söndürme işçisinin yanı sıra bölge çevre illerden de aracözler şu an itibariyle bölgeye sevk edilmiş durumda. Ve benim bulunduğum noktada siyah dumanlar yükseliyor. Yalancı Boğaz istikametine doğru o Ege'nin en büyük marinalarından birisi olan Nesel Marina'ya doğru alevlerin ilerlediğini ifade edelim. Havadan karadan müdahale var. Tüm ekipler teyakkuza geçirilmiş durumda. Ümit ediyoruz ki ilerleyen dakikalarda havadan ve karadan müdahaleyle alevler kontrol altına alınır. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
3: Vural Efecik, teşekkür ediyoruz. Marmaris'teki yangına ilişkin son durum aktardı. Değerli izleyenler, Avrupa sıcak hava dalgası ile mücadele ediyor. Analizlere göre sıcaklığın AB'ye maliyetinin 180 milyar euroya ulaşması bekleniyor. Bu da AB için ekonomik durgunluk anlamına gelebilir.
2: Klimayla gelen yükselen elektrik faturaları, olumsuz etkilenen taşımacılık sektörü, aşırı sıcakların Avrupa'ya maliyeti ağır.
5: Termometrelerde 33 derece yazıyordu ama 38 gibi hissettiriyor. Rüzgar da yok ama işte buradayız.
2: Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası Avrupa Birliği ekonomisinin büyüme grafiğini sıfırlama noktasına getirdi. Öyle ki Avrupa Birliği'nin bu yıl 180 milyar euro kayıp yaşaması bekleniyor.
5: Bana kalırsa doğanın bize verdiği mesajı anlamalıyız. Duna Nehri'nde 8 yıl sonra su seviyesi düşüklüğü bakımından yeni bir rekorla karşı karşıyayız.
2: En ağır fatura iş gücü verimliliğinde. Çalışan başına üretim sıcak nedeniyle düştü. Özellikle açık alanlarda güneş altında çalışanlar olumsuz etkilendi. Gece uykusuzluğu ofis çalışanlarını vurdu. En büyük ekonomik darbeyi alan ülke Fransa. Büyüme tahmininde %1,4 puanlık bir kayıp bekleniyor. Bu da Fransa için yaklaşık %0,6'lık bir küçülme anlamına geliyor.
5: Daha önce hiç klima taktırmayı düşünmemiştim ama hayatımda ilk kez bunu değerlendiriyorum. Sanırım bu dairede oturmaya devam edebilmek için klima bir zorunluluk haline gelecek.
2: Polonya ise nispeten en az etkilenen Avrupa Birliği ülkesi. Kayıp yalnızca maddi de değil.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzel dergah olduğuna işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
8: Turkcell'le bağlan hayata.
9: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
11: Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
12: Garanti BBVA.
13: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Çok yoğun yaşanmış bir siyasi açıdan 25 yıl oldu. Gerçekten AK Parti ilk kurulduğu zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın motto olan, dilimize pelesenk olan bir mottosu var, sözü var. Diyordu ki hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı.
1: Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği ilk seçimde tek başına iktidar olmuş.
2: Recep Tayyip Erdoğan da zorlukta, kolaylıkta, başarıda, mücadelede milletimizin gördüğü en değerli şey samimiyettir.
3: AK Parti'nin 25. yılında parti yöneticileri A Haber'e konuştu. Efkan Ağda, Hayati Yazıcı ve Ahmet Büyükgümüş AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğunu değerlendirdi.
1: Yapılmış olan 19 millete başvuruda, yani seçim var, referandum var, anayasa oylaması var vesaire. 7 tane milletvekili genel seçimi, 6 tane yerel seçim, 3 tane anayasa referandumu, 3 tane de doğrudan doğruya millet tarafından Cumhurbaşkanı seçiminde birinci çıkmış bir parti.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ağda, AK Parti'nin siyasi serüvenine dikkat çekti.
0: Ekonomik açıdan 238 milyar dolarlardan bugün 1.6 trilyon dolara aşan bir ekonomiye ulaştık ve dünyada trilyon dolarlık ekonomiler arasına girdik. Eskiden sipariş ettiğimiz halde, parasını taahhüt ettiğimiz, verdiğimiz halde bize satılmayan İHA ve SİHA'ları savunma sanayinde biz yapıyoruz ve dünyada savunma sanayi konusunda ihracat yapan 100 ülke arasına girdik.
3: Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ise AK Parti'nin siyaset anlayışında samimiyetin öne çıktığını vurguladı.
2: Bizim muarızlarımız, rakiplerimiz bile onun yiğitliğini, onun samimiyetini tescil ve tespit edebiliyorsa, bu geniş hissiyatı vermişsek, liderimizin gerçekten kalbinden konuşarak ve millet için mücadeleyi siyasetin esas pusula sıkılmasındandır. Bizim her zaman her buluşmamızda ifade ettiğimiz bir siyaset düsturu vardır. Siyasetin en büyük gücü samimiyettir. Eğer konuşan sahibi samimi değilse, fikirlerinin gerçekten arkasında değilse, iradesiyle fedai can ederek yüreğini o sözün, o fikrin, o mücadelenin arkasına koymadıysa oradan samimi bir siyaset çıkmaz.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Önce ard arda patlamalar oldu. Ardından alevler tesisi sardı. Olayda iki kişi öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. İşçilerin bir bölümü tesisi tahliye etti ama bazıları içeride mahsur kaldı.
6: İki kişinin de içeride kaldığına yönelik beşeri ifade var çevreden. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçırma ile ilgili tedbirler.
5: Yine kısa sürede çok sayıda ekip olay yerindeydi. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. Çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sırasında acı haber geldi. İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın tesiste büyük hasara yol açtı. Bölgede bulunan 3 otomobilde zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
4: A Haber Radyo.
7: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli izleyenler, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayi hedefinin en önemli projelerinden biri olan Milli Muharip Uçak Kaan bir hayalden gökyüzündeki gerçeğe dönüştü. Hangardan çıkışından ilk uçuşuna, test süreçlerinden ihracat hedeflerine kadar her aşaması yakından takip edilen Kaan, bugün yalnızca Türk Hava Kuvvetleri'nin değil dünyanın da dikkatle izlediği stratejik bir proje haline geldi. İşte Türkiye'nin gökyüzüne attığı imzanın, Kaan'ın gurur dolu yolculuğu.

0: Kaan işte bu uçağın adıdır. Tamamı yerli ve milli olacak. Uçuş kontrol ve görev bilgisayarlarımızla donatılacak. Bu tablo karşısında duygulanmamak mümkün mü?
1: Bir zamanlar hayaldi. Türkiye'nin kendi savaş uçağını üretmesi. Kendi mühendisinin aklıyla, kendi işçisinin alın teriyle, kendi milletinin duasıyla. Ve o hayal bugün göklerde süzülüyor. Ağustos 2016'da atılan Savunma Sanayi Başkanlığı'yla TUSAŞ arasındaki geliştirme sözleşmesi imzasıyla başladı her şey. 2018-2022 yılları arasında ön tasarım faaliyetleri ve aerodinamik geliştirme süreçleri tamamlandı. İlk prototipin montajı tamamlandı. 10 Şubat 2023'te planlanandan önce hangardan çıkan Kaan'ın motoru ilk kez 12 Şubat'ta çalıştırıldı.
2: Milletimizin emanetini Allah'a çok şükür emniyetle getirdik, görevi yaptık. Ve bundan sonra da yolumuz çok daha çetin. Bu bir başlangıçtı.
1: Ve tarihler 1 Mayıs 2023'ü gösteriyordu. İmzasını attı, kokpite geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'la buluştu. Türk savunma sanayinin göz bebeği Kaan, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hangardan çıkmış, taksi yaparak tüm dünyayı kendine hayran bırakmıştı. Başkan Erdoğan, Kaan'ın isim babasınınsa Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli olduğunu açıkladı.
3: Yerli ve milli 5. nesil savaş uçağımız Kaan için Başkan Erdoğan talimat vermişti. Savunma Sanayi Başkanlığı da düğmeye bastı. İsim babasıysa MHP lideri Devlet Bahçeli oldu.
0: Milli muharip uçağımızın ismi artık Kaan'dır. İsim babası da Devlet Bey'dir.
1: Ve o gün gelmişti. Takvim yaprakları 21 Şubat 2024'ü gösteriyordu.
0: Harp ortamında radarlara görünmeden düşmanın inine girecek. Silah yuvasını açıp füzesini, bombasını düşmanın üzerine bırakacak. Sonra da geldiği gibi sessizce üstüne geri dönecek. Üstelik bu uçağı ülkemizin kendi mühendisleri yapacak. Ülkemizin kendi pilotları uçuracak.
1: Türk havacılığı bayram gibi bir gün yaşadı. Milli muharip uçak Kaan başkent semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
4: Çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Milli muharip uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştiği bir günde Kaan'ın hangarındayız.
5: Dronların çok etkin kullandığını, balistik füzelerin önem kazandığını, hava savunma sistemlerinin önem kazandığını ve bütün bu sistemleri yönetebilecek 5. nesil savaş uçaklarının önem kazandığı çok böyle bir dönemdeyiz.
1: TUSAŞ tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen milli muharip uçak Kaan, taksi ve yer testlerinin ardından ilk uçuşunu pilot Barbaros Demirbaş'ta başarılı bir şekilde yaptı.
5: Dünyada şunu da biliyoruz, 5. nesil kendi uçağını üretebilen çok az sayıdaki ülkelerden bir tanesi Türkiye. Bu sizin güç çarpanınızı çok daha arttırıyor. Bir, iki, diplomasi anlamında da elinizi güçlendirir. Sözünüzün ağırlığı giderek artıyor.
1: Nefesler tutuldu. Tarihe geçen bu görüntü kayda alındı. İlk milli savaş uçağımız Kaan gökyüzüyle böyle buluştu. Kaan 13 dakika boyunca havada kalarak 8000 feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.
5: Türkiye gerçekten farklılaşan ve çoğalan tehdit algısına karşı çok sayıda savunma sanayi ürünü üretir vaziyette. Zaten bildiğiniz gibi %85 gibi çok önemli bir orandan bahsediyoruz ki bu dünya üzerinde çok az görünen bir durum.
6: Hazırlıklarımızı tamamladık. Kaan ne zaman uçmak isterse biz o zaman uçuyoruz. O yüzden Kaan da bize yardımcı oldu.
1: İlk uçuşunu 21 Şubat'ta yapan 5. nesil milli muharip uçak Kaan, 6 Mayıs'ta da ikinci uçuşunu gerçekleştirdi.
7: Şu an çok güçlü oldu Türkiye'miz. Fazlasıyla savunma sanayi gelişti.
3: Gurur duyuyoruz, yani yakından takip ediyorum.
1: Uçuşta Kaan'ın aviyonik sistemleri test edildi. İkinci uçuşta Kaan daha çok alçak irtifada kaldı.
4: Vallahi çok gururluyuz açıkçası. Ya gördüğümüz alanlarda, gördüğümüz sosyal medya platformları olsun, dışarıda olsun,

0: gururla takip ediyoruz. İnşallah devamı gelecektir diye düşünüyorum.
1: Şu anda bence Avrupa'da birinci yani bu savunma sarayında. Çok takdir ediyorum.
2: Kaan 14 dakika havada kalarak 10.000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.
3: Harika ve hükümetimiz çok güzel çalışıyor. Dualarımız onlarla beraber inşallah daha ileride ulaşacağız.
2: Türkiye Kaan'ın uçuşuyla beraber küresel askeri havacılık sektöründe bir üst lige yükseldi. Oldukça çekişmeli ve yoğun bir rekabetin yaşandığı bir pazardı bu sektör. Türkiye'nin gökyüzündeki gücünü dünyada yakından takip ediyordu. Öyle ki Kaan projesi kapsamında Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı.
4: İktidara geldiğimizde sahada ve masada güçlü diplomasinin ancak güçlü bir savunma sanayiyle mümkün olduğunu gördük. Bu anlayışla hedefimizi tam bağımsız savunma sanayi olarak belirledik.
2: Ön anlaşma yapılan ve süreçleri devam eden ülkeler de var. Pakistan, Azerbaycan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra resmi ilgi gösteren ve görüşme aşamasında bulunan ülkeler arasında İspanya, Katar, Mısır ve Malezya bulunuyor. Peki Türk savunma sanayinin yüz aklarından olan Kaan'ın özellikleri neler? Yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık, sensör füzyonu, uzun harekat yarıçapı, gelişmiş veri bağı kabiliyetleri, yüksek hassasiyete sahip mühimmat atabilme kabiliyeti.
5: Geldiğimiz konjonktürde özellikle Kaan'a ayrı bir sayfa açmak lazım. Bilhassa drone savaşlarının çok ön plana çıktığı, dronların gerek uçan merkezlerde uçaklar gibi, Kaan gibi, F-35 gibi bir takım uçaklara entegre olduğu bir dönemde, özellikle yapay zekanın kullanılmasıyla beraber bir tek savaş uçağının çok sayıda hedefi alt etme durumuna geldiğini görmek gerekiyor.
4: 5. nesil milli muharip uçağımız Kaan'la ilgili çalışmalar devam ediyor.
2: TUSAŞ bünyesinde 6.000'i mühendis, 15.000 personel Kaan için çalışıyor.
6: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
2: Daha önce 2 uçuş yapan Kaan 0'ın ardından üretilen yeni prototip Kaan 1 yer testlerine devam ediyor. Milli muharip uçak Kaan 1'in taksi test faaliyeti de başarıyla gerçekleştirilirken Kaan'a teknik ekip de taksi testinde eşlik etti. Bu yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenen Kaan P1 prototipi, uçağın performans sınırlarının zorlanacağı yoğun bir takvime sahip olacak. Hazırlanan planlama doğrultusunda P1 ile agresif sayıda uçuş sortileri düzenlenecek. Bu yoğun uçuş trafiği sayesinde uçağın aerodinamik yapısı, aviyonik sistemleri ve manevra kabiliyetleri en zorlu koşullarda detaylıca test edilecek. Öte yandan projenin sonraki safhasını oluşturacak olan P2 prototipi için de çalışmalar eş zamanlı olarak sürdürülüyor. P1 ile elde edilecek test verileri P2 prototipinin geliştirilmesine doğrudan katkı sağlayacak. Seri üretim öncesi son aşamaları temsil eden bu prototip süreçleri, yerli savaş uçağımızın en kısa sürede Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmesine zemin hazırlayacak. Ve 2028 hedefi, ilk 20 uçağın envantere girmesi. Belki de bu yolculuğun en büyük kazanımı teslim edilecek uçak sayısı değil, Türkiye'nin artık kendi gökyüzünü kendi aklıyla, kendi imkanlarıyla, kendi mühendisleriyle, kendi kanatlarıyla koruyabilecek konuma ulaştırması olacak. Çünkü bazı projeler yalnızca çelikten yapılmaz, inançtan yapılır. Bazı kanatlar sadece göğe açılmaz, bir milletin geleceğine açılır. Ve bazı isimler yalnızca tarihe yazılmaz, gökyüzüne kazınır. Tıpkı Kaan gibi.

0: Alihan Kuris suç örgütüne yönelik soruşturmada örgüt evi ortaya çıkarıldı. İstanbul Ümraniye'deki evde bazı evraklar imha edilmek istendi. O evraklarda neler yazıyordu? Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Patlama neden gerçekleşti? ABD Başkanı Trump, Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğim dedi. Tansiyon yine zirve yaptı. Tahran'ın Trump'a yanıtıysa sert oldu. Altında dalgalı seyir devam ediyor. Peki uzmanların beklentisi ne yönde? Altın yeniden zirve yapar mı? Ayrıntılar birazdan Akşam Ajansı'nda.
1: Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 19 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sıcak bir haberle başlayalım efendim yeni saatimize. Geçtiğimiz saatte de aktarmıştık aslında. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kaba Kargı koyundaki ormanlık alanda yangın çıktı. Son durumu öğrenelim. Gazeteci Vural Efecik telefon hattımızda. Detaylar için söz Vural Efecik'te.
2: Meydana geldi. Orman yangını, ulaşımın olmadığı bir nokta Aksaz Deniz Üst Komutanlığı ile Marmaris Yalancı Boğaz arasındaki ormanlık alanda kıyıya yakın bir bölge ve şu saat itibariyle alevlerle mücadelenin devam ettiğini ifade edelim hemen yayının başında. 17.45'te başladı demiştik yangın. Havadan 16 helikopter, 21 aracı, 6 su tankeri, 2 dozer, 178 personelle alevlerle mücadele devam ediyor şu saat itibariyle. Ve tabii ki rüzgarın aslında hızı biliyorsunuz orman yangınlarında çok önemli. Bölgede hafif bir rüzgar söz konusu. Bu da alevlerin Yalancı Boğaz bölgesine doğru ilerlediğini gösteriyor. Ve ben hemen orman yangının bulunduğu noktaya yakın bir bölgedeyim. Havada helikopterler ve uçakların sürekli sorti yaparak yan bölgede su taşıdıklarını görüyorum. Çok sayıda aracöz, orman yangın söndürme işçisi ve iş makineleri bölgeye sevk edilmiş durumda. Şu saat itibariyle olmadığı Kaba Kargı mevkiinde çıktı orman yangını ve çevre illerden de bölgeye çok sayıda orman yangın aracözünün sevk edildiğini ifade edelim. Diğer taraftan NATO üssü olarak kullanılan Aksaz Deniz Üs Komutanlığı ekipleri de itibariyle buradaki orman yangın söndürme çalışmalarına destek verdiklerini ifade edelim. Havadan ve karadan hem aracözlerle hem askeri güçle hem de havadan helikopterlerle yangına destek veriyorlar. Tabii bu sırada bölgede bugün hava durumunun oldukça sıcak olduğu, nemin biraz düşük olduğu görülüyor. Bu da yangının söndürülmesinin de oldukça kolaylaştıracağını ifade edelim. Güneş batıncaya kadar yani akşam karanlığına kadar hava unsurları burada yangın söndürme çalışmalarını devam ettirecekler. İşte hava karardıktan sonra yangın artık yer ekiplerinin mücadelesiyle devam edilecek. Şu saat itibariyle toparlayacak olursak Marmaris Kaba Kargı mevkiinde çıkan orman yangını devam ediyor. Havadan ve karadan da alevlerle mücadelenin devam ettiğini ifade edelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Değerli izleyenler, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'de bir evde bazı evrakların imha edilmek istendiği öğrenildi. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 33 şüphelinin emniyetteki sorguları ise sürüyor.
3: İhbar geldi, oyun bozuldu. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışılmış. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adreste arama kararı çıkarıldı.
4: Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı arama çalışmasında imha edilmek üzere parçalanmış evraklara da el koydu.
3: Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kureş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

0: Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. Zaman zaman patlamaların olduğu olayda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.
1: Önce ard arda patlamalar oldu. Ardından alevler tesisi sardı. Olayda 2 kişi öldü. Manisa'nın Salihli ilçesinde oksijen dolum tesisinde yangın çıktı. İşçilerin bir bölümü tesisi tahliye etti ama bazıları içeride mahsur kaldı.
2: İki kişinin de içeride kaldığına yönelik beşeri ifade var çevreden. Onlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hem soğutma çalışmaları hem gaz kaçırma ile ilgili tedbirler.
1: Yine kısa sürede çok sayıda ekip olay yerindeydi. Yangın sırasında patlamalar yaşandı. Çevredeki evlerin camları kırıldı. İtfaiyenin çalışması sonucu alevler kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sırasında acı haber geldi. İki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Dumandan etkilenen iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın tesiste büyük hasara yol açtı. Bölgede bulunan 3 otomobilde zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
0: Efendim, dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. ABD Başkanı Donald Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dan cevap gecikmedi. İran, ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle burayı alabilirsiniz açıklamasıyla misilleme sinyali verdi.
3: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
4: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu.
3: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
4: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
3: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
4: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
3: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
4: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
0: Ve altın bir iniyor bir çıkıyor. Peki altındaki dalgalı seyir ne kadar daha sürecek? Altındaki beklenti ve seyir ne yönde? İşte uzmanından yanıtlar.
1: Altın bir iniyor bir çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
5: Altında hareketli haftaları geride bırakıyoruz. Uzmanlarsa yatırımcıları uyarıyor. Öyle ki eğer ki bir altın borcunuz yoksa altınları bozdurmamanız noktasında önemli uyarılar varken, eğer ki bir düğün yapacak ve altın bozdurmanız gerekiyor ise bunu yapmanın tam vakti. Öyle ki yıl sonuna doğru altındaki yükseliş hareketliliği bugüne nazaran çok daha fazla olabilir.
1: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
6: Altın 2 haftalık yükseliş trendini kâr satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4376 dolar seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 4450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2 haftalık bir yükseliş serisi vardı. Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4350, eğer kâr satışları devam ederse 4250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yine hafta sonuna geride Trump'ın açıklamaları, Amerika-İran gerilimi burada önemli bir etkiye neden olacaktır. 4250 dolar da gerileyebilir veya 4350 dolar seviyesinden tekrar yukarı yönlü hareketlerine devam edebilir.
1: Peki altın piyasasında beklentin ne yönde?

0: Ons altın tarafında yükselişler olunca gram altın tarafında da yansıdı. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasında 6706 lira seviyesinde, 6500-7000 lira aralığına yerleşti. Burada gram altın tarafında yine 7000 lira seviyesinin üzerinde yerleşen bir gram altın bekliyoruz bu ay için. Yine ons altın tarafındaki hareketleri yakından takip edecek, ancak yine ons altın biraz daha 4500-4600 denemesini yapabilir diye düşünüyoruz. Bu taraftaki dalgalanma önümüzdeki haftada devam edecektir.
1: İslam Memiş altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
0: Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali çok bekleniyordu ama son verilerden sonra biraz daha pas geçme olasılığı güçlendi. Yine ons altın tarafında 4600 denemesini bekliyoruz ve yılın son çeyreğinde ve yılın son aylarında yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için nakide ihtiyacı olmayanlar beklemedi. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bugüne kadar yaşanan düşüşleri değerlendirememişse yine fırsatlar çok da kaçmadı.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Gürlek, adli görüşme odalarından çocuklara yönelik güvenli adli süreçleri, şiddet soruşturma bürolarındaki uzmanlaşmadan işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlere kadar yürütülen çalışmaları açıkladı.
3: Adalet. Mağdurun sesini duymak, çocuğun üstün yararını korumak ve kırılgan grupların adalete güven içinde erişmesini sağlamaktır.
4: Daha hızlı, etkin ve erişilebilir adalet sistemi vurgusu yaptı. Mağdurların adalete erişimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı. Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirmeyi de psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. 7244 ifade. Akın Gürlek, adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlandığını ifade etti. Bu uygulamayla ikincil örselenmenin önüne geçildiğini belirtti. Çocuğun üstün yararının gözetildiğini vurgulayan Gürlek, çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlandığını açıkladı. Gürlek, çocuk suçları soruşturma bürolarıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ifade etti.
3: Ceza mahkemesi bulunan 152 adliyede
4: Adalet Bakanı Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
3: İse güven veren bir adalet.
2: İstanbul merkezli 6 ilde vize randevusu dolandırıcılarına operasyon düzenlenmiş, 41 şüpheli gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 37 şüpheli tutuklandı. 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
4: Bot yazılımlarla konsolosluklardan vize sistemlerini kilitleyen 37 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında operasyon düğmesine basıldı. 6 ilde 63 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 41'i yakalandı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 37'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın raporları etkili oldu. Zanlıların 2024 ve 2026 yılındaki para transferleri incelendi. 2 milyar 841 lira para hareketi tespit edildi. Vize garantisi vaadiyle 41 binden fazla kişiyi tuzağa çekip 918 milyon liralık vurgun yapan şebeke üyeleri para trafiğini çalışan ve şirket ortakları üzerinden sağladı.
2: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dijital yayın platformlarına idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Ancak dijital

0: Platformlara verilen cezaların miktarı sadece 250 bin TL ile sınırlı kaldı. Kesilen ceza çifte standart ve göstermelik ceza tartışmalarını da beraberinde getirdi. İşte detaylar.
1: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
2: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddeti özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
1: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
2: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler dijital medya platformlarıyla eşgüdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
0: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar, Ardeşen, Ayrım, Çamlıhemşin, Ayder Yolu üzerindeki kritik projelerin pazartesi günü hizmete açılacağını duyurdu. Peki açılacak Çamlıhemşin tüneli ve köprüler bölge ulaşımını nasıl etkileyecek? Seyahat süresi ne kadar kısalacak? Detaylara bakalım.
2: Karadeniz'in en önemli turizm güzergahlarından birinde heyecanlandıran gelişme. Çamlıhemşin Tüneli ve iki büyük köprü pazartesi günü hizmete açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ayder Yaylası'na ulaşımı sağlayan güzergahtaki yeni yatırımlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yeni açılışla birlikte 955 metre uzunluğundaki Çamlıhemşin Tüneli ile Fırtına ve Hala Deresi köprülerini kapsayan 2 kilometrelik kesim trafiğe açılacak. Her yıl 1 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Ayder Güzergahı'nda kapasite artırılırken sürücülere daha hızlı, güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlanacak. Projede dikkat çeken bir diğer detaysa toplam mühendislik yapıları ve bütçeye katkısı. Proje kapsamında toplam 3670 metre uzunluğunda 3 adet tünel ve 345 metre uzunluğunda 5 adet köprü yer alıyor. Yolun tamamı hizmete girdiğinde seyahat süresi 55 dakikadan 35 dakikaya düşecek. Zamandan ve akaryakıttan yıllık 772 milyon lira tasarruf sağlanacak. Ayrıca karbon emisyonu yıllık 4800 ton azalacak. Proje bölgenin ticaret ve turizm potansiyeline de büyük katkı sunacak.
0: Diyarbakır'ın Sur ilçesinde kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi değerli izleyenler. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri başlatılırken mahalledeki hayvanlar aşılanıp sahipsiz kedi ve köpekler toplanmaya başlandı.
3: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Olay Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşandı. 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı.
4: Olayın hemen ardından köyde yaşayan insanlar aşı olmak için hastaneye başvurdu. Çok sayıda kişi Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne geldi.
5: Biz şu anda yani biz elimizden geleni biz de yapıyoruz, onlar da yapıyor. Abi hep biz buradayız şu anda. Hastamız için biz burada bekliyoruz.
3: Mahallede aşılar yapıldı. Belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
5: Çocuğumuz şu anda entübedir. Köyde de dün iki ekip gelmiş. Her biri gelin birkaç tane toplamış ve hala da köyde kediler de var, köpekler de var.
3: Bakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Sağlık ekipleri çocukla temas eden kişileri belirlemek için tarama çalışması yürütüyor.
0: Giresun'da Keşap'ta seyir halindeki araçla sele kapılan Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu'nun arama çalışmaları sürüyor değerli izleyenler. Ekipler her yerde dayı ve yeğenden bir iz arıyor.
3: Araçlarıyla sele kapılan dayı yeğeni arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Giresun'da şiddetli sağanak sonucu dereler taştı, toprak kaymaları oldu. Araçlarıyla seyir halinde olan 3 kişi ise sele kapıldı. Ahmet Yılmaz kendi imkanlarıyla kurtulurken Mehmet Akkaya ile yeğeni Muhammed Abdullah Hakkıoğlu kayboldu.
6: 3 kişiler işte, benim oğlanla torun arabadan çıkamıyor. Vallahi ciğerimiz yandı işte.
3: Suda kilometrelerce sürüklenen araç Keşap Deresi'nde bulundu. Ancak dayı ve yeğenden bir ize rastlanmadı. Ekipler arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor. AFAD, AKUT, JAK ve polis arama kurtarma olmak üzere yaklaşık 200 ekip her yerde dayı ve yeğenini arıyor. Dere güzergahı boyunca 8 kilometrelik hatta kontrollerini sürdüren ekipler termal drone'la da arama çalışması yapıyor. Giresun Valisi Mustafa Koç da çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.
7: Aramalar bütün teknik cihazlar kullanılaraktan yapılıyor. Vatandaşlıklarımıza ulaşabilmek için aramalarımızı sonuna kadar devam ettireceğiz. Denizde dahil olmak üzere.
0: Efendim, Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alacak. Peki yeni haftada İstanbul'u nasıl bir hava bekliyor? Yanıtlarımıza haberimizde bakalım.
3: Mega kente kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bıraktı.
8: Biz ailece gezmeye geldik ve burası bize çok yakın. Çok güzel bir ortam, deniz güzel. Çok güzel bir yeşillikler içinde işte burada çocuklarla vakit geçiriyoruz.
9: Hava biraz rüzgarlı ama çok güzel bence.
10: Ben zaten İstanbul dışından geldim, Antalya'dan. Orası çok sıcaktı. Annem, kardeşim ve arkadaşı buradayız. Onlara şey dedim, hani çok yaşıyorsunuz hakikaten burada, çok güzel, serin diye. Şu an hava çok güzel.
0: Kuzeyden gelen serin havanın etkisine girecek olan Türkiye son hafta sonunu henüz daha havalar çok da soğumamışken sahillerde geçiriyor. İstanbullular bu güzel havanın tadını çıkarmak için parklarda ve bahçelerde.
11: Balık hafta hafta değişiyor. Geçen hafta 20-25 adet büyük balık tutmuşken bu hafta bir taneyle yetineceğiz. Birazdan da çıkacağız.
0: Rüzgar mı etkiliyor?
11: Rüzgar hava sıcaklıkları etkiliyor malum. Biraz serinleşti ama hala balık kenara yanaşmadı.
3: Tahminlere göre İstanbul'da yerel yağışların görülmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da bir süreliğine mevsim normallerinin altında seyredecek.
12: Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri şu anda yağış alıyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde aslında kuzey kesimlerde, yani Sarıyer, Çatalca, Arnavutköy gibi ilçelerde, yine büyük havalimanına yakın bölgelerde yağış vardı. O yağış sistem kuzeyden geçti gitti ama beraberinde tabii ki yaklaşık 2-3 gündür devam eden Poyraz'ın esen kuvvetli rüzgar var. Bugün de bu İstanbul'da yine devam ediyor bu Poyraz'ın esen rüzgar. Rüzgara baktığımızda bugün de sürecek, zaman zaman şiddet deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar da çıkıyor.
3: Yağışlarla birlikte orman yangınları da azalacak.
12: Akdeniz özellikle orman yangınlarının olduğu alanlarda yağış almaya başlayacak. Özellikle nereler buralar? Antalya'ya baktığımızda Antalya'nın batısında Teke Yarımadası, yani Muğla ile Antalya arası sıklıkla orman yangınlarının ulaştığı yerlerde bugün, yarın, hatta şu saatler itibariyle de oralarda yağışlar başlamış durumda. Gün içerisinde oradaki yağış artarak devam edecek.
3: Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaz sıcaklarının Eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.
12: Eylül ayında sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Genel tablo böyle. Aslında çok sıcak bir yaz, geçen seneye göre kıyasladığımızda yaz geçirmiyoruz.

0: Bu yaz biraz da ara ara sıcak hava dalgaları yaşadık ama çok uzun soluklu ve çok ekstrem değerler oluşmadı.
1: Aydın'ın Söke ilçesinde 2012'de kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yol kenarında parçalanmış cesedi bulunan kadının 14 yıl sonra DNA eşleşmesiyle önce kimliği tespit edildi, sonra da katili.
2: "14 yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. Katil zanlısı koca çıktı." Aydın Milas Karayolu'nda 2012'de parçalanmış kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edilemedi. Dosya yıllar sonra yeniden açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.
3: İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülan'dan alınan DNA örneği ile cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne ile oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı.
2: 14 yıllık faili meçhul soruşturması, DNA eşleşmesi ve yeni delillerle derinleştirildi. Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın olay günü cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.
3: Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın, İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
2: Böylece 14 yıllık korkunç cinayet, DNA tespiti ve titiz bir çalışmayla aydınlatıldı.
1: Bursa'da iki aile arasında çıkan ve kısa sürede büyüyen tartışma tekme tokat ve bıçakların kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Bir kişi bıçakla 5 kişi darp sonucu yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
2: İki aile arasında bıçaklar konuştu. Çok sayıda kişi yaralandı. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, kavgaya dönüştü. Taraflardan biri yanında bulunan bıçakla karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler müdahale edip tarafları ayırdı. Olayda bir kişi bıçakla, 5 kişi ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
1: İstanbul Fatih'te otomobil sürücüsüyle motosikletli kurye arasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Aracından inen sürücü kuryeye tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: Önce tokat attı, sonra tehdit etti. Trafikteki kavganın faturası ise ağır oldu. Görüntülerin adresi İstanbul Fatih. Seyir halindeki otomobil sürücüsüyle motosikletli kurye arasında yol verme tartışması çıktı. Aracından inen öfkeli sürücü kuryenin üzerine yürüdü, tansiyon giderek yükseldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücü kuryenin yüzüne tokat atarak saldırdı. Yaşanan arbede sırasında seni öldürürüm şeklindeki tehditler havada uçuştu.
4: Oğlum bak ben cinak getirme ha.
2: Kavga çevredekilerin müdahalesiyle güçlükle son buldu.
5: O bekle vallahi polise veriyorum şimdi. Gel gel sen bana çıktın geldin bana yumruk attın değil mi? Tamam.
2: Görüntülere ilişkin inceleme başlatıldı. Araç sürücüsü kısa sürede gözaltına alındı. Saldırgana 180 bin lira ceza kesildi. Ehliyeti ve aracına da 60 günlüğüne el konuldu.
1: Balık avlamak için denize daldı, bir daha da haber alınamadı. Çanakkale Bozcaada'da kaybolan Uğur Savaş'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
6: Buralarda iyi bilen bir denizci. Nasıl böyle bir şey oldu ben de çok akıl veremiyorum.
2: Balık avlamak için girdiği denizden bir daha çıkamadı. Bursa'dan Çanakkale Bozcaada'ya giden Uğur Savaş arkadaşıyla birlikte dalış yaptı. Zıpkınla balık avlamak isterken kayboldu.
7: Sulubahçe mevkiinden denize zıpkınla girdikten sonra kendisine haber alınamayan Uğur Savaş her yerde aranıyor. Havanın çok sert olduğu Bozcaada açıklarında sağ güvenlik ekipleri ve tüm ekipler her türlü ihtimali değerlendirerek arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
2: Aramalara 61 personel, 4 araç, 2 bot, 1 helikopter, 2 drone, 2 dalış timi ve 9 dalgıç katıldı.
7: Uğur Savaş bir süre denize girdikten sonra son olarak işte buradaki kayalıklarda görülüyor. Daha sonra ise kendisinden bir daha haber alınamıyor. Açıkta ve kıyıda her yerde arama çalışmaları yoğunlaştırdı. Yatay tarama, sonar cihazları, RAV cihazları, dalgıçlar, havadan helikopterler, karadan askerler adanın Kuzey Ege bölgesindeki Sulubahçe çevresinde Uğur Savaş'ı aramaya devam ediyor.
2: Yakınları Uğur Savaş'tan gelecek haberi bekliyor.
6: Amatör değil tabii, yıllardan beri bu mereyi çok iyi bilen, hangi kayalıkta nasıl bir şey olduğunu, nasıl bir derinlik olduğunu. Zaten bildiğim kadarıyla 5-6 metre derinlikten fazla bir dalış yapmıyordu. Yani çok şaşırdım öyle bir şey olmasına.
1: Sevgili izleyenler, trafikte yaşanan anlık dikkatsizlikler kazaları da beraberinde getirdi. O anlar çevredeki araçların kamerasına bakın nasıl yansıdı.
2: İstanbul Arnavutköy'de otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istedi. Hızını hesaplayamayınca öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Bu görüntüler de Arnavutköy'den. Bir taksi seyir halindeki hafriyat kamyonunun kör noktasında kaldı. Kamyon şoförü manevra yaparken taksiyi fark etmeyince iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan yok ancak kazaya karışan araçlarda hasar oluştu. Avcılar'da ise D100'de hızla ilerleyen motosikletli önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet devrilirken sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
1: Değerli izleyenler, kronik böbrek yetmezliği hastası 10 yaşındaki Fatma Zehra Kıraç'ın Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı ile tanışma hayali gerçek oldu. Gezer Avcı Ankara Üniversitesi'nde bir araya geldiği Fatma Zehra ile teleskoptan gökyüzünü gözlemleyip uzay sohbeti gerçekleştirdi.
8: Çok sağ ol.
9: Komutanımıza sarıldığımda hayalimi gerçekleştirdim mi hissettim.
10: Kardeşimiz hakkında haberdar olur olmaz kendisiyle iletişim içerisine girme çabası sergiledik. Karşılaştığı bütün zorluklarla mücadele etme azim ve gücünü ortaya koyup hepimize ilham kaynağı olduğu için minnettar olduğumuzu da ifade etmek istiyorum.
2: Ankara Üniversitesi Kraken Rasathanesi'nde ayı ilk kez gözlemleyen Fatma Zehra Kıraç'ın bir hayali daha gerçeğe dönüştü. 10 yıldır böbrek yetmezliği tedavisi gören Fatma Zehra, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı ile bir araya geldi. Rasathanenin bahçesinde buluşan ikili birlikte gökyüzünü inceledi. Buluşmada astronot Gezer Avcı ile uzay üzerine sohbet eden Fatma Zehra duygularını dile getirdi.
9: Bana dedi ki senin gibi kardeşlerimiz bize hep ışık tuttu. Biz sana bir şeyler öğretmedik, sen bize bir şeyler öğrettin dedi.
2: Milli Uzay Programı'yla gökyüzünün çocuklar için hayal olmaktan çıktığını belirten Tuğgeneral Alper Gezer Avcı, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını vurguladı.
10: Görevin icra edildiği 2024 yılının Ocak ayından bugüne geçen süre içerisinde 293 şehir değişimiyle bugüne kadar 768 program kapsamında sevgili kardeşlerimizle bir araya geldik. Bu geçtiğimiz süre içerisinde havacılık ve uzay alanında tercih ortaya koyduklarını ve kariyer beklentilerini bu alana alanı doğru çevirdiklerini görme fırsatına eriştik. Bu da devletimizin güçlü iradesinin çok net bir yansıması.
2: Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüvarsa kapıların diğer çocuklara da açılmaya devam edeceğini söyledi.
1: Ve Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansız Robot Oyunları için geri sayım başladı. Yarışmalara bu sene 2000'den fazla robot katılıyor. İnsansız robotlar büyük etkinlik öncesi antrenmana çıktı. Kimi birbiriyle maç yaptı, kimi ise masa tenisi oynadı.
2: Düştüler, kalktılar. Birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansız Robot Oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansız robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
11: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
2: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansız robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kim ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
11: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
2: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
11: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.
1: Çok kısa bir reklam arası için müsaade isteyelim. Az sonra yeni gelişmelerle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizden ayrılmayın efendim.
12: A Haber Radyo, 24 saat haber.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
14: Türkiye'nin Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan oluşan Türk Cumhuriyetleri ile bu yılın ilk 6 ayında gerçekleştirdiği ticaret 9,4 milyar doları buldu. Türk Cumhuriyetleri ile ticari ilişkiler son yıllarda karşılıklı ticaretin artırılması ve ekonomik işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik adımlarla güçleniyor. Türkiye, bu ülkelerle özellikle müteahhitlik, enerji, ulaştırma, sanayi, tarım ve lojistik alanlarında işbirliklerine odaklanıyor.
13: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Haberin radyosu A Haber Radyo.
13: Reklam.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Reklam.
12: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
17: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
15: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
16: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
12: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
18: Eyüp Can'a bağırıyor, çağırıyor, darp ediyor, kafasına sert bir şekilde vuruyor. Seni öldüreceğim, sana gününü göstereceğim, seni terbiye edeceğim deyip eline kelebek bıçağı alıp oğlum Eyüp Can'ı kovalamaya başlıyor.
2: 12 yaşındaki Eyüp Can'ın son görüntüleriydi bu kareler. Bir pasajda cansız bedeni bulunduğunda vücudu kırıklarla doluydu.
18: Benim oğlum acı, korku, işkence, eziyet edilerek öldürüldü. 12 yaşında bir çocuktu.
2: Ölümüyle ilgili soruşturmada kritik görüntüler yaklaşık bir yıl sonra ortaya çıktı. Eyüp'ün peşinden koşan kişinin onu öldüğü pasaja kadar takip ettiği,

0: travması, vücutta kemik kırıkları, kesi ve iç organ yaralanmaları tespit edildi. Güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Eyüp Can'ı kovalayan kişi yakalandı. İhmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.
1: Eyüp Can'ı kovaladım. Evet, hızlı bir şekilde koştum. Fakat amacım kendisine nasihat vermekti dedi. Aralarında sadece 4 saniye var. Ya orada Eyüp Can'ı yakalamaması imkansız.
0: Ortaya çıkan yeni görüntülerde ise zanlının Eyüp Can'ın arkasından pasaja girdiği ve ancak 3 dakika sonra yalnız çıktığı görüldü.
2: Eyüp Can çalıştığı yere ben, arkadaşım ve kuzenim beraber gittik üçümüz. Sonrasında gelmiştir, durduk yere Eyüp Can sen gel buraya, seni öldüreceğim gibi sen şeyler söylemeye başladı. Sonrasında önümüzde kafasına vurdu. Kız kardeşim balkona s**tmeye gittiğinde Eyüp Can'ın koştuğunu ve orada elinde bıçakla geçtiğini görmüştü. Cesaret geldi, yayına bağlandım.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Yüzlerce drone senkronize bir şekilde gökyüzüne havalandı. Gökyüzü adeta dev bir tuvale dönüştü. Dronelar vasıtasıyla gökyüzüne ilk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın devasa bir portresi yansıtıldı.
5: Şimdi an itibariyle bir görsel şölen var. Yüzlerce drone gökyüzünde ve Türkiye yüzyılı o dronelarla birlikte gökyüzüne adeta nakşedildi.
4: Dünya haritası, hazırız ve kararlıyız. Hedef 2071. AK Parti, çeyrek asırlık destan. Asıl şimdi başlıyoruz. Doganı ışıklarla göğe yazıldı.
5: AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde muhteşem bir drone gösterisi burada bulunan misafirlerle buluşuyor ve an itibariyle gökyüzünde ay yıldızlı Türk bayrağı onlarca drone tarafından gökyüzüne yansıtılıyor.
4: Programa katılanlar o anları cep telefonlarıyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü başkent semalarında tam anlamıyla görsel bir şölene sahne oldu. Özel yazılımlarla senkronize edilen yüzlerce drone, Ankara semalarında hareketli koreografiler oluşturdu. Dronların gökyüzünde bir araya gelerek Başkan Erdoğan'ın silüetini çizdiği anlar alandaki coşkuyu zirveye taşıdı. Eş zamanlı olarak alandaki devasa sahne mimarisi, MEP'in teknolojisi de maziden atiye temalı tarihi görüntülerle giydirildi.
6: Sağlık devrimini... Hava ambulanslarıyla taşınan hastalara şifa olan...
4: Yerli otomobil TOK, Milli Muharip Uçak Kaan ve Ayasofya Kebir Camii figürleri de sahnedeki görsele yansıtıldı.
6: Bir çizgiyle bugün gerçek oluyor.
4: Gecenin en çok konuşulan anı ise şüphesiz dronlarla gökyüzüne nakşedilen Selçuklu Devleti'nin sembolü çift başlı kartal oldu. Doğu ve Batı hakimiyetini, Türk devlet geleneğinin gücünü simgeleyen o muazzam figür izleyenleri büyüledi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yaş kararlarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kapsamlı atamalar gerçekleştirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararda 78 general ve albayın görevi değiştirildi. Hava Eğitim Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na atandı. 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu ise Ege Ordu Komutanı oldu. 2. Ordu Komutanlığı'na Korgeneral Gültekin Yaralı, 3. Ordu Komutanlığı'na ise Korgeneral Burhan Aktaş getirildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç Genelkurmay Başkanlığı emrine alındı. Yerine ise 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Ertan İnaltekin atandı. Tümgeneral İsmail Özcan Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevine getirildi. Koramiral Mustafa Kaya ise Donanma Komutan Yardımcısı olarak atandı. Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezer Avcı da 5. Anajet Üst Komutanı oldu. Kara ve Hava Kuvvetleri'nde ilk kez iki kadın albay Tuğgeneral rütbesine yükseltilmişti. O isimlerden Tuğgeneral Armağan Özel Kara Havacılık Daire Başkanı, Tuğgeneral Özlem Karapınar ise Hava Eğitim Komutanlığı Kurmay Başkanı oldu. Resmi gazetede Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda terfi ve görev dağılımlarına ilişkin kararlar da yer aldı. Jandarma Genel Komutan Yardımcıları Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile Korgeneral Münir Güzel, Jandarma Genel Komutanlığı emrine alındı. Korgeneraller Ünsal Bulut da Murat Bulut Jandarma Genel Komutan Yardımcısı olarak

0: atandı.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Reklamların ardından akşam ajansına kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli izleyenler. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kaba Kargı koyundaki ormanlık alanda yangın çıktığını geçtiğimiz saatte de aktarmıştık. Son durumu öğreneceğiz. Gazeteci Vural Efecik bizi bekleyen isim. Kolaylıklar dileyelim. Nedir son durum?
3: Evet, alevlerle mücadeleyi 2 saatte geride bıraktık. Havadan etkin bir mücadelenin devam ettiğini ifade edelim şu saat itibariyle. Hemen objektifimizi o yöne çevirelim. Kameraman arkadaşım işte yangının bulunduğu noktaya doğru objektifini çevirirken ben de size detayları aktarayım. 17.45 sıralarında ulaşımın bulunmadığı Kaba Kargı mevkiinde meydana geldi orman yangını. İlk etapta 7 uçakla 17 helikopter bölgeye sevk edildi. Bunun yanı sıra 178 personel, 50'ye yakın arazöz ve 2 iş makinesi şu saat itibariyle bölgeye yakın noktada bekleyişlerini devam ettiriyorlar ki alevlerle mücadele sadece havadan şu anda devam ediyor. Çünkü karadan ulaşım bulunmuyor o noktaya. Görüyorsunuz alevlerin aslında bizim bulunduğumuz noktaya doğru vadide hapsedildi ve bu noktada biraz enerjisinin düşürüldüğünü ifade edebiliriz. Ancak biz buradan göremiyoruz. Hemen alevlerin, dumanların bulunduğu noktanın arka kısmında eğer orman yangın devam ediyorsa ki biz göremiyoruz, o noktada mücadele devam ediyor. Ve havanın kararmasına da aslında çok az bir zaman kaldı. Havanın kararmasıyla birlikte hava unsurları, uçaklar, helikopterler buradaki çalışmalarını sona erdirecekler. Eğer iş makineleri o arazinin, sarp arazinin bulduğu noktada yol açabilirlerse yer ekiplerine, yangın kontrol altına alınması için sabahın ilk ışıklarına kadar yer ekiplerinin bu noktada çalışmaları devam edecek. Aslında yangının çıkış nedeniyle ilgili elimizde teyit edilmemiş bir bilgi var. O nokta kara ulaşımına kapalı bir nokta olduğu için denizden bir yattan çıktığı yönünde bir iddia var ama bu teyide muhtaç bir iddia. Bizim buradan kaynaklarımızdan öğrendiğimize göre ve yangının şu saat itibariyle görüyorsunuz uçaklar, helikopterler, kıyıya çok yakın bir noktada alevler. Bu da hava unsurlarının işini aslında oldukça kolaylaştırıyor. Çok kısa bir süre içerisinde işte o bambilerini suyla doldurup yangın mahalline doğru sortilerini gerçekleştiriyorlar ve uç kısma doğru yangın diğer koyun bulunduğu noktaya, Kaba Kargı'nın hemen diğer bir eteğindeki bölüme doğru ilerliyor. Rüzgarın hızını biraz hava muhalefetinden bahsedecek olursak, hava durumundan, bölgede hafif bir rüzgar var. Gün içerisinde nem oranı biraz düşüktü. Bu da yangının ilerlemesi konusunda aslında ekiplerin işini kolaylaştığını ifade edelim. Tabii yangında rüzgar unsuru çok önemli. Eğer rüzgar hızlıysa alevler de hızlı oluyor. Bu anlamda alevlerin ilerlemesi daha da hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu da yangın söndürme ekiplerinin işini aslında zorlaştırıyor. Bölge aslında hemen gördüğünüz noktanın arka kısmı Türkiye'nin en büyük donanmasının bulunduğu Aksas askeri üssü noktası. Aynı zamanda bir NATO noktası donanmanın. Alevlerin o noktaya sıçramaması için aslında Aksas bölümünde de, askeri bölümde de hazırlıklar teyakkuz durumunda ve oradaki askeri ekiplerin de desteği var aslında alevlerin önünün alınabilmesi için. Az önce bir Çinok helikopterin, askeri helikopterin bu noktadan bambisine su doldurup alevlerin bulunduğu noktaya doğru gittiğini gördük. Bu da askeri unsurlarında alevlerin, yangının söndürülmesi anlamında destek verdiğini ifade edebiliriz. Evet, toparlayacak olursak 17.45 sıralarında meydana gelen orman yangınında 2 saati geride bıraktık. Havadan etkin bir mücadele var ve tabii ki kara unsurları, hava unsurlarının görevi tamamladıktan sonra kendilerine açılan şerit üzerinden sabahın ilk ışıklarına kadar alevlerle mücadeleleri devam edecek diyelim ve sözü Marmaris'ten size bırakalım.
2: Vural Efeci'ye teşekkür ediyoruz. Marmaris'teki orman yangına ilişkin son durumu aktardı. Devam edelim akşam ajansına. Değerli izleyenler, Kırıkkale'de 2014'te kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturmada gelişmeler var. İddiaya göre Okumuşoğlu'nun parası ve altınını almak için kadınlar ve yakınları adamı katletti. Detaylar geliyor.

0: para ve altın için katledildi. Cansız bedeni parçalanıp yıllarca derin dondurucuda saklandı. Kırıkkale'de yaşayan Hüseyin Okumuşoğlu 2014'te kayboldu. Yakınları 40 yaşındaki adamı ararken yıllar sonra acı gerçek ortaya çıktı. Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te Kırıkkale'deki bir evde parçalanmış halde bulundu.
1: Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Okumuşoğlu'nun iddiaya göre cansız bedeninin bulunduğu evde kiracı olarak kalan Melih Veske ve yakınları öldürdü.
0: Melih Veske'nin 40 yaşındaki adamı kandırarak parasını ve altınlarını aldığı öne sürüldü. Dolandırıldığını anlayan Hüseyin Okumuşoğlu parasını geri almak istedi. Veske ile yakınları bunun üzerine vahşi planı devreye soktu.
1: 1.90 boyunda 100 kilogram ağırlığındaki adam önce Veske ile yakınları tarafından öldürüldü. Daha sonra ise cansız bedeni parçalandı ve Melih Veske'nin kaldığı evdeki derin dondurucuya konuldu.
2: Abimin sırtında bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini öyle sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
0: Derin dondurucunun kapanmaması ve cesedin kokmaması için Melih Veske ve yakınları tam 11 yıl boyunca düzenli olarak evin elektrik faturalarını ödedi. Şalterleri sürekli kontrol altında tuttu. Korkunç olay Veske'nin kanserden ölmesiyle ortaya çıktı. Evden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler hem Melih Veske'nin cansız bedenini buldu hem de derin dondurucudaki Hüseyin Okumuşoğlu'nun parçalanmış cesedini.
1: Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
2: Araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçta. Yalnız bu arada abim kayıp.
0: Cinayetle bağlantılı olan şüphelilerden Yaşar Göktuman'ın ise 2022'de inşaattan düşerek öldüğü tespit edildi.
3: İzmir'in Menderes ilçesinde bir adam iddiaya göre darp edilerek metruk binaya terk edildi. Günler sonra vatandaş tarafından bulunan adamın hastanede tedavisi sürüyor.
4: Darp edilip çöplerin arasına atıldı. Günlerce ölüme terk edildi. Olay İzmir'in Menderes ilçesinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi, "Sen benim abimin cenazesine neden gelmedin?" diyerek tartıştı adamı, önce söz olarak saldırdı. Ardından da acımasızca dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır darbeler alan adam, metruk bir binaya atılarak ölüme terk edildi. Burada günlerce çöp ve sineklerin arasında yaşam mücadelesi verdi. İniltilerini duyanlarsa durumu 112'ye bildirdi.
5: Ben geldim, gördüm. Durumu iyi değildi. Sabah bir su içirdim. Göğsüne biraz su döktüm. Ondan sonra biraz yatırdım.
2: Vatandaş olarak gereği neyse orada bir can sonuçta ölüyordu. Gereğini gerekli yerlere bildirdim. Allah razı olsun, bugün adam alındı. Şimdi hastaneye gitti ama sonuç ne olur ne olmaz onu bilmiyorum.
4: Hastaneye kaldırılan adamın yapılan tetkiklerde beyin kanaması geçirdiği ve her iki ciğerinde zatürre oluştuğu belirlendi. Jandarma saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
3: Belçika'da eski bir binada tadilat yapan işçiler bodrum katın duvarını yıkarken beklenmedik bir keşif yaptı. Yaklaşık 9 milyon euro değerinde altın bulundu. Efendim, tadilattaki keşfin adresi Belçika oldu. Eski bir binada yürütülen yenileme çalışması sırasında işçiler bodrum kattaki duvarı yıkmaya başladı. Burada titizlikle saklanmış bir sandık bulan işçiler sandığı açtıklarında çok sayıda altın, külçe ve altın sikke ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bina sahibiyle polis ekipleri olay yerine geldi. Yaklaşık 9 milyon euro değerinde olduğu belirtilen altınlar polis tarafından güvenli bir yere götürülerek koruma altına alındı. Savcılık altınların kime ait olduğunu, binaya ne zaman ve kim tarafından saklandığını, ayrıca yasal yollarla elde edilip edilmediğini belirlemek için soruşturma başlattı. Değerli izleyenler, Çin nükleer füzyon araştırmalarında yeni bir aşama

0: gezegene geçmeye hazırlanıyor. Pekin yönetimi yapay güneş olarak bilinen HL-3 nükleer füzyon reaktörünü 2027 sonuna kadar tamamlamayı, 2030 yılındaysa elektrik üretimini gerçekleştirmeyi planlıyor.
1: Dünyanın en büyük enerji sorunlarından biri artan elektrik ihtiyacını karşılamak. Yapay zekadan elektrikli araçlara, fabrikalardan veri merkezlerine kadar her alanda daha fazla elektriğe ihtiyaç duyuluyor. İşte Çin de bunun için harekete geçti. Teknoloji yarışında rakiplerini geride bırakmak isteyen Pekin yönetimi, güneşin enerji üretme yöntemini taklit ederek elektrik üretmeyi hedefliyor. Çin'in doğusunda bulunan Hefei'de geliştirilen yeni nesil nükleer füzyon cihazı, ülkenin enerji sorununa çare olabilir.
2: Tüm temel malzemeler ve tam araştırma, geliştirme ve üretim iş akışı ekibimiz tarafından bağımsız olarak geliştirilmiştir.
1: Güneş enerjisini hidrojen atomlarının çok yüksek sıcaklık ve basınç altında birleşmesinden elde ediyor. Bu birleşme sırasında büyük miktarda enerji ortaya çıkıyor. Çin bilim insanlarının ürettiği ve yapay güneş olarak adlandırılan bu sistem nükleer füzyon cihazı çalışma prensibine sahip. Pekin'in hedefi 2027 yılına kadar bu füzyon reaktörünün tamamlanmasını sağlamak. Bir sonraki hedefse 2030 yılında bu reaktörden elektrik üretildiğini kanıtlamak. Eğer Çinli bilim insanları başarılı olabilirse enerji üretiminde büyük bir değişim yaşanabilir. Zira bu füzyonla çok küçük miktarda yakıttan büyük oranda enerji üretmek mümkün olabilir. Projeye ciddi önem veren Çin, bir yandan devlet destekli projeler yürütürken, diğer yandan da özel şirketlere yatırım yapıyor. Füzyon projesi başarılı olursa Çin, gelecekte büyük şehirlerin ve sanayinin yüksek elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kaynaklardan birine sahip olacak.
0: Efendim, Afrika'dan 7000 kilometre yol kat ederek Samsun Kızılırmak Deltası kuş cennetine giden leylekler bugünlerde dönüş hazırlığında. Göçmen kuşların önümüzdeki haftalarda Samsun'dan ayrılarak Afrika'daki kışlama bölgelerine ulaşması bekleniyor.
1: Leylekler bugünlerde göç yolculuğuna hazırlanıyor. Samsun'daki Kızılırmak Deltası dünyanın en yoğun kuş göç yollarından birine ev sahipliği yapıyor.
3: Türkiye'de leylek popülasyonu üremesi hızla düşerken Kızılırmak Deltası'nda büyük bir artış gözlemliyoruz.
1: Leylekler yaz aylarını bölgede beslenip dinlenerek geçiriyor.
4: Her yıl Mart ayında Afrika'dan yaklaşık 7000 kilometreden Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası kuş cennetine gelen leylekler buradaki yolculuklarını tamamladıktan sonra yeniden Ağustos ayı itibariyle 7000 kilometre geldikleri noktaya geri dönecek.
3: Her yıl aynı yuvaya gelip kıştan deforme olmuş yuvalarını tadilat edip kuluçka işlemlerini gerçekleştiriyorlar.
4: İlk etapta erkek ve dişi toplam 1000 leylek Samsun genelinde geliyor. Ancak yavrulama sürecinden sonra 6000 leylek olarak yeniden göçlerini tamamlıyorlar.
3: Alanın verimli olması, korunaklı olması, zengin bir bölge olması sebebiyle de burada 3-4 yavruya kadar yetiştirebiliyorlar.
1: Leyleklerin önümüzdeki haftalarda Samsun'dan ayrılarak Afrika'daki kışlama bölgelerine ulaşması bekleniyor.
3: 3000 metre yüksekliğe kadar çıkan ak leylekler süzülerek en az enerji sarfiyatıyla göçlerini tamamlıyorlar.

Akşam Ajansı'nda yeni saatteyiz. Saatlerimiz artık 20 olmak üzere. A Haber ve de A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli izleyenler. Yeni saate başlarken gündemin öne çıkan başlıklarına bakacağız öncelikle. İlk olarak Diyarbakır'da nişan yolculuğu katliam gibi kazayla sonuçlandı. Lice'de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Peki kazaya yol açan sebep neydi? Ayrıntılara birazdan bakacağız. Ve Orta Doğu'da zaten yüksek olan tansiyon Trump'ın Hürmüz'ü ABD toprağı ilan edeceğini açıklamasıyla ineceğe benzemiyor. İşte tam da böyle bir ortamda İran'dan gelen başka bir açıklama esir krizini ortaya çıkardı.

0: İran Genelkurmay Başkanlığı, ABD İsrail'e savaş sırasında düşen iki savaş uçağındaki İranlı 4 pilottan 3'ünün Katar tarafından esir alındığını duyurdu. Birazdan detaylandıracağız. Ve son başlığımız bültenimize Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasını mercek altına alacağız aynı zamanda. Yeni ayrıntılara göre Kuruş'un yapı içerisinde Mehdi olarak görüldü ve buna insanların inandırılması için isminin ve doğum tarihinin değiştirildiği öğrenildi değerli izleyenler. Peki başka neler yaşandı? Hepsini paylaşacağız. Başlıyoruz yeni saate. Evet, ne yazık ki Diyarbakır'da nişan yolculuğu aile faciasıyla sonuçlandı. Lice'de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Olayda 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
1: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüs faciası yaşandı. Seyir halindeki minibüsün lastiği patladı. Şoför kontrolü kaybedince araç devrildi. Minibüsteki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için yola çıktıkları ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Alihan Kuruş suç örgütüne ilişkin dosyanın önemli detaylarına Sabah gazetesinden Halit Turan ulaştı. Kuruş'un yapı içerisinde Mehdi olarak görüldü ve buna insanların inandırılması için isminin ve doğum tarihinin değiştirildiği öğrenildi. FETÖ benzeri iletişim tercihleri de dikkat çekti.
2: Burada kesinlikle dini bir görüşe, dini bir cemaate ya da sivil toplum kuruluşlarına karşı bir operasyon yok. Bu tamamen mali yapılanmaya yönelik bir operasyon.
3: Dini bir cemaati para aklama merkezine dönüştürdü. Tabana kendini Mesih olarak gösterdi. Yakalanacağını anlayınca örgütün merkezini Almanya'ya taşıdı.
4: Örgütün suç ayaklarına yönelik olarak, finansal ayaklarına yönelik olarak bu bir operasyondu. Epeyden beri üzerinde çalışılan bir operasyondu.
3: Kayıt dışı milyarlık bütçe, şifreli çantalarda saklanan sırlar, inkar cihattır talimatı ve Alihan Kuruş'un Mehdi iddiası savcılık evrakında tüm detaylarıyla yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuruş suç örgütü soruşturmasının detaylarına Sabah gazetesi haber müdürü Halit Turan ulaştı.
5: Örgütün gizli haberleşme yöntemleri.
3: Alihan Kuruş'un liderliğindeki Kuruş örgütünün FETÖ benzeri gizli yapılanması ve devlet organlarını devre dışı bırakmayı hedefleyen karanlık yöntemleri savcılık evraklarıyla gözler önüne serildi.
5: FETÖ'de Baylok uygulaması varsa Alihan Kuruş suç örgütünde de örgütün kapalı devre internet tabanlı bir internet uygulaması üzerinden örgütün tepe yönetimi tarafından birbirleriyle haberleştiği, haberleşmeleri bu şekilde sağladıkları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma dosyasına girdi. Ayrıca bu örgüt yapılanmasının, suç örgütü yapılanmasının iller arasındaki haberleşmeyi de ulaklar aracılığıyla yaptığı tespit edildi. Ulaklar ne yapıyor? Bir ilden bir ile örgütsel bir konuda bilgi gönderilecekse WhatsApp, Facebook ya da internet tabanlı uygulamalar, telefonlar kullanılmadan ulaklar aracılığıyla iletiyor.
3: Türkiye genelinde 81 ilde ve dünya genelinde yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren yapının gizliliğe had safhada önem vererek devlete karşı paralel bir sistem kurduğu tespit edildi.
5: Örgütün şöyle bir talimatı var. Bir ulak aynı ile iki kez gitmeyecek. Ve ulaklar aynı araçları kullanmayacak. Bunu da neden yapıyorlar? Şunun için herhangi bir istihbarat takibinde, polis takibine yakalanmaması için, yani ulakların sürekli aynı kişilerin iller arasındaki trafiğinin tespit edilmemesi için suç örgütünün başvurduğu yöntemlerden en dikkat çekenlerinden birisi de bu.
3: 1959 yılında hayatını kaybeden Süleyman Hilmi Tunahan öncülüğünde faaliyetlerine başlayan ve günümüzde liderliğini Süleyman Hilmi Tunahan'ın torununun oğlu olan Alihan Kuruş'un yönettiği yapılanmanın Kuruş döneminde büyük bir dönüşüme girdiği belirlendi. Trend. Savcılık evrakına göre Alihan Kureş'in liderliğe gelmesiyle birlikte örgütte gizlilik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.
5: Alihan Kureş'in ismi ve doğum tarihiyle ilgili ciddi

0: şikayetler var. Alihan Kuriş tam ismini 3 kez değiştirmiş ve doğum tarihini de normalde 28 Temmuz 1982 olmasına rağmen Hicri takvim 1400 yılına denk gelen 21 Kasım 1979 olarak tabanına bu şekilde lanse etmiş. Bunu neden yapmış? Alihan Kuriş kendisini yapılanma içerisinde Mehdi olarak ilan ediyor ve Peygamber Efendimizle sürekli istişareler yaptığını, görüşmeler yaptığını belirtiyor ve alınan kararların hiçbir şekilde bu yapılanma tarafından sorgulanmamasını sağlıyor. Bu da soruşturma kapsamında emniyetin ve istihbaratın elde ettiği bilgiler arasında yer alıyor ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu bilgiler doğrultusunda soruşturmayı derinleştiriyor.
1: Kuriş'in resmi kayıtlarda Erhan Faruk olan adını 1989 yılında önce Ali Erhan, 2006 yılında ise Alihan olarak değiştirdiği saptandı. Örgüt tabanının Alihan Kuriş'in kararlarını Peygamber Efendimiz'le görüşerek aldığına inandırıldığı ve bu sayede mutlak itaatin sağlandığı vurgulandı.
2: İran, ABD-İsrail savaşı sırasında düşen iki savaş uçağının iki pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu öne sürdü. Pilotların derhal serbest bırakılması istendi. Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendi.
3: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
4: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
3: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Ancak Katar'dan olumlu bir geri dönüş alınamadığı bilgisi verildi.
2: Efendim, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı koyundaki ormanlık alanda yangın çıktı. Son durumu öğreneceğiz. Gazeteci Vural Efecik aktaracak bize. Öncelikle kolaylıklar dileyelim. Nedir Marmaris'teki son durum?
5: Evet, alevlerle mücadele 2,5 saati geride bıraktık mücadelede ve hava unsurları dakikalar öncesinde çalışmalarını tamamladılar. Kameralarımızı hemen yangının devam ettiği noktaya çevirelim. Görüyorsunuz hemen kıyının eteğindeki bölgede yangın devam ediyor ve şu saat itibariyle de rüzgarın hızını biraz arttırdığını ifade edebiliriz. Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre akşam saatlerinde rüzgarın hızı biraz daha yükselecek. Bu da alevlerin daha da ilerlemesi anlamına geliyor. 17.45 sıralarında meydana gelmişti orman yangını. Bölgede hafif rüzgar bulunuyordu. İşte o rüzgarın etkisiyle hemen dağın bulunduğu karadan ulaşımın olmadığı noktaya doğru ilerledi. Havadan 17 helikopter, 7 uçak, karadan 50'den fazla arazöz, 200'e yakın orman yangın söndürme işçisi ve çok sayıda iş makinesi şu anda karadan ulaşımın olmadığı noktada bekleyişlerini devam ettiriyorlar. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'ndan da bir yangın söndürme gemisinin o noktada tutulduğunu aldık. Biraz önce haberini aldık bize gelen bilgilere göre ve şu saat itibariyle artık hava unsurları görevlerini tamamladılar ve artık bu saatten sonra yangın kendi üzerinden ilerleyişini devam ettirecek. Rüzgar hızını artırdığı için hemen bulunduğumuz bu Kabakargı mevkiinden diğer sırta doğru atladığını ifade edelim alevlerin. İşte şimdi kameraman arkadaşım size gösteriyor. O noktada etkili olmaya başladı. Zaman zaman lokal noktalardan alevlerin harladığını görüyoruz. Çünkü şu saat itibariyle artık hava unsurlarının herhangi bir müdahalesi söz konusu değil. Eğer iş makinesi

0: makineleri bulunduğumuz noktadan şerit, yangın şeridi açabilirse işte o zaman hem arazözler hem de orman yangın söndürme işçileri o yangının bulunduğu noktaya ulaşacaklar ve sabahın ilk ışıklarına kadar alevleri kontrol edebilmek için çalışmalarını devam ettirecekler. Teyide muhtaç bir bilgi aslında ama ifade etmemizde fayda var. Yangının çıktığı noktaya karadan ulaşım bulunmuyor. Ancak denizden ulaşım var. Bu da yangının kıyıdan bir tekneden veya bir yattan çıktığı konusunda bir ihbar var. Güvenlik kuvvetleri bu ihbarı değerlendiriyorlar. Ancak bu ihbarın teyide muhtaç olduğunu ifade edelim. Dakikalar öncesinde uçaklar ve helikopterler bu noktadan sorti gerçekleştiriyordu. Bambilerini su doldurup yangının bulunduğu noktaya doğru müdahaleleri devam ettiriyorlardı. Ancak hava karardığı için hava unsurlarının çalışmaları sonlandı. Bulunduğumuz nokta Yalancı Boğaz mevkii. Eğer alevler yönünü bu tarafa çevirirse ki böyle bir ihtimalin olmasını istemiyoruz. Aklımıza bile getirmek istemiyoruz. O Yalancı Boğaz mevkindeki ormanlık alana doğru alevler ilerleyecek ve gece boyunca da işte alevlerin bu yönde ilerlemesini beklemiyoruz. Toparlayacak olursak 17.45'te çıkan orman yangınında hava unsurları çalışmalarını tamamladı. Yangın devam ediyor. Kontrol altına alınması için çalışmalarına devam ettiğini ifade edelim ve sözü yeniden Marmaris'ten size bırakalım.
1: Ural Efeci'ye çok teşekkür ediyoruz. Umuyoruz ki en kısa sürede kontrol altına alınır Marmaris'teki yangın. Devam edelim efendim gündemin diğer başlıklarıyla akşam ajansına. CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan misafir olduğu bir evde kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Suçlamaları reddeden Yazgan olayın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Yazgan suçlu bulunması halinde milletvekilliğinden istifa edip siyaseti bırakacağını da söyledi. Ne var ki karşı tarafın ifadeleri Yazgan'ı yalanlıyor.
2: Belediye başkanıymış.
3: Hayır, bırak.
2: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
4: Taciz iddiasıyla tekme tokat dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan suskunluğunu bozdu. Yaşananlar için kumpas dedi, hatta dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
5: Ben ne karışıyorsun lan?
2: Yarın anneni çağıracağım lan ben seni.
3: Gidecek, bana taciz etti, tamam gidecek.
4: Yazgan'ın bir doğum günü kutlamasında alkol aldıktan sonra evdeki kadınlardan birini taciz ettiği iddiasıyla başladı olaylar. Soruşturma dosyasına taciz edildiği iddia edilen kadının ifadeleri de girdi. Ev sahibi kadın Yazgan'ın kendisini nasıl taciz etmeye çalıştığını anlattı. Yaşananların ardından Yazgan'dan evini terk etmesini istediğini ancak hakaret ve darba maruz kaldığını da.
3: Niye vurdun ki bana? İki tane indirdin bana, yerle bir ettin beni.
4: İfadesinde mağdur olduğunu söyleyen Yazgan'sa yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzaktır diyerek başladı söze. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadı. Ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum diyerek kendini savundu.
3: Emre bu çok kötü kavga ediyorlar ya. Polisi çağırıyorum.
4: Yazgan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim dedi. Suçu tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğini de sözlerine ekledi.
1: Ve DEM Parti 20 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan kongreyi 6 Eylül'e çekti. Delegeler pazar günü Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde sandığa gidecek. Peki bu kongrede neler olacak? Kongre neden öne çekildi? Cevapları sıradaki haberimizde.
6: 20 Eylül'de yapacağımızı duyurduğumuz olağan kongremizi öne alıyoruz. 6 Eylül'de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik.
5: DEM Parti 20 Eylül'de yapılması planlanan 5. Olağan Kongre'yi öne çekti. Kongre 6 Eylül'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
6: DEM Parti için

0: yeniden yapılanma dönemini de güçlendirecek bir hazırlık kongresi olacak.
1: T24'e konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongrede isim değişikliği, yeni program ve eş genel başkanların değişeceği yönündeki beklentilerin hatırlatılması üzerine daha kapsamlı bir kongre planladıklarını, ancak yasal zorunluluk nedeniyle 6 Eylül'deki kongrenin öne çekildiğini söyledi. Biz aslında çok daha kapsamlı, geniş bir kongre yapmayı düşünüyorduk. Ama süre dolmasından kaynaklı, ileride seçime girme yeterliliğini kaybetmemek için, o prosedürleri yerine getirmek için şu anda ilk etapta eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ama asıl o kongreyi hemen kongremizden sonra başlatacağız, dedi. DEM Parti kongrenin ardından milli dayanışma yasasını anlatmak için sahaya inecek. Halk buluşmaları gerçekleştirilecek, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinecek. Yasanın sürece katkısı anlatılacak. Yeni döneme dair birlik ve beraberlik mesajları verilecek.
2: Efendim, yeni nesil çetelerle mücadele tam gaz sürüyor. Yurt içinde çete üyeleri tek tek yakalanırken onları yurt dışından yöneten örgüt liderleri ise bir bir Türkiye'ye getiriliyor. Onlardan sonuncusuysa kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş oldu. Öyle ki örgüt lideri Türkiye'ye getirilmemek için her şeyi denedi. Dönüş yolculuğunda bindiği uçakta bomba ihbarında bile bulundu. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. O çete lideri geniş güvenlik önlemleri altında ülkeye getirildi.
3: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe indirildi. Yurt dışına kaçan liderler bir bir Türk adaletine teslim edildi. Türkiye'ye iade edilen son isim suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'tu. Kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı. Ancak yakalama yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş, Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç uzun bekleyişin ardından onaylandı. Serkan Kurtuluş, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı liderliğinde Interpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonları yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş iadesinin engellenmesi için son çare uçakta bomba var dedi. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Uzun bir yolculuğun ardından çete lideri İstanbul'da ekiplere teslim edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Arka arkaya yapılan başarılı operasyonların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı.
2: Ve FETÖ soruşturması kapsamında 10 yıldır aranan firari Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'de yakalandı. Tutuklanan FETÖ'cünün Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı olduğu öğrenildi.
1: Kaçmak için hazırlık yapıyordu. 10 yıllık firar sınırda sona erdi. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı'ydı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan Fatma Aşık 10 yıldır aranıyordu. Firari FETÖ'cünün 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde gündüz öğretmenlik yaptığı, geceleri ise Nevşehir Adliyesi personeline talimat gönderdiği belirlendi. Aşık'ın adliyedeki kadın katip ve

0: memurları da tek tek fişlediği, gizli belgeleri sızdırdığı da ortaya çıktı. FETÖ'nün sözde Nevşehir Adliyesi Kadınlar İl İmamı Aşık'ın yerinin tespit edilmesi ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığının belirlenmesi üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Fatma Aşık, Yunanistan'a kaçmak istediği sırada Edirne'de yakalandı. FETÖ'cü, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca Fatma Aşık hakkında Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın da devam ettiği bildirildi.
1: İstanbul Arnavutköy Yeniköy sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı bulundu değerli izleyenler. İHA Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
0: Sahilde insansız hava aracı bulundu. Ekipler alarma geçti. İstanbul Arnavutköy Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vuran bir cisim fark edince yetkililere haber verildi. Yapılan ilk incelemede kıyıya vuran cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi. Rusya-Ukrayna savaşında kullanıldığı değerlendirilen İHA incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Yaklaşık bir ay önce ise Arnavutköy Karaburun sahilinde yine bir kamikaze İHA kıyıya vurmuştu.
1: Güney Amerika'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Asya'da da deprem felaketi yaşandı. Endonezya 7,7 ile sarsıldı. Şiddetli depremde ne yazık ki 38 kişi hayatını kaybetti.
2: ...7,7'lik felaket binaları teker teker yıktı. Kabusu yaşayan on binler kendini sokağa attı. Can pazarının adresi Endonezya. Şiddetli deprem sabahın erken saatlerinde 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Merkez üssü ülkenin doğusundaki Flores Adası açıkları. 7,7'nin ardından onlarca artçı sarsıntı kaydedildi. En şiddetlisi 6,1 büyüklüğündeydi. Depremin ardından denizde çekilince tsunami uyarısı yapıldı. Binlerce kişinin iç kesimlere akın etmesine neden olan uyarı 3 saat sonra kaldırıldı. Yetkililer depremde 38 kişinin can verdiğini, 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. 3 büyük tektonik levhanın kesişim noktasında konumlanan Endonezya'da sık sık büyük depremler ve tsunamiler meydana geliyor. Ülke bu depremden önce 8 Haziran'da da 7,8 ile sarsılmıştı.
1: Efendim sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
2: Giresun Keşap'ta meydana gelen sel felaketinde otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Mehmet Akkaya ile 16 yaşındaki yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Dere yatağıyla çevresini titizlikle kontrol eden kurtarma görevlileri dayı yeğenden bir ize rastlamadı. Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangın tüplerin patlamasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken iş yeri sahibiyle çalışanı hayatını kaybetti. İzmir'de traktörden kopan su tankeri kaldırımda duran adamın üzerine savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
3: Gel. Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
4: Burada kemirgen hayvan var.
3: Karınca yuvası. Fare yuvası.
2: Hatay 4 yolda denetime çıkan zabıta ekipleri ekmek fırınında gördükleri karşısında dehşete düştü. Hijyen kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi.
4: Bu pislikte, bu şekilde gıda üretimi.

0: üretimi yapan yere ben izin vermiyorum.
1: Edirne'de takla atan aracın sürücüsünün parmağı koptu. Polis ve sağlık ekipleri parmağı bulup hastaneye yetiştirmek için aracı ve çevreyi didik didik aradı ama çabalar sonuç vermedi. Keçiören Gücü'nün yeni maskotu başkentin simgelerinden tiftik keçisi oldu. Takıma alışması için bir süredir antrenmanlara katılıyor. Tiftik ismi verilen keçinin yarın Pendik Spor'la yapılacak maçta ilk kez sahaya çıkması planlanıyor. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi yamaç paraşütü hedef yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonası Artvin semalarını hem hareketlendirdi hem de renklendirdi.
2: İstanbul Bağcılar'da kafede oturan kişiye yönelik silahlı saldırının izi masada bırakılan cam bardakta bulundu değerli izleyenler. Ondan fazla suç kaydı bulunan şüphelinin saldırı öncesi hedefini takip ettiği de ortaya çıktı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
3: Saldırgan parmak izinden tespit edildi. Olay İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Bir kafede oturan Ramazan B. silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırı kameranın kör açısında kalınca polis saldırganın izini sürdü.
4: Saldırının yaşandığı olay Bağcılar Maslak Caddesi üzerindeki işte hemen bu kafe. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürdü ve o saldırganın masasındaki bardak üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve o bardağın üzerinde bir parmak izi tespit edildi. O parmak izi bu kafede çalışan bir garsona aitti ve o garson daha sonra saldırganı teşhis etti.
3: Garsonun ifadesiyle saldırganın 24 yaşındaki Ercan E.A. olduğu tespit edildi. Ondan fazla suç kaydı bulunan şahsın 29 yaşındaki Ramazan Bey'i önce izleyip sonra ateş ettiği belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları devam ederken yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Kocaeli'de 17 yaşındaki Aslı Kara'ya çarpan sürücü, çevredekilerin uyarısına rağmen durmak yerine genç kızın üzerinden geçerek kaçtı. Kazadan bir gün sonra teslim olan sürücü tutuklandı. Ağır yaralanan Aslı Kara'nın ailesi o sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyor.
5: Önce bir çocuğa çarpıp onu fırlatıyor, sonra kardeşimi arabanın altına alıyor.
1: 17 yaşındaki genç kıza çarptı, durmak yerine kaçtı.
6: Kaçıyor, durmak istemiyor.
1: Kaza 10 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da meydana geldi. Otomobiliyle Aydınlar Caddesi'nde seyir halindeki Sertaç Demir önce bir çocuğa ardından da işten evine dönen Aslı Kara'ya çarptı.
5: Çocuk hemen kalkıp arabaya vuruyor ki hani kardeşimi altından alabilmek için ama çocuk süratle ikinci kez kardeşim üzerinden geçiyor.
6: Sağ çek! Bak adam bir daha kaza yapacak.
1: Mahalleli kaza yerinden kaçan sürücüyü böyle kovaladı. Ağır yaralanan genç kızsa hemen hastaneye kaldırıldı.
5: Ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor. Birinci çarpmasıyla kaza demem diyebilirdik ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor. Bu bizim için cinayete teşebbüs.
1: Ertesi gün teslim olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.
5: O çocuk alkollüydü. Şahitlerimiz de var ve buna rağmen çocuk bir gün sonra teslim oluyor. Nedeni de şu, alkolün etkisi geçsin diye.
1: Yoğun bakımda yaşam

0: Mücadelesi veren 17 yaşındaki Aslı Kara'nın ailesinin talebi sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanması.
1: Tek istediğim çocuğun cinayetten yargılanması ve çocuğun ağır bir şekilde ceza alması.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte dehşet saçtı değerli izleyenler. Tartıştı, sürücünün önünü kesen saldırgan elindeki bıçakla aracın lastiğini patlattı. Tehditler savurdu. Saldırgana 182 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine el konulup aracı da trafikten men edildi.
3: Lastiğimi de patlattı gitti.
4: Tartıştığı sürücünün önünü kesti. Aracın lastiğini bıçakla patlattı.
3: Lastiğimi de patlattı gitti.
4: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti.
3: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
4: Tehditler savuran saldırgandan sonra elindeki bıçakla otomobilin lastiğini patlattı.
3: Lastiğimi de patlattı gitti.
4: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafik şube ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 34 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
3: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
4: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan şüpheliye 182.246 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.
2: Değerli izleyenler, çocuklarımızı korumak için artık sadece televizyon ekranına bakmak yetmiyor. Çünkü çocuklar bugün çok daha büyük bir dijital dünyanın içinde büyüyor. Peki onları gerçekten korumak istiyorsak denetimin yönünü nereye çevirmeliyiz? Cevabını analiz haberimizde ekranlarınıza taşıyacağız. Akşam Ajansı'nı da böylece noktalayacağız. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Çocukları korumak hepimizin ortak sorumluluğu. Ama çocukları korumak için önce çocukların nerede olduğuna bakmak gerekiyor. Televizyonda mı? Yoksa elinden düşürmediği telefonda mı? RTÜK bazı programlarda çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verildiği gerekçesiyle televizyon kuruluşlarına yaptırım uyguluyor. Elbette çocukların zararlı içeriklerden korunması gerekiyor. Televizyonlar da kurallara uymak zorunda. Buraya kadar tartışma yok. Ama asıl tartışma şu: çocuklar artık hangi ekranda?
1: Acil olarak devletin dijital platformlarda olan bitene karşı hukuki bir süreç geliştirmesi ve kontrol mekanizması oluşturması lazım.
0: Devir değişti. Çocukların alışkanlıkları da dönüştü. Misket, yakar top, körebe, saklambaç gitti. Dijital oyunlar ve ekran bağımlılığı geldi.
2: İngiltere'de, Fransa'da bütün ülkeler seferberlik halinde. Çünkü bunun nasıl bir tehlike olduğunun herkes farkında.
0: Toplumun en zayıf halkası çocuklar. Onları tehlikeli içeriklerden korumak en başta ailenin görevi. Daha sonra resmi kurum ve kuruluşların.
1: Devlet, Black Box adı verdiğimiz karanlık kutuda çocuklara öneri algoritmaları olarak sunulan her türlü yönlendirici, zararlı süreçten sorumludur. Bu yüzden bunu da hukuki yollarla yapmak zorundayız.
2: Eğer biz çocuklarımızı, yani bu kuşağı, gençlerimizi bu dijital çağın zorbalığından, ekran zorbalığından kurtaramazsak ortaya çok değişik bir kuşak çıkacak. Yani algı ayarlarıyla oynanmış, kendi ülkesinin, kendi toplumunun değerlerine yabancılaşmış bir kuşak ortaya çıkacak. Aşama aşama oraya gidiyoruz.
0: Türkiye'de 6-15 yaş grubundaki çocukların %91,3'ü internet kullanıyor. Sosyal medya kullanan çocukların oranı %66,1'e, 11-15 yaş grubundaysa %79'a ulaşıyor.
3: Dijital medya platformlarını denetlemek zorundayız. Dijital medya platformlarının sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini devlet eliyle mutlaka denetlemek ve onları sorumluluklarını yerine getirmeye teşvik etmek zorundayız. Bunun için en önemli yapacağımız işlerden bir tanesi de bu dijital medya

0: mecralarının Türkiye temsilciliklerinin Türkiye bürolarının aktif olarak kullanılmasını sağlamaktır.
1: Üstelik gençlerin %70,8'i sosyal medyayı her gün kullanıyor. Son bir ay içinde sosyal medya kullananların oranı ise %89,2.
0: Dijital mecraların en büyük handikaplarından bir tanesi aslında baş döndürücü bir hızla ve sonsuz bir süratle ilerliyor olması. Çok süratle geliştiği için doğruyla yanlışın ayırt edilmesi ciddi anlamda zor oluyor. Ve bu baş döndürücü hızla beraber güzelliklerle beraber olumsuzluklar da baş döndürücü hızla yayılabiliyor.
2: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz. Çocuklar dijital platformlarda, gençler yine orada. Biz burada televizyonları cezalandırırken karşı taraf önü otoban gibi açık. Hiçbir şekilde bir denetime tabi değil. Orada sürekli ilerliyor.
1: Her ne kadar sosyal medya iletişimde lider görünse de insanlar haber alma ihtiyacını yine televizyondan sağlıyor. Çünkü daha güvenli, daha doğru. Yani Türkiye'de vatandaşı doğru ve güvenilir haberlerle buluşturan ana mecra eskiden olduğu gibi yine geleneksel medya.
2: Bunlar böyle dört nala koşuyorlar. Reklam pastasından daha fazla pay alıyorlar. Ceplerini sınırsız bir şekilde Türkiye'de dolduruyorlar. Doğru düzgün vergi ödemiyorlar. Ve bir de biz üstüne bunlarla mücadele etmesini beklediğimiz yerli ve milli kanallarımızı, geleneksel medyayı nefes alamaz hale getiriyoruz. Bakın, yarın öbür gün bu işler bittiğinde, geleneksel medya diye bir şey kalmadığında, Allah korusun bu ülke bir başka Badire ile karşılaştığında, geçmişte olduğu gibi Türkiye'nin haklı tezlerini anlatacak, bu algı oyunlarını çökertecek bir medya kuruluşu kalmayacak.
1: Konunun bir de ekonomik boyutu var. Yabancı sermayeli dijital platformlar sınırsızca ve sorumsuzca yayınlarına devam ediyor. Netflix, YouTube, HBO, TikTok, Instagram gibi platformlar geçen yıl Türkiye'den 150 milyar liraya yakın gelir elde etti.
2: Reklam pastasındaki bu daralma böyle devam ederse ve bir de üstüne RTÜK'ün sonu bir türlü gelmeyen cezalandırma mekanizması, sopası işlemeye devam ederse yerli ve milli medyanın ayakta kalma şansı yok. Çünkü dijital medya reklam pastasının aldığı payı sürekli arttırıyor.
3: Türkiye dijital platformları seven bir toplum. Günde 3 saat sosyal medyada bizler geziniyoruz, surf yapıyoruz. Fakat bunun korunması, bu platformların ciddi şekilde incelenmesi ve dijital dünyanın gereklerine uygun şekilde toplumu ve bireyin korunması gerekmektedir.
1: İşte tam da burada Türkiye'nin yeni bir denetim sorunuyla karşı karşıya olduğunu görüyoruz. Çünkü televizyonda yayıncı belli, kanalın adresi belli, sorumlu belli, yayın saati belli, içeriğin nasıl ve nerede yayınlandığı belli. Dolayısıyla hukuki sorumluluk da büyük ölçüde belli. Dijital platformlarda ise yapı çok daha karmaşık. YouTube, TikTok, Instagram ve benzeri birçok sosyal medya platformlarında milyonlarca kullanıcı aynı anda farklı içerikler üretiyor. Herkes istediğini söylüyor, istediğini çekip yayınlıyor. Doğru ya da yanlış. Herkes her şeyi görüyor, izliyor. Çocuğun karşısına çıkacak içerik yalnızca çocuğun yaptığı tercihle belirlenmiyor. Algoritma da seçiyor. Algoritmanın amacının çocuğun gelişimini korumak olduğu sanılmasın. Asıl amaç kullanıcının platformda daha uzun süre kalmasını sağlamak. İşte tam da burada başlıyor tehlike. Siber zorbalık, şiddet, dezenformasyon. Gerçek hayattan uzaklaştırma, lüks yaşamın dayatılması. Çocuğun tüm bu etkenlerden korunması şart.
3: Bir platformun öneri algoritması adı altında bireylere sunduğu bu uygulamalar, bu süreçler tamamen ticaridir. Ve en önemlisi ebeveynlerdir. Anne ve babaların da bu algoritmik süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve çocuklarının saatlerce böylesi içeriklere maruz kalmamalarına dikkat etmesi lazım.
1: Gelelim denetim ve kontrol konusuna. Geleneksel medya 20 Nisan 1994'te kurulan radyo ve televizyon üst kurulunca denetleniyor. Hukuka aykırı veya çocuk gelişimini olumsuz etkileyecek bir yayın yapılıyorsa yaptırım uygulayabilen tek kurum RTÜK'tür. İyi de çocuğun gün boyunca karşısına çıkan içerikleri nasıl denetleyeceğiz? Asıl mesele televizyon yayıncılığı değil, merkezleri yurt dışında bulunan dijital medyanın kontrol ve denetim mekanizmasının olmaması.
3: Peki ne yapmalı? 18 yaş altına algoritma kullanımı, onların kendi takip ettiklerinin dışında kapalı şekilde verilmesi oldukça önemli. Kişiselleşmiş

O halde soruyu bir kez daha soralım. Çocukları korumak istiyorsak neden sadece televizyona bakıyoruz? Çocukları gerçekten korumak istiyorsak denetimin ağırlık merkezini de gerçek risk alanlarına taşımamız gerekiyor. Çünkü artık çocuk yalnızca televizyon karşısında değil, telefon ekranında, tablette, YouTube'da, TikTok'ta, Instagram'da. Ne izleyeceğine kendisi karar vermeden algoritmaların önüne getirdiği içerikleri tüketiyor. Dolayısıyla 2026'nın medya denetimi anlayışı 1990'ların, 2000'lerin televizyon alışkanlıklarıyla kurulamaz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, motorlu kara taşıtlarının kiralanmasına yönelik hazırladığı yönetmelikle yetki belgesinden eğitim şartına ve kiralanacak taşıtların standartlarına kadar pek çok hususu düzenledi. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan motorlu kara taşıtlarının kiralanması hakkında yönetmelik resmi gazetede yayımlandı. Yönetmeliğin tüketiciler tarafından gerçekleştirilen kiralamaları düzenlediği kaydedilen açıklamada, tüketici dışındaki kiracılara yönelik kısa ve uzun süreli kiralamalar ile kamp taşıtı kiralamalarının kapsam dışında tutulduğu ifade edildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Ole gempa.
5: Telah terjadi gempa bumi.
6: Sabaha karşı olan deprem taş üstünde taş bırakmadı. Endonezya 7,7 ile sarsıldı. Yer yerinden oynadı. Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya güne büyük bir deprem felaketiyle uyandı. Merkez üssü ülkenin güneyindeki Flores bölgesinin 68 kilometre kuzeybatısı olan şiddetli sarsıntı yer kabuğunun 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
5: Gönpakurumay.
6: 7,7 büyüklüğündeki depremi 5,6 ve 6,1'lik artçı sarsıntılar izledi. Binalar ve evler yıkıldı. Birçok noktada büyük hasar oluştu. Sarsıntıyla birlikte Endonezyalılar panikle kendilerini sokağa attı.
7: Deprem çok şiddetliydi. Ailemle birlikte evde dinleniyorduk. 13 kişiydik ve hepimiz kendimizi kurtarmak için dışarıya koştuk.
6: Depremde can kaybı artarken enkaz altında hala çok sayıda kişinin bulunduğu öngörülüyor. Flores bölgesinin bağlı olduğu Doğu Nusa Tenggara Eyaleti valisi, ölenlerin birçoğunun uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi. Afetin ardından halka hasar görmüş binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Endonezya itfaiyesi ve arama kurtarma birimleri sahada. Depremin ardından tsunami uyarısı da yapıldı. Denizin çekildiği anlar amatör bir balıkçı tarafından kayda alındı. Çok sayıda kişi de tsunami uyarısıyla birlikte motosikletlerle sahillerden adanın iç bölgelerine akın etti.
8: Hayatımda ilk defa böyle bir şey hissettim. Uyuyordum. Hala panik halindeyim.
6: Cep telefonu kameralarına yansıyan deprem anları afetin büyüklüğünü de gözler önüne serdi. Maumere Limanı'nda çekilen görüntülerde terminal binasından kopan beton parçalarının feribot bekleyenlerin üzerine düştüğü görüldü.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Para ve altın için katledildi. Cansız bedeni parçalanıp yıllarca derin dondurucuda saklandı. Kırıkkale'de yaşayan Hüseyin Okumuşoğlu 2014'te kayboldu. Yakınları 40 yaşındaki adamı ararken yıllar sonra acı gerçek ortaya çıktı. Hüseyin Okumuşoğlu'nun cansız bedeni 2025'te Kırıkkale'deki bir evde parçalanmış halde bulundu.
9: Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Okumuşoğlu'nun iddiaya göre cansız bedeninin bulunduğu evde kiracı olarak kalan Meliha Veski

0: ve yakınları öldürdü.
1: Meliha Veske'nin 40 yaşındaki adamı kandırarak parasını ve altınlarını aldığı öne sürüldü. Dolandırıldığını anlayan Hüseyin Okumuşoğlu parasını geri almak istedi. Veske ile yakınları bunun üzerine vahşi planı devreye soktu.
0: 1.90 boyunda 100 kilogram ağırlığındaki adam önce Veske ile yakınları tarafından öldürüldü. Daha sonra ise cansız bedeni parçalandı ve Meliha Veske'nin kaldığı evdeki derin dondurucuya konuldu.
2: Abimin sırtında bıçak izleri olduğunu gördüm ben. Şimdi bir kadının tek başına iri yarı olan birisini böyle sırtından bıçaklayarak alt etmesi mümkün mü? Yani dolaba kaldırması mümkün mü?
1: Derin dondurucunun kapanmaması ve cesedin kokmaması için Meliha Veske ve yakınları tam 11 yıl boyunca düzenli olarak evin elektrik faturalarını ödedi. Şalterleri sürekli kontrol altında tuttu. Korkunç olay Veske'nin kanserden ölmesiyle ortaya çıktı. Evden gelen kötü koku üzerine eve giren ekipler hem Meliha Veske'nin cansız bedenini buldu hem de derin dondurucudaki Hüseyin Okumuşoğlu'nun parçalanmış cesedini.
0: Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar yaptı. Baskınlarda 16 zanlı gözaltına alındı.
2: Araç kiralanıyor. Kayıt abimin üstüne ama bir müddet geziliyor bu araçta. Yalnız bu arada abim kayıp.
1: Cinayetle bağlantılı olan şüphelilerden Yaşar Gökduman'ın ise 2022'de inşaattan düşerek öldüğü tespit edildi.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: 18. dönem özel kuvvetler istisnas kurşevleri görüş emirlerinize hazır olun komiserim.
5: Teşekkür ederiz. Zav!
6: Terörsüz Türkiye hedefimize ulaşmaya yönelik tarihi bir adım atılmıştır.
1: Terörle mücadelede gelinen son noktayı değerlendirdi. Bordo Berelilerin terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynadığının altını çizdi.
6: Bordo Berelilerimiz yıllardır sürdürdüğümüz terörle mücadelede destanlar yazmış, görevlerini kahramanca ve fedakarca icra ederek terörün bitme noktasına getirilmesinde önemli rol oynamıştır.
7: Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın.
1: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda Bordo Berelilerin mezuniyet törenine katılarak konuşma yaptı.
6: Sınırlarımızın güvenliğinin sağlanmasından, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerinin hareket kabiliyetinin ortadan kaldırılmasına kadar elde ettiğimiz kazanımlarda kahraman personelimizin alın teri, cesareti ve fedakarlığı vardır.
1: Güler, süreçle birlikte elde edilen kazanımların kalıcı hale gelmesinin amaçlandığını vurguladı.
6: Terör belasından tamamıyla kurtulmayı, yüzyıllara dayalı kardeşliğimizi tahkim etmeyi ve ülkemizin her alanda önünü açmayı hedefliyoruz.
1: Bakan Güler, Mekke Savunma Anlaşması'na da değindi.
6: Birbirinden kritik, geniş imkan ve kabiliyetlere sahip olan kolektif caydırıcılığı benimseyen üç kardeş ve dost ülkenin ortaya koyduğu bu güçlü irade, bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesis edilmesi ve sürdürülmesi açısından da son derece önemlidir.
1: Güler, özel kuvvetlerin yeni savaş konseptinin en stratejik unsurlardan biri olduğunun altını çizdi.
6: Özel kuvvetler mensubu olmak, her an ve her şartta vazifeye hazır ve nazır olmak demektir. Bordo Bereliler, boşlukları dolduran değil, yeri doldurulamayan personel konumundadır.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
1: İhbar geldi, oyun bozuldu. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışılmış. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adreste arama kararı çıkarıldı.
0: Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı arama çalışmasında imha edilmek üzere parçalanmış evraklara da el koydu.
1: Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.
5: Haber Radyo.

0: akşamlar, hoş geldiniz satır arasına. Saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi dünya gündeminin sıcak başlıklarını konuşacağız. Orta Doğu'da da savaş bitmiyor ama Orta Doğu'daki savaşla birlikte kuzeydeki savaş da hareketlendi. Rusya ile NATO karşı karşıya gelebilir mi? Manşet bu, çünkü uzun zamandır Putin'in tehditleri bu kez Polonya tarafından karşılandı ve Avrupa'da bir gövde gösterisi yapıldı. Bu kez Rusya ile Avrupa mı karşı karşıya gelecek? Amerika-İran savaşına ilişkin de yeni gelişmeler var. İsrail'den gelen yeni açıklamalar var. Amerika-İsrail ayrışması da artık dünya basınının önemli gündem maddelerinden biri. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş bizlerle. Ekrem Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Sayın Bercan Tutar. Bercan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci doktor Sayın Murat Özel. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Emekli Tuğgeneral doktor Hüseyin Fazla. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Rusya-NATO ayrışmasına ilişkin aslında daha önce özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşının tekrar şiddetlenmesiyle birlikte Putin'in tehditlerini konuşmuştuk ama artık bu iş biraz daha tehdit boyutunu aştı. Polonya'dan hatta hatırlayacaksınız geçen hafta konuştuğumuzda eğer bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa ki buna dair iddialar var demiştik Rusya için. O zaman ben size Hüseyin Hocam Polonya'yı işaret etmiştim. Demek ki Polonya'da kendi üzerine gelen bu tehditleri görmüş olacak ki bugün hakikaten bir gövde gösterisi yaptılar ve tarihin en büyük Polonya ordusu geçit töreni Varşova'da düzenlendi. Şimdi görüntüler önemli. Neden önemli? Tabii durup dururken ne olmuş olabilir ki Polonya bunu yaptı diyeceksiniz ama uzun zamandır devam eden zaten bir Rus tehdidi var Polonya'ya karşı. Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana zaman zaman işte Romanya sınırlarına bazı İHA'lar geçmişti. Hatta NATO ile Rusya karşı karşıya gelir mi derken bugün açık açık Polonya Başbakanı dedi ki biz hazırız. Bizim bütün bu gövde gösterimizle dostumuza güven, düşmanımıza da açık mesajdır. Bunu buradan söylüyorum dedi. 60 hava aracı, 300 kara aracı birimi, askerler burada ve çok ilginç bir görüntü mesela ilk defa geçit töreninde Polonya F-35'leri sergiledi burada. Sadece karada değil denizde de bir görsel şölen yaptılar ve kendi deniz unsurlarını sergilediler. Hatta başbakan bindi botuna, savaş gemilerinin yanına kadar gitti ve Polonya bayrağına, Polonya askerlerine selam gönderdi. Bir açıklaması var, hemen onu hızlıca paylaşalım. Bugün yabancı haber ajanslarında da çok paylaşıldı. Sağlam bir müttefik olmak istiyoruz. Her şeyden önce Avrupalı müttefiklerimizle diyor. Aslında burada biraz da Avrupa'ya benim yanımda ol mesajı veriyor. Deniz ve askeri geçit törenimiz komşularımıza ve müttefiklere düşmana açık bir mektuptur. Biz iyi hazırlıklıyız diyor açıklamasında Donald Tusk. Bir dinleyelim, sanıyorum sesi var.
5: Varşova'daki donanma geçit töreni ve askeri geçit töreni komşularımıza, müttefiklerimize ve düşmanlarımıza yönelik açık bir mesaj niteliğindedir. Biz gayet hazırlıklıyız.
0: Evet, biz gayet iyi hazırlıklıyız diyor ama tabii evveline bakalım, yani bunun hemen öncesinde ne olmuştu? Putin Rusya'nın Avrupa'ya açık açık bir yanıt vereceğini ilan ediyor ve Putin diyor ki biz her yerde Avrupa Birliği gemilerini ele geçireceğiz. Bir de Putin'in açıklamalarını dinleyelim.
6: Здесь размещаются и планируется размещение новой системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в соседней, уже упоминавшейся здесь, арктической зоне вокруг использования Северного морского пути.
0: Evet, Putin'in tehdidine karşı açık açık aslında belki önce bu gövde gösterisini yorumlamak gerekir. Hüseyin Hocam sizi böyle davet edeyim. Putin açık açık Avrupa'ya aslında Avrupa ile direkt olarak karşı karşıya gelmek istiyor Putin. Evet. Belki de Ukrayna'yı artık tamamen aradan kaldırıp direkt olarak Avrupalı ülkelerle karşı karşıya gelmek istiyorum mesajı mı bu?
1: Yani belki şöyle okumak gerekir. Rusya ile Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna'nın arkasındaki temel güç ABD olmaktan çıktığı Avrupa ülkelerinin topyekun iradesiyle onların sağladığı finansal kaynaklarla gerekirse ABD'den de silah almak suretiyle Putin'e karşı ABD olmadan da duvar örebileceklerini Avrupa göstermeye başladı. Bunun karşılığında da Putin ne yaptı? Bu biraz hibrit savaş, biraz böyle terörize edilmiş şekilde gayri nizami harp diyebileceğimiz formatlarda özellikle insansız hava araçlarını, dronları kullanmak suretiyle Avrupa ülkelerinin birçoğuna saldırılar yaptı. Bu bize de geldi. Bizlere birkaç tane dronun varlığına şahit olduk yani. Bu mayınlarla ilgili hareketlilik de aynı şekilde. Dolayısıyla Avrupa Putin'e karşı topyekun bir savunma anlayışına geçme arifesinde aslında. Avrupa ülkeleri kendi aralarında tartışıyorlar. Yani bu ABD olmadan acaba biz NATO'nun kalkanı altında Rusya'ya karşı varlık gösterebilir miyiz?
0: Şu an başımıza için, savaşabilir miyiz?
1: Evet, ama
0: arkamızda
1: şu an için
0: Amerika olmadan bir savaşa girebilir
1: bir
0: miyiz?
1: Bir şey var. NATO'nun 5. maddesi var. Ondan önce 4. maddesi kapsamında bir ülkenin toprak bütünlüğüne yönelik saldırı gerçekten var mı ve NATO buna bir tepki göstermesi gerekir mi diye onu ortaya koymamız gerekiyor anlayışla hareket etseler de şu an için tehdit net değil. Yani yüksek bir tehdit yok. Savaşa koşar adımlarla gittiğimiz Donald Tusk'ın ifade ettiği Polonya'daki o askeri tören esnasındaki ifade ettiği şekliyle herhangi bir yakın savaş yok. Ama ne var? Şimdi Polonya dediğimiz nedir? Gayri safi milli hasılasının %4.7'sini hatta %5'ini yani daha bu NATO ülkeleri bu kararı almadan önce diğer Avrupa ülkelerine nazaran refahından taviz vererek yani halkından topladığı vergilerin bir kısmını Rusya'ya karşı adeta duvar örmek üzere silahlanıyor. Bu silahlandığı da çok açık zaten.
0: Hocam yani, zaten tarihinden de gelen bir yani mecburiyeti şimdi, var.
1: Evet, 1 Eylül 1939'u yaşamak istemeyen bir Polonya var.
0: Evet.
1: Ve Polonya işte yıllarca bu Doğu Avrupa'da olmasından dolayı Sovyetlerin işgali altında kalmış bir ülke. Şimdi tekrar aynı noktaya geçmek istemiyor ve Putin'in Ukrayna'ya girişini aynı zamanda kendisi için de tehdit olarak gören bir anlayışla hareket ediyor. Bunu kim destekliyor? Şimdi ABD'de yadsınamayacak ölçüde Polonyalıların bir diasporası var. Polonya diasporası. Dolayısıyla o ekip hem yani bu Yahudilerle kıyaslanamaz ama Polonya'nın tekrar işgaline karşı ABD'deki direnç noktası. Amerika'nın politikalarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Bakın diğer Avrupa ülkelerine nazaran özellikle Soğuk Savaş bittikten sonraki dönemde Polonya'ya ABD özel bir önem verdi. Ve 1999 yılında NATO'nun genişlemesi kapsamında ilk üye yapılan ülkelerden bir tanesidir Polonya.
0: Hocam peki bu görüntüleri nasıl yorumlarsınız? Yani tarihsel bağdan bahsettiniz. Evet. Şu an diasporanın ağırlığından ve yani şunu kabul ettiniz mi? Polonya'da artık bir risk görüyor kendine diyebilir miyiz bu görüntülerle?
1: Polonya zaten risk görüyor. Baltık ülkeleri de görüyor ama kim görmüyor? Yani Fransa görmüyor, İngiltere kısmen görmüyor, Almanya görmüyor. Şimdi onları Batı Avrupa'yı hareketlendiremezse Doğu Avrupa yine
0: tek başına savaşa
1: cephede
0: girecek.
1: Onlar olacak. Yani Ukrayna'nın kaderini paylaşmak istemeyen bir Doğu Avrupa var. Onların gücü nispeten Batı Avrupa ile kıyasladığımızda düşük. Ama Batı Avrupa da refahından taviz vermek istemiyor. O nedenle de Polonya'nın yaptığı gibi yine Baltık ülkelerinin yaptığı gibi tehdidi biraz böyle tırnak içinde köpürdeten bir anlayış var.
0: Peki bu görüntüleri yorumlayalım. Bercan Bey, bu görüntüleri yorumlamanızı isterim. Yani Polonya'nın verdiği mesaj ve Polonya'nın bir hazırlığı aslında.
2: Evet, yani zaten yani savaş literatüründe de bunun adı var. Gri bölge deniliyor. Gri bölgede yani cephede değil de cephenin bir altında aslında işte suikastlerle Polonya'da mesela bir birine bir Ukrayna Amerika vatandaşı birine suikast planı da çökertildi. Rusya hedef gösterildi. İşte tesislere, gemilere, ambargolarla süren bir savaş var. Yani savaşın bir

0: altındaki şey krizi yönetme devam ediyor. Burada benim gördüğüm Amerika ve Rusya arasında bazı alanlarda sürtüşmelerden dolayı bu tekrar alevleniyor. Özellikle Starlink uydusunun Ukrayna'ya Rusya topraklarında drone saldırılarında yardım etmeye karar vermesinden sonra Ukrayna'daki savaşın ivmesi değişmeye başladı. Yani Rusya zorlanmaya başladı. Ukrayna dronları Rusya içlerinde hedefleri vurmaya başladı. Daha önce Elon Musk mesela Starlink'ten Ukrayna'ya bu izni vermiyordu. Yani Rusya topraklarında Starlink'i kullanamasını şeklinde bir şey vardı. Kırmızı çizgisi vardı. O kırmızı çizgiyi kaldırdı Elon Musk. Hatta bundan dolayı daha geçen yıllarda mesela bir şey vardı. Yani Starlink söz konusu olunca bir arkadaşına tweet atmıştı. Savaşta nasılım diye. Yani devletlerden daha etkili olan yapay zeka savaşlarının, yapay zeka döneminin savaşın kurallarını ve barışın kurallarını, hukukunu yeniden yazdığı bir dönemde Starlink'in ne kadar etkili olduğunu son dönemlerde işte gördük. Şimdi burada Amerika'nın tabii Rusya'nın da atakları var buna karşı. Yani şimdi bu neden Ukrayna'daki bu kriz veya Rusya'ya karşı Avrupa'da yeniden bir canlılık görülmeye başlandı? Tabii İran savaşıyla da ilişkisi var bunun. Yani Amerika İran'da Rusya ve Çin'den beklediği randımanı, desteği tam alabilmiş değil. Bunu alamadığı zaman da bu iki aktörü yumuşak karınlarından sıkıştırmaya başlıyor. Ukrayna üzerinden mesela Rusya'ya yönelik bir güçlenen bir ivme var. Rusya'da buna karşı mesela işte yeni ataklarda bulunuyor. Kuril Adaları'nı ziyaret etti. Pasifik donanmasını harekete geçirdi. Rusya, Japonya arasında da mesela bir kriz başladı. Japonya arasında mesela o kutsal tapınağın ziyaretiyle ilgili gene yeni bir kriz baş gösterdi. Rosatom mesela birkaç gün önce Kuzey Buz Denizi'ndeki rotayı belirledi ve o rotadan Çin gemilerinin bu rotayı kullanabileceğini açıklandı. Yani Buz Denizi'nden ta Hazar Körfezi'ne kadar böyle büyük ülkelerin böyle kapıştığı bir alan var.
1: Evet, biraz daha geniş çerçevede konuşacağız ama ben bu görüntüleri biraz yorumlamak istiyorum. Müsaadenizle şimdi Japonya ile yaşanan krizi de konuşacağız. Bu görüntüleri biraz yorumlayalım mı Murat Özer? Sizi böyle alayım. Yani bu geçit töreni, bu bir gövde gösterisi aslında. Hem biraz tabii ki verilen mesaj açısından da önemli. Polonya hem Avrupa'ya sanıyorum hem Rusya'ya, belki Amerika'ya da aynı mesajı veriyor.
2: Elbette. Şimdi yani 100 bin kişilik bir ordusu olan bir devletten bahsediyoruz ve potansiyeli de çok yüksek. Yani her an askeri almaya müsait yoğun bir nüfusu var Polonya'nın. Şimdi mesela 3. Dünya Savaşı çıkabilir mi diye sürekli konuşuyoruz ya. Hı hı. Evet, çıkar ve zaten buradan çıkacak.
1: Zaten yani çıkacak. Çıkarsa buradan çıkacak.
2: Buradan çıkacak yani. Hani bundan önceki iki tane cihan harbi Avrupa ülkelerinin kendi aralarında başlamadı mı? Yani iki dünya savaşının temeli Avrupa ülkelerinin egemenlik alanlarını
0: genişletmesi. Savaş çıkacak deyince Merve Hanım çok sevindi.
1: Hayır, ben niye sevindim? Benim için savaş çıkmasın tabii ki ama hani bir riskin olduğu evet, yani, bir bölge mesela var, biz yani Kaliningrad'ı mesela değil mi? Hep konuşuyoruz senelerdir. Eğer bir risk olursa Kaliningrad'da bir risk var, ya da Rusya bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa bu kim olabilir? Polonya sınırı olabilir.
2: Şimdi ihtimal falan değil. Bu gerçek. Polonya Rusya'nın işgaline en erken uğrayacak Avrupa ülkesi. Bu kesin, net yani. Bir de Polonya, yani Estonya gibi falan bir Baltık ülkesiyle kıyaslanamayacak kadar geniş bir coğrafyaya ve büyük bir orduya sahip, büyük bir tarihe sahip. Yani biz kendimizden biliyoruz. Bütün Avrupa ile yaptığımız bütün kutsal Cermen İmparatorluğu ile falan, yani Haçlılarla yaptığımız savaşlarda karşımızdaki ordu buydu. Lehistan. Yani Lehistan'dı. Evet. Yani bunlar Lehlerin çocukları. Evet. Bunlar köklü bir medeniyetin çocukları. Çok da savaşçı bir milletler. Bir de yani 2. Dünya Savaşı'nın ortasında Katyn katliamı gibi bir şey yaşamış durumdalar. Rusya Polonya'nın tüm askeri bürokrasisini ve siyasetini, eğitimli bütün insanların tamamını katletti. Yani büyük bir nesli yok etti. Şimdi Polonya'nın haliyle ben Rusya'nın yayılmacı politikalarını tehdit olarak algılıyorum demesi son derece rasyonel bir şey. Ve hani biz 2014 yılında konuşuyor olsaydık, efendim Kırım'ın nüfusunun sadece %16'sı Tatarlardan oluşuyor. Zaten büyük çoğunluğu Ruslardan oluşuyor. Orada bir plebisit yapılması sonrasında Kırım toprakları Rusya tarafından ilhak edilmesi gerçekçi duruyor olabilir. Tarihsel olarak yanlış olsa da bu gerçeğe daha yakın, halk açısından daha yakın diye bir şey söyleyebilirdik. Ben söylemezdim de. Başından itibaren Rusya'nın bu politikasını reddeden birisi olarak reddederdim. Ama hani bir gerçekliği tarihte ya da şeyde bir karşılığı var. Rasyonalitesi var mı? Vardı. Çünkü halkın büyük çoğunluğu Rus'tu. O tarihte 2014'te konuştuğumuzda biz Ukrayna'nın bir bütün olarak işgal edileceğini ihtimal verir miydik?
3: Verirdik.
2: Hayır.
3: Verirdik ya. Hayır, 2007'den beri gündemde olan bir şey o. Hayır,
1: nasıl hocam? Ben buna itiraz ediyorum. Rusya-Ukrayna savaşı kapıya kadar gelmişti. Hiç kimse Putin'in Ukrayna'ya gireceğini öngöremedi. Ya öngöremedi. Ben hiçbir tane burada evet Putin girer Ukrayna'ya diyen bir tane isim bilmiyorum.
3: Vallahi bizim bizim Strasam'daki yazılarda var.
1: Ben hocam şimdi, bir tane televizyonlarda bunu söyleyen bir kişi yani, bile duymadım. O kadar net söyleyeyim size.
2: Ya hocamız Allah'ım. Bu ihtimaller elbette ki yani özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yetişmiş bir personel tüm olasılıkları masaya yatırır.
3: Çok konuşulan bir şeydi. Çok bunu, o zaman ben televizyonlara çıkmadığım için bilmiyorum.
1: Siz yoktunuz hocam. O zamanlar çıkmıyordu.
2: Asker tüm olasılıkları hesap edebilir. Evet. Bunun üzerine konuşabilir. Ben siyasi açıdan söylüyorum. Siyasi açıdan Rusya'nın yani Putin'in bir delilik yapıp bütün Kuzey Kafkasya'yı işgal ettikten sonra Çeçenistan'da 1994'ten 2001'e kadar 400 bin kişilik ordusunu küçücük bir Kuzey Kafkasya'ya yığmak zorunda kalmıştı. Çünkü savaş çok ağır geçiyordu. Yani 5-10 binden daha fazla değildi Çeçen savaşçıların miktarı. Buna rağmen orada 400 bin kişiyi istihdam etmek zorunda kalmıştı. 2014 yılında ben açıkçası hiçbir siyasi siyasetçinin ya da hiçbir yorumcunun Ukrayna bir bütün olarak işgal edilecek Putin tarafından ben açıkçası
0: hatta o hocam şey
2: 2014 yılında olmazdı.
1: Ben 2021 yılında da duymadım. 2022'de Putin girene kadar da duymadım.
0: 2008'de Gürcistan Savaşı'ndan sonra 2009'daydı sanırım. Ukrayna'da işte Budapeşte memorandumu imzalandı. Yani nükleer silahlarını teslim etmesi karşılığında İngiltere, Rusya ve Amerika Ukrayna'nın işte siyasi yapısını, coğrafi yapısını koruyacaklarına dair söz verdiler. Evet. Ukrayna'da buna güvenerek mesela bazı
4: Rusya da buna saygı duyacaktı.
0: Ama evet. Daha sonra yine olmadı. Başına gelen kalmadı. Yani o dönemde Murat Bey'in dediği gibi kimse ihtimal vermiyordu. Şimdi öyle bir anlaşma da imzalamışsın. Üç büyük devlet evet biz senin işte siyasi birliğini ve coğrafi birliğini garanti edeceğiz. Garantörleri biziz demiş diye bir anlaşma imzalamışlar. Ama daha sonra işin rengi değişti.
2: Etti. Şimdi Ukrayna yani diğerleriyle kıyaslandığında çok daha büyük bir coğrafya. Çok daha büyük bir ordusu var. Sovyetler Birliği döneminde de bütün Sovyetlerin en önemli ülkesi. Askeri açıdan da en büyük ülke, en önemli ülkesi. Böyle bir ülke işgal edilemez. Şimdi bunu şu anda konuşuyoruz. Polonya işgal edilebilir mi? Ve Polonya bu tehdidi gerçekçi olarak algılıyor mu? Yoksa sadece bu bir numara. Avrupa ülkeleriyle Rusya arasında silah ticareti, Amerika'nın kışkırttığı. Yani bütün bu şeyleri konuşuyoruz. Hayır, böyle bir şey yok. Silah tüccarları olayı daha da vahim hale getirebilmek, gösterebilmek için daha kışkırtıcı şeyler yapabilirler mi? Yapabilirler. Ama Polonya hadisesinde gördüğümüz şey gerçekçi bir durum. Ve doğal olarak Polonya 2. Cihan Harbi'nden sonra ki Sovyet bloğunun içerisinde kalmıştı. Bütün bu vahşetten, katliamdan sonra bir de işgal altında olmuştu. Şimdi büyük bir ordu kurmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Geçtiğimiz yıl 45 milyar dolar sadece askeri harcamalara ayırdı. Ve doğal olarak bu gövde gösterisi gerçekçi ve Rusya'nın Polonya ile bir savaşa girme olasılığı çok çok yüksek. O açıdan bize 3. Dünya Savaşı bekliyor mu denildiğinde ben açıkçası Orta Doğu'dan ya da başka bir yerden işte Tayvan vesaire bütün bu hiçbir coğrafyada beklemiyorum. Gerçekçi değil. Neden gerçekçi değil? Bir cihan savaşının harbinin ortaya çıkabilmesi için küresel güç odaklarının farklı noktalarda konumlanması gerekir. Yani hiçbir yerde mesela Filistin-İsrail arasındaki savaşta Filistin halkının yanında herhangi bir küresel gücün yer alabilme ihtimali var mıdır? 3 defa Araplar İsrail'le savaştılar. Hiçbirisinde hiçbir ülke, hiçbir büyük küresel güç, o zaman Sovyetler de vardı. Ve o Arap coğrafyasının pek çoğu Sovyet hattına daha yakındı, Suriye gibi mesela. Hiçbirisi bu şeye karışmadılar. O açıdan cihan savaşı ancak küresel güçlerin farklı yerlerde konumlanmasıyla bu çıkabilir.
0: Ek bir şey söyleyeyim, dediği nokta kritik çünkü şöyle bir şey oluyor mesela küresel siyasette. Yani İran'ın nasıl etrafı böyle işte vekil güçlerinden arındırıldı, Suriye'de eli kolu kanadı kırıldı, Lübnan'la ilişkisi kesildi, Irak'ta işte gücü biraz azaltıldı. Daha sonra mesela İran'a yönelik bir operasyon başladı. Şimdi Rusya'ya benzer de yeni aynı benzer süreç var. Yani Çin'le mesela Rusya'nın her ne kadar

0: Rusya Çin'e bazı tavizlerde bulunsa da Çin giderek Rusya'dan uzaklaşan bir strateji izliyor.
1: Evet. Bilerek.
0: Bilerek yani Amerika'ya daha daha yakın çünkü. Şimdi Rusya'yı yalnızlaştırma işte bu Mekke anlaşması olsun, İran'daki projeler olsun, Hindistan üzerinden olsun. Yani İran böyle Rusya'ya giderek sıkışıyor. Yani Çin'le istediği o şeyi eşgüdümü bir türlü yakalayamadı Rusya. Yani Çin'i yanına çekip Amerika'ya karşı böyle ikili bir duruş sergileme konusunda Çin sürekli şeyini değiştiriyor, rotasını değiştiriyor. Çok pragmatist davranıyor. Eylül ayında zannedersem gene bir görüşmeleri var Xi Jinping'le Trump'ın. Yani Amerika'nın orada bir başarılı bir operasyonu var. Yani her ne kadar böyle Rusya'yla uzlaşma, Rusya'dan yana bazı politikalar geliştirse de bir yandan da Rusya'nın çevresini boşaltıyor, altını oyuyor. Bütün bir Avrupa'yı mesela Rusya'ya karşı bir cephede topluyor. Ukrayna'da mesela bir hareketlenme oldu. Petrotları vermeyeceğim demişti. Daha sonra tekrar düşünme şeyinde bulundu, çağrısında bulundu. Yani böyle Rusya'yı iyi yalnızlaştırma, kuşatma, bir şeylere kabul ettirme olmazsa da bir savaş üzerinden gene yeni bir politika, yeni bir strateji devreye sokma projesi var Amerika'nın.
1: Şimdi burada tabii bu söylenenleri de destekleyen bir açıklama aslında. Sergey Lavrov'un açıklaması, Rusya Dışişleri Bakanı'nın. Diyor ki biz artık daha da sertleşip yöntem değiştirmemiz gerekiyor. Avrupa'ya karşı söylüyor ama bunu. Bir Sergey Lavrov'un açıklamalarını dinleyelim.
2: Свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
1: Evet, şimdi tabii Sergey Lavrov'un bu açıklaması önemli çünkü aslında bir yerde, bilmiyorum ben mi yanlış okuyorum ama sanki Rusya da direkt olarak Avrupa ile karşı karşıya gelmek istiyormuş gibi. Neden? O da biraz arkadan savaşta, aslında kiminle savaştığımızı biliyoruzlardan bıkmış gibi bir Rus yönetimi var. Bilmiyorum,
3: yani
1: doğru mu?
3: Yani Rusya Avrupa ile karşı karşıya gelmek istemiyor elbette ki, böyle bir şeyi asla istemez. Hı hı. Ama sonuçta Rusya'nın diğer bütün batılı ülkelerden bir farkı var. Yani diğer ülkeler savaşa girdiklerinde Ruslar kadar vahşileşmezler. Ruslar bütün savaşlar esnasında en vahşileşilebilen ordular, millet olarak biliniyor. Neden bunu? Çünkü çok büyük bir dehşet ancak göstererek durdurabileceklerini düşünüyorlar. Biz bunu yakın tarihimizde gördüğümüz için biliyoruz. Yani tarihte örnekleri var. 13 defa Ruslarla savaşmış bir milletiz. O açıdan pek çoğunda da mağlup olduk. Çok direnebilen ve bu savaş esnasında da yani en dehşetli yüzünü gösteren bir millet. Nereden biliyoruz? İşte Çeçenistan önümüzde 94'te işgal ettiler. 1 milyon nüfuslu bir ülke, 1 milyon. Yani koskoca Rusya toprakları içerisinde, federasyon içinde küçücük bir nokta kadar bir şey. 250 bin insanı öldürdüler ya. Her 4 Çeçen'den biri öldü. Ve 42 bini çocuktu. Şehirler yeryüzünden silindi. Hiçbir şehir bırakmadılar. Şimdi böyle bir savaş, yani Gazze gibi bir şeydi yani gözlerimizin önünde. Hı hı. Gazze benzeri dümdüz edilmiş şehirler, yok edilmiş insanlar. Şimdi böyle bir dehşet ancak, yani sürekli tehdit
0: Gazze'de
3: ve dehşet.
0: Daha beterdi. Evet. O dönemlerde medyada olmadığı için yansıtılamıyordu dünya medyasına. Evet. Gerçekten dümdüz etmişler.
3: Dümdüz edilmişti.
0: 400 bin kişiyi öldürdükleri, evet, söyleniyor.
3: Zaten 400 bine yakın insan da mülteci durumuna düştü. Evet. Yani hani her 4 Çeçen'den yani biri mülteci, birisi toprağın altında. Yani bu vaziyetteydi. Şimdi Rusya kendi düşmanlarına karşı dehşet ve bu tetkiş şeyini sürekli yapar. Orada durdurulabileceğini düşünür. Onun politikası budur yani. Hı hı. O diplomasi masasını en son kurar. Önce dehşetli yüzünü göstermeye çalışır. O açıdan aslında Avrupa ülkelerine şunu söylüyor. Siz ne yaparsanız yapın, biz Ukrayna'daki tavrımızdan hiç vazgeçmedik, görüyorsunuz. Evet. Oradaki vaziyetimizi sürdürüyoruz. Yani eğer siz Ukrayna'yı desteklemeye devam ederseniz biz benzer bir şeyi başka bir yerde de yaparız. Bunun ilk örneği de Polonya'da sergileriz. Bundan da hiçbir şekilde çekinmeyiz diyor.
4: Ben aykırı birkaç cümle edebilir miyim?
1: Buyurun, sizin bir itirazınız var galiba.
4: Efendim?
1: İtirazınız mı var?
4: İtiraz değil. Buyurun. Ekleme ve biraz da

0: Nasıl söyleyeyim? Farklı bir bakış açısı. Şimdi Ukrayna dediğimizde Sovyetler Birliği'nin önemli, en önemli ülkelerinden, bölgelerinden birisinin işte 91'de bağımsızlığa kavuştuğunda dünyanın en büyük ikinci nükleer gücü olan Çin'den sonra bir ülkenin Batılı ülkeler işte İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri tarafından ya arkadaş bunlar senin için lüks. Yani dünyanın ikinci nükleer gücü olmana gerek yok. Biz senin varlığını, birliğini, sınırlarını, siyasi bilmem nelerini, her şeyini koruma altına almaya razıyız. Sen bunları Rusya'ya veriver dediler. Rusya da ne demek ben de senin toprak bütünlüğüne saygılıyım falan dedi. 94 galiba Budapeşte Anlaşması sonrası Ukrayna elindeki silahları, nükleer silahları verip nükleer silahsız bir ülke haline geldi. Sonra bir sürü çalkantı yaşandıktan sonra en son Rusların Ukrayna'ya saldırısıyla 2021-2022 idi değil mi? Hüseyin Bey de bu arada yazısını gördüm. Birkaç ay öncesinde kışın Ruslar Ukrayna'ya dalabilir diye yazmış. Demek ki askeri öngörü Murat'ın söylediği gibi geçerli.
1: Hocam siz bana o yüzden mi kaş göz işer? Bana atsaydınız yazıyı keşke ben de okusaydım. Öyle kaşınızı gözünüzü oynatarak ben nasıl anlayabilirim? Şimdi,
0: Ukrayna'nın yaşadıklarına baktığımızda benim açımdan en şaşırtıcı olan Trump'ın göreve geldikten hemen sonra ya Putin Ukrayna'nın işte o Donbas ve benzeri yerler alabilmek için çok uğraştı. Oralar ona anasının ak sütü gibi helaldir yönündeki açıklaması oldu. Bir dakika ya sen Batı blokundasın. Vaktiyle az kaldı NATO'yu alabileceğiniz Avrupa Birliği'ni aldık alıyoruz diye kandırdığınız bir ülkeye yönelik Rusya saldırıda bulunuyor. Üçte bir toprağını işgal ediyor hangi gerekçeyle olursa olsun. Sen de onunla savaşması için Ukrayna'ya bir sürü yardımlar şunlar bunlar gönderiyorsun uçaklar silahlar gönderiyorsun ama bu arada ya aldığı yerler anasının ak sütü gibi helaldir diyorsun. Şimdi mesela bu çok tuhaf bir şey. Yani normal okuyuşa garip bir şey. Polonya dediğimizde de şu anda Murat çok güzel söyledi. Polonya şu anda bakıldığında eğer bir Avrupa-Rusya arasında bir çatışma yaşanırsa öncelikle Rusya'nın işgal girişiminde bulunacağı ülkelerden birisidir. Tabloya baktığımızda Polonya'nın son dönemlerde Trump'ın Avrupa ülkelerinden arzu ettiği işte milli gelire nazaran silahlanma konusunda ciddi harcamalar yapıyor. 150 bin kişilik ordusunu 300 bine birkaç sene içerisinde çıkarmaya çalışıyor. Şu anda aslında bence bir tür reklam olan çok ciddi bir askeri geçit izliyoruz. Hazırız diyor. Hazırlar mı? Doğru. Polonya 99'dan beri bir NATO üyesi ama şimdi NATO üyesi var, NATO üyesi var. Türkiye hatırlayın yakın bir döneme kadar NATO'nun güneydeki en önemli üyesi olan Türkiye'nin aslında NATO'nun o meşhur 4. ve 5. madde kapsamından ziyade NATO'nun bir tür kanat ülkesi olarak görüldüğü, Sovyetlerin saldırması halinde topraklarımızın Allah korusun elimizden çıkmasına bakılacağı, Sovyetler işte orada bir tür geldiğinde yayılmaları ve dolayısıyla sonra karşılaşmaları falan sağlanacak. Yani Türkiye gözden çıkarılmış bir ülkeydi. Tıpkı Ukrayna gibi Polonya'da eğer arka planda bir yerde tıpkı Ukrayna'nın nükleer silahları teslim etmesinin sağlanıp üçte birinin Rusya tarafından işgaline zemin hazırlandığı gibi Polonya ile ilgili kafaların arkasında böyle bir hesap varsa ki kuvvetle muhtemel yoktur ama Polonya'nın istikbali çok parlak değil bir. İkincisi de şu Rusya girer mi? Bence Ukrayna ile alakalı fiili durumu resmileştirmek açısından Rusya şu anda belki yüksek perdeden laflar ediyor olabilir. Trump zaten kendilerine vermeye razı. Avrupa ülkeleri de belanın daha fazlasına gelmeyelim de çeşitli sebeplerle komutanlarımız burada her anlattıklarında Ukrayna'nın Ruslar biraz daha batısına gelmesi durumunda durumun çok kritik hale geleceğini defaatle söylediler. Biz sahayı onlar gibi okuyamıyoruz. Neden? Oraya gelmesi durumunda artık önlerinde hiçbir şeyin kalmayacağını ve diğer Avrupa ülkelerinin ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu söylediler. Bence şu anda Polonya %5'e varan, milli gelirin %5'ine varan askeri harcamalarını makul hale getirmek için belki işte NATO ülkelerine falan ya beni gözden çıkarmayın beni kanat ülkesi olarak kabul etmeyin demek için Ruslara da Ukrayna kadar kolay lokma değilim falan demek için bunları yapıyor olabilir ama umulur ki arka planda tıpkı Ukrayna'nın başına gelenler gibi Polonya aleyhine umulur ki bir hesap yoktur. Neden? Lehistan Osmanlı tarihinde önemli bir ülke çok kavga ettiğimiz Ama mesela 1. Dünya Savaşı'nda Galicia cephesinde onlar için gidip savaştığımız bir ülke ve 1600-1700'lü yıllarda Lehistan'ın tekrar var olması için Osmanlı atlarının işte oradaki nehrin adını unuttum. Prut muydu? O nehirden su içeceğine dair bir takım efsanelerle de aramızın hoş olduğu bir ülke. Umulur ki sıkıntılı bir durum yaşanmaz.
1: Belki şunu sormak lazım. Mesela Rusya buna hazır mı? Yani Rusya NATO'ya saldırıya hazır mı? Ya da mesela deniliyor ki eğer Polonya'ya bir saldırı yapılacaksa şayet. Tabii Polonya denmiyor da burada. NATO'nun doğu sınırında bir küçük kara parçası. Orada hani ayrıntılarıyla konuşuruz. Romanya'da belli başlı bölgeler var hocam. Siz daha iyi bilirsiniz. Evet, evet. Polonya'da belli başlı bölgeler var. Ama Polonya'ya açık açık ben geçen hafta da söylemiştim. Hatta itiraz etmiştiniz. Konuşmuştuk, tartışmıştık ama Polonya'ya başından beri, Ukrayna Savaşı'nın başından beri böyle bir tehdit olduğu, Polonya'nın da buna hazırlandığına dair zaten işin arka kısmını biliyoruz. Ama belki bugün şu soruyu sormak lazım. Rusya buna hazır mı? Çünkü hiç de sanıldığı gibi durum sahada
2: Rusya
1: aynı
2: buna
1: değil.
2: Hazır değil.
1: Evet, Rus, yani askeri Rus açıdan ordusu. Siz daha iyi yorumlarsınız. Yani, yorgun bir ordu dışarıdan Kuzey Kore'den ağırlıklı olarak paralı askerlerin olduğu, içeride kendi paralı asker yapılanmasıyla kavga eden bir devlet. Yani bir yerde bir askeri saha gerçeği var. Siz daha
3: tabii,
1: iyi anlatırsınız.
3: Tabii, yani şimdi bakın. Tabii ki bir Çarlık Rusyası vardı. O Çarlık Rusyası'nın sahip olduğu nüfus şu anda Rusya'nın kendi elinde yok.
1: Olsa yani, da zaten Ruslar savaşmak istemiyor değil mi? Rus de, gençler doğal olarak savaşmak
3: Sovyetler
1: istemiyorlar.
3: Sovyetler zamanındaki o kendi yönetimi altında tuttukları ülkelerin Polonya dahil hepsi ayrıldı. 14 farklı ülke çıktı Sovyetlerden. Yani şu anki Rusya'nın korkusu daha da fazla parçalanmamak. Yani parçalanmaktan korkuyor. O nedenle de yakın çevresindeki ülkeleri tekrar ya nüfuzu altına almak veya olabilirse tekrar kendi topraklarına katmak istiyor. İşte Ukrayna tarihi olarak bizim topraklarımızdır söyleminin arkasında aslında batıya yönelik tekrar bir duvar örmek Rusya'nın korunması adına. Çünkü bu nasıl ki Ukrayna aşılırsa Batı Avrupa kendisini savunmasız hissediyorsa Ukrayna'ya yerleştirilecek herhangi bir NATO kuvveti
1: direkt olarak Rusya'ya
3: tehdit. Nükleer silahları Rusya'yı bir şekilde rahatsız ediyor. Ama şu anda gelinen noktada Ukrayna'daki savaştan bağımsız olarak ilaveten bu Rus dronları tüm Avrupa'yı rahatsız ediyor. Ama bu dronları herhangi bir şekilde içinde mühimmat yok, patlayıcı yok. Yani gidip Avrupa'da diyelim ki Berlin'deki bir yeri vurmuyorlar. Vurmadıkları için açık tehdit olarak da Avrupa görmek istemiyor. Çünkü tehdit olarak görürseniz bir şey yapmanız lazım.
1: Saldırmak zorundasınız ama
3: bunlara yönelik olarak acaba ne yapabiliriz diyorlar. Yani bu drone savar sistemleri işte duvar örelim diyorlar. Yani duvar örelim derken elektronik duvardan bahsediyorum. Bunları engelleyebilecek çeşitli sistemleri devreye sokalım gibi kendi aralarında şeyler var, çalışmalar var. Ama şimdi Kaliningrad diye bir gerçek var. Rusların toprağı, Baltık coğrafyasında Kaliningrad'ın varlığı orayı kullanmak suretiyle tüm Avrupa'yı etkisi altına alabilecek bir füze sistemlerini veya işte drone sistemlerini harekete geçirebilecek bir Rus yeteneği var. Eğer ki etki altına almak isterse. Bir de kaldı ki şu anda Putin'in rahatsız olduğu en önemli konu Baltık Denizi'ndeki seyir halindeki Rus gemilerine bir anlamda bir şeyleri bahane ederek arama maksatlı çıkışlar yapılabiliyor.
1: Beni kışkırtıyorsunuz diyor aslında orada.
3: Çünkü oralardan drone fırlatıldığına dair Avrupa ülkelerinin bir anlayış var. Yani öyle bir herhalde kendilerine göre istihbaratları var. Bir de Baltık ülkeleri de eğer Kaliningrad Rusların elinde kalırsa bu şekilde kendilerini savunmasız hissediyorlar. Ki bunların ellerinde doğru dürüst ordu yok. Yani bizim mesela şu anda bir filomuz 5 uçak şeyde şu anda Baltık bölgesinde hava polisliği görevi yapıyor. Yani Türkiye'ye bile destek veriyor.
0: Önceki gün drone avlamaya uğraşıyorlardı.
3: Yani drone avlar veya işte Rus uçakları o bölgeye geçip gidiyor. Yani Karadeniz'de de Rus uçakları uçar mesela. Türk topraklarını taciz ederler. Rusların böyle bir politikası var. İngiltere açıklarında görürsünüz. Hı hı. ABD'de o görürsünüz. Yani Alaska'da bile uçarken görürsünüz. Yani Ruslar olabildiğince ileriden savunma anlayışıyla etrafındaki ülkeleri rahatsız etmek suretiyle kendilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Yani aynı şeyi şu anda Avrupa'ya yönelik uyguluyorlar. Bir de Ukrayna'da görülen o açık şekilde görülen hibrit savaş taktiklerini eğer gerçekten uygularlarsa Yani diyelim ki Baltık ülkelerindeki nüfusu harekete geçirmek suretiyle acaba oraları Rus yanlısı bir yönetime çevirebilir miyiz? Yani
1: Baltığı kendisine yaklaştırma isteği ama
3: kendilerine yakın yönetimleri, çünkü sonuçta bunlar yıllarca kendi yönetimleri altında.

0: da kalmış. Aynı şeyi Kazakistan veya Türkistan coğrafyasında da uygulamak isteyen bir Rusya var ama öte yandan tüm dünyaya açık, özellikle işte mesela Türkistan coğrafyasındaki o doğal kaynakların varlığı, oradan yararlanmak isteyen hem ABD hem Çin'in kendi politikaları nedeniyle Rusya eskisi kadar Türkistan'ı mesela kontrol altına alamıyor. O ülkeler kendi işlerindeki Rus nüfusuna rağmen bağımsız politikalar üretmeye başladılar. Mesela bu tür şeyler var. Yani bu Türkistan kendi arka bahçesi olmasına rağmen Rus nüfuzu etkisi eskisi kadar güçlü değil.
1: Son dönemde bu, yani o
0: evet,
1: orada biraz
0: yani sıkıştırıldı şey, yani Doğu Avrupa'daki ülkeler Rusya. Yani şimdi Romanya'da NATO'nun en büyük üsleri kuruldu, hava üssü kuruldu. Orada yine bu balistik füzelere karşı bir radar yerleştirildi. Bir harekat merkezi kuruldu. Aynı şekilde Polonya'da da öyle bir merkez kuruldu. Şimdi bunların hepsi nedir? Rusya'ya sen bir şey yapacaksan NATO seni karşılamaya hazır anlamına geliyor. Putin de olabildiğince NATO'nun buralarda hiçbir şekilde silah olmasını istiyor. Yani vereceği gözdağıyla biz bir anlaşmaya varalım. Bak ben sana dronları göndermeyeyim, sizin topraklarınızda gözüm yok ama bunun karşılığında da siz bizim Doğu Avrupa'da herhangi bir şekilde NATO olarak silah bulundurmayın veya Avrupa ülkeleri olarak silah bulundurmayın. Hatta Ukrayna'nın yanında yer almayın. Bak ben ne güzel şu toprakları aldım. Bunu da tanıyın. Ondan sonra ben geri kalan Ukrayna'nın toprağına girmeyeceğim gibi bir anlayışla hareket etmek istiyor Putin. Yani elini rahatlatmak istiyor. Avrupa da ona bu kozu vermek istemiyor. Esas sorun burada. Burada tabii ki Donald Trump gibi çok pragmatik bir adam da ne diyor? Ya kendi aralarında kavga etsinler diyor. Ben şimdi onlarla uğraşamam diyor. Benim odak noktalarım başka yerde.
2: Dostum Putin de diyebiliyor.
1: Hocam her şeyi diyebiliyor. Aslında yok, bu savaşı tam da o anlamda idare eden, yöneten, yani sevk ve idare eden Amerika'nın bizzat kendisi. Yani Amerika'yı, yani Ukrayna'yı, işte Rusya'yı mesela en yumuşak karnı olan enerjiden vurmaya başladı. Yani petrol rafinerilerini vurması, benzin kuyrukları oluştu şeyde, Rusya'da ilk kez.
2: Evet, Rusya'nın güneyinde.
1: Yani işte, ticari gemilerine saldırması, gölge filolarına yönelik saldırılar, bunlar çok önemli
2: Doğu'da,
1: şeyler.
2: Doğu'da, güneyde.
3: Bir yandan da kendi silah sanayini ayakta tutuyor.
1: Tabii. Askeri olarak ama
2: Rusya'yı... Bir de
1: Rusya'yı,
2: düşmanı kendi silahıyla vuruyor.
1: Yani Rusya
2: aslında.
1: Askeri olarak ama şu anda Rusya'ya karşı koyması biraz zor. Yani Polonya'nın da karşı koyması zor, Avrupa'nın da zor. Yani Amerika'nın işte füze stoklarının eksildiğinden bahsediyoruz. Hürmüz'de İran'a karşı bile harekete geçemeyen bir Amerika var ama yani ekonomik kartlar üzerinden Rusya'yı fena sıkıştırmış durumda Amerika. Şeyin hocam dediği gibi Rusya'da yani bir saldırgan tepkiler gösterir. Japonya'ya karşı mesela tavır alıyor. Buz Denizi'nde mesela meydan okuyor. Baltık'ta meydan okuyor. Yani olur olmaz mesela nükleer silahlara silahları ima ediyor ama bu sıkışmışlıktan kaynaklanıyor. Yani Ukrayna ama yani Napolyon'un dediği bir laf var. Yani ülkelerin siyasetini coğrafyası belirler. Şimdi Rusya'ya bakınca da coğrafyasına göre hareket eden bir ülke olduğunu unutmayalım. Yani ayağına bastığınız anda, arka bahçesine girdiğiniz anda her türlü felaketi bekleyin. Yani Murat Hoca'nın dediği gibi her türlü riski göze alır. Nükleeri de kullanır. Amerika da bunun çok farkında olduğu için yani arka bahçesinde direkt Rusya ile muhatap olmak istemiyor. Vekil güçler üzerinden. Yani vekil güçler dediğim işte Ukrayna'yı kurban ediyor. Polonya'yı kurban ediyor.
2: Ha, büyük güçler savaşı değil de arada
1: ama hiçbir zaman direkt karşı karşıya gelmez.
2: Diyorsunuz.
1: Ama oyunu arkada asıl kuran, yönetenin de Amerika olduğunu unutmayalım.
2: Evet. Bir kısa reklam için müsaade isteyeyim. Aranın ardından devam edeceğiz. Bu Kuril Adaları krizi nereden çıktı? Neden şimdi bu dönemde tekrar Putin oraya gidip bir gövde gösterisi yaptı? Hep konuştuğumuz bu Kaliningrad'dan mı çıkacak Rusya-Avrupa Savaşı dediğimiz bölgede Rusya'nın bazı planları var. Bir kısa reklam, sonra tekrar buradayız.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Pazar Ardeşen ayrımı, Çamlıhemşin Ayder İl Yolu kapsamındaki Çamlıhemşin tünelli geçişinin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını bildirdi. Uzunluğu 36,5 kilometre olan Pazar Ardeşen ayrımı Çamlıhemşin Ayder İl Yolu projesinin yapımı tamamlanan Çamlıhemşin tüneli ile Fırtına Deresi ve Hala Deresi Tire 1 köprüleri kesiminin 17 Ağustos Pazartesi günü hizmete açılacağını belirten Uraloğlu, yolun bölge turizmi açısından önemli bir güzel dergah olduğuna işaret etti. Halkbank'ın katkılarıyla.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri. 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş

0: İYİ Parti'den istifa etmişti. Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetmişti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Önce önünü kestiler. Arkadaşları oyalarken biri genci arkadan bıçakladı. Olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Sokakta yürüyen bir gencin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu sırada gruptan bir kişi arkadaşlarının oyaladığı gencin arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç bacağını kontrol etmeye çalışırken bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı koordinasyon toplantısında sanal kumarla mücadele için kritik kararlar alındı. Yeni kararla birlikte yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi kurulacak. Adres veya teknik altyapı değiştirerek faaliyetlerine devam etmeye çalışan illegal siteler, yapay zeka sayesinde anında tespit edilerek kapatılacak. Sistemin dikkat çeken bir diğer detayı ise yasa dışı kumar oynayanlarında anlık olarak tespit edilecek olması. Mücadele sadece illegal sitelerle sınırlı kalmayacak. Yasa dışı bahis sitelerine de çeşitli düzenlemeler getirilecek. Yasal sitelerin cazibesini azaltmak adına görüntüleri albenisiz hale getirilecek ve hayatınızda kumar oynamayın gibi kamu spotları bu platformlara eklenecek. Yapay zeka destekli teknolojik altyapı sayesinde sanal ortamdaki yasa dışı bahis ağlarına çok daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni eylem planının devreye girmesiyle dijital alandaki kontroller ve yaptırımların sıkılaştırılması bekleniyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: İştahla bambularını yediler, keyifle oynadılar. İkiz pandalar ziyaretçi akınına uğradı. Jia Jia ve Dede 2 yaşına bastı. Dev ikizlere doğum gününde de ilgi yoğundu. Yüzlerce Hong Konglu pandaları görmek için toplandı.
2: Çok mutluyum çünkü ikisi de Hong Kong'da doğdu ve onların bebekliklerini hatırlıyorum. Ne kadar büyüdüklerini görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Umarım mutlu bir şekilde büyümeye devam ederler.
0: Bir yandan ihtişamla bambularını yiyen panda kardeşler, diğer yandan eğlenmeyi de ihmal etmedi. Kutlamada pandalar için hazırlanan buzdan bir doğum günü pastası da vardı. Hong Konglular doğum günü için ikiz pandalara özel hazırladıkları hatıra eşyaları ve hediyeliklerini de yanında getirdi. Doğum günü kutlamasına anneleri Ying Ying de katıldı. Bu nadir görülen bir buluşma oldu. Çünkü dev panda yavruları genellikle 3 yaş civarında annelerinden ayrı yaşamaya başlıyor. 3 pandayı bir arada görmek ziyaretçilerin ilgisini daha da artırdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Saldırgan parmak izinden tespit edildi. Olay İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Bir kafede oturan Ramazan B. silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı. emniyet güçleri önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırı kameranın kör açısında kalınca polis saldırganın izini sürdü.
3: Saldırının yaşandığı olay Bağcılar Maslak Caddesi üzerindeki işte hemen bu kafe. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürdü ve o saldırganın masasındaki bardak üzerinde

0: araştırmalarını yoğunlaştırdı ve o bardağın üzerinde bir parmak izi tespit edildi. O parmak izi bu kafede çalışan bir garsona aitti ve o garson daha sonra saldırganı teşhis etti.
1: Garsonun ifadesiyle saldırganın 24 yaşındaki Ercan E.A. olduğu tespit edildi. Ondan fazla suç kaydı bulunan şahsın 29 yaşındaki Ramazan Bey'i önce izleyip sonra ateş ettiği belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları devam ederken yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: A Haber Radyo.
3: Satır arasına kısa bir aranın ardından Rusya ile Avrupa Savaşı'nı konuşuyoruz. Artık Rusya'nın bir NATO üyesi ülkeye saldıracağına dair tehditlerin artması üzerine Polonya'dan bugün bir gövde gösterisi yapılmıştı. Bunun ayrıntılarını konuştuk ilk bölümde. Şimdi Amerikan istihbaratından da gelen bir bilgi var. Rusya'nın saldırı hazırlığında olduğunu söylüyorlar. Bu hafta birazdan anlatacağız. Bu Kuril Adaları'ndan bir mesaj paylaşıldı Putin tarafından. Japonya hayır dedi, burası bizim toprak parçamız. Yeni bir mesele değil, 80 yıldır iki ülkenin arasında çözülemeyen bir kriz. Ama neden tabii Putin şimdi gitti de şimdi o mesajı verdi? Neden Japonya'dan böyle bir çıkış geldi? Japonya oranın zaten toprağının kendisinin olduğunu söylüyor ama Rusya 2. Dünya Savaşı'ndan itibaren o toprakların kendisine geçtiğini iddia ediyor. Orada yaklaşık 80 senedir dediğim gibi çözülemeyen bir problem var. Önce hemen hızlıca isterseniz şu Kuril Adaları'ndaki açıklamaları bir verelim. Japonya-Rusya geriliminde kim ne söyledi anlatalım. Sonra haritaya bakalım. Şimdi Putin'in ziyaret ettiği ada dedik. Şu bölge biraz tabii Rusya'nın güneyi, Japonya'nın tam kuzeyi. Dediğim gibi yaklaşık 80 yıllık bir mesele bu. İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Rusya bu toprakların, bu adanın kendisine kaldığını iddia ediyor. Ve bugün Putin gitti. Burada net bir mesaj verdi. Dedi ki bu adalar Rus toprağıdır ve Rus toprağı olarak kalacaktır. Hemen arkasından Japonya'dan bir açıklama geldi. Kuril Adaları da bizim öz toprağımızdır açıklaması var. Tabii dediğim gibi burada belki asıl soru neden şimdi bu kriz tekrar gündeme geldi meselesi. Bu adalar Rus toprağı mı, Japonya toprağı mı? Senelerdir çözülemeyen bir problem ama bunun tabii hocam bence asıl sorusu neden Putin'in şu an böyle bir adım attı? Neden Putin şimdi gidip de mesela bu mesajı paylaştı?
4: Şimdi Japonya'nın biliyorsunuz ABD ile son yıllarda vardığı bir mutabakat var. Bu da nedir? Japonya artık ABD'nin koyduğu sınırın ötesinde yeniden silahlanma için ABD'den adeta izin aldı. Bu aynı şey Almanya için de geçerli. Dolayısıyla şimdi Japonya'nın silahlanması demek, şimdi 1905 yılında Rusları dize getirmiş bir Japonya var. Japonların savaşçılığı ünlü o bölgede. Japonların aynı zamanda emperyalist bir ülke. Yani hem Çinliler hem de Rusların bir kısmı bundan çekmiş yıllarca ve 2. Dünya Savaşı itibariyle bittiğinde, hatta bu oraya nükleer bombalar atıldığında Japonya'ya, atılması sonrasındaki teslimiyetin ana nedeni o sırada tüm Japonya'ya işgale gelmekte olan Rus ordusunun geldiğinde, biraz önce Murat Hocam'ın söylediği gibi tüm Japonya'yı bunlar mahvedecekler. Biz en güzeli teslim olalım ve Ruslar Japonya'yı işgal etmesin diye, yani nükleer bombadan daha ziyade Rus işgaline karşı bir önlem olarak Japonların teslim olduğu söylenir Amerikalılara karşı. Şimdi buradaki adalara da baktığımızda bakın burada ne var? Otkoş denizi var. Bu denizde şurada 56 tane adayı konuşuyoruz aslında. Bu 56 adanın sadece Japonya'ya yakın olan 4 adası sorumlu. Diğer bölümlerinin zaten hepsindeki Japon nüfusu Ruslar tarafından 2. Dünya Savaşı'nın o son zamanlarında işgal edildiği için bu adalar.
3: Evet, oradan Sovyetler ilhak ediyor bu adaları. Tabii, aslında. Zaten krizin temel sebebi bu.
4: Şimdi Sovyetler veya işte Rusya açısından bakar isek böyle bir sorun yok ama Japonya yani
5: işgali de var ama şimdi 2. Dünya Savaşı'nı kazanmış iki güçten bahsediyorsun.
4: Evet.
5: 2. Dünya Savaşı'nı kim kazandı? Rusya, Amerika. Avrupa'yı da bölüştüler, Asya Pasifik'i de bölüştüler. Yani onu da unutmayalım.
4: Evet, evet. Ama burada şimdi de facto buraya işgal eden bir Sovyet varlığı var. Sovyet askeri var ama burada Stalin döneminde bile bu konu gündeme gelmiş. O 4 tane ada var. Japonların özellikle

0: bir Pasifik'ten güvenli geçiş noktası olarak görülüyor bu adalar.
1: Bütün denizaltılar, nükleer evet. denizaltılar dahil, gemiler dahil oradan çıkabilmek için yani o deniz onlar için güvenli bir liman.
0: Evet, asıl güvenlik evet. noktası Pasifik'in güvenli geçiş alanı görülüyor. Bir de balıkçılık açısından çok zenginmiş bu evet. adalar. Aynı zamanda sanıyorum denizaltı ve denizüstü kaynaklarının da yani bir doğal evet. zenginlik de var adada. O yüzden kimse de kolay kolay vazgeçmiyor. İşte 50'lerden 1956'da galiba ilk masaya oturuyorlar. Evet. Sonra her seferinde sizin dediğiniz gibi iki büyük ada mesela bizde kalacak diyor. Olmaz diyor. Anlaşamıyorlar. Tekrar havada Tabii. kalıyor.
1: Bir de bu adaların mesela Japonya'ya verildiğini ve buraya işte ABD de sonuçta Japonya'nın müttefiki olduğu için Amerikan diyelim ki füzeleri veya donanması bu adalara yerleştiğini düşünün. Hı hı. Rusya kendini hapsedilmiş gibi ister. Yani Pasifik denizine çıkamayan bir Rusya olur o zaman. Buna izin vermek istemiyor Rusya. Yani Rusya biraz burada hem savunmacı hem de artık adaları ele geçirmiş. Niye versin? Çünkü karşısında onu alabilecek bir Japon gücü yok. Ama Japonya silahlanırsa ve bu adalarla ilgili o çekişmeli durumu tekrar gündeme getirirse ki öyle bir olasılık olabilir Japonya'nın çünkü öyle bir geçmişi var. Dolayısıyla şimdiden Putin diyor ki burası bizim kimse buraya göz koymasın diyor. Aslında herkes kendi toprağını bir anlamda savunmaya çalışıyor.
0: Evet bir de tabii güneyde bir deniz tehdidi geldiği anda Rusya'ya evet. anında bir savunmaya geçtiği için Rusya'nın tabii. malum politikasından sebep.
1: Evet yani şu anda aslında dünyanın her tarafında böyle problemli sahalar ülkeler tarafından gündeme getirilmeye başlıyor.
0: Kışkırtılıyor bir de değil mi?
1: Kışkırtılıyor ama yani şöyle ülkelerin revizyonist politikaları yani bir şeyler zamanında ters gitmiş gücü yokmuş ama şu an bir boşluk var. Yani ABD o dünya jandarmalığını oynayamıyor. Rusya oynayamıyor. Çin oynayamıyor.
2: İşte tam da şu o yüzden anda, yani 1930'lardaki gibi evet, yani kim şey, neyi yapabiliyorsa yapmaya
1: gücü
2: çalışıyor.
1: Olan, küçük ölçekliler belki değil ama orta ölçekli ülkeler, middle powers dediğimiz ülkeler hı hı. tekrar kendi haklarını, işte Polonya'da onlardan bir tanesi. Ben diyor kendimi koruyacak şekilde silahlanmam lazım diyor. Veya burası bizim hakkımız diyor. Yani eski tarihi emellerini hem jeostrateji hem de jeopolitik gerekçelere de dayandırmak suretiyle müttefiklik ilişkisi varsa onları da arkasına almak suretiyle tekrar haklar talep etmeye başlıyor ülkeler. Şu anda öyle bir dünya ortamı var. Yani bu ortamda yani şimdi bunu tabii ABD aralıyor. Yani hmm. ABD gerçek manada müttefiklerinin yanında durup onların topraklarına göz koymasa herhalde Rusya'da bunu yapacak gücü bulamaz. Yani şimdi bakın Kanada kendini korumasız hissediyor. Alberta diye bir yerde seçim yapacak şimdi. Plebisit olacak belki. O topraklar ABD ile ABD'nin olacak belki. Yani Kanada'yı parçalayıp geçecekler Kuzey Denizi'ne doğru.
2: Hocam o biraz zor. Kanada 2-3
1: kere savaşmış.
2: Hayır ama
1: böyle şeyler var. Yani. Veya işte Grönland'ı konuşuyoruz. Şimdi Grönland'da adamlar şey başladılar. Yani. Sonra çalışmalarına başladılar.
0: Ama bu Japonya, Amerika yakınlığı da mesela rahatsız eden bir şey ülkeleri. Özellikle tabii. mesela hatırlayın 4 Temmuz bağımsızlık gününde Japonya'dan bir paylaşım geldi Amerika'nın bağımsızlık gününde. Japonların kendisi de çok eleştirdi.
2: Biz niye Amerika'nın bağımsızlığını mesela Hiroşima'ya atom diye. Atıldığı gün açıklama yapıyor. Nükleersiz bir dünya için uğraşacağız diyor.
0: Tabii.
2: Japonya Başbakanı ama yani Amerika'nın ne nükleerine değiniyor, ne yaptığı katliamlara değiniyor. Yani o adalara bakınca şimdi
3: değinebilecek durumu yok.
0: Bunu şunun için söylüyorum. Evet. Yani Rusya'nın bu yaptığı ya da Putin'in bu yaptığı bir yerde Amerika'ya da gözdağı olarak tabii, tabii. okunabilir mi diye evet. soruyorum.
2: Amerika ile Rusya pardon hocam aynı şeyle bakıyor. O politik gözle bakıyor. Hı-hı. O adalara baktık ya biz ne görüyoruz? Ada görüyoruz, deniz görüyoruz, dağ görüyoruz.
0: Pasifik
2: jeopolitikada
0: görüyoruz.
2: Bunlar deniz, dağ, ada değildir. Tabii. Bunların her biri tarihi şekillendiren silahlardır.
1: Evet, evet.
2: Şimdi Japonya o adalara yani şey Rusya o adalara bakarken o gözle bakıyor. Onun için orada sert davranıyor. Amerika gene o bölgeye bakarken Japonya'ya bakarken Rusya'ya bakarken yani deniz daha işte şey görmez buz kütlesi falan görmüyor. Burada ben nasıl tarihi geleceği şekillendiririm? Birer ya, silah, birer şey manevra.
1: Basama adalar denizine bakarken yani. Nasıl bazı şeyler bizi rahatsız ediyorsa evet. Türk ulusu olarak onlar da muhtemelen tarihten gelen bir şekilde tabii, rahatsız tabii. eden bir durum var. Yani alelade toprak parçalarından bahsetmiyoruz. Yani burada Rusya da kendine göre haklı olabilir. Japonya da haklı olabilir ama hı hı. Japonya eski ihtişamlı günlerinden o kadar uzak ki. Ama Rusya da çok uzak. Şu anda iki güçsüz taraf tarihi emelleri üzerinden düello yapıyorlar. Buradan herhangi bir şekilde gerilim şu an için çıkmaz.
0: Şimdi Pasifik üzerinden tabii bunu yorumlayınca işin içine biraz Kuzey Kore de giriyor. Kuzey evet. Kore'de biliyorsunuz bir tartışma alanı özellikle liderlerin yakınlığı.

0: Şimdi az önce ben Rusya Savaşı'nı mesela size sorarken Rusya'nın zayıflaması, askeri varlık vesaire evet. dediğimde Kuzey Kore ile Rusya'nın ortaklığını biliyoruz. Mesela Kuzey Kore'nin bağımsızlık gününde de Putin bir mesaj paylaşmış. Diyor ki biz bugüne kadar hiç olmadığımız derecede yakınız. Yani müttefikliğimizin en evet. üst sınırını yaşıyoruz şu an. Bunu neden söylüyor tabii
1: Kimse
0: ki?
1: Kimse Kuzey Kore'yi paylaşamıyor bugünlerden.
0: Evet. Kuzey Kore paylaşılamayan ülke haline geldi. Neden? Çünkü Putin'in bu savaştaki en büyük destekçisi Kuzey Kore askerleriydi. Evet. Yani insanlar, size onu söyledim az önce. Rus gençler çatışmak, savaşmak istemediler. İnsanlar ülkelerinden tabii. kaçtı. Kuzey Koreli askerler gidip orada çatıştılar, tabii. savaştılar. Hala savaşıyorlar. O yüzden mesela Kim Jong-un'la onun dostluğu. Mesela şimdi çok enteresan bir paylaşım yapmış Donald Trump Truth Social'dan. Diyor ki bir fotoğraf paylaşıyor. Orada böyle yüzü asık ikisinin de. Hem Kim Jong-un'un hem Trump'ın. Bizim böyle yüzümüzün gülmediğine bakmayın. Aslında beraber çok gülümsediğimiz fotoğraflarımız da var. Evet. Verdiler ekrana. Bakın paylaşımda dostane olmayan görüntümüze rağmen Kim Jong-un'la gülümsediğimiz birçok fotoğrafımız var. Bizim aslında aramız çok iyi, çok iyi anlaşıyoruz diyor. Fotoğrafta ne kadar öyle
1: Ayrıca
0: görünmese de.
1: Bir de şey de var. Bugün Güney Kore devlet başkanı da açıklama yaptı. Kuzey Kore ile anlaşmaya hazırız şeklinde. Moon Jong-un bir açıklaması vardı. Yani paylaşamıyorlar dediğim o. Çünkü Kuzey Kore tavrını Rusya'dan yana koydu. Ve geçen ay mesela Rusya ile Kuzey Kore arasında füze hattı denilen bir şey oluşturuldu. Yani silah hattı. Evet. Hem asker sevk edilecek hem de füzeli. Yani Rusya'nın ihtiyaç duyduğu bütün mühimmatı karşılamaya hazır olduğunu söylüyor Kuzey Kore. Vietnam'ı da mesela yanına çekmeye çalışıyor Rusya. Büyük bir savaş var böyle. Kuzey Kore'yi kim
2: Kuzey
1: kapacak?
2: Kore çok
0: kim, kiminle
2: Hayır, Kuzey
0: dostu,
2: şöyle...
0: kiminle iyi anlaşıyor? Bir de bir devlet büyüğümüz der ki kimlerle beraber...
2: Kuzey Kore'nin yani şu andaki resim var ya bence evet. doğru söylüyor olabilir Trump. Çünkü Kuzey Kore'nin varlığına ABD'nin ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Neden? Yani
2: Güney Kore'de asker bulunduruyor. Kuzey Kore ile Güney Kore'nin birleşmesine izin vermedi. Bakın Doğu Avrupa ile Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesine izin verdiler. Hı hı. Ama kesinlikle bu 1990'lı yıllardan beri Güney Kore'nin böyle bir kanayan yarası gibi. Hı hı. Birleşmek istiyorlar. Süreç içerisinde ABD öyle bir rol oynuyor ki izin vermiyor. Şu anda da izin vermez ona kesinlikle. Çünkü oradaki Amerikan askeri varlığı için bir tehdit olarak Kuzey Kore'nin olması gerekiyor. Aynı şekilde Japonya'daki Amerikan askeri varlığı da ona dayandırılarak bulunuyor. Yine Pasifik bölgesindeki o ABD'nin çeşitli adalardaki üsleri falan var. Yani bütün Çin'i saran şekilde Kuzey Kore bu açıdan nedensellik üretme adına çok kullanışlı bir ülke. Değilse şimdi kalkıyorsunuz siz İran'ın olası bir nükleer silah ürettiğini, üretebileceğini düşünerek o ülkeye saldırabiliyorsunuz ama nükleer silahı olan Kuzey Kore'ye nükleer silah edinirken bir şey yapmadığınız gibi şu anda da hiçbir şey yapmıyorsunuz.
0: Kim dost, kim düşman.
3: Ama evet. nükleer silah edinirken bir şey yapmadı. Nükleer bu esnada savaştı yani. Hı hı. Yani Kuzey Kore ile Güney Kore neden birbirinden ayrıldılar? Kore Savaşı'na Türk ordusu bile neden dahil oldu? Evet. Yani Amerika Kore'de savaştı. Karşısında da Kuzey Kore'yi destekleyen bir Rusya ve
2: Çin vardı.
3: Çin vardı. Doğal olarak o pakta karşı iki taraf ancak birbirlerini ancak yenişebildiler ve ülke ikiye bölündü. Doğal olarak şimdi karşısında bir şey yapamadığı değil, yapmak imkanı olmadığı diğer paktın bir parçası haline gelmiş Kuzey Kore var.
2: Komünist şu anda Kuzey paktın Kore bir parçası değil. Kuzey Kore
3: paktlar bağımsız. Yok şimdi. Varşova paktı yok. Evet. Yani doğal paktlar olmadığı için Kuzey Kore olduğu gibi ortada kalmış oldu. Ama elindeki tüm nükleer gücü aslında Sovyet bloğunun yakınında durmaktan kaynaklandı. Tabii. Yoksa kendi başına bu teknolojiyi üretebilecek
1: tabii,
3: ne siyasi olarak ne askeri olarak.
0: Şunu mu demek doğru olur Murat Bey? Kim Putin'in yanında ama Trump da kimi kaybetmek istemiyor.
3: İstemiyor.
0: Gibi.
3: Evet, elbette ki istemiyor. Bence şu şeyler adalar meselesinde de ortaya çıkan bir gerçek var. Hı hı. Şimdi Sovyetler 2. Dünya Savaşı'nın neticesi aslında gerçek anlamıyla tam olarak ortaya konulamadığı için ve galip o savaştan sonra galipler tarafından dünya şekillendirildiği için ondan önce zaten güçlü bir varlık gösteren Avrupa'da Almanya gibi hı hı. yani Roma Germen İmparatorluğu'nun bakiyesi olan devlet. Burada koskoca Japonya İmparatorluğu şimdiki yani bakiyesi olan bu Japonya. İki taraf da mağlup olmuş olan ülkeler statüsünde oldukları ve tarihteki varlıklarından çok

0: çok uzak bir noktaya savruldukları için haliyle bir oldu bitti olmuş. Şimdi adaları Sovyetler Birliği gelmiş almış. Neden? Çünkü siz mağlup olmuşsunuz. Başınıza bombayı yemişsiniz Hiroşima'da, Nagasaki'de. Ve doğal olarak artık o kendi toprağınız Tokyo'yu kurtarabilecek durumda değilsiniz. Haliyle adaları düşünebilecek durumunuz yok. Bugün dünyanın en güçlü süper ekonomik güçlerinden birisi olmanıza rağmen bir ordunuz yok, esameniz okunmuyor. Bir dönem Pekin'i işgal edecek kadar bir emperyal güçken şu anda adalarınızı bile kontrol edebilecek bir güce sahip değilsiniz. Ama artık paktlar yıkılıyor. Doğal olarak şimdi buradan baktığımızda hani Rusya'nın parçalanma korkusu gerçek mi? Evet, gerçek bir korkudur. Neden? Çünkü sizin... Bugün Rusya Federasyonu dediğimiz o koskoca coğrafya içerisinde insanlar niçin bir arada yaşarlar? Millet oldukları için. Ortak bir millet olmak nedir? Ortak bir tarih, tarihe sahipsinizdir. Ortak bir kültüre sahipsinizdir. Ortak bir dile ya da ortak bir inanca sahipsinizdir. Rusya'nın mesela Kazan Hanlığı'nın devamı olan Tataristan'la ne tarihi bağı var, ne kültürel bağı var, ne dini bağı var. Koskoca Rusya'nın ortasında kocaman bir Tataristan var. Bütün Tataristan'daki gençleri götürüp Ukrayna'da savaştırdılar. Şimdi kimse savaşmak istemiyor Rusya'nın emperyal politikaları için. Çeçenistan'da ne hakkınız var? Çerkezya'da ne hakkınız var? Kabardin-Balkarya'da, Nogay Tataristan'ında ne hakkınız var? Dağıstan'daki halk, ya burada ne hakkınız var? İnguşetya'da ne hakkınız var? Ne tarihi bağınız var, ne kültürel bağınız var, ne dil birliğiniz var, ne din birliğiniz var. Ayrıca 400 yıl boyunca o bütün bu toplumlar size karşı savaşmış. Siz nasıl orada egemenlik kurmuşsunuz? Sovyetler Birliği'nden sonra ilan ettikten sonra Kırım'daki bütün Türkleri sürgün etmişsiniz Sibirya'ya. İşte oradaki Kabardin-Balkarları, Karaçayları, Çerkezleri Anadolu'ya doğru sürmüşsünüz. 4 milyona yakın insanı sürmüşsünüz. Yüz binlercesi Karadeniz'de hayatını kaybetmiş. Siz bir oldu bittiyle bütün bu Stalinist politikalarla bunu yapmışsınız. Bu oldu mu, bitti mi peki? Halk orada yaşıyor.
1: Bugün Stalin politikalarının gerçekte nasıl bir karşılığı var?
0: Evet, şu anda Putin Çarlık Rusyası'nın ya da Stalin Rusyası'nın şeyiyle devam etmeye gayret ediyor. Aynı politikalarla kurtarabileceğini düşünüyor. Ama birazcık tökezlediğiniz oradaki halklar kendi iradelerini ortaya koyacaklar ve diyecekler ki bizim sizinle hiçbir alakamız yok, haliyle biz ayağa kalkmak istiyoruz. Yani şöyle bir düşünün, 91'de Sovyetler dağıldı. Kazakistan'ın ya da Azerbaycan'ın bağımsızlığı meselesini bugün konuşuyor muyuz? Bu bir gerçek, realite. Çünkü o halkların o Rusya ile hiçbir alakası yok. Peki Dağıstan'daki Avar'ın ne alakası var Ruslarla? Niçin ayrı olmasın? Niye bir İnguş Rusya'nın federasyonun pasaportunu taşımak zorunda?
2: Putin seni duymasın ya.
0: Ama gerçek bu. Ya bütün bu şeyler Japon adalarındaki.
1: Sizi de duymasın da.
0: Kuril adalarındaki o Japonları sürgün etmişsiniz. Adalardan bütün herkesi sürgün etmişsiniz. Hepsine Rusları yerleştirmişsiniz. Şimdi diyorsunuz ki böyle bir sorun var. Burası bizim toprağımız. Hayır, senin toprağın değil. Sen sürgün ettin. İnsansızlaştırdın. Kendi adamını koydun oraya.
3: Dediğin doğru da yani o coğrafyaya bakış açısı işte önemli Rusya'nın. O coğrafyaya diyor ki burası benim için kritik önemde. Yani o oraya kırmızı çizgisi.
1: Peki.
3: Yani dediğin doğru. Tarihsel olarak işgal etmiş, dönüştürmüş ama o şimdi... bakış açısını değiştirebilmesi için Rusya'nın o bölgeden yana gerçekten yana olması lazım.
1: Duyar bu arada. Efendim? Putin'in A Haber izlemediğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çok yanılıyorsunuz. Bence Trump bile izliyor.
2: Ben ihtiyatlı konuşuyorum. Murat Bey
1: ihtiyatlı
2: konuşmuyor.
1: Siz pek ihtiyatlı konuşmuyorsunuz hocam. Putin'e geçen hafta neler söylediğinizi Putin duymuştur.
0: Ama şöyle bir şey tabii yani. Bu gerçek tarihi bir vaka. 2014'te bir Kuzey Kafkasya konferansı düzenledik. İstanbul'da organize ettik. O toplantının açılışında bir Budist rahip geldi, yaptı. Çünkü Çeçen işgali esnasında Moskova'da yürüyüş yapmış, barış yürüyüşü, bir Japon. Ondan sonra Japonya'dan da bir akademisyen geldi, bir de Finlandiya'dan bir akademisyen geldi. Biz tabii tamam bütünüyle tesadüfen bunları yapmıştık. Sonra Rusya hemen Türkiye'ye o gün nota verdi. Dedi ki Rusya'nın bütün düşmanlarını toplayıp konferans yapıyorsunuz.
1: Ben de uğraşıyorum işte. İki haftadır Rus istihbaratı Hüseyin Fazla'nın peşine düşsün diye ben burada uğraşıyorum. Yani bir şey olursa benden bilebilirsiniz. Sorumlu benim. Şimdi şu hemen Rusya Avrupa başkentleri grafiğimizi verelim. Çok güzel bir grafik hazırladık. Onu da böyle hızlıca verip ondan sonra İsrail'e geçeyim. Şimdi şimdi bu Kaliningrad meselesini konuşuyoruz. İzleyicilerimiz de bilir, hep aslında bu Rusya-NATO çatışması ve eğer bir sınırda bir bölgede çatışma çıkarsa bunun haricinde Rusya'nın elinde bir Kaliningrad toprağı ve buradan saldırabileceği, 3. Dünya Savaşı'nı Avrupa ile çıkarabileceği en olası ihtimal diye hep anlatıyoruz. Şimdi şu haritayı bir paylaşalım. Olası senaryoları Rusya konuşuyor. NATO-Rusya Savaşı'nda Kaliningrad üst olacak. Buradan Polonya, Almanya, Belçika ve burada işte hepsi Londra başta olmak üzere hep hedef alınacak Avrupa başkentleri. Gemilerle birlikte denizde bir savaş. Baltık Denizi'nin başta hedef olabileceği, şu an yine Karadeniz'de yaşanan bu karşılıklı durdurma krizleri, uyarı ateşleri, İHA saldırıları, zaten bir İHA savaşı. Rusya-Ukrayna savaşına geniş çerçevede bakıldığında nasıl bir senaryo olabilir hocam, olası senaryolarda?
2: Yani burada tabii ki şunların hepsi de facto olabilir ama NATO'nun eşiğini geçme noktasından önce Rusya'nın bir şeyler yapıyor olması lazım veya Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı bir şeyler yapıyor olması lazım. Şu anda Kaliningrad bölgesi tabii ki orada bir adacık gibi duruyor Baltık Denizi'nde. Ama oradaki Kaliningrad'ın varlığı özellikle Polonya'yı ve Almanya'yı, Baltık ülkelerini rahatsız ediyor. Niye rahatsız ediyor? Sizin şu anda çok güzel bir şekilde burada yansıtıldığı üzere oradan fırlatılacak herhangi bir füze bütün Avrupa başkentlerine ulaşabiliyor. Yani Rusya iç topraklarından fırlatılacak füzelere, tabii bu şeylere gidip çok uzun menzilli kıtalar arası balistik füzelerden bahsetmiyoruz. İran'ın kullandığına benzer balistik füzeleri eğer Kaliningrad'a yerleştirip Rusya kullanır ise bütün Avrupa başkentlerini ateş altına alabilecek bir yere sahip.
3: Zaten var orada İskenderleri, şeyleri efendim? Var yani. Füzeleri var dedim.
2: Tabii o yetenekleri var. Yine orada tabii ki S-400 benzeri hava savunma sistemini koyduğunu düşünelim. Oradaki diğer Avrupa ülkelerinin hava kuvvetlerinin harekat yapma yeteneklerini oldukça kısıtlayabilecek bir kritik nokta Kaliningrad. Tabii ki oraya Kaliningrad kendi başına yaşayabilmek için Belarus'tan Suvalki koridoru var. O koridordan akışın devam etmesi lazım. Değilse o koridoru eğer Avrupa kapatırsa Kaliningrad orada sıkışıp kalacaktır.
4: Lojistik problem yaşayacak.
2: Yine şu anda Baltık Denizi'nde de özellikle diğer ülkelerin donanmalarının varlığı, Kaliningrad'a karşı herhangi bir deniz ablukası uygulaması halinde Rusya bunlara karşı kendini koruyacak şekilde bir kalkan üretmeye çalışıyor. Yani aslında Rusya'nın tehditleri, ürettiği tehditleri Avrupa ülkelerinin olası Kaliningrad'a veya Rusya'ya yönelik üretebilecekleri savunma kapsamında diyelim. Çünkü Avrupa bunu iddia ediyor. Onlara karşı tedbir üretmek maksatlı. Ama şimdi diyelim ki Baltık Denizi'ndeki bir Rus gemisini durdurdunuz. Oradaki arama yaptınız veya işte bunu tehdit dediniz. Bunda diyorsunuz ki bize drone atışı var. O dronelar işte Paris'i vuracaktı. Biz bu nedenle bu gemiyi, Rus gemisini batırdık. İşte bu bir kriz dedi. Ama buradan savaş çıkar mı? Kolay kolay savaş çıkmaz. Çünkü sonuçta o krizde yönetilebilecek bir şey. Veya denizde silahlı temas. Şu anda çok fazla sayıda temaslar oluyor zaten. Hem İHA saldırıları hem uyarı ateşleri. Elektronik harp zaten çok fazla miktarda oluyor. Sınırlı çatışma şu ana kadar olmadı. Yani tabii ki Ukrayna'ya, Gürcistan'ı saymıyoruz veya Karadeniz'deki çeşitli şeyleri saymıyoruz ama böyle birebir şu anki Avrupa ülkelerini, NATO üyesi ülkeleri zora sokacak şekilde bir çatışma olasılığı var ama şu an bu yaşanmadı. Bunların hemen hemen hepsinin arkasında ne var? NATO'nun 5. maddesi var. NATO'nun 5. maddesi devrede olduğu müddetçe aslında Avrupa ülkeleri kendilerini güvende hissediyor. Ama bu 5. maddenin arkasındaki en büyük güç olarak görülen ABD'nin güvenilmez bir müttefik haline dönüşmekte olduğu da bir realite. O zaman Avrupa kendisini savunmak için NATO'nun 5. maddesini de aşacak şekilde daha büyük oranda bir Avrupa kol ordusu veya Avrupa NATO'su veya gücünü ortaya çıkarmaya çalışıyor. Evet. Böyle bir şeye de Fransa kısmen Almanya önderlik ediyor.
1: Ya da teşekkür ederim hocam. Tamam. Biraz burada baktığınızda her ülkede şunu merak ediyor. Gerçekten bu 5. madde bir savaş durumu olursa şayet topyekün bir savaşta NATO'nun tüm ülkeleri karşıt savaşa girer mi gibi bir soru işareti var. Bu da herhalde modern dünyanın vereceği bir sınav olacak. Şimdi Rusya defterini en azından bir süre kapatıyorum. sizin iyiliğiniz için.
4: Putin'i daha fazla rahatsız etmeyelim.
1: Putin'i daha fazla istihbaratçı bilgiyi Putin'e aktarmamak adına. Putin'in neler yapacağını anlattığınız için Putin size teşekkür edecek hocam. Sağolunuz. Şimdi İsrail'e geçeceğim. Çünkü İsrail'den bakanların, önce Maliye Bakanı, sonra Dışişleri Bakanı'nın bugün bir röportajı var. Hakikaten çok tartışmalı. Birazdan burada konuşuruz, tartışırız. Meşru müdafaa hakları

0: bahsediyor beyefendi, kendini savunmuş, ülkesinin çıkarları için saldırıları yaptığını ve bunun için özür dilemeyeceğini söylemiş ama onu vereceğim. Önce bir Maliye Bakanı'nın sesini paylaşmak istiyorum. Diyor ki İsrail'in Maliye Bakanı Smotrich, biz tüm bu cephelerde, biliyorsunuz bazı yerlerde ateşkes var, bazı yerlerde çekilmesi gerektiğine dair anlaşmalar oldu kendileriyle. Ama diyor ki biz bu cephelerde kalmaya devam etmeliyiz, hatta ilerlemeliyiz. Çünkü bizim güvenlik bölgelerinde kendi güvenliğimiz için tırnak içinde kalmamız gerekiyor. Bir dinleyelim.
1: המלחמה המתמשכת יצרה מציאות ביטחונית חדשה. יש לנו יותר שטח להגן עליו, ובהנחה שהמחנה הלאומי ימשיך להוביל את מדינת ישראל, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון בעזה, ברצועת הביטחון בלבנון, ברצועת הביטחון בסוריה. אין לנו שום כוונה לסגת משם, כפי שלצערי אומרים בשמאל. והמציאות הזאת תישאר. יש לנו יותר שטח להגן עליו, יותר משימות שצה"ל נדרש לבצע.
0: Evet, Suriye'de kalacağız diyor mesela. Lübnan'ın güneyinde çekilmesi gereken yerler aslında oraya tabii hem saldırmayacak denilmişti değil mi anlaşma gereği, hem de Hizbullah bahanesiyle o işgal ettiği güney topraklarından çekilmesi gerekiyordu. Şimdi Suriye ile aşılamayan bir Golan krizi var. Golan krizinin artık İsrail için daha büyük önem taşıdığı söyleniyor. Yani Golan'dan çıkmamanın. Çünkü orada bir hakim bölge ve direkt olarak orayı sanıyorum kendini hani su kaynaklarının, petrol kaynaklarından ziyade bir koruma kalkanı olarak görüyor. Kısaca yayılmacı politikaya devam mesajı var Maliye
2: evet,
0: Bakanı'ndan.
2: Ama bu tabii ki sıkışmışlığın bir gösterisi. Yani bu görünen şey o aslında. Zaten bu mesajı iç kamuoyuna veriyor. Ülkede gerçekten çok ciddi bir muhalefet var. Sol muhalefet de diyor ki yaptığımız anlaşmalara sadık kalmamız lazım. Yani Lübnan konusunda bir anlaşma yaptık ve bu anlaşmanın garantörü Amerika Birleşik Devletleri. Biz bu anlaşmayı Trump'la ve Lübnan meşru hükümetiyle yaptık. Doğal olarak bizim Lübnan'dan çekilmemiz gerekiyor diyen büyük bir kamuoyu var. O kamuoyuna mesaj veriyor. Diyor ki eğer biz buradan bunu yaparsak Hizbullah yeniden burada varlık gösterebilir. Golan'daki vaziyetimiz neden şu anda tartışmalı noktaya Golan geldi? İsrail'in saldırgan politikalarının bir neticesi değil. O zaten kurulduğu günden beri böyle, İsrail saldırgan. 48'den beri bütün yaptığı iş önce küçük bir yerleşim yeri kurmak, daha sonra da o yerleşim yerine götürdüğü terör grupları vasıtasıyla o bölgedeki Filistinli köylüler üzerinde terör oluşturmak ve o yeni bölgeler kazanmak. Stratejisi bu zaten. Ama Golan şöyle bir farkı var. 1967 savaşında işgal etti Golan'ı. Golan işgal edildikten sonra Suriye devleti, o zaman Esad yönetimleri vardı, baba Hafız Esad. Ne Esad, Hafız Esad ne de Beşar Esad döneminde tek bir kurşun dahi atılmadı. Suriye muhalefetinin ayağa kalktığında ilk söylediği şeylerden bir tanesi oydu. Siz bugüne kadar Esad rejimine dedi ki 60 yıldır diyorsunuz ki bizim bütün meselemiz Filistin meselesi. Bizim bütün politikamız İsrail düşmanlığı üzerine kurulu. Ve ülkede bütün yaptığınız bütün bu vahşeti, soykırımı, artık katliamı, baskı rejimini meşrulaştırabilmek için sürekli o dış tehdidi gösteriyorsunuz. Ama tek bir kurşun atmadınız siz.
0: Savunmadınız.
2: O sebeple evet, Golan'ı savunmadınız evet. Ve o topraklar bizim toprağımızdı. 67'den beri de bu topraklar işgal altında. Peki bunu kim söyledi? Suriye muhalefeti. O Suriye muhalefeti şu anda Suriye devleti haline gelmiş durumda. Unutmayalım, Ahmet Şara, Suriye Cumhurbaşkanı'nın adı Muhammed Jolani, yani Golanlı. Oralı yani Ahmet Şara Golanlı. Doğal olarak şu anda Suriye'de bir yeni yönetim var ve bu yönetim Golan'daki haklarından asla vazgeçecek noktada değil. Hatta ileriye taşıyacak bir noktada haliyle.
0: Golan'ı anlatalım mı haritada? Siz o bölgeyi de iyi biliyorsunuz. Biraz isterseniz anlatalım şu Golan animasyonu üzerinden Kerem. Şimdi burada tabii tarihsel olarak da bir problem ama artık tabii Esad rejiminin devrilmesi, kaçmasıyla ve sanıyorum Şara yönetiminden de istenen bu ve belli bir takım görüşmeler var. Şimdi bir de sanıyorum Amerika ağırlığı var. Bir de bir ilginç, geçen gün paylaştık haberini, Kolombiya'da tanımış mesela Golan Tepelerini. Çok enteresan.
2: Çünkü Kolombiya'da biliyorsunuz ABD yanlısı.
0: Evet, Amerika yanlısı politika izledikleri için mesela herhalde ilk iş olarak bunu yaptırdıklarına
2: evet,
0: göre.
2: Evet, kime yaptırabilirler? Kolombiya'nın Golan Tepeleri.

0: İsrail'in toprak hakkı olduğunu evet. iddia etmesi ne kadar komik bir şey değil mi? Dünya siyasetinde neyi ifade eder? Hiçbir şey ifade etmez. Yani Golan tepelerinin tamamının Suriye toprağı olduğu, İsrail'in orada işgalci olduğu Birleşmiş Milletler kararıyla sabit.
1: Sadece olarak, Amerika tanıyordu zaten.
0: Yani evet, Amerika'da çıktı. Trump yönetimi döneminde geldi Golan. Şimdi Golan meselesine baktığımızda burası yani 1919'a kadar bu toprakların tamamen bir Türk toprağı olduğunu düşünürsek Golan onlar içerisinde yani İsrail ve Suriye diye bir devlet olmadığı tarihte zaten Golan'da yani bir tampon bölge oluşturabilecek bir sınır parçası değildi. Zaten insanların çok az yaşadığı insansızla kabul edilebilecek bir yerdi. Hatta 93 Harbi'nden sonra Çerkezler Suriye topraklarına geldiğinde devletimiz bazı Çerkez topluluklarını Golan'a yerleştirmişti. Onun için hala Golan'da Çerkezler var. Sebebi odur. Daha sonra Dürzilerin o bölgede yani Golan ve civarında Suveyda'ya doğru bir Dürzi yerleşim var. O da tarihsel bir şeydir. Çünkü Cebel-i Lübnan'dan itibaren o topraklarda Dürzilerin bir şeyi var, yerleşimi var. Haliyle Osmanlı Devleti döneminde burası problemli olabilecek bir bölge değildi. İnsanların da çok az yaşadığı bir toprak parçasıydı. Ne zaman önemli oldu? İsrail bütün Filistin toprağını yani Kudüs'ü işgal edip işgalini ta Golan'a kadar taşıdıktan Suriye topraklarının içine girdikten sonra artık bir anlam ifade etmeye başladı. Elbette stratejik bir önemi var. Şu anda bir tampon bölge gibi Suriye sınırı içerisinde Suriye askerlerinin giremediği, İsrail askerlerinin bütün gözetleme noktalarında bulunduğu ve
2: uzun süre Birleşmiş Milletler evet, askerlerinin bulunduğu.
0: Yani daha yüksek tabii ki konumu itibariyle yüksek ve haliyle Şam'ı yukarıdan görebilecek bir şeyde olduğu için, Şam'a da çok yakın bir nokta olduğu için İsrail açısından hep stratejik bir nokta olarak kabul edildi ve oradan çıkmak bir türlü istemedi. Ama bu söylediğimiz şey geçici bir şeydir. Yani İsrail şunu kabul etmek durumunda. Bölgede yaşamak istiyorsa, yani Araplarla çevrili bir coğrafyada bir Yahudi devleti var olmak istiyorsa başka çaresi yok. Araplarla anlaşmak zorunda. Araplarla anlaşmak istiyorsanız siz artık daha fazla terör politikaları izleyerek, köyleri işgal ederek ondan sonra bizi burada bize aittir diyemez. Trump sizinle Trump gibi bir lider sonsuza kadar Amerika'nın başında kalmayacak.
1: Ama sonunda, öbürü de gitse başkası da gelse yine İsrail'i destekleyecek.
0: Yani İsrail'i
1: bir şey sorabilir miyim? Yeni yönetimle birlikte yani Suriye'deki yeni yönetim sonuçta buradan vazgeçmedik diyor evet, değil mi? Böyle bir açıklaması vardı Şara'nın. Biz buradan
0: kırmızı
1: vazgeçmedik.
0: Çizgi bu.
1: Evet, muhtemelen Şara yönetiminin de beklediği bir şey var. Bu sonuçta bölgesel olarak herkes için önemli bir mesele. O yüzden biz Golan Tepelerinde İsrail ile Suriye arasında bir çatışma mı görürüz? Yoksa Amerika arabuluculuğuyla bir çözüm mü görürüz?
0: Çözüm görürüz. Çözüme daha yakın. Suriye'nin mevcut yönetimi İsrail'e Golan Tepelerinden çıkması ve Filistin topraklarındaki işgalini, Lübnan topraklarındaki işgalini sürdürmemesi karşılığında İsrail'i bir varlık, bir devlet olarak, varlık olarak kabul etmeye yakın. Yani İsrail diye bir devleti şu anda Suriye devleti devlet olarak kabul etmiyor. Devrimden sonra da hatırlayacak olursanız ilk yapılan açıklama, dünyaya kamuoyuna yapılan açıklama
3: yani, Mısır'la yapılan anlaşmaya
0: benzer bir anlaşma. Suriye ile de İsrail böyle bir anlaşmayı yapmak zorunda. İsrail sürekli Suriye ile yani sınırının dibinde Araplarla sürekli savaş halindeki bir rejim nasıl ayakta kalabilir? Yani bu gerginlikle bir devletin var olabilme ihtimali var mıdır? Suriye ama, devlet olarak kabul etmiyor İsrail'i.
1: Ama yani ısrarla çekilmeyeceğiz açıklamaları da var ya o yüzden.
0: İşte bu bir masada daha fazla bir şey talep etmek ya da daha fazlasını talep etmeyin.
3: Şu anda Suriye belki de tarihinin en güçsüz döneminde. Yani tam bir devlet var ama devlet daha toprak bütünlüğünü sağlayamıyor.
0: Sağlayabilmişti.
3: Eğer ki İsrail şu anda işgal ettiği topraklar ve Golan Tepeleri de dahil, Hermon Dağı falan dahil o bölgede yarısını bile alsa İsrail için büyük kazanç. Yani hukuken alabilirse. Yani Japonların Kuril Adaları'ndaki o 4 adanın yani 56 adadan 4 adasını alsa bile onlar için büyük kazanç ya. Aynı mantık burada da geçerli. Ama ben mesela Şam'ın yerinde olsam şu anda hiçbir şey yapmam.
0: Evet.
1: Yani güçleri yapmıyor zaten. Ama vazgeçmedik diyor.
4: Zaten Şam'ın söylediği şu.
3: Suriye'nin toprak açısından Şam beklemek durumunda.
0: Bekliyor zaten. Evet. Diyor ki Suriye ve İsrail arasında bir saldırmazlık anlaşması yapılabilmesinin, Suriye açısından söylüyorum, İsrail ve Suriye arasında bir saldırmazlık anlaşması yapılabilmesinin ön koşulu Golan'daki işgalinin sonlandırılması ve İsrail'in yayılmacı

0: politikalarından, evet. Suriye'ye yönelik tacizlerinden vazgeçmesi.
1: Ben de
0: bunu ABD apaçık bir şekilde söyledi Suriye yönetimi.
1: Ben de zaten bunu Suriye gözünden değil, İsrail gözünden soruyorum. Çünkü Suriye kanadının ne istediğini ve evet sizin söylediğiniz gibi zamanı gelince ne yapabileceğini en azından biz biliyoruz ve tahmin ediyoruz. Ama burada asla bundan vazgeçmeyeceğini ısrarla direten ve bölgede...
0: Ve aşırılık yanlısı bir yönetim var.
1: Evet.
0: Bu yönetim ilelebet orada kalmayacak. İsrail nasıl Mısır ve Ürdün'le bir anlaşma yaptı tarihte.
1: Evet.
0: Ve iki devlet, bu iki sınırındaki iki Arap devleti. Hı hı. O iki sınırındaki iki Arap devleti de sıradan devlet değil yani. Gazze Mısır toprağıydı, Batı Şeria'da Ürdün toprağıydı. Doğal olarak o iki devletle anlaşma yaparak sınırlarını garantiye aldıysa, Suriye sınırında garantiye alabilmesinin öncelikli yolu Amerika Birleşik Devletleri'ne, yani Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Diyor ki siz Lübnan'da bir anlaşma yaptınız. Kiminle anlaşma yaptınız Lübnan'da? Hizbullah'la oturmadılar ki. Lübnan'ın meşru hükümetiyle yaptılar. Şimdi Lübnan meşru hükümeti diyor ki ya biz bu anlaşmayı yaptık ama topraklarımızdaki İsrail işgali devam ediyor. Tamam, biz Hizbullah'ın silahlandırılması için elimizden geleni yapalım ama siz de bu işgalcileri topraklarımızdan çıkartın diyor. Bunu kim söylüyor? Lübnan hükümeti söylüyor. Lübnan hükümetini dikkate almak durumunda ABD. Suriye'nin yeni yönetimini dikkate almak durumunda. ABD bütün planlarını sadece İsrail'in güvenliği üzerine bina edemez ki. Hı hı. Arap dünyasıyla ilişki kuracak. Üstelik artık Mekke Paktı gibi bir pakt var. Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın ve Pakistan'ın içinde olduğu bir pakt var. Ve bu pakt muhtemelen, yani Sayın Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi, çok yakın bir gelecekte Mısır'ın da iştirak etmesiyle, hı hı, çok güçlü bir pakta dönüşecek. Ya ondan sonra Ürdün ve Suriye'nin de belki katıldığını göreceğiz.
1: Şöyle bir senaryo olabilir belki Murat Özer, sizin söylediğiniz. İşte Ürdün ve Mısır'la yapılan mesela o geçmişteki anlaşmada Mısır ve Ürdün İsrail'e saldırmasın, ileride sorun olmasın tekrar diye bazı imtiyazlar veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta dış ülkelere verdiği destekleri arasında Mısır'ı, Ürdün'ü bu yüzden alıyor ki orada tabii biraz işleri de sıkı tutmak adına ortaklıklar da kuruyor. Belli bir takım dış destek fonlarına da alıyor Mısır'ı, Ürdün'ü. Şimdi Şara yönetimiyle de ileride böyle anlaşmalar İsrail'e karşı bir tehdit olarak görülürse, belki İsrail'e saldırmasın diye Suriye hükümeti, evet, böyle bir şey yapılabilir olacaktır o zaman.
0: Biliyorsunuz Mısır, yani İsrail'e bir varlık olarak, bir devlet olarak kabul etmesi karşılığında Sina'daki işgali sonlandırıldı. Sina'dan İsrail işgal ordusu çekildi.
1: O sonucunda
0: sonucu bu oldu.
1: Sina'dan
0: şimdi
1: çekiliyor
0: Golan'daki
1: İsrail.
0: Ben işgalden vazgeçiyorum, Birleşmiş Milletler'in kararlarına uyuyorum. Karşılığında da Suriye hükümeti bundan sonra İsrail'i bir savaş düşman devlet olarak kategorisinde değerlendirmesin. Hı hı. Beni de bir devlet olarak tanısın denebilir mi? İşte yani gelecek, yakın gelecekte
2: zaten
0: böyle bir şey görebiliriz.
2: Hani sihirli kelime orada güvenlik. Smotrich ne diyor? Hı hı. Yani İsrail'in bahanesi ne? Yani Mısır'la Ürdün'le anlaşmalar imzaladı. Orada kendi güvende hissediyor. Şimdi Mısır, yani İsrail'in bahanesi Lübnan ve Suriye için neydi? Buradan bana saldırılar oluyor. Bunlar benim işte devlet bütünlüğümü, coğrafi bütünlüğümü tanımayan aktörler, ülkeler. Hizbullah ve İran üzerinde bir saldırı vardı. Şimdi Amerika İsrail'in bu bahanesini elinden aldı. Yani Suriye Halk Devrimi'yle beraber şu anda Suriye yönetimi, yani biz anlaşma imzalarsak senin, sana saldırmayacağımıza dair bir güvenlik, hı hı, anlaşmasına hazırız diyor Şara yönetimi. Bu İsrail'in kozlarını elinden alma projesidir. Ve İran oradan çekildi gitti. Şimdi Lübnan'da da aynı şeyi, mesela İsrail hep Hizbullah'a bahane gösteriyor ama bu, yani İsrail'in kaderi de Kıbrıs'a benzeyecek. Yani öyle inanılmaz bir paralellik var. Yani Osmanlı zayıfladığı zaman Rusya karşısında, işte Rus İngiltere'den yardım istemişti. Bunun karşılığında da Kıbrıs'ta bazı egemenlik haklarını İngiltere'ye vermişti. Daha sonra biz Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa girince buna karşı İngiltere'de yani ilhak etmişti Kıbrıs'ı. İkinci Dünya Savaşı'nda biz kaldık, yani güçler dengesi değişmeye başladı, tarafsız kaldık. Kıbrıs'ta da durum değişmeye başladı İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Yani sadece Rumların yönetiminde olduğu bir Kıbrıs değil, Türkiye'nin o soğuk savaşta Amerika'nın yanındaki müttefik konumu güçlenince Kıbrıs'ta da mesela iki federasyonlu, iki işte milletli bir çözüm projesi devreye geldi. Türkiye daha da güçlenince mesela 80'lerde falan, İran-Irak Savaşı'nda, Orta Doğu'daki denklemlerde falan, Kıbrıs'ta mesela tek başına devlet ilan ettik. Şu anda Türkiye daha da güçlenince mesela Kıbrıs'taki tezlerimiz giderek güçleniyor. Yani bu Türkiye'nin, hı hı, o bölgesel konumuyla, küresel konumuyla çok alakalı şeyler. Hı hı. Şimdi İsrail'in bölgeye gelmesinin en büyük nedeni ne? Osmanlı'nın zayıflamasıydı. Biz zayıfladıkça orada İsrail güçlendi. İngiltere'nin emperyal politikaları devreye girdi. Amerika'nın politikaları devreye girdi. Orta Doğu şöyle paylaşmışlardı İngiltere ile Amerika. Yani Irak'ın ve İran'ın petrolleri sana İngilizlere, yeşil hat şeyi diyorlar onlar. Suudi Arabistan ve diğer bölgelerin bütün petrolleri de bana ait diye paylaşmışlar Amerika ve İngiltere. Şimdi ama İngiltere tam güvenmediği için Amerika İsrail'i orada kendi şeyini alıp uhdesine bir yani savaş uçağı gibi ve garnizon gibi jandarma gibi orada kullanıyor. Şimdi burada da İsrail de Türkiye güçlendikçe Murat Bey'in dediği işte Mekke paktı ve yeni denklemler İsrail'i ister istemez çekilmeye, küçülmeye zorluyor. Yani o irredentist saldırgan politikalarını artık son vermek zorunda. Çünkü ileri bahane ettiği bütün kozlar elinden alınıyor. İşte Hamas'ın silahsızlanmasına kadar gitti. Mesela barış planı var, uluslararası güç var. Burada kimse seni tehdit etmeyecek şekilde. Bir de İsrail istediği sınırlara ulaşmış durumda 1967 savaşıyla. Hı hı. Yani o savaştan sonra BM'nin kendisine tahsis ettiği sınırlar içerisinde bir İsrail devleti kuruldu. Şimdi asıl o sınırları aşan, Gazze'yi işgal eden Batı Şeria'yı, Lübnan'ı, Suriye'yi, Mısır'ı İsrail'in kendisi. Tabii o güç dengesinden kaynaklanan bir şeydi. Ama şimdi tersine dönen bir güç dengesi var. Bu da İsrail'i bence çekilmeye, gerilemeye zorlayacaktır.
1: Bir de ben bir farklı bakış açısı sunayım, bilmiyorum. Benim kendi görüşümdür ama şimdi bu Netanyahu hükümetiyle Amerika'nın çok zıtlaştığına dair haberler çıkıyor ya son zamanlarda. Muhtemelen ya tabii şöyle, İsrail'de bakanlar da değişse, yönetim de değişse bazı şeyler hiçbir zaman değişmeyecek. Bu güvenlik, yayılma politikaları vesaire. Bu arada bunlar geçen seneki görüntüler galiba, değil mi? Hermon Dağı'nı ve Golan Tepelerini
0: tamamen değişmez diye bir şey yok. Şimdi mesela var. Shimon Peres denen adam İsrail'in kuruluşunda açıkça terör örgütü liderliği yapmış bir adamdı. Ama Shimon Peres daha sonra barış elçisi oldu ve İsrail'in...
2: Hocam, yok, hocam orada şöyle bir risk var.
1: Çok özür dilerim. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi Dışişleri Bakanı'nın sesini vereceğim. Buradan şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu insanlar muhtemelen yargılanacaklar bir gün bir yerde. Ya da kendi toplumları huzurunda, bilmiyorum. Artık hani uluslararası hukuka da çok güvenimiz kalmadığı için uluslararası mahkemelerde yargılanabilirler mi? Olabilir. Yani Bosna Kasabı yargılandı. Bir gün belki çok uzun yıllar da sürse görürüz ama muhtemelen kendilerini temize çıkarmak için bu röportajları veriyorlar ki biraz kendilerini aklama çabalarına giriyorlar. Mesela Dışişleri Bakanı demiş ki hakikaten bu çok tartışmalı, çok da kamuoyunu çok tartışacağı bir açıklama. Biz diyor Dışişleri Bakanı, İsrail'in Dışişleri Bakanı ahlaki sınırlar içerisinde, İsrail'in ahlaki sınırlar içerisinde bu savunmayı yaptığını ve hiçbir şekilde bu savunmadan da geri adım atmayacağını, biz kendi ülkemizi savunduk diyorlar. Bir dinleyelim. Çok tartışmalı bir açıklama.
3: Bir ülke kendini savunma hakkına sahip olmalıdır ve sizi temin ederim ki biz kendimizi en ahlaki şekilde savunduk.
1: Evet, biz aslında yani bu biraz daha röportaj uzun, bayağı uzun uzun bir röportaj vermiş bugün ama açık açık diyor ki biz kendi ülkemizi savunduk ve bunu en ahlaki şekilde o gün onu yapmamız gerekiyordu. İşte devamında da Lübnan, Suriye, Gazze, işte buradan gelen tehditler vardı ve biz bu tehditler karşılığında...
0: Ne demesini bekliyoruz? Mesela biz kiliseleri yıktık, biz camileri, bir tane bile cami bırakmadık.
1: Evet, muhtemelen
0: bırakmadık.
1: İşte kendilerini aklamak için ileride yaptık, bu röportajlar kayıt olarak kalacak.
0: Yani işte ama yalanları, apaçık yalanları ortada, bütün dünya şeyini tescil etmiş.
1: Çok enteresan, burada
0: etmiş.
1: Bir cümlesi var mesela, diyor ki kendimizi savunma hakkımızı kullandığımız için özür dilemeyeceğiz.
2: Ama onu işte şeyden dolayı söylüyor. Bak şimdi İsrail'e bakarken insanlar şu şeyi kaçırıyor. Bir seküler kanat var. Az buçuk böyle rasyonel düşünebilen, uluslararası hukuk, Amerika dengeler. Bir de böyle dinci kanat var. Çok fanatik, heredit. Yani işte Bezel Smotrich, Ben Givir. Bunlar mesela 1980'lerdeki bir hahamın öğrencileri. Yani o yerleşimciler, işgalciler, hırsızlık yapanlar falan. Şimdi onlar Tevrat'a göre, o çarpıtılmış Tevrat'a dayanarak mesela. Buralarda her şey bizim hakkımız. Bu biz ahlaklı davranırken yani bir Filistinli öldürmek bunların anlayışına göre çok ahlaki bir erdemdi. Yani gerekli bir eylemdi. Çünkü Tevrat'ta diyor ki, Netanyahu da söyledi yani hayvanlarını öldürün, böceklerini öldürün, çocuklarını öldürün, kadınlarını öldürün çünkü onlar Amelek diyor. Yani bu açıdan konuşuyor. Bu adam şimdi uluslararası normlara, uluslararası hukuka, bizim alıştığımız insani, rasyonel, mantıklı bir şeyle konuşmuyor, düşünceyle konuşmuyor. Yani o anlamda da İsrail'de büyük bir tehlike var. Amerika da onu tartışıyor zaten. Yani biz bunları başımıza bela ettik diyor.
1: Yani bunu başka bir ülke de yapsa diyor bu bakan, bunu başka bir ülke de yapsa en az İsrail'in devletinin yaptığı kadar biz nasıl İsrail vatandaşlarını savunursak başka ülkeler de bunu yapardı diyor.
4: Hayır, İsrail'in aslında şunu söylemeye çalışıyor.

0: Şey bakın, şimdi İsrail ile ilgili sıkıntı ne? 1973'ten sonra hiçbir devletle savaşmıyor. Kimle savaşıyor? Devlet dışı yapılarla savaşıyor. Tabii. Devlet dışı yapılarla savaştığı için devletlerin içerisindeki, örneğin Lübnan'daki Hizbullah gerekçe gösterilerek Lübnan topraklarına girebiliyor. O zaman kimle savaşıyor? Lübnan'la savaşmış olmuyor gibi oluyor.
1: Lübnan'la savaşmıyor.
0: Ama Lübnan topraklarında bulunmasını güvenlik gerekçesine dayandırıyor. Güvenlik nedeniyle işgal edip
1: bir de orada oraya örgüt var diyor.
0: Yerleşmeye mesela başlayınca ne oluyor? O zaman uluslararası hukuka aykırı davranıyor. Veya Gazze'yi.
2: Tabii onu umursamıyor. Yani
0: Gazze'ye giriyor, Hamas'la savaştığını söylüyor. Ama oraya işgal ediyor. Oraya da yerleşimciler koyuyor. Duvarlar örüyor. Kendine göre yeniden şekillendiriyor ve bunu hakmış gibi göstermeye çalışıyor. Temel nokta şu: uluslararası hukukta veya uluslararası ilişkilerde temel aktör kim? Devletler. Devlet dışı yapılanmalar değil. Devlet dışı yapılanmalarla mücadeleye muhten onu öne çıkarmak suretiyle biz onlarla mücadele ediyoruz veya işte tırnak içinde teröristlerle mücadele ediyoruz noktasına getiriyor ama hiçbir güvenlik gerekçesi bir ülkenin topraklarını işgal edip orada kalıcı olmayı, oraya yerleşmeyi haklı kılmaz. Zaten Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi bunu yasaklıyor. Madem yasaklamış, sen İsrail olarak o güvenlik gerekçesi neyse onunla ilgili tedbirlerini aldın, tamam, belirli oranda kabul edilebilir ama orada kalıcı olarak oraya işgal edip oraya yerleşmesine, hatta Gazze'lileri Gazze'den sürüp oranın komple İsrail'in toprakları olduğunu iddia edecek noktaya kadar olayı taşımanı kimse kabul edemez.
3: Yani İsrail kendisi ahlaksız zaten. Evet. Evet. İsrail'in kendisi bir devlet değil. İsrail kendisi bir terör yapılanması. Terör örgütü olarak kuruldu. Terör örgütü olarak devam ediyor. Yani onların ahlaki bir savunma yapmasının ne tarih önünde bir karşılığı vardır, ne insanlık önünde bir karşılığı vardır, ne Allah'ın indinde bir... Baştan sona zaten ahlaksız bir şey. Nasıl ahlakla savaşsın? Ahlaksız bir ordu, bir terör ordusu ahlakla savaşır mı? Mümkün mü bu?
4: Şimdi Murat Önbercan Bey'in, Hüseyin Bey'in söylediklerini şöyle bir toparlayalım. Bu az önce konuşan ve ahlak nutku çeken herif ahlaksızın zirve noktası. Niye ahlaksızın zirve noktası? İsrail'in kendini savunma hakkı diye bir şeyden bahsediyor. Biz bunu nereden hatırlıyoruz? 2023 7 Ekim'inden beri İsrail'in herhalde yaklaşık 100 bin civarında insanı şehit ettiği, silahsız insanlara, kadınlara, çocuklara, ihtiyarlara, kiliselere, camilere, okullara, hastanelere yönelik saldırıları sırasında sürekli olarak tekrarladıkları şey İsrail'in kendini savunma hakkıydı. Ve dünya genelinde kendilerine kuklaları olan çevrelerde hep bu tezi tekrarladılar. İsrail'in kendini savunma hakkı. Neye dayanarak bunu söylediler? Efendim 7 Ekim sabahı işte Aksa tufanı harekatına karşı söylediler. Bir dakika, Birleşmiş Milletler kurallarına göre Gazzelilerin maruz kaldıkları işgal ve ardından maruz kaldıkları abluka karşılığında Birleşmiş Milletler kurallarına göre İsrail'e karşı yaptıkları saldırı anaların ak sütü gibi helaldi. Bunun ardından 8 Ekim 2023'ten beri halen devam eden saldırıların arka planı bir defa uluslararası alanda savaş suçu, haksızlık ve temel olarak ahlaksızlık. Bercan Bey de söyledi. Hepimiz biliyoruz ki İsrail dünya üzerinde bulunan 22 milyon civarında insanın gerçek insan olduğunu, bunun dışında 8 milyara yakın diğer insanların goyim, centile, yani insanımsı varlıklar olduğunu inanan ahlaksız bir kesim. Dolayısıyla söylediğine işte bu biraz önce konuşan diğer Maliye Bakanı olacak Gerzek de diyor ki efendim biz işte kendimizi savunmak zorundayız falan, uluslararası bilmem neler, iyi de sizin varlığınızı 1947-48'de Birleşmiş Milletler'in kararlarına göre tayin etmemiz gerekiyorsa o zaman yapılan paylaşımdan siz şu anda neredeyse 3-4 misli fazla toprak üzerindesiniz. O zamanki yapılan Birleşmiş Milletler'in sizi doğuran anlaşmasıyla size tahsis edilen alanı kanırtarak bu hale getirdiniz ve orada Filistinlilere ayrılan, aslında Mısır'a ve aslında Ürdün'e ait olan Gazze ve Batı Şeria'yı da yüz parçaya ayırıp yaşanmaz hale getirdiniz. Hangi ahlaktan bahsediyorsunuz? Hangi uluslararası haklardan, hangi kendinize bir takım şeylere sahip olmaktan bahsediyorlar? Buradaki konu, sizin de söylediğiniz gibi, uluslararası alanda yarın öbür gün, inşallah böyle bir gün yakında olur mu bilmiyorum, uluslararası mahkemelerin karşılarına çıktıklarında belki kendilerini savunmak için bu tür şeyler, ama çok açık bir gerçek var. bütün dünyanın 193 ülkeden 192'sinin bildiği, 191'inin bildiği bir şey var. İsrail saldırgan bir ülkedir. Şu anda belki bir takım sınır şeyleri

0: tespitleri falan filan yapmaya çalışsa da sınırlarını sürekli genişletmeye mütemayildir. Bunun ötesinde bir şeyi kabul etmez. İsrail için de aşırı dindarlar %12, %13 civarında aşırı dindar diyebileceğimiz bir kesim. Yine solcular diyebileceğimiz küçük bir kesim dışında İsrail kamuoyunu da kendileri gibi alçak ve cani olmaya yönelten bir yönetimden bahsediyoruz. Dolayısıyla şu anda geldikleri noktada konjonktürel olarak sıkıntılı bir durumla karşı karşıyalar. Amerika Birleşik Devletleri, Siyonist lobinin bütün gücüne rağmen, bütün baskılarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri dışında yanlarında bulunan ülke neredeyse kalmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamaları hatırlayın. Mikronezya, bilmem ne falan gibi haritada mikroskopla bulunabilecek birkaç ülke.
1: Kolombiya
0: Amerikan zoruyla onlardan yana oldu.
2: Kolombiya'daki uyuşturucu tüccarlarını almışlar. Şimdi Kolombiya'daki uyuşturucu tüccarlarını almışlar.
0: Uyuşturucu kartellerini de aldılar ama bütün dünya ülkeleri teknik olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda onların karşısında. Şu anda geldikleri noktada bu gidişatın pek iyiye doğru olmadığını görüyorlar. Çünkü Amerika'da son dönemde bütün o baskın güçlerine rağmen bir erime var ve giderek Amerika işte Lübnan'dan çekilin diyor. Golan'la alakalı bir ara Trump orayı size verdik falan dedi ama Trump'a kalsa zaten Grönland onun işte şeyi de neydi
2: Hürmüz Boğazı'nda
0: bir şeyler aldı falan ama fiili duruma bakalım. Birleşmiş Milletler kararları Murat Bey'in söylediği gibi ve şu anda bakın 2026 senesinde geldiğimiz noktada sessiz ve derinden ağır ağır yürüyen bir Suriye gerçeği var. Suriye'nin temel tezi de Golan benim kardeşim. Golan benim. Ve her ne yaparsan yap oraya sahip olamayacaksın. Bu arada antiparantez bir şey belirteyim. Suriye yıllarca Hafız Esad döneminde ve Beşar Esad döneminde İsrail'in en şiddetli düşmanı havasını taşıdı. Çok tuhaftı. Mesela hasbelkader Gazze'ye gitmiş olsanız pasaportunuzda Gazze'ye gittiğiniz için İsrail mührü varsa Suriye'ye giremezdiniz. Ama tuhaf olan ne? Söylediği gibi Golan yıllarca işgaller altında kalırken tek mermi atmadılar. Ben Golan'a birkaç defa gittim. Birleşmiş Milletler güçleri falan vardı ve Suriye'nin tek mermi atmadığı İsrail tarafına biz 2003'te bir grup Doğu Konferansı mensubu olarak taş attık. İlginç olan ne? Taş atanlardan birisi de mütevaffa Hrant Dink'ti. Beraberce İsrail'i taşladık yani. Mermi atamadık ama taş attık en azından.
2: Güzel.
0: Şimdi gelinen noktada Suriye'nin sakin, sessiz bir yükselişi var. Nedir bu? Türkiye Cumhuriyeti ile beraber Suriye savunmada şunda bunda iç işlerinde poliste falan filan değişik bir şey var.
1: Özellikle
0: bir süre
1: sonra, hava kuvvetleri ne şekillendiriyor
0: tabii,
1: Türkiye?
0: Bir süre sonra.
1: En çok ondan korkuyorum.
0: Mısır'dan önce olmaz herhalde Mısır'dan sonra Suriye'nin de Mekke savunma anlaşmasına katıldığını düşün. Mekke savunma anlaşmasına katılmış bir Suriye demek İsrail'in bugünkü gibi aklına estiğinde sağa sola rahatlıkla saldırdığı günlerin geride kalması demek iki sebeple. Bir, Türkiye ile gelişen anlaşmalar gereği herhalde Çelik Kubbe'nin kompakt bir benzeri Suriye'ye kurulur. Dolayısıyla aklına estiği an saldırma yapan birisine hoş geldin karşılaması yapılır. Bir ikincisi de evet Suriye bizimle beraberdir ona saldırırsan bize saldırmış olursun sözü. Şimdi İbrahim anlaşmaları rüyası görmekte olan İsrail'in belki de en katı gerçeklerinden biri haline gelir.
3: Ekrem Bey düşünün Çelik Kubbe'nin Suriye'ye
4: kendini savunma hakkına sahip olmalıdır. Ve sizi temin ederim ki biz kendimizi en ahlaki şekilde savunduk.
3: Size arkadan bir cevap geldi.
0: Yani cevap geldi. Ahlak dediğimiz şey bakın.
3: Hayır ortalık ayağa kalkacak o zaman. Şöyle bırakın Çelik Kubbe'yi yani çok üst düzeyden gittiniz. En üst seviyeyi söylediniz. Hani daha mesela bir F-16 gitti diyelim ya da bir küçük bir hava üssü kurdu Türkiye, Suriye talep etti. O zaman ortalığı ayağa kaldıracak. Benim için mi geldiniz buraya diye.
0: Olabilir.
1: Artık kaldıramıyor. Evet. Artık kaldıramıyor.
0: Yok, evet geçti, değil biz geldik. Niye geldik? Bir dakika ya benim Suriye bir devlet. Bağımsız bir devlet. Onunla anlaşmam var. Bunu söyleyecek olan kişi vaktiyle 2015'te Rusya oraya geldiğinde, İran oraya geldiğinde yani en azından vaktiyle bir kaydı itiraz yapmış olması lazımdı. İşlerine gelen gelince problem yok ama işine gelmeyen gelince ya Suriye'ye bunlar gelmesin. Sana ne?
1: Ekrem Bey onu kozunu da denedi. Netanyahu son görüşmesinde haritayla gitti. Çünkü Trump'ı ikna edemiyorlar ya. Haritalarla göstermiş. Bak diyor benim diyor işte Suriye'de işgal ettiğim veya bulunduğum toprak alanı %80.

0: 0,1 ne bileyim ne kadar, küçük binde ne kadar. Bak Türkiye bu kadar yeri elinde bulunduruyor. Sen Türkiye niye bir şey demiyorsun da sürekli beni azarlıyorsun falan. Trump gene ikna edememiş. Yani o kadar zordalar ki bak yurt Amerika'daki Yahudiler, Kanada'daki Yahudiler, İngiltere'deki Yahudiler Siyonist karşıtı partiler kuruyorlar. Ya da Siyonist karşıtı partilere girerek İsrail'in Siyonizmin o şey öfkesinden yani milletin onlara yönelik öfkesinden kurtulmaya çalışıyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var İsrail'de. Şu anda bütün bürokratik mekanizmalar, devlet yapılanması bu aşırı Smotrich, Ben Gvir gibi insanların elinde. Yani seçimle birileri gelse bile devlet politikasını değiştirmede çok zorlanıyorlar. Yani tamamen sağlam bir darbe almalar lazım.
1: Vallahi gidişat Erbakan Hoca rahmetlinin meşhur sözü. İsrail sadece güçten alır.
0: Evet, aynen öyle.
1: Gidişat buna doğru. Şu ana kadar çeşitli sıkıntılar yaşandı ama sessiz ve sakin bir akış var. Bu sessiz ve sakin akış uluslararası hukukun doğrultusunda, uluslararası hukuk açısından kimsenin gıkını bile çıkaramayacağı bir yere doğru gidiyor. Ve bunun varacağı nokta büyük ihtimalle ne zaman olur bilmem, en azından belki İsrail'in 1947'de Birleşmiş Milletler'in tespit ettiği, benim ona da itirazım var. Niye? Sen dağdan gelip bağdakini kovmuşsun.
0: Tabii tabii.
1: Benim ona da itirazım var ama en azından o noktaya doğru gitmek mecburiyetine kalacaklar. Çünkü şu ana kadar yaptıkları ahlaksızlık altı çizerek söylenmesi gereken bu. Niye? Sürekli saldırıyorsun. Hiçbir kurala uymuyorsun. Hiçbir ateşkes anlaşmasına uymuyorsun. Yüzlerce, binlerce kere ihlal ediyorsun. Halen onu yapıyor, öyle değil mi? Lübnan'la ilgili onu yapıyor, Gazze ile ilgili onu yapıyor. Şu anda bir ateşkes vardı. Sürekli ihlal ediyor. Neden? Ahlaksız.
0: Çünkü mesela bir örnek vereyim hocam.
2: Bir açıklama yapmış. Onu bir söyleyebilir miyim? Ben Gvir, siz söylediniz ya az önce. Ben Gvir demiş ki İsrail'deki her teröristin idam edilmesi için dünyayı ayağa kaldırmaya çalışacağıma söz veriyorum. Onlar yaşamayı hak etmiyorlar. Ben diyorum ki burada daha geniş çerçevede bütün bakanlar aynı gün aynı saatte bu açıklamayı yapıyorlarsa arkasından başka bir şey geliyor ki kendilerini savunmaya geçmişler. Bilmiyorum, ben mi yanlış düşünüyorum?
3: Yani korku çok
1: bu güzel bir
2: şey var.
3: Çok
2: korkuyorlar.
0: Bir şey korku var. Seçim de var. Yani hem seçim endişesi var. Bir de bunlar da aşırı bak fanatikler. Bunları tanımıyorsun.
2: Ama hep yani aşırı yok, fanatikler. Yani
0: Netanyahu'dan 2-3 kat daha fanatiklerini düşünün.
4: Yok yani konsolde o, bir şey var.
2: Evet açıklama, yani bugün tabii, mesela ne oldu yani, da arka arkaya boş açıklamalar yapıyorsun?
0: Dışarıya da meydan okuyor. Yani Avrupa'ya, Amerika'ya bak. Netanyahu o gün ne dedi İngiltere'ye?
2: Trump'a mı mesaj veriyorlar acaba?
0: İkinci İslam Cumhuriyeti dedi. Yani nükleer güç sahibi ikinci İslam Cumhuriyeti. Biz işte İran'ı zannediyorduk. Meğer işte şeyde. Niye? Çünkü yeni başbakan işte İsrail'e karşı politik yanlıştı. Yeni dönemde İsrail'i sorgulayacak, sıkıştıracak şekilde bir tavır almalı şeklinde bir açıklama yaptığı için. Yani İsrail'in o korkusu, sıkışmışlığı giderek büyüyor. Ama o yani o sıkışmışlıktan bir kaos da üretemiyorlar. Çünkü Hares'te olsun biraz liberal sol gazetelerde mesela sürekli şeyler yapıyor. Yani daha sağduya çağrılıyor İsrail. Böyle giderseniz İsrail'in geleceğini de tehlikeye atıyorsunuz. İşte bak bölgedeki hakimiyetimizi Türkiye'ye kaptırdık. 20 milyar dolarlık işte üretim yapıyor, kapasitesi var, güvenlik satıyor artık. Yani eskiden bunlar hep bizim elimizdeydi diyor. Amerika, Avrupa bu bölgeyi bizden soruyordu, bize teslim etmişti. Biz bu politikalarla kaybettik, şimdi Türkiye geliyor, Türkiye geldi ve Türkiye'yi alt etmek de artık çok zor. Yani buna da artık inanmaya başladılar.
2: Peki, bir reklam için müsaade isteyeyim. Çok kısa bir reklam arası, aranın ardından devam edeceğiz.
5: Haber Radyo, 24 saat haber. Halkbank'ın katkılarıyla. Adana'nın Ceyhan ilçesi, sahip olduğu boru hattı geliştirilebilir liman ve depolama altyapısıyla uluslararası petrol ve petrol ürünleri ticaretinin merkezi olma potansiyeliyle öne çıkıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın "Ceyhan'ı bir Rotterdam yapabiliriz, böyle bir hedefimiz var. Ceyhan'ı petrol ve petrol ürünlerinin depolandığı, ticaretinin ve fiyatlanmasının yapıldığı bir merkeze dönüştürme hedefimiz var." açıklamasının ardından Ceyhan'ın özellikle Hürmüz Boğazı sonrası yaşanan petrol tedariki sorununa alternatif olabileceği değerlendiriliyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
6: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Beni milli takım seçmelerine götürdü.

0: Orada seçmelerde oynadım ve seçildim.
1: Van'da yaşayan Gülfem Ceylan'ın futbolla tanışması henüz 7 yaşındayken oldu. Çocuk yaşta başlayan futbol merakı zamanla büyük bir tutkuya dönüştü. Kendi imkanlarıyla yeteneklerini geliştiren Gülfem, düzenli antrenmanlarla kendisini her geçen gün daha da ileri taşıdı.
0: Evde ablamın spor aletleri vardı, onlarla çalışıyordum. Sonra evde olmadığım zamanlar Alican hocamın yanına geliyordum, burada çalışıyordum haftanın 5-6 günü.
2: Futbola 7 yaşında merak salan Gülfem göstermiş olduğu performansı ve azmiyle milli takıma seçildi.
3: Göze çarptıktan sonra da hemen bir ismini yazdılar, bizden iletişime geçtiler. Sonra milli takım kampına davet edildi zaten.
1: Yıllar önce çocukluk hayali olarak başlayan futbol sevdası artık milli formayla taçlandı.
3: İyi bir sporcu. İyi yerlere gelecek, ben inanıyorum. Hani milli takıma seçilmesi de bize gurur verici.
1: Milli takım yolculuğuna çıkan kızlarına ailesinden de büyük destek geldi.
0: Bunu ailemle paylaştığım için evdekiler çok mutlu olmuştu.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Çocuklara çarpmamak için yavaşladı, trafik magandalarının hışmına uğradı.
6: Yavaş gittiğim için darp edildim.
5: Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesinde Abdullah Karakaş otomobiliyle park kenarındaki yolda seyir halindeydi. Çevrede koşturan çocukları gördü, ayağını gaz pedalından çekti, hızını düşürdü. Amacı sadece olası bir kazanın önüne geçmekti. Ancak bu duyarlılığı az sonra yaşayacağı kabusun fitilini ateşledi.
6: Sırf çocuklar yola atlıyorlar diye o parktan mecbur kızımı yavaş gitmek zorunda kaldım. Arkama dikiz aynasından baktım. Araç yoktu, yavaş gidiyordum ondan dolayı.
5: Karakaş önünü kesen otomobilden inen 3 kişinin saldırısına uğradı.
6: Ara sokaktan bir tane araç çıktı, arkama yanaştı direkt. Bir yandan sağıma geldi, önümü kestiler. Tam kapıyı kilitleyeceğim sırada 3 kişi arabadan inip beni darp etti.
5: Öldüresiye darp edilen Karakaş'ın burnu kırıldı, kafasına 8 dikiş atıldı. Vücudunda morarmadık yer kalmayan Karakaş yaşam savaşını kazandı ama gördüğü şiddetin şokunu üzerinden atamadı. Taburcu olur olmaz polis merkezine koşan Abdullah Karakaş kendisini bu hale getiren magandalardan şikayetçi oldu. Polis şehir eşkıyalarını yakalamak için hemen harekete geçti.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: 20 Eylül'de yapacağımızı duyurduğumuz olağan kongremizi öne alıyoruz. 6 Eylül'de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik.
1: DEM Parti 20 Eylül'de yapılması planlanan 5. olağan kongreyi öne çekti. Kongre 6 Eylül'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
7: DEM Parti için yeniden yapılanma dönemini de güçlendirecek bir hazırlık kongresi olacak.
1: T24'de konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongrede isim değişikliği, yeni program ve eş genel başkanların değişeceği yönündeki beklentilerin hatırlatılması üzerine daha kapsamlı bir kongre planladıklarını ancak yasal zorunluluk nedeniyle 6 Eylül'deki kongrenin öne çekildiğini söyledi. Biz aslında çok daha kapsamlı, geniş bir kongre yapmayı düşünüyorduk. Ama süre dolmasından kaynaklı, ileride seçime girme yeterliliğini kaybetmemek için, o prosedürleri yerine getirmek için şu anda ilk etapta eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ama asıl o kongreyi hemen kongremizden sonra başlatacağız dedi. DEM Parti kongrenin ardından.
4: A Haber Radyo.
8: Satır arasında artık son saat dilimindeyiz. Şimdi bölgede yaşananları konuştuk. Biraz bu bölümde Amerika ile ilgili yaşanan krizleri, Amerika-İran savaşına dair konuşulan bazı krizler var. Amerika cephesinde onları anlatmaya çalışacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu büyük şirketlerinin, savunma şirketlerinin füze stoğu üretiminde zorlandığını, füzelerin üretiminde zorlandığını ve stokların düştüğüne dair Amerikan basında bazı bilgiler paylaşılıyor. Şimdi önce bunu konuşacağız. Birazdan bu Amerikan askerlerine ilişkin yine bazı haberler çıktı. Psikolojilerinin bozulduğunu, özellikle gemide olan askerlerin psikolojik baskı altında oldukları ve intihar ettiklerine dair bazı haberler geliyor. Şimdi bu Amerika'nın füzelerinin erime noktasında olmasını soracağım hocam size. Şöyle bir sizi rica edeyim buraya. Burada

0: Gördüğünden çok fazla oranda modern mühimmat kullandı. Modern mühimmattan kastımız tabii ki bunların hiçbir nükleer başlıklı füzeler değil. Bunların hepsi klasik konvansiyonel füzeler. Örneğin Tomahawk. Şimdi Tomahawk füzelerini böyle ABD herhangi bir savaşta savaşın başında çerez gibi kullanır. Ama bu Tomahawk'lar aynı zamanda çeşitli versiyonlar var. Kara kuvvetlerinin kullandığı var, denizaltıdan atılanı var, normal gemilerden atılanı var. Dolayısıyla bu Tomahawk'larla nokta noktaya bir yeri vurma kapasitesi ABD'nin özellikle Amerikan topraklarından tabii atmıyor bunlar. Nereden atıyor? Herhangi bir ülkeye saldıracağı zaman ona yakın denizde de ağırlıklı olmak üzere o bölgelerden atıyor. Şimdi uçakları bir düşman ülkenin derinliklerine göndermekten daha ziyade bu tür balistik füze tarzı füzelerle veya bunların havadan atılan versiyonları var. JASSM gibi veya onların işte uzun menzil olan ER dediğimiz Extended Range veya onların farklı versiyonları var. Hatta görünmezlik özellikleri olanlar var ama sonuçta bunların işte Air to Ground Missile dediğimiz AGM 158 füzesinin çeşitli versiyonları. Uçaktan atılan, havadan atılanları, işte Tomahawk da bunun denizden veya karadan atılanları. Bunların üretiminde modern mühimmatı ABD normal klasik mühimmat gibi kullanmaya başladığı için savaşta öngördüğünden muhtemelen çok fazla oranda kullanmaya başladı.
1: Bir şey sorabilir miyim? Bu Amerika'nın Orta Doğu'daki üslerinde işte Suudi Arabistan başta olmak üzere büyük o Patriot'lar hedef alındı, taatlar vuruldu vesaire. Onların yerine yenisini koydu mu Amerika?
0: Koyamadı.
1: Koyamadı değil onlar mi? Onlar da hep.
0: O hava savunmayla ilgili.
1: Evet, bunlar hepsi füze stokları harici siz söyleyince onu sorayım dedim. Anladım. Şimdi.
0: Yani şimdi tabii buradaki stoklar herhalde arkadaşlar bizler çalışmış. Doğrudur bu rakamlar.
1: Evet.
0: Burada zaten ağırlıklı olarak üretici olan Raytheon var. Hı hı. Bu Tomahawk'ları üreten. Bir de Lockheed Martin var. Havadan yere füzeleri modern mühimmatı üreten ağırlıklı olarak da Lockheed Martin ve onların da başka firmalarla tabii ki çalışıyorlar. Şimdi burada ABD aslında tabii ki hem Orta Doğu gibi yani İran'a karşı yürüttüğü savaşta olduğuna benzer şekilde bu tür mühimmata ihtiyaç olduğunu daha yakından görme fırsatını buldu şu anda.
1: Sahaya inince aslında evet, yani öyle olmadığını bununla, gördü.
0: Yani bir de yarın diyelim ki Tayvan'ın savunulmasında eğer öyle bir ABD'nin düşüncesi varsa orada da bu tür mühimmata ihtiyaç olacak. Hı hı. O zaman bu mühimmatları üretme kapasitesini arttırdı. Bunlara ayrıca bütçeleri fazla oranda arttırdı. Bunlarla ilgili yeni projeler ortaya kondu. ABD şu anda şöyle savaş stokları azalan olsa da muhtemelen yakın bir dönemde yukarıya doğru çıkacak. Yani çünkü o firmalar çok fazla sayıda mühimmat üretme kapasitesine hem sahipler hem de üretmek istiyorlar. Daha fazla Amerikan ordusuna satabilmek için.
1: Ama neden yapamadılar?
0: Çünkü bu savaştan önce öyle bir öngörüyle hareket etmediği için. Yani Trump aslında bu savaşa bu derinlikte girmek istemiyordu.
1: Vurup çıkacağız.
0: Yani ne kadar süreceği belli değildi. Kısa bir savaş olacağı söyleniyordu.
1: Venezuela'daki gibi olacak. Evet. Alıp
0: ama
1: çıkacağız, öldüreceğiz, çıkacağız gibi
0: artık
1: düşünüyorlar.
0: ABD içinde bir yıpratma savaşı. Bölgedeki körfez ülkeleri içinde bir yıpratma savaşı. İran her ne kadar yıpranıyor olsa da ABD de dolaylı olarak yıpranıyor. Dolayısıyla Amerikan gücünün sorgulandığı bir dönemden geçiyoruz. ABD kolay bir zafer elde edemeyeceğini anlamış durumda. O zaman ne yapacak? Bu mühimmattan daha fazla oranda hem ihtiyacı olduğu gibi gelecekte bu tür mühimmatla ilgili diyelim ki daha önce böyle bir savaş için 1000 adet Tomahawk görürken şimdi belki de 10.000 adet üretmem gerekir düşüncesiyle firmalara ekstra talepler siparişleri geçmeye
2: başladı. En fazla 2000 üretebiliriz efendim? Diyorlar. En fazla 2000'e çıkarabiliriz.
0: O şu anda öyledir. Yani yarın şu an, evet yani, ihtiyaç olarak öngörürse daha fazla firma diyebiliriz.
2: Ama işte o sürece gelene kadar mesela tabii İran ama bu, 1000, tabii ki, 1500 balistik füze üretiyor
0: ya şu
2: haliyle.
0: Şu anda bunların tabii ki
2: binlerce
0: üretilmesi.
2: Binlerce SİHA üretiyor. Amerika mesela 650 Tahat füzesi. En son bir rakam var. Yani burada mesela o şey doğru verilmiş. 60 tane Patriot, 50 kadar da şey... Başka bir Tomahawk.
1: Tomahawk füzesi. Evet.
0: Şimdi yani onu işte yıllık 1000 adet üretme kapasitesini çıkardı. Yani onunla ilgili tedbirleri aldı ama ya bunların tabii ki üretme zamanı 18 ila 36 ay arasında sürüyor. Yani 1,5 yıllar 3 yıl arasında siz füzeyi üretebiliyorsunuz. Onlar da tabii ki bu stratejik rezervler de aşağı doğru giderken ABD olası büyük bir savaşa girse ABD için sıkıntı.
2: Yani hocam doğru söylüyor. Hocam yanlışsam düzeltin. Bir Amerika mesela füzelerin sayısında sıkıntısı var. Evet. Maliyetin

0: De sıkı, çok maliyetli. Bir de üretim kapasitesi ve hızı.
1: Evet.
0: Yani üç noktada mümkün değil yani bu savaşı sürdürebilmesi.
1: Evet, yani bu
0: Yani
1: savaşı...
0: sınırlı sayıda füzesi var. Çok maliyetli. Mesela İran'ın işte fırlattığı bir SİHA'ya karşı diyelim 10 bin dolarlık SİHA'ya karşı 4 milyon dolarlık şey Patriot füzesi kullanıyorsun.
2: İran tam tersi daha düşük bütçeli üretiyor.
0: Daha düşük maliyetli, evet. Daha hızlı üretiyor.
1: Yani bununla ilgili çok bariz
0: daha
1: bir
0: çok
1: örnek
0: üretebiliyor.
1: Var.
0: Evet.
1: MQ Reaper'lar var. İnsansız hava araçları, dronlar. Hı-hı. ABD'nin işte
0: 30-40 milyon dolarlık
1: kullandığı.
0: Şeyler mesela.
1: O 30 ila 50 milyon dolar İran'ın bu Şahit dronları da yani 30 birisi milyon dolar, birisi 1000 dolar. Yani 30 ila 50 bin dolar.
0: Arada 10 bin, 20 bin dolara falan
2: tabii.
0: Üretiyor.
2: Tabii.
0: Mesela CENTCOM birkaç gün önce bir şey karar aldı. Tek amaçlı veya kamikaze dronlar üretme şeyi görev gücü oluşturma.
1: İşte yani onlar ucuz. Da dünyadaki bu trendi sonradan fark ettiler. ABD
0: evet.
1: Tabii ki çok böyle kapasiteli, modern teknolojik olarak diğer ülkelerle belki kıyas götüremeyecek şeyler üretebiliyor ama böyle basit, ucuz, çerez gibi kullanabileceği şeyleri üretme konusunda şu ana kadar ihtiyaç duymuyordu. Mesela İran'ın drone'unu kopyaladı, Lucas diye bir şey üretti.
0: Evet. Hmm.
1: Yani ona benzer şey mesela. Rusya da aynı şekilde. Rusya da bu yöne çevrilmeye başladı. Yani o devasa ülkeler, küçük ülkelerin savaş taktikleriyle baş edebilmek için onların benzeri adımlar atmaya kendilerini zorunlu görüyorlar. Aksi takdirde işte mesela drone'lara karşı Patriot'larla savunma yapmaya çalışıyor. Veya başka şeylerle. O zaman drone'a karşı özel savunma tedbirleri almanız gerekiyor.
3: Bu burada benim anladığım şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri ve bağlı üslerinin bulunduğu yerlerdeki savunma sistemleri son derece sofistike ve mühimmatları son derece pahalı.
1: Doğru.
3: İran ki vaktiyle Gazze'de yaşananlardan da bunu anladık. İşte Demir Kubbe'yi, Hizbullah'ın saldırılarından da onu anladık. Adamın belki 50 bin dolar, 100 bin dolar, 200 bin dolarlık karşılama füzesine karşı 1000 dolarlık, 2000 dolarlık çoğu da belki bazen sistemi yoklamak için atılan füzelere sürekli o pahalı füzeleri attılar.
1: Tabii.
3: Belki bu dengesizlik biraz da ondan mı oldu?
1: En başta öyle yaptılar. Şimdi hatta hatırlayalım Ukrayna'dan şey geldi. 230 civarında uzman geldi. Bu Körfez ülkelerine gittiler. Ya dediler biz Ukrayna'da Rus dronlarına kendimizi savunabilmek için yeni yeni teknolojiler geliştirdik. O teknolojileri size hem satalım hem de öğretelim, eğitimini verelim dediler. Dolayısıyla bu aslında gelişen bir alan. ABD'nin de belki de çok öngörmediği veya göz ardı ettiği bir alan. ABD de mutlaka oraya yatırım yapacaktır ve zaman eğer eline geçerse ama bu savaşa bir şey yetişeceğini sanmıyorum.
2: Hı hı.
1: Veya bu savaş zaten ABD'nin başlattığı bir savaş, yine bitirecekse ABD bitirecek. Yani kim dedi ABD'ye savaş diye. Buradaki hava savunma füzelerinde de aynı durum geçerli. Yani Patriot'ları aynı şekilde Taht füzelerinde, SM-3, SM-6 füzelerinde ve hepsi de çok pahalı ve gerçekten burada sadece ABD'de azalma yok. ABD'nin tüm müttefikleri özellikle Körfez ülkelerinde hatta diyelim ki Japonya, Güney Kore'yi konuştuk ya oradaki Patriot hem bataryaları hem de füzeleri
0: geri
1: bu bölgeye
0: çekti.
1: Aktarıldı. Niye?
0: Mesela Polonya sevkiyat yapacaktı,
1: evet.
0: Erteledi, vermedi.
1: Yani o zaman diğer ülkeler veya müttefikleri diyor ki bizim ihtiyacımız vardı. Sen bunu Orta Doğu'ya götürüyorsun. Veya kim savunma öncelikli?
2: O zaman şuradan kaybetti. Bir satıştan kaybetti.
1: Tabii.
2: Karşılayamadığı için. Bir de şöyle bir durum da olabilir. Bakıyor ki benim milyon doları ürettiğim şey sahada bin dolarlık şeyle yok ediliyor. O zaman ben bunu kullanmayayım de gelmiş olabilir mi?
1: Yani en azından burada bir hedef gelen şeylere saldırı araçlarına karşı bir önceliklendirme yapmaya gitmesi lazım ABD'nin. Yani gelen dronlara karşı siz basit drone savar sistemleriyle kendinizi korumanız lazım.
2: Hı hı.
1: Ve onlar için şu anda yavaş yavaş mesela eskiden hava hava füzeleri kullanılıyordu. Hava hava füzeleri dediğimiz de yani 1 milyon dolarla 3 milyon dolar arasında değişen füzeler. Şimdi onların yerine özellikle F-15 uçaklarına taktıkları yeni sistemler var. Hatta bu Katar'a falan da sattılar. Sonra İsrail'e falan da sattılar.
2: Hı hı.
1: Onlarla yani füzecikler diyelim. Çok ufak, ucuz. Onlarla dronlara avlamaya başladılar.
2: Hı.
1: Ondan sonra taarruz helikopterleriyle avlamaya başladılar. Yani tabii ki öğreniyorlar. Yani çünkü dünyada bu drone savaşı yeni bir olay. Yani eskiden havadan yere bomba atmak diyelim ki 2. Dünya Savaşı'na kadar yeni bir şeydi. Savaşlarda bir takım şeyleri değiştiriyordu. Sonraki dönemlerde bir yere 100 bomba atacağınız yere bir bomba atarak aynı etkiyi vermeye başladınız.

0: o da gelişmiş hassas sistemler, işte GPS çıktı. Onunla iyi çalışan INS dediğimiz o başka servisör yardımcıların da devreye girdiği sistemler çıktı. İşte elektrooptik sistemler var. Hareket onun radar izini gören sistemler var. Çeşit çeşit sistemler var. Neticede bir hedefi vurmamak imkansız hale geldi. O zaman 100 bomba atacağınız yere bir bomba atıyorsunuz. Maliyet düşer gibi olsa da klasik bombanın maliyeti 1000 dolarsa sizin o attığınız füzenin maliyeti diyelim ki 1 milyon dolar. 100 tanesi 100 bin dolardı, öbürü 1 milyon dolar. Yani bir füzenin maliyeti 1000 füzenin veya eski bombanın maliyetine denk gelmeye başladı. Yani savaşlar artık ucuz değil. Aynı şey savaş uçakları için geçerli, gemiler için geçerli, her şey için geçerli. Şimdi burada oyun değiştiren dronlar ucuz. Dronlar aynı zamanda hem
1: bu konuda
0: uçak
1: öncü
0: gibi kullanılıyor. Evet. Hem istihbarat, hem keşif, hem gözetleme maksatlı kullanılıyor. Hem de bomba gibi kullanılıyor. Yani mesela Baykar'ın ürettiği o K2'leri hatırlayalım. Hı hı. 800 kilogram TB2'nin kendisi kadar ağırlığı. Ama bu aynı zamanda 200 kilogramlık bir mühimmat taşıyor. İçerisinde gittiği yerden geri dönmesine gerek yok. Şimdi geri dönebilecek versiyonları da yapılacak da. Ama bir de sürü halinde gidiliyor. Bakın şimdi 10 tanesi aslında çok bence Türkiye açısından değerli bir gösteriydi. Evet. Yetenek gösterimi adına. Şimdi gidip 10 tanesi, bunun 100 tane, 1000 tanesinin aynı yere gittiğini düşünün. 1000 tane bir yere, bir hava üstüne gönderdiğini düşünün. Sonuçta hava savunma sistemlerinde radarları, sahip olacağınız işte o elektronik harp sistemlerinin falan bir belirli oranda bir yetenekliği var. Yetenekleri var, doygunluğu var. Siz orayı işbu haline getirirseniz yani her gelene sapan atamazsınız ki. Dolayısıyla diyelim ki 1000 tanesinden 900'ünü bile vursanız, düşürseniz 100 tanesiyle çok çeşitli hedefleri o üste vurabilirsiniz. Dolayısıyla böyle sürü İHA dediğimiz ve o sürü İHA'ların da havadaki işte F-35'in o özelliği var. Bizim Milli Muharebe Uçak Kağan'ın da o özelliği olacak. Yani orkestra şefi gibi sahadaki bu tür saldırı araçlarınızı, platformlarınızı, mühimmatınızı kullanabiliyorsunuz. Bir de mühimmat atıyorsunuz, mühimmat gidiyor bu bölgede. Loiter dediğimiz bekleme yapıyor. Şimdi bekleyen mühimmat, diyelim ki radar gözünü açıyor, bekliyordu ya, gözünü açtığı zaman gidip vuruyor. Adam şimdi radar açsa bir türlü, açmasa bir türlü. Radar açmasa düşman geliyor, bir şey yapamıyor. Açtığı an vurup öldürüyorlar, yok ediyorlar. Yani şu an savaş gittikçe bu teknolojik eşik her ülkenin elinde belirli oranda evet, yukarıya doğru gittiği için çok üst noktalarda
2: hocam, anti-SİHA şeyinde nasılız? Yani o sürüyle gelen SİHA'lara karşı Türkiye'nin geliştirdiği anti-SİHA şeyi de var. Savunma
0: sistemi var işte, yani bir sürü yöntem var ama yetmiyor. Yetmeyebilir. Daha, işte şimdi yani tez, antitez gibi durmadan gibi sentez üretmeniz lazım. Hı hı. Yani.
3: Bu tabii işin hem ekonomik hem de ihtiyaç boyutu sanıyorum. Tabii. Ve sahada daha iyi görülüyor. Tabii ki üst düzey ürünler üretmek büyük bir güçtür. Amerikan donanması için de mesela bazen bu ilk savaş çıkmadan önce bu gemileri mesela hazırlamıştık. Gemileri yazdığımızda şöyle bilgiler vardı. Mesela sayı olarak Çin daha önde. Evet. Bu büyük gemilerde, savaş gemilerinden bahsediyorum.
0: Parça olarak.
3: Ama işlevsel bakıldığında ve saldırı yetenekleri açısından Amerikan gemilerinin dünyanın en iyisi olduğu söyleniyordu. Onunla ilgili de tabii tartışabiliriz. Çünkü onlar da vuruldu, çekildi, aldığı hasarlar Amerikan kamuoyu tarafından gösterilmedi. Şimdi bu Amerika'daki gemilerin Abraham Lincoln'un yerine yeni George
0: Washington geliyor.
3: George Bush gemisi miydi hocam? Yeni
0: yok,
3: gelecek
0: olan. Yok, Bush daha önce.
3: Yeni gelecek olan gemi hangisiydi?
0: Washington
3: gemisi. Evet. Şimdi onun çekileceği konuşuluyor ama asıl burada Amerikan askerlerine dair çıkan haberler var Amerikan basınında. Bir görev yapan Amerikalı denizcinin bir röportajı var. Diyor ki bu şimdiye kadar yaptığımız en kötü görev diyor. Orta Doğu'daki görev için. Dondurulmuş et dışında taze hiçbir şey yiyemedik. Ailemin bana ihtiyacı olduğunu biliyorum ve donanmanın beni beklenenden çok daha uzun süre onlardan uzak tutması hiç adil değil diye bir açıklama var. Ama burada tabii asıl soru şu, bu denizcilerin yani Amerikalı askerlerin intihar ettiği, psikolojinin evet, çok bozuk olduğu söyleniyor. Yani bir yerde Amerikan ordusu bırakıp gitmiş bu askerleri gibi bir tablo var şu an.
0: Yani şimdi şöyle, denizde uzun süre kalmak, hele ki süresi belli değilse, ben şimdi 3 aylığına bir gemiyle gidiyorum. Hı hı. Ailemi veya kendi beklentilerimi ona göre ayarladım. Ama ucu açık olmaya başlayınca 6 ay, 9 ay, 1 yıl işte burada asıl sorun şu da başlıyor. Herhangi bir yerde siz savaş yapacağınız zaman o savaşta kullanacağınız gücü hesaplarsınız. Gücün bir rotasyonel şeyi var. Hem personel olarak, hı hı,

0: Hem de platformlar yönüyle. Yani şimdi uçak gemisinin de kendine göre bir dayanıklılığı var. Yani nasıl bir uçak kalkıyor, gidip bir yeri bombalıyor, iniyor. Ona siz bir ufak bakım yapıyorsunuz. Yani sortu arası bakım yapıyorsunuz. O gemiyi de şimdi göndermişsiniz açık denizlere. Ona bakım yapmıyorsunuz ki hiçbir şekilde. Yani belirli bir rotasyonlardan aralıklarla bakım yapmanız lazım. Şimdi bu gemilerle ilgili bir sürü sorunlar çıkmaya başladı. Çünkü ABD tarihinde bu gemiler ilk defa rekor kırmaya başladılar. Bir yılı aşkın süredir Abraham Lincoln denizlerde, yani normal gemilerden farklı özelliklere sahip olduğu için, bir uçak gemisinde kaç bin kişi görev yapıyor? 5000 civarında insan görev yapıyor. Yani bunları 12'şer saat vardiyalı çalışsalar 2500 çalışıyorlar ve bunların hepsi işte sonuçta Napolyon'un bir lafı var. Ordular mideleri üzerinde hareket eder diye.
1: Bir şey isteyebilir miyim Harun? Şu kameradan yakınlaşıp şu Amerikan askerlerinin yedikleri yemekleri gösterebilir misin? Şu benim çaprazımdaki kameradan biraz daha belki rahat görülebilir. Ben şöyle çıkayım. Şu menüleri biraz izleyicilerimiz yakından görsün istedim. Evet. Bunlar önemli çünkü mesela bizim Türk denizcilerle de konuşmuştuk hocam. Geçen sene hatırlayın, bu hatta denizaltıya girmiştim ben. Orada anlatmıştım. Mesela ne kadar görev yapabiliyorlar. Evet. İşte görev süreleri nedir? Öngörülebilen süreler var, öngörülemeyen süreler var. Çok tedarikli gidiyorlar. Mesela denizaltılar daha ağır şartlarda. Tabii çok küçük bir alan ve daha fazla sayıda insan orada katlanılır yataklarda vesaire. Mesela bir masa vardı sadece. Normal böyle karavanlarda açılan masalar var ya, tek sosyalleşme alanları o. Ve denizin altındasınız. Orada komutana sormuştum mesela ne kadar en fazla görev yaptınız diye. 26 gün. Ama bu çok uzun denizaltı için demişti. Evet. Yani bir denizaltıda yaşayan bir denizci için, ki özel eğitimlerden geçiyorlar vesaire.
0: Diğer denizaltılarda bu süre çok daha uzun
1: uzayabiliyor.
0: Tabii.
1: Siz mesela diyelim 3 aylık bir süreyle gönderiyorsunuz değil mi hocam? Ama bu mesela 4 aya da çıkabiliyor. Ama bunun içinde bir önlem alınıyor mu?
0: İşte şimdi normal şartta mesela daha önce ABD'nin bu açık denizlerdeki gemilerine yönelik olarak yakıt ikmalinde sorun yaşıyorlardı. Hı hı. Onun için ticari gemilerden yakıt alma sistemini getirdiler.
1: Destek geliyordu.
0: Ama şu anda bu yiyecek akışında, özellikle taze meyve sebzenin akışında sıkıntı yaşıyorlar. Burada bakın, tabaklara bakın, hiçbir şey yok.
1: Burada zaten mesela burada birinin
0: domates, salatalık, işte, biber, hiçbir şey yok.
1: Hiçbir şey yok. Ailesine attığı bir mesaj var. Yine bu daha önce Amerikan basında çıkan Amerikan askerlerinin yediği görüntüler.
0: Çorba yok bakın. Çorba yapacak demek ki ellerde malzeme yok.
1: Evet.
2: Burada şimdi Amerikan askerleri için çok üzülecek halimiz yok ama
1: hayır
0: yok şey, ama askeri lojik açısından bakarsanız ABD'nin bile zorlandığı bir sistemden
3: bahsediyoruz. Merkezleri vurulduğu için
2: önce pek çok teknolojik savaş aletini konuştuk. İnanılmaz şeyler yani, değil mi? Ama savaşları silahlar kazanmaz. Savaşları insanların iradeleri kazanır. Kim güçlü iradeye sahipse savaşı o kazanır. 14 yıl boyunca Suriye'yi işgal ettiler. Bir tarafta Rusya'sı, dünyanın en büyük gücü, hala işte Ukrayna'da yenişemiyorlar. Bir tarafta İran'ı, sahada devrim muhafızlarından 50 tane terör örgütüne kadar. Kim yendi? Suriye halkın iradesi yendi. Hı hı. Doğal olarak irade kazanır. Bakın, Irak savaşı 2003 Amerikan işgalinden sonra yaklaşık 10 yıl boyunca süren Amerikan işgali esnasında Amerikan askerlerin tedavi üssü Almanya'ydı. Almanya'da ne kadar Amerikan askeri tedavi gördü biliyor musunuz? 200 bin.
4: Oh.
2: Neredeyse muharip olan askerlerin tamamına yakını Almanya'da tedavi gördü. Yani küçük ya da büyük bir şekilde yaralanmışlar Irak Savaşı esnasında. Şu bir gerçekti. Felluce'de, El Ambar'da, yani Bağdat'ta Amerikan orduları korkunç katliamlar yapıyorlar ama tanklarından çıkabilecek, kafalarını çıkartarak orada devreye gezebilecek noktanın çok uzağına gitmişlerdi artık. Korkularından, tanklarından kafalarını çıkartamaz hale gelmişlerdi. Yani peki Irak halkının elinde ne vardı? Yani en fazla Kalaşnikov ya beylik tabancası, bir tabanca. Başka hiçbir şey yok yani. Ya roket atar bulabildiyse.
4: Kazma kürek falan yani, da vardı.
2: Ya bunlardı. Ve bu savaş.
3: Hocam 2003... onlarla bile vuruyorlardı. Bir anekdot söyleyeyim. Kerk'e gitmiştik. Yani zırhlı araçtayız. Yine de korkuyorlar. Yani karşıda diyor mesela mavzerle bile diyor. Camla tam o şeyin, demirin birleştiği noktayı hedef aldığında patlatabiliyormuş.
2: Şimdi bu ne demek? Ya Irak ordusu 1991 Körfez Savaşı'ndan sonra dişleri sökülmüş bir kaplan. Ambargo uyguluyorsunuz, silahtan uzaklaştırıyorsunuz, mühimmat alamıyorsunuz.
3: 50 ülkeyle saldırıyorsun.
2: Hiç, 50 bağlısın. Ülkeyle saldırıyorsun. Irak ordusu 2003'te tamamen tasfiye edilmiş. Buna rağmen siz Irak'ın kendi halkıyla 20 yıla yakın savaşıyorsunuz.
3: Sünni direnişleri yani.

0: Elbette. Elbette. Evet.
1: Tabii herkes de değil. Irak halkının yarısından bahsediyorum. Ama şu gerçek. Irak'ta Amerikan askerleri o kadar çok yoğun intihar vakaları gerçekleşti ki. Hı hı. Çünkü yani koskoca bir çölde yapayalnız. Yani kaç bin askerinizi götüreceksiniz? Kaç yüz bin askerinizi yığacaksınız? Orada ve yıllarca bambaşka bir coğrafyada ve hangi gerekçeyle savaştığınızı bilmeden savaşacaksınız.
2: Evet.
1: Karşı tarafsa elinde hiçbir teknolojik gücü olmasa da kendi vatanını müdafaa ediyor.
2: Şimdi ne için, kim için diyorsunuz ya, burada tam onu vereyim. Donald Trump'ın Hürmüz Amerikan toprağı olacak iddiası. Güzel
0: Süleyman,
2: bir...
0: Süleyman Demirel'in fıkrasını hatırlattı bana.
2: Söyle bir anlatın siz. Lütfen bir anlatın. Ne olur Süleyman şimdi, Demirel'i analım.
0: Toprağı falan diyor ya şeye. Hı. Süleyman Demirel'e sormuşlar işte. Ege işte Yunan... şey diyor, gölü diyorlar falan. Ege diyor bir Yunan gölü değildir diyor. Ege bir Türk gölü de değildir diyor. Ege bir denizdir.
2: Ege bir göl değildir.
3: Hürmüz Orman öyle
2: sonuç
3: diyor.
2: Olarak değil mi?
3: Bakın Merve Hanım, bence şuradaki olayı bir açıklayayım.
2: Bunu bir verelim. Çok yakında işte, Hürmüz okay. toprağını Amerikan toprağı ilan edeceğim. Çok yakında. Bu bir yapay zeka görselidir ve bunu Kerem Ersaraç hazırladı. Neden? Çünkü Hüseyin izne çıktı. Hüseyin izninde olduğu için bu iş Kerem'e düştü. Güzel bir görsel olmuş.
3: Evet, güzel.
2: Bunu şundan dolayı verdim. Az önce Murat Bey dedi ya, siz oradasınız, neden oradasınız belli değil. Amerika orada, neden hala çekilmedi? Çünkü ısrarla Trump Hürmüz istiyor. İstiyor. Evet.
3: İran'da vermiyor.
2: İran'da vermiyor. İran'da vermiyor.
4: Alabilecek olsaydı çoktan alırdı evet. zaten.
2: Yapabilseydi evet. diyorsun.
1: Yani Hürmüz evet. kimsenin babasının tapulu malı değil. Orada Umman'ın da toprağı.
4: Tabii.
1: Orası Kuveyt'in de, Katar'ın da, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de, sadece İran'ın da değil. Bütün bölge ülkelerinin güvenli bir şekilde, güvenli geçiş hakkının bulunduğu bir yer. O doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ı nasıl işgal edemediyse İran'ı da işgal edemeyecek. Hürmüz de asla işgal edemeyecek yani. İşte bu savaş görüyoruz. Kaç zamandır devam ediyor. Hiçbir şekilde bir varlık gösteremediler. Ha şunu yapamaz demiyorum. Bakın bu Amerikan ordusu Irak'ta yaptığına benzer bir şekilde büyük bir katliam gerçekleştirerek bütün Hürmüz'ün sınırındaki bütün İran kasabalarını, köylerini, her şeyini yok edebilir mi? Edebilir yani. Bunu yapabilir. Ama bu o toprağa sahip olacağı anlamına, ilelebet orada kalabileceği anlamına da gelmez.
0: Evet. Trump'ın açıklamasından da bugün Pezeşken de bir açıklama yaptı. J.D. Vance de açıklama yaptı. İki açıklama da bana şeyi hatırladı. İki tarafta aslında kaybettiklerini ilan ettiler. Yani Pezeşken'in açıklamasında işte ekonomi çok kötü, petrol gönderemiyoruz, para alamıyoruz, fabrikalar vuruldu, vergi toplayamıyoruz. Bir de üstelik vurulan fabrikalardan dolayı devlet onlara para ödemesi yapıyor ya. Falan diye. Yani
3: vicdanı.
0: Hazine tam takır kuru bakır falan demeye çalıştı. Evet. J.D. Vance ise İran'daki önceliğimiz değişti. Artık nükleer mesele değil, petrol bizim için daha önemli. Yani hı hı. petrolün boğazlardan geçmesi evet. şeklinde bir açıklama yaptı. Yani böyle öncelikler falan değişiyor. İki tarafta hedeflerine ulaşamadıklarını görüyor. Ama Trump'ın böyle konuşması tabii iç siyasete yönelik tabii. açıklamalar.
2: Evet.
0: Biraz da bir bakımdan da aslında şeyi de yokluyor. Yani İran rejiminden de falan bir alternatif bekliyor. Yani Pezeşken'in açıklamaları, Kalibaf, yeni yönetim falan geldi mesela. O Muhsin Rıza'nın mesela daha böyle barışçıl ve yani anlaşma yanlısı olduğu söyleniyor. Çünkü Irak-İran savaşı başında hı hı. komutanmış.
1: Genellikle daha sert olanlar anlaşmaya daha
0: evet,
1: yakın
0: yani
1: olur.
0: Hümeyni hatta yani Irak'la barış yapalım diye baskı yaptığı da evet. söyleniyor. Hı hı. Öyle bir insan. Yani Trump bu...
1: Çünkü sağ
0: yani,
1: tecrübesi olanlar evet, daha rasyonel yaklaşmak şey, durumunda.
0: Yani, yani o bunu kullanmak için şimdiden böyle hazırlık yapıyor olabilir. Evet. Bak dedim burada, ve dize geldiler.
2: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'nin de bir Dostoyevski'li yanıtı var. Onu da bari bunu vermişken verelim. Dostoyevski'nin Karamazov Kardeşler isimli eserinden bir bölüm paylaşıyor İsmail Bekai ve Amerika'nın İran'ın bölgeye yönelik sistemi ve dış politikasında aslında biraz bu gözle değerlendirin diyor. Oradan bir örnek veriyor. Siz Karamazov Kardeşleri okumuşsunuzdur. Evet. Değil mi? Ben 15 yıl önce falan çok eski okudum ama bir baba, 3 oğlu vardı. Baba böyle daha şehvet düşkünü, böyle aç gözlü, biraz ahlaksız adam. Sonra adamı öldürüyorlar. Ortada bir cinayet var. Büyük oğluyla aynı kadına aşık olduğu için ondan şüpheleniyorlardı. Sonra sanıyorum evin hizmetçisi, yani yardımcı bir çocuk var. Onun da meğersem gayrimeşru çocuğuymuş. O çıkıyor asıl katil. Böyle bir roman. Ama orada tabii biraz bu karakterler

0: üzerine yine Dostoyevski bir analiz yapıyor ve orada bir sözü var Karamazov Kardeşler'de. Yalan söyleyip kendi yalanını dinleyen insan o noktaya varır ki içindeki ya da çevresindeki gerçeği ayırt edemez hale gelir ve böylece hem kendine hem de başkalarına karşı bütün saygısını yitirir diyor. Aslında Donald Trump'ın da İran politikasına ilişkin bir atıfta bulunmuş.
1: Bu yankı odası teriminin değişik bir ifadesi galiba.
2: Nasıl yaşarsan öyle düşünürsün. Nasıl düşünürsen öyle yaşarsın gibi bir şey.
0: Kendi yalanına öyle şey vardır ya, çok yalan söyleyen insan bir yerden
3: biraz
0: sonra
3: Türkiye'nin muhalefetine de çok benziyor yani.
0: Evet, yalan söylediğine kendisine de, o söylediği yalana kendisine de inanır ki ne söylediğini de unutmasın. Biraz o şizofreniye de girer, kendi o yalan dünyasının içinde yaşamak gibi. Herhalde onu kastetmiş. Evet. Biraz.
2: Yani Trump'ta var galiba biraz o.
0: Belki de yani o da
4: sanırlarını gerçek zannediyor falan diye yalanla yaşıyor.
0: Dostoyevski'den bir örnekle.
2: Yani Trump'a da laf söylüyoruz, onu duysun diye söylüyorum.
4: Ama yani bu
0: siz bir şey soracağım. Siz Trump'ın A Haber izlemediğini mi düşünüyorsunuz? Yani siz böyle mi zannediyorsunuz gerçekten?
1: Bir dakika. Şimdi ama biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı sırasında bir takım Rus yazarlarını yasaklamışlardı. Dostoy var mıydı aralarında? Şimdi Trump kesinlikle Dostoy'u da yasaklayabilir. Evet.
0: Bunu duyarsa olabilir. Kesin. Ya da Rusya-İran yakınlaşması diyerek İran'a bir daha da saldırabilir.
4: Merve Hanım, aynı şey İran için de geçerli. Yani bu yani Trump'a atfettiği aslında o haleti ruhiye ve psikolojik durum İran yönetimi için de bir nebze geçerli. Yani onlar da kendilerine göre bir dünyada yaşıyorlar. İşte Amerika'yı dize getirdik, dize yendik havasındalar ama İşte gerçeklere bakıyorsun, saha gerçeklerine bakıyorsun, bölge gerçeklerine bakıyorsun, öyle bir şey yok.
2: Tabii.
3: Ama tabii savaşan bütün yapılar kendi toplumlarında böyle.
4: Evet, yani herkes
3: böyle,
4: kendine göre bir şey. Bir dil, propaganda dili kullanıyor.
3: Propaganda yaparlar.
1: Harp,
3: yani savaşanlar açısından makul karşılanabilir ama gerçekten rasyonel bir okuma yapmak isteyen entelektüelleri açısından söylüyorum. Entelektüeller de ne yazık ki böyle bir şeyin içine girmiş durumda yani. Hı hı. O bu yalan dünyasının içerisinde kendilerini onlar da kaptırmış durumda. Halbuki hiç olmazsa akademisyenler, entelektüeller, yazarlar biraz daha aklı selimle yani bu işin gerçeğini ortaya koyabilirler. Ne yazık ki her iki tarafta da böyle bir aklı selim yok.
0: Biraz hükümetler hükümetleri destekleyen normalde hükümet politikalarına daha karşı şeyler geliştirirsiniz ve daha orta yolu bulmaya çalışırsınız ya, bir yerde akademik dünya da muhalefet yapar. Ama dünyada biraz artık bunun
4: Amerika'da
0: tam tersi.
4: Amerika'da o var mesela. Amerika'da eleştiren, karşı çıkan, işte Trump battı, şarampole yuvarlandı, kaybetti falan diyen var veya ama İran tarafında tabii bunu duyamıyoruz. Yani
1: orada biraz zor tabii bu iş.
4: Tabii.
0: Biraz daha yönetim
2: ama
0: odaklı.
2: Hürmüz'le ilgili şu var. Bakın. Gerçekten Hürmüz'ü kimin kontrol ettiği net değil şu an. Hürmüz açık mı kapalı mı belli değil. Orada mesela savaştan önce 130-140 gemi geçerken şu anda 13-14 gemi geçiyor. Yani hiç geçmiyor da değil. Ama güven oluşmamış. Yani. Bu güveni kim sağlayacak? İran mı? ABD mi? İran'la Umman mı? Orası böyle bir soru işareti. Bu kargaşa ortamında bir de Trump diyor ki orasını Amerikan toprağı ilan edeceğim diyor. İyice güvensizlik ortamını inşa ediyorlar.
0: Görseli nasıl buldunuz?
3: Çok süper. Güzel, çok başarılı.
0: Süper derken mesela neden süper? Çok güzel ama görsel olarak da hakikaten ekranda çok güzel duruyor değil mi?
3: Evet.
1: Güzel.
3: Evet, çok güzel.
4: Tebessüme yol açıyor yani.
0: Peki
4: yani
0: bir
4: gerçeği biraz algılamamızı da perdeliyor.
0: Yani bu kadar kafaya koydu ya Trump. Olur mu? Yani Hürmüz, İran ısrarla
4: olur,
0: hayır
4: bak,
0: diyor mu?
4: Ben, o anlamda Trump'ın böyle şey yapmalarına bakmayın. Yani böyle biraz karikatüze etmelerine veya yumuşatmasına, popüler hale getirmesine. Yani Amerikan grand stratejisi bu. Hürmüz üzerinden Hint Okyanusu'nu veya Hürmüz üzerinden İran'ı, Hazar bölgesini, Kafkasya'yı, Orta Asya'yı. Bu mesela grand strateji. Yani o Napolyon'a atfedilen laf vardı ya, yani coğrafya bir ülkenin siyasetini belirler. Yani bu coğrafyada Amerika'nın var olması gerekiyor. Yani çünkü niye? İngiltere'yi bile buradan sürmüş bir aktörden bahsediyor. Yani İran-Irak Savaşı'nı çıkartıp İngiltere'nin Körfez ülkelerindeki hegemonyasına son verip onu gönderip kendisi oraya yerleşti. Yani 80'lerden sonra buraya gelen bir Amerika'dan bahsediyoruz. Yani Jimmy Carter doktrinine göre 1983'te mesela 80'de ilan ettiler İşte ona göre bölge şekillendi. Türkiye'de darbe yapıldı 12 Eylül'de. 20 Eylül'de İran-Irak Savaşı başlatıldı. Adamlar hala da o düşüncede, yani Hazar'dan Aden Körfezi'ne kadar, Umman Denizi'nden Karadeniz'e kadar olan bölgelerde biz egemen olacağız. Yani bizim dışımızda bir aktörün dünyada burada egemen olmayacak.

0: olmasına izin vermeyeceğiz. Hı hı. Ha, nasıl bir bölgenin içindense olabilir Türkiye gibi. Ama Rusya'nın buraya gelip mesela hegemonya kurmasına, Çin'in buraya gelip hegemonya kurmasına, benim çıkarlarımı zedelenmesine asla izin vermiyor. Avrupalı güçlere bile izin vermiyor.
1: Tabii tabii.
0: Yani
1: artık
0: o anlamda
1: ülkeleri
0: evet,
1: yeter.
0: Yani dönüşümün düğmesine basıldı. Hı hı. Bu bir şekilde devam edecektir. Yani Afganistan gibi de olsa, Irak gibi de, Irak'ta biz diyoruz tamam battı falan ama Irak'ı da değiştirdi yani şu anda. Bir şekilde yani oradaki Irak'ın etkisini, İran etkisini azalttı. Suriye'yi mesela kendine göre bir kıvama getirdi Türkiye sayesinde. Yani işte Libya'yı getirmeye çalışıyor. Yani o anlamda böyle büyük bir strateji var. Tabii yani eline yüzüne bulaştırdığı için Trump'tan dolayı biraz tepki çekiyor. Daha makul, daha rasyonel bir politika izleyebilirlerdi. Evet. Trump'ın o popüler tavrından dolayı biraz şey oldu, sulandı iş.
1: Şimdi bir fotoğraf vereceğim. Amerika dosyasını kapatıyorum. Avrupa'dan. Avrupa lideri Macron, biliyorsunuz kendisi Avrupa'daki bu lider boşluğundan sebep Avrupa'nın lideri olmak için çok yoğun bir çaba sarf ediyor. Ama şu günlerde tepkilerin odağında. Neden? Çünkü Fransa'da neredeyse bir aydır süren bir orman yangını var. Evet. Farklı bölgelerde çok hem orman alanları zarar gördü hem çok ciddi bir mali kayıp var ülkede. Biz de yardım
2: tüm
1: için uçak
2: ya,
1: göndermiştik. Evet, evet Fransa, İspanya. Evet,
0: Akdeniz'den İngiltere'ye
3: yani
0: kadar yanıyor.
3: Elazığ Doğan Yol depremi olduğunda kayak yapan bir belediye başkanımız olduğunu hatırlatırım yani.
1: Evet,
3: doğal olarak bize çok yabancı görüntüler değil.
1: Şimdi tabii işin skandal kısmı Fransa basınına göre Macron'un tatildeki fotoğrafları, jet ski ile fotoğrafları paylaşıldı Macron'un. Ve tabii Fransa hala orman yangınlarıyla mücadele ederken de Macron manşete düştü. Paris Match dergisi Macron'un tatilde bu fotoğrafı ortaya çıktıktan sonra kapağı taşıyor bu fotoğrafı ve iktidardaki son yaz diyor Ekrem Bey. Ne dersiniz Macron iktidarında? Aslında Macron bence gidiciydi zaten ama Macron'u biraz koronavirüs kurtardı. Bilmiyorum ne dersiniz? Orada bir koronavirüsten sonra çok tartışılmıştı. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Macron o korku ikliminde biraz daha aslında Fransa'da ön plana çıktı. Çünkü bir savaş hali, tekrar Macron'un devam etmesi gerekliliği tartışıldı. Çünkü ben hatırlıyorum bu sarı yeleklerden önce de zaten bu korona döneminde çok tartışılmıştı Macron'un geleceğine ilişkin. Ama sonra Ukrayna Savaşı çıktıktan sonra o dönem işte Merkel gitti vesaire, bir boşluk oldu. Aman bizde de bir lidersizlik, işte İngiltere'deki gibi durum olmasın diye Fransa tekrar Macron'u seçti. Ama bilmiyorum ne kadar bu görüntüler Macron iktidarını devam ettirir.
4: Yani bu görüntüler zannediyorum bir tespit ve bir hatırlatma. En de sonunda bir ülkenin başındaki kişinin o ülke bir takım sıkıntılarla karşı karşıyayken rahat bir şekilde tatil yapması, bunun fotoğraflarını paylaşması kendisi açısından iyi değil. Ama Macron'u başa getiren her kimler idiyse muhtemelen dediğiniz gibi salgın dönemi ve sonrasında da değişik şekillerde orada tutmayı başardılar. Macron zaman zaman geri çark etme durumunda kalsa da ciddi çıkışları olan bir adam. Çıkışların her defasında Fransa'nın başına bir takım işler geldi. Ama anlaşıldığı kadarıyla sistemle arayı bulmayı bir şekilde kıvırdı ve işleri yürüttü. Ama Macron dediğimiz olay Fransa ile ilgili tarafı işin. Ama genel olarak Avrupa ülkelerine baktığımızda ciddi bir lider krizi olduğunu ve hakikaten ülkeleriyle en azından uyumlu, giderek sadece ülkeleriyle değil Avrupa halkıyla da uyumlu, dolayısıyla onlara bir ufuk çizebilecek, bir vizyon getirebilecek bir lider olmadığı için en de sonunda işte eldeki malzeme olarak Macron orada tutuldu, bulundu. Perimeç'in tahmini iktidardaki son yaz tahmini tutarlı olabilir. Eninde sonunda herhalde Fransa siyasetini iyi bilen ve muhtemelen onu şimdiye kadar iş başında tutanların belki artık yerine yenisini getirelim, bunu yeterli kadar kullandık dedikleri bir vasat da olabilir.
0: İş başında tutanlar dediniz çok doğru. Çünkü İsrail lobisi hedefe koymuş durumda Trump'ı. Hatta bizi
1: Macron'u
0: sırtımızdan bıçakladın diye mesela birkaç hafta önce İsrailli yöneticilerin açıklamaları vardı bu Filistin davasından dolayı. O dediğiniz
1: o zaman doğru, yani bu fotoğrafı İsrail konmuş lobisi mi çektirdi
0: yani
1: diyorsunuz?
0: Burada Macron'u desteklemek lazım. Yani Meç'in şeyine gazına gelip saldırmamak lazım. Ya, bu anlamda ben Macron'cuyum.
4: Her şey olabilir. Yani
1: Her hafta birileri bir şeyler oluyor. Bu hafta evet. Bercan Tutar Macroncu oldu. İnanılmaz.
0: Halbuki yani geçen senelerde mesela Akdeniz'in Don Kişot'u diye dalga geçiyorduk. Yani Akdeniz'in Don Kişot'u.
1: Siz buna İngiliz, İsrail oyunu mu diyorsunuz?
0: İngiliz medyası dalga geçiyordu.
1: Hiçbir şey söylüyor
0: yani
1: Bercan Tutar.
0: Türkiye'nin Suriye politikasını, o NATO'yu, Doğu Akdeniz'deki politikaları eleştirdiği zaman yani İngiltere medyası bile işte Akdeniz'in Don Kişot'u Macron esip gürlüyor falan şeklinde. Yani bir yaptırımı yok. Yapmasını, etmesini, bağırıp çağırmasını bir şeyler de yapamıyor, edemiyor. Çünkü Soros'un getirdiği biri sonuçta. Ama o Filistin şeyinde bir şeye topa girdi yani.
3: Bizimle ilgili bir nerede durduğu kıymetli yani. Hı hı. Bence yani Türkiye özellikle İsrail politikası konusundaki tavrı son derece önemliydi. Suriye meselesinde Suriye devrimini en fazla yani Suriye'yi devlet başkanı düzeyinde ziyaret eden ilk Avrupalı lider oldu. Devrimin arkasında durduğunu ifade etti. Yani bunlar son derece önemli şeyler. Yani Suriye'nin
0: yani İsrail'i kızdıran hareketler.
3: İsrail'i kızdıran bunlar. Hareketler. Suriye'de var olduğunuzda Türkiye'nin yanında yer aldığınızı ifade etmiş oluyorsunuz bir parçada. Doğal olarak ya Macron özellikle son NATO zirvesinde de zaten sportmen bir adam. Bir de hakikaten şaka olsun diye söylemedim. Yani biz böyle görüntülere alışırız. Bizim böyle yani. belediye başkanlarımız var yani. Palandöken'de kayak tatili yapan.
0: Ama bu kadar sportif değiller. Onlar bile göbek.
4: Sonra yağmurda
1: onlar daha göbekliler.
3: Bayağı evet yakışıklı adam yani.
2: Şimdi Macron'la ilgili bir şey var. Bak.
3: NATO zirvesinde bile gelip biliyorsunuz Ankara caddelerinde.
1: O her sabah her yerde koşuyor.
3: Koşuyor.
1: Yani. Evet her sabah her yerde
2: Macron,
1: koşuyor.
2: Biliyorsunuz. Yani 2027'de seçimler var. Yeniden aday olamıyor. O yüzden son yaz. Biraz da
0: yani rahat gerçeği. Yani.
1: Rahat mı diyorsunuz?
2: Hayır aday olamıyor çünkü kanunla izin vermiyor. Yani oradaki Fransız sistem gereği iki dönem için. Cumhurbaşkanlığı yapıyor.
1: Hmm. Valla bilmiyorum. Trump da tekrar aday olacağım diyor. Bu işler belli
2: yani
1: olmaz.
2: Trump var o da bir şeyler yaparsa bilmiyorum. Ama şu anda zaten Macron'un ortada durduğu çizgi aşırı sağ ile aşırı sol arasında sıkışmış bir nokta. Burada alan açılamadığı için şimdi Le Pen'in partisi acaba yükselir mi? Cumhurbaşkanlığını onlar mı kazanır? Öyle bir soru işareti var Fransa'da önümüzdeki yıl için. Ama Macron'un kendisi belki de bunu şov olarak yapıyor. Çünkü kendisini uluslararası bir role hazırladığı da söyleniyor.
1: Ne gibi mesela?
2: Ya mesela Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri olabilir veya NATO'nun genel sekreteri olabilir. Yani çeşitli
0: genel
2: alanlarda...
0: Genel sekreterliği için şimdiden bir yarış var yani.
2: Evet yani ona şey deniyor hani bireysel özelliklik veya işte stratejik özelliklik gibi yani devletler gibi bu tür ünlü politikacılar da kendilerine bir sonraki için alan açıyorlar.
3: NATO'da yani öyle oldu
2: bir
3: zaten.
2: Geleceği yok adamın.
1: Vallahi Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği bence tam Macron'a göre bir iş. Yani, suya sabuna karışmıyorsunuz. Hı. Sürekli bir yerlere gidiyorsunuz. O da genelde risksiz bölgeler. Riskli bölgelere 10-15 yılda bir gitseniz yani. De oluyor. Geçen sağ olsun Kıbrıs'a gelmiş. Yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri görev süresi dolacak. Gider. Böyle güzel.
0: Yani öyle olsa suya bizim için de fena olmaz yani. Hmm. Emine Hanım'la France First Lady'sinin arasında
1: evet,
0: iyi olduğu söyleniyor.
1: Evet aralar çok iyi. Cumhurbaşkanı diyordu ya biz anlaşamıyoruz
4: First
1: ama hanımlar iyi anlaşıyor
4: diye. Bu adamın arası pek iyi değil.
0: Galiba. Evet sorun, o sorun orada.
4: Tokatlama olayı falan var.
1: First Lady ile arası iyi değil diyorsunuz. Yok, Cumhurbaşkanı demişti
2: aile
1: ya.
2: Aile işlere karışmayalım.
1: Cumhurbaşkanı biz anlaşamıyoruz ama hanımlar iyi anlaşıyor demişti. Ama evet. Şimdi o da galiba.
0: Yok Türkiye ile Fransa arasındaki bir dönem kriz vardı mesela. Bence o Emine Hanım üzerinden biraz yumuşatıldı yani o güzel
1: hanımefendi diploması
0: evet,
1: diyorsunuz.
0: Tabii.
3: Olabilir de.
1: Ama bu ilginç bir şey söylediniz. Belki de gerçekten İsrail çekip servis ettirmiş olabilir. Neden olmasın? Böyle olabilir. Bir dönemde değil mi? Bu sonuçta bir haberdir. Avrupa içinde.
3: Ama kendisi de poz vermiş yani. Hani gizli kapaklı çekilmiş fotoğraf
1: belki
3: değil.
1: Belki de beni çekiyorlar.
4: Gözlüklü poz vermeyi çok seviyor son dönemlerde. Dediğin doğru olabilir. Gerçi şimdi Hüseyin Bey dinleyince o ihtimal derginin iktidardaki son yaz manşeti zaten bir objektif bir yaklaşım. Niye? İşte 2027'deki seçimlerde aday olamayacaksa hakikaten son yaz. Ama İsrail'i rahatsız eden politikaları sebebiyle bu görüntünün öne çıkarıldığı ve onun üzerinden kendisine amiyane tabirle çakıldığı da çok açık.
0: Evet. Peki itibardan düşürülmeye çalışılıyor tabii, yani tabii. O anlamda. Gözlük meselesi de gözünde bir rahatsız var sanırım. Yani NATO zirvesinde de. Gece çıkarmadı. Şeylerinde bile çıkarmıyordu. Hı-hı. Takıyordu
1: gözünde
0: gece.
1: Gözünde bir sıkıntı varmış. Onu zaten söylemişlerdi. Daha önce de takmıştı. Hı-hı. Bizim sosyal medya Twitter ahalisi de sağ olsun her şeye şimdi onu edit yapıyorlar. Macron bayağı meşhur oldu Türkiye'de NATO zirvesinden sonra.
3: Bu bir başarı değil mi bir lider için yani? O kadar NATO zirvesine dünya lideri geldi. En çok bunu konuştuk.
1: Doğru. Hı-hı. Evet. Yani kötü bir imaj değil aslında. Değil. Biraz rahat bir tavrı var. Tabii öyle oluyor ya, böyle ciddi ortamlarda biraz daha rahat olunca daha dikkat çekiyorsunuz herhalde. O yüzden.
3: Trump hatırlıyor musun zirveye katılırken şeyde batılı liderlere patronunuz geldi falan diye böyle bir şey söylemişti. Böyle şeyler yapıyor lider.

0: Eyvallah.
1: Konuşulmayı da seviyorlar çok galiba, doğru. Böyle daha dikkat çekmeyi.
2: Ama şeyi çok trajikti, bizim zirvedeydi sanırım. Zelenski'yi böyle Trump'a prezente etme çabası vardı, yapamadı. Trump yüz vermedi Zelenski'ye.
0: Evet,
1: Zelenski her yerde kaybeden maalesef. Evet, şimdi son bölüme girdik artık. Biraz savunma sanayideki yeni gelişmelere bir başlık açalım diyoruz. Hüseyin Hocam, sizi böyle alayım. Uçakları takmışsınız, gelmişsiniz. Ve uçaklarını gösterebilir miyiz Harun?
0: İki tane uçak.
1: Hayır, iki tane uçak.
3: Aksungur sizin hediyeniz.
1: Aksungur benim hediyem bu arada. Evet, ben almıştım Hüseyin Hoca'ya bunu.
3: F-16'da yıllarca
1: bu
3: uçtuk, o yüzden.
1: Bu F-16 sizin mi hocam?
3: Evet.
1: F-16 değil mi? Bu F-16 maketi. F-16. Bu da Aksungur. Bunu ben sağ İstanbul'dan almıştım Hüseyin Hoca'ya.
2: Bu hocam, kravattaki bakıyorum. Kaç
1: güzel
2: ayar altın?
1: Yakışıyor size.
3: Sizin gözünüze bağlı.
1: Mesut Hoca'ya da, Mesut Hakkıcaş'ına da bizim Türk Yıldızları'nın uçtuğu F-5'leri almıştım. Evet, ona da onları o da takıyor ya sürekli maket. Alırım hocam size yine. Çok yakışıyor. Peki. Şimdi önce Anka 3 ile başlayalım. Anka 3 TUSAŞ tarafından geliştiriliyor ve görüntüsü itibariyle de Anka 3'ü konuşurken hep söylüyoruz. Belki hayaletlere benzetiliyor hocam.
3: Evet, evet.
1: Kamuoyunda yani
3: uçan,
1: da çok...
3: Uçan kanat.
1: Evet. Uçan kanat. Bunun prototipi taktik jet insansız hava aracı 2 Süper Şimşek'le birlikte bir uçuş gerçekleştiriyor. Evet. Biraz anlatalım şimdi görüntülerle.
3: Ya şu altta gördüklerimiz Süper Şimşek dediğimiz, yaklaşık işte bu 0.8 Mach 400 natlar civarına kadar çıkabilen, aslında bunların hepsi hedef uçaklar. Yani hava kuvvetlerinin, diğer gibi Patriot'lar gibi hava savunma sistemlerinin, bunlar düşmanı diyelim temsil ediyor veya deniz kuvvetlerindeki işte bir muhrip ne yapıyor? Gelen herhangi bir düşman uçağına ateş etmesi gerekiyor. O eğitimi yapması gerekiyor. İşte şimşek gibi şeyler düşman platformunu, bir uçağı, bir füzeyi simüle edecek şekilde gönderiliyor ve oraya uçak savar atışı veya füze atışıyla bu şimşek vuruluyor. Şimşek eğer vurulup sağlam düşerse kendi paraşütü var, açılıyor. Sonra tekrar kullanılabiliyor veya zaten çok ucuz bir malzeme. O eğitim yardımcısı olarak kullanılıyor. Ama şimdi hava füzeleri için de işte ne yapıyoruz? Kendimize ait füzeler yapmaya başladık ya. Gökdoğan, Bozdoğan veya Gökhan. Onun işte AIM-9X Lima gibi ayar termal ısı güdümlü olan füzeler var. Bir de işte AMRAAM gibi radar güdümlü olan füzeler var. Özellikle ısıya güdümlü olan füzeler için atışlarda bu tür şimşek hedefler kullanılıyor. Ama hava kuvvetlerinin eğitim ihtiyaçları kapsamında böyle süper şimşek denen hızlı versiyonlarına ihtiyaç var. İşte şu anda Anka 3'ün altında taşınan şimşek o kapsamdaki bir hedef diyelim. Ama öte yandan bunlar bir de nedir? Kamikaze drone. Buna siz bir 50 kilogramlık başlık koyduğunuz zaman bu uçan şimşeği düşman derinliklerine Anka'dan, şimşekte Anka 3'ten atıp bu hedef olarak normalde kullandığınız eğitim yardımcısı şeyi bir füze gibi kullanabiliyorsunuz. Yani bu süper şimşeğin öyle de bir özelliği var.
1: Hocam,
3: yani bir başlık taşıyabiliyor.
1: Bir ilginç özellik de var. Mesela bu sahada rol değişimine girip
3: evet.
1: Kamikaze, taarruz, elektronik harp ve aldatıcı hedef, yani sahte uçak görevi yapabiliyormuş.
3: Evet, bir de o var.
1: Şimdi ne bu demek bu? Yani düşman hedefini mi şaşırtıyor?
3: Yok, şimdi karşıda yani diyelim ki bu şimşek gidiyor. Bundan yine sürü İHA gibi düşünün. 10
1: evet.
3: tane şimşeği gönderiyorsunuz. Hızı itibariyle savaş uçaklarına yakın hızda uçabildiği için.
1: Öyle mi?
3: 10 tane F-16'yı geliyormuş gibi gösteriyor. Yani sizin karşıdaki düşman F-16'lar geliyor. Veya işte Kaan geliyormuş gibi görüyor.
1: Yani sahte uçak dediği
3: sahte,
1: o evet, uçak
3: tabii,
1: gibi
3: sahte
1: görünüyor.
3: Gibi ama şimdi o radarda öyle bir eko yapıyor ki o şeyin savaş uçağı geliyormuş algısı.
0: Görünürlüğü özellikle
3: zaman,
0: yüksek
3: tabii,
0: yani.
3: Şimdi
0: zaman.
3: Bu şimşeğe düşünsenize. Elinize limitli sayıda Patriot var savunma sistemi olarak. O Patriot'ları bizi vurmasınlar diye bu şimşeklere gönderip onları vuruyorsunuz. Zaten ucuz bir malzeme, ucuz bir platformu pahalı bir füze sistemiyle vurmuş oluyorsunuz. Füzelerinizi boşa atmış oluyorsunuz esasında. O zaman sizin gerçek uçaklarınızın hayatta kalma olasılığını arttırmış oluyorsunuz. Yani savaştaki kullanılabilecek hileler için bu tür platformlar fayda sağlıyor. TUSAŞ'ın üretimi bu süper şimşekle özellikle savaş uçaklarını simüle edebildiği için, hem de aynı zamanda savaş uçakları kadar olmasa da bir yere gidip vurabildiği için çok maksatlı kullanılabiliyor.
1: Mesela TUSAŞ tarafından şöyle yazılıyor.

0: ilginç. Sizin bu söylediğin, benim bu söylediğim şey bu kalemun özelliği, radar aldatma deniliyor. Aktif ve pasif radar kesit alanı artırıcı sistemler sayesinde radarlarda kendisini çok daha büyük, yani örneğin bir F-16 ya da bir F-4 evet. savaş uçağı gibi gösterebilir. Bu sayede düşman hava savunma sistemlerini yanıltır, evet. düşmana fazla mühimmat harcatır ve evet, radarların yerini de evet, ifşa evet. eder.
1: Güzel ifade etmişler. Zaten kendileri ürettikleri için güzel ifade etmeleri normal. En azından biz de açıklamaya çalıştık konsept olarak. Ama bu dünyada bilinen bir konsept. Bunun teknolojik olarak Türkiye tarafından üretiliyor ve kullanılıyor olması. Yani bu tür hedef platformları üretiliyor. Bütün ordular tarafından eğitim yardımcısı olarak kullanılıyor. Yani bu ayrı bir sektör. Bu yıllardır da bizim Türk Hava Kuvvetleri tarafından kullanılıyor.
0: Bu mesela hocam, savaştasınız ve evet. bir hedef belirlediniz ve oraya saldırı yapacaksınız. Bu ne kazandırır?
1: İşte mesela diyelim ki Akdeniz'in ortasındaki bir adaya saldıracaksınız.
0: Tamam.
1: O adaya saldırırken normalde ne kullanacaksınız siz? İşte Türkiye için elinde F-16 savaş uçaklarını kullanacağız. Tamam. Onunla ilgili işte ne yapacaklar? Füzeleri falan atacağız. Şimdi bunların hepsini önlemek için ne yapması lazım? Düşmanın karşıda hava savunma uçaklarını tutuyor olması lazım. Aynı zamanda işte denizdeki şey var, gemilerdeki, savaş gemilerindeki radarlarını kullanacak. Onların hava savunma sistemlerini kullanacak. Bu gelen, diyelim ki siz 10 F-16 göndereceksiniz veya 20 F-16 gönderip vuracaksınız ama onun öncesinde bir 20 veya 30 tane de şimşek gönderiyorsunuz. Daha o şimşekleri gönderirken, yani toplamda 50 uçak gönderiyorsunuz ama bunun 30'u şimşek. O şimşeklere, sizin gerçek uçaklarınızda değil de önde giden o şimşekleri F-16'lar gibi görüp düşmanın o gemileri veya işte hava savunma sistemleri angacı olacak, boşa füze atmış olacak. Bu sefer gerçek F-16'lar o bölgeye gittiği zaman kendilerini savunacak kadar ellerinde yeterince hazır mühimmat olmayabilir. Daha zayıf bir savunma ortamına düşmüş olabilir. Hmm. Sizin görev başarınız artar. Yani o adayı vurma olasılığınız bu tür şimşek gibi aldatıcı sistemlerin olmaması durumuna göre daha da yani şey olur, başarılı olarak artmış olur.
0: Çok enteresan mesela.
1: Yani savaşta bir sürü olasılıklar için kapı aralıyor aslında. Yani taktik olarak başka şeyler
0: için. Mühimmatı harcatıyor karşıdan. Aslında tabii. düşmanın silahını boşa harcatıyorsunuz evet. gibi bir durumu evet. var.
1: Yani bu tabii elektronik, buna şey yüklersiniz, elektronik harp karıştırması da yapabilir.
0: Evet, öyle bir özelliği
1: veya
0: var mesela.
1: Aynı hedeften bir hedef daha varmış gibi gösterebilir.
0: Mesela diyor ki göreve göre üzerine yönlendirilebilir arayıcı başlık evet. Kamikaze için diyor. Sinyal karıştırıcı evet. elektronik harp için evet. sizin söylediğiniz veya sahte imza artırıcılar entegre edilebilir.
1: Evet. Yani şey oluyor, sonuçta bir F-16'nın da signature dediği orada imza diye çevirmiş ama sonuçta bir iz bırakıyor. O izin aynısından bir çoklayıcı yapabilirsiniz bunlarla. Hatta işte hedefe doğru yaklaştığınız halde hedeften uzaklaşıyormuş gibi sizi görmesini sağlayabilirsiniz. Veya radar skobunda bunların bir tanesiyle 10 tane uçak geliyormuş gibi bir görüntü de verebilirsiniz. Yani çeşitli elektronik harp taarruz taktiklerini bunu kullanmak suretiyle normalde tabii ki bunlar belirli oranda limitli platformlar. Onu da görmek lazım. Hı hı. Öbür türlü sadece bunları üretip savaşı kazanırsınız. O olmaz. Bu savaşın bir bölümü. Mesela bizim ne var? Sendok Cemil var. Global 6000 uçaklarını TUSAŞ, Aselsan'la beraber şu an modernize ediyor. Hı hı. İlk prototipleri çıktı, geliştiriliyor ve yakında hava kuvvetlerine verilecek. Şimdi mesela onlarla çok çok uzak mesafeden düşmanın radarlarını, hava savunma sistemlerini, gemi savunma sistemlerini karıştırma gücüne sahip oluyorsunuz. Veya gelen F-16 diyelim ki savaş uçakları var. Onların radarlarında çeşitli taarruz taktikleriyle karıştırmaya neden olabilirsiniz. Yani elinizdeki platformların ne kadar fazla sayıda ve gelişmiş ise çeşitli maksatlarla harekatı planlayıcılar onları planlar ve yani bizim şu anda öngöremediğimiz çeşitli böyle versiyondaki saldırı şekillerini veya savunma şekillerini uygulayabilirler.
0: Şimdi bir de Göksur'u vereceğim. Göksur da bizim biliyorsunuz kendi ürettiğimiz TCG Türkiye Cumhuriyeti gemilerinin üzerinde geliştirilen bu hava savunma sistemlerimizi de biz kendimiz üretiyoruz. Göksur da Aselsan ve TÜBİTAK SAGE tarafından ortak çalışmayla yürütülüyor ve SATA yani deniz yüzeyinde daha yakın temas değil mi hocam? Biraz daha yakın evet. hedefler için geliştirilen bir sistem.
1: Yani şey gibi bu tabii ki bu drone saldırıları olduğu kadar bu füzeler de gelip gemileri vurmaya çalışıyor ya.
0: Evet.
1: Veya

0: küçük mühimmatlar oluyor. Yani gemiye doğru gelmekte olan mühimmat. Sadece füze, büyük füzeleri düşünmeyelim. Hı hı. Onlara karşı çeşitli yakın savunma sistemleri var. Bunun literatürdeki adı Closing Weapon Systems diye. Yani denizdeki veya gemilerdeki uçak savar sistemleri.
1: Uçak savar
0: ama bunlar böyle radar şeyli, kendilerine ait radarları var, tarıyorlar. Gelen o ufacık füzeleri görebiliyorlar veya mühimmatı görebiliyorlar ve onlara son tahlilde yoğun bir mühimmat atışı yapabiliyorlar. Veya dronlar geliyorsa onlara yoğun atış yapabiliyorlar. Onlarla ilgili yetenek geliştirmeyi konuşuyoruz şu an.
1: Şimdi bu görüntülerde Göksur'un deniz hedefini tam isabetle vurduğu. Evet. Yani bir takım çalışmaları hala devam ediyor. Testleri de yapılıyor. Bunlar benim bildiğim kadarıyla bizim TCG İstanbulluların, Oruç evet. Reislerin önüne. Bir de bu gemilerin tabii farklı farklı sınıfları var. Korvet gemilerinin evet. işte savunma, saldırı vesaire. Bunların hepsinin kendi ihtiyaçlarına göre.
0: Geminin kendisini mesela bir hücum mod yaklaşıyor diyelim veya bir şey var ya, bu Amerikalıların en çok korktuğu ne vardı? Uçak hı hı. gemilerine bu kamikaze diyebileceğimiz hücum botlar veya dronlarla İranlı donanmasının saldırması. Hı hı. Aynı anda bir sürü o ufak insansız deniz araçlarının uçak savar şeyin menzilinin içine girip aynı anda uçak gemisine yapıştığını düşünün. Onların uçak gemisine zarar verebileceği gibi senaryolar konuşuluyordu. Şimdi bu tür sistemlerle o gelen küçük çaplı önce. Şeyleri diyelim hücum modu vurabiliyorsunuz.
2: Yemen'de 1990'lı yıllarda USS Marine, USS Cole gemisine, uçak gemisine ha. küçük bir botla saldırı yapıldı
0: tabii,
2: ve saldırı
0: var.
2: Gerçekleştirdi ve evet. şey.
0: Şimdi onun insansız versiyonları var şu anda.
2: Evet.
0: Dolayısıyla yani sizin gelebilecek satıhtan diyebileceğim, yani satıht dediğimiz tabii ki denizden gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hı hı. geminin kendisini koruyabileceği bir sistem de aynı zamanda bu.
1: Mesela şöyle bilgiler verilmiş bu TÜBİTAK SAGE ve ASELSAN tarafından. İHA'lar yani seyir füzeleri, gemi savar füzeleri ve savaş uçaklarını imha etmek. Yakın evet. tehditte olanların hepsi değil mi hocam?
0: Evet,
1: yakın
0: evet.
1: tehditler için geliştirirler. Menzilinin 11 kilometre üzerindeki mesafelerde direkt vuruşla imha etme başarısını gösterdi ki bu görüntülerde de onu evet, görüyoruz. Evet. Zaten direkt olarak.
0: Yani 11 kilometre az bir şey değil. Yani denizdeki bir platformun kendini savunması için bu tür bir yeteneğe sahip olması güzel.
1: Evet, çelik kubbe deniliyor bu arada. Mavi Vatan'ın ve askeri platformların çelik kubbesi olarak görev yapmaktadır.
0: Evet.
1: deniliyor.
0: Yani, çelik kubbe olarak hani bizim Türkiye'nin savunması için öngörülen o çelik kubbe değil de böyle biraz İsrail'lerin demir perdesi gibi çok dar bir alanda, kısa menzilli bir bölgede.
1: 10 kilometre gibi
0: evet,
1: mesela.
0: Evet, koruma sağlıyor. Evet.
1: 10 kilometre
0: evet.
1: gibi.
3: Yani ilgili platform için çelik kubbe.
0: İlgili platformun bekası, hayatta kalabilmesi için.
1: Mesela biz burada anlatmıştık bu TÜBİTAK SAGE'nin füzelerine Bozdoğan, Gökdoğanlar.
0: Evet.
1: Bu Bozdoğan, yani hava sisteminin, füze sistemi bu.
0: Bozdoğan ısıya güdümlü, termal. Kısa menzilli, görüş içerisindeki herhangi bir uçağı başka bir uçaktan vurabilmek için veya insan savar araçlarını da biliyorsunuz füzeler taşınabiliyor, onunla da vurabiliyorsunuz.
1: Şöyle bir bilgi var hocam, temelinde TÜBİTAK SAGE'nin burada yaptığı şey diyor, Bozdoğan hava füzesinin deniz platformlarına uyarlanmış versiyonu.
0: Evet, yani eskiden Sea Sparrow vardı, AIM 7 füzesi vardı, havadan havaya atılan, onun deniz versiyonunu sanki bizimkiler benzer bir analojiyle diyelim uygulamışlar ve yani sonuçta biraz önce Tomahawk'tan bahsettim ya, ABD'nin Tomahawk'ları denizaltından atılıyor, gemiden atılıyor, karadaki platformdan atılıyor. Onun havadan atılan versiyonları da var. Yani bir aynı silahı farklı platformlardan, farklı yüzeylerden atabiliyorsunuz. Yeter ki o teknolojiye sahip olun. Yani Türkiye'de yani teknolojiye sahip olmanın en güzel tarafı o. O teknoloji olgunlaştıkça, üretim olgunluğuna belirli oranda sahip oldukça çeşitli versiyonları, çeşitli ihtiyaçlar kapsamında aynı silah, mühimmatı, füzeyi kullanarak çeşitlendirebiliyorsunuz ki bu elinizi rahatlatıyor.
1: Bir de benim bildiğim kadarıyla bunlar tabii bu arada bu bizim TCG gemilerinin, işte TCG İstanbul'un, Oruç Reis'in evet. vesaire ön tarafında, arka tarafında farklı sistemler var. Roketsan'da arka tarafında, mesela geminin arka kısmında Roketsan başka savunma sistemi geliştirmiş. Şimdi Midlas'lar üzerinde çalışıyorlar. Midlas'ı da benim bildiğim kadarıyla Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK SAGE. Evet. Bunun daha uzun menzilli versiyonunu yapıyorlar.
0: Yani, o zaman şu anda anladığım kadarıyla gemi savunmasına yönelik, yani bu TF-2000 hava savunma muhribinin belki de ön şeyler, yani bu gemilerde denemek suretiyle Türkiye'nin hava savunma gemilerinin omurgası oluşturuluyor. Yani sonuçta zaten bizde biraz önce Stand of Jammer'dan bahsettik.

0: zaten bu global 6000 uçağı. Bir firma kendi başına iş yapmıyor zaten.
1: Yok, mesela hepsi
0: TUSAŞ diyelim tabii, ki Aselsan, Roketsan, o bir konsorsiyum gibi. Yani orada da savunma sanayi başkanlığı direktör, maestro gibi firmaları proje kapsamında, program kapsamında bir araya getiriyor ve ortaya ürün çıkmasını sağlıyor.
2: Bir entegrasyon var. Mesela Amerika'daki eksiklik o. Yani o değişik firmalar arasında entegrasyon, standartizasyonun olmadığı söyleniyor. Oradan da şikayet ediliyor.
0: Onlar çok tabii, devasa ya. Biraz zor oluşuyor.
1: Burada tabii biraz daha hani daha sistem çatıda birleşmiş ve ihtiyaca göre ürün üretildiği için hızlıca ve hepsinin yetenekleri farklı. Mesela Roketsan'ın güçlü olduğu alan, işte füze teknolojisine Roketsan çok güçlü. Aselsan'ın işte bu göz kameralar teknolojik sistem bambaşka bir alan. TÜBİTAK SAGE'nin bambaşka bir alanı var. O yüzden herkes güçlü olduğu alanda destek veriyor.
0: Biraz da şu olması lazım Mervan'ım ya. Rekabet olması lazım aslında. Bu firmalar arasında bazen şey oluyor.
1: Belki vardır hocam, gizli
0: yani
1: gizli.
0: O rekabet çünkü daha iyi ürünlerin ortaya çıkmasını da sağlar. Belirli oranda.
1: Teşekkür ederim Hüseyin Fazla. Çok teşekkürler geldiğiniz için, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Sayın Ekrem Kızıltaş, çok teşekkür ederim. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Mercan Tutar, çok teşekkür ederim. Sağ olun geldiğiniz için. Sayın Murat Özer, çok teşekkür ederim bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için. Değerli izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bu saate kadar bizleri izlediğiniz için satır arasını noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. İyi geceler, hoşça kalın.
3: ...1999 yılındaki genel seçimlerle koalisyonlu günlerin sancısını yaşayan Türkiye'nin önüne sandık 2002 yılında yine geldi. Çok sesli iktidardan ülke bunalmıştı. Yeni bir sayfanın açılması kaçınılmazdı artık. İstanbul'daki belediye başkanlığı görevinin ardından Recep Tayyip Erdoğan bu kez parti lideri olarak sahaya indi.
4: Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Haydi Anadolu, yol kardeşlik yolu. Şahlansın ne varsa, nedir neden kasa. Haydi Anadolu.
3: 2007'deki genel seçimler Temmuz'un 22'sindeydi. Yaz sıcak, meydanlar daha sıcaktı. Erdoğan liderliğindeki AK Parti, Uğur Işılan bestelediği Her Şey Türkiye İçin şarkısında karar kılmıştı. Her şey bende.

Türkiye'nin seçim şarkıları albümünde 2009'dayız. Halk bu kez yerel seçimler için oy kullanacaktı. Erdoğan da partisinin yeni şarkısıyla seçmenlerin karşısına çıktı.

2014'e gelindiğinde sandıkta bir kez daha randevu vardı. Pusula'da Cumhurbaşkanlığı adayları sıralanacaktı. İleride Erdoğan'la özdeşleşecek Dombra parçası yavaş yavaş seçmenlerde yer edinirken meydanlardan "Seninleyiz Erdoğan" şarkısı da yükseliyordu.

Türkiye 16 Nisan 2017'de de sandık başındaydı. Cumhurbaşkanlığı sistemi için yapılan referandum öncesinde AK Parti seçmenle milyonlarca evetle buluştu.

2019 senesi ise yerel seçim rekabetine sahne oldu. AK Parti hafızalarda yer bırakan bir şarkıyla seçmenin karşısına çıktı. Usta sanatçı Kayahan'ın unutulmaz eseri Bir Aşk Hikayesi yeniden uyarlandı.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız sene 2023. Türkiye çok kritik bir seçimle karşı karşıyaydı. Seçimlerin yüksek tansiyonu bir yana partiler, ittifaklar sıkı bir propaganda süreci yürütüyordu. Bu kez Cumhur İttifakı, AK Parti, nostalji kokan ama etkisi ilk günkü gibi süren arabesk müziğe başvurdu. Cengiz Kurtoğlu'nun yeniden düzenlenen Duyanlara Duymayanlara şarkısı tam not aldı.

konuşulan doğruya doğru parçası da seçim sürecinin unutulmazları arasına girdi. Doğruya doğru, eğmedik bükmedik. Doğruya doğru, asla diz çökmedik. Doğru.

bu kez takvimler 2024'ün 31 Mart'ını ayarlaydı. Ve elbette şarkılar seçmeni sandıkta kendine çekmenin büyülü bir mıknatısı gibiydi. İstanbul özelindeki mücadele içinse arabesk müzik yine seçim şarkılarına yön veriyordu. Azer Bülbül'ün Çoğu Gitti Azı Kaldı parçası bu kez mega kentle özdeşleşti.

0: yazı kaldı gönlümüz.
1: Seçim mitinglerinin en renkli anları, partilerin şarkılarla meydanları coşturduğu zamanlar oldu. Ve kıyasıya rekabet belki de hiç bu kadar eğlenceli konser tadında olmadı.

0: Haber Radyo, 24 saat haber. İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Saatler 23.50. Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde önemli gelişmeler var. Sizlerle paylaşacağız. İlerleyen dakikalarda da değerli konuklarımız olacak. Dünya gündemini konuşacağız. Başkan Erdoğan El Cezire Arapça'ya konuştu. F-35 savaş uçakları konusunda Amerikan Başkanı Trump'tan aldığı sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın katılımının da mümkün olduğunu vurguladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezi El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan, Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın son ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye'nin dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.

0: AK Parti 28. dönem milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre mecliste 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltti. Son katılımlarla birlikte mecliste siyasi partilerin sandalye dağılımı da değişti. İşte son rakamlar.
1: Üç milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etmişti.
2: Aydınlık Yarınların Partisi AK Parti'ye hoş geldin.
1: Vekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetmişti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı.
0: CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, misafir olduğu bir evde kadını taciz ettiği iddiasıyla darp edildiği görüntülerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Suçlamaları reddeden Yazgan, olayın kendisine yönelik bir kumpas olduğunu, milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı. Yazgan, suçlu bulunması halinde milletvekilliğinden istifa edip siyaseti bırakacağını da söyledi. Ne var ki karşı tarafın ifadeleri Yazgan'ı yalanlıyor.
3: Belediye başkanıymış.
4: Hayır, bırak.
3: Kalk, ara şu şoförünü. Ara lan şu şoförünü. Seni gömerim lan buraya.
5: Taciz iddiasıyla tekme tokat dövülen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan suskunluğunu bozdu. Yaşananlar için kumpas dedi, hatta dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.
6: Ben ne karışıyorsun lan?
3: Yarın anneni çağıracağım lan ben seni.
4: Gidecek, bana taciz etti, tamam gidecek.
5: Yazgan'ın bir doğum günü kutlamasında alkol aldıktan sonra evdeki kadınlardan birini taciz ettiği iddiasıyla başladı olaylar. Soruşturma dosyasına taciz edildiği iddia edilen kadının ifadeleri de girdi. Ev sahibi kadın Yazgan'ın kendisini nasıl taciz etmeye çalıştığını anlattı. Yaşananların ardından Yazgan'dan evini terk etmesini istediğini, ancak hakaret ve darba maruz kaldığını da.
4: Niye vurdun ki bana? İki tane indirdin bana, yerle bir ettin beni.
5: İfadesinde mağdur olduğunu söyleyen Yazgan'sa yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bilinmesini isterim ki bu bir kumpas ve haince düzenlenmiş bir tuzaktır diyerek başladı söze. Israrla davet edildiğim yerde hiçbir konu konuşulmadan ve tartışma dahi olmadan saldırı ve linç girişimine maruz kaldım. Video çekiminden evvel defalarca kafama ağır bir sandalye ile vuruldu. İçeceğime ilaç katıldığını düşünüyorum diyerek kendini savundu.
4: Emre çok kötü kavga ediyorlar ya. Polisi çağırıyorum.
5: Yazgan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da seslendi. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep edeceğim dedi. Suçu tespit edilirse milletvekilliğinden istifa edeceğini de sözlerine ekledi.
0: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişmeler var. Örgüt üyelerinin soruşturmayla bağlantılı kritik evrakları Ümraniye'de bir adreste imha etmeye çalıştığı ihbarı üzerine o adrese baskın düzenlendi. İhbar doğru çıktı. Polis poşetlerce parçalanmış evrak ele geçirdi. Örgütle ilişkili bir başka adreste ise bu kez Kuriş destekçileriyle polis karşı karşıya geldi. İşte o anlar.
5: Polisin yurt binasına girmesini engellemek istediler. Arama kararına rağmen zorluk çıkardılar.

0: Ümraniye'de bulunan bir eve de ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Polis poşetler dolusu parçalanmış evrak buldu. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma derinleşiyor. Polis Ümraniye'de örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen bir adrese operasyon düzenledi. Mahkeme kararıyla arama yapmak için gelen polislerle binada bulunan kişiler arasında arbede yaşandı. Kuriş'e bağlı olduğu iddia edilen bir grup polisin binaya girişini engellemek için kapıda adeta etten duvar ördü. Polisin elindeki arama kararına itiraz eden grup dakikalarca kapının açılmasına izin vermedi. Bölgeye sevk edilen takviye güvenlik güçleri sonunda binaya girmeyi başardı. Uzman ekipler binada bulunan dijital materyaller, mali evrak ve çeşitli kayıtlara yönelik kapsamlı ve detaylı arama başlattı. Aynı dakikalarda Ümraniye'deki başka bir adreste örgütle bağlantılı bazı evrakın imha edildiği yönünde ihbar geldi. Söz konusu adrese giden polis ekipleri yaptıkları aramada büyük çöp torbaları içerisinde ince parçalanmış çok sayıda evrak buldu. Örgüt üyelerinin panikle delilleri ortadan kaldırmaya çalıştığı düşünülürken ekipler onlarca poşete konmuş parçalanmış evraka el koydu. Parçalanan evrak birleştirilerek incelenecek.
1: Yeni nesil çetelerle mücadele tamga sürüyor. Yurt içinde çete üyeleri tek tek yakalanırken onları yurt dışından yöneten örgüt liderleri ise bir bir Türkiye'ye getiriliyor. Onlardan sonuncusu ise kırmızı bültenle aranan Serkan Kurtuluş oldu. Öyle ki örgüt lideri Türkiye'ye getirilmemek için her şeyi denedi. Dönüş yolculuğunda bindiği uçakta bomba ihbarında bile bulundu. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. O çete lideri geniş güvenlik önlemleri altında ülkeye getirildi.
0: Yeni nesil çetelere darbe üstüne darbe indirildi. Yurt dışına kaçan liderler bir bir Türk adaletine teslim edildi. Türkiye'ye iade edilen son isim suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş'tu. Kırmızı bültenle aranan Kurtuluş, yürütülen çalışmalar sonucunda 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalandı. Ancak yakalama yıllar sürecek iade sürecinin başlangıcı oldu. Kurtuluş Türkiye'ye iadesini engellemek amacıyla Arjantin'de sığınma talebinde bulundu. Talebinin reddedilmesinin ardından da hukuki süreçler nedeniyle iade uzun süre gerçekleştirilemedi. Cezaevinde bulunduğu dönemde açlık grevine de başvuran Kurtuluş'un iadesine ilişkin süreç uzun bekleyişin ardından onaylandı. Serkan Kurtuluş, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı liderliğinde Interpol'de görevli bir komiser, bir polis memuru ve Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirdiği bir doktordan oluşan Türk ekibi tarafından teslim alındı. Elebaşı Serkan Kurtuluş, iade sürecini engellemeye yönelik provokasyonları yolculuk boyunca sürdürdü. Uçağın Brezilya'da beklediği sırada Kurtuluş iadesinin engellenmesi için son çare uçakta bomba var dedi. Uçağın bomba araması için boşaltılmasını sağlamaya çalıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından gerekli güvenlik prosedürleri devreye girerken Interpol, Europol Daire Başkanlığı'nın ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü koordinasyonla sorun aşıldı ve iade operasyonunun devamı sağlandı. Uzun bir yolculuğun ardından çete lideri İstanbul'da ekiplere teslim edildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Red Kitler Organize Suç Örgütü Elebaşı Ferhat Delen ve Erdoğan Aykut da Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edilmişti. Arka arkaya yapılan başarılı operasyonların ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Dünyanın öbür ucuna bile kaçsalar çete elebaşlarını tek tek buluyor, ülkemize getiriyor ve yüce Türk adaletine teslim ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Diyarbakır'da nişan yolculuğu maalesef aile faciasıyla sonuçlandı. Lice'de kontrolden çıkan minibüs devrildi. Olayda 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.
2: Diyarbakır'ın Lice ilçesinde minibüs faciası yaşandı. Seyir halindeki mini

0: Sünnasi patladı. Şoför kontrolü kaybedince araç devrildi. Minibüsteki iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada can kaybı 7'ye yükseldi. 9 kişinin tedavisi ise devam ediyor. Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan töreni için yola çıktıkları ortaya çıktı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan ve kara ulaşımının zor olduğu Kabakargı koyundaki ormanlık alanda yangın çıktı. Detayları haber muhabiri Vural Efecik'ten alacağız. Hemen o noktaya dönelim.
2: Evet, alevlerle mücadelede 6 saate girmiş durumdayız ve şu saat itibariyle yangınla mücadelenin devam ettiğini ifade edelim. 17.45 sıralarında Kabakargı mevkiinde Marmaris Yalancı Boğaz Kabakargı mevkiinde meydana gelmişti orman yangını. Karadan ulaşımın olmadığı bir noktada ilk etapta 7 uçak, 17 helikopter, 200'den fazla orman yangın söndürme işçisiyle 170 arazöz bölgeye sevk edilmişti. Ancak biraz önce ifade ettiğim gibi karadan ulaşım olmadığı için çok sayıda iş makinesi de çevre illerden bölgeye sevk edilmişti ve dakika saatler içerisindeki çalışmalarda yangın şeridi açmak için iş makinelerin çalışmalar gerçekleştirmişti. Hava kararıncaya kadar havadan müdahale devam etti 7 uçak 17 helikopterle, ancak hava karardıktan sonra hava unsurları çalışmalarını sonlandırdılar. Öncesinde Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'nda iki çıkarma gemisiyle 46 arazöz denizden karaya sevk edilerek kara ulaşımın olmadığı noktada mavi vatandan yeşil vatana araç transferi gerçekleştirildi ve 46 arazöz şu saat itibariyle arkamda görmüş olduğunuz alevlerin bulunduğu noktada sabahın ilk ışıklarına kadar yangın söndürme çalışmalarını devam ettirecekler. Rüzgarın hızı akşam saatlerinde biraz artacak demiştik bir önceki yayınımızda. Şu saat itibariyle o rüzgarın hızının aslında çok da fazla olmadığını ifade edebiliriz. Keza akşam saatlerinde 30 kilometreyi bulması bekleniyordu rüzgarın ve şu saat itibariyle 3 gece görüşlü helikopterin de havadan destek verdiğini ifade edelim. Geçtiğimiz zaman dilimi içerisinde Muğla Valisi İdris Akbıyık yangınla ilgili açıklama yaptı. Aksaz Deniz Üst Komutanlığı'na yakın bölgede koordinasyon merkezi oluşturuldu ve burada an be an yangınla ilgili çalışmalar ve gelişmeler buradan takip ediliyor. Ve 3 gece görüşlü helikopterin denizden sürekli su alarak gece çalışmalarına destek olduğunu, yer ekiplerine destek olduğunu ifade edelim. Bunun yanı sıra sahil güvenlik komutanlığına bağlı botlarında su topu atabilen hem KİEM, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün botlarıyla birlikte denizden de yangın söndürme çalışmalarına destek olduğunu ifade edelim. Diğer taraftan askeri helikopterler de gün içerisinde burada bir Çinok askeri helikopteri de yangın söndürme çalışmasına destek olmuştu. Ümit ediyoruz ki şu saat itibariyle aslında yangının enerjisinin düşürüldüğünü ifade edelim büyük ölçüde ve yer ekiplerinin işte o çıkarma gemileriyle karaya çıkartılan arazözlerin sabahın ilk ışıklarına kadar yangının artık tamamen kısmen de olsa kontrol altına alacakları bilgisi geldi şu saat itibariyle. Ümit ediyoruz ki gün ışığında yangın tamamen kontrol altına alınsın. 17.45'te çıkan orman yangını şu saat itibariyle devam ediyor. Hem havadan 3 görüş helikopteri, gece görüşlü helikopter, karadan 46 arazözde iş makinelerinin yangın şeridi açtığı noktadan artık yangının enerjisinin oldukça düşürüldüğünü ifade edelim ve sözü Marmaris'ten size bırakalım.
1: Gazeteci meslektaşımız Vural Efecik son durumu paylaştı. Teşekkür edelim ve devam edelim gündemdeki gelişmeleri aktarmaya. Kocaeli'de 17 yaşındaki Aslı Kara'ya çarpan sürücü, çevredekilerin uyarısına rağmen durmak yerine genç kızın üzerinden geçerek kaçtı. Kazadan bir gün sonra teslim olan sürücü tutuklandı. Ağır yaralanan Aslı Kara'nın ailesi o sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanmasını istiyor.
3: Önce bence bir çocuğa çarpıyor.

0: Onu fırlatıyor. Sonra kardeşimi arabanın altına alıyor.
1: 17 yaşındaki genç kıza çarptı, durmak yerine kaçtı.
2: Kaçıyor, durmak istemiyor.
1: Kaza 10 Ağustos'ta Kocaeli Darıca'da meydana geldi. Otomobiliyle Aydınlar Caddesi'nde seyir halindeki Sertaç Demir önce bir çocuğa, ardından da işten evine dönen Aslı Kara'ya çarptı.
0: Çocuk hemen kalkıp arabaya vuruyor ki hani kardeşimi altından alabilmek için, ama çocuk süratle ikinci kez kardeşim üzerinden geçiyor.
2: Sağa çek! Bak adam bir daha kaza yapacak.
1: Mahalleli kaza yerinden kaçan sürücüyü böyle kovaladı. Ağır yaralanan genç kızsa hemen hastaneye kaldırıldı.
0: Ölüm tehlikesi var, yoğun bakımda yatıyor. Birinci çarpmasıyla kaza demem diyebilirdik ama çocuk tekrardan üzerinden geçiyor. Bu bizim için cinayete teşebbüs.
1: Ertesi gün teslim olan sürücü adli kontrolle serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine gözaltına alınarak tutuklandı.
0: O çocuk alkollüydü. Şahitlerimiz de var ve buna rağmen çocuk bir gün sonra teslim oluyor. Nedeni de şu, alkolün etkisi geçsin diye.
1: Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 17 yaşındaki Aslı Kara'nın ailesinin talebi, sürücünün cinayete teşebbüsten yargılanması.
0: Tek istediğim çocuğun cinayetten yargılanması ve çocuğun ağır bir şekilde ceza alması.
3: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte dehşet saçtı. Tartıştığı sürücünün önünü kesen saldırgan elindeki bıçakla aracın lastiğini patlattı.
2: Lastiğimi de patlattı gitti.
4: Tartıştığı sürücünün önünü kesti. Aracın lastiğini bıçakla patlattı.
2: Lastiğimi de patlattı gitti.
4: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti.
2: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
4: Tehditler savuran saldırgandan sonra elindeki bıçakla otomobilin lastiğini patlattı.
2: Lastiğimi de patlattı gitti.
4: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafik şube ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 34 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
2: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
4: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan şüpheliye 182.246 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.
3: Diyarbakır'ın Suri ilçesinde kedinin tırmaladığı 3 yaşındaki çocuk entübe edildi. Kuduz testi pozitif çıkan küçük kızın ardından bölgede karantina tedbirleri başlatılırken mahalledeki hayvanlar aşılanıp sahipsiz kedi ve köpekler toplanmaya başlandı.
5: Kedinin ısırdığı çocuk entübe edildi. Olay Diyarbakır'ın Suri ilçesinde yaşandı. 4 ay önce 3 yaşındaki kız çocuğu dışarıda sokak kedisi tarafından dudağından ısırıldı. Çocuğun ağlaması üzerine annesi durumunu sorunca kedinin ısırdığını söyledi. Aile çocuğu hemen hastaneye götürdü. Kontroller sonrası çocuk eve gönderildi. Çocuk aylar sonra tekrar rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuk tedavi altına alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine entübe edildi. Kuduz şüphesi üzerine numune alındı. Yapılan incelemede kuduz testi pozitif çıktı.
6: Olayın hemen ardından köyde yaşayan insanlar aşı olmak için hastaneye başvurdu. Çok sayıda kişi Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne geldi.
7: Biz şu anda biz gelimizden geleni biz de yapıyoruz, onlar da yapıyor. Abi hep biz buradayız şu anda, hastamız için biz burada bekliyoruz.
5: Mahallede aşılar yapıldı, belediye ekipleri tarafından sahipsiz kedi ve köpeklerin toplanması için çalışma başlatıldı.
7: Çocuğumuz şu anda entübedir. Köyde de dün iki ekip gelmiş. Her biri gelip birkaç tane toplamış ve hala da köyde kediler de var, köpekler de var.
5: Bakanın ardından bölgede tedbirler artırıldı. Sağlık ekipleri çocukla temas eden kişileri belirlemek için tarama çalışması yürütüyor.
3: Müzik Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulacak sistemle yasa dışı bahis siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Peki yeni eylem planında hangi adımlar yer alıyor?

0: sistem nasıl işleyecek, detaylar geliyor.
1: İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır.
2: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı koordinasyon toplantısında sanal kumarla mücadele için kritik kararlar alındı. Yeni kararla birlikte yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi kurulacak. Adres veya teknik altyapı değiştirerek faaliyetlerine devam etmeye çalışan illegal siteler, yapay zeka sayesinde anında tespit edilerek kapatılacak. Sistemin dikkat çeken bir diğer detayı ise yasa dışı kumar oynayanlarında anlık olarak tespit edilecek olması. Mücadele sadece illegal sitelerle sınırlı kalmayacak. Yasa dışı bahis sitelerine de çeşitli düzenlemeler getirilecek. Yasal sitelerin cazibesini azaltmak adına görüntüleri albenisiz hale getirilecek ve hayatınızda kumar oynamayın gibi kamu spotları bu platformlara eklenecek. Yapay zeka destekli teknolojik altyapı sayesinde sanal ortamdaki yasa dışı bahis ağlarına çok daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni eylem planının devreye girmesiyle dijital alandaki kontroller ve yaptırımların sıkılaştırılması bekleniyor.
0: Ve sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
3: Giresun Keşap'ta meydana gelen sel felaketinde otomobilin dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan Mehmet Akkaya'yla 16 yaşındaki yeğenini arama çalışmaları sürüyor. Dere yatağıyla çevresini titizlikle kontrol eden kurtarma görevlileri dayı yeğenden bir ize rastlamadı. Manisa'da oksijen dolum tesisinde çıkan yangın tüplerin patlamasıyla kısa sürede büyüdü. Alevler güçlükle kontrol altına alınırken iş yeri sahibiyle çalışanı hayatını kaybetti. İzmir'de traktörden kopan su tankeri kaldırımda duran adamın üzerine savruldu. Facianın eşiğinden dönülen kaza güvenlik kamerasına böyle yansıdı.
4: Gel gel. Şunları görüyor musun? Bunlar ne?
5: Burada kemirgen hayvan var.
4: Karınca yuvası. Fare yuvası.
3: Hatay 4 yolda denetime çıkan zabıta ekipleri ekmek fırınında gördükleri karşısında dehşete düştü. Hijyen kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi.
4: Bu pislikte bu şekilde gıda üretimi yapan yere ben izin vermiyorum.
3: Edirne'de takla atan aracın sürücüsünün parmağı koptu. Polis ve sağlık ekipleri parmağı bulup hastaneye yetiştirmek için aracı ve çevreyi didik didik aradı ama çabalar sonuç vermedi. Keçiören Gücü'nün yeni maskotu başkentin simgelerinden tiftik keçisi oldu. Takıma alışması için bir süredir antrenmanlara katılıyor. Tiftik ismi verilen keçinin yarın Pendik Spor'la yapılacak maçta ilk kez sahaya çıkması planlanıyor. Artvin'in Kemalpaşa ilçesi yamaç paraşütü hedef yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Yüzlerce sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonası Artvin semalarını hem hareketlendirdi hem de renklendirdi.
0: Ankara'da gerçekleştirilen bir aşiret düğünü var sırada. Bir sünnet merasimi. Ancak hasılat epey yüksek. Sünnet çocuğuna 11 milyon liranın yanı sıra bir ev ve bir de araba hediye edildi.

0: 11 milyon lira, bir daire, bir araba. Hepsi de sünnet çocuğuna takıldı. Görüntüler Ankara'da kayda geçti. Celali aşireti mensubu Yunus Melike Nazik çiftinin oğlu Berdan Çağrı Nazik'in sünnet düğününe tam 3000 kişi katıldı. Önce halaylar çekildi. Sonra sıra takı merasimine geldi. Uzun bir masa kuruldu. Etrafına onlarca kişi oturdu.
1: Özcan Altun'dan 500 dolar. Evet, Kürt İnan'dan 1500 dolar.
0: Balya balya paralar saatlerce sayıldı. Arada bir ev, bir de araba anahtarı vardı.
1: 3 artı 1 bir daire, bir araba, 11 milyonla takı geldi. Büyük bir alkış alalım.
0: Gece sonunda sünnet çocuğu için tam 11 milyon lira para toplandı. Paralar büyük bir valize güçlükle sığdırıldı.
2: Dijital platformlar Türkiye'de milyarlarca liralık gelir elde ediyor. Ancak ihlallerde karşılarına çıkan cezalar bu devasa gelirlerin yanında adeta göstermelik kaldı. Çünkü mevcut sistemde ceza hesabında reklam ve ticari iletişim gelirleri öne çıkıyor. Reklam geliri beyan etmeyen platformlarda ise cezalar sabit rakamlara dönüşüyor. Uzmanlara göre çözüm, platformun Türkiye'de elde ettiği abonelik geliri dahil toplam cironun ceza hesabına dahil edilmesi. Yasanın güncelleştirilmesiyle dijital devler için gerçekten caydırıcı bir ceza sistemi kurulması gündemde.
3: Düşünün, milyonlarca Türk kullanıcıdan aylık abonelik ücreti tahsil eden yabancı platformların büyük bölümü ise ticari iletişim geliri beyanında ne yazık ki bulunmuyor.
0: Dijital devler Türkiye'den milyarları topluyor. Ancak RTÜK ihlal yapan platformlara sembolik cezalar kesiyor. Milyarlık gelirlere karşılık toplum ahlakını bozan yayınlara verilen ceza sadece 250 bin lira.
3: Sonuç olarak da bu devasa şirketler Türkiye'den milyarlarca lira gelir elde ederken içerik ihlallerinde maalesef sembolik cezalarla karşı karşıya kalıyorlar.
0: Yıllar önce televizyon için tasarlanan ceza sistemi bugünün milyar dolarlık dijital devlerine uygulanıyor.
3: Mevcut sistem işleyişine baktığımızda yabancı dijital platformlar Türkiye'de ancak 2018 ila 2019 yıllarında yapılan yasal düzenlemelerle denetim kapsamı altına alınabilmiştir. Ne var ki bu platformlara uygulanacak cezalar yıllar önce geleneksel televizyon yayıncılığı için tasarlanmış 6112 sayılı RTÜK kanununun 32. maddesiyle belirlenmektedir.
0: Cezanın hesabında reklam ve ticari iletişim gelirleri gibi kalemler dikkate alınıyor. Oysa dijital platformların gelir modeli geleneksel televizyon kanallarından çok daha farklı.
3: Günümüzdeki dijital platformlarında olduğu gibi ticari iletişim geliri beyanında bulunmayan bu platformlar için ne yazık ki işlevsiz kalıyor. Ceza yalnızca küçük ve sabit bir tutara dönüşmüş oluyor.
0: Dikkat çeken asıl nokta reklam vermeyen platformlara kesilen cezalar. RTÜK'ün son kararlarıyla dijital platformlara kesilen toplam idari para cezası 3 milyon 400 bin lirayı buldu. Her birine uygulanan idari para cezası yalnızca 250 bin lira. Bu platformlar reklam vermediği için ceza hesabı farklı bir sistem üzerinden yapılıyor. Mevcut uygulamaya göre reklam yayınlanmayan platform ve içerik sağlayıcılarına uygulanan cezalar her yıl yeniden değerleme oranına göre belirleniyor.
3: Çocuk istismarı, müstehcenlik, pedofili, aile içi ensest ilişkiler ve şiddete özendiren içerikler gibi ağır ihlallerde bile bu tablo ne yazık ki değişmiyor. Yaptırımın büyüklüğünü belirleyen ihlalin ne kadar ciddi olduğundan ziyade platformun ne kadarlık bir geliri beyan ettiği oluyor. Milyonlarca kullanıcıya ulaşan içerik seçiminde tam editoryal kontrole sahip bu platformların böyle bir boşluktan neredeyse cezasız çıkması ne hukuken ne de vicdanen savunulabilir bir tablodur.
0: Peki çözüm ne?
3: Yasanın güncellenmesi artık şart ve elzem. Zamanını doldurması açık net bir şekilde ortada. Bu anlaşılır. Fakat kanunun revize edilmemesi ülkemizin ve yerli milli Türk medyasının geleceği adına ciddi bir problemdir.
0: Peki yasada nasıl bir değişiklik gerekiyor?
3: Platformların Türkiye'den elde ettiği abonelik gelirleri dahil tüm gelirler artık hesaba katılmalıdır. Bakın, Avrupa Birliği bu yöntemi çoktan benimsemiş. Dijital platformları ciro üzerinden hesaplanan ölçeklenebilir yaptırımlara tabi tutuyor ki İngiliz denetim ve yayın kuruluşu Ofcom'da bundan sonraki süreçte dijital platformların da tıpkı bu noktada televizyon gibi denetleneceğini söylemiştir.
2: Yol kenarlarında, pazarlarda, en çok da internet ortamında adı ev yapımı olan ancak gıda güvenliğinden uzak pek çok ürün son dönemde tüketicilerin göz bebeği haline geldi. Peki paketli gıdalardan uzak durmak isteyenlerin tercihi olan bu ev yapımı ibareli ürünler sanıldığı kadar masum mu?
4: Gerçekten çok lezzetli bir zeytinyağı. Zeytinyağımızda kampanya varken kaçırmayın.
5: Renkli bir ambalaj, köy teması ve paketin üstünde ev yapımı etiketi.
6: Anne eli değmiş gibi organik, katkısız, ev yapımı, köy usulü, babaannemin çiftliği. Ne kadar güzel değil mi? Gören var mı?
7: Şunun tadını bilenler bir kalp atsın lan oraya.
5: Ev yapımı modası aldı başını gitti. Ancak o ürünü kimin sattığı da içine ne kattığı da şüpheli.
8: Doğal olarak geliyor bizim çocukluğumuzdaki yaptığımız ürünlerimiz gibi.
6: Sosyal mecralarda veya telefon grupları üzerinden satılan adı ev yapımı olan ama aslında kayıt dışı ürünler gıda güvenliği riski olarak vatandaşın karşısına çıkıyor.
5: Uzmanlar paketli ve işlenmiş gıdalara karşı tüketiciyi uyarıyor. İşte tam da bu yüzden adeta ev yapımı modası başladı. Örneğin bu bir salça ve bu salça online üzerinden sipariş verildi ve eve geldi. Ancak bu salçayı kimin ürettiği, nasıl üretildiği bilinmez. Her ev yapımı yazan ürün alınır mı?
8: Alınır mı? Alınmaz diyorum.
5: Tüketici sırf etiketteki ev yapımı ibaresini aldanıyor ve fabrikasyon ürünlerden kaçmak isterken daha büyük riskleri sofrasına taşıyor.
9: Bunlar çok büyük bir tehlike. Çünkü kapalı kutunun içinde ne olduğunu bilmen mümkün değil.
6: Ev yapımı diye bir damga vuruldu. Eğer burada kullanılan ham madde küflüyse, domates küflüyse, o küfteki toksinler bunun içine geçiyor. Toksin dediğim zehir.
5: Sabundan salçaya, zeytinyağından tarhanaya tehlikenin yelpazesi de çok geniş.
9: Hatta bazı insanların hastalıklarında ilerlemeye neden olur, olabilir. Bunlar ne Tarım Bakanlığı'ndan ne Sağlık Bakanlığı'ndan izin almış olan ürünlerdir.
6: Bazı sebzelerde botulizm oluşma riski vardır.
5: Güveniyor musunuz gözünüz kapalı?
10: Yani bildiğim bir yer olursa evet.
5: Uzmanlar uyarıyor, ev yapımı ürünleri alırken denetimi mümkün olmayan platformlardan uzak durmak gerekiyor.
6: Biri zehirlenirse kim denetlemiş oluyor ya da kime hesap sormak lazım?
2: Dünyada son derece nadir görülen bir gebelik vakası Trabzon'da yaşandı. 6 yıllık çocuk Hasreti tüp bebek tedavisiyle sona erdi. İki ayrı rahme transfer edilen iki embriyo da tutundu. İki kardeş Nil ve Ada 33 haftalık gebeliğin ardından dünyaya geldi. Daha önce dünyada yalnızca iki kez görülen bu nadir vaka Türkiye'de üçüncü kez yaşandı. 6 yıllık bekleyiş iki bebekle gelen çifte mutluluğa dönüştü.
11: İstedik. Oldu. Çok şükür. Mucize yani. Bunun başka bir açıklaması yok.
0: Bu kez tedavi yöntemi farklı uygulandı. İki ayrı rahme birer embriyo transfer edildi. Dünyada üçüncü tüp bebek vakası Trabzon'da yaşandı.
11: Hiçbir zaman umutlarını kaybetmemelerini söylerim. Olacak olan zaten oluyor.
0: Serenay ve Selçuk Atagün çifti çocuk sahibi olabilmek için yıllarca mücadele etti. Üç kez tüp bebek tedavisi denendi. Ancak her seferinde hayalleri yarım kaldı. Bu kez de tedavi yöntemi değiştirildi.
12: Bunun üzerine hastada farklı bir tedavi yapma tercihine gittik. İki rahmi olan bu hastamızın her bir rahmine birer tane embriyo transferi yaptık.
0: İki embriyo da tutundu. Aynı anda iki rahimde iki gebelik başladı. Tıpta dikaviter ikiz gebelik olarak adlandırılan bu durum milyonda bir görülen son derece nadir bir olay.
12: Tecrübeyi yaşadığımız için son derece mutluyuz. sonucun gayet güzel sonuçlanması da bizi ayrıca mutlu etti.
0: Gebelik 33. haftaya kadar takip edildi. Nil ve

0: da erken doğum nedeniyle bir süre yoğun bakımda kaldı. Tedavilerinin ardından iki kardeş anneleriyle buluştu. 6 yıllık bekleyiş tıp dünyasında da dikkat çeken sıra dışı bir doğumla mutluluğa dönüştü.
1: Hastalarımız her iki bebeğini yoğun bakımdan teslim aldı, kucaklarına aldı. Sağlıklı sıhhatli inşallah büyütecekler.
2: Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansız Robot Oyunları için geri sayım başladı. Yarışmalara bu sene 2000'den fazla robot katılıyor. İnsansız robotlar büyük etkinlik öncesi antrenmana çıktı. Kimi birbiriyle maç yaptı, kimi ise masa tenisi oynadı.
3: Düştüler, kalktılar. Birbirlerine gol atmaya çalıştılar. Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Dünya İnsansız Robot Oyunları için nefesler tutuldu. Yüzlerce insansız robot büyük yarış öncesi son antrenmanlarını yaptı. Etkinliğe gösterilen yoğun ilgi nedeniyle katılımcı sayısında adeta patlama meydana geldi.
4: Bu yılki oyunlara geçen yıla kıyasla %137'lik bir artışla toplam 666 takım katılıyor. Daha önce bu sayı 280'di. Robot sayısı da geçen yıl 500'dü. Bu yıl ise 2056'ya yükseldi.
3: Yarışma öncesi antrenmanlarda insansız robotlar sahaya çıkıp birbirleriyle maç yaptı. Robotların sağa sola şaşkın bakışları ve saha içinde yaşadıkları talihsiz anlar kameralara işte böyle yansıdı. Kimi ise futbol değil insan rakibine karşı masa tenisi oynadı.
4: Bu yılki yarışmaya 6 kıtadan 16 ülke ve 30 uluslararası takım katılıyor. Özellikle bu yıl Afrika'dan da takımlarımız var. Madagaskar bir takım gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Japonya gibi robotik alanında güçlü ülkelerde yarışmaya takımlar gönderdi.
3: Etkinlikteki kategorilerde sadece futbol ve masa tenisi de yok.
4: Bu yıl toplam 51 etkinliğimiz var. Bunların 30'u yarışma, 21'i ise senaryo tabanlı etkinliklerden oluşuyor. Yarışmalar arasında uzun atlama, 100 metre koşusu ve fırlatma gibi geleneksel atletizm branşları bulunuyor. Senaryo tabanlı etkinliklerde ise robotların pratik görevleri yerine getirme yeteneği test ediliyor. Bu senaryolar fabrikalar, süpermarketler, oteller, acil kurtarma operasyonları ve günlük ev ortamlarını kapsıyor.
2: Güney Amerika'da peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Asya'da da deprem felaketi yaşandı. Endonezya 7,7 ile sarsıldı. Şiddetli depremde 38 kişi hayatını kaybetti.
0: ...7,7'lik felaket binaları teker teker yıktı. Kabusu yaşayan on binler kendini sokağa attı. Can pazarının adresi Endonezya. Şiddetli deprem sabahın erken saatlerinde 10 kilometre derinlikte meydana geldi. Merkez üssü ülkenin doğusundaki Flores Adası açıkları. 7,7'nin ardından onlarca artçı sarsıntı kaydedildi. En şiddetlisi 6,1 büyüklüğündeydi. Depremin ardından denizde çekilince tsunami uyarısı yapıldı. Binlerce kişinin iç kesimlere akın etmesine neden olan uyarı 3 saat sonra kaldırıldı. Yetkililer depremde 38 kişinin can verdiğini, 13 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için zamanla yarışıyor. 3 büyük tektonik levhanın kesişim noktasında konumlanan Endonezya'da sık sık büyük depremler ve tsunamiler meydana geliyor. Ülke bu depremden önce 8 Haziran'da da 7,8 ile sarsılmıştı.
2: Hizbullah'ın patlayıcı yüklü kamikaze İHA'ları İsrail ordusunu zora soktu. Tel Aviv çözümü Ukrayna cephesinde aramaya başladı. İsrail şimdi yılda tam 100 bin saldırı İHA'sı üretecek devasa bir planı masaya yatırmış durumda. İşte İsrail'in yeni savaş stratejisinin detayları.
5: Müzik İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı

0: hazırlıyor.
1: Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
2: İran, ABD-İsrail savaşı sırasında düşen iki savaş uçağının pilotunun Katar tarafından 6 aydır esir tutulduğunu öne sürdü. Pilotların derhal serbest bırakılması istendi. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden yardım istendi.
3: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
4: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
3: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
2: Dünyadan öne çıkan görüntülerden derlediğimiz haber turunun manşetinde işgalci İsrail'in ateşkese rağmen vurduğu Gazze var.
5: Ailesinden hayatta kalanlarla sığındığı derme çatma çadırda kendini videoya çekiyordu. Terör devleti İsrail tam o anda saldırdı. Patlamanın şiddetiyle çadır sarsıldı. Küçük kız ve etraftaki diğer çocukların korku dolu çığlıkları kayıtta kalan cep telefonu kamerasına yansıdı. Ağustos'ta Kolombiya'yı yıkan 7,4'lük depremde can kaybı 281'e yükseldi. Felaket anına dairse her geçen gün yeni bir görüntü servis ediliyor. Binalardan kopan parçaların sokaktaki insanların ve araçların üzerine düştüğü anları güvenlik kamerası an be an kaydetmiş.
6: Wow! Bravo, bravo, bravo!
5: Fransa'daki Mont Blanc Dağı'na tırmanan dağcılar ölümden döndü. Ekip dağın Gute koridorundaydı. Onlar bu dar ve dik geçitte ilerlerken dağdan kopan kaya parçaları üzerlerine yağmaya başladı. Büyük panik yaşayan dağcılar girintilere sığınarak çaresizce bekledi. Görüntüler Berlin'den. Bir binanın 11. katındaki daireyi alevler sardı. Ancak itfaiye merdiveni 9. kata kadar erişebildi. Hal böyle olunca kurtarılmayı bekleyen bina sakini itfaiye sepetine atlamak zorunda kaldı. Tehlikeli kurtarma operasyonu neyse ki başarıyla sonuçlandı. İsviçre'de yolu kapatan araca sinirlenen sürücü yolu beklenmedik bir öfkeyle açtı. Bir anda gaza basıp yolu kapatan aracı çarparak sürükleyen öfkeli sürücü hızla gözden kayboldu. Sel böyle geldi. Köyü yutan sel ve heyelanda bir kişi hayatını kaybetti. Kayıp 3 kişi ise arama çalışmaları sürüyor. Yunanistan'ın popüler tatil bölgesi Halkidiki alevlere teslim oldu. Orman yangını hızla otellerin bulunduğu alana sıçrayınca yüzlerce turist bölgeden kaçmak için tahliye kuyruğuna girdi. Hastanedeki bekleme alanında uyuyan gencin kafası koltuğun kolçağına sıkıştı. Ona yardım etmeye çalışan arkadaşı akıllara ziyan bir yönteme başvurdu. Nasıl kurtulacağını göstermek için kendi kafasını da diğer kolçağa sıkıştırdı. Ama bir türlü kurtulamadı. İkilinin yardım istemek için koltukla beraber acile koştuğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Dünya gündemini konuşacağız. Stüdyomuzda değerli konuklar var. Hemen takdim edeyim. Gazeteci Merve Şebnem Oruç. Merve Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İyi geceler.
2: İyi geceler. Emekli pilot Tuğgeneral Hüseyin Fazla, Doktor Hüseyin Fazla. Hüseyin Hocam hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum hocam. Askeri stratejist Doçent Doktor Kemal Olçar. Kemal Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar.
2: Teşekkür ediyorum. Tabii İran'a gidelim. Önemli mevzular var. İran ve ABD karşılıklı saldırıları da durdurdu ama gerilim bir taraftan devam ediyor. Restleşme sürerken Tahran yönetimi Katar'a hedef aldı. İki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu öne sürdüğü Katar ise bu iddiayı yalanladı. Ayrıntıları konuşacağız. Haber muhabiri Ekber Karabağ bizi Tahran'da bekliyor. O noktaya dönelim ve sözü Ekber'e bırakalım.
9: Sinan teşekkür ederim. Sana değerli konuklarına iyi yayınlar dilerim. Esasında bu 40 günlük savaş boyunca ve daha sonra İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan çatışmalar sırasında İran savaş uçaklarını çok az kullandı. Bunun nedenleri de vardı tabii. İşte başlıca nedenleri olarak hem elinde çok az sayıda ve hem de işte elinde bulundukları uçakların gelişmiş uçaklar olmadığından dolayı işte İran bu yönteme başvurmuştu. Ancak o savaşın ilk günlerinde elindeki o az sayıdaki uçakları da kullanmıştı. O tarihlerden biri 2 Mart'tı. Yani savaştan birkaç gün sonra İran'dan gelen açıklamalara göre İran'dan kalkan 2 Rus yapımı Su-24 tipi su savaş uçağı Katar'a gitti ve yine İran anlattıklarına göre başarılı bir şekilde Amerika'nın üslerini vurduktan sonra geri dönüş sırasında oradaki hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Daha sonra işte İran'dan gelen açıklamada bu söz konusu iki uçaktaki pilotların uçaklarından atladığı ifade edilmişti. Onlardan birinin işte cansız bedenine ulaşıldığına ilişkin İran'da bilgiler vardı. Ancak 3 pilotun durumu bugüne kadar belirsizliğini koruyordu. Bu konuyla ilgili İran Genelkurmay Başkanlığı'nda mevzunun araştırılmasıyla ilgili bir birim oluşturulmuştu ve o birimden de bir açıklama geldi ve o açıklamada bu 3 pilotun esasında sağ olduğunu ve Katar güçleri tarafından esir alındığı ifade edildi. Hatta İran bu konuyla ilgili Katar yönetiminin söz konusu 3 kişiyle aileleri arasında ve aynı zamanda İran yönetimi arasında bir irtibat sağlamadığından dolayı söz konusu ülkeyi eleştirdi. Hatta bu eleştirisini şikayet şeklinde Uluslararası Kızılay Haç Komitesi'ne de bildirmiş oldu. Ancak senin de az önce belirttiğin üzere Katar yönetimi bunu reddediyor. Esasında Katar İran uçaklarını vurduğunu kabul ediyor. Ancak işte oradaki pilotlara esir aldığı yönündeki ifadeleri işte iddiaları reddediyor.
2: Ekber teşekkür ediyorum. Tabii iddiaları reddediyor Katar ama Peki bu zamana kadar İran'dan neden bir bilgi gelmedi? Şu dakikalarda çıktı, o son zamanlarda çıktı bu bilgi.

0: görüşmelere de arabuluculuk eden bir ülke konumunda.
1: Şöyle sorayım Ekber, Katar'a bir saldırı düşünüyor mu İran? Acaba bir bahane mi arıyor bilmiyorum.
0: Yok yok, bu mesele dolayısıyla yok. An itibariyle Katar'a yönelik bir İran'ın saldırısı söz konusu değil. En azından işte İran'dan gelen açıklamalara bakıldığında, işte Katar bizim 3 pilotumuzu esir aldı, biz buna misilleme yapacağız yönünde İran'dan gelen en azından resmi düzeyde bir açıklama söz konusu değil. Dediğim üzere az önce de sorduğun soru üzerine, neden şimdi böyle bir rapor yayınladı? Çünkü dediğim üzere o söz konusu komisyon, işte o birim araştırmalarını bu şekilde devam ettirerek işte bu sonuca vardı. Tabii elde bu konuyla ilgili somut bir mesela bir görüntü olsun falan olsun İran tarafından paylaşılmadı veya belki de İran'daki istihbarat bilgileri bu yönde olmuştur ve Katar bunu saklıyordur. Neden saklamak gereği duymuştur? Yani Katar işte elinde bulunan pilotlarla ne yapacaktır? Yani bu da bir ciddi soru işareti. Hani Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde olsaydı ona bir anlam verilebilirdi. Ancak Katar'ın elinde, Katar bu mesela bu bilgiyi neden İran'dan saklamak istesin? Bu bir ciddi soru işareti. Ancak dediğim üzere sırf bu mesele dolayısıyla İran'ın Katar'a yönelik bir saldırı yapması gündemde değil. En azından bu yönde ister İran'ın siyasilerden olsun, ister İran'ın askerden olsun herhangi bir tehdit açıklaması Katar'a yönelik gelmedi.
1: Çok teşekkür ediyorum Ekber, aktardığın bilgiler için. İyi geceler dileyelim şimdilik. Hocam, Hüseyin Hocam, şimdi bu konuyu bir değerlendirelim isterseniz. Hem emekli pilotsunuz, bir askeri uçağın düşmesi çok çabuk belli olmaz mı hocam? Yani pilotların sağlığıyla ilgili 6 aydır esir tutuluyor diye iddiası var İran'ın.
2: Yani şimdi normal şartlarda bu Katar'daki bir Amerikan hava üssüne saldırı yapıyor bunlar. Su-24 uçaklarıyla burada uçaklar vuruluyor. Uçaklar vurulduktan sonuçta paraşütle atlamaları gerekiyor ki bir tanesi işte vefat ediyor, diğer üçü sağ kurtuluyor. Şimdi pilotlar yere indikten sonra ellerindeki, yani normal şartlarda tabii konuşuyorum, kriptolu iletişim vasıtasıyla telsiz üzerinden İran'la temas olması lazım. Çünkü çok da uzak bir yer değil. Katar'dan bahsediyoruz. Karşıda İran kıyıları. Sonuçta muharebe araba kurtarma dediğimiz, siz pilotları savaşta bir yere gönderiyorsanız onu aynı zamanda o gönderdiğiniz bölge veya yakınında olası bir gelişme olursa bunun gibi kurtaracağınıza dair de bir taahhütte bulunmanız gerekir. Yani pilotların da öyle bir beklentisi olur. Ama pilotların muhtemelen isimleri belli. Atladıkları belli. İlk etapta temas kurduklarını değerlendiriyorum. Ondan sonra şimdi 6 ay geçmiş üzerinden, yani neyi araştırıyorsun ki? Ya o zaman bir açıklama yapılması lazım.
1: İşte
2: yani
1: onun için sordum Ekber'e de. Hani 6 aydır neredesiniz?
2: Evet. Bir de Katar'da yok diyor. Bunlar buhar mı oldu yani? Bir tanesi vefat etmiş, onu söylüyorlar. Diğer üçünün nereye gittiği belli değil. O zaman bunlar kaçıp başka yere mi gittiler? Yani bu da bir opsiyon. Katar dediğimizde ufacık bir ülke.
1: Vefat eden pilotun cenazesi elimizde diyor.
2: Tamam, Katar. Onda sıkıntı yok. Diğer üçü acaba Katar topraklarında kaçma kurtulma, sonuçta bir düşman bölgesine pilot atladı, bu şekilde vuruldu. Ele geçmemek için ellerinden geleni yapacaklar. Belki onda çok başarılı oldular. Gerçekten geçmediler ama İran'a da gitmek istememiş olabilirler mi? Böyle bir soru işareti var. İran'a gidecek ellerinde vasıta yok. Çünkü su topraklarını kullanmaları lazım. Kuveyt'i kullanacaklar, Irak'ı kullanacaklar. Neresi ne kadar dost? Ama sonuç itibariyle Katar'da İran'ın mutlaka o araba kurtarma kapsamında birilerine temas etmeleri lazım.
1: Saklanmış olabilirler mi?
2: Efendim?
1: Katar içerisinde saklanmış, gizlenmiş olabilirler.
2: Saklanmış olabilirler ve Katar'ın haberi olmayabilir. Bulamamış olabilir. Yani orada artık Katar ufacık bir ülke, bulunmama ihtimalini çok zayıf buluyorum ama ola ki öyle bir şey oldu veya Katar'dan ayrılmış da olabilirler. Başka bir yere geçmiş olabilirler. Ama İran'ın bundan haberi olmaması o zaman imkansız. Yani diyelim ki Kuveyt tarafına geçtiler, Irak tarafına geçtiler. İran'a geçmeye çalışıyorlar. 6 aydır. Nerede bu adamlar? Yani o zaman başlarına bir şey geldi. Yani Katar'da yoklarsa, başka bir ülkeye gittilerse, orada bir iletişim kesikliği varsa, yani bu tür ya adamlar savaşmak istemedikleri için başka bir yere gitmişler, izlerini kaybetmişler veya Katar içerisinde öyle bir yer buldular ki

0: Savaş bitinceye kadar kendileri böyle gizlediler. Bir opsiyon yani, illaki Katar yalan söylüyormuş gibi bir şey, bir çıkarım yapmak da doğru olmayabilir.
1: Kemal Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz bu pilot hadisesini?
2: Yani pilotlar tabii savaş bölgesinde düşman tarafında komutanım da söylediği gibi ele geçmemek için çok çeşitli teknikler biliyorlardır. Fakat burada benim aklıma başka bir şey giriyor. Katar dediğiniz ülke, Kuveyt dediğiniz ülke, hatta Körfez ülkelerinin tamamında Amerika Birleşik Devletleri hakim güç. Dolayısıyla orada CIA ajanları cirit atıyor. Amerikalı askerler hala bir kısmı çekildi ama ülke içerisinde yine hakim rol onlarda. Amerika Birleşik Devletleri istihbarat elemanları böyle bir fırsatı kaçırmazlar. Ama resmen de deklare edemezler Amerika'nın elinde şeklinde. Orada şu anda sorgulama faaliyetleri 6 aydır devam ediyor.
1: Yani İran'la ilgili bilgileri almak için tabii, pilotlardan tabii. Çünkü esir olarak tutabilirler diyor.
2: Çok büyük ihtimal tutarlar. Çünkü esir takası yapmaları gerekiyor. Böyle bir anlaşma İran'la Amerika arasında yok. Savaş halindeler. Her iki tarafta esirleri tutabildiği kadar elde tutarlar. Eğer sağ iseler, Katar gibi küçük bir ülkede düşmüşse uçak, bir şekilde o ülkenin içerisinde saklanmaları, gizlenmeleri 6 ay boyunca çok kolay değil. Nakil de zor. Birinin kurtarması lazım onları. Katar deniz üzerinden, Hürmüz'den ya da işte Basra Körfezi'nden karşıya geçişleri olsaydı zaten İran bu kadar şimdi açıklama yapmazdı. Gitmişler, geri gelmişler. İran da sorgular bu pilotları. Hangi bilgileri verdiniz düşmana diye. Yakalanmışlarsa eğer, yakalanmadılarsa bir şekilde bütün süreci takip eder. Ama büyük ihtimalle Katarlı yetkililer belki konunun farkında bile olmayabilirler. Farkında olsalar bile resmen bu üç tane pilot Amerika Birleşik Devletleri ajanlarının elinde sorguda ya da kapalı bir yerde tutuluyor. Ya da üçüncü bir ülkeye transfer edilmiş de olabilir. Ne bileyim, Ürdün, İsrail, bu tür ülkelerde şu anda sorguları devam ediyor da olabilir. O kadar değerli bilgiler vardır ki pilotlarda. Uçakların lokasyonları, yerleri, cinsleri, kaç adet kaldı. Çünkü Trump sürekli söylüyor ya, hava kuvvetlerini yok ettik, savunma sistemlerini yok ettik, deniz kuvvetlerini yok ettik gibi ifadelerde bulunuyor. Gerçek veriler, bilgiler bu pilotlarda. Artık işbirlikçi yeteneği de kalmadı İsrail'in ya da Amerika'nın İran içerisinde. Dolayısıyla buradan gelecek olan verileri, bilgileri sahaya aktarmak için operasyon birimleri, istihbarat birimleri buradaki kritik verileri, aldıkları bilgileri kullanırlar. Harekatı ona göre şekillendirirler.
1: Pilotların Amerika'nın elinde olabileceği ağır mı basıyor hocam?
2: Ben öyle düşünüyorum. Yani İsrail'in elinde olmadığını, İsrail elinde olsa bile İsrail onları pek yaşatmaz gibi gözüküyor. Ama Amerikalılar onu elde tutarsa eğer, hem koz olarak kullanırlar, hem bilgi transferi yaparlar. Bir şekilde hatta keşif için bile kullanabilirler onları. Yani havada, çünkü İran'ın, Amerikan hava kuvvetlerini engelleyecek bir sistemi yok. Hava savunma sistemi yok. İran kuvvetleri, hava savunma kuvvetleri hakikaten problemli. Hava sahası boş. Amerikalılar bu adamları uçaklara bindirirler havadan. Keşif yaptırırlar.
1: Bir şey öğrendilerse şu ana kadar da kullanmışlardır zaten.
2: Muhakkak,
1: 6 ay geçmiş.
2: Muhakkak. Ya da kullanabileceklerdir ileride. Kullanabileceklerdir. Çünkü Amerikan birlikleri için en önemli istihbarat konusu oradaki devrim muhafızlarına ait hava savunma silahlarının yerleri, işte füze bataryalarının yerleri, toprak altındakiler özellikle çok önemli, kritik. Çünkü oralar lokasyon olarak metrik altı sistemle bulmak çok zor. Yani uydularla vesaireyle ya da çıplak gözle göremezseniz onun nokta olarak birini göstermesi lazım ki nüfuz edici bombayı nokta şeyiyle hassas bir vuruşta toprak altındaki tünelleri imha etmesi gerekiyor. Onları net olarak bulamadığınız sürece 50 metre yan tarafa attığınız bir füzenin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bu pilotlar bu kadar bilgiyi haiz midir ondan da emin değilim ama yine de toplamda verecekleri basit bilgileri bile istihbaratçılar onları komplike hale getirir. Çok daha faydalı istihbarata dönüştürebilirler. O maksatta elde tutuyor olabilirler Amerika Birleşik Devletleri kuvvetleri.
1: Hocam teşekkür ederim. Şimdi rejideki arkadaşlarımdan rica edeyim. Hem Trump'tan hem de İran'dan gelen açıklama var. İkisi de kritik açıklama. Ekrana da verebiliriz. Merve Hocam, sizinle devam edelim isterseniz. Trump'ın açıklaması şöyle. Hürmüz Boğazı'nı yakında ABD toprağı ilan edeceğim. Yine üst perdeden konuşmayı sürdürüyor Trump. İran'ın yanıtı da düşündürücü. Hürmüz tweet veya uçak gemisiyle ele geçirilemez diye de bir yanıt geldi İran kanadından. Nasıl değerlendirmek lazım?
3: Evet, yani 1 Ağustos'tan beri aslında fiilen ciddi bir çatışmaya dönülmüş değil ama yer yer bu

0: söylemler artıyor. Bunu da tabii ekonomiyle bağdaştırmak doğru olacaktır. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndan geçişler meselesi. Son günlerde yine ticari gemilerin hedef alındığını görüyoruz. Bu da petrol fiyatlarını etkiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu petrol meselesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ekonomik göstergelerin aslında şu anda savaşın belirleyicisi olduğunu söylemek lazım. Bir taraftan Umman, İran arasında özellikle Hürmüz konusunda rota ve benzeri konularda önce bir uzlaşmaya varıldı dendi. Sonrasında yine aslında Güvenlik Konseyi'nin başındakiler bir çerçeveyi daha böyle şey yaptılar. Yani biz bu konuda kesin savaş bitene kadar, hatta işte Amerika Birleşik Devletleri herkesi çekene kadar, işte Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere her yerde işte akan kan durana kadar Hürmüz açılamaz dendi. İran'ın aslında tanıdık söylemleri bunlar. Bizim için bu çok şaşırtıcı değil. Amerika tarafına da, yani Trump'ın söyledikleri de çok şaşırtıcı değil. Trump da yani 28 Şubat'tan beri, hatta 28 Şubat demeyelim, yılbaşından beri İran konusunda hep çok üst perdeden konuşuyor ve 28 Şubat'ta acaba sadece üst perdeden konuşuyor da hiçbir şey yapmayacak mı diye düşünenleri boşa çıkardı. Gerçekten çok şaşırtıcı bir hamle oldu Amerika Birleşik Devletleri'nden. Herhalde kendileri de şundan şaşırdılar. 4-5 haftada çıkarız düşüncesi bir kabusa döndü. Coğrafya üstünlüğünü bence özellikle Amerika'da muhtemelen Savunma Bakanlığı doğru hesaplayamadı. Ve takvim uzadıkça Trump'ın aleyhine gidiyor. Ama burada az evvelki konuyla ilgili de bir şey söylemek isterim. Katar meselesi. Ben hakikaten neyi tartıştıklarını çok anlayamadım. Böyle mesela Katar'a yakın kaynakları, uluslararası kaynakları okuduğunuzda başka tarihlerden bahsediliyor. İran, yani tam oturmuyor. Kimisi Mart'tan bahsediyor, kimisi Nisan'dan bahsediyor. Mesela Katar aslında şey diyor, yani biz Nisan'da bir arama kurtarma ekibi gönderdik. Evet, bir naaşı bulduk diyor ama mesela şunu da söylüyorlar. Biz o zaman İran'a haber verdik, gelin alın dedik. Cevap bile gelmedi deniyor. Şimdi o cevap bile vermediğini, eğer doğruysa Katar'ın söylediği, yani naaşı bulduk, gelin, ekibinizle gelin, hatta enkazı da inceleyin iddiasını kanıtlayabilirse Katar bu konuda, İran bayağı bir boşa düşer. Ama Katar aynı zamanda şunu da söylüyor, zamanlama manidar. Yani böyle bir çıkış açısından aradan 6 ay geçmiş bir süre, çıkışı manidar buluyor. Neden? Aslında Katar gerçekten arabulucu pozisyonunda, saldırıya uğrayan ülke olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında son dönemde yine mesaj taşıyıcılığını, o rolü üstlenmiş vaziyetteydi. Tam bunu yaparken mesela en son geçen haftaydı herhalde, Katar üzerinden yine Arakçı'ya bir mesaj gittiği iletilmişti. Tam da biz bunu yaparken neden biz arabulucu pozisyonundan savaşın tarafı pozisyonuna çekilmeye çalışılıyoruz, bunu merak ediyoruz diyorlar. Valla İran'ın da şöyle bir bence sorun var. Evet, yani Kızıl Haç'a mektup falan da yazılmış, bazı iddialar var, aile falan da öne sürülüyor Sinan Bey, ama delillendiremiyorlar şu anda. O yüzden bir böyle ne oluyor'yu ben tam anlayabilmiş değilim. Orada acaba yani gerçekten Katar'ın arabuluculuk sürecinde İran tam olarak tarafsız olmadığını mı düşünüyor da böyle bir ithamla karşı karşıya bırakıyor Katar'ı? Ha, bu da yani merak cezbeden bir soru. İster Amerika Birleşik Devletleri ele geçirmiş olsun, yaşıyorlarsa eğer pilotlar, ister Katar'da kayıp olmuş olsunlar, ister başka bir yere gitmiş olsunlar. Tabii bu arada yani 3 pilot gerçekten nerede? Hakikaten 6 aydır nerede? 6 aya yakın bir süre, 5,5 aydan bahsediyoruz. Gerçekten nerede oldukları da bir muamma. Hakikaten enteresan, ama tabii bu, şu da enteresan. Yani İran o kadar öyle üst perdeden konuşuyor ki, evet, düşen pilotlar ve düşen uçaklar var ama bir hava sahası ihlali de söz konusu. Aslında yani angajman kuralları vesaire bunları mesela hiç dinlemediğini ve umursamadığını da aslında bir anlamda teyit de etmiş oluyor. Dolayısıyla bu çok yani hani ne kadar konuşuruz bu konuyu, hızlıca kapanır ve yeni bir chapter'a mı geçeriz bilmiyorum ama biz bu konuyu daha sık konuşuruz. Her hafta bir İran Amerika konuşacağız herhalde ve çevre ülkelerle neler yaşandığını, yaşanacağını konuşacağız.
1: Ya Merve Hocam, şu var yani, şu zamanda söyleniyor olması garip geliyor.
0: Tabii.
1: Ya bu kadar yüksek perdeden dile getiriliyor olması garip geliyor. Birkaç ay önce söyleseniz, pilotlar yok hala bulunamadı, bir bildiri yayınlasanız, bir şey yapsanız dünya medyasında gündeme gelecek. Tabii, ama tabii. Yok, o ya. Da yok.
0: Evet, ilginç hakikaten. Ben hakikaten bu tam neden ne konuşuluyoru anlamak için bayağı bir çaba sarf ettim hakikaten.
1: Başkan Erdoğan'ın El Cezire röportajı çok önemli. Orada önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Arkadaşlarımdan rica ediyorum. Şuradan da paylaşabilirim. F-35 savaş uçakları konusunda Trump'tan söz aldık ve bu sözü yerine getirmesini bekliyoruz. Mekke Anlaşması taraflardan herhangi birinin saldırıya uğraması durumunda birleşik adımlar atmaya mecbur kılıyor. Önemli bir açıklama, altını çizelim. Bu anlaşmayla dünyaya önemli bir mesaj verdik. Mısır'ın katılımı gelecekteki genişleme seçenekleri arasında yer alıyor. Mısır'dan da bu tip, bu benzeri açıklamalar duyuyoruz. AB üyeliği artık Ankara için bir öncelik taşımıyor. Kaybeden taraf Avrupa olacak. Altını kırmızıyla çizelim bu cümlenin. Ankara, Suriye'deki istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Suriye meselesini birazdan konuşalım. İsrail'le ilgili bazı problemler var. Onunla ilgili ayrıntıları paylaşacağız ama önce Başkan Erdoğan'ın sözlerini değerlendirelim. F-35 savaş uçakları konusunda Trump'tan söz aldık. Bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz. Hüseyin Hocam, nasıl değerlendireceksiniz?
2: Yani tabii şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan seviyesinde devletten devlete bir görüşme oluyor ve ABD'nin başındaki Trump diyor ki F-35'leri Türkiye'ye vereceğiz. İşte bu müttefikler arasında yaptırımlar olmaz diyor. Yani normalleşmeden bahsediyor. Ama bu biraz Trump'ın söz vermesi tamam bir realite ama işin gerçekleşmesi boyutunda benim şüphelerim var. Yani Trump'ın bu manada adım atıyor mu atmıyor mu emin değilim. Şöyle ki bu konuyu hatırlarsak tombarak bir atmıştı. Yani bu konuda dedi aslında taraflar anlaşabilir. Biraz böyle Ali Cengiz oyunlarından bahseder gibi. Yani sonuçta gerçekten de burada ne var? Bir katsa yaptırımları var birinci şey. İkincisi de Amerikan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın İşte 245. maddesi var, 2020 yılında çıkan, her yıl bütçenin onaylandığı süreçte kongrenin çıkardığı kanun. Şimdi o kanunda S-400 konusu çok üzerinde konuştuk daha önce, açıklandığı için S-400 referans olarak gösteriliyor. Onunla ilgili bir şey yapılması lazım. İşte burada Tombarak'tan sonra da bu 7-8 Haziran'daki, Temmuz'daki zirveden önce 4 Haziran'da Dışişleri Bakanlığı'nın bir açıklaması var. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın. Yani bunun hukuki bir şey olduğunu, Amerikan Kongresi'nin Amerikan yönetiminin elini kolunu bağladığını, dolayısıyla bir şey yapılamayacağını ifade etti. Ama biz ondan sonra bir takım çalışmalar olduğunu, nitekim bu bizim Milli Muharip Uçak Kağan'ın ihtiyaç duyduğu motorlar konusunda Amerikan yönetiminin artık yani aktif bir adım attığını ve o adımın sonrasında da kongreye bildirim yaptıklarını ve 15 gün sonra da şeyden sonra bu
1: bir itiraz gelmedi.
2: Kongreye. İtiraz gelmedi ve tabii ki o süreçte kendine ait yani fabrikalar arası çeşitli teknik görüşmeler oluyor. Başka boyutları falan var ama artık siyaseten bir engel yok. Dolayısıyla Milli Muharip Uçak Kağan için gereken 80 motorun tedarikinde sorun yok. Bu ne ama? Bir platform değil. Bakın bu bir komponent, bir sistem. Motordan bahsediyoruz. Ama F-35 bir platform. Platformlar konusunda normal şartlarda kongrenin o çizdiği sınırı Trump'ın geçebilmesi için bir şey yapması lazım. O da nedir? Türkiye'ye bu F-35'lerin satılması konusunda Amerikan çıkarları gereği mutlak suretinde Türkiye'ye bu uçakları bizim vermemiz lazım. Bunun altını doldurması lazım ve Kongre'yi ikna etmesi lazım. Kongre'de o S-400 cümlesini kenara bırakıp tamam o zaman Amerikan çıkarları gereği biz Trump hükümetini destekliyor demesi lazım. Şimdi böyle bir şey yok. O zaman S-400 konusunda ne yapılabilir? Türkiye'nin egemenlik haklarını bir anlamda çiğneyecek şekilde bir çözüm tarzına Türkiye'nin evet demesi mümkün.

0: gün değil. Burada nasıl bir iki ülkenin çözüm tarzı geliştireceği kocaman bir soru işareti veya Amerikan hukuku içerisindeki o hukuki bariyerin kaldırılması için kongre bir tane daha karar alacak. Ne olacak yani, o 1245. maddeyi kaldırsınlar. Yani gerçekten bununla ilgili bir çözüm istiyorlarsa. Fakat buradaki beklenti Türkiye açısından bakarsak kuvvetli. Ya koskoca Trump Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'na söz veriyor. Hiçbir şey olmuyorsa yani bu cümle kendi içerisinde çok doğruluk payı ama aynı zamanda ABD'ye güven konusunda da bir şüphe var. Yani Cumhurbaşkanı'nın, Erdoğan'ın da kafasında bir şüphe var.
1: Ya bekleyip göreceğiz.
0: Bekleyip göreceğiz ama yani ne kadar bekleyeceğiz? Olmayabilir de. O yüzden ben de kafamda soru işareti var.
1: Kemal Hocam, Başkan Erdoğan'ın mesajlarından en çok hangisi dikkatinizi çekti?
2: Tabii ki anlaşma. Yani Mekke anlaşmasını çok tahkim etmiş durumda Sayın Cumhurbaşkanımız. Nasıl tahkim etmişler?
1: Özellikle bu soruyu soruyor zaten.
2: Evet. Yani diğer Avrupa Birliği üyeliği vesaire bunlar bir süreç. Dolayısıyla o süreçte kırılganlıklar olabiliyor. Ama burada en kritik konu anlaşma. Anlaşmanın da içinde en kritik bana göre konu açık kapı politikası. Açık kapı politikası şu demek. Siz artık bir Avrupa Birliği gibi, belki BRICS gibi ya da bir Şangay İşbirliği Örgütü gibi bir örgütlenmeye gidiyorsunuz anlamı çıkar. Öbür türlü kapalı bir üçlü ittifak kurabilirsiniz, bir pakt oluşturabilirsiniz ve dıştan alımı da engellersiniz.
1: Dolayısıyla üçle kalmayacak gibi duruyor.
2: İşte üçlü bir yapı olsaydı eğer farklı konuşurduk
0: yani
2: şu anda.
0: Gevşek bir yapı var, katı bir yapı değil.
2: Elastikiyeti yüksek, evet. Esnek bir yapı. Bu şöyle bir amaç taşıyor çok büyük ihtimalle. Daha kalabalık bir grupla Orta Doğu diye isimlendirilen, Batı'nın icadı olan bu coğrafyada bölgesel ülkeler kendi başlarına başkaca ülkelere ihtiyaç duymadan güvenlik sistematiğini kurabilirler. Teknoloji transferi yapabilirler. Birbirlerine finans desteği sağlayabilirler. Ortak bir fon, ortak bir banka oluşturulabilir. Ve bunun merkezinde İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler olmalıdır gibi bir sonuç çıkartıyoruz burada. O yüzden burada bu yapının dışında kalan herkesin herhangi bir saldırgan tavrına karşı caydırıcılık imkan ve kabiliyeti artacak demektir. Bu yapının dışında kim kalabilir orada düşünün. Yani bölge ülkelerini hesaba kattığımızda tek bir ülke bu yapının dışında kalacak gibi gözüküyor. O da İsrail. O yüzden hedef İsrail değil. Onu da anlıyoruz. Hedef İran da değil. Onu da çok iyi anlıyoruz. Herhangi bir tehdit ve cephe oluşturulmuş da değil. Ama bütün bunlar söylenmesinde elbette ki böyle bir ülkeyi işaret etmiyor ama yine de siz bir pakt kuruyorsanız, bunun bir hukuki şartnamesi varsa, askeri bir teşkilat yapılanması varsa ve bir diğer taraftan da iktisadi çıkarlar söz konusuysa bir süre sonra artık sizin bir hedef belirlemeniz, ortak bir tehdit belirlemeniz şart olacak. Askeri paktlarda hedef belirgin değilse o zaman neyi ne şekilde teşkilatlandırmanız gerekecek? Teşkilat şudur. Bir kara gücü, bir hava gücü, bir deniz gücü, bir hava savunma gücü, bir siber güç ve bir de nükleer güç. Düşünün bütün bunların hepsinin olduğu tek örgüt NATO. Bunun dışında bu kadar yeteneği bir araya getiren bir uluslararası örgüt yok. Ha demek ki siz bölgeselcilik kapsamında bu bölgenin güvenliğini kendi başınıza sağlayacak iradeye sahipsiniz. Bu yapının da adı Orta Aks, Orta Eksen. Orta eksen artık dünyada gelişmiş batı, az gelişmiş sözde doğu, zengin kuzey, fakir güney söylemlerinde bir kenara itebilir. Bir sonraki safhada, çünkü bunun kuruluşunda çok büyük ihtimalle safhalandırma yapılmıştır. Bir sonraki safhada Türk Devletleri Teşkilatı gibi ya da Afrika ülkeleri gibi belki daha böyle kuzey, Afrika'nın kuzeyi, o Asya'nın merkezi ya da onun güneyi gibi ülkelerin de içinde olabileceği böyle bir daha geniş bir yapı oluşabilir.
1: Şimdi birazdan hocam detaylandırırız Mekke Anlaşması bölümümüzü birazdan konuşacağız.
2: Benim
1: daha derinlemesine inceleriz.
2: Konu bu, evet.
1: Ama Başkan Erdoğan'ın mesajları çok önemliydi bu konuda. Tabii Merve Hocam, şimdi Avrupa Birliği üyeliği artık Ankara için bir öncelik taşımıyor. Kaybeden taraf Avrupa olacak. Aslında çok sert bir mesaj Avrupa'ya bu. Nasıl değerlendirmek lazım? Bir taraftan Avrupa Rusya'ya karşı önlem almaya çalışıyor. Türkiye'yi de bir taraftan yanlarında hissediyorlardı. Ama öyle davranmıyorlardı. Şimdi bu mesajdan sonra ne olacak?
3: Evet, ama aslında malumun da ilanı, yani çok uzunca bir süredir AB üyeliği için çaba göstermiyoruz. AB Bakanlığı diye bir bakanlığımız vardı, artık yok

0: Bayağı uzun bir zaman oldu, hatta 2017-2018 o dönemde kapatıldı ve bu aslında Avrupa Birliği'ne bir mesajdı. Evet, biz tüm chapter'lar konusunda sizi dinledik, hatta pek çok konuda yani o AB uyum sürecinde mesela terörle mücadele konusunda özellikle, hatta yegane başta o konu diyebiliriz. O konuda pek çok yumuşatılmış yasa tasarısı, işte iç güvenlik yönetmeliği vesaire var ve bunların hepsi aslında hem bize zarar verdi hem de Avrupa Birliği'nin tamamen süreci, yani hani bir daha bir tane daha fasıl, bir tane daha fasıl sürekli tavsatmasından başka bir kapı açmadı bize ve günün sonunda 15 Temmuz'dur aslında burada milat. Yani Türkiye için terörün ne anlama geldiği, nasıl acı verici sonuçları olduğu maalesef Avrupa Birliği ve Avrupa'daki aslında batıdaki pek çok kurum tarafından anlaşılmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile de ya da işte pek çok bu tarz kurumla da yaşadığımız aslında bu tarz sorunlar. Türkiye'nin güvenlik meselesini hem anlamıyorlar hem de aslında Türkiye'nin güneyden ve doğudan korunma konusunda işte NATO'daki o sağladığı şemsiyeyi de hiç de azımsanmayacak bir yere koyuyorlar. Bunu kapalı kapılar ardında söylüyorlar. Bunu hatta yeri geliyor itiraf etmek durumunda kalıyorlar. Rusya'ya karşı önemli bir aktör diyorlar. Hem konuşabilir olması bizim için önemli diyorlar. İran meselesinde hakeza öyle. Aslında pek çok konuda Avrupa'nın kendi güvenliğini konuşurken dahi, bakın son dönem aslında Türkiye'de Ankara'da gerçekleşen NATO zirvesi gösteriyor ki Amerika Birleşik Devletleri artık eskisi gibi Avrupa içinde olmayacak. NATO'dan yavaş yavaş çıkıyor. NATO daha çok Avrupalılaşıyor ve Avrupa'nın silahlanmasından, Avrupa'nın asker gücünün, insan kaynağı gücünün askeri anlamda artmasından bahsedilen yeni bir dönemden bahsediyoruz. Rusya tehdidi çünkü yeniden yükseldi ama Amerika diyor ki bu sefer ben gelmiyorum, ben dışarıdayım. Ben siz nasıl yapacaksın? Bu sefer Türkiye'nin önemi ortaya çıkıyor. Türkiye bu kadar önemliyken sizin hala yaptığınız, hakikaten yani bu daha böyle Hristiyan değerler ve bir Hristiyan kulübü algısının ötesine geçmeyen bir durum söz konusu. Ben tabii bu konuda tam sorulmuş soruyu bilmiyorum. Görmedim röportajı. Ama Cumhurbaşkanı'nın bu açıklamayı bu şekilde yapmasının bir kayda değer bir tarafı vardır. Yani muhtemelen NATO zirvesinde alınan bazı kararlar sonrasında Avrupa ülkelerinin şu anda biraz böyle yavaş davrandığı muhtemelen bazı konular var. Yani, oraya bir mesaj. Ya AB üyeliği sorulmuştur ama yani o NATO üyesi ülkelere de bir mesaj veriliyor olabilir. Çünkü Avrupa ülkeleri maalesef çok yavaşlar. Sorunlarını, eksiklerini biliyorlar. Adeta bir kıyamet bize doğru geliyor. Ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bu çok uzun süredir. Aslında sadece Trump'ın bu dönemi değil. Bir önceki döneminde belliydi. Trump çünkü gerçekten hem Avrupa Birliği ile hem de kıta Avrupası ile o transatlantik ilişkisini kesmek istiyor. Sadece Trump'ın kendisinde değil. Obama dönemindeki güvenlik kurumlarından gelen bazı mesajlar var ki Obama'nın aslında bu transatlantik ittifakını çok önemsediğini düşünürsünüz. Obama bile onların sadece hani alıcılar, tam ifadeyi hatırlamıyorum ama bedavacılar, pardon, hı hı, bedavacılar olduğunu söylemişti. Kendisinin ağzından bile bu çıktı. Şimdi bütün bunları görüyorsunuz. Artık size o güvenlik şemsiyesi sağlanmıyor. Kendinizi korumanız lazım. Ama 10 yıldır aynı yerdesiniz. Hepinizin dönüp dolaşıp her konuda geldiğiniz yer, ya bu iş Türkiye'siz olmayacak. Ama bir adım atmıyorsunuz.
1: Biraz da geç kalmaya başladılar.
0: Tabii
1: ki. Bir virgül koyalım. Tabii Suriye konusu önemli. Arkadaşlarımdan birazdan rica edeceğim. Başkan Erdoğan'ın da mesajları arasında var. Hüseyin Hocam, Ankara Suriye'deki istikrarı desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacak. Verdiği son mesaj buydu. Tabii Suriye bölümümüzde bunu konuşalım istiyoruz bağlantılı, evet, olarak. İsrail Kan TV'nin açıklamaları vardı. İsrail Devlet Televizyonu Kan önemli bir analiz paylaştı. Suriye'nin güçlenmesi İsrail'i korkutuyor. İsrail istihbaratı Suriye'nin hava gücünü yeniden kurmaya çalıştığını belirledi. Suriye yeni pilot alımları yaptı. Savaş uçakları ilk kez İdlib'de eğitim uçuşu düzenledi. Ülkenin kuzeyinde uçakların da katıldığı ilk büyük tatbikat yapıldı. Tel Aviv endişeli. Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığı İsrail'in hava saldırılarını tehlikeye atabilir diyor. İsrail Devlet Televizyonu bu analizi paylaşmış. Suriye ile ilgili konuşalım çünkü bir taraftan Golan'ın da işgali, artık İsrail'in de buradan çekilmesi gerekiyor. Ne olacak? Türkiye belki de ilerleyen dönemde bu Mekke ittifakına belki de Suriye'yi de dahil edecek.
2: Olabilir.
1: Nasıl değerlendireceksiniz hocam?
2: Ya şimdi burada İsrail Devlet Televizyonu'nun değerlendirmesi tamamen propaganda amaçlı. Yani şu anda Suriye'de bir hava kuvveti olmadığını veya işte oradaki zaten yerde uçaklar vardı bir dönemler, hatta bu şeylerde rejim değişikliği olduğu dönemde meydanlardan, hava üslerinden görüntüler paylaşılmıştı. Uçakların uçarak hali olmadığı gibi hepsi böyle enkaz haline gelmiş. Yani Suriye'nin elinde neredeyse uçak yoktur diyebiliriz. Helikopter bile doğru dürüst bir şey yok. Yani ABD'nin Afganistan'dan çekilirken ki bıraktığı uçaklar ve helikopterler kadar bile Suriye'nin elinde herhangi bir şey yok şu anda. Yani o kadar etkili bir şey değil. Ama ileride olabilir mi? İleride tabii ki, yani bu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin stratejik manada seyrine de bağlı olarak veya bu işte Mekke ittifakına diyelim ki Suriye'de katılmak gibi bir irade ortaya koydu. O kapsamda Suriye'nin savunmasını güçlendirmek için belki işte Suudi Arabistan mali destek verecek. Onun karşılığında Suriye bir takım ev ödevlerini yerine getirmek için taahhütte bulunacak gibi. Şimdi burada tabii ki yani bu 8 Aralık 2024'ten günümüze kadar ki süreçte İsrail daha o rejim değişikliğinin olduğu saatlerde bile Suriye'yi biliyorsunuz bombalamaya başladı. Yani istikrarsız, zayıf bir Suriye her zaman için İsrail'in işine geliyor. Aslında vurgulanmak istenen de o. Suriye böyle başarısız devlet yapısında olabildiğince güçsüz olsun. Biz istediğimiz zaman istediğimiz yere girelim, çıkalım.
1: Hatta topraklarından Suriye, da biraz alalım.
2: Tabii parçalayabilirsek parçalayalım. Golan Tepeleri konusunda bizim işgalimize kesinlikle ses çıkarmasınlar. Hatta Dürzüleri de biz kendi kontrolümüze alalım. Orada biliyorsunuz bir tane koridor falan açma düşünceleri falan vardı ki onların hepsi Allah'tan rafa kalktı. Yani buradaki İsrail'in politikası de facto kendi işgalinin devam etmesi için Suriye'yi bir tehdit gibi göstermeye çalışarak İsrail'in güvenliği için biz işte Golan Tepelerinin olduğu bölgeyi, işte Kuneitra bölgesini veya işte Hermon Dağı'nın olduğu noktayı, bunu Lübnan'a da kadar da taşıyabilirsiniz. Oraları İsrail'in güvenliği için tehdit olmasa biz niye gireceğiz o topraklara demeye getiriyorlar. Ama bu tamamen dünya kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan Suriye gibi, yani yıllardır işte 2011 yılından bu yana Suriye'de istikrar mı vardı? Herhangi bir şekilde güç mü var? İç savaşın olduğu, ABD'sinden tutun Rusya'sına kadar herkesin cirit attığı, bir de bu yetmiyormuş gibi 2003 yılında kurulan PYD'nin silahlanarak Amerikan silahlarıyla gittiler Fırat'ın doğusunda neredeyse devlet kuruyorlardı. Yani Suriye'den ayrılma noktasına gelmişler. Şimdi böyle bir Suriye yerine yeniden toparlanan Ahmet Eşcerar'ın başkanlığında buna Washington'da destek veriyor, Ankara'da destek veriyor, Orta Doğu ülkelerinin ekseriyeti destek veriyor. Suriye'nin yeniden imarı, kalkınması, ayağa kalkması süreci esnasında sanki sıra şu anda onların uçaklarına gelmiş gibi ortada olmayan uçaklar üzerinden Suriye'yi bir tehdit gibi gösterme çabası biraz zorlama olmuş. Çok da anlamlı değil ama öncelikle Suriye'nin Şam'ın beklentilerine karşılayacak şekilde Golan Tepelerinden, Hermon Dağı'ndan İsrail'in çekilmesi lazım. Çekilir mi? Bu tabii ki kocaman bir soru işareti ama yani Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesi de bunu dikte ettiriyor. Kesinlikle yani bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çıkan anlayış birliğine göre herhangi bir ülke işgal maksatlı bir toprağa girdi bir veya güvenlik gerekçeleriyle bir ülkenin topraklarını bir süreliğine işgal etti ama oraya yerleşmeniz mümkün değil. O toprakları kendinizin toprağıymış gibi kabul ettirmeniz mümkün değil. Yani o toprak kazanma, işgal yoluyla toprak kazanma sürecini Birleşmiş Milletler'in yasaları yasaklıyor. Uluslararası hukuka aykırı bir durum. Bunu İsrail herhalde hepimizden daha iyi biliyor ama o tehdidi kalıcı tutmak suretiyle kendi oradaki askeri varlığına ve stratejik kazanımlara. Çünkü sonuçta Golan Tepeleri onun için büyük bir su kaynağı. Yine petrol kaynağı var belirli oranda. Hakim bir tepe, yani Golan Tepelerini elinde tuttuğu müddetçe Suriye askerinin diyelim ki kendi toprağı olan Golan Tepelerini geri almaları da çok kolay değil. Hakim bir nokta. Yani İsrail oyunu kendine göre doğru oynadığını sanıyor. Bunun propagandasını yapıyor ama çok geçerli bir şey değil. Uluslararası hukuka da kesinlikle aykırı.
1: Basını da yapıyor bu propagandayı. Tabii, devlet televizyonu da yapıyor. Şimdi arkadaşlarımdan İsrail'in Kanal 13 televizyonunun bazı iddiaları var. Trump İsrail'i engelledi başlığı var. Orada İsrail Suriye'ye saldıracaktı. Trump'tan izin çıkmadı. Şimdi geliyor ayrıntılar. İsrail Suriye'ye yeni bir saldırı düzenlenmesi için Amerika'ya başvurdu. Fakat Trump saldırının gerçekleştirilmesini engelledi. Bu gelişme Tel Aviv-Washington ilişkilerindeki gerilimin derinleştiğini gösteriyor. Trump'ın tutumu ABD Başkanı ile Erdoğan arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ortaya koyuyor. Mekke Anlaşması da İsrail için bölgesel güvenlik denklemine yeni bir unsur ekledi diyor. Kanal 13 televizyonu İsrail basını. Kemal Hocam nasıl değerlendireceksiniz? Hem ilk ekrana getirdiğimizden evet. Hem de bununla ilgili.
3: Yani şimdi Suriye'de geçici hükümet var biliyorsunuz. 5 yıllık bir geçici hükümet 2025 tarihinde kuruldu. Ahmet Eşşara liderliğinde 13 maddelik geçici anayasa hükümet tarafından onaylandı. Fakat bir 5 yıl içerisinde bir anayasa yapım süreci devam ediyor. Ve yeniden seçimler yapılacak. Geçtiğimiz ay 210 kişilik bir halk meclisi de göreve başladı ve asli işi anayasa sürecini tamamlamak. Orada çok kritik konular var. İşte entegrasyon süreci, altyapı üst yapının yeniden inşası, efendim söyleyeyim vatandaşlık tanımlaması falan gibi kritik hususlar var. Suriye'yi yeniden devlet yapabilecek bir girişim bu. Şimdi bunun çok başındalar daha henüz. İsrail de bu hassasiyeti bildiği için, ha bir de şu var, güvenlik mimarisi tam olarak oturmuş değil Suriye'de. Yani bir takım yetenekler, askeri yetenekler bir şekilde kurgulanmış ama hayata henüz daha geçmemiş durumda. Esad rejiminden kalan bazı artıklar var, askeri artık, atık diyorum ben onlara. Bu atıklarla dizayn etmeye çalışıyorlar. O yüzden hava yetenekleri çok düşük. Hava savunma yetenekleri oldukça yok denecek kadar az. Deniz kuvvetleri zaten yok. Bir tek kara gücü var. O da eski milislerden toplanma kara gücü var. Suriye Milli Ordusu Türkiye tarafından eğitildi. En temel güç o. Kara gücünden mürekkep bir güvenlik mimarisi var. Bununla İsrail'in yapacağı saldırıları bertaraf etmek şu anda dış destek olmazsa mümkün değil. Şimdi dolayısıyla İsrail bu hassasiyeti çok iyi bildiği için bunu istismar etmek istiyor. İsrail çok net söyleyelim, Suriye topraklarına bir kara ve hava harekatı icra etmek istiyor. Sadece hava değil, karadan da girmek istiyorlar. Giriş noktaları, çıkış noktaları Golan Tepeleri olacak gibi gözüküyor. Planda o vardı. Şimdi oradan girdiklerinde önce Dera bölgesi, arkasından Süveyde bölgesi, sonra Tanf istikametinden, Palmire istikametinden Deyrizor'a doğru bir hava koridoru oluşturmak istiyorlardı. Bu hava koridoru onların Irak'a ve İran'a, hatta Türkiye'ye belki de ulaşabilecekleri bir güvenli koridor halinde kullanmak arzusundaydılar. Bunu da karadan taşlandırıp o bölgelerde karakollar kurmayı arzu ediyorlardı. Bunun için çıkış yaptılar. Yani Golan Tepelerini zaten 1967'de ilhak etmişlerdi. Bu çünkü koridor, komutanımızın söylediği koridor bugünkü konu değil. Çok geçmişten bugüne kurulması arzu edilen İsrail açısından bir koridor. Golan'ı aldılar. Golan'dan sonra şu savaşı bahane ederek 13 tane köyün 9'unu da aldılar. Hatta Süveyde'ye ve Dera'ya sivil görünümlü İsrail askerlerini gönderdiler. İsrail askerlerinin de kökü El Hicri dediğimiz Hikmet El Hicri'nin komutasındaki adamlar.
1: Hocam arkadaşlarımdan bir harita rica edeyim. Dilerseniz analizi hem burada yapalım, birlikte kalkalım. İsrail hangi bölgeleri işgal etti, ne yapmaya çalışıyor? Bir saldırı olursa kara unsurları da nereden girer, ne olur? Tabii önemli olan şu, Türkiye ne yapacak?
3: Tabii onu da konuşuruz. Bakın burada yukarıda Heron Dağı var değil mi? Şeyh Dağı dediğimiz kuzeyde Lübnan'ın topraklarında. Hemen Golan'ın yukarısı
1: bu
3: kuzeyinde.
1: Bu Hermon Dağı ile Şeyh Dağı aynı. Hermon'u herhalde İsrailliler kullanıyor da tahmin ediyorum.
3: İsrail'in işgali altında şu anda.
1: Tamam ama Şeyh Dağı'ymış adı galiba.
3: Şeyh Dağı evet. Şeyh Dağı öyle söyleyelim. Şeyh Dağı'nda adamların özel kuvvetleri var. Füze radar komutanlıkları var. Orada topçu bataryaları var. Orada tam bir müşterek karargah kurmuşlar. BK Vadisi'ni kontrol ediyorlar ve Şam'ı kontrol ediyorlar. 40 kilometrelik topları falan var. Yani şimdi Suriye yapılacak harekatta ilk almanız gereken mevzi o işte Şeh Dağı dediğimiz lokasyon. İkincisi, bakın burada gösterelim. İşte zaten Golan Tepelerini kontrol ediyorlar. Burada bir Golan Tugayı var. Büyük bir Tugay. İsrail'in en büyük Tugaylarından bir tanesi. Sadece buraya tahsis etmişler. Geçtiğimiz yıl burada bir tümen daha kurdular. Yani orayı ikiye katladılar gücünü. Sonra şu bölgede biraz önce söylediğim Hikmet El Hicri komutasındaki 30 bin silahlı grup, Süveyde'deki 30 bin silahlı grubun bir kısmı İsrail askeri olarak şeyde savaşıyor. Savaşıyor derken katliam yapıyorlar. Yani Gazze'de, Batı Şeria'da. Onları sivil elbiselerle Golan'dan geçirip Süveyde bölgesine, Dere bölgesine gönderdiler. Onlar orada Arap aşiretlerle çatışmaya girdiler. Hatırlıyor musunuz? Evet. Arap aşiretlerle Dürziler birbirine girmişlerdi. Hatta
1: sonra
3: Eşşar'a şey gönderdi, birlik gönderdi. Bastırıldı o isyan. Şimdi dolayısıyla bu bölgeden şu Golan hemen doğusundaki işaretli olan köyleri de ele geçirdiler. Köyü ele geçirmesi şöyle, gidiyorlar köyün giriş ve çıkışlarına Merkava tanklarını diziyorlar ip gibi. Karakol diye bir şey kuruyorlar oraya, saçma bir nokta. Orada İsrail katil sürüsü bekliyor. Ne köye giriş ne çıkış gerçekleşmiyor. Bir süre sonra göçler başlıyor. Yani orada gidebilenler gidiyor, gidemeyenler teslim oluyor. Sonra bu ilerlemeyi ta ki şeye kadar, Palmyra güneyine kadar, oradan da Deir Zor'a kadar genişlemeyi arzu ediyorlar. Bunun için kara harekatı yapmayı istiyorlar. Yani Trump'ın ben engelledim sözüne biliyor musunuz aslında? İsrail buraya bir kara harekatı yaparsa karşısında Türk ordusunu görecek. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız da Suriye ile ilgili El Cezire'de yapmış olduğu konuşmada ne diyor?
1: Sonuna kadar savunacağız diyor.
3: Evet, yani diyor ki Suriye'yi ne kadar lazımsa, ne kadar süreyle olacaksa biz desteklemeye her alanda devam edeceğiz diyor. Bu şu demektir. Bir kere Golan gayri resmi işgal altında. Yani ilhak etmiş durumda şu anda ama Birleşmiş Milletler Sözleşmelerine 497'ye aykırı, daha doğrusu Güvenlik Konseyi kararına aykırı. Bir de burada 1974 kuvvetlerin ayrıştırılması kararı var. Ona da aykırı. Hepsini geçtim, uluslararası hukuka aykırı. Şu işgal olayı ortadan kalkması lazım. Onu da geçiyoruz. Hemen biraz önce arz ettiğim doğudaki 9 köyün işgali tamamen uluslararası hukuka aykırı. Ve ilerleme niyeti devam ediyor. Bunu yaparsa...
1: Hocam İsrail'in hukuka uygun bir şeyi var mı?
3: Hiç yok tabii. Ama biz tabii resmi konuşuyoruz da şu anda. Resmi anlamda hukuka aykırılığını ifade edelim de şu an. Ne etik, ne ahlak, ne işte uluslararası hukuk, ne iç hukuk, ne inanç, hiçbir şeye uygun değil yaptığı hiçbir şey, her şey. Şu bölgede ilerleme devam ederse Sayın Trump biliyor ki Türk ordusuyla İsrail katil sürüsü karşı karşıya gelecek. Çünkü dediğim gibi gerçekten Eşşara hükümetinin daha çok yol kat etmesi lazım. Onun için böyle bir saldırıda kara gücü haricinde ne hava savunma ne de hava kuvvetleri olmadığından İsrail'in ilerlemesi daha kolay gerçekleşebilir. Çünkü onun arkasında Amerika var, F-35 sürüsü var, F-15 sürüsü var, İHA'ları var, füzeleri var, geride saklı gizli nükleer kapasitesi var. Onun için burada Trump Türkiye ile Suriye'nin karşı karşıya kaldığında hangi tarafta yer alacağını bilemez duruma geçecek. Düşünsenize Suriye topraklarında Türk ordusuyla İsrail katil sürüsü karşı karşıya kaldığında Amerikan desteği olmazsa eğer İsrail ordusu o topraklara gömülecek. Yani Suriye topraklarında bir sürü bu korkak kaçak sürü, İsrail ordu sürüsü gömülecek. İlerleyemeyeceği gibi bir yani de
1: böyle
3: olan
1: bir durumda tarafsız
3: kaybedecek.
1: Kalır mı hocam?
3: Efendim?
1: Tarafsız kalır mı böyle bir durumda abi?
3: Şu anda işte böyle bir angajman oluşursa, ya ki İsrail tek başına asla karşıda Türk ordusunun yetenekleri olduğu halde böyle bir sürece girmez. Bu intihar olur. Girse çok zor ihtimal ama girse Amerika Birleşik Devletleri şu kararı vermek zorunda. NATO'daki müttefikini sonsuza kadar kaybetmek mi? İsrail gibi bir uluslararası hukuka aykırılıkla ilgili nam yapmış, ceza mahkemelerinde, adalet divanında yargılanmış bir ülkenin arkasında durup uluslararası prestijini kaybetmek mi? Eğer çıkarlarsa söz konusu olan Amerikan çıkarları böyle bir engajmanda Türkiye'nin yanında durmayı emreder. Yani tercih değildir bu, zarurettir. Dolayısıyla Amerikan derin devleti Türkiye İsrail'i asla karşı karşıya şu anda getirmez gibi gözüküyor. Geldiklerini farz ettiğimizde de karşımıza böyle bir sahne çıkar. Ama İsrail'in bu şeyi, hedefi hiçbir zaman ortadan kalkmış değil.

0: Hicrilerin de ayaklanma ve bağımsızlık kurma, Suriye'den ayrılma konusu, yani eskiden olan Suriye'de 1920'lerde kurulan Dürzi Emirliği'nin kurulması konusundaki hedefleri ortadan kalkmış değil. Onu da söyledim.
1: Şu noktalara baktığınızda 19 tane üs saymıştım ben, evet, burada. Bir asker olarak, emekli bir asker olarak ne düşünüyorsunuz? Suriye'yi ele geçirme planı mı var burada? Bu noktalara bakıldığında.
0: Tabii ki. Bunlar çıkış noktaları. Ya buraya geldiniz, ne elde ettiniz? Hadi şeridi genişlettiniz. Golan Tepelerini daha dış çeperden, dışarıdan sistematik olarak koruyacaksınız diyelim. Ama burada tutunmanız çok büyük bir fayda sağlamayacak size. Siz şu hattı aşama aşama, safa safa ilerletmeniz gerekiyor.
1: Yapıyor zaten, Gazze'de de yapıyor.
0: O yüzden buraları karakolla işgal etmesi çok bir anlamı yok askeri anlamda. Yani bir gün Suriye Milli Ordusu yeterince güce ulaştığında şu karakolları yerle bir edecektir. Hatta Golan Tepelerinin sınırı, batıdaki sınırı şurası. Batı hattı. Oraya kadar ilerler Suriye. Onun için şu koridoru komple almayı, bunu da uluslararası camiaya kabul ettirmesi, Amerika'ya onaylatması filan gerekiyor. Burada bu harekatı yapması için de Amerikan desteğine mutlaka ihtiyacı var ya da Batı desteğine ihtiyacı var.
1: Hocam bir virgül koyalım, ben sizi uğurlayacağım. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Merve Hocam, şimdi konuşuyoruz. Kemal Hocam da diyor ABD ile, ABD bir taraf, ne hangi taraf olacak bilmiyorum ama şu durumda İsrail ile Türkiye karşı karşıya gelir mi? Gelirse ne olur?
2: Zaten bu büyük soru. Suriye'de de herhalde hava kuvvetlerinin tekrar faaliyete geçiriliyor olması vesaire. Tabii ki egemen bir devletten bahsediyoruz. İç savaştan çıkmış ve artık kendisini toparlamaya çalışan, çabalayan bir devletten bahsediyoruz. Ama yakınındaki dost bir ülkeyle en büyük tehdide karşı ne yapacaklarını herhalde konuşuyorlardır, değerlendiriyorlardır. Çünkü 2024'te Esad devrildiği anda İsrail içeri girdi ve o gün bugündür o kara girişleri giderek daha fazla artıyor. Benim de son gördüğüm o Birleşmiş Milletler raporundaki sayılar şöyle: 2025'te 400-500 giriş varsa 2026'nın ilk 6 ayında bu rakam çoktan aşılmış vaziyette. Şimdi bu gidişat değil. Ama Ahmet Şara şunu yapıyor son röportajında. Şimdi aynı zamanda İsrail'le bir anlaşma için bir masa kurulu olduğunu ve çeşitli ülkelerin de aslında bir anlaşmayı nihayete erdirebilmek, sonuçlandırabilmek için çaba gösterdiklerini söylüyor. Ben şunu anlıyorum. Aslında Ahmet Şara elbette, yani Türkiye'de de Ankara'da tüm kurumlar, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere güvenlik bürokrasisi, durumun farkındadır ama herkes bu İsrail'in sürekli olarak gel gel dediği, adeta bölgedeki herkes için yeni bir çatışmaya çektiği süreçte çatışmadan kaçınmayı, kaçınamıyorsa artıda ertelemeyi en azından tercih ediyor. Bunu söylemek lazım. Ama yani sanki Suriye'nin tek meselesi İsrail değil gibi. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ne dikkat çekmeyeceğim. Başka bir gelişme daha oldu bu hafta. Sanki Suriye'yi savaşa, bölgedeki mevcut savaşa çekmeye çalışan ülkelerden bir tanesi de İran. Hatırlar mısınız? Trump şey demişti, Hizbullah'ı durdurma konusunda İsrail'i eleştirdiği dönemlerden bir tanesinde ne Lübnan durdurabiliyor, İsrail'in de yaptığı iş değil. Bu işi en iyi Ahmet Eşşara yapar. Şam belki de ona devretmeliyiz demişti, hatırlarsınız. Ve Ahmet Eşşara bunu açıkça reddetti o zaman. Fakat ilginçtir, bu hafta ben Hizbullah'a yakın bir kaynakta okudum. Şöyle bir iddia var. İranlılar güya Türkiye, Irak ve Katar ve bir ülkeden daha bahsediyorlardı. O ülkeler üzerinden Şam'a mesaj göndermişler. Çünkü Hizbullah'a dönük bir faaliyetin farkında olduklarını ve bunu engellediklerini iddia ediyorlar. Söz konusu makalede. Yani Şam yönetimi aslında Lübnan'da Hizbullah'a karşı bir hamle yapmış ve İran bunu engellemiş. Eğer sürdürürlerse Şam'da Cumhurbaşkanlığı sarayı dahil en az 100 noktaya saldırı düzenleyeceklerine dair Şam'a bir mesaj gönderildiğini söylüyorlar. Yani Bu da bana şunu düşündürüyor.

0: elbette yani çok uzun bir savaştan çıkmış ve çok doğal olarak yeni bir bölgesel savaşın içerisine girmek istemiyor. Hele bir de yani son tarihi olmayan bir savaş bu. Başladığı günden beri ne olduğunu görüyoruz. Pek çok ülke aslında bu savaşa sokmaya çalıştı. Ya da Esad devrildiğinden beri bazı gruplar mesela hani İslamcısınız ya, hani mücahitsiniz ya diyerek, tırnak içinde söylüyorum, neden İsrail'le savaşmıyorsunuz diye de ciddi bir propagandasını yürüttüler aslında. İsrail'e karşı kışkırtmaya bence şimdilik doğru gidiyor. Çünkü içeride kurmaya çalıştığınız bir düzen var. Hocalarım bahsetti. Hem askeri bir düzen var hem de siz siyasi yapıyı oturtmaya çalışıyorsunuz.
1: Şu an İsrail'le savaşacak bir güçte değiller hocam.
0: Güçte olup olmamaları önemli değil. O bence güç meselesi değil. Bunu ben çok hafif, yani çok kolay bu konuları, dengeyi aradığımızı düşünüyorum. Çünkü Suriye'de bahsettiğimiz ülke ve şu an yani o bir dönem muhalifler olarak adlandırdığımız ve şu anda yönetimde olan grup hem Esad'a hem en güçlü zamanında İran'a hem de ekstradan Ukrayna falan gibi bir cephesi yokken Ruslara karşı beraber savaştı ve yenilmedi. Evet, kazanamadı ama yenilmedi de, bunu unutmamak lazım. Yani bu böyle, ben yani sadece güç dengesi değil bu meseleler. Yani İran Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'na da baktığınız zaman mücadele gücünüz olduğunda ya da işte Gazze İsrail meselesine bakın. Gazze'nin gücü ne kadardır ki? İsrail topla tüfekle, yani nükleer gücüyle neredeyse vurdu. Yani hep çünkü karşılaştırdığımız oydu ya. Evet, evet. Yani işte oraya düşen füzelerin gücü işte şuradaki nükleerin gücüne eşdeğer vesaire dendiği için söylüyorum. O her zaman güç kapasitesiyle ölçülebilecek bir şey değil. Yeri gelir, anı gelir, kaçmazsınız. Artık sizi yani gerçekten böyle boğazınıza bıçak dayayacak şekilde sizi savaşa zorlarlar ve siz de eh be dersiniz. Ama bunu o yüzden hani kaçabilmeye ve kaçamıyorsa da en azından ertelemeye dönük bir çaba olduğunu düşünüyorum Şam'da ve Ankara'da. Evet, İsrail çok saldırgan. Evet, İsrail bu yönetimle, bu kafayla devam ettiği müddetçe, ya günün sonunda yarın öbür gün hepimizin aklından geçiyordur. Böyle bir hani Türkiye-İsrail karşılaşması görür müyüz? Görürsek nerede görürüz? Bu artık bir komplo teorisi değil, açık açık, çünkü bakanları falan tehdit ediyor yeri geliyor. Haliyle de bu iki ülkenin arasında olan bir Suriye'den bahsediyoruz. Bugün İsrail-İran arasındaki çatışmanın tam ortasında kalan bir Suriye'den bahsediyoruz. Geçmişteki 15 yılın yaralarının sarılmaya çalışıldığı bir dönemden bahsediyoruz. Ve elbette kendi savaşı olmayan bir savaşta niye savaşsınlar? Şimdi İran, şöyle bir ifadesi var o Şara'nın o bahsettiğim röportajda. Biz Tahran'daki İran'la sorun yaşamıyoruz diyor. Tahran'daki İran'a karşı değiliz. Şam'daki İran'a karşıyız. Bu aslında çok önemli ve değerli bir mesaj. Yani bizim iç işlerimize karışma. Aslında Ruslarla görüştükleri gibi belki bir gün İran'la dahi diplomatik ilişkileri başlatabilecekleri yönünde bir sinyal de görüyorum ben orada. Ama İran'ın hakikaten Şam'ı bu şekilde tehdit etmeyi bırakması da gerekiyor. Hele ki bölgede bu kadar da hani aslında sorunla karşı karşıyayken ve zayıflanmış bir İran'dan bahsediyoruz. Güç kazanmaya çalışırken hem cephe sayısını artırmaması hem de dost sayısını artırması gerekirken bence bu tarafından değerlendirme yapmaları daha doğru olur. Ama mesela bu haberin kaynağı nedir? Ben mesela çok doğru ve mantıklı bulmuyorum. Çünkü Şara'yı 1,5 yıldır takip ediyoruz. Maceracı bir lider olmadığının farkındayız. Maceracı bir lider olsa çok çok farklı şeylerle karşı karşıya kalırdık, görürdük. Yani en azından Golan'da ya da işte o İsrail'in sözde tampon bölgeyi ilan ettiği yerlerde bazı girişimleri olurdu. Bütün bu kışkırtmalara karşı çok daha farklı davranırdı. En basitinden PYD-YPG meselesinde tüm yapıcılığını ortaya koydu. Biraz daha hani savaşçı ruhu ağır bassaydı daha sert bir güçle cevap verirdi, karşılık verirdi diye düşünüyorum. Ama çok böyle profesyonel ve şey, sağduyulu davranıyor. O yüzden de kalkıp kendi ülkesinin içerisinde böyle davranan birinin Lübnan'da Hizbullah'la sırf Trump istedi diye falan, ya bu maceraya hiç gireceğini zannetmiyorum.

0: Etmiyorum açıkçası.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Tabii İsrail'in bir yandan bu Mekke anlaşmasına karşı açıklamaları var. Bakanlarının açıklamaları var. Bir dinleyelim. Diaspora Bakanı ne söylemiş? Arkadaşlarımdan rica edeyim görüntüleri paylaşsınlar. Ekrana getirelim, üzerine konuşalım.
2: אירוע מסוכן מאוד ומטריד מאוד. סעודיה בעצם ישבה על הגדר, היה לה כבר הסכם הגנה קודם עם פקיסטן, אבל ברגע שהיא הולכת עם הטורקים שנמצאים איתנו בעימות חזיתי שהוא עשוי להתפתח למימדים שהם גם עלולים להיות עם השלכות כבדות ביותר, גם בים התיכון, גם בחזית הסורית עם ג'ולני שהוא פרוקסי של הטורקים, זה אירוע שהוא מאוד מאוד לא טוב מבחינתנו, מבחינת ישראל, ומחייב אותנו להעמיק את הבריתות שלנו מול יוון וקפריסין, איחוד האמירויות, סומלילנד, אודו, זאת המציאות, אלה האתגרים הבאים מה שנקרא, של העשור הבא.
1: İsrail Diaspora Bakanı'nın açıklamaları böyleydi. Bir de Tarım Bakanı'nın açıklamaları mı vardı arkadaşlar? Onu da ekrana verelim, üstüne konuşalım.
3: Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye. Bu İsrail açısından oldukça ciddi bir Sünni ittifakı. Mısır'ın da görünüşe göre bu ittifaka katılması bekleniyor. Pakistan'ın nükleer silahlara sahip bir ülke olduğunu da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle çok daha dikkatli ve tetikte olmamız gerekiyor. Daha önce İran, Irak, Suriye ve Lübnan'da oluşan bir ittifak vardı. Bu ittifakı etkisiz hale getirdik ve Suriye'yi Lübnan'ı oyun dışına çıkardık.
1: Şimdi yaptıklarını zaten itiraf ediyor. Endişe ettikleri konu bu ittifak. Belki de katılacaklar var diye de korkuyorlar. Hüseyin Hocam, nasıl değerlendirmek lazım?
4: Yani biraz böyle bir şey
1: İsrail'in
4: var.
1: İsrail'in yöneticileri bunlar, yönetenler.
4: Tabii bakan seviyesinde ama yine burada ben provokanda görüyorum. Yani İsrail sonuç itibariyle bulunduğu coğrafyada olabildiğince ABD ile o stratejik ilişkisini en üst seviyede kullanmak suretiyle üstün gelecek bir orduya veya silahlı güce sahip olmak istiyor ve buna dayanarak da tüm bölgeye yönelik yayılmacı, revizyonist politikasını sürdürüyor. Bu işte Suriye'deki biraz önce konuştuğumuz konu, gidiyor işgal ediyor. Ona kimse karışmasın, ona kimse dur demesin diye.
1: Lübnan'da aynı.
4: Lübnan'da da aynısını görüyoruz. Gazililere ne yaptığını biliyoruz. Yani şimdi İsrail'e birilerinin dur deme potansiyelinin ortaya çıktığı yeni bir iklimi konuşuyoruz şu anda. Yani Mekke Paktı ne demek? İsrail dahil yayılmacı emeli olan gruplara, bunu ben İran'ın vekil güçleri de dahil, yani devlet dışı yapıların da yapacağı bir takım hareketleri, örneğin işte Husiler de bu işe dahil olabilir, bölgenin istikrarını bozabilecek, bölgede tehdit veya riskleri arttırabilecek her türlü oluşuma karşı bu üç ülke bir araya gelmiş durumda. Bu üç ülkenin bir araya gelmesi ne demektir? Bir çekim gücü oluşturacak ve çekim gücünün etrafında toplanmasıyla katılan ülkeler birbirlerinin istikrarına katkı sağlayacak. Ne kadar çok ülke bir araya gelirse o denli çatışmacı ortamdan daha ziyade bir barış ortamına doğru, Orta Doğu belki de yani yüzyıllardır gidemediği bir şeye doğru, o istikamete doğru gidiyor olacak. Şimdi burada yayılmacı revizyonist İsrail'e o zaman yani yiyecek ekmek kalmıyor. Ona çünkü dur diyebilecek bir mekanizma var. Veya uluslararası toplumun gözünde artık tüm ülkeler topluca hareket ettiği için karşısında bir tane ülke yok. Yani mesela Suriye olmayacak. Suriye'nin bu ittifaka dahil olduğunu düşünün. O zaman İsrail Suriye'yi konuşuyor olmayacak. Mekke Paktı'ndaki 5 ülkeyi 10 ülkeyi konuşuyor olacak. Zaten orada da ne deniyor? Bizim artık Yunanistan'la diyor, Birleşik Arap Emirlikleri ile, onların sözde tanıdığı Somaliland'de veya Hindistan'da ittifak ilişkimizi artık derinleştirmemiz gerekir gibi ifadeler kullanıyor. Ya burada zaten daha bu Mekke Paktı kurulmadan önce aslında Netanyahu'nun kendisinin açıkladığı bir altıgen vardı. Yani bölgedeki güç birliğine giderek özellikle hem Suudi Arabistan'la normalleşmede Suudi Arabistan'ı zorlamaya çalışıyorlar, hem de Türkiye'ye karşı sanki böyle bir Türkiye'nin etrafını saracak şekilde Yunanistan'ın Türkiye'ye olan 100 yıllık bu sonu gelmeyen diyelim ki şeyi, düşmanlığını da menfi yönde kullanmak suretiyle, buna Güney Kıbrıs Rum yönetiminin de

0: durmasını istemiyor. Ama bu paktın oluşumuna da ABD veya dünyanın önde gelen ülkeleri de olumlu olarak bakıyor. Yani bölgeye istikrar gelmesi, zaten pak herhangi bir ülkeye karşı değil, ortak caydırıcılık inşa etmek üzerine kurulmuş. Şimdi buradaki iki bakanın söylemlerinde hep bundan duydukları rahatsızlık var. Ama bu rahatsızlığın kökünde kendilerinin Orta Doğu ülkeleriyle normalleşmeye gidip tehdit üretmek yerine, bölgeye risk üretmek yerine, barış, istikrar üretmek adına farklı bir İsrail'e dönüşmeleri gerektiğini de anlamaları gerekiyor. Buna dönüşemedikleri takdirde bölgede İsrail'in, o Trump'ın da bir dönem çok istediği şekilde normalleşme sürecinde bir kendine yer bulması mümkün değil. Belki Birleşik Arap Emirlikleri'ni bulabilir. Birleşik Arap Emirlikleri biraz pragmatist bir ülke. Yani ama aynı Birleşik Arap Emirlikleri bugün neyi konuşuyoruz? İşte 2 ton altını Tahran'a götürdüğünü konuşuyoruz 12-13 Ağustos'ta. Efendim 3 milyar doları götürdüğünü koyuyoruz. Yeter ki diyor ki sen bana saldırma. Yani daha önce uçak kaldırıp İran'a bombalayacak kadar kendini bu işe vakfeden, İsrail ilişki içerisinde olup oraya demir kubbeyi kurdurmaya götürecek veya Amerikan savaş araç ve gereçlerinin Birleşik Arap Emirlikleri topraklarına konuşlandırılarak İran'a bir harekat yapılması gerekirse amfibi çıkarma harekatında o toprakların kullanılmasına kadar olayı ileriye götüren Birleşik Arap Emirlikleri gerçek durumu anlayınca dönüş yapabiliyor.
1: İran bence çok burada yakın da hocam. İran çok yakın, denizin hemen karşısında.
0: Tabii ki. Hayır, burada da ben Birleşik Arap Emirlikleri'nin gerçeği göreceğini ve pragmatist bir yola girerek belki ileride bu paktın bir parçası olmayı kendisi çıkarları açısından daha doğru göreceğini. Yani burada İsrail'in dümen suyuna giden bir Birleşik Arap Emirlikleri var gibiyken onun olmayacağını düşünüyorum. Bu niye önemli? Çünkü Arap dünyasında veya İslam coğrafyasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail tarafında olması bu pakt için bir yumuşak karın olabilir.
1: Hocam teşekkür ediyorum. Kemal Hocam, tabii karşı tarafta nasıl bir oluşum yapılacak? Hazırlıkları sürüyor.
2: Tabii Hindistan var biliyorsunuz. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan var, Birleşik Arap Emirlikleri var. İsrail tabii ki doğal olarak var. Bu paktın arkasında kimler var? Amerika Birleşik Devletleri var, İngiltere var, Fransa var, Almanya var. İtalya'yı bilemiyorum şu an. İtalya biraz gelgitler yaşıyor İsrail konusunda. Şimdi dolayısıyla önce paktın üyelerine, sonra arkadaki üyelere bakmak lazım. Yani destekçilerine bakmak lazım. Avrupa Birliği bu paktı destekliyor gibi gözüküyor kurumsal anlamda. Yani Hindistan'dan çıkan pakt Yunanistan'a kadar uzuyor. Ve bu oluşan karşı pakt arkadaki tahkim edilmiş kuvvetler tarafından desteklendiği sürece denge biraz onların lehinde gibi duruyor. Fakat şöyle bir konu var. Burada tabii bu paktın cephesine, yani Hindistan'dan Yunanistan'a kadar uzanan arkada batılı güçlerin olduğu paktın ortak cephesine, ortak tehdit kim? Şimdi ona baktığımız zaman klasik söylemlerde şöyle bulunabilir. İşte İran ya da işte Filistin devletindeki işgal edilen bölgelerdeki harekat ya da Suriye'nin bir kısmı ya da resmi anlamda tanınmış olan Golan Tepelerinin güçlendirilmesi, oradaki Doğu Kudüs tek Kudüs olarak kabul edilip İsrail'i desteklemek için Filistin devleti cephe, Arap Cumhuriyetleri yani Mısır, işte Ürdün ya da diğer Suriye vesaire gibi Arap Ligi cephe, İran cephe gibi duruyor. Bu cephelerin hepsi bana göre tali cepheler. Bu tahkimli gücün, paktın, karşı taraftaki paktın temel hedefi Türkiye gibi gözüküyor. Neden bunu söylüyorum? Bu klasik söylemi tekrar söylemek durumundayız. Çünkü burada saydığım cephelerin hiçbiri bu paktın güçlü, tahkimli, arkadaki destekli olan paktın ne diyelim ona, çok fazla gelir bu pakt onlara. Yani İran'a da çok fazla gelir. Filistin devletine zaten herhangi bir etkisi olmaz. Diğer devletler, Ürdün vesaire gibiler, onlar zaten müzahir devletler. Burada oyunu bozan Türkiye. Hiç unutmayın bunu. Yani Orta Doğu'daki oyunu kuran, bozan ya da var olan oyunu bozan Türkiye. Onun için hocam, buradaki birikimlenen tüm güçlerin temel hedefi söylenmese bile Türkiye olduğunu ifade etmemiz lazım. Bugüne kadar evet, Türkiye yoktu biliyorsunuz.

0: Vardı da yoktu. Böyle bir pakta yoktu Orta Doğu'da. Şimdi oldu bakın, Tarım Bakanı bile konuşuyor. Tarım Bakanı konuşuyor, yani güvenlik sistemini anlatıyor. Ya da İsrail'in temel hedeflerini anlatıyor. Diaspora Bakanı konuşuyor. Bunlar alakasız bakanlar sonuçta. Ama herkes, bakanlar kurulu kabinede, İsrail'de muhtemelen bu konuyu tartışmışlar. O yüzden orada aldıkları verileri bunlar kamuoyuyla paylaşıyorlar. Türkiye var olduğu için bu bölgede şimdi konuşmaya başladılar. İsrail için Türkiye temel hedeftir. Temel tehdittir. O yüzden İsrail tek başına Türkiye ile asla mücadele edemez. 73 Savaşı, 67 Savaşı, 48 Savaşı gibi savaşlarda üçlü grupla mücadele etti ve
1: hocam,
0: başarılı oldu.
1: Hocam biz hedef göstermedik ki, onlar bize her defasında hedef gösteriyorlar.
0: İşte
1: bakanları,
0: zaten,
1: işte yöneticileri, hepsi.
0: Onu zaten şeyden hatırlayın. Anlamıştık onu, yani Nagel raporundan yola çıkarak. Türkiye'ye karşı İsrail kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması raporudur o. Yapılacakları tek tek saymışlar. Ordu sayısı, bütçe, temel hava yetenekleri, hava savunma yetenekleri, hepsini saymışlar. Bu neye göre yapıyorlar? Türkiye'deki var olan askeri kapasiteyi göz önünde bulundurarak yapıyorlar. Yoksa İran'a karşı, ona buna karşı yapılan bir şey değil bu. Ciddi anlamda bu konu artık konuşulmaya başlandı. Türkiye'de bunu ciddiye aldığı için işte bir pakt kuruldu. Bu pakt, Orta Doğu'da kurulan bu pakt, subliminal, ben öyle değerlendiriyorum şahsi kanaatim, belirli hedefi olan, belirli cephesi olan bir pakt. Deklare edilmese bile. Bu kadar güçlü üç devleti bir araya getirirseniz, eğer başına da Türkiye'yi koyarsanız, mesela şöyle bir karargah kurulacak belki de Ankara'da ya da herhangi bir bölgede Türkiye'de, yüksek müşterek ve birleşik harekat komuta merkezi. Burayı Türkiye komuta edecek belki de askeri anlamda. Bir banka finans merkezi kurulacak belki Riyad'da. Bu üye ülkeler sadece üç tanesi, oraya ortak bir bütçe koyacaklar.
1: Bir süper güç haline geliyor mu hocam?
0: Geliyor, geldi bile. Yani adı bile şu anda, bu paktın adı bile, Mekke Anlaşması bile bir mesaj. Süper gücü bırakın, belki de orta grupta çok daha etkin ve çok daha belirgin bir kuvvet ortaya çıkacak. Belki de bir nükleer planlama grubu kurulacak. Belki de nükleersiz olan üyeler nükleer kapasiteyi haiz olacak yakın gelecekte. Bunu da Pakistan öncülük edecek. Zaten var olan füzeler var, başlıklar var. Bu da işte İslamabad'da bir nükleer planlama grubu. Riyad'da bir finans merkezi müşterek, askeri karargahta Ankara'da kurularak. Bunların hepsinin genel sekreterliği sırayla yapılabilir ülkeler arasında. O yüzden gittikçe güçlenen bir teşkilat olduğunu söyleyelim.
1: Teşekkür ediyorum. Merve Hocam, şimdi bakıyorum, line'ları göz gezdiriyorum. En çok itiraz eden Yunanistan ve İsrail.
2: Evet. Aslında çok takip etmiyoruz. Hindistan'da da var. Ciddi tepkiler var. Muhtemelen yani hani zaten kendisine en çok rahatsız hisseden ya da bu anlaşmanın muhatabı olduğunu düşünenler olabilir. Bölgede farklı bir aks oluşturmaya çalışıyordu
1: İsrail.
2: Hocam
1: kısaca paylaşayım mı? Türkiye'nin bu birlikte yer alması Orta Doğu'daki konumunu güçlendiriyor. Türkiye kendisini bölgesel bir güce dönüştürme yönündeki stratejisini de güçlendirdi. Suudi Arabistan ekonomik ve enerji gücüyle, Pakistan ordusu ve nükleer kapasitesiyle, Türkiye'de gelişen savunma sanayisiyle öne çıkıyor. Bu üçünün birleştiğini analiz ediyorlar ve ortaya bir süper güç çıkıyor. Yine Yunanistan'ın endişesi Türkiye'nin konumunu güçlendirmesi ve Mısır'ın anlaşmaya katılma ihtimali. Bu anlaşma aniden ortaya çıkmadı diyor. Türkiye'nin bölgede attığı diplomatik adımların bir sonucu diyor.
2: Ya aslında hepsi farklı farklı kendi açılarından değerlendiriyorlar ama bu anlaşmanın elbette ki verdiği bir mesaj var ve işte muhataplar Hindistan, İsrail, Yunanistan aldıkları mesaj ölçüsünde çeşitli analizler yayınlıyor medyasında diyelim. Fakat bence ilk muhatabı, en başta gelen muhatabı Amerika Birleşik Devletleri. Neden? Ya elbette ki sert bir mesajdan bahsetmiyoruz ama az evvel mesela NATO zirvesine değindik ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan yavaş yavaş çekilmekte olduğunu söyledik. Bir süredir Körfez ülkeleri ve en başta da Suudi Arabistan çok uzun yıllardır kendilerini teslim ettikleri Amerikan güvenlik şemsiyesinin, Amerikan güvenlik mimarisinin onları yeterince korumadığının farkında. Özellikle Amerika-İran savaşında bu çok daha net bir şekilde ortaya çıktı. Ama bunun bir süredir

0: farkındalardı ve Suudi Arabistan-Pakistan yakınlaşması, daha öncesinde Riyad-Ankara, yine 2023'te gerçekleşen o büyük, çok yüklü İHA satın alımı vesaire falan, bu bölgesel olarak farklı bir güvenlik mimarisi arayışıyla alakalı. Bakın aslında hep aynı yere geliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri artık eski gücünde değil ve yavaş yavaş bizim aslında Türkiye'de son 10 yıldır konuşmakta olduğumuz bir şey gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri yavaş yavaş bazı yerlerden çekiliyor. Ha, bir yerde bazen takıldığı olabiliyor. İran'da olduğu gibi mesela, İsrail'in buraya çıpa takması sebebiyle falan, ama o grand stratejiyi değiştiren bir durum söz konusu değil. Kalsa da mevcutta Suudi Arabistan mesela ya da bölge ülkeleri şunun farkında. Beni koruduğunu söyleyen Amerika Birleşik Devletleri, örneğin İran'la anlaşma yapacağı zaman bana sormuyor. Benim önceliklerimi önemsemiyor. Ya da bir saldırı gerçekleşeceği zaman Suudi Arabistan'da kaç kişi ölmüş, kaç kişi ölmemiş, nasıl bir cevap verilmesi gerekir vesaire, benim önceliklerim çok ön planda gelmiyor. O zaman bu şemsiye beni ne kadar koruyor? İşte orada, çok da uzatmak istemiyorum, sona geldik herhalde. Türkiye'nin aslında son 10 yıldır yapmaya çalıştığı şey herkese model oldu. Nasıl? 2013 yılı. Hatırlayın, Türkiye ve Amerikan ilişkileri özellikle Suriye'de çok ciddi yara aldı. Neden? Amerika'nın çıkarları Türkiye'nin çıkarlarıyla ters düştü. Türkiye o zaman ne dedi? Ben kendi göbeğimi kendim keserim. Kolay oldu mu? Olmadı. Hiç kolay değildi ama çok büyük bir dönüşümdü. Bugün bölge ülkeleri tam da bunu kendileri de tatbik etmeye ve beraber yapmaya çalışıyorlar.
1: Çok teşekkür ediyorum Merve Hocam. Hüseyin Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Kemal Hocam çok teşekkürler. Noktalayacağız artık Gece Ajansı'nı değerli izleyenler. Orta Doğu'daki bu üçlü savaşın analiziyle bu bölümü noktalıyoruz.

0: Takvimler 28 Şubat 2026'yı gösterdiğinde Orta Doğu sadece bölgesel bir krizin değil, küresel güç dengelerini sarsan devasa bir hesaplaşmanın merkez üssü haline geliyordu. Savaş ilerledikçe müttefikler arasında gözle görülür çatlaklar belirecekti. Müttefiklerini her operasyonda arkasına almaya alışkın olan Washington yönetimi bu kez NATO'daki ortaklarından bile aradığı desteği bulamadı. ABD ve İsrail askeri kışkırtmalarla savaşı uzatma yolunu seçse de masadaki nihai hedef belirsizliğini koruyordu. İsrail, İran rejiminin tamamen çökertilmesini hedeflerken Washington kanadı nükleer ve balistik kapasitenin yok edilmesine odaklanıyordu. Hedeflerdeki bu kafa karışıklığı operasyonel sahada beklenen sonuçları üretmekten çok uzaktı.
1: We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person and he's a man that doesn't believe in stopping crime.
2: Trump yönetiminden korkmuyorum. Ben siyasetçi değilim. Ben İncil'den bahsediyorum. Bu nedenle savaşa karşı yüksek sesle konuşmaya, sorunlara adil çözümler aramaya devam edeceğim. Bugün dünyada çok fazla insan acı çekiyor. Çok fazla masum insan öldürülüyor.
0: Savaşın başında yapılan evdeki hesaplar çarşıya uymamıştı. ABD'nin planı İran liderliğini, hava savunmasını ve nükleer tesislerini felç ederek bir halk ayaklanmasıyla rejim değişikliği sağlamaktı. Ancak Tahran kendisiyle birlikte tüm bölgeye bedel ödetmeyi göze alan asimetrik bir stratejiyi devreye soktu. Körfez'deki ABD üsleri, kritik altyapı tesisleri ve enerji nakil hatları yüzlerce füze ve İHA'nın hedefi oldu.
3: Bizden korkuyorlar ve biliyorsunuz bazen korkutmak zorundasınız. Çünkü durumun gerçekten çözülmesini sağlayacak tek şey bu.
0: Hürmüz Boğazı'nın ulaşıma kapatılması uluslararası ticarete ve küresel ekonomiye adeta darbe vuruyordu. Sigorta maliyetlerinden gıdaya, ulaşımdan giyime kadar tüm sektörler bu devasa krizin dalgasındaydı.

0: Kanallarıyla sarsıldı.
1: We do not let them go into.
2: Hatalara karşı tamamen güvenli, kusursuz işleyen bir ablukamız var. Çelikten bir duvar gibi. İzin vermek istediğimiz gemilerin girişine izin veriyoruz. Ve o gemiler geçiyor. Geliyorlar ve çıkıyorlar. Yani aslında şu an açık.
0: Trump yönetiminin diplomasi yürütülürken anlık saldırılar düzenleme tarzı, uluslararası çatışma hukukunu adeta kağıt üzerinde bıraktı. Meşru müdafaa, orantısallık ve mütekabiliyet ilkeleri hiçe sayıldı. Tarafların siyasi egosu ve askeri kibri, diplomasi masasını bir pazarlık alanından ziyade karşılıklı inkar ve suçlama mekanizmasına dönüştürdü.

0: İyi geceler değerli izleyenler. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında Gece Ajansı'nı noktaladık. Konuklarımızı uğurladık. Gündemde gelişmeler var. Onları paylaşacağız A Haber Gece'de. Başkan Erdoğan El Cezire Arapça'ya konuştu. F-35 savaş uçakları konusunda Amerikan Başkanı Donald Trump'tan aldığı sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na Mısır'ın katılımının da mümkün olduğunu vurguladı.
1: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar merkezi El Cezire Arapça kanalına özel röportaj verdi. Bölgesel gelişmelerden Türkiye'nin dış politikasına, F-35'lerden Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na kadar pek çok başlıkta önemli mesajlar veren Erdoğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Röportajın öne çıkan başlıklarından biri F-35 savaş uçaklarıydı. Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'tan F-35'ler konusunda söz aldıklarını belirterek bu sözün yerine getirilmesini beklediklerini söyledi. Erdoğan'ın gündeminde Mekke Ortak Savunma Anlaşması da vardı. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan anlaşmaya Mısır'ın da katılabileceğini söyledi. Anlaşmanın yeni üyelere açık olduğunu belirten Erdoğan, bu adımla dünyaya önemli bir mesaj verildiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'ın gündeminde Hürmüz Boğazı da vardı. Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına olmadığını söyleyen Erdoğan, Hürmüz'ün yeniden açılmasının Türkiye için öncelikler arasında yer aldığını belirtti. Bölgesel krizlere de dikkat çekti Başkan Erdoğan. Türkiye'nin Suriye, Gazze ve Lübnan'ı yalnız bırakmayacağını vurguladı. Erdoğan Suriye'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden geleni yapacağını söyledi. Lübnan'daki İsrail saldırılarına da dikkat çeken Erdoğan, savaşın sona ermesinde ABD'nin rolüne işaret etti. İsrail'in devam eden saldırılarının ciddi bir endişe kaynağı olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan Avrupa Birliği üyeliği konusunda da net konuştu. Ankara'nın Avrupa Birliği üyeliğini artık bir öncelik olarak görmediğini söyledi. Türkiye'nin dışlanması halinde kaybeden tarafın Avrupa olacağını dile getirdi.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terörsüz Türkiye sürecindeki yol haritasına dair açıklamalarda bulundu. Çiftçi, 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirterek, devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi.
1: Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme. Terörsüz Türkiye yol haritasını bu 4 kelimeyle özetledi. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor dedi. 3 aşamalı bir sürecin işleyeceğini belirtti. Yazılı açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, teröre açık çek yok, her adım şartta, süre ve devlet denetimine bağlı mesajını verdi.
2: İçişleri Bakanlığı olarak bu süreçte 3 temel görevi birlikte yürütüyoruz. Birincisi, örgütün bütün unsurlarıyla gerçekten tasfiye edilip edilmediğini sahada bizzat takip ediyoruz. İkincisi, süreci sabote etmeye, toplumu provoke etmeye ve kardeşliğimizi hedef almaya yönelik girişimleri engelliyoruz. Üçüncüsü, terörle mücadeleyi sınırlarımızın içinde ve dışında kesintisiz sürdürüyoruz. Devlet elini tetikten çekmiyor, terörün elindeki silahı kalıcı olarak alıyor.
1: Çiftçi önceliğin silah teslim olduğunun altını çizdi. Sürecin

0: temel şartı son derece açık. PKK-KCK'nın Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Avrupa'daki bütün yapılanmalarıyla fiili varlığına son vermesi ve kontrolündeki bütün silah ve mühimmatı teslim etmesi gerekir. Önce silah teslimi, sonra devletin tespiti, ardından MGK teyidi ve hukuk denetimi. Terörsüz Türkiye'nin yol haritasını dört kelimeyle ifade edebiliriz. Tasfiye, teyit, denetim ve normalleşme.
1: İçişleri Bakanı her ilde valilerin sürecin en üst düzey koordinatörü olarak görev yapacağını duyurdu. Provokasyon ve güvenlikte zafiyete asla izin vermeyeceklerini kaydetti. Ortada bir af ya da pazarlığın olmadığını söyledi. Ağır suçların kapsam dışında bırakıldığını hatırlattı.
0: Burada ödün veren tek bir taraf var, o da silahını bırakıp kendini feshedecek olan taraf. Terörün bitmesini ödüllendirmiyor, terörün bitmesinin hukukunu kuruyoruz.
1: Bakan Çiftçi, güvenlik ihtiyacının ortadan kalktığı bölgelerde normalleşme adımlarının atılmaya başlandığını vurguladı.
0: Emniyete ait 2560, jandarmaya ait 203 olmak üzere toplam 2763 kontrol ve arama noktasını uygulamadan kaldırdık. Ancak bunu güvenlikten vazgeçmek olarak okumak yanlış olur. Terör bittiği için kontrol noktaları kalkıyor. Terörle mücadele bittiği için değil.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti. Gürlek, adli görüşme odalarından çocuklara yönelik güvenli adli süreçlere, şiddet soruşturma bürolarındaki uzmanlaşmadan işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlere kadar yürütülen çalışmaları açıkladı.
3: Adalet, mağdurun sesini duymak, çocuğun üstün yararını korumak ve kırılgan grupların adalete güven içinde erişmesini sağlamaktır.
1: Daha hızlı, etkin ve erişilebilir adalet sistemi vurgusu yaptı. Mağdurların adalete erişimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen uygulamaları anlattı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, X hesabından yaptığı paylaşımda, adalet sisteminde mağdurları koruyan ve kırılgan grupları destekleyen özel uygulamaların hayata geçirildiğini açıkladı. Gürlek, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Daire Başkanlığı aracılığıyla adli süreçler hakkında bilgilendirme ve yönlendirmeyi de psikososyal destek hizmetleri sunulduğunu belirtti. 7244 ifade. Akın Gürlek, adli görüşme odalarında mağdurların, tanıkların ve çocukların ifade ve beyanlarının uzmanlar eşliğinde özel olarak tasarlanmış ortamlarda alınmasını sağlandığını ifade etti. Bu uygulamayla ikincil örselenmenin önüne geçildiğini belirtti. Çocuğun üstün yararının gözetildiğini vurgulayan Gürlek, çocuklara yönelik adli süreçlerin yetişkinlerden ayrı, güvenli ve çocuk dostu ortamlarda yürütülmesini sağlandığını açıkladı. Gürlek, çocuk suçları soruşturma bürolarıyla aile içi ve kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında uzmanlaşmanın ve etkinliğin artırıldığını belirtti. Bu kapsamda koruyucu mekanizmaların güçlendirildiğini ifade etti.
3: Ceza mahkemesi bulunan 152 adliyede
1: Adalet Bakanı Gürlek, işitme ve görme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıran dijital hizmetlerin hayata geçirildiğini dile getirdi. Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı, daha etkin, daha erişilebilir ve daha fazla güven veren bir adalet sistemi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz ifadelerini kullandı.
3: İse güven veren bir adalet.
2: Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. İstanbul Ümraniye'de bir evde bazı evrakların imha edilmek istendiği öğrenildi. Suç örgütü lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüphelinin emniyetteki sorguları devam ediyor.
0: İhbar geldi, oyun bozuldu. Örgütün evrakları imha edilmeye çalışılmış. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Ümraniye'de bir adreste örgüt ve soruşturmayla bağlantılı bazı evrakların imha edildiği ihbarı yapıldı. Bunun üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adreste arama kararı çıkarıldı.
4: Emniyet Müdürlüğü ekipleri evde yaptığı arama çalışmasında imha edilmek üzere parçalanmış evraklara da el koydu.
0: Ankara merkezde 17 ilde yürütülen operasyonda aralarında suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Alihan Kuriş'in de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların emniyet

0: Teki sorguları sürüyor.
1: Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir dönem başlıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından kurulacak sistemle yasa dışı bahis siteleri ve oyuncular anlık olarak tespit edilecek. Peki yeni eylem planında hangi adımlar yer alıyor? Detaylarına bakalım.
2: İkinci önemli başlığımız ise yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi olacaktır.
0: Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadelede yeni bir safhaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleşen sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planı koordinasyon toplantısında sanal kumarla mücadele için kritik kararlar alındı. Yeni kararla birlikte yapay zeka tabanlı yasa dışı bahis ve kumar tarama ve tespit sistemi kurulacak. Adres veya teknik altyapı değiştirerek faaliyetlerine devam etmeye çalışan illegal siteler, yapay zeka sayesinde anında tespit edilerek kapatılacak. Sistemin dikkat çeken bir diğer detayı ise yasa dışı kumar oynayanlarında anlık olarak tespit edilecek olması. Mücadele sadece illegal sitelerle sınırlı kalmayacak. Yasa dışı bahis sitelerine de çeşitli düzenlemeler getirilecek. Yasal sitelerin cazibesini azaltmak adına görüntüleri albenisiz hale getirilecek ve hayatınızda kumar oynamayın gibi kamu spotları bu platformlara eklenecek. Yapay zeka destekli teknolojik altyapı sayesinde sanal ortamdaki yasa dışı bahis ağlarına çok daha hızlı ve etkin müdahale edilmesi hedefleniyor. Yeni eylem planının devreye girmesiyle dijital alandaki kontroller ve yaptırımların sıkılaştırılması bekleniyor.
1: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. İkisi suça sürüklenen çocuk, 10 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 7'si tutuklandı.
3: Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce Daltonlar ve Baygaralar suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ikisi suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: İstanbul Arnavutköy Yeniköy sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı bulundu. İHA Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü.
0: Sahilde insansız hava aracı bulundu. Ekipler alarma geçti. İstanbul Arnavutköy Yeniköy sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar kıyıya vuran bir cisim fark edince yetkililere haber verildi. Yapılan ilk incelemede kıyıya vuran cismin insansız hava aracı olduğu belirlendi. Rusya-Ukrayna savaşında kullanıldığı değerlendirilen İHA incelenmek üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürüldü. Yaklaşık bir ay önce ise Arnavutköy Karaburun sahilinde yine bir kamikaze İHA kıyıya vurmuştu.
1: İstanbul Bağcılar'da kafede oturan kişiye yönelik silahlı saldırının izi masada bırakılan cam bardakta bulundu. Ondan fazla suç kaydı bulunan şüphelinin saldırı öncesi hedefini takip ettiği ortaya çıktı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
0: Saldırgan parmak izinden tespit edildi. Olay İstanbul Bağcılar'da gerçekleşti. Bir kafede oturan Ramazan Bey silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 6 kurşun isabet eden genç hastaneye kaldırıldı. Emniyet güçleri önce kafedeki güvenlik kameralarını inceledi. Saldırı kameranın kör açısında kalınca polis saldırganın izini sürdü.
4: Saldırının yaşandığı olay Bağcılar Maslak Caddesi üzerindeki işte hemen bu kafe. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri bu noktada çalışmalarını sürdürdü ve o saldırganın masasındaki bardak üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırdı ve o bardağın üzerinde bir parmak izi tespit edildi.

0: o parmak izi bu kafede çalışan bir garsona aitti ve o garson daha sonra saldırganı teşhis etti.
1: Garsonun ifadesiyle saldırganın 24 yaşındaki Ercan E.A. olduğu tespit edildi. Ondan fazla suç kaydı bulunan şahsın 29 yaşındaki Ramazan Bey'i önce izleyip sonra ateş ettiği belirlendi. Saldırganı arama çalışmaları devam ederken yaralı gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
2: Aydın'ın Söke ilçesinde 2012'de kocasının kayıp başvurusu yaptığı kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yol kenarında parçalanmış cesedi bulunan kadının 14 yıl sonra DNA eşleşmesiyle önce kimliği tespit edildi, sonra da katili.
1: Yıllık cinayet DNA eşleşmesiyle çözüldü. Katil zanlısı koca çıktı. Aydın Miras Karayolu'nda 2012'de parçalanmış kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin kimliği tespit edilemedi. Dosya yıllar sonra yeniden açıldı ve korkunç gerçek ortaya çıktı.
3: İzmir Adli Tıp Kurumu tarafından düzenlenen raporda kimliği belirsiz cesedin 2012 yılından bu yana kayıp olarak aranan Gülizar Aydın'a ait olduğu tespit edildi. DNA incelemesi kapsamında Gülizar Aydın'ın oğlu Burak Zülam'dan alınan DNA örneğiyle cesetten elde edilen örnekler karşılaştırıldı ve anne ile oğul yönünden DNA eşleşmesi sağlandı.
1: 14 yıllık faili meçhul soruşturması, DNA eşleşmesi ve yeni delillerle derinleştirildi. Gülizar Aydın'ın eşi Selami Aydın'ın olay günü cesedin bulunduğu bölgede olduğu tespit edildi.
3: Toplanan deliller doğrultusunda şüpheli olarak belirlenen Selami Aydın İzmir'deki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gülizar Aydın'ı öldürdüğü şüphesiyle tutuklanarak Söke Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
1: Böylece 14 yıllık korkunç cinayet, DNA tespiti ve titiz bir çalışmayla aydınlatıldı.
2: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte dehşet saçtı. Tartıştığı sürücünün önünü kesen saldırgan elindeki bıçakla aracın lastiğini patlattı, tehditler savurdu. Saldırgana 182 bin lira idari para cezası kesilirken ehliyetine el konulup aracı da trafikten men edildi.
4: Lastiğimi de patlattı gitti.
5: Tartıştığı sürücünün önünü kesti, aracın lastiğini bıçakla patlattı.
4: Lastiğimi de patlattı gitti.
5: İstanbul Küçükçekmece'de bir kişi trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesti.
4: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
5: Tehditler savuran saldırgandan sonra elindeki bıçakla otomobilin lastiğini patlattı.
4: Lastiğimi de patlattı gitti.
5: Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine trafik şube ekipleri harekete geçti. Kimliği tespit edilen 34 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı.
4: Sabahtandır bana küfür ediyor. Bana küfür ediyor. Bak şimdi araçtan inmiş gelmiş.
5: Trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek ve takip etmek suçundan şüpheliye 182.246 lira idari para cezası kesildi. Sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç 60 gün trafikten men edildi.
2: İstanbul Zeytinburnu'nda sokakta yürüyen bir kişinin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Şüphelilerden biri arkadaşlarının oyaladığı genci arkadan bıçaklayarak kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırılırken saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Önce önünü kestiler. Arkadaşları oyalarken biri genci arkadan bıçakladı. Olay İstanbul Zeytinburnu'nda yaşandı. Sokakta yürüyen bir gencin önü kalabalık bir grup tarafından kesildi. Bu sırada gruptan bir kişi arkadaşlarının oyaladığı gencin arkasından yaklaşarak bıçakla saldırdı. Neye uğradığını şaşıran genç bacağını kontrol etmeye çalışırken bıçaklayan şüpheli koşarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

0: Trafikte yaşanan anlık dikkatsizlikler kazaları da beraberinde getiriyor. İstanbul'da Arnavutköy ve Avcılar ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza.
1: İstanbul Arnavutköy'de otomobil sürücüsü şerit değiştirmek istedi. Hızını hesaplayamayınca öndeki araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Savrulan araç yol kenarındaki refüje çarparak durabildi. Bu görüntüler de Arnavutköy'den. Bir taksi seyir halindeki hafriyat kamyonunun kör noktasında kaldı. Kamyon şoförü manevra yaparken taksiyi fark etmeyince iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan yok ancak kazaya karışan araçlarda hasar oluştu. Avcılar'da ise D100'de hızla ilerleyen motosikletli önündeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki motosiklet devrilirken sürücüler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
0: İran, ABD-İsrail savaşı sırasında düşen iki savaş uçağının 3 pilotunun Katar tarafından esir tutulduğunu öne sürdü. Pilotların derhal serbest bırakılması istendi. Uluslararası Kızılaç Komitesi'nden yardım istendi.
2: Tahran yönetimi İranlı 3 pilotun Katar'da esir tutulduğunu iddia etti. Derhal bırakılmaları talep edildi. ABD-İsrail savaşına ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. Karşılıklı saldırılar durmuş olsa da gerilim sürüyor.
3: Hem Katar hem de Pakistan mesaj alışverişinde bulunuyor ve bizimle temas halindeler. Ancak bu müzakere anlamına gelmiyor. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelere yeniden başlama konusunda henüz bir karar alınmadı.
2: İran Genelkurmay Başkanlığı ABD ile savaş sırasında iki Su-24 tipi uçağının düşürüldüğünü, paraşütle atlayan uçaktaki 4 pilottan 3'ünün Katar'da tutsak olduğunu açıkladı. 4. pilotun da hayatını kaybettiği bildirildi. İran 2 Mart'ta gerçekleşen olayın düşman askeri üssüne saldırı dönüşü yaşandığını açıkladı. Esir pilotlar için diplomatik girişimlerde bulunulduğu ve serbest bırakılmalarının talep edildiği belirtildi. Olay hakkında Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nden yardım istendiği belirtildi. Katar Dışişleri Bakanlığı ise İran'ı yalanladı. Ellerinde tutuklu pilot bulunmadığını açıkladı. İranlı bir pilotun cesedinin bulunduğunu, onun için de Tahran'la iletişime geçildiğini aktardı.
0: Dünyanın en tehlikeli su yolunda küresel bir savaşın kapıları aralandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı bizzat ABD toprağı ilan edeceğini duyurdu. Tahran'dan cevap gecikmedi. İran ne uçak geminizle ne de tehditlerinizle buraya alabilirsiniz açıklamasıyla misilleme sinyali verdi.
4: Çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağı ilan edeceğim.
5: ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı sarsacak bir çıkış geldi. Trump, petrolün nabzı sayılan Hürmüz Boğazı'nı ABD toprağa ilan edeceğini duyurdu.
4: Şu anda ağır bir yenilgiye uğrayan İran'ı tamamen mağlup ettikten sonra çok yakında Hürmüz Boğazı'nı Amerika Birleşik Devletleri'nin toprağa ilan edeceğim.
5: Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda tam abluka uyguladığını iddia etti.
4: Abluka durdurulamaz, çelikten bir duvar gibi.
5: ABD Başkanı Trump, benzin fiyatlarındaki artışa da İran'ı gerekçe gösterdi.
4: Benzin için biraz daha fazla para ödüyorsanız, bunu İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için yaptığınızı unutmayın.
5: Trump'ın açıklamalarına İran'dan sert bir karşılık geldi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi sosyal medya hesabından adeta meydan okudu. Hürmüz Boğazı ne bir tweetle, ne bir uçak gemisiyle, ne bir emirle, ne de bir seçim konuşmasıyla ele geçirilebilir. İran ne tehditlerden korkar ne de güç gösterisinden siner ifadelerini kullandı. Washington ve Tahran yönetimlerinin karşılıklı açıklamaları bir yandan müzakereleri zora sokuyor, diğer yandansa bölgede gerilimi arttıracak fitili ateşliyor.
0: Hizbullah'ın patlayıcı

0: Yüklü kamikaze İHA'ları İsrail ordusunu zora soktu. Tel Aviv çözümü Ukrayna cephesinde aramaya başladı. İsrail şimdi yılda tam 100 bin saldırı İHA'sı üretecek devasa bir planı masaya yatırmış durumda. İşte İsrail'in yeni savaş stratejisinin detayları.
1: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde karşılaştığı İHA tehdidine karşı yeni bir savaş planı hazırlıyor. Tel Aviv yönetimi yılda yaklaşık 100 bin saldırı İHA'sı üretmeyi hedefliyor. Planın arkasında Hizbullah'ın kullandığı küçük, patlayıcı yüklü ve fiber optik kablolu FPV İHA'ların oluşturduğu baskı var. Haaretz gazetesinin analizine göre İsrail ordusu özellikle Lübnan'ın güneyinde bu düşük irtifa tehdidine karşı çözüm üretmekte zorlanıyor. Analizde çatışmaların durduğu dönemin İsrail ordusu tarafından yeni savunma ve saldırı konseptleri geliştirmek için kullanıldığı vurgulandı. İsrail ordusu son aylarda İHA operatörlerini, İHA üretim noktalarını ve bu sistemlerin kullanıldığı alanları öncelikli hedefler arasına aldı. Ancak Tel Aviv'in yeni planı sadece daha fazla İHA üretmekle sınırlı değil. Haaretz'in analizine göre İsrail, kara kuvvetlerinin yapısını da bu yeni savaş modeline uyarlamak istiyor. Daha fazla İHA birliği, robotik sistemlerde uzmanlaşmış alt birlikler ve klasik kara harekatı anlayışından daha fazla uzaklaşma. İsrail'in önündeki modelse Rusya-Ukrayna savaşı. Çünkü Ukrayna cephesinde ucuz ve küçük İHA'ların çok daha pahalı tanklar, araçlar ve askeri sistemler üzerinde büyük etki oluşturabildiği görüldü.
0: Gazze'de çok yönlü insani yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ı saldırılarda uzuvlarını kaybedenler için protez, ortez destek projesi başlattı. Gazze'de ayrıca günlük 30 bin kişiye yemek verilirken 100 ton temiz su da dağıtılıyor.
2: Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Türk Kızılay İsrail saldırılarında engelli kalan Gazze'lere sahip çıktı. Protez destek projesi başlatıldı. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese rağmen bombardımanını sürdürüyor. Şiddetli saldırılarda yaralanan binlerce masum Gazze'li ise uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı. Türk Kızılay'da bu Gazze'lilerin hareket kabiliyetine kavuşabilmesi için protez ortez destek projesini başlattı. Projenin Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülmesi planlanıyor. Projenin ilk yararlanıcısı 2024'te gerçekleştirilen bombardımanda sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Udey Abu Verdi oldu. Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından hazırlanan dizaltı protezi Abu Verdi'ye başarıyla uygulandı.
2: Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum. Ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılay'ın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim. Çok teşekkür ediyorum.
3: Türk Kızılay bu projenin yanı sıra aynı zamanda farklı alanlarda insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor. Artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başlandı. Kızılay ayrıca Gazze'de kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.
0: AK Parti 28. dönem milletvekili genel seçimi sonuçlarına göre mecliste 268 milletvekiliyle temsil edilme hakkı kazanırken farklı partilerden katılımlarla sandalye sayısını 280'e yükseltti. Son katılımlarla birlikte mecliste siyasi partilerin sandalye dağılımı da değişti.
1: Müzik
4: 3 milletvekilinin AK Parti'ye katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye sayısı bir kez daha değişti. İzmir Milletvekili Mustafa Bilici Yeni Yol Partisi'nden, Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve Aydın Milletvekili Ömer Karakaş İyi Parti'den istifa etmişti.
5: Aydınlık Yarınların Partisi AK Parti'ye hoş geldin.

0: Milletvekiller AK Parti'nin 25. yılının kutlandığı mitingde AK Parti'ye katıldı. Rozetleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı. Bu gelişmeyle AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 280'e ulaştı. Mustafa Bilici'nin istifasıyla Yeni Yol Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısını kaybetmişti. Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın CHP'den istifa ederek katılması üzerine Yeni Yol Partisi yeniden grup oluşturma yeterliliğine ulaştı.
1: DEM Parti 20 Eylül'de gerçekleştirilmesi planlanan kongreyi 6 Eylül'e çekti. Delegeler pazar günü sandığa gidecek. Peki bu kongrede neler olacak? Kongre tarihi neden değişti? Cevapları sıradaki haberimizde.
2: 20 Eylül'de yapacağımızı duyurduğumuz olağan kongremizi öne alıyoruz. 6 Eylül'de Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapmaya karar verdik.
0: DEM Parti 20 Eylül'de yapılması planlanan 5. Olağan Kongre'yi öne çekti. Kongre 6 Eylül'de Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
2: DEM Parti için yeniden yapılanma dönemini de güçlendirecek bir hazırlık kongresi olacak.
0: T24'e konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kongrede isim değişikliği, yeni program ve eş genel başkanların değişeceği yönündeki beklentilerin hatırlatılması üzerine daha kapsamlı bir kongre planladıklarını, ancak yasal zorunluluk nedeniyle 6 Eylül'deki kongrenin öne çekildiğini söyledi. Biz aslında çok daha kapsamlı, geniş bir kongre yapmayı düşünüyorduk. Ama süre dolmasından kaynaklı, ileride seçime girme yeterliliğini kaybetmemek için, o prosedürleri yerine getirmek için şu anda ilk etapta eksikliklerimizi tamamlayacağız. Ama asıl o kongreyi hemen kongremizden sonra başlatacağız, dedi. DEM Parti kongrenin ardından milli dayanışma yasasını anlatmak için sahaya inecek. Halk buluşmaları gerçekleştirilecek, sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelinecek. Yasanın sürece katkısı anlatılacak. Yeni döneme dair birlik ve beraberlik mesajları verilecek.
1: Türkiye'nin demir yolu ağı 13.919 kilometreye ulaşırken hızlı tren hatları da genişletiliyor. Hızlı tren projeleri sayesinde ulaşım daha konforlu ve hızlı hale geliyor. 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayısının 11'den 27'ye çıkarılması hedefleniyor.
3: Mesafeler kısalacak, ulaşım daha konforlu hale gelecek. Türkiye'nin demir ağı büyüyor, hızlı tren hatları yaygınlaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uradoğlu, demir yolu ağının 13.919 kilometreye ulaştığını açıkladı. Türkiye sıfırdan 2.251 kilometrelik hızlı tren hattı inşa etti. Hızlı tren seferleriyle bugüne kadar 114 milyon yolcu taşındı. Şimdi gözler yeni hatlarda. Ankara İzmir'den Halkalı Kapı Kule'ye, Mersin, Adana, Osmaniye Gaziantep'ten Bandırma Bursa hattına kadar birçok proje sürüyor.
4: Hızlı tren şu anda 11 ile direkt olarak ulaşıyor. Bu sayı 2028 yılında 27'ye çıkacak.
5: İnşallah 2028'e kadar doğrudan hızlı trenle bağlanan il sayımızı 11'den 27'ye yükselteceğiz.
3: Böylece Türkiye'nin hızlı tren ağı daha geniş bir coğrafyaya ulaşacak.
1: Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgası İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alacak. Peki yeni haftada İstanbul'u nasıl bir hava bekliyor? Yanıtlarını haberimizde bakalım.
0: Mega kente kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bıraktı.
6: Biz ailece gezmeye geldik ve burası bize çok yakın. Çok güzel bir ortam, deniz güzel. Çok güzel bir yeşilliklerin içinde işte burada çocuklarla vakit geçiriyoruz.
7: Hava biraz rüzgarlı ama çok güzel bence.
8: Ben zaten İstanbul dışından geldim, Antalya'dan. Orası çok sıcaktı. Annem, kardeşim ve arkadaşı buradayız. Onlara şey dedim, hani çok yaşıyorsunuz hakikaten burada, çok güzel, serin diye. Şu an hava çok güzel.
9: Kuzeyden gelen serin havanın etkisine girecek olan Türkiye son hafta sonunu henüz daha havalar çok da soğumamışken sahillerde geçiriyor. İstanbullular bu güzel havanın tadını çıkarmak için parklarda ve bahçelerde.
10: Balık hafta hafta değişiyor. Geçen hafta 20-25 adet büyük balık tutmuşken bu hafta bir taneyle yetineceğiz, birazdan da çıkacağız.
9: Rüzgar mı etkiliyor?
10: Rüzgar hava sıcaklıkları etkiliyor malum, biraz serinleşti ama hala balık kenara yanaşmadı.
0: Tahminlere göre İstanbul'da yerel yağışların görünmesi bekleniyor. Sıcaklıklar da bir süreliğine mevsim normallerinin altında seyredecek.
11: Doğu Karadeniz'de devam eden yağışlar var. Özellikle Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevreleri şu anda yağış alıyor. İstanbul'da da sabah saatlerinde aslında kuzey kesimlerde, yani Sarıyer, Çatalca, Arnavutköy gibi ilçelerde, yine büyük havalimanına yakın bölgelerde yağış vardı. O yağış sistem kuzeyden geçti gitti ama beraberinde tabii ki yaklaşık 2-3 gündür devam eden Poyraz'ın esen kuvvetli rüzgar var. Bugün de bu İstanbul'da yine devam ediyor Poyraz'ın esen rüzgar. Rüzgara baktığımızda bugün de sürecek, zaman zaman şiddeti deniz üzerinde saatte 70-80 kilometreye kadar da çıkıyor.
0: Yağışlarla birlikte orman yangınları da azalacak.
11: Akdeniz özellikle orman yangınlarının olduğu alanlarda yağış almaya başlayacak. Özellikle nereler buralar? Antalya'ya baktığımızda Antalya'nın batısında Teke Yarımadası, yani Muğla ile Antalya arası sıklıkla orman yangınlarının ulaştığı yerlerde bugün, yarın, hatta şu saatler itibariyle de oralarda yağışlar başlamış durumda. Gün içerisinde oradaki yağış artarak devam edecek.
0: Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yaz sıcaklarının Eylül ayına kadar devam edeceğini belirtti.
11: Eylül ayında sıcaklıklar ortalamanın üzerine çıkacağını söyleyebiliriz. Genel tablo böyle. Aslında çok sıcak bir yaz, geçen seneye göre kıyasladığımız yaz geçirmiyoruz. Bu yaz biraz da ara ara sıcak hava dalgaları yaşadık ama çok uzun soluklu ve çok ekstrem değerler oluşmadı.
1: İstanbul'da baraj doluluk oranı %50'nin altına düştü. Megakent su sorunu yaşar mı? İşte Megakent'teki barajların son durumu.

0: Yağışlar azaldı, barajlardaki su oranı gerilemeye başladı. Son verilere göre kentteki barajlarda su seviyesi yaz aylarında yağışların azalması, sıcak hava ve artan tüketimin etkisiyle düşmeye devam ediyor. İstanbul'daki barajlar 11 Mayıs'ta %72,05 ile yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşmıştı.
1: İstanbul'un can suyu olan barajlardaki doluluk oranı %50'nin altına geriledi. Bulunmuş olduğumuz Ali Bey Barajı'ndaki doluluk oranı ise şu an için %48 civarlarında seyrediyor. İstanbul'daki 10 barajdan 6'sının doluluk oranı %50'nin altına düştü. Sadece 3 barajın doluluk oranı %50'nin üzerinde.
0: Barajlar arasında su seviyesi en yüksek olan Havza, %80 oranla Elmalı Barajı oldu. Buna karşılık su miktarı en kritik seviyeye gerileyen Havza ise %16 doluluk oranıyla Pabuçdere Barajı olarak kayıtlara geçti. Barajlardaki doluluk oranları ise Elmalı'da %80, Ömerli'de %70, Darlık'ta %67, Ali Bey'de %48, Terkos'ta %41, Büyükçekmece ve Israncalar'da %34, Sazlıdere'de %28, Kazandere'de %22, Pabuçdere'de %16 olarak ölçüldü.
2: Altın bir iniyor, bir çıkıyor. Altındaki dalgalı seyir ne kadar sürecek? Altında beklenti ve seyir ne yönde? İşte uzmanından yanıtlar.
0: Altın bir iniyor, bir çıkıyor. Piyasalardaki dalgalanma sürerken yatırımcının da kafası karışmış durumda.
1: Altında hareketli haftaları geride bırakıyoruz. Uzmanlarsa yatırımcıları uyarıyor. Öyle ki eğer ki bir altın borcunuz yoksa altınları bozdurmamanız noktasında önemli uyarılar varken, eğer ki bir düğün yapacak ve altın bozdurmanız gerekiyor ise bunu yapmanın tam vakti. Öyle ki yıl sonuna doğru altındaki yükseliş hareketliliği bugüne nazaran çok daha fazla olabilir.
0: Finans analisti İslam Memiş piyasalara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Altın 2 haftalık yükseliş trendini kar satışıyla haftayı tamamladı. Ons altın uluslararası piyasalarda 4376 dolar seviyesinden tamamladı. Geride bıraktığımız hafta 4450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2 haftalık bir yükseliş serisi vardı. Şimdi teknik olarak ons altın tarafında 4350, eğer kar satışları devam ederse 4250 dolar seviyelerini destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Ama yine hafta sonuna geride Trump'ın açıklamaları, Amerika-İran gerilimi burada önemli bir etkiye neden olacaktır. 4250 dolar da gerileyebilir.

0: veya 4.350 dolar seviyesinden tekrar yukarı yönde hareketlerine devam edebilir.
1: Peki altın piyasasında beklentin ne yönde?
0: Ons altın tarafında yükselişler olunca gram altın tarafında da yansıdı. Gram altın TL fiyatı şu an kapalı çarşı piyasında 6.706 lira seviyesinde 6.507 lira aralığına yerleşti. Burada gram altın tarafında yine 7.000 lira seviyesinin üzerine erişen bir gram altın bekliyoruz bu ay için. Yine ons altın tarafındaki hareketler yakından takip edecek, ancak yine ons altın biraz daha 4.500-4.600 denemesini yapabilir diye düşünüyoruz. Bu taraftaki dalgalanma önümüzdeki haftada devam edecektir.
1: İslam Memiş altın yatırımcısına önemli uyarılarda bulundu.
0: Eylül ayında Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz artırma ihtimali çok bekleniyordu ama son verilerden sonra biraz daha pas geçme olasılığı güçlendi. Yine ons altın tarafında 4600 denemesini bekliyoruz ve yılın son çeyreğinde ve yılın son aylarında yine yükseliş yönü beklentimiz devam ettiği için nakide ihtiyacı olmayanlar beklemedi. Ancak düğün yapacaklar, altın borcu olanlar bugüne kadar yaşanan düşüşleri değerlendirememişse yine fırsatlar çok da kaçmadı.
2: Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dijital yayın platformlarına idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uyguladı. Ancak dijital platformlara verilen cezaların miktarı sadece 250 bin lirayla sınırlı kaldı. Kesilen ceza çifte standart ve göstermelik ceza tartışmaları da beraberinde getirdi. İşte detaylar.
3: Türkiye'de dijital platformların önü öylesine açık ki, yani ne ciddi bir vergi ödüyorlar, ne ciddi bir istihdam maliyetleri var, işletme maliyetleri var ve buna rağmen reklam pastasından aldıkları pay da sürekli artıyor.
4: RTÜK'ün dijital platformlara yönelik son kararları yeni bir çifte standartı daha ortaya koydu. RTÜK geçtiğimiz günlerde HBO Max, Prime Video, Netflix ve Disney Plus'a müstehcenlik, çocuk istismarı, şiddete özendirme ve eşcinsel ilişkilerin meşrulaştırılması gerekçeleriyle idari para cezaları uyguladı. Ancak para cezasının 250 bin lira seviyesinde kalması, toplumun sinir uçlarına dokunan ve maddi manevi değerleri aşındıran yayınların cezası sadece bu kadar mı sorusunu gündeme getirdi.
3: Bu dijital platformlara bakıyorsun. Kardeşim, LGBT propagandası yapılmayan bir tane dizi yok. Bir tane sinema filmi yok. Bir taraftan aileyi koruyalım diyoruz.
4: Toplumların DNA'sıyla oynamayı amaçlayan küresel karanlık lobiler dijital medya platformlarıyla eş güdümlü hareket ediyor. Çocukların ve gençlerin ruhsal dünyasını zehirleyen yayınlar bilinçli ve sistematik biçimde HBO Max, Prime Video, Netflix, Disney gibi diğer dijital platformlar aracılığıyla sunuluyor. Ayrıca abonelik sistemiyle büyük gelirler elde eden dijital platformların gelir yapısının yeterince şeffaf olmaması da mali yükümlülük adaletsizliğini ortaya koydu. Kamuoyunda dijital platformlara yönelik yaptırımların ve denetimlerin caydırıcı seviyeye çıkarılması yönündeki çağrılar devam ediyor.
2: Diyanet İşleri Başkanlığı yaz Kur'an kurslarında bu yıl 2,5 milyon çocuğa ulaşıldığını açıkladı. Ayrıca yurt dışından gelen öğrencilerle bir yaz bin anı projesi kapsamında medeniyet birlikteliği de yaşandı.
5: Milyon çocuğa ulaştık bu yaz Kur'an kursu döneminde.
4: Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı yaz Kur'an kurslarında yeni bir rekor kırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Sedide Akbulut, bu sene yaz Kur'an kurslarında 2,5 milyon öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.
6: Habise bittayibi velat külü.
4: Çocuklarını Kur'an kurslarına gönderen velilere teşekkür eden Akbulut, yaz Kur'an kurslarında sadece din eğitimi verilmediğini belirtti.
5: Bu yılda yaz Kur'an kurslarımız sadece bir din eğitimi anlamında değil, aslında onları değerler eğitimiyle buluşturarak etkili, nitelikli vakit geçirmek geldi. Bu tabii bazen oyun oldu, bazen yarışma oldu, bazen farklı etkinliklerle değerlendirmeler oldu. Onlar geçmiş sanatımıza, yani kadim medeniyetimizin getirdiği getirdi, tesipti, ebruydu, boyamaydı, çiniydi. Bunlarla da güzel tanıştılar. En azından mutfak atölyelerimiz oldu.

0: Niyet birlikteliğiydi ve biz bunu milli bir kimliğin çocuklara kazandırılması olarak, dini ve milli bir kimliğin kazandırılması olarak öngörmüştük.
1: Ve amma

0: صدق الله العظيم الفاتحة.
1: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çörek otu eken çiftçilerin yüzü hasat zamanında güldü. Zira artan yağışlar sonrası verim de arttı.
2: Peygamber Efendimizin dediği gibi ölümden başka her derde deva olan çörek otu.
3: Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çörek otu hasadı sürüyor. Çiftçiler hasattan oldukça memnun. Üreticiler yağ için yetiştirilen çörek otuna ilginin her geçen yıl arttığını söylüyor.
2: Ankara Beypazarı Oymaç köyünde ilk defa ektik. Yaklaşık 800 dönüm araziyi ektik. Bu pastalara, çöreklere attığımız çörek otu değil bu. Bunun sıkılarak yağı çıkartılıyor.
3: Geçen yıl ilk defa 5-10 dönümlük bir deneme alanı ekim yapıldı. Bu sene o rakam 800 dönüme çıkarıldı. Bu sene etkisini gösteren yağışlarsa çiftçinin yüzünü güldürdü.
2: 3 gündür biçim yapıyoruz. Şu an muhtemelen benim tahminime göre ortalama verimi 100 kilo diye tahmin ediyorum. Bir de çörek otunun şöyle bir özelliği var. Bulunduğumuz rakım yaklaşık 1000 metre falan şu an bizim burası. Çörek otu yüksek rakımı seven bir bitki.
3: Yüksek rakımı seven çörek otunda hedef gelecek yıl ekim alanını 10.000 dönüme çıkarmak.
2: Seneye benim tahminim bu bölgede 800 dönüm ektik. Yani 5.000 ile 10.000 dönüm arasında muhtemelen bir ekiliş olacak diye tahmin ediyoruz burada.
1: Evliliklerde gerçek sevgi, verilen emek ve karşılıklı anlayış geçen her yıl daha da kıymetli oluyor. Rukiye teyze ve Faik amcanın 46 yıllık yolculuğu sadece bir evlilik hikayesi değil. Sabrın, sadakatin ve birlikte yaşlanmanın en güzel tanığı. İkisi de değişen dünyada hızla geçen yılların arasında bize unutulmaya yüz tutmuş bir gerçeği hatırlatıyor. Bu güzel hikayeyle bülteni noktalayacağız.

0: nikahımız oldu da benim amcamın oğlunu yolladılar yanımızda. Bayramda el öpmeye götürdü kayınvalidemler annesinin elini, büyük anneannemizin elini öpmeye. Amcamın oğlu bile geldi yanımızda. Yok öyle, nikahımız kıyılmış. Öyleydi.
1: Babanlar görmüş, nişanlandık, sözlendik, evlendik.
0: En erken ben kalkıyorum. O çok yıllarca erken kalktığı için onun kalkmasını istemiyorum. Dinlensin biraz, dur değil mi?
2: Tayyip amcama kıyamıyorsun.
0: Kıyamam. Çünkü çok sabah namazını kılmadan bile işe gittiğini biliyorum servis çekerken. En erken o kalkar. Ben sabah namazı durduğumda o işe gittiğini biliyorum.

0: Sevgi bazen eski bir sandığın kapağında, bazen bir fincan kahvede, bazense sofrada paylaşılan bir çift tabakta saklıdır. Bugün 46 yıldır aynı yastığa baş koymuş Faik amca ve Rukiye ablanın hikayesini ekranlarınıza taşıyacağız. Rukiye abla, seni tanıyabilir miyiz?
1: Ben Rukiye Bilici. 64 yaşındayım. Terkus'a gelin geldim. Ben Tayak adında doğdum. Buraya gelin geldim 18 yaşında.
0: Peki Faik amca, seni tanıyabilir miyiz?
2: Ben 1956, 5-10-1956 Faik Bilici. Balaban köyünde doğdum. Babam Terkos'ta çalıştığı için buraya geldi. Burada ikamet yaptık. Burada hayatımı sürdük. 2000 senesinde de emekli oldum. Emekli olduktan sonra servis çektim. Hayat şartları. 3-4 sene oldu, bıraktım. Hayat böyle devam ediyor. Bugünümüze şükürler olsun.

0: Peki Faik amcamla nasıl tanıştın?
1: Nasıl tanıştık kızım? Eşimin babası ekmek satıyordu o zaman. Arabasının Skoda bir arabası vardı. Köyümüze ekmek getiriyordu. Öyle tanıştık. Ondan sonra orada görmüş beni, konuşturdu. Beğenmiş, annemleri de almış bir gün. İstemeye geldiler. Kısmetmiş olmuş, bugünlere geldik.
2: Hikayelerini anlattığı gibi sevgi, saygı. Yokluğu da gördük. Çokluğu da gördük. Bugünümüze şükürler olsun.
0: Peki Rukiye ablamla nişanlıyken görmeye gidiyor muydun eskiden, öyle görüşmek falan yoktu?
2: Yok canım, nerede gideceğim? Tüfekle vurur rahmetli babam.
1: O kadar değil ama yani gidip gelinlerdi. Şey sadece bizde yani. Değil, hiç kimse de olmaz.
2: Nur içinde yatsın.
0: 46 yıllık evlilik aslında uzun bir zaman. Ve şu zamanda böyle uzun evlilikler yok. Uzun evliliğin sırrı nedir?
1: Piyasaya kadar geçti. Hepsi her zaman sevgi ve saygı. O beni düşünür, ben onu düşünürüm. Birbirimizi her zaman öyleyiz yani. O senin akraban, bu benim akrabam falan hiç olmadı. Onunki benim, benimki onun. Öyle geçti hep günümüz. Çok şükür.
0: Peki şu anki gençlere neler söylemek istersin?
1: Her zaman saygı ve sevgiden hiçbir zaman ayrılmasınlar. Dürüst. Ve onun ailesini kendi ailesinden bile daha çok sevmesi lazım ki geçim olsun. Ben çok sevdim, gerçekten söylüyorum. Yani onların akrabalarının ne kadar yakın akrabaları var. Hepsini çok sevdim. Onlar da beni sevdiklerini biliyorum.
0: Rukiye abla.
1: Geldim canım.
0: Sen Faik amcama nasıl Türk kahvesi yaptın istemeye geldiğinde? Tuz koydun mu?
1: Vallahi tuz koymadım, kıyamadım Faik'ıma. Kıyamadım, yapmadım o zaman. Yapmadık, biz normal kahve yaptık. İlk kez görüyorsun. Ondan sonra...
2: Kimdir, kim olduğunu bilmiyorsun.
1: Yani, ondan sonra amcamın kızı Emine. O bana yardım etti. Heyecandan yapamıyorum. Ben kahve koysam o fincanlarımı hazırladı. Öyle yaptık, verdik. Tuzlu kahve yapmadım. Kıyamadım.

0: dün bahçeden topladığım domateslerimi doğradım. Kışlık salçamı yapıyorum.
1: Bu aylar konserve zamanı değil mi?
0: Bahçemde yetişti. Niye yetişiyorsa yani, ayını falan beklemiyoruz. Yetiştin mi? Hemen yapıyoruz. Çünkü parayla almıyoruz. Bahçeden topladığımız için.
1: Kışlık beklemez diyorsunuz.
0: Beklemez. Çürür. Peki. Bence bir gün beklersin, iyice kızarsın diye. Ondan sonra yapıyorum. Her sene aynı şeyler. Her sene.
1: Peki, salçayı nasıl yapıyorsun?
0: Salçayı öbürkü türlü eskiden sularını süzüyorduk. Şimdi suyu gitmesin diye ya rendeliyorum ya böyle kabuğunu soyup doğrayıp kaynatıp mikserle çekip kavanoza dolduruyorum. Eskiden bez torbalara dökerdik. Doğrardık onları, birkaç gün dururdu. Suda süzgeçten geçirip süzüyorduk onu tülbentlerden. O suları gidiyor diye artık böyle yapıyorum. Hep böyle yapıyorum artık. Yani 5-10 seneden beri böyle yapıyorum. Eskiden öbür türlü salça yapıyorduk. Bunlara geçtik. Cam kavanozlar çoğaldı. Bunları yapıyoruz çok şükür.
1: Peki salçanın püf noktası var mı? Senin yaptığın özel bir teknik var mı?
0: İşte sıcak sıcak kavanoza doldurmak. Bir de şimdi duyduk. Artık eskiden ters kapıyorduk. Ters kapamıyoruz. Küflenme olmasın diye. Hiçbir şey olmuyor ama 3 sene 4 sene dursun hiç bozulmuyor. Sıkı sıkı yaptığımız için temiz de yapınca hiçbir şey olmuyor.
1: Benim noktalarından bir tanesi.
0: Yani temiz yaptığın zaman hiçbir şey olmaz.
1: Şimdi de Rukiye abla ve Faik amcanın annesinin yanına geldik. Fatma teyzenin yanına. Fatma teyze 89 yaşında. Bakalım geçmişte bayramlar nasıldı, düğünler nasıldı? Peki eskiden neler yapıyordun? Çok çalışıyorum dedin. Şu anda da çok dinçsin. Bu dinç olmanın, sağlıklı olmanın da çalışmana borçlu olduğunu söylüyorsun. Neler yapıyordun gençken?
2: Ben çocuklarım küçükken annemlerin evi Büyülü yolumun üstündeydi. Çocuklarımı bırakıp tarlaya giderdim. Ekerim, dikerim, biçerim, ne lazımsa yaparım. Yani sulanacak mı, kazılacak mı, ekilecek mi, her şeyimi orada yaparım.

0: saat geldi neyin onu diyordu bırakırım. Eve gelirken de çocuklarımı alırım annemden.
1: Eskiden düğünler, bayramlar nasıldı?
0: Şimdi baştan toplayalım ha.
1: Hadi bakalım.
0: Şimdi ben yetiştiğim zamanda annem ufak çocuğu vardı, pek gitmezdi. Ben onun eltisi yengemle beraber giderdim. Köyün çalgıcısı, türkücüsü bendim.
1: Çalgıcılık da yapıyordun.
0: Def çalarım, şarkı söylerim, kızları oynatırım. Öyleydim. Sarmalar, tatlılar, börekler fırınlarda. Koca fırın dolar. Kaç tepsi yapabilirse. Gelen giden yer. Öyle saklamak, toplamak yok.

0: Ruki abla, mis gibi kahvelerini içtik. Şimdi bizi nereye götürüyorsun?
1: Şimdi bahçeye götürüyorum sizi.
0: Peki bahçende neler var?
1: Bahçede domatesimiz var, biberlerimiz var, mısır var, fasulye var, karpuz var.
0: Hayki amcamla birlikte mi bakıyorsunuz?
1: İkimiz beraber bakıyoruz, beraber yapıyoruz. Ben ocak açıyorum, o gübre taşıyor. Beraber ekiyoruz. Kendim yetiştirdim fidelerimi. Bakalım, gidince göreceğiz.
2: Hayat güzel. Her şeyi yapacaksın, çalışacaksın. Çalışmadan ekmek yok bu dünyada. Çalışacaksın, yiyeceksin, içeceksin. Bugününüze şükürler olsun.

0: sardı biberlerim. Kendim yetiştirdim fidanlarımı. Bak patlıcanım patlıcan yapmış. Koparayım mı?
1: Da bir tane alalım. Hayk amcamla birlikte buraya geliyorsunuz. Evet, vaktinizin geliyorum. Çoğunu burada mı geçiriyorsunuz?
0: Ben ekici, dikici, o da semaverde çayımızı yapar. Oturup yiyip içip gideriz.

Bugün sevgileri yıllara meydan okuyan Rukiye abla ve Faik amcanın evine konuk olduk. Onlar için sevgi yalnızca bir duygu değil, yıllarca gösterilen büyük bir sabır ve emek aslında. Bir ömür el ele geçen bu güzel hikayeyi ekranlarınıza taşıdık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: akşamlar, hoş geldiniz. Satır arasına saatlerimiz 20.50'yi gösteriyor. Her cumartesi akşamı olduğu gibi dünya gündeminin sıcak başlıklarını konuşacağız. Orta Doğu'da da savaş bitmiyor ama Orta Doğu'daki savaşla birlikte kuzeydeki savaş da hareketlendi. Rusya ile NATO karşı karşıya gelebilir mi? Manşet bu, çünkü uzun zamandır Putin'in tehditleri bu kez Polonya tarafından karşılandı ve Avrupa'da bir gövde gösterisi yapıldı. Bu kez Rusya ile Avrupa mı karşı karşıya gelecek? Amerika-İran savaşına ilişkin de yeni gelişmeler var. İsrail'den gelen yeni açıklamalar var. Amerika-İsrail ayrışması da artık dünya basınının önemli gündem maddelerinden biri. Hepsinin ayrıntılarını konuşacağız. Önce müsaadelerinizle bu akşam konuklarımı takdim edeyim. Gazeteci Sayın Ekrem Kızıltaş bizlerle. Ekrem Bey merhabalar, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar efendim.
0: Çok teşekkür ederim. Sabah gazetesi dış haberler müdürü Sayın Bercan Tutar. Bercan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Gazeteci doktor Sayın Murat Özer. Murat Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Emekli Tuğgeneral doktor Hüseyin Fazlan. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi Rusya-NATO ayrışmasına ilişkin aslında daha önce özellikle bu Rusya-Ukrayna savaşının tekrar şiddetlenmesiyle birlikte Putin'in tehditlerini konuşmuştuk ama artık bu iş biraz daha tehdit boyutunu aştı. Polonya'dan hatta hatırlayacaksınız, geçen hafta